0: kimse kimin uzanıyorsa gelsin. Ama orada bir şey daha söyledi. Belediyedekiler de işaret etti. Borsada yapılan manipülasyona da işaret etti. Yolsuzluk, hırsızlık nereden gelirse gelsin.
1: Ben bunu bakacağız. Açılışta söyledim.
0: Biliyorum. Biliyor muyum?
1: Katılmadığın tamam. için bir hatırlatayım dedim.
0: Yok, hayır, katılmadım. Anladın değil mi sana niye evet, katılmadım? Evet. Yani bu stüdyolarda, senin cümleni söylüyorum o zaman. Bu stüdyoda yolsuzluğu savunan olmaz dedin ya ben.
1: Ha, olmamasını ben de, temenni ediyorum.
0: Amin. Şimdi bir kere bu SPK kanunu, borsa kanunu, burada hukukçu var. Şimdi iki tane hukukçu var, onlar da açıklarlar. Biraz netameli bir mesele. Ben o zaman sondan başlayayım. Hem Mehmet Şimşek, hem Akın Bey, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın huzurunda ilk temas ettikleri konulardan birisi bu. Yani yasalardaki değişiklik meselesi ki yarın da toplantının ana gündemi nasıl bir yasal düzenleme yapalım ki bu işlere önü kapansın diye.
2: Bir daha olmasın.
0: Önce bu. Şimdi biliyorsunuz yine biz de dikkatli konuşmamız lazım.
1: Tabii.
0: Ya borsayla ilgili bir şey söylesen borsayı manipüle etmekten sen ceza alıyorsun değil mi? Ben,
2: yani hemen ben burada yargılanıyoruz.
0: Bir... Yargılanıyorsun.
2: Dolar 10 lira olacak demek bile yargılama sebebiydi.
0: Şimdi böyle bir netameli bir durumla ilgili konuşuyoruz. İkincisi, netameli ama şu bir gerçek. Ben bu işlerden anlamam. Yani fonculardan, fonlanandan, foncuların fonladıklarını falan anlamam
1: ben
0: da.
1: Ben de hiç anlamam.
0: Ha bak ama şundan anlarım. Bir dakika. Yani bir kere milletin malına tevessül edene melundur bana göre. Faiz yiyen melundur bana göre. Hırsızlık yapan melundur bana göre. Arsızlık yapan melundur kardeşim. Spekülasyon yapan melundur kardeşim. Bak bunları anlarım. Bunlarla ilgili saatlerce konuşurum. Şimdi burada bir tane isim üzerine duruluyor. Fatma Betül Sayankaya. Onlar gibi birkaç tane daha çıkabilir. Çok yakında çıkar. Yani tabii siyasetçi mi? Olabilir, bürokrat olabilir.
1: Çıkabilir mi?
0: Çıkar niye çıkmasın?
2: Medya muhalefet ya da olabilir.
1: Hükümet cenahından bildiğimiz isimler
0: tabii mi? Tabii çıkar niye çıkmasın? Yani bu çıkar. Çünkü aslında Nihal Hanım da söyledi, Balbay'ın sözünde de var, Gaffar Bey de söyledi. Şimdi burada bir ekosistem oluşturulmuş, doğru mu? Şimdi önemli bir hatırlatma yaptı Gaffar yakınca. Dedi ki birçok fon var, hani milli fonlar var. Bu milli fonların içerisinde bir 5 tanesi müthiş bir tezgah kurmuşlar. Hani
2: önce
0: kapalı.
2: Yedili fon.
0: Tamam 10 tane yani tamam. Sayılara takılmayalım. Aha. Şu... Öyle bir fonlama ki bu. Kapalı devreyken elinde olanlar hisseleri açıldığı zaman ne yöne gitti? Sonra fırladığı zaman elden çıkartanlar kimler? Bak böyle bir tezgah var tamam. Bu hani bayağı bir oltalamışlar, yemlemişler, kapmışlar. Onun için de buna gerçekten buradaki sorumlular milletin gerçekten 3-5 kuruşuna tevessül edin. Sonra ya böyle bir şey olur mu? Burada da size katılmıyorum Nihal Hanım. Hani 2 milyonun altındaki yatırımcılar dedin ya, ya adam 600 bin lira yatırmış, hı hı. 16 milyon olmuş parası onun peşinde şimdi 16 milyon istiyor.
3: Yok abi onu istemiyorlar. Millet ana parasını istiyor ya. Hayır. Biraz sosyal medyaya girin hayır. Bakın yani.
0: Ya boş ver.
3: Şimdi bu işlerde hani ana para yok. Diye bir şey yoktur ya yok, teknik yok. Olarak mı aslında. Ama burada anormal ve olağan dışı bir işlem 600 bin lira, olduğu için adam ana parasını istiyor. Karının istiyor. Peşinde değil kimse.
2: Astronomi
3: bana yazanların bakın. Hiçbiri... Ay ben şu kadar kâr ettim, kârımı da istiyorum demiyor. Kendi parasıyla rezil olan insanlar
1: peki, tamam.
3: Yatırdığı ben, para istiyor.
0: Tamam. Ya şimdi öyle deyin. Ben de diyorum ki tekrar ediyorum.
3: Evet. Konuşuyor
0: 600 insanlar. Bin lira yatıran adam 16 milyon lira istiyorsa bu 16 milyon lira üzerine soğuk bir su içecek. 600 bin lirasını aldığına yetecek.
2: Yok şöyle çünkü, olabilir.
0: Dur.
2: O fonun
1: bu ödeme abi, böyle dur. Mi? Bak bu konuda açılmış oluyor.
2: Bu senin fikrin güzel.
1: Ertuğrul Akar geleceğim.
2: Sanırım ama çok özür dilerim. Şöyle bir sistem olabilir. Mesela Amerika'daki krizde bu yaşandı. Bu fonun sahiplerinin astronomik mal varlıklarına el konulur.
0: Ama
2: o mal varlıklarından tasfiye bedelleri yetiyorsa tamam. O 16 milyon da ödenebilir.
0: Bak hocam
2: zaten malı
0: bak hocam, bu açıklandı.
3: Ama ya.
0: Ama ya, hocam sana hukuki olarak açıklandı.
3: Millet ana parasının peşinde arkadaşlar.
1: Daha çok işbirliği yapacağız dur. Orada. Bir hocam, toparlasın bu açıklandı. Geleceğim ben şimdi.
0: Bu söylendi. Buyurun. Buradaki yöntem şu. Müsaade edilebilen bütün mallar müsaade edilecek. Hı hı. Hani paralar, pullar, yatlar, katlar, uçaklar hepsi. Sonra bunlar değerlendirecek yani nakit neyse. Ve ne kadar fon sahibi var oranları nispetinde dağıtılacak.
2: Aynı.
0: Aynen dediğin gibi aynı. Yani işte 600 bin lira belki tamam. 16 bin
1: evet,
0: olacak da.
1: Evet.
0: Tamam bu da olacak. Şimdi.
1: Şu Amerika'daki hadiseyi bir getirin. Devam et abi. Evet. Amerika'daki hadiseyi bir getirin arkadaşlar.
0: Şimdi bu hadise.
1: Devam et.

0: bu yana biz konuştuğumuzda Erdoğan ne diyecek? Hükümet burada nasıl bir tavır alacak? Acaba kendi adamlarını koruyacak mı?
1: Evet.
0: Kendine yakın insanları koruyacak mı? Meselesi konuşuluyor değil mi? Şimdi bir tane örnek üzerinden gidiyoruz. Bir tane siyasetçiden. Fatma Betülsayan Kaya istifa ediyor ve AK Parti'nin bütün WhatsApp gruplarından çıkartılıyor. Bir, bizim üyemiz değildir cümlesi Ömer Çelik'e ait. Açıklama yaptı. Bizim üyemiz değildir diye. Yani şöyle bir şey var. Korunan birisi yok şu anda. Korunan, gözetilen birisi yok. Biz de istiyoruz ki. Hepimiz söylüyoruz değil mi? Bizim talebimiz de o. Buradaki hepimiz. Bizim talebimiz şu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Biz kimse korunsun, gözetilsin, bir takım işte efendim koruma duvarları içerisinde hapsedilsin istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bu işi kim tezgahladıysa hepsi ortaya çıksın.
2: Çıksın.
0: Ben çıksın. Buna şunu da ekliyorum. Belediyelerdekiler de böyle olsun. Siyasi hepsi, dava denmesin
1: hepsi,
0: mesela.
1: Hepsi, kim
0: bu
1: varsa,
0: siyasi
1: ne
0: dava.
1: Varsa.
3: Belediye başkanları 2400 yılda yargılanıyorsa o zaman bunlar da o kadar
0: peştemalinin ne halt ettiği de ortaya çıksın.
3: Öyle değil mi?
0: Bolu'dakinin ne halt ettiği de
3: ortaya çıksın. Tutuklu yargılansınlar o zaman tamam gibi bir yere
0: kızlara
3: gidiyorlar.
0: Tasallut eden adamın ne halt ettiği de ortaya çıksın. Antalya'daki Muhittin Böcek ne halt ettiyse o da çıksın.
1: Peki. Şimdi tamam. Amerika'daki hadiseye bakalım. Bakmadan Özgür Özel'e bir bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı. Sevgili Ertuğrul sana geleceğim. Yiğit biraz sonra da birlikte bir değerlendireceğiz kalkıp. Özel'den ABD önerisi. Şimdi bugün açık söyleyeyim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ana haberde de haberini verdik. Mesela şöyle bir teklif getirdi. Dedi ki bir masa kuralım. Yani Cumhurbaşkanı, yetkililer, muhalefet, biz hepimiz bu fon işiyle ilgili bir masa kuralım ve meseleyi birlikte çözelim. Yani bu mesela iyi niyetli geldi bana. Hani eğer gerçekten sorunun çözümüne yönelik bir teklifse şöyle diyor, işte Madoff ya da Madoff'ta yapıldığı gibi geriye gitmek lazım. Kapalı dönemde kim kazandı, açık dönemde kim kazandı?
0: Zaten bakılıyor, geç kalmış bu açıklama.
1: Kim ne para koydu, ne kadar koydu?
0: Tamam.
1: Herkese koyduğu parayı geri verip orada elde ettiği fahiş karları tahsil edip fona koyup ondan sonra fona yatırım yapanlara bölüştürmek lazım.
0: Hocam bu geç bir açıklama ya. Bu yapılıyorsa da bu baştan beri açıklandı. Yani Amerika'dayken söylenmiş bir cümle bu.
1: Evet. Madoff krizi Amerika'da bu şekilde çözüldü. Peki. Ertuğrul Akar genel olarak hem Özgür Özel'in açıklamaları hem de Cumhurbaşkanı'nın bugün kabine sonrası yaptığı açıklamalar. Sence olay nereye geldi şimdi?
4: Tabii Özgür Özel Suriye meselesinde olduğu gibi gene geriden geliyor. Bunlar zaten konuşuldu, tedbirler alındı. Hem Adalet Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı vatandaşların mağduriyetini gidermek ve varsa ki bana göre %100 var SPK'nın eksikliklerinin derhal kapatılması adına gerekli önlemleri aldılar zaten.
1: Evet.
4: Burada bir beis yok. Sayın Özgür Özel'in açıklamasını ben iyi niyetli olarak görüyorum ama tabii şu çok doğru değil. Yani her olayda hadi toplaşalım bir masa kalalım. Muhalefetten de isimler ya bu gün yapmıyor, altın günü yapmıyoruz, bu devlet yönetmek başka bir şeydir, yani o teknik bir meseledir, teknik mesele hükümetin sorumluluğundadır ve hükümet bunu çözer.
1: Evet.
4: Hükümet çözmezse muhalefet olarak sen buradan bir siyaset üretirsin ve iktidara gelirsin. Bu böyle işler, bak bilmiyorsa anlatıyorum. Yani muhalefet iktidara gel sana yardım edeyim beraber bu işi çözelim demez, siyasetin mantığına aykırıdır bu. Onu da yanlış yapıyor.
1: Şunun için demiş olabilir.
3: Güven tesis eder.
1: Özür dilerim.
3: Ortak komisyonlar güven tesis eder.
4: Hiçbir şey tesis etmez. Hiçbir şey tesis etmez.
1: Şunun için demiş olabilir. Biz şimdi bugün burada isim zikrediyorsunuz. Fatma Betül
4: Sayankaya.
1: Şimdi biz yarın mesela Yeni Parti'den, CHP'den, İyi Parti'den birilerinin, önemli isimlerin de bu fona para yatırmış olabileceğini görebilir miyiz?
4: Gördük. Tabii.
1: Gördük. Görebilir miyiz?
5: Peki. Özgür Bey ihraç etmez.
1: O zaman
5: İskender
1: diyorum ben.
5: Ama Özgür Bey ihraç etmez.
3: Ne?
5: Şimdi eğri oturup doğru konuşun. Ortada olanlar var arkadaş.
1: Pardon özür dilerim.
5: Şimdi geçmişiniz neyse geleceğiniz de olur.
1: Şöyle yapalım. Yani
5: var ayrıca var.
1: Bu teklifi acaba şuradan görebilir miyiz? Burada bütün ülkeyi etkileyen bir kriz var. Bunun içinde herkes olabilir. Yani dolayısıyla biz de oluruz. Siz de olursunuz, tamam. O da vardır, o da vardır.
4: Tamam.
1: Bu anlamda belki kıymetli olabilir mi diye soruyorum.
4: Yok, hiçbir değeri yok.
1: Peki, devam et.
4: Siyaseten hiçbir anlamı yok. Teknik açıdan hiçbir anlamı yok. Anlamsız bir açıklama. İyi niyetine katılıyorum, o ayrı bir meseledir. Ama muhalefetin işi buradan siyaset üretmektir.
1: Peki.
4: Ayrıca bu ülkenin çoğunluğunu etkileyen bir durum değil. Belli yatırımcı...

0: kesimini etkileyen bir durumdur. Bu da zaten piyasanın %10'una tekabül eden bir durumdan söz bahsediyoruz. Gerekli önlemler alındı, gerekli tedbirler konuldu. Yurt dışına giden paralarla ilgili tabii İsviçre bankaları olduğu söyleniyor. Ama İsviçre para eğer oradaki bankalardaysa bu paralar tabii orada duruyorsa alınacak. Ama durmuyor.
1: Alınabiliyor mu?
0: Alınabiliyor ama durmuyor ve başka yerlere sevk edilmişse tabii
2: Bitcoin'e o da dönmüşse çoktan.
0: Nasıl? İşte evet yani
2: Bitcoin'e döndüyse çoktan
0: o çıksın? Diğer yatırım araçlarına dönüştürülmüşse burada da bizim devlet olarak ilgili devletlerle yaptığımız biliyorsunuz karşılıklı anlaşmaları vardır. Mütekabiliyet dediğimiz adli yardım anlaşmaları vardır. Bu kapsamda olan ülkeler varsa ve sözleşmeler gereği tabii bunları biz tahsil edebiliriz. Tahsil ettikten sonra da vatandaşlara artık orada ana para mı olur? Karın belli bir kısmı verilir mi? Mağduriyetler nasıl, neye göre gözetilecek onu bilmiyoruz. Maliye Bakanımız bu noktada açıklama yapacak. Bunu göreceğiz ama benim gördüğüm şu, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da duruşundan konuşma, ses tonu, hiçbir endişesi yok. Tamamen konuya hakim. Hem İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve kendi yönetimiyle ilgili sorunu bence kısa sürede 6 aya bile kalmaz. Ben öyle tahmin ediyorum çözecektir. Tabii işin hukuki kısmı önemli. Burada kimse tef çalıp oynamasın. Yani biz muhalefetin bazı kesimlerinin tef çalıp oynadığını görüyoruz. Bu doğru değil.
1: Şuna bakın, bir cevap istiyorum bir saniye. Daha o hani tef işi tamam ama daha önemli somut şeyler istiyorum. Şimdi yurt dışına çıkan para, çıkarılmış olan para İsviçre bankaları ya da orada başka emtialara, başka yerlere yatırıldıysa, başka değerler üzerine geçirildiyse, bu içerideki mağdurların parası nasıl ödenecek, neyle ödenecek?
0: Şöyle düşünün, burada yargılamalar başladı soruşturma tamam. aşamasından itibaren. Deliller tespit ediliyor burada, somut deliller tespit ediliyor. Ve eğer buradaki paranın, örneğin X kişisi 1 lira yatırmış, 10 lira olmuş o para... Buradaki o artışın bir süresine bakılacak. İki, paranın kaynağına bakılacak. Üçüncüsü, paranın nasıl kullanıldığına bakılacak. Dördüncüsü, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ve 107. maddeleri var. Buralara muhalefet söz konusu mudur? Yani siz içeriden bilgi alarak mı? Diyelim ki siz bir bürokratsınız, bir kamu görevlisiniz, hükümetin bir görevlisiniz, tamam mı? Siz bu şirketlerden vatandaşa açıklanmadan önce... Ya şuraya yatır, bak bir iki gün sonra bu bunaya çıkacak, bu hisse bu kadar olacak diye vatandaştan önce bilgi aldınız mı? Bu 106. madde. Vatandaşın anlayacağı şekilde anlatıyorum. Veya yine Sermaye Piyasası Kanunu 107. madde var. Bu da evet. vatandaşın anlayacağı şekilde piyasa dolandırıcılığı. Eğer burada da fiili veya bilgiye dayalı manipülatif işlemler varsa, evet. örneğin X isimli hocalar... filanca şirkette boy gösterdi. Muhalefetin en önemli, iktidarın en önemli adamı burada ben de varım dedi.
3: Evet.
0: Gibi manipülatif.
4: Dedikleri zaten soruşturmanın birinci dalgasında soruşturuldu ve tutuklanan bazı
0: evet işte mesela
4: oldu. Somut
0: şimdi,
4: yani.
0: Bu manipülatif işlemler tespit edildi. 107 evet. de işleme girdi. Geldik neye? Türk Ceza Kanunu vatandaşın anlayacağı şekilde kara para aklama 282. Yani suçtan elde edilen bir gelir midir bu? Veya bu gönderilen para evet. fon kapsamında bir suç işlenmiş ve o suçtan elde edilen para mıdır? Bunun tanımlaması yapılarak tespit edildi. Bu defa ne yapılacak? Bu defa ilgili ülkeye, İsviçre, Almanya, Hollanda, Amerika, her neresi olursa olsun, Adalet Bakanlığı üzerinden yazı gönderilecek.
1: Başvuracak,
0: diyecek ki, kardeşim, evet, bizim bir anlaşmamız var, uluslararası evet. bir ikili anlaşmamız var. Burada biz şu delillerle tespitlerimizi yaptık. Para senin şu bankanda şu tarihte geçmiş veya işte şu yatırımcının şu fonunda, orada da fonlar da olabilir.
1: Paramızı geri ver.
0: Bizim paramızı geri ver.
1: Para yok, baktılar yok. Ne
0: tamam,
1: yapacağız?
0: Para yoksa hiçbir şey yapamazsınız.
1: Para adama yoksa parasını yoksa. Vereceğiz buradaki mağdurun.
0: O da
1: niye? İşte bu ana para işte.
5: Hazineden mi vereceksiniz?
1: Bilmiyorum.
0: O da ne yapacak? Burada anladığım kadarıyla.
1: Bir saniye. Hasan abi nereden vereceğiz?
5: Vermeyecek. Hazineden vermiyor mu?
1: Ana para, ana para.
0: Tamam. Ama veremeyecek
5: ben,
0: işte.
5: Ben verilebileceğini düşünüyorum.
0: Şöyle.
5: Verilebilir.
1: Bir saniye.
5: Yani verilebilir olabilir. Mi? Şimdi bakın, tasarruf mevduat sigorta fonu.
2: Aksi takdirde sermaye yapımız güçlüdür diyen Cumhurbaşkanı haksız çıkar.
5: Lütfen ya, istirham ediyorum. Bakın, tasarruf mevduat sigorta fonunun banka mevduatları üzerinde bir garantisi var değil mi?
0: Evet.
5: Banka mevduat. Fakat bu piyasa işlerinde böyle bir garanti yok. Geriye dönük devlet böyle bir fon ihtas edebilir.

0: Bunu ben öneriyorum da. Hasan İtiraz abi, edebilir. Ana para için yapılabilir. Yani şöyle
1: yapılır. İtirazın niye? Benim mesela bir fon oluşturabilir yok diyor.
2: Tam ya o öneri getiriyor. Ben öneri getirmiyorum. Ben gerçeği söylüyorum.
0: Yasal olarak olamaz diyor Hasan Bey. Ertuğrul Bey de öyle diyor. Ben de diyorum söylüyorum ki ben de öyle şey söyleyeyim olsun diyorum.
1: Çok yani özür dilerim.
0: Yapılabilir yani.
1: Tam bu soruya
2: niye itiraz ediyor? Bitirme geleceğim. Yok. Benim itirazım başkaydı. Biraz önce söyledim.
1: Nedir?
2: Hayır söyledim diyorum. Biraz önce itirazlarım.
3: Gafar Bey haklı burada.
2: Yoksa paranın ana parasının ödenmesiyle ilgili yasal
1: bir verdi ama. Hani dedi ya o ana parayı istiyorlar. Öbürünü
2: tamam
1: istiyorlar.
2: Işte, anladım canım. Ben diyorum ki yasal olarak bu mümkün değil şu anda. Gaffar Bey de diyor ki bir dakika geriye dönük bir fon kurulabilir.
0: Yapılabilir.
1: Yani ben böyle diyorum, bir ona biz şöyle diyoruz.
3: Ya yok Madoff yasa yap yasa. Öyle yapılmış. Amerika'da Madoff meselesinde öyle yapılmış.
0: Tamam zaten bu da öyle bir örnek.
3: Evet,
0: yani şöyle burada bir
2: arkadaş
0: burada büyük bir mağduriyet
1: var. Yok yasa yap yasa.
3: Fonlaşma yapalım. İhtiyacı göre yapılır yasa dediğin şey.
1: Vatandaş anlasın tek tek alalım.
0: Şimdi bakın birincisi ben şu fikirdeyim. Bir defa buradan kaldırılan para zaten 300-500 tane isimdir. Fazla değildir yani. Vurgunu yapanlar diyelim. Aha, bunların malı mülkü bu işi karşılar. Bak ben o kanaatteyim. Karşılar.
1: Kaç?
0: Evet, evet. 300-500'dür vurgunu yapan diyorum.
1: 300-500 yani kişi diyor. Bunların diyorum şu andaki parası.
0: Yani 500 bin insan değil o. O 500 bin insan yatırımcı.
4: Ya 3
0: bin
4: 28 kişi yaşındaki size şu çocuğun ya, tek arabası.
0: Ya rakama takılmayın. Ya. Sonuçta az, sayıca az insan.
1: Peki, bu işte, bir şey söyleyeceğim size.
0: Bu işte
5: kaç
0: bakın,
5: milyar TL'dir?
0: Kriminal olarak, kriminal olarak. Çok yani Ertuğrul'un söylediği 106 ve 107. maddeleri ihlal ederek ya da başka biçimlerde evet çeteleşerek vesaire burada cürüm oluşturup buradan para kaldıranların malı mülkü bu zararı karşılar. Benim kanaatim o. Diyelim ki karşılamıyor. Bu insanların yatırdığı rakamlar 300 bin yatırmış, 1 milyon yatırmış, 1,5 milyon yatırmış. Onlar geriye dönük bir fon oluşturularak da o mağduriyet giderilebilir. Zor bir şey değil. Yapılabilir.
1: Bir saniye. Şimdi
0: çok
1: Ferhat,
0: devleti de bence yük hürriyeti, olmaz. Benim kanaatim
1: o. Portekiz'e gideceğim.
2: Benim çok hürriyeti sorum var bugün manşetini.
1: Efendim?
2: Hürriyeti okudunuz mu? Yani eğer
4: 107 yapmış değil mi Hürriyet'e?
1: Tabii. 107 yapmış. Ferhat'ı bir göreyim mi Ferhat Murat'ı? Bir Portekiz'e gideyim ben. Bir saniye. Ferhat Murat hazır mı? Şimdi
2: Ferhat Murat,
1: Ferhat Murat iyi akşamlar. Meclis Başkanı ile Portekiz'desin öyle değil mi?
6: İyi akşamlar Faruk Aksoy. Evet Lizbon'dan herkese selamlar.
1: Merhabalar. Şimdi bu konuda Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Bu akşam ana haberde de verdik. Bu paralar nasıl ödenecek konusunda stüdyoda farklı fikirler var. Numan Bey ne diyor?
6: Numan Bey'in söylediklerini aktaracağım. Tabii her ne kadar Portekiz'de olsak da Türkiye'nin gündemini çok yakından takip ediyoruz. Portekiz'e gelmeden de ben bu sürecin içerisindeki yani mevcut konuya eğilen isimlerle de bir takım görüşmeler yaptım. Oradan aldığım izlenimleri de aktaracağım. Tabii Numan Bey şunu söylüyor. Aslında uçakta kendisine sorular yönelttik programı takip etmek için giderken ama ilk olarak en güncel meseleden başladık. O da fon krizi ve Borsa İstanbul'daki hareketlerle ilgili değerlendirmelerini aldık. Kendisi şunu söylüyor, çok hassas bir konu olduğunu, yine çok büyük bir kitleyi ilgilendirdiğini ifade ediyor. Ve bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır ifadesini kullanıyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Gerçekten de bir helalleşmenin nasıl yapılacağının mümkün olmadığı bir konu diyor bu konuyla ilgili. Yani bu fonda çok sayıda insanın gelecek hayallerinin biriktiğini ve o gelecek hayallerine el koyduğunu bazı kesimlerin ifade ediyor ve bunun affedilmez fevkalade ciddi bir mesele olduğundan bahsediyor. Ümit ederim ki Türkiye ekonomisinin sadece dar bir alanında, borsanın da dar bir alanında etkili olur ve kısa süre içerisinde alınan tedbirler sonuçlarını vererek de Borsa İstanbul selamete kavuşturmuş olur diyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un meseleye aynı şekilde değerlendirme yaparken dikkat çektiği bir nokta vardı. Ekonomik güvenlik meselesi. Tabii bu meselenin de yolsuzluk ve spekülasyonlar boyutunun dışında önemli bir kısmının da ekonomik güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bu meselelerin kendi konusunun dışında etkilere sahip olmaması gerektiğinden bahsetti. Bunun için de ilgili bakanlık tedbirlerini zamanında vaktinde aldı. Bu tedbirleri belki daha da artırarak Türkiye'nin ekonomik güvenlik konusunda en ufak bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği bir şekilde bir süreç yönetilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yine savcılıkların da aynı şekilde meseleye titiz bir şekilde yaklaştığını, son derece kapsamlı ve detaylı çalışmalarla kısa süre içerisinde soruşturmanın tamamlanmasını ve davaların açılmasının temin edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ümit ederim ki herkes tarafından titizlikle takip edilen bu konuda yapılacak.

0: Avrupa'nın yanına kar kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir diyor. Yine borsa konusunda da biz aslında eğildik ve onunla ilgili de soru sorduk. Tabii ki burada yaklaşık 500 bin kişi etkilenen kişi olarak karşımıza çıkıyor ama aynı şekilde borsada hisse senetlerinin taban yapmasıyla 1 milyon civarında insanın da yatırımlarının eksi yönlü gittiğinden bahsettik. O konuya da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bunların bütün teferruatları ile incelenmesi gerektiğini ve kimsenin mağdur edilmeyeceği bir tedbir alınması gerektiğinden bahsetti. Ve şu ifadeleri kullandı. Zaten bizim borsamız öyle çok geniş ve derin bir borsa değil. Dar bir borsa. Diğerleriyle kıyaslandığında hatta çok büyük derinliği olmayan bir borsa. Bu borsada ortaya çıkacak en ufak bir şey yanlış dalgalanmalara sebep olabilir. Yabancı yatırımcıların ve içinde de yerli yatırımcıların yatırım arzusunun zedelenmemesi lazım. Bence işin hukuki boyutu kadar ekonomik güvenlik kısmının da önemli olduğunu görüyoruz. İfadelerini kullandı ve siyasetin konuya dahil olmasıyla birlikte. Olası milletvekillerinin de bu fon listelerinden isminin çıkması durumunda kendisine fezleke gelmesi durumunda dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağını sordum. O kısımla ilgili de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dokunulmazlıkların nasıl kaldırılacağı mevzuatımızda bellidir. Karma komisyona gelir. Karma komisyonu eğer meclise gönderirse tabii ki dokunulmazlıkları kaldırılır şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi
1: Özür dilerim. Kendilerinin bu dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki görüşünü sordunuz mu? Yani sizce kaldırılmalı diye bir soruya muhatap oldu mu Numan?
0: Şimdi meclis başkanı açıkçası tabii meclis başkanı olması nedeniyle konuyu son derece tarafsız bir şekilde bakmaya gayret ediyor. Ve bu açıdan tabii ki yargılamalarının önünün kapanmaması gerektiğini şahsi kanaati olarak ifade ediyor. Ama tabii burada kendisinin şahsi kanaatinin teknik olarak uygulama boyutunda herhangi bir etkisi söz konusu değil. Çünkü orada karma komisyon tıpkı yolsuzluklardaki tezkerelerin meclise gelmesinde nasıl karar veriyorsa ona göre burada da hareket edebilir. Aslında belki de şu olabilir önümüzdeki dönemde, bu benim şahsi fikrim. Yolsuzlukla ilgili ismi geçen milletvekilleri, eğer fonda da bazı milletvekillerin isimleri çıkarsa hangi partiden olursa olsun, burada dokunulmazlıkların kaldırılması karma komisyonun ortak kararı olarak değerlendirilmeli ve buna göre de aslında milletvekilliği sürelerinin bitmesi beklenmeden bu süreç hayata geçirilmeli. Çünkü hakikaten gördüğümüz kadarıyla hem Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden hem de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in ifadelerinden hem de Mehmet Şimşek'in ifadelerinden gördüğümüz bu meselenin üstüne peki, sonuna kadar gidilecek kim
1: peki,
0: olursa olsun.
1: Bir de son olarak şuna da bir açıklık getirelim. Hem Numan Bey'le o seyahattesiniz, mutlaka bu konuda gündeme gelmiştir. Hı-hı. Özellikle hani mağdurların paralarının ödenmesi. Bir rakam belirleniyor gibi geliyor bana. Yani 1 milyon ya da işte 1 milyon 6, 2
0: Şimdi,
1: milyon vesaire. O ödeme planı, evet. Geri ödeme planı nasıl olacak ve nereden başlayacak? Biraz önce kaynak tartışması yaptık. Yani baktık ki İsviçre Hı-hı. bankalarına götürülen paralar orada yok. Ya da başka kaynaklar yok. Ne olacak bu konuda ve nasıl ödenecek?
0: Şimdi ben bu konuyla ilgili Numan Bey'e değil ama sürecin içerisinde şu an aktif olarak mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çalışan isimlerle de görüştüm. Ve onlardan aldığım izlerimi söyleyeyim. Öncelikle stüdyoda tartışıyorsunuz. Hazinenin ya da milletin verdiği vergilerden bu mağduriyetlerin karşılanması söz konusu mu? Şu an için böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Yani burada aslında sayı da vereyim. Yaklaşık 350 bin kişi 1 milyon ve altında bir yatırım ile bu fonlara dahil olmuş. Yani 550 bin kişinin çok büyük bir çoğunluğu 1 milyon ve altında parayla fona dahil olmuş. Bunun üzerindeki yani 200 bin civarındaki insan da 1 milyon üzerinde bir yatırım yapmış. Burada açıkçası benim aldığım bilgi, toplam rakamın ana para şeklinde 65 milyar civarında, 70 milyar civarında en fazla bir rakam olduğu. Bunun da bir bölümünün zaten
2: arabalar satınca, uçağı satınca oluyor zaten.
1: Tabii. Bir buçuk milyar dolar civarında paradan bahsediyoruz.
0: Öyle mi?
3: Evet. Devlet için
0: bunun
3: son
0: üzerindeki
3: derece
0: kalan kısmının da
2: zaten bana biraz çıkışıyordun, niye
3: kolay
2: karşı çıkıyorsun diye.
4: O mal varlıklarından da
2: ben
4: çıkar.
2: Ben hazineden yani ödenmeyecek dediğim zaman bak Ferhat Murat söyledi. Tamam.
3: Devletin etkili bir takiple elde edemeyeceği bir miktar değil bu. Devletin etkili bir takiple kotarabileceği bir miktar değil. Haklı Gaffar Bey.
1: Haklı değil mi?
3: Evet.
2: Peki. Topladılar zaten.
0: Şimdi burada özellikle
3: dağıtmaları asıl mesele. Evet. Toplanır da dağıtılır mı?
2: Dağıtacağız diye söz verdiler ya. Bunu da ilan ettiler.
3: Bekliyoruz yani.
2: Ferhat Murat da söylüyor zaten.
3: İnsanlar bekliyor.
4: Gerçekten kaç toplandı ya? Şimdi burada, ben de okumuyorum.
3: Ben de öyle bir rakam görmedim yani. Hasan Bey toplandığını çok
1: özür dilerim. Özür dilerim. Uzak bağlantılarda böyle şeyler olur. Yiğit Acar bir şey söylüyor. Evet. Ona da bir cevap ver.
4: Ne kadar müsadere yöntemiyle toplanıldığı düşünülüyor? Ben bunun rakamını soruşturmada göremiyorum. Ferhat Bey de bilmez.
2: Buyur Ferhat Murat. Uçağa satıra çıkacaklar. Kaç paraysa o.
1: Buyur Ferhat Murat.
3: Toplandı bile dedin az önce.
0: Yarın zaten Sayın Cumhurbaşkanı...
1: Bir saniye.
0: Yarın Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle, zaten sermaye piyasaları kurullarının yöneticileriyle de bir toplantı yapacak. Benim aldığım izlenim şu. Yani bu bir yarınki toplantıdan sonra değişiklik gösterebilir. Ama süreç şöyle planlanıyor. Yani milletin vergileriyle elde edilmiş, yani devletin hazinenin parasıyla bu eksikleri gidermek yerine zaten fonlardan ciddi paralar kazanmış insanların elde ettiği kazanımların hepsinin devlet tarafından takip edildiği çok net bir şekilde şu anda MASAK raporlarıyla savcılıkların elinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun üzerinden ciddi kar elde edenlerin şu an zaten varlıkları donduruldu. Bu noktada kendilerinin önümüzdeki dönemde çok daha büyük hukuki problemlerle karşılaşmamak adına fazladan kazandıkları parayı belirlenen bir fona yatırmaları ve buradan elde edilen paranın da 1 milyon altındaki fon mağdurları başta olmak üzere tabii ki onun üzerindeki fon mağdurlarına da ödenmesi ve ana para olarak özellikle yani insanların yatırdıkları paraların geri alınması üzerinde ciddi bir çaba sarf edildiğini ben en azından aldığım izlenim doğrultusunda ifade edebilirim. Çünkü burada evet ciddi bir kesimin etkilendiği ortada, ancak bir taraf da özellikle kamuoyunun önemli bir bölümü de ben bu işlere hiç bulaşmadım, hiç girmedim. Neden benim ödediğim vergilerden bu mağduriyetler giderilecek şeklinde yaklaşanlar da var. Onlar da kendine göre haklıdır ama devlet de şu an itibariyle 550 bin kişiyi ilgilendiren ama en akut belki de 1 milyon ve altındaki insanın belki işte kirasını ödeyecek, yarın çocuğunun okul taksidini ödeyecek ya da başka gündelik harcamalarında nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşların hızlı bir şekilde ana paralarının ödemesi şeklinde bir yaklaşımı olduğunu ben en azından aldığım izlenim olarak ifade edebilirim. Peki. Bunun da ben önemli olduğunu düşünüyorum ama inanın 24 saat ciddi bir çaba, ciddi bir çalışma söz konusu.
1: Peki. Ferhat Murat çok teşekkürler. Eklemek istediğin bir şey varsa.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol.
0: Umarım fon konusunda mağdur olan özellikle küçük yatırımcıların ve borsadaki küçük yatırımcıların mağduriyetleri en kısa zamanda giderilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomi altyapısı konusunda sermaye piyasalarının önemi çok ciddi seviyede önemlidir ve hakikaten yeni yatırımların gelmesi konusunda da soru işaretlerinin bırakılmaması büyük bir ehemmiyet arz ediyor.
1: Peki.
0: İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Eyvallah. Kolay gelsin.
2: Ben manşetin, bugünkü manşetinin çok
1: ilk şöyle geliyor.
4: Ama bir şey
1: gel. Ne diyor abi Hürriyet?
2: Diyor söyle, ki, söyle. 107. madde nasıl işleyecek?
1: Onu konuşacağız işte. Onu konuşacağız.
4: Kaçıncı madde diyor?
2: 107. madde.
1: 107. madde nasıl işleyecek?
2: Yani.
1: 107. maddeyi getir.
4: 107. getir. Madde bu soruşturmanın temeli.
1: Bu.
4: Ana suç bu.
1: Nedir bu? Bize bir anlatsana bunu. Hemen biz bilelim. Anlatayım. Biz bilmiyoruz.
4: Sermaye şimdi. Piyasası kanunundan muhalefet bizim burada en önemli eylemimiz.
1: Evet.
4: Şimdi bir hisse veya sermaye piyasası aracının fiyatını yapay şekilde yükseltmek ya da düşürmek. Hı. Yani nedir? Bir fonun karşılığı, onu genelde yatırımcı kağıt olarak düşünüyor. Kağıt aldım, kağıt yükseldi. Ya da işte yükselirken topladık, düşünce sattık, zarara girdik gibi tanımlar vardır ya. Burada evet. Aslında o fonun ortaya koyduğu... Notumu alayım bir de ben.
1: Al gel.
4: Notumuzu da alalım. Şimdi SPK'nın sorumluluğunu az önce ifade ederken...
1: Senin anlattıklarını bir de Ertuğrul'la konuşacağız.
4: Tabii, çok iyi olur. Şimdi fonun mal varlığı gerçek mi?
1: Evet.
4: Yani ne diyoruz? Örneğin bir şirket... normal aslında bu yapay bir organizasyon gibi gelse de aslında ticaretle bağlantılı. Örnek veriyorum, 100 bin TL sermayeli bir şirketin bir belediye ihalesini almasında nasıl ihale fesat suçu olur olmaz gibi tartışılırken, burada da bir fonun gerçek

0: mal varlığını karşılamayacak derecede fonun yatırımını yüksek tutması, karşılığında olmayan bir parayı vermesi 107. madde kapsamında soruşturuluyor. İlk anlattığımız nedir? Hisse veya sermaye piyasası aracının fiyatının yapay şekilde yükseltilmesi.
1: Ya da düşürmek.
0: Evet. Aynısı. Çünkü bakıyorsunuz ya bu fon evet. bu mal varlığıyla, bu yatırım gücüyle bunu karşılayabiliyor mu? Örnek veriyorum işte yine koydunuz.
1: Hasan abi soruyor dinlemiyor.
0: Olur mu Hasan ya? Abi o evet, sırada buyur. Yarın gazetesini hazırlıyor ben. Evet,
2: olur mu ya dinlemiyor?
0: İki, bu fonun varlığını sağlayan şirketin işlemlerinin risk açısından incelemesini gene SPK'nın yapması gerekiyor. Hmm. Risk açısından incelemesini yapmadığında bu düşürme ya da yükseltme işlemini sadece Cumhuriyet Başsavcılığının dengesine bırakması aslında benim başta söylediğim idari sorumsuzluğuna yöneliyor. Şimdi maddenin ikinci unsurlarından yani biz buna şöyle diyoruz maddi unsur diyoruz suçtaki. Arz talep dengesini bozucu işlemleri yapan gene fonun yöneticileri borsada buna işleme açan o şirket yetkilileri oluyor. Arz talep dengesini bozacak işlemler de aslında sünni yani olmayan yapay bir görüntü ortaya çıkarmak oluyor.
1: Evet.
0: Suçun niteliğindeki ikinci unsur. Üçüncüsü gerçek olmayan alım satım hareketleriyle piyasayı yanıltmak. Bu da manipülasyon olarak.
1: Manipülasyon diyoruz.
0: Evet. Yani örnek veriyorum işte belli bir noktada alım satım işlemi yapıldığında arz talep dengesi orada doğarken aslında bunu manipülatif bir şekilde günlük olarak bir kere yapıp ardından o yatırımcının o kağıda oynamasını sağlayarak kendi gerçek dengesinin üstünde bir algı yaratıyor. Bunu bir iki gün yapsa bu kadar büyük zarar doğmaz.
1: Burada uzun süre yapıyor.
0: Çok uzun süreli yapılıyor. Yine programın başında söylediğim 4 Kasım 2025 vurgun buna dayanıyor. Mehmet Şimşek bunları gören bir bakan olarak bu fonların yöneticilerin karşısında bunu söyledi. Ama yine ifade ettiğim gibi 10 ay boyunca Cumhuriyet Başsavcılıklarının gözetimine ve denetimine girmedi. Bir iddia o güne kadar belge toplandı. Peki o güne kadar belge toplanırken idari kurumlar niye görevini yerine getirmedi?
1: Ertuğrul ne diyor Yiğit Acar?
2: Altına imza atıyorum.
1: Yani bu söylediklerine itirazın yok. Doğru.
2: Yok, doğru.
1: Tamam. Son madde yatırımcı kararlarını etkileyecek yanlış bilgi veya söylentiler yayma.
0: Evet.
1: Bu da manipülasyona giriyor.
0: Bu şöyle özellikle basın yayın organı gücüyle ya da işte yatırım YouTube kanalları ya da yazıları gücüyle evet ve az önce yine kıymetli Üstad Ertuğrul'un anlattığı sırada somutlaştırılan birinci dalgada TERA'nın içinde tutuklanan bazı öğretim üyeleri vardı. Bunlar özellikle biz de bu stüdyolarda programlar yaptık ama ekonomi bilgileriyle ön plana çıkar ve yine yatırımcı, girişimci onları dinlerdi. Onlar da örnek veriyorum işte artık
1: peki,
0: kendileri de yönetimci olduğu
1: dese,
0: için.
1: Şimdi hukukçusunuz ya her açıdan bakıyorum.
0: Peki yanılan bir
1: yanılmışım
0: insan.
1: Yanılmışım dedi.
0: Yanılan
1: yani
0: bir insan hem menfaat elde edip.
1: Profesör falanca olabilirim de.
0: Evet.
1: Ben de yanılmışım yani tavsiye ettim ya da şu dedim bu dedim ama yanılmışım. İşte
0: menfaatinden,
1: bu bir şey değil mi?
0: Menfaatinden faydalandığınız, sonucunda yarar elde ettiğiniz, başkalarına evet. zarar
1: kurtuluş yok diyorsun yani yanılma falan olmayacak.
2: Yani o adamların da hesabına bakılacak ya.
1: Yani, değil mi?
2: Tabii. Orada... Kendisi de ondan kazanmıştır yani.
0: Şöyle
1: orada
0: zaten.
1: Yanılmıyorsun da burada nasıl yanılıyorsun
0: tabii.
1: Derler.
0: Yani, şimdi tabii. Şöyle oluyor bir de. Mesela evet. O şirketin yöneticisi olarak 1,5-2 milyon maaş alıyorlar. O şirketle birlikte bir koyup 150-200 kazanıyorlar. Ve o şirket bir gün mal varlığı donduruluyor, fonu donduruluyor. O kişinin ben yanıldım demesi sadece kendi mal varlığı zararıyla yönetim kurulu üyeliği sebebiyle durdurulamaz. Ayrıca bir cezai soruşturmaya tabi olması zorunludur.
1: Sevgili Yiğit, bunlar oldu.
0: Evet.
1: Bize cezadan bahset. 2,5 dakikada reklama gideceğiz. Tam bu mesela bu isimler tespit edildi. Elbette herkes aynı kefeye konulmaz.
0: Değil tabii.
1: Ama şu oldu. Biri manipülasyon yaptı, biri şunu
0: burada
1: yaptı.
0: Burada şu ana
1: biri...
0: kadar söylenmeyen
1: genel
0: ifade
1: olarak
0: edeyim.
1: Nasıl bir ceza ile karşı karşıya
0: şöyle,
1: kalacağız?
0: Başsavcılık bunu soruşturuluyor. Burada bir suç örgütü olma ihtimali var. Çünkü tutuklamaların içinde örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliği de var.
3: Birbirinin hisselerini satın alarak karşılıklı o satıyor evet. O alıyor, o satıyor o alıyor.
0: Hasan abinin,
3: böylelikle şişiriyorlar hisselerin karşılığını ve
0: evet,
3: gerçek olmayan bir değer.
0: Lafını kesmiştim. 3'e 5'e takılmayalım dedi ama takılalım. Yedili bir fon piyasası.
2: 5 dedim ya.
0: Evet. Yedili bir fon piyasası aslında savcılığın tabiriyle suç örgütü kurulmuş durumda.
1: 7 olursa örgüt.
4: Beş olursa
0: hayır, hayır.
4: Olmuyor mu?
0: Yok şöyle.
1: Ya, beş olursa hayır, da oluyor öyle. Ya. Ben
0: herkes örgüt olur. Şöyle
1: hayır. Ben örgüt sorabilir miyim?
0: Örgütle ilgili sayıya takılmıyor. Örgüt şöyle.
1: Üçe başa takılma yine.
0: Üç kişiden, olursa da oluyor. Üç kişi
1: de olursa olur.
0: Başlayınca örgüt olabiliyorsun.
1: Ama soru soracağım. Burada itirafçı var mı acaba? 107'nin hani açıklarken, suç duyurusunda bulunurken SPK savcılığa 107'nin altına dipnot düşüyor ya.
0: Ben tutuklanan iki kişinin aslında örtülü itirafını okudum.
1: Ya.
4: Ne diyor?
0: Şöyle ifade ediyor.
1: Ne diyor? Ne diyor?
0: Oradan sermaye piyasası
1: alıyor mu?
0: Sermaye piyasası kurulunun herhangi bir yaptırımda bulunmaması bu işlemleri sıklıkla yapmamızı sağladı diyor.
3: İşte
1: ne diyor, ne diyor?
0: Bir sermaye piyasası kurulunun herhangi bir işleme ilişkin yaptırımda bulunmaması bizim de bu işlemleri devamlı
3: Köpek
0: yapmamızı sağladı diyor.
3: Köpek
0: bu bir savunmadır.
3: Diyor.
0: Tamam. Savunma kullanılır ama bence bir itiraftır da aynı zamanda.
1: İkinci soru, itirafçılar çıkarsa onlar ne ceza alacak?
0: İtirafçılar da şöyle, örgütten bir soruşturma aşamasında aydınlatmaları sebebiyle üçte bir oranına kadar ceza indirilebilir. Bunu işte İBB davasında da görüyoruz kimileriyle ilgili.
4: Aletime ver.
1: Peki etki, soruşturma etki başlamadan
4: falan olur mu
1: dur. Şöyle, bir soru daha sorabilirim.
0: Bu çok tartışılıyor.
1: Soruşturma başlamadan bu SPK'nın suç duyurusunda bulunmasına sebep olan bilgileri vermişlerse birileri, yani onlar da itirafçıysa.
0: O da şöyle, idari makamları aydınlatma kapsamında belki bir ceza indirime gider ama
1: SPK 107'de öyle bir şey var işte. Onu söylüyorum.
0: Çünkü Adalet Bakanı da şunu vurguluyor. New York'taki demecini ben dinlemiştim. Biz diyor resmen bunu yapamıyoruz. SPK bize bildirimde bulunuyor.
1: Evet.
0: Biz bu bildirimin üstüne soruşturmayı açıyoruz. Bu durumda ikinizin de sorduğu çok kıymetli. SPK'yı bu konuyla ilgili
1: kim uyardı? Kim yaptı?
0: Bugün şüphelilerden herhangi bir bildiren olursa bence bu soruşturma makamı tarafından çok dikkate alınır. Çünkü, ama şu da önemli. Yani en büyük kârı elde ettikten sonra gelip bildirimde bulunursan orada bir menfaat külfet dengesi. Yani
4: sen parayı kazandın, sonra geliyorsun burada sıkıntı var diyorsun.
0: Evet.
4: Onu
1: hocam, onun cevabı var. Ben evet, parayı kazandım ama pişmanım demişse ve bu işin çözümünü yapmışsa.
4: Doğru sordum, etki pişmanlık dedim.
1: Bir dakika, öyle olur işte. O zaman 500 bin liradan az olmamak şartıyla ne kadar kazanmışsa iki katını verirse ceza almıyormuş. Ben onu ısrarla bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetine atıf yapıttırıyorum.
0: Evet ama onda da ben şöyle bir şey, hani uygulamanın eski kararlarına baktığımızda tam bir kesinlik göremedim. Hani
4: bir saniye. Şu 5 numarayı bir getir, gideceğim Emrah, reklama gideceğim. Söz. Bir 5'i bir görelim mi? 5'i bir görelim mi? Ha bu değil mi? Şimdi bak, fon soruşturmasında 107. madde nasıl işleyecek? Hı hı. Bak bu önemli değil mi? Hasan abi sen bunu merak et.
0: Ben onu, tam onu, dediğim birinci,
1: onu açın diye bekleyip
4: duralım, duralım. Bu nasıl işleyecek? Buna bir bakacağız.
0: Tabii.
4: Artı bir şey daha var. Şimdi Erdem bana bu Ponzi işi var ya Amerika'daki.
1: Ceza indirimleri.
4: Ona dair, bak ona dair. Hayır Balbay'ı unutmadım. Hemen reklamdan sonra Balbay'a gideceğim. Buna dair sevgili Erdem şeyi attı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kağıt üzerindeki toplam büyüklük ne biliyor musunuz? 64,8 milyar dolar.
1: 65 milyar dolar.
4: Tamam. Peki ana para ne? Hı.
1: Ne kadar?
4: 17,5 milyar dolar.
1: 17,5 milyar.
4: Hani tamam. Milyar mı? Hani şimdi burada abi
1: 20 desen bile 3 katı var.
4: Geri kazanılan, alınan para 14,76 milyar dolar.
1: Tamam.
4: Mağdurların ve kayıpların çok büyük bir kısmı açılan davalar ve varlık sanadı sonra tamam, kurtarıldı.
0: Bir milyar
4: ama öyle açıklanan büyük rakam değil. Yani 65 milyar dolar ya. Bunun 14 milyar dolarını alıyorlar. Elde olan para topluyorlar. Ve o da mağdurların mağduriyetini giderecek
1: hocam,
4: bir para
1: hocam ben
4: oluyor.
1: Bunu söyledim. Niye itiraz ediyorsun? Niye karşısın deyip
0: duruyorsun? İtiraz etmedi. Hayır, destekledi ya. Abi hemen.
4: Ben destekledim seni.
1: Amerika'da nasıl olmuş diye diyordunuz ya. Amerika'da da öyle olmuş.
0: Mağdurlar mutlaka başvurmak zorunda.
4: Peki. O zaman
0: orada
4: şöyle yapalım.
0: Orada bir mekanizma kurulabilir.
4: İyi teşekkürler.
0: İşte o kurulmadı da.
4: Çok teşekkürler. Buyur.
0: Geçeyim mi?
4: Bir kısa ara Balbay'la başlayacağım. Balbay'ı unutmadım Ankara'da. Hemen Balbay'la başlayacağım. Bir de bu 107. madde meselesine bakacağız. Ama bir de AK Parti'den gelen açıklamalar var. Mesela burada Efkan hala bir şey söylüyor. Elitaş bir şey söylüyor. Ömer Çelik bir şey söylüyor. Bunların üzerine Balbay ne diyor? Onu merak ediyorum reklamdan sonra.

0: Evet, döndük ve yeniden başlıyoruz. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önemli sorular vardı. Mesela paralar nasıl ödenecek, geri nasıl ödenecek? İşte ta Lizbon'a kadar gittik. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş orada. Ferhat Murat Meclis Başkanı'nın görüşlerini de anlattı. Kendi izlenimlerini de anlattı. Burada bir şekilde fon oluşturulacak. Bu fon, yani önce bir kere buradan parayı vuranlardan bu para tahsil edilecek. Alınacak mal varlıklarına el konulacak. Ne kadar toplanırsa o ödenecek. Ve sonra bir fon oluşturulması planlanacak ya da oluşturulacak ya da böyle bir görüş ortaya çıktı. Vesaire vesaire. Bütün bunlar olurken tabii AK Partili 3 önemli isimden açıklamalar geldi Sayın Balbay. Mesela onları bir göreyim mi arkadaşlar? Bu dursun, buna göreceğiz. Şu AK Partili isimlerin açıklamalarına bakalım. Ömer Çelik'in, Efkan Ala'nın falan, onların açıklamalarını bir göreyim. İşte buyurun. Şimdi burada Efkan Ala diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız hesap sorulacak, geriye yapılacak diye talimat verdi. Burada alınması gereken tedbir neyse alınacak. Sorumlu kim varsa hesabı sorulacak. Efkan Ala AK Parti Genel Başkan Vekili. Diğer vekil Elitaş, o da diyor ki kim varsa bizden veya başkalarından. Bak bu çok dikkat çekici. Mesela Elitaş'ın bu, hani bizden ya da başkalarından diyor. Net, hiç tartışmaya gerek yok. İşte bu işte manipülasyon yaptıysa bilerek giriş tarihini, çıkış tarihini 4-5 aylık süre içerisinde 1 lirası 10 lira olanlar, 10 milyon lirası 100 milyon lira olanlar, milyar olanlar varsa bunlar hesabını verecek kardeşim diyor. Ben Elitaş'ın altına Faruk yazıp imzalıyorum kendi adıma. Sorumluluğu da alıyorum, budur. Sonra Ömer Çelik diyor ki sözcü, kurumlarımız olayın tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Bunu da Ömer Çelik söylüyor. Hasan abi de diyor ki, bu tabii gündem bu, bunu konuşacağız ama bu memlekette sade bu yok. Bu memlekette belediyelerde soygun var, şurada var, burada var. Her bir hadiseye bu gözle buradan bakalım ki emin olalım ve gerçekten birbirimize karşı itimadımız artsın. Biz bu işi çözmek için yola çıktık hissine kapılalım. Hani işleri ayırmayalım, yolsuzlukları ayırmayalım diyor. Onun da altına imza atıyorum. Peki Balbay bütün bu açıklamalar karşısında tatmin oldu mu? Başka şeyler söylenmeli mi? Hükümet cenahının açıklamaları böyle. Özgür Bey'i de vermiştik daha önce. Ne diyorsunuz?
1: Şimdi Faruk Aksoy her 3 açıklamada arkadaşlar imza attılar. Genel doğruları söylüyor zaten. Ama her üçünün de ortak bir özelliği var. Hepsi gelecek zaman kipi. Hiçbirinde şimdiki zaman yok. Hepsinde de gelecek zaman kipi var. Biz de diyoruz ki bu olay başlayalı 10 ay olmuş. Bilinen şekliyle. Kaldı ki Mehmet Şimşek bunu 4 Kasım 2025'te dediyse herhalde bu bilgiler Mehmet Şimşek'e 3 Kasım'da gelmedi Faruk Aksoy. Herhalde 2 Kasım'da gelmedi. Bayağı birikmiş ki bunu bir canlı yayında da söylemiyor. Habertürk Mehmet Şimşek'i çağırmış da arkadaşlarımız ona bir soru sormuş da açıklamış değil. Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu konferansında söylüyor. Muhataplarına söylüyor yani.
0: Evet.
1: Yani o yüzden bunların hepsi gelecek zaman kipi. Bu birinci vurgulamak istediğim.
0: Ama özür dilerim.
1: İkincisi,
0: şimdi burada Balbay, şurası nasıl? Mesela yani Elitaş'ın açıklaması, evet. Mesela diyor ki 10 milyon 100 milyon olmuş diyor. Yani 10 milyon 100 milyon olmuş. Bu herhalde bir ayda olmuyor. En az bir 8-10 ay geçiyor değil mi yani? Öyle oluyor herhalde.
1: Tabii.
0: Onu da kapsamıyor evet. Mu o zaman? Geçmişi doğru, de kapsayan işte, bir açıklama değil mi o?
1: Hayır. Kapsıyor mu? İşte diyorum ki bu olurken hani bir günde olmamış.
0: Tabii.
1: Adım adım olmuş.
0: Tabii.
1: Göstere göstere olmuş. Bir de garsonların bahşişinden vergi alacağım diyen ey Mehmet Şimşek bunu nasıl görmedin? Organize sanayi bölgelerinin girişine kamyonlar dolu mu çıkıyor, boş mu çıkıyor? Dolu çıkıyorsa vergisini alacağım diyen Mehmet Şimşek. Türkiye'nin en büyük Tüpraş'ını, Koç'unu bir yılda geçmiş bir holding nasıl geçti diye niye bakmadın?

0: Kadın. Yine bu bunların tümünde vergi matrahları çıktı ortaya. O gösterdikleri trilyonluk değerlerle hiç örtüşmeyen bir değer. Boğaz'da yemeği, ayda 2'den fazla yemek yiyene, sen bu yemeği yediğine göre çok kazanmışsındır. Nereden buldun diyen sevgili Mehmet Şimşek. Bunu niye sormadın? Çünkü konuştuğumuz durum sadece içimizle ilgili değil. Bakın bugün hani Türkiye'nin üretimin içindeki her kurum itibarlıdır. Üretmek gerçekten hani bizim gençliğimizdeki tek yol, hani devrim kullanılan sloganın yanına belki bugün tek yol üretim demek lazım. Üretim ekonomisi olmadan olmuyor. Ama o üretim yıllarını üretim alanına vermiş, Türkiye'nin tanınmış, en iyi bilinen holdinglerinin iki katına çıkmış bu kurumların nasıl çıktığını niye bakmadın diyoruz. Bu çok vahim bir şey. Ben sadece, yani ben de özenli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Ama fark bunları ediyorum. Da soruyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bir örnek. Geçmişte hani ilk aklıma gelen örneklerden biri olarak söylüyorum. 2001 krizi işte iktidar değiştirdi. Çok sarstı Türkiye'yi. O dönem Merkez Bankası Başkanı olan Gazi Erçel 19 Şubat'ta kriz başlıyor. 22 Şubat'ta dalgalı kura geçiliyor. 19 Şubat'ta 22 Şubat'ta TL hesabını dolara çeviriyor. Ne birinin parasını gasp ediyor. Ne birinden para alıp bankaya para yatırıyor. Sadece kendine ait TL hesabını dolara çeviriyor. 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl hapis istemiyle yargılandı. 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Birini çarpma yok. Herhangi bir yolsuzluk yok. Ama orada Yiğit'in hani 7. maddeye gönderme yaptığı, hani direkt onunla örtüşülür örtüşmez ayrı konu ama böyle bir durumu bu Türkiye mahkeme konusu yaptı.
1: Albay, bir gelişme
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi geldiğimiz noktada çok
1: önemli ve özel bir hatırlatma Gazi Erçel. Çok doğru, çok haklısınız. Fon soruşturması derinleşiyor. Kim var? Buse mi var telefonda? Buse Gençtürk. Buse, neler oluyor? Yeni bilgiler, yeni detaylar var galiba. 20'den fazla kişi hakkında suç duyurusu diyor.
2: Evet Faruk Aksoy, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Tera Finansal Yatırımlar Holding'in TRHOE paylarında gerçekleştirilen işlemle ilişkin incelemesinde tamamladı. Kurul ve aralarında şirketlerin ve çok sayıda gerçek kişinin bulunduğu grup hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 30'dan fazla kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında da suç duyurusunda bulunuldu. SPK 24 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarında işlem yasal süresi boyunca iptal etti. Hakkında suç duyurusunda bulunan kişilere etkin pişmanlık için elde edilen menfaatin iki katı tutarında da ödeme imkanı tanındı. Yani bu tutar 500 bin liranın altında olmayacak ve ödeme 15 gün içerisinde yapılacak. Oldukça kritik bir açıklama. 24 kişinin tüm sermaye piyasası lisansları işlem yasağı süresince iptal edilirken de 30'dan fazla kişi hakkında suç duyurusunda bulundu Faruk Aksoy. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda ister piyasa manipülasyonuyla ister borsa oyunlarıyla yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkını, hukukuna, malına, mülküne el uzatsa ise karşısında bizi bulur, devleti bulur açıklamalarında bulunmuştu. SPK'dan da yeni bir gelişme, oldukça sıcak bir gelişme. 30'dan fazla kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve 2 yıl işlem yasağı da uygulanmasına karar verildi bazı isimler hakkında.
1: Peki Buse, çok teşekkürler. Yiğit, bir şey mi söyleyeceksin?
3: Evet, şöyle az önce konuştuğumuz ve her olayda uygulanıyor mu uygulanmıyor mu diye Hasan abiyle konuştuğumuz husus uygulanacak.
1: Uygulanacak değil mi?
3: Ve o gösterildi. Tamam. O anlamda Hasan abiye tekrar yürekten teşekkürler.
4: Estağfurullah. Bu önemli ben, hatırlatma. Yani özellikle o Hürriyet bana bilmiyorum yani bir şeyim yok da Ahmet Hakan'a selam olsun. Bugünkü Hürriyet'in manşeti meselenin nerede olduğunu da gösteren benim açımdan. Ben okuduğumda dedim ki burada itirafçılar var.
3: Ben ondan önemsiyorum. Bu işin,
4: burada itirafçılar var.
3: Bu işin aydınlatılmasını
4: bunlar
3: sağlar.
4: Bunlar itiraf ettiklerinde henüz daha işte gözaltı, soruşturma falan evet. Değil. Ve iki katını, kazandıklarının iki katını vererek ceza

0: almadan bu işten çıkacaklar. Çünkü sermaye, ya bu yasanın gereği. Yani bak, başka bir söyleyeyim.
1: İki yıl piyasadan yasaklanacaklar zaten, olası bu, kayıpları olacak
0: bu,
1: diye.
0: Bunu Hürriyet'te okuyunca ben direkt dedim. Yani bu konuştuklarımızın arka
1: aynı
0: planında.
1: Aynı güzel bir haber.
0: Henüz daha yani. Tabii henüz daha bizim bilmediğimiz ama bu işleri bilenlerin gerekli yerlere, işte adalet mekanizmasına, bu işleri anlattıklarına dair izleri gördüm ben.
2: Çok teşekkürler.

0: Yine hakikaten denetlemeler, sanıyorum diğer arkadaşların da herhalde biraz çarşıya dolaştıklarında, pazara dolaştıklarını, ben İstanbul'a geldiğimde Mecidiyeköy'de biraz yürüdüğümde falan bu maliye denetimlerinden biraz yangın esnaf. Yani ama bu kadar denetimi güçlü olan bir maliye, yani bir kişi, yani Muhammed Yarız kamuoyunda yansıdığı için söylüyorum. Yani yat almış, jet almış, 5 tane lüks araba almış. Yani bir tek demir raylı sisteme girmemiş Mehmet Muhammed Yarız. O da herhalde hani rantabl olmadığını da düşündü. Yani bu süreç içinde hiçbir bir denetim mekanizması olmadığım, bunu soru işareti bırakıyorum. Şuna geliyorum Faruk Aksoy. Yarın Cumhurbaşkanı başkanlığında bir toplantı yapılacaksa benim yurttaş Mustafa Balbay olarak beklentilerim. Bir, şimdi eğer Fatma Betül Sayan Kaya'yı hepimiz stüdyodaki arkadaşların da vicdanen soruyorum. Zeynel Emre açıklamasa bugün biliyor olacak mıydık?
1: Olay kolay mümkün değil.
0: Herhalde olmayacaktık.
2: Maalesef.
0: Evet. Şimdi o zaman diyorum ki ben adım şu anda biz faili meçhul bir cinayeti araştırıyor gibi bakıyoruz şimdi. Yani böyle ilerlemekteyiz. Bir ipucu daha bulundu. İki kişi daha itiraf ederse bu olacak. Tamam, bunun da yolu olabilir. Ama Allah aşkına bütün işlemler kayıt altında değil mi? Bir mali istihbarat birimi yok mu? Yani zaten bu hani biliniyor olması gerekir diye değerlendiriyorum. Ancak bu liste açıklansın. Hatta ben geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekilliğini yaptım. Şimdi yine de sosyal demokrasinin başarılı olmasını istiyorum. Bu kimliğimle söylüyorum. Gelin o zaman bunu yeni partiye bırakmayın. Deyin ki ey Türkiye, bu olayın boyutu şudur. Bizim payımız budur. Çizgimiz, çektiğimiz çizgi şudur. Ve bu aşamadan sonrasını şöyle yönetilsin ve bu liste açıklansın. Çok zor bir şey olacağını sanmıyorum. İki, sorumlular iki parça halinde açıklansın. Bir, özel sektördeki sorumlular, biraz önce işte yatırım holdingin yöneticileri vesaire. İki, biraz önce Gazi Erçel örneğinde verdiğim gibi kamuda sorumlu olan var mı? Sorumlu var da demiyorum ben. Bakın dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Eğer bu sürecin içinde hani nasıl Yiğit Acar'ın söylediği o hani hiçbir işlem yapılmadığını görünce bastık gaza demiş ya, o zaman yapması gerekenler kimlerdi, neye yapmadılar, onlar açıklansın. Üçüncüsü de bu 455 bin mağdurdan örneğin Faruk Aksoy, hepimizin bir hatıra, bir anısı var gördüğüm kadarıyla, ya da doğru bir diyalog var bu tür insanlarla ilgili. Tabii, benim tabii, muhatap konuştum. Olduğum bir kişi,
3: ben de konuştum, bir sürü insan vardı yani bu işte, benim 40 bin liram var diyor. Evet. 100 bin liram var diyor, 500 bin liram var diyor. Şöyle mesela, çok büyük yatırımcı falan yok da, hani bu minvalde insanlar var tabii, yok. Etrafta bir sürü.
0: Evet, bu iş örneğin şöyle olmuş. Bir sülale, yani geniş bir aile, işlerinden biri borsa işini çok iyi biliyor. Ahmet Aydın dedim, Ahmet abi demişler. Sülale Emmeoğlu demiş ki benim 100 bin liram var, değerlendir. Dayıoğlu demiş ki benim 300 bin liram var, değerlendir. İşte teyzesi demiş ki ben altınlarımı sana veriyorum, en iyi nerede olur değerlendir. İnanın buna, yani böyle bir sülalenin şeyini o doğru. Sorumlu kişi, yani ben ne yapayım, intihar mı edeyim diye yakınıyor. Çok ciddi bir sorun bu. Ve şu anda suyun altında bu sorun. Çünkü bir konuştuğum banka müdürü de şunu söyledi. Pek çok kamu görevlisi var. İşlerinden de olmak istemedikleri için hani herhangi bir tepkisel davranışta bulunmuyorlar. Ama ikide bir bize gelip hayır, bir nasıl saniye, bir dakika. Soruyorlar.
3: Şimdi şunu bir açıklığa kavuşturalım. Bir dakika. Yani gerçekten ben şahsen sahiden hiç anlamam. Yani borsa falan hiç bilgim yok, sıfır. Sadece ortada ciddi bir hadise var, onun üzerine çalışıyoruz. O çalışmaları gelip soruya dönüştürüp buradaki değerli konuklara soruyorum. Şimdi mesela bir insan 300-500 bin lira parası var. Bilmediğimden soruyorum gerçekten. Bunu buraya yatırmış. Şimdi kamu görevlisi değil. Yani kamu görevlisinin herhangi bir yerde çalışıyor. Devlet memuru, şu bu. Bu suç mu yani? Yatıramaz mı? Neden endişe ediyor, onu anlamadım.
0: Tabii yatırır. Hayır şöyle, ama hayır, parasını alabilecek mi? Şu anda hani örneğin
3: herkes alır, bu konuda, onu da alacak işte yani.
0: Yine tekrar... Özel...

0: Ama ben bir de senin yapılmayacak. Gibiyim.
1: Bu konu tabii bu konuda yani biz de ortağız. Hepimiz yani senin gibiyim ama hakikaten gerçek bilgiye ulaşıp konuşmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: SPK'nın belki Yiğit Acar'da daha net bilgi olabilir. SPK'nın 16 Eylül'deki saat 13'teki 13.30'daki açıklamasıyla 17 Eylül 13.30'daki açıklaması örtüşmüyor.
2: Aynen öyle. Örneğin
1: bu işin doğrudan içindeki insanlar hatta birinde ödenecek ötesi tam ödenmeyecek gibi
2: son açıklaması
1: bir
2: da
1: soru işareti var diyorlar.
0: Ya son açıklama yok mu Erdem bizde?
1: Evet.
0: Erdem son açıklama yok mu bizde? SPK'nın son açıklaması. Ver getir. Getir.
1: İşte ona 16 Eylül 13.30'daki açıklamasıyla
0: getir o
1: 17 Eylül 13.30'daki açıklamasının örtüşmüyor.
0: Şimdi bir saniye.
1: Özeti Faruk Aksoy.
0: Bir saniye efendim tabii. Son cümlenizi. Ha, alayım son cümlenizi. Buyurun. Buyurun.
1: Yani bu SPK'nın bile hani gerçi 16-17'sinden bugün 10 gün geçti ama daha yola çıkarken olay çok büyük. SSK'yı da hani o şaşkınlığını tam bir karar verememe anını anlamaya çalışıyorum. Ama artık bu geçen zaman da hayli iyi bir zaman. Ve bir yolun alınmış olması ve kamuoyu net bir şeyin söylenmiş olması gerekirdi. Bunun en azından yarın olmasını ben kamu adına, toplum adına diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim.
1: 3 madde. 1- liste açıklansın. 2- sorumlular özel ve kamu olarak net olarak ortaya konsun. 3- mağdurlarda ne yapılabileceği. Bunun Numan Kurtulmuş'un cümlelerini ben de okudum. Hani söke söke alınsın. Evet. Numan Kurtulmuş'tan duymaya alışık olmadığımız militan cümleleri pek sevmez Numan Kurtulmuş ama yani sonuna kadar ümüğünü sıkacağız. Hani bu sözcüklerle ifade etmiş. Demek ki o da dolmuş. O da içli bir tepki verme gereği
3: ama
1: duymuş.
3: Ben söyleyeyim, Numan Bey'in açıklaması yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından daha öne çıkan bir açıklama değil.
0: Değil.
3: Daha gerisinde bir açıklama.
0: Bence de değil. Ama hayır, hayır. O da vurgu yapıyor. Kırmızı, özellikle dil kuruşu kuruşuna falan.
1: Millet, o da vurgu diye yapıyor. Biz evet. Numan Bey'den
2: standartı için ileride.
0: Evet, evet.
1: Numan yani Bey'den standart. Böyle bu tür Numan Bey'den bu tür çıkışlara çok alışık. O anlamda
0: doğru,
1: söyledim.
0: Doğru.
1: Ama
0: peki, çok teşekkürler Sayın Balban.
1: Şunun Zeynel Emre açıklamasaydı Sayın Sayan ortaya çıkmayacaktı. O zaman gelin bunu muhalefete bırakmayın. Bütün boyutlarını kamuoyuyla paylaşın.
0: Peki. Ertuğrul Akar burada ne diyor? SPK'nın açıklamaları birbirini tutmuyor diyorsunuz. Ne tutmuyor? Tutmayan ne?
2: Yok yok, bir dakika bölüyorum. Sayın Balbay'ın dediği bunlar değil. Bunlar 26-27 Eylül. 16 ama Eylül ile 17 Eylül'de SPK iki ayrı görüşte bulundu.
0: Evet.
2: Önce piyasayı durdurdu, sonra açacağım dedi. Tamam. Sonra da o iki durdurma ve açmadaki tereddütle ilgili dün yeni bir açıklamada bulundu. O açıklama bundan az önce gelen. O açıklama da kendi içinde karmaşık. Ya düşünsenize, açıklama yapıyor. Dolayısıyla deyip iki paragraf daha yazıyor. Yani anlatamadığını herhalde o metinde fark peki, ediyor yazan
0: bunu
2: kişi.
0: Bunu niçin yapıyor sence?
2: Ben bu konuda
0: ya
2: hani
0: şey
2: çok haddimi aşmayayım de.
0: Herhalde çok, her taraftan
2: çok
0: şey
2: haddimi
0: yapıyorlar
2: aşmayayım
0: yani
2: de. Şu anda kurulda evet, herhalde böyle bir krizde ne yapılacağına dair bir akıl karışıklığı var gibi geliyor bana. Niye diyeceksiniz? Ona bağlıyorum. Şu yazı da şimdi 26'sındaki yazıya baktığımızda savcılıkla çok bir koordinasyon olmadığını, 26 Eylül tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcının tedbirinin piyasayı çok kötü yönde etkileyeceğini fark ettiği için aynı gün tarihli SPK'dan yeni bir yazı gidiyor. Sonunda da diyor faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
0: Tamam.
2: Ve 27'sinde o tüzel kişiliklerin üstündeki tedbir kalkıyor. Bunlardan evet, bazıları o kadar önemli ki. Yani devasa şirketler. Onlar ve o şirketlerden bazıları.
4: Ama TEFAS var mesela. Yani büyük ihtimalle bakanlık yazı yazmış SPK'ya. Bu TEFAS'la ilgili bir film fırıldak var. SPK'da diyor ki sağdaki yazıda. Ya diyor biz baktık zaten dondurulmuş, emin misiniz diyor. Bir daha kontrol edin diyor. Ondan sonra Yiğit'in dediği gibi bir daha bunların açıldığını görüyor, tespit ediyor. Yani buradaki bu çelişkiyi anlatamadı SPK. Yani hem bakanlığa diyorsun ki ya ben bunu zaten kapatmıştım. Hmm. Hani önceden bana bilgi vermiştim ve ben yapmıştım. Bakanlık da diyor ki yo burada bu işlemler devam ediyor ve millet paraları kaçırdı.
0: Sen ona bir daha bak diyor.
4: Tabii ona bir daha.
5: Evet ya yani, bu yönetim evet, krizi bu yönetim krizi. Yani.
4: Karşılıklı böyle bir top atma söz konusu. Peki. Orada bir karışıklık
5: çok
4: var.
5: Bir şey
0: şimdi bir kısa araya gidip 3 dakikalık bir aram var. Döneceğim. Olur. Ve meseleyi detaylıca toparlayacağız. Çok kısa bir ara.

Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

0: Şimdi herkesin merak ettiği konu tabii daha çok parasını tahsil etme meselesi. Yani bütün çerçevesiyle siyasi olarak mevzu konuşulabilir. Yani sorumlular, yetkililer, SPK, piyasa, hatta reklam arasında bir öncesinde önemli bir avukat arkadaşım, iyi bir hukukçu aradı. Bazı şeyler söyledi. Yani önemli şeyler. Aslında sorumlular kim, ne, nasıl? Bir şekilde bilinen şeyler. Yani üç aşağı beş yukarı herkes aynı şeyleri söylüyor. Ama bu arada durum ortaya çıktıktan sonra bu sefer defterleri karıştırıyor herkes. Kanunlara, oradaki yasalara bakıyor. Nasıl işleyecek bu iş? Nasıl paralar tahsil edilecek? Mağduriyet nasıl giderilecek, ona bakıyor. Ertuğrul Akar, buyur gel. Şu geçen hafta sen söylemiştin değil mi bizim yayında? Evet, ilk kez.
1: 107. madde geçen hafta.
0: Buyur gel biraz sana 107. madde. Burada bir konuşalım bunu. Bunu ilk kez biz konuştuk geçen hafta. Pazartesi günü. Ertuğrul sağ olsun bu 107. maddeyi gündeme taşıdı. Fon soruşturmasında 107. madde nasıl işleyecek? Bu nasıl işleyecek? Şöyle detaylı ve net net anlatırsan bir anlayalım biz.
1: Ya bunu. Şimdi şöyle 107. maddeyi aslında ikiye ayırabiliriz burada. İki eyleme ayırabiliriz. Birincisi işlem bazlı eylemler var. İkincisi bilgi bazlı eylemler var. Burada da genel itibariyle baktığımızda 106 ve 107 birlikte uygulanacak. Nasıl uygulanacak? Bir, kamuya açıklanmamış önemli bir bilgi önceden alınmış ve buna dayanarak bir işlem yapılarak para kazanılmışsa SPK 106'ya göre işlem yapılacak.
0: Şimdi üzerinden gidelim.
1: Evet.
0: Şimdi sen şirket sahibisin.
1: Evet. Beni aradın. Evet. Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, şu kağıt şu kadar olacak şu tarihte. Bilgisini verdin. Ama o kağıdı...
0: Ben kime veriyorum bilgiyi?
1: Bana veriyorsun.
0: Sana veriyorum.
1: Ben de götürüyorum paramı, oraya yatırıyorum. Vatandaşta olmayan bu bilgi bende var mı?
0: Var. Var.
1: Ben o bilgiye dayanarak yatırım yapıyor muyum?
0: Yaptın.
1: Kârımı aldın mı?
0: Aldım.
1: Bu SPK 106'ya göre suçtur. Bu kadar basit.
0: Neden?
1: Çünkü burada haksız kazanç elde ediyorsun. Bu fon piyasalarının olması olmazı şeffaflık ve eşitliktir. Sen burada kamuya ait bilgileri önceden elinde bulunan nüfuz gücüne dayanarak elde edip kar etmişsen bu suçtur. Sermaye piyasası kanununa göre 106'dır
0: bu. Bal tutan parmağını yalar derler ya.
2: Çok böyle acayip atasözlerimiz yani. Lütfen onu
1: şey yapalım. O burada geçerli olmuyor tabii.
0: Burada yalatmıyorlar parmağı.
1: Orada yalatmıyorlar.
3: Şimdi göreceğiz.
1: İki, bakın iki notlarımı aldım. Özet çıkardım. Hisse fiyatlarında yapay veya yanıltıcı görünüm oluşturma. Bu da yine SPK 107'ye 1'di. Yani işlem bazlı. Yani yapılan işlemlerde manipülatif eylemler ortaya koymak. Suni arttırım neticesinde insanları çekmek ve oradan kar elde etmek.
0: Bunu da söylüyorum. 107, bir şey değeri orada değil.
1: Değil.
0: Onu karşılıklı bir şişiriyorsun. Şişiriyoruz.
1: Evet.
0: Onu yükseltiyoruz. Sonra vatandaşı oraya mı yönlendiriyoruz?
1: Evet. Bu da 107 birdir. Bu da nedir? İşlem bazlı dolandırıcılık şeklidir. Sonra neye bakabiliriz? Yatırımcıların kararlarını etkilemek için yanıltıcı bilgi yaymak.
0: Bu yayma işlemi.
1: Veya ilgili kişiler üzerinden güven tesis etmek. Bu da yine bilgi bazlı. Yani SPK 107 2'ye girer. Piyasa dolandırıcılığı adı altında. Bunu söyleyelim. Şimdi tabii bunların hepsi değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi değerlendirilecek. Vatandaşın anlayacağı şekilde kara

0: Para aklama suçu.
1: Bu kara peki, paraya mı giriyor?
0: İşte onu bakıyorlar şu anda. Şimdi peki bu tek başına yeterli mi? Değil. Örgüte alınacak mı? Tabii ki eğer böyle bir suç işlemek sahikiyle önceden böyle bir plan yapılmış ise bu bir örgüttür. Buradaki yazışmalar, hesap geçişleri, para geçişleri, bilgi ve evrak geçişleri bunların hepsi tespit edilecek. Eğer bir birliktelik, birlikte hareket etmek kastı var ise başta, ortada ve eylemin sonunda var ise eylemin sonu nedir? Biz ikimiz buradan yararlandık, para kazandık. Sonra ben sana diyorum ki bu parayı nereye gönderebilirim? Sen diyorsun ki İsviçre'de vekalet verdiğimiz bir arkadaşımız var. İkimiz de aynı adama vekalet vermişiz.
1: Malbay da verdi örneği. Evet. Orada da dedi biri olması lazım dedi.
0: Vermişiz, o da o parayı çekmiş. Bu örgüttür. Buradan kimse kaçamaz.
1: Tamam.
0: Üç, suçun çerçevesini çizmeye çalışıyorum. Burada Türk Ceza Kanunu 43. madde zincirleme suç hükümleri de devreye girecektir. Farklı kişilere burada yani suçun muhatabı benim, para kazanmışım. İşte buradaki mağdur edilen kişilerle eğer bir illiyet bağı kurulur ise tabii burada da her eylem başına çarpı ceza demektir. Bu da peki. Bunu da söyleyelim.
1: Senin işin siyasi tarafıyla ilgili söylemek istediğin bunu da söyleyeyim. Şey var.
0: Hemen
1: onu söyle.
0: Bak.
1: Hem Nihal Bengüsü Karaca'ya hem Gaffar
2: Ceza yapıcı. İndirimleri var bak.
1: 107, ceza indirimleri bak, evet bunları da söyle.
0: 107.3'tür bu da. Yani sermaye piyasası kanunu 107. maddesinin 3. fıkrasında diyor ki bahsettiğimiz 107.1 ve 107.2'ye ilişkin eylemler işlendi.
2: Yaptı.
0: Peki ne olacak? Eğer soruşturma başlamadan önce Yiğit'in dediği gibi geldim itiraf ettim. Dedim ki ya böyle bir durum söz konusu bu var.
1: Ama eğer, kazanmışsın.
0: Eğer tamam ben dur de işte, kazanabilirim. Şimdi bu durumda da kanun diyor ki eğer soruşturma başlamadan önce sen bu itirafta bulunmuşsan 500 bin liradan az olmamak kaydıyla elde ettiğin kazancın hesabında bellidir. İki katı cezayı devlete, hazineye ödeyeceksin. Ceza almayacaksın. Ceza almıyor. Bu emredici hükümdür.
1: Cezadan ne anlayacağız? İçeri girmiyor musun? Girmeyecek
0: misin? Hiç ceza.
1: Ceza yapmayacaksın.
0: Beraat gibi bir şey diyelim hadi. Beraat. Hiçbir şey. Pürü pak ayrılıyor.
2: Cezası paranın iki katını ödemek.
1: Ama esas ana paranın iki katını ödeyeceksin. Öyle.
2: Ana para değil.
0: Hayır,
1: ana
0: hayır.
1: Para ana.
3: Menfaat. Menfaat.
2: Olacak ana para değil. Kazandığın para.
1: Elde ettiği
3: ya ben
1: kazancı
3: bir koydum. Bir hani koydum
2: 16 milyon kazanan var ya.
0: Tabii.
2: 600 bin lirayı 16 milyon yapan var ya. 16 çarpı 2. 16
1: çarpı 2 çok.
0: Tabii.
3: Ya zaten canını alıyorsun adamı.
0: Tabii.
1: Peki.
0: Geldik. Eğer
2: yapmamışsan devam et abi.
0: Soruşturma başladı.
1: Evet.
0: Sen gözaltına alındın. Soruşturma başladıktan sonra gözaltındayken böyle bir durum ortaya çıktı. Ya dedin ki tamam yaptım ben bir hata. Bu kadar da para kazandım. Senin önüne de hesabı koydular. Bu durumda da iki durum işliyor. Yine para cezasını ödüyorsun. Ama sana verilecek ceza yarı oranında indiriliyor. Geldik, soruşturma bitti, iddianame tamamlandı, kovuşturma dediğimiz son soruşturma aşamasına geçildi, mahkemenin huzuruna çıktın. Bu durumda da ceza oranı 1/3 oranında indiriliyor. Bu anlama geliyor, onu söyleyeyim. Peki. Ama burada işte Hürriyet'in de aslında teşvik ettiği, doğru yapıyor da. Bizim de ilk burada anlattığımız 107. maddenin amacı da tamamen vatandaşın zararını gidermek adına bu vurgunu yapan haramilerden gel kardeşim paranı ver, vatandaşın biz zararını giderelim, sen de nereye gidersen gittir. Tabii bunun idari işlemi ayrıdır. Orada SPK'nın açıkladığı gibi bu adamlar artık bir daha fon işlemi yapamayacaklar falan filan. Tabii bunlar işin hukuki kısımlar ama bir de işin tabii siyasi kısmı var.
1: Bunu hızlıca onu da söyle.
0: Bunu hakikaten ben eline tef alıp çalanlara da söylüyorum. Tabii Sayın Balbay bazı açıklamalarda bulundu. Etik açıdan doğru. Ama orada ben Hasan abiye katılıyorum. Keşke belediyeler üzerinden yapılan yolsuzluklarla ilgili de bir muhalefet temsilcisinin biz hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde adil ve objektif duruşunu görseydik, ölümüne hiçbir suçu yok diye birileri savunulmasaydı vicdanen açıklamaların hepsine ortak olabilirdik. Aynı paydada buluşabilirdik.

0: Yani aslında diyorsun ki Habertürk yayınları, ortada bir iddia varsa onu konuşabiliyoruz Habertürk'te.
1: Kesinlikle.
0: Başka bir iddia varsa onu da konuşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında Türkiye'nin burada konuşma ortamını, buradaki anlatılan karşılıklı farklı fikirlerin konuşulduğu gibi her meseleyi kendi cenahlarına yakın olunca da konuşmaları gerekir diyorsun.
1: Konuşmak lazım. Kim gibi? Bizler gibi. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ortaya koyduğu irade çerçevesinde bizden olan demeyiz. Demedik. Müslümana, adil olana bu yakışır. Benden olan eğer yanlış yaptığında saklıyorsan bu sadakat değildir. Bu ihanete teşviktir. Sadakat senden olan da yanlış yapıyorsa bedelini ödesin demektir. Muhalefetin önce bunu öğrenmesi lazım. Burada kaybediyorlar. Türk milletinin gönlünü burada kırıyorlar işte. Senden olana yanlış yaptığında sahip çıkmayacaksın kardeşim. Kitaplar yazmayacaksın, şarkılar söylemeyeceksin. Benden olan eğer bırak eylemi kesinleşmişse, bırak onu, kokusu dahi çıkarsa diyeceksin ki uzaklaş. O koku bana bulaşmasın diyeceksin. Ben genel olarak şunu, ilk olay patladığında şu geldi aklıma. Ya kardeşim, ölüp gittiğimizde gireceğimiz toprak 1 metrekare. 1,5 vermiyorlar sana, 1 metrekare. Ya bu siyasi hırs, bu para hırsı, ya bu şan şöhret hırsı, ya ne zaman doyacaksınız ya? Bak bunu herkese söylüyorum. Kardeşim ne zaman doyacaksınız? Parayı nereye götüreceksin? Ya kefenin cebi yok ki. Ha, bazıları satıyor tabii, yanmaz kefen falan satıyorlar. O ayrı bir meseledir ama.
2: Ya nalın da var biliyorsun.
1: Kefenin yani. Cebi yok. Nereye götüreceksin kardeşim bunu ya?
0: Peki.
1: 2 milyar para kazanmışsın. Bak bu çok ayıp bir şeydir. Ve şunu da söyleyeyim. Yavuz Ağaralioğlu'nun bir açıklaması vardı. Çok yanlış bir açıklamadır. Hiç kimse ama hiç kimse bunca mücadele vermiş bu ülkedeki Müslümanların, muhafazakarların, başı örtülü olanların, o İstanbul Üniversitesi önünde dayak yiyen kızların, o başörtüleriyle ilgili haddini aşıp da efendim siz başörtülere özgürlük getirdiniz, başörtülü adamınız bunu yaptı diye terbiyesizlik yapmasın. Başörtüsü, tamam mı, hiçbir şekilde bu saçma sapan magazinsel olaylara siyasi malzeme yapılacak bir mesele değildir. Herkes haddini bilsin. Bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Yavuz Ağaralioğlu da bu sözden dolayı çıksın, özür dilesin. Bir diğer sözüm de Sayın Cumhurbaşkanı bak yürüyemiyor, ayakta duramıyor, uykusuz. Bak nereden, uçaktan geliyor buraya, burada bu olaylarla ilgileniyor. Dünyanın dört bir yanına gidiyor. Kardeşim, eğer sen orada genel başkan yardımcısıysan Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesini temsil ettiğini bileceksin. Attığın adıma dikkat edeceksin. Eğer sen ilçe başkanıysan Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesini temsil ettiğini bileceksin. Akçeli işe girmeyeceksin. Kadıkız işine girmeyeceksin. Hiçbir işe girmeyeceksin. Bak bu çok önemlidir. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı kendi iradesiyle değil aslında. 25 yıllık ortaya koyduğu bir adını dava dediğimiz bir şuur var.
0: Peki.
1: Bir temsiliyet var. Kimsenin buna zarar vermeye hakkı yok.
0: Çok teşekkürler.
3: Bak, bir şimdi şey ekleyebilir miyim?
0: Ekle, Nihal Bengüsü Karaca'ya geleceğim.
3: Ya iki hukukçu olarak bu kadar hemfikir olabiliriz bence. Çünkü iki hukukçu yan yana gelince üç fikir çıkıyor Türkiye'de ne yazık ki.
0: Bu arada Nihal Bengüsü Karaca da hukukçu, onu söyleyeyim. Ay,
3: tabii ki benim üstadım.
0: O üç hukukçu var.
3: Yani daha kapsamlı da yorumlar.
0: Değiliz. Biz de değiliz.
2: Biz bir de mühendis.
3: Şu anlamda söyleyeyim. Hayır. Bak işin hukuki altyapısında hemfikiriz. İşin siyasi bakışında da hemfikiriz. Niye? Ertuğrul ne kadar söyledi? Bir davan varsa bu davanı kendi çıkarların için, siyasi menfaatin için, ekonomik menfaatin için kullanmayacaksın.
1: Bravo.
3: Ben de o yüzden buna bir ekleme yapayım. Ben bu duvarın önünde Faruk abi seninle çok arınma sohbeti yaptım değil mi? CHP'nin durumu.
0: Evet.
3: Arınma tüm Türkiye'ye yayılması gereken bir kavram. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu göreve tekrar başladığında CHP ile ilgili bunu söylemedi. Bürokrasinin, devleti yönetenlerin, tüm siyasi partilerin içinde vatandaşın aleyhine, kendi menfaatini, ekonomik yararına, hangi suça, hangi haksızlığa bulaşan varsa bu alandan hem çıkarılmalı hem de yargı önünde hesap vermeli derken bugünleri kastediyordu. 4 ay önce söylediğimizin bugün ortaya çıktığı günleri görüyoruz.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi Nihal Bengüsü Karaca, Özellikle AK Partili başkan vekilleri açıklamalarında

0: yaptılar. Onları gördük. Bir noktaya kadar geldik. Bu paralar nasıl tahsil edecek, ne olacak? İşte büyük vurgunu yapanlar, bunların malları, mülklerine el konulacak. İşte kalan varsa bir süreye yayılacak vesaire vesaire. Genel anlamda şu ana kadar fon soruşturmasında 51 tutuklu var. İşte onu bir getirseniz arkadaşlar, 7 numaralı LED'i bir göreyim. 7. Genel olarak nasıl gidiyor diye soracağım bu dakikaya kadar. Şimdi bilgileri görelim önce. Gelsin. Evet. Fon soruşturmasında 51 tutuklu var şimdiye kadar. Hangi holding şirketten kaç kişi? İşte Tera 9, Pusula 3, Hedef Holding 3, Destek 1, Doğa Sigorta, Özata Denizcilik, İlhan İlaç AŞ, Kuasay AŞ, BSO, Vitrin Kuyumculuk birer kişi falan. 29 kişinin şirket bağlantısı belirtilmedi. Şimdi genel olarak bu 28 Eylül 2026. Bugün 28 Eylül değil mi? Hı hı. 29 mu?
1: 28.
0: 28 Eylül. Genel olarak gidişatı nasıl görüyorsun? Mesela tamamdır, bu konu hakkıyla çözülecek ve Türkiye'de bu usulsüzlük, yolsuzluk işlerine artık bir dur deniliyor. Bu hisse sahip misin?
2: Ümit varım ama çok iyimser misin diye sorarsan, evet, o kadar iyimser.
0: Neden?
2: Değilim. Niçin? Çünkü işte sistemik bir problem gözlemliyorum ben bu işte. Sistemik, sistematik mevzunun temellerinde bir sorun görüyorum. Mesela sermayeyi yapanlarla onu denetleyecek olanlar arasındaki akrabalık ilişkileri ve yakın ağ, dostluk, tanışlık, bilişlik, ilişkisellik ağı beni çok üzdü mesela. Yani bu hani liyakat meselesi, nepotizm meselesi çok tartışılmıştır bu stüdyolarda ama tartışmalardan demek ki o çok gerekli derslerde alınmamış izlenimi verdi. Yanılmayı çok isterim.
0: Evet.
2: Ama yani mesela biz bu Fatma Betül Sayankaya olayında en çok neyi konuştuk? Örnekleyerek anlatmak istiyorum.
0: Lütfen.
2: Demek istediğim
0: tabii,
2: şey.
0: Tabii tabii tabii.
2: Yani Özata Denizcilik öne çıktı değil mi?
0: Evet.
2: Mesela orada çok ortalama bir şirket. Çok ortalama bir şirket. Onun hisselerinin şişirilmesi söz konusu oluyor önce. Şişirilmeden önce ucuzdan alıyor karı koca bu hisseleri. 163 milyon toplam veriyorlar. Şimdi tabii ki şu bir soru işareti, 163 milyon çok büyük para. Sadece maliyeti bu yani. Daha sonra 2 milyarlara çıkararak o miktarı çıkış yapıyorlar. Tam zamanında çıkış yapıyorlar ama anlatmak istediğim kısım şu, bu Özata şirketini biz bu vesileyle sık sık duyduk. Araştırdığınızda bakıyorsunuz, görüyorsunuz işte çok ortalama bir şirket. Bu şirketten birilerinin sen buradan hisse al denmeden hisse alınması çok mümkün değil. Ve bir bakıyorsunuz bu hisseleri, Özata'nın hisselerini şişiren Tera, yani Tera fon şişirdi bunu hisselerini ama Özata'da olan yönetim kurulunda olan kişi Maliye ve Hazine Bakanı yardımcısının damadı. Ve eski tam da bu kurumları, hem Özata olsun hem onun hisselerini alım satımla şişiren Tera olsun.
0: Evet.
2: Bunları denetlemekle görevli Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu'ndaki Mustafa Balcı'nın, işte artık isim de verelim, onun da oğlu. Yani Özata'nın yönetim kurulunda, işte adı da ne? İskender Balcı. Şimdi bu kadar yakın ilişki ağları, yani tamam olabilir diyeceksiniz ama olamaz aslında. Çünkü biri denetlemekle yükümlü. Orada bir açık varsa, bir dakika ben bunu görüyorum ve el koyuyorum, müdahale ediyorum demekten sorumlu bir kurum. Diğeri ise denetlenmek zorunda olan, bu tür işler, işte bu tür tezgahlar dönmesin diye sürekli denetlenmek zorunda olan şirket. Ama bakıyorsunuz damat, akraba, işte oğul ilişkileri. Bunu kökten çözecek. Yani atamalar değil, sadece o atamaları da denetleyecek bir kurum eksikliği olduğunu görüyorum. Ve bugünkü açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gereken ne varsa yapılacak, nereye giderse iş takip edilecek ve sermaye yapımı sağlamdır ama daha sağlam hale getirilecek açıklamasını, yani yine o ümit var tarafımla, iyimser olmayan ama ümit var olan tarafımla şöyle anlamak istiyorum. Yani kardeşim tamam, yani atamalar vesaire yapılıyor, ediliyor ama denetleme mekanizması ile ilgili eksikliklerimizi de biz fark ettik ve bunun da üzerine gideceğiz olarak anlamak istiyorum. Evet. Çünkü eğer bu kısım bence en temel, en büyük gedik ve

0: boşluk ve delik bu alanda. Eğer bu kısım, bu boşluk kapatılmazsa benzerleri yine olur. Mustafa Balbay Gazi Erçel örneğini verdi mesela. Orada neden? Yani kendi TL parasını dolara çevirmek yüzünden 11 ay ceza aldı Gazi Erçel denildi.
1: Evet.
0: Şu an olandan gerçekten çok daha hafif bir şey ama hani şu an olan daha büyük bir şey. Ama bu büyük şey, bugün yaşanan kriz, bugün ortaya çıkan mağdurlar, eğer o 2020'deki KKM meselesinde kim düşükten yani yüksekten dolarını bozdurmuş, kim ondan sonra o elde ettiği o dev TL yekünüyle daha sonra tekrar dolar almış, bunların tespit edilmesinde de kullanılsaydı bu denetleyici göz, bu inceleyici göz, bence bugünkü bu krizlere gelinmezdi. Bir benzeri mağduriyeti insanlar 2021'de de yaşadı, hatırlayalım. KKM ilan edilmeden o sırada da bu tür iddialar havada.
1: İki günde zenginleşenler oldu.
0: İki günde insanlar dev miktarlar elde ettiler. Ve bunlar aslında muhalefet tarafından falan çok güçlü bir biçimde olmasa da, belki çok yetkin bir biçimde olmasa da muhalefet sözcüleri tarafından o zaman da dile getirilmiş.
2: Özgür Özel'in birlikte Ertuğrul Akar ona şiddetle itiraz ediyor. Mesela hani bir ortak masa işi size nasıl görünüyor?
0: Ortak masa aslında bu mevzularda...
2: Niye öyle bir şey söyledi? Neden mesela?
0: Kim?
2: Yani Özgür mesela Özel Özgür Özel şöyle demesi daha çok sorununu. Beklenen bir şey değil miydi? Yani işte işin
0: yapsın.
2: Başındasınız, iktidarsızsınız, meseleyi çözün diye politik bir yüklenme, siyasi bir yüklenme beklenirken
0: şey
2: masa niçin
0: ortak
2: böyle bir şey söylüyor?
0: Masa kurma, aslında ortak masa kurma bir gözlemci yani bir üçüncü göz ilan eder ve aslında toplumsal anlamda oluşmuş negatif enerjiyi de düşürür. Gazı alır ve yatıştırır. Yani bunun...
3: Bence işi uzatır, yalan...
2: Böyle diyor.
0: O
2: bak,
0: da var. O ihtimal
2: işte yani.
3: Bilgiler.
0: O ihtimal de var.
2: O açıklama
0: var.
2: Yani.
3: Ya Allah aşkına bir şey sorayım.
0: Doğru.
3: Bizim
0: kamu
3: ülkemizde görevlileri... hangi masa kurulmuş da kavga edilmemiş ya?
0: Aa, çözüm süreciyle
2: ilgili. Sonuç almış.
0: Milli birlik ve dayanışma
3: hangi
0: ile
3: ilgili. Hangi masada sonuç almışız biz ya Allah aşkına ya?
0: Ya ama öyle diyorsun da siyasi konularda bazen o komisyonlar işe yarıyor. Meclis
2: peki.
0: Komisyonu kuruldu. Barış ve demokratik kardeşlik dayanışma, ya bütünleşme, terör.
3: Orada bile ne kadar
0: sürecinde...
3: yer oturma tartışmalarıyla başladı
0: epey
3: o bile.
0: Epey o ikna edici oldu.
2: Peki,
0: ama burada gerçekten kamu görevlilerine büyük iş düşüyor. Devlete iş düşüyor. Aslında hızlı mağduriyetlerin giderilmesinin olabildiğince etkin ve ikna edici. İnsanlar ah evet rahatladım çok şükür ya çoluğumun çocuğumun rızkının hiç değilse bir kısmını kurtardım. Kar kısmının peşine de yatırdığını kurtarsa insanlar şükredecek durumdalar. Ve Gaffar Bey'in oradaki önerisi hakeza Amerika'da Madoff meselesinde yapılan yöntem yıllar yayılmamak koşuluyla.
2: 16 yıl diyor.
0: İşte o da yani 16 yıl sonra
2: ama
0: kim öyle
2: orada
0: kim
2: enflasyon
0: var
2: yani.
0: Türkiye'de.
2: 16 yıla yayılsa da. Amerikan doları üzerinden
0: var. Türkiye'de
2: bir şeyini tutmuş. Türkiye'de
0: enflasyonun altında o kadar
4: öyle
0: ezdirirseniz.
4: Öyle
0: sözümü bitirebilir miyim
4: geçen
0: Fahri
4: yıl,
0: Bey? Çok geç söz aldım.
4: 980 dolara kaldım. Otele 2000 dolar verdik biz günlüğüne. Evet.
2: Buyurun. Buyurun.
0: Yani Türkiye yani dolar basan yani kendi parasını basma yetkisine sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Hele ki daha önce altına endeksleniyordu dolar. Biliyorsunuz o zorunluluğu, o yükümlülüğü de kaldırdı Amerika. Dolayısıyla her istediğini yapabilen bir ülkenin enflasyon altında daha yeni yeni ezilmeye başlamış. Ki ezilme denemez. Enflasyonla yeni yeni tanışan bir ülkenin yıllara sari sorun çözme tarzıyla Türkiye'ninkinin aynı olmaması beklenir. Burada hayat pahalılığı artı enflasyon altında zaten ezildiği için insanlar bu fonlara akın ettiler. Yani o gerçeği insanları icbar eden fiili, reel şartları da göze alarak ve bu işte kamu görevlilerinin, bürokratların, Kültür Bakanı yardımcısının eşinin niye fonu var ya bu işlerde? Yani bürokratın karısının fonu olur mu?
1: Yeni görevi var.
0: Yani yeni görevi var. Böyle
1: daha fena yani.
0: Yani çok,
1: böyle bir şey çıkıyor yeni görevi atanıyor.
0: Bunlar çok anlamsız. Bakın denetlemekle görevli, adaleti sağlamakla görevli kamunun bu işlerden para koparmak, kazanç elde etmekle ilgili tarafta duramaması gerekir. Denetlemeden daha farklı bir şey söylüyorum şu an. Öyle bal tutan parmağını yalar mekanizması kurulmuş. Sen aslında orada çok önemli bir şeye işaret ettin. Evet o mekanizma kurulmuş. O mekanizmanın, o ekosistemin bir an önce dağıtılması gerekiyor. Ve bu noktada
2: tabii.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini ben böyle anlamak istiyorum.
2: Peki, peki. Ben öyle anladım. Yani çünkü bu kim olursa olsun... Numan Kurtulmuş hani sonra yapıyor mu? Ben Erdoğan'ın açıklaması
0: aksi
2: çok...
0: Aksi takdirde Meksika gibi bir ülke oluruz.
2: Ki,
0: onu da not düşmek istiyorum.
2: Yani ben,
0: korkunç olur yani.
2: Ben Bizden, oradan, buradan, belediyeden, vali

0: Kimden kimdense kimden diyor. Net. Hani dinledim bütün cümleler aklımda. Hani ben oradan bir şey, yani bu artık açılmış ve bu burada odaklar bir, nerede burada olursa bakın, olsun dağıtılması gerekiyor.
1: Haklısınız. Burada bir iyi niyetli bir irade beyanı var. Fakat mevzu çatallaşıp büyüdükçe aynı şeyi, kararlılığı sürdürmekte zorluk yaşanabilir. O yüzden bu sözlerin gereğinin altının bu şekilde, bu denetim mekanizmasının ve hayır kardeşim bu taraftaysan bu tarafta olamazsın mecburiyetinin biraz zorlaşabileceğini de öngördüğüm peki. için inanma doğru olduğuna, iyi niyetli olduğunu biliyorum. Fakat sonuç üretebileceğine de bu sözlerin inanmak istiyorum, şerhini istiyorum yüklemiyle bu yüzden peki, ifade
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Zor çünkü, zor. İş biraz ötesine
0: zor
1: geçmiş.
0: Mu?
2: O kadar zor değil. Yani şöyle
1: bir de tekrarlanmaması.
0: Yalnız yayın başından beri en iyimser yani en
1: bir sistem kurulması hani gerekiyor.
0: Çözülür. Hasan abi de öyle diyor.
1: O rızayı yani nasıl üretecek?
0: Daha şey, şimdi şöyle görüyorum
1: ben. İnsanlar alışmış bu sisteme Gaffar
2: evet,
1: Bey.
2: Şunu söyleyeyim tabii bakın şimdi ben şahsen...
3: Faruk Aksoy bana da bir son söz vereceksin.
0: Tabii. Mutlaka. Mutlaka geleceğim.
2: Tamam. Mağduriyetlere odaklandığım için ben evvela ona odaklanıyorum. Dolayısıyla tabii. işin yani... Adalet, siyaset ve hatta Türkiye ekonomisinin sisteminin sorgulanması kısmı da var. Bunlar yapılması lazım. Ama tabii önce bu mağduriyetlere odaklanıyoruz. Şimdi benim kanaatim şu. Birincisi bu mağduriyetler çok kolay çözülür. Hiç öyle bir kaygım yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün savunma sanayi harcamasını 48 milyar dolara çıkarmış olan bir devletten bahsediyoruz. Yani buradaki mağduriyeti mi çözemeyecek? Çözer. Hiç problem kaldı ki herkes ortaklaşa yani efkar-ı umumi hepimiz diyoruz ki çözülsün. Yani siyasi görüşten bağımsız.
0: Tabii canım.
2: İktidarın bütün unsurları diyor ki çözeceğiz diyor. Tamam bunun adı çözülecektir yani. Bu konuyla ilgili zaten iyimserim. İkinci bir konu şu. Adalet kısmı. Şimdi ben mesela Özgür Bey'in açıklamasını çok hayretle karşılıyorum. Yani sanki ortada bir yönetim krizi varmış gibi davranıyor. Ya ortada bir adalet sistemi çalışmayan bir şey olur. Çalışmayan kolluk olur. Çalışmayan Maliye Bakanlığı olur. Cumhurbaşkanı konuyla ilgisiz olur hükümet. O zaman söylersiniz. Yani ortada bir yönetim krizi yok ki. Muhalefetin bunu bu şekilde piyasaya sunması da çok böyle ucuz bir siyasi fırsatçılık açık söyleyeyim. Mağdurların problemleri nasıl giderilecek konusuna odaklanmaktansa aa ben efendim kütükten bir kıymık koparırım kafasıyla hareket etmek hiç hoş
3: selden
2: değil.
3: Selden kütük.
2: Hiç hoş değil. Ya da selden kütük koparmak öyle de denir. Yani hiç hoş bir şey değil onu da söyleyeyim. Adalet mekanizması bir yerde tıkanırsa mesela Nihal Hanım diyor bürokratın ne işi var eşini haklıdır. Ben de aynı fikirdeyim. Yani insanlar bir defa böyle hani İngilizcesi conflict of interest deniyor. Çıkar çatışması. Bunun aynen olacağı öyle. Şeylerin olmaması lazım. Tabii ki öyle. O pozisyonda dururuz ve adalet gerçekleşsin isteriz ama efendim komisyon kuralım. İşte biz ne yapalım? Nerede kim ne hata yapmış gelsin bize ifade versin. Ya beyefendi devletin bir işleyişi var, kanun var, yasa var, meclis var. Siyaset kurumunun da yapısı var. Sevgili ya
0: onu,
2: çok güzel anlattı.
0: Bey, onu ısrarla sormaya çalışıyorum. Yani şunun için demiş olabilir mi diyorum. Bir daha seslendireyim. Yani bu biraz da belki bir tedirginlik de yaşıyor olabilir. Şimdi, yani Faruk hani Bey, bu sadece...
4: O pasa girmiyoruz Farhan Mesa. O pasa girmiyoruz.
0: Yo niye? Yani niye girmiyorum? Şimdi, ben her pasa girerim. Şimdi, yani öyle değil.
2: Faruk Bey,
0: mesela
2: bu da,
0: sadece
2: doğru,
0: hani
2: doğru
0: sadece
2: haklısınız.
0: Şu değil. Mesela baktık ki
5: yani sen yani diyorsun
0: atıyorum,
5: ki Özgür Özel
0: olabilir. Bizim adamlarımız hep birlikte
5: var.
0: Çözelim diyor.
5: Bizim adamlarımız da olabilir. Biz de oraya girip üstünü örtelim mi demeye getiriyor.
0: Ya öyle bir şey demiyorum ya. Ben böyle bir şey söyler miyim? Böyle bir şey söylemek
5: istemiyorum. Hayır, hayır anladım.
0: Ben diyorum
5: onu
0: ki
5: anlıyorsun.
0: Ben sorun soruyorum. Diyorum ki
5: olabilir.
0: Bu Türkiye'de
5: siz
0: her kesimi
1: aynen
0: özür dilerim.
1: Bazı adamların kurtarılmaması için bir üçüncü göz olmak istiyordum.
0: Ya da her kesimin dahil olduğu için de ya kardeşim bugün
4: Amerika'dan da getirebiliriz.
0: Bir saniye.
4: Yani,
0: çok bugün
4: gösterir.
0: Çok önemli bir gazeteci. Evet. Ben mesela bir isim duydum. Yani şimdi ben size söylesem herkes gözünü böyle açar falan.
5: O da mı dahil?
0: Olduğu iddia ediliyor. Söyleniyor. Şimdi mesela bu sadece bir kesimin bir görüşün değil.
4: Ya.
0: Herkesin olabilir mi acaba?
4: Şimdi
0: hani bunu çözelim anlamında söylemiş olabilir.
2: Gayet iyi niyetli bir okuma. Böyle
0: evet.
2: de olabilir.
0: Evet.
2: O zaman Özgür Bey gerçekten böyle iyi niyetliyse hemen başlayabilir. Adı yolsuzluğa, usulsüzlüğe karışan, kendi boyundan fazla dosyası olan belediye başkanlarını, kendi parti üyelerini ihraç ederek başlayabilir. Mesela AK Parti ihraç etti değil mi? Gönderdik bizim öyle üyemiz yok diyor değil mi? Özgür Bey de başlayabilir. Elinde var. Hazırı var ya. Hazır olanla başlayın arkadan gelirsiniz buraya. Yani senin yorumuna istinaden söylüyorum. Ben oradan bakmıyorum ama şayet öyleyse diyorum.
0: Peki. Hazır...

0: var başlayabilir. Nereden, daha da güvenilir. Nereden bakıyorsun? Şimdi devam edeyim. Bakın adalet kısmı böyle. Bu siyaset kısmını da söyledim. Bizim şunu yapmamız gerekiyor. Bakın Türkiye'nin bir çarpık ekonomik düzeni var. Bu 1939'dan beri böyledir. İsmet Paşa Tanzimat Konferansı'nı topladı. Türkiye'nin düzenine o nepotizm bilmem ne vesaireler hikayeleri 1939 itibariyle girdi. Bunu ben isim isim de anlatırım. Yani bugün şimdi isim almayayım. Hala hazırda finans sistemimizin içinde olan bankalar, çeşitli kuruluşlar vesaire. Türkiye'nin ekonomik düzeni böyle gelişti. Ve Türkiye'de Batı kapitalizminin bir adım ötesinde kendine bir ufuk çizemedi. Biz ne yaptık? Onu taklit ettik. İşte taklit ettiklerimizden ortaya çıkan her sistem, her deneme önümüze bir problem olarak geldi. Şimdi burada ben şunu merak ediyorum. Bu fonlarda bahsedilen paralar çok büyük paralar. Acaba bu paraları kullananlar, bunlarla vurgun yapanların yurt dışıyla, yurt dışındaki çeşitli fonlarla falan bir irtibatı var mı yok mu?
1: %100 var.
0: Bu piyasaları bilen kişiler gayet iyi bilirler ki Türk piyasası da dahil olmak üzere dünyanın en büyük manipülatörleri Londra tefecileridir. Aynen, New York tefecileridir. Bizde de öyledir. Bakın bizde tekrar
2: Londra'da
0: ediyorum.
2: Sokak altını çiziyorum. Söyleniyor
0: bizde
2: işte
0: de Meksika'da da, Brezilya'da da, efendim başka borsalarda da en büyük manipülatörler Londra tefecileridir, New York tefecileridir. Onlar bu işin neresinde? Acaba acaba bunların arasında bir çıkar çatışması oldu da birbirlerine çelme mi taktılar? Acaba bir yerden bir parsa kaldıracaklardı. Yani vatandaşın karnını sen emmeyeceksin ben emeceğim falan diye böyle bir
1: af buyurun. Ama mesela
0: yani biz
1: emiliyor.
0: Onlar birbiriyle
1: aynen,
0: kapıştılar.
1: Ama emiliyor.
0: Bir defa birbirleriyle kapıştılar. Acaba ondan dolayı mı böyle bir şey?
2: Öyle bakın, olsa ne değişik ya?
0: Bu çok şey değiştirir. Bir, MASAK araştırması çok önemli ve kritiktir. Evet. Yani konuyu böyle siyasi mülahazalarla, ucuz siyaset polemikleriyle bizim de sulandırmaya hakkımız yok. Muhalefetin de, farklı düşünen arkadaşlarımızın da hakkı yok. Bu çok önemli bir konu. Neden önemlidir biliyor musunuz? Türkiye'nin düzeni değişiyor. Bakın altını çiziyorum. Türkiye'nin ekonomik düzeni değişiyor. Belediyeler sapır sapır döküldü, sapır sapır. Siyasetin finansmanı aracı haline gelmiş, daha beter. Af buyurun adamlar uçurlarını finanse etmişler şeyden, belediyeden. Oraya gelmiş. Sapır sapır döküldü. Dökülecek, temizlenecek. Şimdi bakın ne oldu? Borsaya müdahalede bunlar da temizlenecek. Ben daha ötesini söyleyeyim. Ortalıkta piyasalarda lacivert takım elbise giyip ben büyük sanayiciyim, ben büyük imalatçıyım diyen adamlar acaba arkada ne tip spekülasyonlar yapıyorlar? Kendilerine itibar verdiğimiz, biz iş insanı zannettiğimiz, memleketimize fayda getirsin zannettiğimiz adamlar siyasetteki hangi kumarları oynuyorlar? Siyasette kimin ayağını nasıl kaydırmaya kalkıyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hangi dümenler nasıl kurulmaya kalktı? Bunu biliyoruz. Ben gazeteci olarak biliyorum ama bunlar çıkacak. Nasıl çıkar? Şöyle çıkar. Ben savcı değilim. Yani ben tutup bir insana sen bunu yaptın kardeşim ey müteahhit, ey müteahhit sen yanına 3 tane kendi kafadar adamını aldın, aklın sıra Türkiye'ye don biçtin, Erdoğan'ı devireceksin, Türkiye'yi de Londra'ya bağlayacaksın. Bu planı yaptın. Ben biliyorum yaptıklarını ama ben bunu böyle söyleyemem ki. Bunu açık açık isim isim söyleyecek olan MASAK'tır. Açık açık söyleyecek olan Adalet Bakanlığı'dır, savcılardır. Ha bunun bir ucu da sizin söylediğiniz gibi bürokrata değilsin, bürokrata da değilsin kardeşim. Türkiye yeni bir düzene geçmek zorunda, mecburuz. Bunun sebebi de şu bakın. İşte dünya dolu dizgin bir savaşa gidiyor. Biz de bölgemizde adeta kaynayan bir kazanın üzerinde oturuyoruz. Bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Efendim, hanımefendinin, beyefendinin bilmem kaç milyar serveti gelmişmiş. Hadi oradan be, hadi oradan. Türk milleti seninle bunun pazarlığını mı yapacak? Biz senin 3 kuruş menfaatin için burada güvenliğimizi mi konuşacağız? Onun için bu MASAK, Adalet Bakanlığı, savcılar ve hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ilgilendirecek kadar önemli bir konudur. Şey konusuna ben takılmıyorum. Yani bu mağdurların mağduriyetinin giderilmesi tabii ki giderilecek. Devletimizin ona gücü var. Asıl bizim bu mülahazalara doğru gitmemiz lazım. Öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde biz buralara doğru gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından ben aynı zamanda buna dair bir ümit alıyorum. Yani bu konunun çözülmesi değil, bu çözülür. Devlet bunu çözer. Evelallah buna gücümüz yeter. Bize daha fazlası lazım. Ben daha fazlasını talep ediyorum. Daha fazlasını istiyorum. Bundan sonra hiçbir vurgun şebekesinin kurulmamasını istiyorum. Bunların kurulması da şöyle değil. Kimse şuna şöyle bir hatayı kesinlikle düşmesinler. Aman efendim AK Parti iktidarı hata yaptı bilmiyorum. Ya Allah aşkına ben 50 küsur yaşındayım kardeşim. Türkiye'nin düzenini biliyorum. Kendi yaşadığım dönemi de biliyorum. Evvelini de biliyorum. Sayın Balbay banka krizini anlattı. Banka krizinde bir kuruşunu kurtaramadı vatandaş. Vatandaşın üstünde tepindiler. O hırsızlar hepsi valizlerini aldılar, çekip gittiler. Defolup gittiler. bir kuruş alamadı vatandaş. Bugün mevduatlarımız güvence altında. Burada güvence altında olmayan bir konuyu bile bakın ne kadar rahat konuşuyoruz. Ben diyorum ki
1: geriye doğru güvence konuşuyoruz.
0: Kısmi olarak güvencesi var. Geriye doğru

0: geçmesin, kimse mağdur olmasın. Bu noktaya gelmişiz. Evet, yani Türkiye'nin düzeni maalesef böyle kara noktalar, böyle gri alanlar oluşturuyor.
1: Lacivert,
0: İnşallah bunları geride bırakacağız.
1: Lacivert takım elbiseyle iş adamı gibi dolaşanlar.
0: Faruk Bey şöyledir bak.
1: Ya bir de şey var mesela, böyle gazeteciymiş, televizyoncuymuş gibi vardı. Dolaşıp o da siyasilerle iş pişirip çeşitli yerlerde acayip işler koparan, onlara da bir el atacak mısınız efendim?
0: O da
1: efendim?
0: Var. Benim el atmışım yok. Şoför, ben gazeteciyim. Ben
2: yapabilirim. Olur mu ya?
1: Topyekun bir temizlik.
0: Ben senin gibi gazeteciyim.
3: Herkese söylerim.
0: Ama şunu söyleyeyim bakın. Bakın şunu söyleyeyim. Hırsızlık yaparak, yolsuzluk yaparak, usulsüzlük yaparak küplerini doldururlar. Sonra lacivert takım elbiselerini giyer, iş ahlakı konferansı verir. Evet.
1: Ne kadar
0: bu adamlardan da kurtulacağız. Güzel.
1: Balbaya gideyim, bir balbaya
2: söyleyeyim. Bir daha ekleyebilir miyim? Bir şey eklemek istiyorum.
1: Lütfen. Tamam. Vakit var, vereceğim. Buyurun.
2: Çok olumlu, güzel şeylerden bahsediyor da işte şöyle bir sorunumuz var. Mesela bu Özatay ile ilgili mesela 11 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuş. Ama sonra ne çıktı? Fatma Betül Sayan Kaya aralarında yok. Yani neden yok?
3: Bu isim
2: mesela
3: nasıl
2: bu soru önemli. Neden bu Zeynel Emre, Murat Emir gibi muhalefet sözcüleri açıkladığı için öğrenildi? Neden Masak'tan öğrenmedik? Eğer Masak bunu ortaya koymuş olsaydı
0: Başka
2: o zaman gümbür.
0: Başka isimleri biliyor muyuz?
3: Ama o soruşturmadaki isimler yansıdı.
0: Dur hayır.
2: Diğer soruşturma, yani...
0: Bugün şimdi 27 kişi.
2: Abicim göz kulak olmuyor. Bazıları kollanıyor. İzlenimi yani doğmamalı bu işte. Bazıları göz kulak olmuyor. İzlenimi doğmamalı. Benim canımı sıkar yani. Anladım. 11 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyorsun. Sonra ortaya bambaşka bir çiftle ilgili Sayan Kaya çift meselesi çıkıyor. Ama o suç duyurusunun listesinde bu isim yok.
1: Peki. Buyur iyi.
3: Teknik bilgi.
1: Geliyorum Balbay.
3: Masak'ın 2009-2019 arasında görev yapmış 3 Masak Başkanı ile ilgili.
0: Ajanlık soruşturması var şu an.
3: Aynen, casusluk soruşturması. Bakın ne kadar
0: başkanlardan bilgi alın. Başkanlara atılı suç yok da. Ama yani sonuçta Masak'ta bir sıkıntı var.
4: Yazılımı kim yaptı sorusu.
1: Evet.
3: Ya çok önemli.
0: FETÖ üzerinden bir ajan. Tabii ondan dolayı haklısın.
3: O Londra, New York çeteleri arasındaki ekonomik savaş iddiamız varsa bunun da bir bilgi servisi, o yazılımlardan çıkan buradaki yerli milli sermaye dediğimiz, yatırımcı dediğimiz her şeyin aslında başkalarına yıllar boyu servis edilme ihtimalini bugün savcılık soruşturuyor.
0: Öyle. Doğru. Yani
3: ne kadar hep konuştuğumuz tehlikeli geçtiğimiz noktalar, bugün bunların araştırılması çok iyi. O dönemde söylediğimizde karşı çıkıyorlardı. Tarih
2: yerli milli fonlara itiraz ediyorsunuz.
0: Londra meselesi mi diyorsun?
3: Hayır. Şu vardı. Bu faiz lobilerinin zenginleştirilmesi, bu faiz lobilerinin önden yatırım bilgisi alması ve Türkiye'yi aslında parsel parsel ekonomisinin tırpanlanacağı bir alan olarak gördüğü gerçeği söyleniyordu. Ve o zaman bu tartışmalar bu kadar ciddiye alınmıyordu ama
1: onu
3: günü geldi.
1: Zaten Sayın Cumhurbaşkanıydı ya. Bazı şeyleri karıştırmayın. Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar ciddiye alınmayacağız diyen oydu.
3: 22-23 yıldır Erdoğan'ın yönettiği ülkeye gelip bu kadar büyük
0: hamle
3: yapamazdı.
0: Valla sevgili Berat Albayrak istifa etsin diye, Berat Albayrak linçlensin diye muhalefet davul çaldı, zurna çaldı.
1: Başka bir şey gittiniz. Başka bir
0: yani
1: şey
0: sebep de bu faiz lobisi konusu. Şimdi açtırtmayın orayı. Allah aşkına yapmayın onu. Berat Albayrak döneminde burada o siyasi mülazaya girersek gerçekten orada...
2: Ekonominin ayakları, sacayakları Berat Albayrak döneminde çökmedi mi?
0: Fiyat spekülatörleri, bunlara kim karşı çıktı, kim yanında durdu? Bakın daha yeni bu toptancılara, gıda manipülatörlerine operasyon yapılıyor. Biz 3 yıl televizyonlarda konuştuk. Muhalif gazeteci arkadaşlarımız bizimle alay ettiler. Enflasyonun sebebi marketler mi efendim dediler. Neymiş, marketlermiş işte. Stokçuluk yapmışlar. Üçkağıtçılık yapmışlar. Yani bir yere operasyon yapılırken önünde muhalefet durdu arkadaş. Yapmayın bunu. Desteklemeniz gereken yere destek olun.
4: Yandaş Hasan Öztürk komünist oldu diye yayın yaptılar. Aynı gün aynı tür yayınlarda.
3: Sen itikatlı bir sosyalistsin abi.
2: Abi vatandaş 199.000 TL EFT yapsa peşine düşen devlet bunları görmemiş. Peki. Konunun özeti bu sevgili kadar yani. Bunu da itiraf edelim. Ha bundan sonra inşallah daha iyisini yapar. Daha iyi takip eder. Bu konudaki ümit varız yani.
1: Çok doğru, hemfikiriz.
2: Bu devletin, bu ülkenin insanlarıyız.
1: Yani sana ters bir soru sorup aman da Yiğit Acar'ı nasıl ters köşeye yatırdım diye soru sormuyorum. Ama bir hatırlatma yapayım.
5: Öyle bir havan var. Öyle bir

0: Öyle bir şey olmaz.
1: Öyle bir tarzın varsa.
0: Olmaz, olmaz. Var, var. Şöyle mesela...
2: Ya özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu, şey Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben bu ülkeye 300 milyar dolar bunu getireceğim.
0: Soracaktım işte. Bak evet. Benden çok yaşayacaksınız.
2: Buyur.
0: Şimdi
2: buyur.
0: Kemal hani ters köşe yapmayayım diye.
3: 2023
0: Kemal Bey mesela
3: önce...
0: bize Kemal Bey seçim döneminde
1: evet. Reklama yani, gidelim.
0: Bak dürüst bir insandır. Bunu her seferinde evet. Bu cümleyi kurmak tüm zorunda
3: Türkiye'de
0: kalıyorum. Yani bir şeyim yok benim.
4: Aynen. Ama dedi ki Kemal yurt dışında Bey, beş çetenin bir sürü parası var. Onları tabii, getireceğiz dedi.
0: Yani mesela bir Kemal şey Bey bunları söyledi. Diyormuş. Ama Kemal Bey bize
4: Kemal
0: dedi ki ben bu ülkeye 300 milyar dolar para getireceğim
4: bilmiyor
0: dedi.
4: Mu yani?
0: Mesela 300 milyar bilmiyor doları Uganda'dan mı getirecekti?
3: Hayır,
0: nereden
3: işte,
0: getirecekti?
3: Bu çetenin...
0: Ya bu yer Londra'dan gelecekti.
4: Biliniyor işte. Biliniyor Kemal Bey bildiğini. Ülkenin bakanı bilmez mi?
5: Böyle demedi ya. Ya ben kusura bakma da yani benim... Benim beynim, tam aklım yerinde.
0: Ne dedin?
5: Ya para hazır. Ben dedi gitti buldum.
0: Neredeydi o para? Nereden
5: Londra'daydı.
0: Hani,
5: zaten açıklamayı Londra'dan yaptı.
4: Onu kastetmedi. Hayır yani bak, haksızlık etmiyor.
0: Bak, etmiyorum
3: sırada,
0: ya soru soruyorum.
3: 3 tane Avrupa seyahatinde de net söyledi. Evet.
4: Parayı dışarı kaçıranların birikimlerini kastediyordu.
3: Bir bu.
5: Kim
3: bir
5: ya?
3: Bu,
5: nerede iki, de, o cümleyi bak, nerede? Bana iki, bir bulsanıza.
4: Hep söyledi
3: normal,
4: bunu ya.
3: Normal namuslu yatırımcı yok mu dünyada? Herkes mi hırsız?
0: Tabii
3: herkes
0: ki,
3: mi
0: tabii
3: şey?
0: Ki. Hiç itiraz etmem.
3: Onlarla ilgili inovasyon dedi. Teknoloji dedi. Yeni çağ bizim özellikle söylediğimiz siber yatırımlar dedi artı hepimizin gurur duyduğu güvenlik ve işte savunma teknolojisinin tekelden çıkarılması
0: peki.
3: Ve katılımcılığı
0: peki efendim ben hemen bir balbaya gideyim.
5: Kaynağı neydi?
0: Kaynağı bakacağız.
5: Bulmuştu? Hazır gelecek.
3: Toplam bakacağız bedel. Toplam bedel. Balbay, siyasette anlaşılır o.
0: Yiğit sevgili için bir balbay
2: tartışma
0: buyurun.
2: Buyurun.
0: Diye bir balbaya da söz hakkını
6: şimdi,
0: vereyim.
6: Faruk
0: buyurun.
6: Aksoy.
0: Buyurun efendim.
4: Bir defa kaçıranları da kastetmiyor muydu?
6: Arkadaşların dile getirdikleri gibi.
4: Sürekli tweet attım.
0: Hem bir saniye. Bir
6: kısa kısa yanıtlarımı vermek hem de hani genel sevgili Ertuğrul Akar düzeyli bir şekilde beni eleştirdi. Belediyelerle ilgili ona da bir karşılıklı bir hukukçu olarak da bir en azından kamuoyunun önünde vicdanla da seslenmek istiyorum. Birincisi siyasetin finansmanı bütün partiler için sorundur. Gelin doğru. Burada bütün partiler anlaşsın doğru. Ve siyasetin finansmanı ile ilgili bir kurallar hani sadece yasa da yetmez genel kurallar olan bir süreç başlasın. Bravo, bütün doğru. Partiler için sorundur bir defa. İkincisi ben borsayı yani bu dünyayı çok iyi bilen bir kişiyle konuşurken bir cümle kurmuştu. Canlı yayında paylaşmak çok da hani hoş olmaz diye düşünmüştüm ama bu tartışmanın devamında bu işleri bilen bir uzmanın yorumu olarak aktarıyorum. Bir ülkeyi bombalayacağınıza borsasını aşağı çekin daha aynı etkiyi yaparsın demiştim. Yani görüyorum ki bu tablo hakikaten hani çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bu anlamda da belki de Özgür Özel hani ortak bir çözüm bulalım demek bence de çok doğru bir şey olmayabilir. Çünkü o iklim yok Türkiye'de. Mesela Cumhurbaşkanım ayda bir liderler toplantısı yapabilseydi böyle bir şey olsa zaman zaman geçmişte yapılırdı bu. Belki onun devamı şimdi böyle bir şey olabilirdi. Ama şu aşamada zor. Ama yine de Özgür Özel yarın saat 10'da yeni partinin işte Ozan Bingöl,
3: Sayın Mustafa
6: işte,
3: Balbay,
6: Selin Sayit Öke bu konuyla ilgili uzmanlarla bir toplantı yapacaklar. Şimdi
3: en
6: burada
3: en son yapılan burada, liderler toplantısında ülkede Cumhurbaşkanlığı anayasa kitapçığı fırlatılmış ve erken seçime gidilmişti. Bu çok doğru bir iş değil yani ben.
6: Hiç işte
3: hani bu liderlerin
6: tarih,
3: bir araya
6: işte çok yanlış
3: falan,
6: bakıyorsunuz
3: çok doğru değil Türkiye'de bu olmaz yani.
6: Bu mantıkla gidilebilecek bir yer yok. Bunun olumlu örnekleri de var geçmişte. Peki yapılmasın. Yani ben de çok da zorlamıyorum zaten. Yararlı olmayacağını da gördüğümü söylüyorum. Şimdi evet. Burada Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamada özenle bir cümlenin altını çizdi. Dedi ki bütün adımlarım hukuki olanaktır, hukuki çerçevede yapacağız. Hukuk ne diyorsa evet. O çerçevede yapacağız dedim. Ben de bütün belediyelerle ilgili bakın tekrar altını çiziyorum. Hasan Öztürk dile getirdiğinde bir cevap verecektim. Bu konunun dağılmasını istemedim. Ama tam da yeri geldi. Açıklıkla paylaşmak istiyorum. Hukukta çok temel bir cümle var. Usul esasın kapısıdır.
0: Doğru.
6: Yanlış usulle doğru bir esasa varamazsınız.
0: Varamaz.
6: Örneğin %100 arzu etmiyorum. İnsanların özel hayatına, kişiliğine saygım var.

0: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya'nın sabaha karşı evine gidilse, sülalesi tutuklansa, babasının mal varlığına el konsa, annesinin emekli maaşına el konsa, ya biraz ya ne oluyor demez misiniz? Soruşturun bunu ama bunu da yapmayın dersiniz. Ben 5 yıl hapis yatmış bir kişi olarak ve devamında da bütün suçlardan beraat etmiş bir kişi olarak, yani insanların özgürlükleri kısıtlanınca bir duruyorum. Kim olursa olsun, ama kim olursa olsun, ben şu anda Fatma Hanım'ın hukuki çerçevede herhangi bir gözaltı tutuklamaya da gerek yok. Çünkü deliller ortada zaten, karartacağı bir şey de yok. Gerekli hesabın verilmesini istiyorum. Ama hukuki haklarına saygı duyarak ve peşin peşin özgürlüğünü kısıtlamayarak. Şimdi siz böyle bir durumda belediye başkanlarının özel kalem müdürünü tutuklayıp, düşünün Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförünü 7 ay tutuklu bıraktılar Faruk Aksoy, sonra serbest bıraktılar. O iki şoför iddianamenin neresindeyiz diye baktılar, bulamadılar. Şu anda 7 ay hapis yattılar, iddianamede de yoklar. Son benim vurguladığım budur. Efendim. Örneğin İmamoğlu ya asfaltta sorun olmuş. Abi aç asfalt davasını. Tamam, medya tanıtımında sorun olmuş. Aş, bu medya davası de.
1: Hiç suçları yoktur, ben, propagandasını doğru çıkarmaz. Tabii ki masumiyet karnesi bir tanıtım.
0: Hayır, yapmıyorum işte. Bakın açın davayı diyorum. Bakın
2: ya, as davası Akar,
0: açın davayı diyorum.
2: Mustafa Bey. Olur sen mu? Yazmadın mı bu kitabı ya?
0: Az, böyle yazdım vazgeçmek işte.
2: Kitabını böyle sen yazmadın yazdım ya. Ya da ya hep hayır, beraber işte ya böyle hiç yazdım. Kitabı yazan sen değil misin?
0: Böyle yazdım.
2: Az vazgeçme diyen.
0: Yani ben yazdım. Bu tamam, sonuna abi, kadar arkasındayım. Ve o kitapların devam girişinde et. Lütfen teker teker bir şey diyeceksin deyin. Konuşma hakkıma da saygı duyun.
3: Buyurun efendim. Buyurun
0: ben
3: efendim.
0: O kitapların girişinde de yazdım. Bu davaları açın dedim. Geçmişte bu ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında da dava açıldı. Devamındaki süreçte partisine de dava açıldı. AKP'nin iktidara geliş süreci bir hukukla mücadele sürecidir. Ben şimdi diyorum ki özü farklı olabilir ama görünüm aynı. Faruk Aksoy.
3: Buyurun.
0: 22 Eylül günü. Bakın bu olayların çok yoğun konuşulduğu gün. Geçen hafta Salı gününden söz ediyorum. Ekrem İmamoğlu makam aracı davası vardı. 2 yıl 7 ay 15 gün hapsi isteniyor. Dava şu, avukatı Kemal Polat'tan dinledim. Bakın adını veriyorum. Mahkemeye sunduğu delilden söylüyorum. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olunca belediyenin makam aracını kullanmak yerine kendi şirketinin aracını kullanmış. Benzin de belediyeden almış. Devlet demiş ki bu kamu zararıdır. İmamoğlu da demiş ki benim kendi aracım olsun demiş. Sen 210 bin lira zarara soktun. Zamanla müteselsiz zarar 300 bin lira demiş. İmamoğlu alın 300 bin lira cezayı ödüyorum demiş. Ödedin ama demişler. Yine de ceza davasını açacağız.
1: O kadar davayı getirip
0: bu sefer İmamoğlu avukatları.
1: Ya bu milletin aklı dala geçmektir ya Sayın Balbay. Allah aşkına. Yani milletin aklı eğer, ya bu şekilde hayır, dalga
0: mahkemeden
1: geçmeyin
0: söz ediyorum ya.
1: Yani ortada milyarlarca, bakın, milyarlarca liralık, milyarlarca liralık yolsuzluk varken getirip, yani Bülent Arınç'ın pompacı hikayesi gibi olayı ama benzine bağladınız ya. Lütfen. Allah aşkına ya. Yani
3: sayın olmaz. Son cümle alıyorum.
0: Ben bir saniye. Konuşma hakkıma lütfen
1: insanlarla dalga geçmeyin ama
0: lütfen böyle. Lütfen tahammül edin sayın
3: Akkan. Son cümle alayım gitsin. Çünkü vakit doldu.
0: Buyurun son cümle. Yaşanmış olaydan söz ediyorum Faruk Aksoy.
3: Evet evet tamam.
0: Faruk Aksoy.
3: Buyurun.
0: Güncel olduğu için söylüyorum. Tamam. Güncel.
3: Tamam.
0: En son efendim. Buyurun. Bu konu avukatlar diyor ki biz eğer devletin yani Beylikdüzü Belediyesi'nin aracını kullansaydı 100 bin lira daha fazla ödenecekti. Yani kamuya 100 bin lira kere geçirmiş.
3: Peki.
0: Bu dava sürüyor.
2: Bir dakika,
0: buna benzer 145 ne, dava
2: dakika,
0: var. Sevgili Faruk.
2: Esas usulden sonra önce
0: 145 dava var. Bakın.
2: Cümlesini Kur'an'da Balbay değil miydi ya?
0: 145 hani dava var.
2: Usulsüzlük yapılmışsa.
3: Tabii tabii. Evet, cümlenizi noktalayın. Süre bitti. Kapatacağım. Buyurun.
0: Şöyle. Faruk Aksoy sonucu. Bakın arkadaşlar lütfen biraz vicdanınıza sesleniyorum.
2: Ya da evet, en aynen biraz vicdanlı olmak lazım Mustafa Balbay.
0: Yargılayın diyorum. Yargılayın.
3: Peki. Hocam
0: Allah teşekkürler. Allah tutuksuz yargılayın.
3: Peki efendim.
0: Peki. Hepsi bu.
3: Peki. Balbay çok teşekkürler. O haftaya görüşmek üzere. Çok çok
4: beraber.
3: Teşekkürler.
4: Ben de teşekkür ediyorum. Bütün... Ya, ben tutuklamadım kardeşim. Allah Allah.

0: Nasıl? Tabii canım yani o
1: hakim tutuklu.
0: Herkes görüşünü söyler.
2: Hakimi savunuyorsanız
3: yargılasın.
0: Peki. Diyorum. İyi, çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Nihal Bengisu Karaca, çok teşekkürler. Haftaya pazartesi görüşürüz.
3: Randevulaşıyor muyuz?
0: Tabii.
3: Tamam.
0: Yani düğününe gelemedik.
3: Estağfurullah. Gelmiş kadar
0: ama sana olmaz. Mutluluklar dileyelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu arada yüzüğün yok.
2: Skandal yani.
3: Kaldı.
0: Ya yüzüğün.
2: Nasıl ya? Yüzüğün. Bu açıklama daha da beter.
0: Ederim. Ederim ben. O benim kardeşim.
2: Arabada kaldı mı ya?
0: Bir kere yüzük 20 yıl.

0: Bütün konuklarıma teşekkürler. Çok kısa bir reklam arası. Ben kapanış için geleceğim.
1: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
0: Yayını noktalıyoruz. Herkese güzel bir gece diliyorum. Nedir ne değildir sona erdi. Yarın akşam 19'da ana haberde görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 15 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 29 Eylül Salı sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Bu kez Destek Holding ve Özata Gemicilik Şirketleri ile bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon şirketlerine yönelik soruşturması sürüyor. Destek Holding ve Özata Gemicilik Şirketi ile bağlantılı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında şirketlerin yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli yakalandı. 1 şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise tamamlandı. Şüpheliler savcılığa sevk edildi. Dün gözaltına alınan TERA yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener ise yarın sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından fon soruşturmasına dair net mesaj verdi. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumayacaklarını vurguladı.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur.
2: Fon soruşturmasına ilişkin tavrını bu sözlerle dile getirdi. Milletimizin hakkının yenilmesi

0: ne göz yummayız dedi.
1: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret etti.
1: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.
0: Erdoğan, Türkiye'nin finansal piyasalarını etkileyen bir sürecin söz konusu olmadığının altını çizdi.
1: Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
0: Erdoğan, sürecin dikkatle takip edildiğinin altını çizdi. Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğim dedi.
1: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Meselenin kritik ve çok boyutlu olduğunu söyledi. Muhalefet partilerinin de katılacağı ortak bir masa kurulmasını önerdi.
3: Fon soruşturmasının çözümü için muhalefetle eş güdüm içinde olunması gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ortak bir masa kurulmasını önerdi.
4: Mesele bu kadar kritik ve bu kadar çok boyutluyken tüm siyasi partilerin bu konudaki uzman milletvekillerinin davet edildiği bir ortak akıl, eş güdüm ve birlikte tartışma toplantısı olabilir. Bunu yapmalarını öneririm.
3: Özel Ekonomim gazetesinin sorularını yanıtladı. 2008 yılında Amerika'da yaşanan fon sorununu hatırlattı. Meclise yasa teklifi verdiklerini ifade etti.
4: Doğru piyasa düzenlemelerini yapmak lazım. 2008 yılında Amerika'da bu yaşandı ve Amerika buna karşı tedbiri aldı. Bir kanun teklifi verdik. Teklifin esası Madoff krizini Amerika'nın çözdüğü gibi. Bu Madoff krizi Amerika'da bu şekilde çözüldü. 1. Mağduriyet minimize edildi. 2. Benzer facialar, felaketler yaşanmamaya başladı. Çünkü yanına kar kalmayacağını biliyor artık oradaki yatırımcı. Sayın Ümit Özlale'nin imzasıyla 11 ekonomist arkadaşın 4 gündür çalıştıkları 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bu kanun teklifini diğer partilerle görüşeceğiz. 1 Ekim günü meclis açıldıktan sonra ilk geçirilecek kanun olarak görüşülmesini önereceğiz.
2: Sermaye Piyasası Kurulu Tele Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni adımlar geldi. Buna göre Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca 37 kişi hakkında ise borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 kişinin lisanslar işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı gerçekleşti. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplantı. Süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlendi.
3: Terörsüz Türkiye yol haritası netleşiyor. Beştepe ikinci süreç toplantısına ev sahipliği yaptı. Süreci yönetecek komisyonların yetkileri belirlendi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. 24 Ağustos'ta yapılan ilk kurul toplantısında terörsüz Türkiye sürecini yürütecek alt komisyonlar belirlenmişti. İkinci toplantıda ise bu komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
5: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
3: Açıklamada ayrıca mevcut durumun gözden geçirildiği belirtildi. Kanun çerçevesinde yürütülen faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetlerin çok yönlü olarak ele alındığı ifade edildi. Çalışmalara tarihi görev ve sorumluluk bilinciyle, hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde devam edileceği vurgulandı.
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı tutuklandı. FETÖ, PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 55'e yükseldi. MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aralarında o dönemin MASAK Başkan Yardımcısı da var. 2019'da MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlenmiş ve casusluk soruşturması başlatılmıştı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü için savcılık tutuklama talep etti. Mahkeme, o dönemki MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi tutukladı. Bir kişi adli kontrolle bırakıldı. Ayrıca eski MASAK Başkanları Mürsel Ali Kaptan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerine başvuruldu. MASAK sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmişti. EMİS sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındığında FETÖ izi ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Bakan Fidan, Abu Dhabi'de Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir araya geldi. Hakan Fidan ziyareti, bölgenin karşı karşıya kaldığı sorunları değerlendirmek için son derece verimli olarak niteledi. Bölgenin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bakan Fidan son olarak 20 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. İsrail basınına göre Netanyahu, BAE liderinden kendisini 7 Ekim saldırılarından önce uyardığı günündeki haberleri yalanlamasını istedi.
0: 7 Ekim öncesinde İsrail'in uyarıldığı iddiaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu gizli bir ziyaret için Abu Dhabi'ye götürdü. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la kamuoyuna duyurulmayan bir görüşme yaptı. Bu iddia İsrail Kanal 12 televizyonunda yer aldı. İsrail basınında yer alan habere göre Netanyahu, pazar günü Bin Zayed'le yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu görüşmede Bin Zayed'den Haaretz gazetesinin haberini yalanlamasını istedi. Söz konusu haberde Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu Hamas'ın olası bir saldırısı konusunda uyardığı iddia edilmiş, Netanyahu iddiayı kesin bir dille reddetmişti. Abu Dhabi ise haberi ne doğruladı ne de yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le açık ve doğrudan iletişim kanallarının bulunduğunu ve ilgili istihbaratın paylaşıldığını belirtmekle yetindi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbes'te Kanal 12'nin sansür yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Haberin, Netanyahu ve İsrail heyetinin hayatını tehlikeye atacak biçimde uçak İsrail'e inmeden yaklaşık bir saat önce yayımladığını

0: savundu. Kanal, İsrail ordusu askeri sansür birimine şikayet edildi. 7 Ekim öncesi uyarı tartışmasında Birleşik Arap Emirlikleri tek ülkede değil. The Atlantic'te Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiğini iddia etmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi iddiaları yalanlamıştı.
1: ABD Başkanı Trump, İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini açıklamıştı. Ancak Amerikan basınında konuşan yetkililer, Washington'ın teklifi resmi olarak reddetmediğini, bunun müzakere taktiği olabileceğini söylüyor. Detaylara bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer programda taviz karşılığında İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakabileceği iddia edildi. Trump'tan yalanlama gecikmedi. Axios'a konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, İran'ın nükleer programı ile ilgili somut adımlar atmasını bekliyor. Bunun karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakmayı değerlendiriyor. Ancak ABD Başkanı sosyal medya paylaşımında Axios'u sahte haber yapmakla suçladı. İran'a hiçbir şey teklif etmediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ise New York'ta arabulucu Katar ile bir araya geldiği belirtildi. Trump da ABD'li yetkililerin arabulucularıyla görüştüğünü kaydetti. İran savaşını çok yakında kazanacağız dedi. Dolaylı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir ABD'li yetkili görüşmeleri olumlu ve yapıcı olarak nitelendirdi. İran'ın nükleer konularda esnek davrandığını söyledi. İran basına yansıyan haberlere göre ise ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer meselede esneklik göstermeyeceğini söyledi. Sahadaki hareketlilik ise sürüyor. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Remus 600 adlı insansız sualtı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Bunun ardından İran'ın başkenti Tahran'daki Venek Meydanı'na sualtı aracının resmedildiği dev bir afiş asıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini açıklamış, daha fazla görüşme olabileceği mesajını vermişti. AP'ye konuşan yetkililer ise Trump'ın kamuoyuna yansıyan beyanlarına rağmen ABD'nin mevcut teklifi resmi olarak reddetmediğini söylüyor. Bu açıklamaların bir müzakere taktiği olabileceğini belirtiyor.
1: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda 338 kişi hayatını kaybetti. Yemen Temsilciler Meclisi ise Husilere karşı genel seferberlik talebini onayladı.
0: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Temsilciler Meclisi genel seferberlik talebini onayladı. Yemen Başbakanlık Konseyi Başkanı El Alimi, Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısında bulunmuştu. Yemen resmi haber ajansı Sabah'ın haberine göre Temsilciler Meclisi bu çağrıyı değerlendirdi ve genel sekreterlik talebini onayladı. Genel seferberliğin, Cumhuriyet rejiminin savunma, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve Husilerin darbesine son verme mücadelesi kapsamında olduğunu belirtti. Hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. Son çatışmaların adresi Taiz, Lahiç ve Babül Mendeb Boğazı'nın çevresi oldu. Başkent Sana'da da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yoğun İHA hareketliliği yaşandı. Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı. Yemen'de Temmuz ayından bu yana çatışmalar tırmanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, ülkede 6 Ağustos'tan bu yana en az 838 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Kolera vakalarının ise arttığına dikkati çekiyor.
1: Avrupa, Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını artırdı. Avrupa'nın savunma kapasitesinde açık olduğunu söyleyen AB Yüksek Temsilcisi Kallas, bu açıkları fiilen nasıl kapatacağımıza odaklanmalıyız dedi. Üye ülkeler ise savunma alanında ortak çıkar taşıyan ilk 5 projeyi belirledi.
0: Avrupa'nın savunma kapasitesinde açık olduğunu söyledi. Rusya daha fazla sabotaj eylemi planlıyor dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi

0: Lisesi Kaya Kalas, Brüksel'deki AB Savunma Bakanları toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
1: There are many countries outside Europe who say that, you know,
0: Birliğin savunma hazırlık durumu raporuna dikkat çeken Kalas, üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının ortalama %2,2'sini savunmaya ayırdığını, bunun kendi başına caydırıcılık unsuru oluşturduğunu söyledi.
2: Çok şey yaptık. Savunma yatırımları arttı. Ancak aynı zamanda savunma kapasitesinde büyük açıklarımız var ve artık bu açıkları fiilen nasıl kapatacağımıza odaklanmalıyız.
0: Kalas, Rusya'nın AB'ye yönelik sabotaj eylemleri planladığını da öne sürerek bu konuda ihtiyatlı olunması gerektiğinin altını çizdi. AB konseyinde yapılan açıklamaya göre ise üye ülkeler savunma alanında ortak çıkar taşıyan ilk 5 projeyi belirledi. Ülkelerin savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay, deniz güvenliği ve doğu sınırının korunmasını kapsayan 5 ortak projeye onay verdiği belirtildi. Avrupa ve NATO ülkeleri Rusya'nın olası saldırısına hazırlanırken Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
3: Yunan basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir iddia yer aldı. Türkiye ile olası bir kriz yaşanırsa alınacak önlemler aşama aşama planlandı. Olası krizin 24 saatlik senaryosu yazıldı.
4: Türkiye ile olası krize karşı plan yapıldı. Yunan basını krizin 24 saatlik senaryosunu yazdı. Tanea gazetesinin haberinde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Hopis'in önleyici bir saldırıyı büyük derinlikte gerçekleştirme kabiliyetinden bahsettiği hatırlatıldı. Askeri kaynaklara dayandırılan senaryoda Ege'de deniz yetki alanları nedeniyle yaşanabilecek ciddi bir kriz olasılığına işaret edildi. Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina'nın bunu yakın ve kaçınılmaz saldırı hazırlığı olarak değerlendirebileceği öne sürüldü. Senaryoda Türkiye'nin çıkarma gemilerini yakıt ve savaş malzemesiyle hazırladığı İHA filolarıyla Bora ve Tayfun balistik füzelerini en yüksek hazırlık seviyesine geçirdiği varsayıldı. Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edeceği ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplanacağı belirtildi. İkinci aşamada ise Yunanistan'ın elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye, Türkiye'de bulunan bazı üslerindeki pistleri hedef almaya ve Türk çıkarma unsurlarını vurmaya çalışabileceği iddia edildi. Türkiye'nin muhtemel karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla olabileceğine işaret edilen senaryoda Yunanistan'ın Patriot sistemlerinin devreye gireceği öne sürüldü. Son aşamada ise uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi. Yunanistan'ın bu aşamada müzakere masasına askeri açıdan avantajlı konumda oturacağı iddia edildi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Batan geminin enkazından 1000 metre uzakta iki naaşa ulaşıldığı açıklandı. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrılıktan kısa süre sonra batmış, can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığı belirtildi. Naaşların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken 11 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Kozinoğlu soruşturması sürüyor. Fatih Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında daha önce 9 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. 1 yıl 7 ay hapis cezası alan Göktaş tahliye edildi. internette yayınladığı gösterisinde

0: de sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş mahkemede savunma yaptı. Göktaş hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcı mütalasında Göktaş'ın 3 suçtan cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. 12 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Göktaş suçu ve suçluyu övme suçundan beraat etti. Cumhurbaşkanına alenen hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay 5 gün ceza aldı. Mahkeme Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Tokat'ta cumartesi günü evden çıkan yaşlı adam sırra kadem bastı. Balık tutmaya gittiği düşünülen Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni bulundu.
1: Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü bu oldu. O andan itibaren ne duyan ne de gören oldu.
2: Yani gerekirse tekrar bir jandarma.
1: Tokat'ta yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Erdoğar 26 Eylül cumartesi günü evden çıkıp iddiaya göre balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. Ancak o saatten sonra bir daha 4 çocuk babası adamdan haber alınamadı.
3: Balık hastalığı var, her zaman gelir buraya. Yani biraz rahatsızlığı var, elepsi, sarası. Unutkanlık var.
1: Durum polis, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekipler bölgeyi karış karış taradı.
3: Buradan başlar, aşağıdan alandan döner, yukarıdan gelir diye düşünüyor. Ama aynı kameradan geri dönüş eve yok. Aşağı istikametten de işlerinin kavşağından geri dönüşü yok.
1: Abdullah Erdoğar son olarak Kelkit Çayı'na doğru yürürken bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 62 yaşındaki Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.
4: Ellerinden tutun, ellerinden.
0: Osmaniye'de bir okulda öğretmenin yeğeni tarafından öldürülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili'nin okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Olay sırasında öğrencilerin derste olduğu ifade edildi. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında olayın hassasiyetle takip edildiği ifade edildi. Bir bakan yardımcısı ve iki genel müdür Osmaniye'ye gitti. Ayrıca iki bakanlık müfettişi görevlendirildi. Okulda eğitime bugün ve yarın ara verildi. Diyarbakır'da iki kız kardeşi evlerinin yakınında yıldırım isabet etti. Kardeşlerden 11 yaşındaki Nur Hayat yaşamını yitirdi. Olay cumartesi günü Bağdır ilçesi Kırsal Kırkkoyun mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda Nuhayat Yüzenli kız kardeşine yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan kardeşler ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden 11 yaşındaki Nuhayat Yüzen bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kız kardeşinin tedavisi hastanede devam ediyor. İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Bedir Elhaç iddiaya göre abisiyle alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Genç adam tartışma sonrası eve gelen kardeşi ve yeğenlerinin çekiç ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Bir 10 gün önce abimle çocuklara beni saldırdılar akşam saat 1 gibi.
6: Aile içi para meselesi kavgaya dönüştü. Yeğenler amcalarına saldırdı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da 16 Eylül'de gece yarısı yaşandı. Suriye uyruklu Bedir Elhac iddiaya göre abisiyle para yüzünden sorun yaşadı. 26 yaşındaki Bedir iddiasına göre abisine verdiği borç parayı geri alamadı. Telefonda başlayan tartışmadan bir hafta sonra abisi ve iki yeğeni evin önüne geldi.
5: Abimin çocukları arabadan iniyor, beni derbetmeye başlıyor. Yani sopa ile beni vurmaya başladılar. Ben evime kaçmaya çalıştım. Kaçamadım bir türlü. Orada ondan sonra burada düştüm. Şu yere düştüm. Çekiçle kafama vurdular.
6: Bedir Elhac, abisi ve yeğenlerinin çekiçli, sopalı saldırısına uğradı. Kavgayı gören bir arkadaşı onları engellemeye çalıştı ancak başaramadı. Genç adam çeşitli yerlerinden yaralandı. 3 saldırgansa olay yerinden kaçtı. Darbe edilen genç abisi ve yeğenlerinden şikayetçi oldu.
5: 3 kafam, 3 darbe yedim burada. 12 tane dikiş var. Parmağım kırıldı. Şikayetçi oldum. Soruşturma devam ediyor.

0: 25 ilde düzenlenen siber suçla mücadele operasyonlarında 473 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 286'sı tutuklandı. Operasyonlara dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kaporo bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerden 286'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 92'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmir'in Menteş Askeri Bölgesi'nde Deniz Hücum Harekatı eğitimi yapıldı. Eğitime ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Eğitimi Ege Ordusu İstikam Savaş Tabur Komutanlığı, 19. Komando Tugay Komutanlığı ve 7. Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı. Eğitim kapsamında birliklerin amfibi gücü ve çoklu harekat koşullarındaki birlikte çalışabilirliği deneyimlendi. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde bir kara parçasına çıkarma anı yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ilk yerli pervaneli uçak Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. TUSAŞ'ta yapılan teslimat törenine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Zalkıran da katıldı. Törenin ardından iki Hürkuş'la selamlama uçuşu yapıldı.
1: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor.
2: Toplam 23 bin saatlik test yapıldı. Yer, hava ve atış kabiliyetleri onaylandı. Askeri tip sertifikası alındı. Ardından Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.
1: Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli pervaneli uçağı Hürkuş'un teslimat töreni TUSAŞ tesislerinde yapıldı. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da katıldı. Törende iki Hürkuş uçağı Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine alındı.
1: Hürkuş'un geliştirme sürecinde yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirildi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Hürkuş'u %80'lere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretiyoruz.
3: Hürkuş'un yaklaşık 35 bin fit irtifa gücü bulunuyor. Aynı zamanda bu uçak 574 kilometre hıza da ulaşabiliyor.
2: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş'un üstleneceği görevlere yönelik bilgi verdi.
4: Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Modern aviyonik sistemleri, yüksek performansı ve manevra kabiliyetiyle pilot adaylarımızın uçuş becerilerini geliştirmelerine, çağdaş eğitim ihtiyaçlarına uygun bir altyapı içerisinde yetiştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır.
3: Teslimat töreninin ardından iki adet Hürkuş TUSAŞ semalarında selamlama uçuşu yaptı.
2: Türk Hava Kuvvetleri'ne 2028 yılının sonuna kadar toplam 55 adet Hürkuş teslim edilmesi planlanıyor.
0: Türk Dil Kurumu 800 bini aşkın kelime içeren yeni Türkçe sözlük hazırlıyor. Yeni sözlükte yalnızca edebiyat dili değil, farklı bilim dalları ve kültür alanları da yer alacak. Türkçe düşünen yapay zeka da Türk Dil Kurumu'nun projeleri arasında.
5: Şu an yaptığımız ya da yoğunlaştığımız konulardan birisi yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlamak.
6: 800 bin kelimelik Türkçe sözlük hazırlanıyor. Türk Dil Kurumu, yaşayan Türkçenin sözlüğü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
5: Bizim şu anki sözlüğümüz edebiyat dili sözlüğü. Bizim yaptığımız sözlükte ilk denemelerde gördüğümüz 800 bini geçiyoruz. Böyle bir fark olacak. Türkçeyi temsil kabiliyeti yüksek bir sözlük olacak.
6: Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, Türkçenin korunması için yürütülen çalışmaları anlattı. Türkçe düşünen yapay zekayı geliştirmek ve eğitmek üzere büyük bir dil modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi.
5: Havelsan'la bu işi yapıyoruz. Şu an teknik altyapı tamam, veri girişi.

0: başladı. Zengin bir etiketleme sistemiyle işi yürütüyoruz. O da Türkçe düşünen yapay zekanın geliştirilmesinde ve yine dil çalışmalarında kullanılabilecek bir veri sunacak bize.
1: Yapay zekanın yeni bir siber saldırı yaptığı açıklandı. OpenAI'ye bağlı ajanlar ABD Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine erişmeye çalıştı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu verilerine de erişildiği belirtildi. OpenAI gelişmeleri üzerine yeni yapay zeka modelini geliştirmeyi durdurdu.
2: Yapay zeka şirketlerinden yeni bir saldırı haberi geldi. OpenAI şirketine ait yapay zeka ajanlarından Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine siber saldırı yaptığı ortaya çıktı. Şirket ise yeni yapay zeka modelinin geliştirmesini durdurduğunu açıkladı. Ajanlar hakkındaki açıklama yapay zeka değerlendirmeleri yapan Translus adlı şirketten geldi. Açıklamaya göre OpenAI'ın yapay zeka ajanları Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı sitesine hacklemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. New York Times gazetesi de ajanların Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu'na da siber saldırılarda bulunduğunu yazdı. Gelişmeleri takiben OpenAI yeni yapay zeka modelinin geliştirmesini durdurduğunu açıkladı. Geliştirmeye ancak ek güvenlik önlemlerinin alındığından emin olduklarında yeniden başlayacaklarını ifade etti. Şirket yapay zeka geliştikçe ve diğer sorunlar ortaya çıktıkça eğitime yeniden ara vermek zorunda kalmayı beklediklerini de kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılmasına karşı. Trump bunun Çin'e karşı yapay zeka alanında elde ettikleri üstünlüğü kaybetme anlamına gelebileceğini ifade etti. Trump yapay zekanın kontrolden çıkması konusunda endişeli olmadığını da dile getirdi. Ayrıca Anthropic şirketinin üst düzey yöneticisi Dario Amodei ile yapay zeka geliştirmeyi yavaşlatma konusunda ele alacağını duyurdu.
1: ABD'den teknoloji şirketi Apple'a milyar dolarlık patent cezası geldi. Davada jüri Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederken şirket kararı itiraz edeceğini açıkladı.
2: Teknoloji devi Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5,7 milyar dolarlık rekor patent cezasıyla karşı karşıya. San Diego Federal Mahkemesi jürisi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme patentlerin sahibi olan Tuction teknoloji firmasına yaklaşık 5 milyar 720 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Bahsi geçen dava, Apple'ın iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda kullandığı Taptic Engine olarak bilinen dokunsal motor teknolojisi ile ilgili. Tuction Technology, Apple'ı kendi teknolojisini izinsiz kullanmakla suçlamıştı. Jüri heyeti, söz konusu dokunsal motor teknolojisindeki 3 unsurun Apple tarafından ihlal edildiğini tespit etti. Ancak karar, Apple'ın ödeyeceği tutarın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Apple yönetimi yasal yollardan temyize başvuracaklarını duyurdu. Şirket, Tuction firmasına ait herhangi bir teknolojiyi kullanmadığını savunuyor. Jüri, Apple'ın söz konusu 3 unsurdaki patent ihlalini kasten gerçekleştirmediğine karar verdi. Eğer ihlal kasıtlı bulunsaydı, verilen ceza 3 katına çıkarak 17 milyar dolara ulaşabilecekti. İhlalin kasıtsız bulunması, Apple'ın üst mahkeme sürecindeki elini güçlendiren en önemli koz olarak görülüyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüklerini belirtti. İki taraf açısından da kazan kazan temelinde olabilecek düzenlemeleri görüştüklerini söyledi.
3: Avrupa Birliği'nde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi hızlandırma yasası ve ona bağlı Made in EU yani Avrupa Birliği'nde üretilmiştir projesi kapsamında ciddi dış ticaret ve yatırım etkileri olabilecek konularda sıkça Brüksel'de ve üye ülkelerde Türkiye'nin konumunu, pozisyonunu, beklentileri

0: yerini ve olabilecek etkiler konusundaki fikirlerimizi paylaşıyoruz. Liderler düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili temasları ve Avrupalı liderlere yazdığı önemli kritik mektuplar, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Dışişleri Bakanımız ve Ticaret Bakanlığı olarak bizlerin yoğun mesaileriyle bu konuda Türk ekonomisinin, Türk sanayinin geleceği açısından en doğru ve iki taraf açısından da kazan kazan temelinde olabilecek düzenlemelerin çıkması için yoğun bir görüşme trafiğinde bulunuyoruz.
1: Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak için devreye alınacak güvenlik ödeme sistemine ilişkin takvimde değişikliğe gitti. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarihi 1 Aralık olarak belirlendi.
2: Ev arsa satışları daha güvenli olacak. Satış bedeliyle mülkiyetin eş zamanlı el değişimi sağlanacak. Ev ve arsa alım satımında para transferini daha güvenli hale getirecek yeni sistem için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin zorunlu başlangıç tarihini 1 Aralık olarak yeniden belirledi. Dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmayı amaçlayan sistem öncesinde pilot uygulama da yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle yapılması halinde satış bedeliyle mülkiyetin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak güvenli ödeme sisteminin kullanılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. 29 Nisan 2026'da taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle getirilen sistemle alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması amaçlanıyor. Ayrıca kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
1: Sakarya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte yollar su altında kaldı. Ulaşım neredeyse durdu. Bursa'da da hava muhalefeti ulaşımı durdurdu. Sabah saatleri itibarıyla etkili olan yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile tarım arazileri su altında kaldı. Su baskını nedeniyle ulaşım adeta durdu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Erenler ilçesinde bazı noktalarda sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaynarca ilçesinde ise dereler taştı. Suda mahsur kalan bir otomobilin sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bursa'da ise elverişsiz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımına ara verildi. Duyuru Budo'nun internet sitesinden yapıldı. Aralarında Bursa'dan İstanbul'a yapılacak seferler de dahil 8 sefer iptal edildi. İstanbul'da sağanak yağış bazı ilçelerde hasara neden oldu. O adreslerden biri de Eyüp Sultan'dı. Yağmurla yumuşayan toprak kaydı, bina tahliye edildi.
2: Yağmurla yumuşayan toprak eğimli arazide tutunamadı. Alt sokaktaki binanın üzerine doğru kaydı.
3: Tabii yağmur yağa duvar göbek yaptı. Göbek yapınca arkadan yağmur yağınca patlattı işte.
2: Sağanak yağmur İstanbul'da gece boyu aralıksız yağdı. Eyüp Sultan'da sağanak yağışla birlikte toprak kayması yaşandı. Sayfiye sokakta yaşayanlar panikle kendini dışarı attı.
3: Evdeydim ben, televizyon izledim. Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Biliyordum zaten burayı yıkılacağını biliyordum ben yani. Böyle kendini belli etmişti. Benim hanım dedi ki çıkalım buradan. Öyle çıktık yani.
4: Yaşanan toprak kaymasıyla birlikte arkamda bulunan kırmızı bina tedbiren boşaltıldı. Olay anında da binada 14 kişi vardı.
2: Yolun altındaki toprak kayınca araçlar içinde büyük tehlike oluştu. Belediye ekipleri yolda önlem aldı. Yağmurun birkaç gün daha sürecek olması nedeniyle henüz sokakta çalışma başlatılamadı. Binanın akıbeti yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Çankırı'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen kamyonet kaza yaptı. Olay anı kameraya yansıdı. Olay Çankırı Ankara karayolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle karayolu kaygandı. Virajı alamayan kamyonet bariyerlere çarparak savruldu. kendi etrafında dönen kamyonet son anda

0: bariyerlere çarparak durabildi. Neyse ki kazaya diğer araçlar karışmadı. Olay anı da arkadan gelen otobüsün kamerasını işte böyle yansıttı. İstanbul'da ilk 7 ayın sağlık verileri açıklandı. Alınıp gidilmeyen randevuların sayısı dikkat çekti.
1: Her gün yüz binlerce hasta randevu alıyor, hastaneye gidiyor. Mega kent İstanbul'da sadece yılın ilk 7 ayında hastanelerde 130 milyon muayene yapıldı. 1 milyon 200 bin ameliyat gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişi de randevu almasına rağmen gitmedi. Diğer hastaların hakkını çaldı.
2: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, sağlık hizmetlerinin ilk 7 aylık bilançosunu açıkladı. En dikkat çekense gidilmeyen ve iptal edilmeyen randevular oldu.
2: Sadece iptal ettirmeyip o randevunun boş geçmesini sağlayan 548 bin kişi var. Yani 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli.
1: Gidilmeyen randevuların MHRS üzerinden veya 182 çağrı merkezini arayarak iptal edilmesi gerekiyor.
2: Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14 gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
0: Eskişehir'de dampere açık şekilde ilerleyen kamyon sanayi sitesinin giriş kapısını yıktı. Olay Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Damperin açık olduğundan habersiz olan kamyon şoförü o şekilde metrelerce ilerledi. Ta ki sanayi sitesinden geçmek isteyene kadar. Açık kamyon damperi sitenin gidiş kapısına çarparak yerle bir etti kapıyı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da artan trafik alternatif ulaşım arayışını da artırdı. Son dönemde kentin yollarında sıkça gördüğümüz elektrikli skuterler de bu tercihlerin başında geliyor. Peki sayıları her geçen gün artan bu araçlar ne kadar güvenli? Sürücüler trafik kurallarına ne kadar uyuyor? E-skuterler trafikte pratik bir çözüm mü yoksa yeni bir güvenlik sorunu mu? Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
3: Kolay ulaşım sağlıyor. Kısa mesafelerde. Çok iyi yani.
4: Ne zaman aldınız?
5: Bir hafta oldu.
4: Yeni.
5: Evet.
4: Ne kadar hız yapıyorsunuz bununla?
5: 25 kilometre maksimum. 60 bin TL fiyatı var.
4: Kullanmak için ne plaka gerekiyor ne de ehliyet. Üstelik birçok sürücü de ekipmanda yok. Yoğun trafikten kaçmak, ulaşım maliyetini düşürmek için tercih ediliyor. Peki e-scooterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa güvenlik riski mi?
6: Hem trafik içinde gidiyorlar hem de kaldırımda gidip insanları da rahatsız ediyorlar.
7: Arkamdan geliyormuş. Ben gayri ihtiyari kendi yolumda gidiyorum. Ama bir anda ayağıma çarptı.
8: Biz onlara dikkat etmekten kendi işimizi yapamaz hale geldik. Ne yelek var, ne bir ışıklandırma herhangi bir şey var.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu alternatif ulaşım arayışını da artırıyor. Özellikle elektrikli skuterler hem trafikten kaçmak hem de daha ekonomik ulaşım sağlamak isteyenlerin tercihi. Nerelerde kullanıyorsunuz?
3: Bu şekilde yani işle ev arası. Bu tür araçlar İstanbul trafiğinde avantaj sağlıyor.
4: Siz neden tercih ediyorsunuz skuterı?
5: İşte trafik yüzünden.
4: Sayıları her geçen gün artan e-scooterlarla ilgili geçtiğimiz dönemde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Elektrikli scooterların belirli alanlara girmeleri sınırlandırıldı. Kendi scooterını kullananlar trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymak zorunda olsalar da kiralık araçlardaki gibi uygulama üzerinde belirlenen bir güzergah kısıtlaması bulunmuyor. İşte bu durumda özellikle yoğun trafikte güvenlik tartışmalarına neden olabiliyor.
9: Kullanım yaşına baktığınızda 16-25 yaş arası. Ehliyet yok, sigorta yok, plaka yok, muayene yok. Şimdi bu sistemin üzerinde birçok insanın üstünde de kask yok, eldiven yok, bir mont yok.
4: Sizin ekipmanlar yok ama yeni aldığınız için mi?
5: Aynen. Daha şey yapamadım, fırsat bulamadım onu almak için. Ama işte tam onu almaya gidiyorum.
10: Ben yeni aldım vallahi ya.
4: Kendi bisiklet?
10: He, kendi bisiklet.
4: Ne zaman aldın?
10: Bir iki gün falan oldu ya. İyi vallahi yani trafikte falan olmuyor.

0: düşünüyorsunuz? Yani beğeniyorum.
1: Ekipmanınız yok ama.
0: Alacağız işte.
2: Bugün şahsi kullanımlardaki tüm skuterler ortalama 40-50 kilometreye ulaşabiliyor. Korkunç bir hız. Dünyadaki otomobillerin bile çarpışma testleri maksimum 50 kilometre yapıyor. Bir skuterla düştüğünüz an kaportanız gerçekten geri dönülmeyecek hasarlar alabilir.
1: Öyle ki son 2 yılda acile başvuran e-scooter kazaları incelendiğinde ciddi travma oranı %20.7. Üstelik kayıtlarda kask kullanan tek bir hastaya bile rastlanmadı.
2: Bana göre denetimi yükseltmezsek, hatta benim önerim şu, scooterlı bir kadro polis, belediye, zabıta kurmamız lazım ki buraları denetlesinler.
3: Önlemleri almışsınız, gözlük, kask, bir tek eldiven yok zannediyorum. Bayağıdır bu güzergahtayız, sizin gibi ekipmanlı bir scooter sürücüsü görmedik.
4: Yani öyle olması gerekiyor. Hız sınırları kurallar içerisinde.
5: İstanbul Kağıthane'de yeraltı elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangının yanında park halinde olan bir araç sahibi tarafından son anda kurtarıldı.
6: Yer altından geçen kablolar yandı. Park halindeki araç az daha alevlere teslim olacaktı. İstanbul Kağıthane'de yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark edenler hemen yangının yanında park halinde olan aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.
7: Arabam yanıyor Mesut abi diye bir haber geldi bana. Ben apar topar indim. O arada arabam gerçekten baktım yanıyor.
6: Araç sahibi aracını yangından uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çevredekilerden biri de yangın tüpüyle müdahale ediyordu. Elektrik kutusu tam o esnada patladı.
7: Araca binerken, aracımı kurtarmaya giderken rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim.
6: Otomobil çekildikten sonra itfaiye ekipleri geldi. Neyse ki yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.
7: Sol tarafında tabii ki o yanmadan dolayı, patlamadan dolayı bir siyahlık oluşmuş. Komple sol tarafı siyah.
5: İnsanlık tarihi açısından çok önemli bir çalışma Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde sürüyor. Dağda tekne şeklindeki toprağın altında Nuh'un gemisi mi var? Bilim insanları bu sorunun yanıtını bulmaya bir adım daha yaklaştı. Alınan yüzlerce toprak numunesi laboratuvara gönderildi.
8: Soil survey
9: 2024'te yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
10: Heyecanlandıran bu verilerin ardından çalışmalar yoğunlaştı. Tekne şeklindeki bölgeden alınan toprak numuneleri incelemeye gönderildi.
8: Radar çalışması tamamlandıktan sonra radar çalışmasında elde ettiğimiz noktalara göre toprak numunesi alma işlemine başladık. Yaklaşık 100-150 farklı bölgeden 1000 civarında toprak numunesi aldık.
10: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde Nuh'un gemisi heyecanı aslında 1959'da başladı. Bölgenin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla çalışma yapan harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, tekne şeklindeki bölgeyi keşfetti. Telçeker ve Üzengiri köyleri arasındaki arazide bir süre önce başlatılan bilimsel incelemelerin bu yılki bölümü tamamlandı. 90 gün süren çalışmalara 5 ülkeden 20 bilim insanı katıldı.
8: İlk olarak haritalama sistemi, 2D haritalar, 3D haritalar, ortofotolar ve GPS programlarını yaptık. Arkasından radar çalışmaları yapıldı. Yer altındaki boşlukları, koridorları ya da olası geminin olası verilerini bize verecek olan en önemli çalışmamız radar çalışmasıydı.
10: Radar çalışmasında yer yer 13 metre derinliğe kadar uzanan muhtemel boşluklar tespit edildi. Farklı derinliklerden ilk kez karotlu sondaj çalışması yapıldı.
9: Yeni radar taramasında yer altında dik açılar, muhtemel tüneller, katmanlar ve boşluklar görüldü. Bazı anomalilerin insan yapımı olabileceğini değerlendiriyoruz. Muhtemelen tortuyla dolmuş, korunmuş odalar olduğunu düşünüyoruz.
8: Burada bulacağımız organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok çok önemli veriler sunacak. Aynı zamanda organik maddelerden yapacağımız karbonhidrat tanemesiyle de burada gerçekten Nuh'un gemisi ya da bir gemi kalıntısı olup olmadığını anlayacağız.
5: spordaki gelişmelere bakalım. Türkiye Uluslar Ligi ikinci maçında ağırladığı İtalya'ya 4

0: 4-1 mağlup oldu. Maç Bursa'daki 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynandı. İtalya'da golleri 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Esposito kaydetti. Milli takımımızda ise tek golü 47. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Kırmızı Beyazlıların bir sonraki maçı ise Cuma günü Belçika ile. Öte yandan milli takım teknik direktörü Montella 4-1'lik İtalya mağlubiyeti sonrası basın toplantısında konuştu. İstifa etmek gündemimde yok dedi.
1: 1,5 sene önce hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Ben hatta maçtan önce dile getirmiştim, yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. Yani şöyle, ilk yarı mesela ilk 30 dakikayı baz almamız gerekirse çok kötü bir başlangıç yaptık maça. Yani alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik. Futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadardan devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten bu tarz kararları, ama öyle bir gündemimiz yok.
0: Büyük usta ünvanlı milli satranççı Yağız Kaner doğmuş. 46. FIDE satranç olimpiyatını yenilgisiz tamamlayarak 15 yaşında ulaşılan en yüksek satranç derecelendirme sistemi puan rekorunu kırdı.
2: Türk satrancının en önemli yeteneklerinden biri olan Yağız Kaan Erdoğmuş çok önemli bir başarıya daha imza attı. Büyük usta ünvanlı milli satranççı Özbekistan'da yapılan 46. FIDE satranç olimpiyatını yenilgisiz tamamlamayı başardı. Erdoğmuş 15 yaşında ulaşılan en yüksek satranç derecelendirme sistemi puanı rekorunu kırdı. Semerkant kentinde düzenlenen olimpiyatın son turunda dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile karşılaşan Yağız Kaan Erdoğmuş mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Olimpiyatı 8-10 puanla ve yenilgisiz tamamlayan 15 yaşındaki milli sporcu Elo puanını 2731'e yükseltti. Yağız Kaan bu puanla Çinli büyük usta Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulundurduğu rekoru kırmayı başardı. Genç büyük usta Yi'nin 2721 puanını geride bırakarak satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek Elo puanının sahibi oldu. Genç sporcu düzenlenen olimpiyatlarda birinci masada ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başardı.
0: Voleybolun bu kez adresi Kalamış sahiliydi. Farklı kurallarla oynanan Red Bull Backline Athena takımı şampiyonluğa ulaştı. Final gününde Hande Balad'ın, Eda Erdem ve Dilay Özdemir de voleybol severlerle buluştu. Size haberimizle baş başa bırakalım. Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Voleybol bu kez salondan çıktı. Kalamış'ta kumsalda oynandı. Red Bull Blackline 2026'nın Türkiye finalinde Athena takımı şampiyonluğa ulaştı. Kalamış Atatürk Parkı plaj voleybolu sahalarında düzenlenen organizasyonda 25 ve 26 Eylül'deki elemelerin ardından finale kalan takımlar 27 Eylül'de şampiyonluk için sahaya çıktı. Finalde geçen yılın şampiyonu Şepidi ile Athena karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Athena, turnuvanın 2026 Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupası ve madalyalar milli voleybolcu Dilay Özdemir tarafından takdim edildi. Final günü sadece şampiyonluk mücadelesiyle sınırlı kalmadı. Milli voleybolcuların yer aldığı şov maçı da Kalamış'ta voleybol severlerle buluştu. Türkiye şampiyonu Athena'nın da yer aldığı şov maçında Hande Baladı'nın takımıyla Eda Erdem'in takımı karşılaştı. Dilay Özdemir ise kenardan taktik verdi. İki set

üzerinden oynanan mücadele bir bir sona erdi. Organizasyonu klasik voleyboldan ayıran nokta ise oyun kuralları oldu. Setler 11 sayı üzerinden oynandı. Her seti kazanan takımın sahası 1 metre daralırken doğrudan sayıya dönüşen servisler 2 sayı.

Kupayı kaldıran taraf Athena oldu. Kalamış'taki final günü şampiyonluk mücadelesi ve milli voleybolcuların şov maçıyla tamamlandı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 15 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 29 Eylül Salı sabahındayız ve saat 26'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Kırıkkale'deki Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı ve 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 37 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikapla suçlanıyordu. Gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlandı. 15 kişi tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gaziantep'te iki arkadaş arasındaki kavga ölümle sonlandı. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin adresi Güneş Mahallesi'ydi. İddiaya göre Başaran sokakta arkadaşıyla karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Başaran arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yere yığılan genci görenler ekiplere haber verdi. 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırılsa da maalesef ki kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheliyle polislerce şüpheli polisler tarafından yakalandı ve soruşturma da sürüyor. Mersin'de bir kahvehaneden silah sesleri duyuldu. Açılan ateşte bir kişi hayatını kaybetti. Tarsus'taki kahvehaneye bir kişi silahla gitti. Ateş açtıktan sonra kaçtı. O sırada kahveye oturan 5 kişi silahla vuruldu. Olay yerine giden ekip

0: 71 yaşındaki Mehmet Atlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silah bir evin bahçesinde bulundu. Polis ekipleri şimdi kaçan saldırganın peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında okullarda artırılan güvenlik önlemlerinin altına çizdi. Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasına izin verilmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a desteğini yineledi. Hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Geçmişe kıyasla daha güçlü Türkiye var dedi.
1: Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.
2: Okullarda alınan tedbirlere dikkat çekti. Saldırılardan etkilenenlere şifa diledi.
1: Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor. Tedavileri devam eden 3 evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından dış politika gündemini de değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temaslarını aktardı. Filistin'e uygulanan ayrımcılığın altını çizdi.
1: Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğim.
2: Erdoğan, Türkiye'nin artan kapasitesine işaret ederek geçmişe kıyasla daha güçlüyüz mesajını verdi.
1: Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz.
0: İsrail basını Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı mutabakatı gündemine aldı. Mutabakat sonrası oluşan güvenlik tablosunun İsrail'i köşeye sıkıştırdığını yazdı. Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor ifadelerine yer verildi.
2: Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakata dikkat çekildi. Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor denildi. İfadeler İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin yayımladığı haberde 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil olmak üzere Yunan adaları zincirini tamamen devre dışı bıraktığı kaydedildi. Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan bir koridor meydana getirdiği belirtildi. Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle Akdeniz'i fiilen ikiye böldüğü öne sürüldü. Haberde İsrail'den Güney Kıbrıs Rum yönetimine, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması planlanan doğalgaz boru hattı projesine dikkat çekildi. Mutabakat sayesinde oluşan güvenlik tablosunun bu projeyi engellemeyi veya en azından kesintiye uğratmayı hedeflediği ileri sürüldü. Haberde İsrail'in ithalatının %98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edildi. Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı. İsrail yetkililerin bu durumu Türkiye'yi İsrail'i köşeye sıkıştırıyor şeklinde değerlendirdiği kaydedildi. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmış, iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını koruması amaçlanmıştı.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bir kez daha Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi. Filistinli mahkumların idam edilmesi

0: edilmesi isteğini bir kez daha dile getiren Ben Gvir, savunma bakanı olması halinde Filistinlilerin göçünü de teşvik edeceğini iddia etti.
1: İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimler yaklaşırken aşırı sağcı bakan Itamar Ben Gvir provokasyonlarına bir yenisini ekledi. Ben Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrailli bakan bir gün önce de Mescid-i Aksa'nın batı duvarında bulunan Burak Duvarı'na giderek Talmudik ayin gerçekleştirmişti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne göre Sukkot Bayramı'nın 3. gününde 1222 İsrailli de Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlandı. Eski şehirdeki onlarca Filistinli esnafın iş yerleri zorla kapatıldı. Ben Gvir bir diğer provokatif eylemini de Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın düzenleyerek gerçekleştirdi. 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selami'yi tehdit eden Ben Gvir onu öldürmek istediğini söyledi. İsrail'i bakan gelecekte savunma bakanı olması halinde Selami gibi mahkumların idam edilmesini sağlayacağını iddia etti. Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan gönüllü göçünü teşvik edeceğini de belirten Ben Gvir, lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin yeni hükümete katılmak için Savunma ve Adalet Bakanlıklarını talep edeceğini açıkladı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de skandal bir açıklama yapmış, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına değinerek Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız demişti.
0: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 4 Filistinlinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Google haritalarda Gazze'de yaptığı güncelleme ile yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail ordusu tanklarla Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Gazze'deki yıkımın boyutu Google haritalarda yapılan güncellemeyle bir kez daha ortaya çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına dair son verileri paylaştı. Açıklamaya göre ateşkese rağmen yapılan İsrail saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1421'e yükseldi. 4983 kişi yaralanırken 834 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 74.022 olarak açıklandı. İsrail ordusu Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiye alıkoyulmuştu. Uluslararası tepkilere rağmen Ebu Safiye serbest bırakılmazken İsrail tankları bir kez daha hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Sağlık personeli gelişme üzerine hastaneden ayrıldı. Google'ın haritalar uygulamasının Gazze görüntülerini güncellemesiyle yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü görüldü. Özellikle Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta ve kuzeyindeki Gazze kentindeki yıkımın boyutları dikkat çekti. İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkmıştı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ünlü Ulusal Bilimler Akademisi'ni hedef aldı. Bina alevler içinde kalırken içeridekiler pencerelerden sarkarak kurtulmaya çalıştı. Kiev'in merkezindeki Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi'ne düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Bina alev alev yanarken içeridekiler pencerelere çıkarak kurtulmaya çalıştı. Kiev'e yönelik saldırılarda bir ilaç şirketi ve benzin istasyonları da vuruldu. Dnipro'da bir iş merkezine düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü. Harkov'da ise 9 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda 11 çocuk, 43 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya mutlaka yanıt verilecek dedi. Kremlin ise son Ukrayna saldırılarına atıfla Ukrayna bedel ödemek zorunda, şu anda olan da bu açıklamasında bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD ziyareti gündemden düşmüyor. Bir vize anlaşmayı imza atan tarafların 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde karşılıklı tarife indirimine gidilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Taraflar yapay zeka konusunda da diyaloğa başladı.
1: Milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı. İşbirliği mesajları verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında gümrük vergilerinde indirime gidildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamlamış, iki ülke arasında gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaşma sağlanmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların ticaret kurulu oluşturulmasında anlaştığı belirtildi. İki ülkenin 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde karşılıklı tarife indirimine gidilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Bu kapsamda kömür ithalatı karşılıklı tarife indirimi kapsamına alındı. Tarafların yapay zeka konusunda da diyaloğa başladığı ve bu diyaloğun devam edeceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin Büyükelçisi Perdue ise Trump'ın Xi ile Beyaz Saray'la yaptığı görüşmede silah satışını gündeme getirdiğini belirtti. Trump'ın Xi'ye Amerikan üretimi silahları satın almayı isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Perdue, buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi arasında diplomasi trafiğinin sürmesi bekleniyor. Trump Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 zirvesine katılacak.
0: Akaryakıta gözler 1 Ekim'e çevrildi. Fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi benzinde artık sona eriyor. Sistemin kalkmasıyla benzin fiyatında litre başına 12,5 liraya varan kademeli bir artış da bekleniyor.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona eriyor. Benzin fiyatlarında gözler 1 Ekim'de. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başladı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos 30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim'de bu uygulama sona eriyor. Peki bu değişiklik cebe nasıl yansıyacak? Son anda bir değişiklik olmazsa Eşel Mobil sisteminin kalkmasıyla fiyat artışları pompaya doğrudan yansıyacak. İlk aşamada benzinde ÖTV ve KDV etkisi görülecek. Yaklaşık 12,5 liraya kadar artış bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yılın bütçe planlamasında Eşel Mobil uygulamasının devam etmeyeceğini, mazotta kısmi olarak sürdürüleceğini açıkladı. Motorinde özel tüketim vergisi Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira olarak belirlendi. Buna göre 1 Ekim'de motorinden alınan toplam vergi KDV ile birlikte 3 lira 60 kuruş artacak.
0: Sermaye Piyasası Kurulu Terra Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni adımlar geldi. Buna göre Terra Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca 37 kişi hakkında ise borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 kişinin lisanslar işlem yapma yasağı süresi boyunca da iptal edildi. Öte yandan yine tasfiyeye alınan fonlarda parasını bekleyen yatırımcılar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama geldi. 17 Eylül'de fonların işleme kapatılması ile iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Ödemeler yatırımcının fondaki pay sahipliği oranında gerçekleşecek.
1: Tasfiyedeki fonlarda yatırımcının beklediği açıklama geldi. 17 Eylül'de iptal edilen talimat sahiplerine ödeme yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen fonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 17 Eylül'de fonların işleme kapatılması nedeniyle o gün Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na iletilen ve iptal edilen tüm alım satım talimatlarının sahiplerine ödeneceğini duyurdu. Ödemeler tasfiye bakiyesinden ve yatırımcının fondaki pay sahipliği oranında gerçekleşecek. Kurul ayrıca 16 Eylül ve öncesinde iletilen ancak fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleşemeyen talimatların da tasfiye kapsamında olduğunu belirtti. Böylece son günlerde fondan çıkmaya çalışıp işlemi yarım kalan

0: yatırımcıların durumuna da açıklık getirilmiş oldu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı. Şimşek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz ifadesini kullandı. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'e gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi.
0: Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi.
2: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Gerçekten bir de helalleşmesinin nasıl yapılacağının mümkün olmadığı bir konu. Bir fonda çok sayıda insanın gelecek hayalleri birikiyor. Siz o gelecek hayallerine el koyuyorsunuz. Bu affedilemez, fevkalade ciddi bir meseledir. Ümit ederim ki Türkiye ekonomisinin sadece dar bir alanında, borsanın da dar bir alanında etkili olur ve kısa süre içerisinde alınan tedbirler sonuçlarını vererek de Borsa İstanbul selamete kavuşmuş olur.
0: Kurtulmuş Portekiz'de gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Fatma Betül Sayankaya'nın görevinden istifa etmesi ve bazı milletvekillerinin fon soruşturmasında isminin geçtiği hatırlatıldı. Dokunulmazlıklar kaldırılır mı sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş bu konu meclise gelmiş değil, herhangi bir fezleke oluşmuş değil. Fezlekeler geldiğinde de izlenecek süreç bellidir dedi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Açıkçası her şey tıkır tıkır kendi süreci içerisinde işliyor dedi. Meclisteki izleme komisyonunun yol haritasını anlattı.
2: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşmasında nasıl müzakereci bir yöntem izlediysek bunda da aynı yöntemi izleyeceğiz. Meclisin sorumluluğu, tabiri caizse bir üçüncü göz olarak sürecin nasıl devam ettiğini millet adına takip etmektir. Komisyonu ümit ediyorum en kısa süre içerisinde oluştururuz. Mecliste grubu bulunan partilerin hepsinin temsil edileceği bir yapının olması, oluşması lazım.
1: Fon soruşturması kapsamında mali incelemeler de sürüyor. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına fondan 3 milyarlık çıkış yapıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında detaylı mali inceleme yapıyor. Fondan çıkan yüksek meblağlar mercek altında. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'la 16 Eylül arasında toplam 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve fon işlemleriyle bağlantısı da araştırılıyor. Başsavcılık ayrıca İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'le mal varlığı arasında ilişki bulunup bulunmadığını da araştırıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İhaleye fesat karıştırma ve zimmet soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne yönelik soruşturma başlattı ve kooperatifin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik başlatılan soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve zimmet suçlamasıyla açılan soruşturmada jandarma ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Detaylara bakalım. Bakan Fidan, Abu Dhabi'de Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir araya geldi. Hakan Fidan ziyareti, bölgenin karşı karşıya kaldığı sorunları değerlendirmek için son derece verimli olarak niteledi. Bölgenin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bakan Fidan son olarak 20 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. İsrail'de 7 Ekim saldırıları öncesindeki istihbarat uyarılarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Uluslararası medyada yansıyan Netanyahu'ya yönelik tepkilere muhalefet lideri de katıldı. Başbakanın uyarıları görmezden geldiğini öne sürdü.
1: İsrail'de 7 Ekim saldırılarının ardındaki istihbarat zafiyeti ve Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler artarak büyüyor. Muhalefet lideri Yair Golan, Netanyahu'nun 7 Ekim öncesinde kendisine ulaşan tüm uyarıları görmezden geldiğini öne sürdü. Golan, uluslararası basının Netanyahu'nun dikkate almadığı istihbarat belgelerini ortaya çıkardığını söyledi. İsrail Başbakanı'nın sorumluluğu tamamen orduya yüklediğini savunan Golan, suçlamaları kabul etmeyen Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Golan, kuracakları yeni hükümette bu başarısızlıkları araştırmak için resmi bir komisyon kuracaklarını açıkladı. Uyarı iddiaları yalnızca muhalefetin tepkisiyle sınırlı değil. New York Times ve Haaretz gibi uluslararası basın kuruluşları da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır istihbaratının saldırılardan önce İsrail yönetimini uyardığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Atlantik dergisine dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan önce Ben Gurion Havalimanı'na giderek uyarılarda bulunduğunu iddia etti. Gelişmelerin ardından Tel Aviv'de Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli Netanyahu aleyhine gösteri düzenledi. 7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin ve esirlerin aileleri ise gerçeklerin örtbas edildiğini savunarak hukuki mücadele başlattıklarını duyurdu.
0: Almanya'daki Berlin eyalet seçimlerini kazanan Elif Eralp ve Sol Parti seçimlerin ardından başlayan Yahudi düşmanlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Eralp'in antisemit olduğunu söyledi. Türk kökenli Alman siyasetçi de bu sözler üzerine İçişleri Bakanı'na karşı suç duyurusunda bulundu.
2: Berlin'deki seçimlerin ardından başlayan Yahudi düşmanlığı tartışması büyüdü. Seçimin galibi Sol Parti adayı Elif Eralp, kendisinin Yahudi düşmanı olduğunu söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamayı Elif Eralp'in avukatı yaptı. Avukat, İçişleri Bakanı Dobrindt'in iftira ve hakaret suçlarını işlediğini savundu. Ayrıca Eralp'in Yahudi düşmanı olarak nitelenmesinin itibarına ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti. Suç duyurusunda İçişleri Bakanı'nın asılsız iddiayı yayması, Eralp'in Berlin eyaletinde hükümet kurmasını etkileyebilecek nitelikte olduğu da kaydedildi. Suç duyurusuna neden olan olay geçtiğimiz hafta yaşandı. İçişleri Bakanı Dobrindt, Sol Parti Federal Meclis Üyesi Grup Başkanı Heidi Reichneck'le bir televizyon programına katıldı. Dil sürçmesi yaşayan programın sunucusu Eralp için antisemit olduğunu söylüyor ifadelerini kullandı. Daha sonra bunu düzelterek antisemit olmadığını söylüyor dedi. Ancak İçişleri Bakanı Dobrindt, Eralp'in Yahudi düşmanı olduğunu savunarak ama öyle sözlerini sarf etti. Berlin'deki seçimlerden zaferle ayrılan Elif Eralp, koalisyon hükümeti kurarak eyalet başbakanı olmayı hedefliyor. Ancak Sol Parti'nin seçimi kazanmasının ardından partiye yönelik antisemitizm suçlamaları yapılıyor. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Sol Parti'yi antisemitizme karşı yeterince net tavır almamakla suçluyor.
0: Fransa'da aşırı sağ ulusal meclisin ardından senatodaki ağırlığını da artırdı. Kısmi senato seçimlerinde merkez sağ çoğunluğunu korurken aşırı sağcı ulusal birlik ilk kez senatoda grup kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
1: Fransa'daki kısmi senato seçimlerinde merkez sağ senatoda çoğunluğunu korudu. Ülkede parlamentonun üst kanadı senatoda görev yapan 348 senatörden 178'inin yenilendiği seçimlerde senatonun dengesi değişmedi. Ancak aşırı sağ parlamentonun üst kanadında

0: tarihin en güçlü temsiline ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 125 sandalyeyle Senato'nun en büyük partisi oldu. Sosyalistlerin öncülüğündeki grup 63, Merkezci Birlik ise 57 sandalyeyle onu izledi. Seçimin dikkat çeken solucuysa aşırı sağdan geldi. Jordan Bardella liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi Eren 14 senatöre ulaştı. Böylece parti müttefiki Cumhuriyet için Halklar Birliği ile birlikte tarihinde ilk kez senatoda grup kuracak. Eren'in Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen partisi için sonucu tarihi galibiyet olarak nitelendirdi. Solda ise sosyalistler ve yeşiller arasındaki seçim birliği büyük ölçüde korundu. Boyun eğmeyen Fransa, LFI'nin desteklediği iki adayın seçilmesiyle parti de ilk kez senatoda temsil edilecek. Fransa'da senatörler 6 yıllığına seçiliyor ve senatonun bir bölümü her 3 yılda bir yenileniyor. Yeni senato başkanı ise parlamentonun üst kanadında düzenlenecek seçimle 1 Ekim'de belirlenecek.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić yaklaşık 2 yıldır süren öğrenci protestolarının ardından görevinden istifa etti. Ülke erken genel seçime gidiyor.
0: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa etti. Vučić, Cumhurbaşkanlığı binasındaki halka sesleniş konuşmasında istifa kararını imzaladığını duyurdu. 25 Ekim'deki erken genel seçime ise Cumhurbaşkanı olarak değil, sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Vučić'in istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı görevine Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić vekalet edecek. Ülkede yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminin ise Aralık ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Halka sesleniş konuşmasında Vučić, bana bir insanın üstlenebileceği en yüce görevi ve sorumluluğu verdiniz. Bugün istifamın sunduğum gün ifadelerini kullandı. Sırbistan'da erken genel seçim kararı yaklaşık 2 yıldır süren öğrenci protestolarının ve siyasi baskıların ardından alınmıştı. Vučić'in istifasıyla birlikte Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri arka arkaya gündeme gelmiş oldu. Sırp İlerleme Partisi'nin listesinden seçime katılacak olan Vučić, Cumhurbaşkanlığından istifa etmesine rağmen ülke siyasetinde aktif rol almayı sürdürecek. Siyasi geleceğe dair değerlendirmelerde bulunan Vučić, seçimi kim kazanırsa kazansın, barış ve istikrarın korunması gerektiğini kaydetti. Ekonomik kalkınmayı sürdürürken inovasyon, yapay zeka ve robot teknolojilerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular, küresel konularda ele alındı. Görüşmenin ayrıntıları İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atılmaya devam edileceğini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşını Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Masak sistemine sızan FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aralarında o dönemin Masak Başkan Yardımcısı da var. 2019'da Masak'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlenmiş ve casusluk soruşturması başlatılmıştı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü için savcılık tutuklama talep etti. Mahkeme o dönemki Masak Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi tutukladı. Bir kişi adli kontrolle bırakıldı. Ayrıca eski Masak Başkanları Mürsel Ali Kaptan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerine başvuruldu. Masak sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmişti. Emis sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındığında FETÖ izi ortaya çıkmıştı. Hmm.

0: Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir yıl 7 ay hapis cezası alan Göktaş tahliye edildi. İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş mahkemede savunma yaptı. Göktaş hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcı mütalasında Göktaş'ın 3 suçtan cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. 12 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Göktaş suçu ve suçluyu övme suçundan beraat etti. Cumhurbaşkanına alenen hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay 5 gün ceza aldı. Mahkeme Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği istihdam buluşmaları programına katıldı. Programda ilçedeki istihdam çalışmaları ve iş imkanları ele alındı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de işveren ve iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.
2: Teşekkürler.
1: Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi'nin çalışmaları kapsamında düzenlenen programda farklı sektörlerdeki istihdam olanakları konuşuldu.
3: Biz de devlet olarak bu emeğin yanında olmaya, iş arayan vatandaşlarımızla işverenlerimizi buluşturmaya, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve çalışma hayatımızı daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz.
1: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da istihdam çalışmaları ile ilgili rakamları paylaştı. 900'e yakın firmanın projede yer aldığını belirtti. Her hafta toplu iş mülakatları düzenlediklerini söyledi.
4: Vatandaşlarımıza, işverenlerimizi aynı masaya getirip bir masa etrafında buluşturuyoruz. ABİM aracılığıyla her yıl düzenli olarak ortalama 2500 vatandaşımızın istihdam edilmesine vesile oluyoruz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasına ilişkin bilgi verdi. Binanın ilk yolcularını ağırladığına dikkat çeken Uraloğlu, Malatya Havalimanı'ndaki yolcu kapasitesinin 2,5 milyona yükseldiğini belirtti.
5: Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı. Yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesi 2 milyon 500 bine yükseldi. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu.
6: 26.765 metrekarelik yeni terminal binamızı Malatya'ya kazandırdık. Böylece havalimanımızın yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik. Yeni terminalimizde 1786 metrekarelik check-in salonu, 1417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu bulunuyor.
5: Bakan Uraloğlu, yeni terminal binasıyla yolcu alanlarının da genişlediğine dikkat çekti. Ayrıca havalimanındaki uçak ve araçlar için otopark imkanlarına ilişkin de bilgi verdi. 102.927 metrekarelik apronda 13 uçak park alanının bulunduğunu söyledi. Havalimanında 498 araç kapasiteli otoparkında hizmet verdiğini belirtti.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar açıklandı. 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan YKS ek yerleştirme tercih işlem sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar kimlik numarası ve aday şifresi ile yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak, elektronik kayıtlarsa 2 ila 4 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak. İstanbul'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı otobüs kazasında karar çıktı. Otobüs şoförünü suçlu bulan mahkeme heyeti bakın ne ceza verdi.
5: Otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsünün kavgası bu görüntülerle son buldu. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada karar çıktı. Şoföre çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası verildi. Kaza geçen yıl 15 Ekim'de İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'le motosiklet sürücüsü Kerim Polat arasında yol verme tartışması çıktı. Herkes tansiyonu düşürdü.

0: sürmek için çok uğraştı ama olmadı. Hüseyin Gezer otobüsü motosiklet sürücüsünün üzerine sürdü ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma savrulan otobüs yayalara ve diğer araçlara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hem İETT şoförüne hem de motosiklet sürücüsüne dava açıldı. Sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. İETT otobüsü şoförüne olası kasta kasten öldürme suçundan 20 yıl, kasten öldürmeye teşebbüs suçundansa 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verildi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Antalya'da ölüm iki yayayı durakta yakaladı. Kontrolden çıkan tır trafik lambaları ve bir otomobile çarptıktan sonra devrildi. O sırada dolmuş durağında bekleyen iki kişi tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
0: Durakta dolmuş bekliyorlardı. Kaza yapan tırın altında kaldılar. Feci kaza iki kişiyi hayattan kopardı. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Tır şoförü Hüseyin Ç. Manavgat-Alanya karayolunda seyir halindeydi. Bir anda kontrolden çıkan tır önce trafik lambasına ardından Gürkan T.'nin kullandığı otomobile çarpıp dolmuş durağına devrildi.
2: Gidiyordum, geldi arkadan tut bir direğe vurdu, bir bana vurdu, savruldum. Kafamı vurdum, ne oldu, ne bitti anlamadım.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, kurtarıcı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Dolmuş durağı herhalde. İki genç çocuk, bir kız ve oğlan 18 yaşlarında herhalde. Duruyorlardı, bekliyorlardı herhalde dolmuşum. Tırcı da kaydın ve çocuklar yani tırın altında kaldı.
0: Tırın altında kalan kişileri kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine çağrılan vinçle tır kaldırıldı. Yabancı uyruklu iki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan tır şoförü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ordu'da kayıp olarak aranan olta balıkçısından acı haber geldi. Özan Arslan'ın cenazesi denizde bulundu. 65 yaşındaki Arslan balık tutmak için denize açılmıştı. Ailesi kendisinden haber alamadı. Ekipleri kayıp ihbarında bulundu. Çalışmalar sonucunda Arslan'ın motoru kıyıya vurdu fakat içi boştu. Çalışmalar denize yoğunlaştırıldı. Arslan'ın cansız bedeni ekiplere destek veren balıkçılar tarafından bulundu. Ankara'da iki grup alacak verecek meselesi nedeniyle karşı karşıya geldi. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
0: Alacak verecek kavgası kanlı bitti. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak mahallesinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarını çekti. 37 yaşındaki Taner A. hayatını kaybetti. Kenan B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kenan B. hastaneye kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde 3 tabancayla 1 tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
1: Şanlıurfa'da polis ekipleri silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 57 ruhsatsız silah yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında kent genelinde 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yeri arandı. Uzun namlulu silahların da bulunduğu toplam 57 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu ve kaçak sigaraya da el konuldu. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken toplam 46 kişi hakkında işlem yapıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı alınca operasyon düzenledi. Toprağa gömülü bir yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

0: Öncesinde jandarma ekipleri bir depoya baskın yaptı. Depoda metrelerce uzunluktaki hortumu fark eden jandarma hortumu takip edince toprağın altına gizlenen tankı buldu. Kazıyla ortaya çıkartılan yakıt tankından 1250 litre kaçak akaryakıt çıktı. Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri devam ediyor. Balıkesir'de bir püferin mutfak kısmında yangın çıktı. Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı.
1: Mutfaktan yükselen alevler bir anda büfeyi sardı. Büyüyen yangın iş yerlerini küle çevirdi. Alevlerin yükseldiği yer Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir waffle büfesi. Büfenin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sert esen rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İş yerleri yangın sonucu büyük zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Zayıflama iğneleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Tıp dünyası güçlü şekilde desteklese de şüphe edenler de var. Tabii ki onlar daha çok iğneleri kullananlar. ABD'de binlerce kişi kalıcı yan etkileri tam olarak açıklanmadığı ve göz felci şikayetleriyle iki üretici ilaç firmasına dava açtı. Peki zayıflama iğnelerinin hiç yan etkisi yok mu? Ayrıntılar Özgün Ukarsa Çetin Er'in haberinde.
2: İğne ona müsait, hangisi onun için uygun onu da bilmeden kullanıyor. Bu kullanımlar olduğu sürece de yan etkide yani ne olduğunu da anlayamıyoruz. Görme kaybıyla sonuçlanabilecek vaka bazında bildirilmiş vakalar var. Ancak bunlar tam olarak iğnelerle ilişkilendirilmiş değil.
3: Bilim ve tıp dünyası zayıflama iğnelerini obezite ve fazla kilo yönteminde güçlü bir şekilde desteklese de iğnelere karşı şüpheyle yaklaşanlar da var. İğnelerden şüphesi olanlar yan etki şikayetleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç firmalarına bir bir dava açmaya başladı.
2: Yan etkisi yok diyemiyoruz. Pankreas enfeksiyonu yapabilir. Mide bağırsak sistemi üzerine de ciddi yan etkileri olabiliyor.
3: Açılan dava sayısı 4000'i geçti.
4: Zayıflama iğneleri önce obezite ve diyabet tedavisi için çıktı. Sonrasında çok az miktarda fazla kilosu olanların da sık kullanmaya başlamasıyla ilaç altın çağını yaşamaya başladı.
3: İşte bu kontrolsüz talep nedeniyle uzmanlar zayıflama iğnelerinin yan etkilerinin önce kullanmaması gereken gruplarda ortaya çıkabileceği görüşünde. Ve sahte zayıflama iğneleri de daha ciddi sonuçlar doğurabilir.
2: Etkinliği çok yüksek ama yan etkilerinin takip edilmesi lazım.
3: Tıp dergisi JAMA oftalmolojide yayınlanan son araştırma ise iğnelerin içindeki semaglutide adlı etken maddenin sadece kilo vermek amacıyla kullananlarda göz felci riskini 7 kat, diyabet hastalarında ise 4 kat artırabileceğini gösterdi.
2: Böyle bir şüphe var. Biz o yüzden hastalara diyoruz ki görmeyle ilgili herhangi bir problem olduğunda hemen hekime başvurun. İşte gözde görme kaybına kadar gidebilen, göz sinirinde arteriyoler olmayan bir harabiyet oluyor. Karın ağrısı, üstesinden gelemediğiniz bir ateş, bulantı, kusma hemen hekime başvurun diyoruz. Kendi hastalığının tetiklediği bir durum da olmuş olabilir. Tam olarak iğneyle ilişkilendirilemedi. Hala çalışmalar ve işte uyarılar devam ediyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıflama iğneleri FDA onayıyla reçeteyle satılıyor. Buna rağmen 91 milyon kişinin tıbbi kaydı incelenip kimler gereksiz yere kullandığı buna bakıldı. En çok kadınların kullandığı ortaya çıktı.
4: Zayıflama iğnelerinin temel işlevi midenin uzun süre boş kalmamasını sağlamak ve beynin doyma noktasına direkt etki etmek. ABD'deki tespitlere göre 1 milyondan fazla kişi tıbbi gerekçe olmadan zayıflama iğnelerine başvurdu. Türkiye'de ise uzmanlara göre bu rakam çok daha fazla.
2: Çünkü bizde kontrolsüz yani hekim reçetesi olmadan satılıyor.
4: Peki kadınlar neden daha çok kullanıyor?
2: Kadınlarda obezite daha yüksek oranda var. Birinci nedeni bu. İkincisi de kadınlar biraz daha görsel amaçlı zayıflamayı istiyorlar.
0: Bir kafeye oturmak, dışarıda yemek yemek ya da çocuğunu kantine göndermek. Çoğumuz için sıradan olan bu anlar çölyak hastaları için pek

0: birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Üstelik glutensiz ürünlerin yüksek fiyatları da ailelerin bütçesini zorluyor. Çölyak hastaları ve aileleri yaşadıkları zorlukları Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş'a anlattı.
1: Tüketecek gıda bulmakta zorluk çekiyor, sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Çölyak hastalığının diyet yapanlarla karıştırılmasından da rahatsızlar.
2: Biz kendimize göre diyet yapmıyoruz, bir hastalığın karşılığı diyet yapıyoruz. Gayemiz fit görünmek ya da güzel olmak değil, ay çok incesin demek değil. Bizim derdimiz sağlıklı olmak.
1: Glüten proteinine karşı alerji ve hassasiyete neden olan çölyak hastalığından Türkiye'de 200 bine yakın kişi müzdarip. Üstelik tedavisi de yok. Yani ömürleri boyunca glutensiz besinleri tüketmek zorundalar. Sorun da burada başlıyor.
3: Okula giderken biz fırınların önünden geçmiyoruz. Çünkü o kokuları alıyor. O fırınlardan onlara poğaça, simit alamıyoruz.
4: Bazen diyorum ki ya hani şuradan alıp hastaneye gideyim yani. Bir lokma da olsa bir sıcacık yiyeyim diye.
1: Glutensiz beslenmeye özen gösterseler bile bu kez de maliyet engeli çıkıyor. Çünkü çölyak hastaları için olan besinler çok pahalı.
3: Bir tane kekimiz dışarıda 30 liraysa bizim ürünümüz 90 lira, 100 lira.
2: Sizin 1 liraya aldığınızı biz 10 liraya alıyoruz. Ve bir makarnamız 200 lira, unumuzu 300 TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çocuğun bir bisküvisi 150 ile 250 TL arasında satılıyor.
1: Ve bir başka sorun bulaş riski.
5: Bu tepside 4 farklı seçenek var. Ancak çölyak hastaları için bazen yiyecek tek bir seçenek bile bulunmayabiliyor. Çünkü yemek glutensiz olsa bile aynı kepçe, aynı yağ, aynı tezgah kullanıldıysa çapraz bulaş riski oluşabiliyor.
4: 10 dakika içinde çaprazda bile hastanelik oluyorum. Mesela diyelim siz elinizi yıkamadan bir ekmek böldünüz veya glutenli bir şey yediniz. Yanında bana işte bir meyve uzattığınızı düşünelim ya da herhangi bir şey benim yiyebileceğim. 5 dakika sürmüyor.
6: Bir kahve alacağız. Kahve çekirdeği mi çekiyorsunuz? Kahve çekirdeği çektiğiniz bir makinede başka bir şey öğütüyor musunuz? Biz bunları sorgulamak zorundayız.
1: Hastalığın psikolojik etkilerine gelince, özellikle de çocuklar üzerinde.
3: Benim oğlum içe kapanmaya başladı. Çünkü beslenmesini yerken ayrı bir alanda oturuyor. Yan yanalar ama arkadaşının yediği simit kırıntısı benim çocuğumu rahatsız edebiliyor. Oğlumun okulda böyle sorunları oluyor. Teneffüslere çıkmak istemiyor. Çünkü teneffüse çıkan arkadaşları kantinden yiyecek alıyor. Kantinde ona uygun bir ürün olmadığı için bir dönem içine kapandı.
1: Hastalar çölyak konusunda farkındalığın artmasını istiyor.
7: Alan ve hayata çabuk adapte olan.
0: Antalya açıklarında bir geminin batığında yapılan çalışmalarda 2100 yıllık yemek takımları bulundu. Eserlerin çoğu yıllar geçmiş olmasına rağmen hala sağlamdı.
8: Tabaklar, kaseler, tepsiler yüzlerce yıl önce önemli kişilerin lüks sofra takımlarıydı. Şimdi ise tarihe ışık tutan eserlere dönüştü. Antalya'da Adrasan açıklarında arkeologlar 2100 yıllık bir gemi batığında inceleme başlattı. 2025 yılından bu yana aralıklarla yapılan dalışlarda önemli bulgulara ulaşıldı. O gemide şimdiye kadar 122 farklı şekil ve boyutta yemek takımı bulundu. Çalışmalarda kuru yemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve tepsilere rastlandı. Bu eserlerin Hatay'ın Arsuz ilçesinde antik adıyla Rosus'ta üretildiği düşünülüyor. Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Pişmiş topraktan yapılan eserlerin 2100 yıl boyunca bu kadar iyi korunmasınınsa dikkat çekici bir nedeni var. Seramikler ahşap sandıklara yerleştiriliyor, aralarına kil konuluyordu. Bu yöntem gemi batarken eserlerin kırılmasını önledi. Ve binlerce yıl sonra bu eserlerin neredeyse sağlam halde gün yüzüne çıkmasını sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Ersoy bu eserler Anadolu'nun üretim ustalarını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor dedi. Yüzlerce yıllık yemek takımları müzelerde sergilenecek.
0: Suriye'de henüz 9 yaşında haltere başlayan 17 yaşındaki Mirgan Hacı çok sayıda başarıya imza attı. Hacı şimdi ise hem başarıdan başarıya koşuyor hem de birikimlerini kız çocuklarına aktarıyor.
9: 9 yaşındayken haltere başladı. 8 yılda sayısız başarıya imza attı.

0: Suriyeli Mirgan Hacı şimdi halter sporunu kız çocuklarına öğretiyor. 17 yaşındaki sporcu 2023'te katıldığı ilk şampiyonada ikinci olmuş. 2024 ve 2025'teki organizasyonlarda ise birincilik elde etmişti.
1: 2026 yılında Cumhuriyet Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldım. Burada yine dünya rekorları kırdım ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandım.
0: Hacı, şampiyonalardaki başarısını sürdürmek için antrenmanlarına devam ediyor. Aynı zamanda kız çocuklarının halter sporuna kazandırılması için çalışıyor.
1: Benim ve birlikte çalıştığım kızların olimpiyatlara ulaşmasını istiyorum. Onlar bunu hak ediyor. Bu kızlar yaklaşık 4 yıldır emek veriyor. Küçük yaşta başladılar ve kendilerini geliştirdiler.
0: Suriyeli genç sporcu ailesinin desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle annesinin kendisi için büyük bir destek ve örnek olduğunu söylüyor. Bundan sonraki hedefinin ise uluslararası şampiyonalarda yeni dereceler elde etmek ve birlikte çalıştığı genç kızların dünya ve olimpiyat sahnesinde yer almasına katkı sağlamak olduğunu ifade ediyor.
2: Lionel Messi serbest vuruşlarda rekora doğru ilerliyor. Arjantinli yıldız Columbus karşısında attığı frikik golüyle kariyerinde 76'ya ulaştı. Messi'nin zirveye ortak olması için artık sadece 2 gole ihtiyacı var. Siz bu haberi izlerken biz artık veda edelim. Bizden sonra Tuğba Södekoğlu, Kınay Gün başlıyor da sizinle olacak. Yayında emeğe geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
3: Lionel Messi inanılması güç bir gole daha imza attı. Inter Miami'nin yıldızı Messi, Columbus karşısında takımına puanı getiremedi ancak serbest vuruştan attığı golle kariyerinde yeni bir eşiğe ulaştı. MLS'in 27. haftasında Columbus'la Inter Miami karşı karşıya geldi. Inter Miami sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken mücadelenin öne çıkan anı Lionel Messi'nin frikik golü oldu. Arjantinli yıldız dar açıdan kullandığı serbest vuruşta topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Kalecinin uzanamadığı vuruş Messi'nin kariyerinde frikikten attığı 76. gol olarak kayıtlara geçti. Bu gol Messi'yi serbest vuruş istatistiğinde zirveye bir adım daha yaklaştırdı. 38 yaşındaki futbolcu 78 frikik golü bulunan Marcelinho Caricoa'nın ardından listede ikinci sırada yer alıyor. Messi 2 frikik golü daha atarsa 78 golle zirveye ortak olacak. 3 kez daha serbest vuruştan ağları bulması halinde ise 79 gole ulaşarak listenin ilk sırasına yerleşecek. Listenin devamında 74 golle Pinto, 73 golle Dinamite yer alıyor. Juninho ve Mihailovic'in ise 72'şer frikik golü bulunuyor.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 15 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.

0: tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum.

0: beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 29 Eylül, Salı. Saatler 7'ye geliyor. Gün başlıyor oradasınız. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 10'a kadar beraberiz 3 saat boyunca. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve hatta teknolojiye. Ne var ne yoksa her şeyi konuşacağız bugün. Önce müsaadenizle şöyle bir gündemi özetleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine sonrası konuştu. Fon krizine dair mesajlar verdi. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz, hak yiyenleri savunmayız dedi. Erdoğan bugün de ekonomi kurmaylarını topluyor. Piyasaların gözü kulağı yine Beştepe'de olacak. Bakalım ne mesajlar gelecek. Hepsine dikkat kesileceğiz. Bir yandan devam eden fon soruşturması var. Dün 4. dalga yapılmıştı. 9 yeni gözaltı geldi. Yine SPK'dan Tera Holding'deki 37 kişi hakkında da suç duyurusu var. Her saat yeni bir gelişme oluyor bu soruşturmayla ilgili. An be an hepsini gün başlıyor da sizlerle paylaşacağız. Gelelim Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına. 2. dalga operasyon yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Gözaltına alınan 38 kişiden yine 36'sı tutuklandı. Onun da detaylarına bakacağız. Dün İstanbul'da sağanak etkiliydi. Bugün de etkisini sürdürüyor. Hatta hafta boyunca sürdürmesi bekleniyor aralıklarla. Peki trafiği nasıl etkileyecek acaba? Onu da ayrıntılarıyla aktaracağız. Ve gelelim millilerimize. A milli takım Fransa'nın ardından ne yazık ki Uluslar Ligi'nde 2. maçında da İtalya ile karşılaştı dün akşam. Bir mağlubiyet aldı. Teknik direktör Montella istifa gündemimde yok dedi 4-1'lik mağlubiyetin arkasından. Onun da detaylarına yine bakacağız. Dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor. Son dakika gelişmeleri, canlı bağlantılar, sahadan bilgiler ve konuklarımız var. Sağlık hakkında da konuşacağız diyelim ve müsaadenizle gün başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından fon soruşturmasına dair net mesaj verdi. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayacaklarını vurguladı. İzleyelim o mesajları.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur.
2: Fon soruşturmasına ilişkin tavrını bu sözlerle dile getirdi. Milletimizin hakkının yenilmesine göz yummayız dedi.
1: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu

0: olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret etti.
0: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin finansal piyasalarını etkileyen bir sürecin söz konusu olmadığının altını çizdi.
0: Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
1: Erdoğan sürecin dikkatle takip edildiğinin altını çizdi. Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğim dedi.
0: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Portekiz'e gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Onun da gündeminde fon soruşturması vardı. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi.
3: Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi.
4: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Gerçekten bir de helalleşmesinin nasıl yapılacağının mümkün olmadığı bir konu. Bir fonda çok sayıda insanın gelecek hayalleri birikiyor. Siz o gelecek hayallerine el koyuyorsunuz. Bu affedilemez, fevkalade ciddi bir meseledir. Ümit ederim ki Türkiye ekonomisinin sadece dar bir alanında, borsanın da dar bir alanında etkili olur ve kısa süre içerisinde alınan tedbirler sonuçlarını vererek de Borsa İstanbul selamete kavuşmuş olur.
3: Kurtulmuş Portekiz'de gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Fatma Betül Sayankaya'nın görevinden istifa etmesi ve bazı milletvekillerinin fon soruşturmasında isminin geçtiği hatırlatıldı. Dokunulmazlıklar kaldırılır mı sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş bu konu meclise gelmiş değil, herhangi bir fezleke oluşmuş değil. Fezlekeler geldiğinde de izlenecek süreç bellidir dedi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Açıkçası her şey tıkır tıkır kendi süreci içerisinde işliyor dedi. Meclisteki izleme komisyonunun yol haritasını anlattı.
4: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşmasında nasıl müzakereci bir yöntem izlediysek bunda da aynı yöntemi izleyeceğiz. Meclisin sorumluluğu, tabiri caizse bir üçüncü göz olarak sürecin nasıl devam ettiğini millet adına takip etmektir. Komisyonu ümit ediyorum en kısa süre içerisinde oluştururuz. Mecliste grubu bulunan partilerin hepsinin temsil edileceği bir yapının olması, oluşması lazım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Meselenin kritik ve çok boyutlu olduğunu söyledi Özel. Muhalefet partilerinin de katılacağı ortak bir masa kurulmasını önerdi.
3: Fon soruşturmasının çözümü için muhalefetle eş güdüm içinde olunması gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ortak bir masa kurulmasını önerdi.
5: Mesele bu kadar kritik ve bu kadar çok boyutluyken tüm siyasi partilerin bu konudaki uzman milletvekillerinin davet edildiği bir ortak akıl, eş güdüm ve birlikte tartışma toplantısı olabilir. Bunu yapmalarını öneririm.
3: Özel Ekonomim gazetesinin sorularını yanıtladı. 2008 yılında Amerika'da yaşanan fon sorununu hatırlattı. Meclise yasa teklifi verdiklerini ifade etti.
6: Doğru piyasa düzenlemelerini yapmak lazım. 2008 yılında Amerika'da bu yaşandı ve Amerika buna karşı tedbiri aldı. Bir kanun teklifi verdik. Teklifin esası Madoff krizini Amerika'nın çözdüğü gibi. Bu Madoff krizi Amerika'da bu şekilde çözüldü. 1-

0: mağduriyet minimize edildi. 2. Benzer facialar, felaketler yaşanmamaya başladı. Çünkü yanına kar kalmayacağını biliyor artık oradaki yatırımcı. Sayın Ümit Özlale'nin imzasıyla 11 ekonomist arkadaşın 4 gündür çalıştıkları 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bu kanun teklifini diğer partilerle görüşeceğiz. 1 Ekim günü meclis açıldıktan sonra ilk geçirilecek kanun olarak görüşülmesini önereceğiz.
1: Peki fon soruşturmasında son durum ne? Hadi gelin şimdi ona bakalım. Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Bu kez Destek Holding ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı. Bakalım detaylıca. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon şirketlerine yönelik soruşturması sürüyor. Destek Holding ve Özata Gemicilik şirketiyle bağlantılı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında şirketlerin yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli yakalandı. Bir şüpheli hala aranıyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler savcılığa sevk edildi. Dün gözaltına alınan TERA yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener ise yarın sevk edilecek. Bakacağız, takip edeceğiz. Ve fon soruşturması kapsamında mali incelemeler de sürüyor bir yandan. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına fondan 3 milyar liralık çıkış yapıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında detaylı mali inceleme yapıyor. Fondan çıkan yüksek meblağlar mercek altında. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül arasında toplam 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve fon işlemleriyle bağlantısı araştırılıyor. Başsavcılık ayrıca İsmet Öğüt'ün abisi olan eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'le mal varlığı arasındaki ilişki bulunup bulunmadığını da yine araştırıyor. Ve Sermaye Piyasası Kurulu, TERA Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir yandan fon soruşturması sürerken diğer yandan da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni adımlar geliyor. Buna göre TERA Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca 37 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 kişinin lisanslar işlem yapma yasağı süresi boyunca yine lisansları işlem yapma yasağı süresi boyunca da iptal edildi. Dönelim Kırıkkale'ye. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. 35 şüpheliden 15'i tutuklandı o soruşturma kapsamında da. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la yine MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 37 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikapla suçlanıyordu. Gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlandı. 15 kişi tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Ve gelelim Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki ikinci dalga operasyon yapılmıştı soruşturma kapsamında. Gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı tutuklandı. FETÖ, PYD'ye faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 55'e yükseldi. Ve devam eden o kadar çok soruşturma var ki şimdi de Kozinoğlu soruşturmasına bakacağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına

Alınan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Kuzinoğlu soruşturması da sürüyor. Fatih Ergin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Kaşif Kuzinoğlu soruşturması kapsamında daha önce 9 şüpheli tutuklanmıştı. Böylelikle tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ve komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. 1 yıl 7 ay hapis cezası alan Göktaş tahliye edildi. İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş mahkemede savunma yaptı. Göktaş hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcı mütalasında Göktaş'ın 3 suçtan cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. 12 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Göktaş, suçu ve suçluyu övme suçundan beraat etti. Cumhurbaşkanına alenen hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay 5 gün ceza aldı. Mahkeme Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Ve şimdi sıra günün gazetelerinde. Bakalım hangi gazete hangi manşette çıktı? İlk sayfalarda hangi haberler dikkat çekiyor? Hepsine bakacağız sırayla. Önce Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bugün pek çok gazetenin manşeti aynı aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmasına dair söyledikleri manşette. Milletin malını yedirmeyiz başlığı atmış Hürriyet gazetesi. Dün kabine toplantısı ardından konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzlukla olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sözlerine yer verilmiş Hürriyet gazetesinin manşetinde. Önemli, takip edeceğiz soruşturmayı detaylıca. Hemen yan tarafa bakalım. Öğrenci yapay zekaya bağımlı başlığı görüyoruz. Küresel araştırma sonuçlarına göre son dönemin en çok tartışılan konusu olan yapay zekanın eğitim alanında nasıl baskın hale geldiğini o araştırma ortaya koydu diyor haberde. Araştırmada öğrencilerin %88'inin öğrenme süreçlerinde, akademisyenlerin ise %77'sinin derslerinde yapay zeka kullandığı belirlendi. Ancak öğrenciler öğretmenlerini bu konuda yeterli görmüyor. Araştırma 35 ülkedeki 118 kurumdan 27.284 öğrenciyle yine 18.114 akademisyen olmak üzere toplam 45.000'den fazla kişi üzerinde yapılmış. O kadar kişi araştırmaya katılmış. Tabii bir yandan da uzmanlar acaba yapay zeka tembelleştiriyor mu diye uyarıyor. Bakalım nereye gidecek bu işin sonu. Devam edelim. Altta hemen bir başlık var. Süreç komisyonu yetkileri paylaştı başlığı görüyoruz. Terörsüz Türkiye Takip Değerlendirme Kurulu dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Ve ilk toplantı 24 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ikinci dediğimiz gibi Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile yine MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlerinin katıldığı bu toplantı önemliydi. Kurul bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Hassasiyet ve eşgüdümle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Bu toplantıda artık yol haritası iyice netlik kazandı diyebiliriz. Sağ tarafa bakalım, ilginç bir başlık var. 2100 yıllık sofra takımı, tabak, kase ve tepsiler. Antalya Adrasan'da yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda antik dünyanın en lüks sofra takımları gün yüzüne çıkarıldı diyor detaylarda. Kültür Bakanı Ersoy 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor dedi. Geminin Roma'ya giderken fırtınada battığı tahmin ediliyor bir yandan. Devam edelim ilk sayfaya bakmaya. SPK'dan kritik 17 Eylül kararı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek fonların yatırımcılarına yönelik yeni bir karar aldı ve SPK gerçekleşmeyen 17 Eylül talimatlarını iptal etti diyor detaylarda. Yine Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarında da belirttiği gibi piyasayı bozucu işlemlere karışmayanlara herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi. Yani manipülasyon yapmayan rahat olsun diyor Bakan Şimşek.

Sol tarafa bakalım, köşeye. Önemli, geçtiğimiz günlerde de vardı haberi. Hatta bir Fransız bayrağı taktiği ön plana çıkmıştı bu haberde. Neydi bu haber? Ankara kaygısı rota değiştirtti başlığı atılmış bu kez. Atina ve Paris. Ankara ile gerilim yaşamamak için Doğu Akdeniz'de denizaltı elektrik kablosu projesinin rotasını değiştirdi. Fransız Meridiam şirketiyle ortak yürütülen projede yeni güzergah, Türkiye'nin bir süre önce ilan ettiği Fethiye-Kaş Deniz Parkı sınırları dışına kaydırılacak. Aşırı sağ eğilimli Estia gazetesi bu hamleyi geri adım olarak nitelendiriyor. Atina yönetimine sert tepki var. İşte sırf Ankara ile gerilmesinler diye o gemide Yunan bayrağı değil Fransız bayrağı dalgalansın gibi bir öneri de konuşulmuştu. Ancak bu kez rota değişikliğine gidilmesi gündemde. Takip edeceğiz bu haberi de. Üst tarafa bakalım. Maalesef millilerimizin mağlubiyeti çok kötü başlığıyla paylaşılmış. Dünya Kupası'nda olduğu gibi UEFA Uluslar A Ligi'nde de kötü gidiyoruz. Bursa'da ikinci maçında İtalya'yı ağırlayan millilerimiz ilk düdük itibariyle oyun kuramadı, koordine olamadı, pas yapamadı. Yarım saat olmadan da 3 gol yedi ve maç 4-1'lik mağlubiyetle sona erdi diyor haberin detaylarında. İlerleyen dakikalarda bakacağız Montella'nın açıklamalarına. Güvenli ödeme 1 Aralık'ta başlığına bakalım son olarak da. Taşınmaz satışında dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı zorunlu hale gelecek olan güvenli ödeme sisteminin devreye girmesi 1 Aralık'a ertelendi. Bu önceden 1 Ekim olarak planlanmıştı ancak sistemin uygulanması için gerekli teknik çalışmalar devam ettiği için 1 Aralık'ta başlayacak diyelim. Bu haberi de aktarmış olalım. Gelelim bir diğer gazeteye, Akşam Gazetesi'ne. Bakalım manşette ne var? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturması ile ilgili sözleri ön plana çıkmış. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur başlığıyla, manşetiyle çıkmış Akşam Gazetesi. Yine kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Net mesajlardı ve kim olursa olsun her kim milletin hakkına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Yine Ankara'da kritik zirve bugün de ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sermaye piyasalarının işleyişini çok daha işlevli hale getirecek hukuki ve idari düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini söyledi bir yandan da. Bakalım başka neler var ilk sayfada. İkinci nesil hürkuş envanterde başlığını görüyoruz. Buna da bakacağız. Dün de paylaşmıştık. Hürkuş'un ilk iki uçağı Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye artık kendi uçağını tasarlayıp üretmenin yanı sıra test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştı dedi Savunma Sanayi Başkanı Görgün. Rusya ile ilk diyalog Almanya'dan. Son zamanlarda konuşuluyor. Avrupa ülkeleri bir bir sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Savunma sanayine ayırdıkları bütçeleri genişletiyor. Çünkü Rusya'dan olası bir saldırı gündemde. Almanya Dışişleri Bakanı Vadekul, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Vadekul'un partisi CDU New York'taki görüşmeye Almanya Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli diye tepki gösterdi diyor haberin detaylarında. Yine Trump'ın bir açıklamasına yer verilmiş, küçük de olsa. İran'la görüşme olabilir. Son olarak 7 maddelik teklifi reddettiklerini açıklamışlardı. Ancak bir gün sonra Tahran'la görüşmelerin bu hafta sürebileceğini söyledi ABD Başkanı Trump. Artık sürekli birbirinden farklı, çelişen, birbiriyle çelişen açıklamalar yapmasına alıştık ABD Başkanı Trump'ın. Ve son olarak bir de şuna bakalım. Bunu da ilerleyen dakikalarda detaylıca paylaşacağız. Haberimiz var ama kısaca okuyayım. İngiltere'de bombacı muamması. İngiltere'deki Fairford hava üssüne bombalı saldırı hazırlığı yapan 5 kişi yakalandı. ABD Başkanı Trump, çünkü burası bir ABD üssü, harika iş çıkardık dedi. Londra İran'ı suçladı ancak zanlılar İngiliz çıktı diyor haberin detaylarında. İranlı dediler, İngiliz çıktı. Başlığı da köşede yerini alıyor dedikten sonra sıra geldi Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin bahçesinde de Millet Kırmızı Çizgimiz başlığını görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı'nın fon soruşturmasına dair değerlendirmesi kabine toplantısının ardından. Dediğim gibi bugün de önemli çünkü ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı.

Daha sonra yandaki başlığa bakalım hemen. Denizin altından medeniyet çıktı. Az önce de okumuştum. İlginç bir haber bu. Onunla ilgili de haberimiz var. Batıktan çıkan o yemek takımı ile ilgili 2100 yıllık batıktan çıktı. 42-55 metre derinlikte batıktan çıkarıldı bu seramik ve ahşap sandıklardaki o sofra takımı. İlginç, bakacağız ilerleyen dakikalarda. Yine Atina'ya rota değiştirtti başlığını görüyoruz. Türkiye faktörü. Az önce de okuduk o yer altından geçmesi planlanan kablo sistemi projesiyle ilgili Avrupa elektrik sistemine bağlaması planlanan Yunanistan, Kıbrıs'ı Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik sistemine bağlaması planlanan projede Türkiye faktörü devreye girdi. Atina projenin rotasını değiştiriyor diyor yine detaylarda. Okul bahçesinde dehşet başlığı var bir de. Bu da gerçekten yine tüyler ürperten bir haber. Bu kez de Osmaniye'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen 30 yaşındaki o şüpheli AEB, kendisini büyüten edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü diyor. Öğrenciler dersteydi o sırada ve şüpheli saldırının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi diyor detaylarda. Ve alttaki başlığa da bakalım. Yeni Parti'de gözler AYM'de. Bugün önemli bir gün, biliyorsunuz Yeni Parti'deki isim krizi. Yenilik Partisi başvurmuştu. İsimler karıştırılabilir, ismi değişmeli Yeni Parti'nin diye. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nin bugün yapacağı isim toplantısına çevrildi. AYM ismin değiştirilmesine karar verirse partinin ismindeki yeni ifadesi korunacak. CHP'li kurmaylar da başından beri bunu savunuyor. Yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilecek. Kulislerde ise Türkiye'nin Yeni Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeni Değişim Partisi gibi isimler öne çıkıyormuş. Kulislerde bakalım, bekleyip göreceğiz. Eğer Yeni Parti'nin yeni bir ismi olacaksa bu ne olacak acaba? Dedikten sonra geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde fon soruşturmasının detaylarına dair yine bir başlık var. Listede başka kimler var diye soruyor Karar Gazetesi. Fon skandalında tek bir hisseye 163 milyon yatırıp 4 ayda 2 milyarlık vurgun yapan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, biliyorsunuz. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından gözler listedeki diğer imtiyazlı isimlere de çevrildi. Yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan fonlarda başka kimlerin haksız kazanç sağladığı sorusu gündeme geldi. Önemli, bunu da detaylıca takip edeceğiz. Yeni gözaltılar olacak mı? Tutuklu sayısı artacak mı? Habertürk muhabiri arkadaşlarımız adliyeden aktaracaklar. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi gün başlıyor da bunları konuşacağız. Açlık sınırı asgari ücreti 10 bin lira aştı başlığında görüyoruz. Yine ekonomiye dair gelişmeleri de aktaracağız. Gün başlıyor orada. Dedikten sonra son olarak bir de şu habere bakalım. Sıra Sedat Peker'de başlığı var. Sol köşede hemen. Bahçeli aileyi barıştırmıştı. Alt başlığı da yer almış. Aralarındaki husumetle bilinen Sarallar ve Şahinler ailelerinin temsilcileri MHP Genel Merkezi'nde bir araya getirilmiş. Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşma gerçekleştirilmişti. Dün de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir bir açıklama yaparak yurt dışında bulunan Sedat Peker'in yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini ifade etti. Özdemir, Sayın Genel Başkanımızın her defasında ülküdaşımızdır dediği değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır ifadelerini kullandı diyor. Yine Karar Gazetesi'ndeki haberin detaylarında. Ve geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin de manşetinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon soruşturmasına dair net mesajlar verdi. Ve bugün de dediğimiz gibi ekonomi kurmaylarıyla buluşacak, gereken her adım atılacak diyor yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının detaylarında. Bir yandan da önümüzde Antalya'da düzenlenecek olan bir kop

31 zirvesi var Kasım ayında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan onunla ilgili de o zirve içinde lider diplomasisini sürdürüyor. Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. İşbirliğinin daha da geliştirileceğini belirtti Erdoğan ve Antalya'ya yapılacak liderler zirvesine, COP31 liderler zirvesine davet etti diyor Endonezya Cumhurbaşkanı'na. Gelelim yan taraftaki başlığa. Yerli cep telefonu gelecek yıl piyasada başlığı var. Türk Telekom ve Esaysa'nın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. Müjdeyi Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin verdi. 2027'de piyasada olması beklenen telefon pil ve kamerada rekabetçi olacak şekilde tasarlanıyor diyor detaylarda. Hemen Şanlıurfa Teknofest'te hazır başlığını da görüyoruz. 5 gün sürecek. Yarın başlıyor ve GAP Havalimanı'nda düzenlenecek bu festival. Teknoloji, havacılık ve savunma sanayine yönelik sergi, deneyim alanı, eğitici atölye ve teknoloji yarışmaları yer alacak. Her Teknofest büyük ilgi görüyor. Bunun da yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Ve Gazze kasabı, İsrail'de de istenmeyen adam oldu başlığını görüyoruz sol köşede. Hamas'ın 2023'teki saldırısını 10 gün önceden bildiği halde önlem almayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde vatana ihanetle suçlanıyor. Sokaklara dökülen binlerce İsrailli soykırımcıyı kayıplardan sorumlu tuttu diyor. Hem protestolar var hem de muhalefet Netanyahu'ya karşı birlik olmuş durumda. Çünkü Ekim'in sonunda bir seçim var ve Netanyahu'nun paçası tutuştu iyice diyebiliriz. İşler hiç iyi gitmiyor. Anket sonuçlarına göre de durum kötü. Seçimi kaybetme eşiğinde. Bir yandan da geçtiğimiz hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'nde gizli bir ziyaret yaptığı konuşuluyor. Bu da önemli. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin önceden bu saldırıyla ilgili Netanyahu'yu uyardığı ancak Netanyahu'nun buna göz yumduğu konuşuluyordu. O açıklamayı değiştirmesi için bir ikna turuna çıktığı da yine söylentiler arasında. Devam edelim. Şimdi Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Biz hak yiyeni savunmayız başlığı var manşette. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmasına dair sözleri, Erdoğan'dan özele gönderme, aramızdaki fark işte bu başlığıyla birlikte manşete çıkmış. Yatırımcı korunacak başlığı var hemen alt tarafta. Detaylara şöyle yine hızlıca göz gezdirelim Türkiye Gazetesi'nde. Bakalım ilk sayfada başka neler var. Hemen üst tarafta aslında ilginç bir haber var, ona bakalım. Yapay zeka bebek seçecek. Genle de oynayacak deniyor. Tüp bebek tedavisinde yapay zeka dönemi başladı. Embriyo seçiminin hassas analizlerle yapan sistem gebelik ihtimalini artırıyor. Ayrıca genetik alt hastalıklarda yine teknoloji tarafından ayıklanıyor diyor. Epey dikkat çekici bir haber. İlerleyen dakikalarda yine bu haberi daha geniş geniş okuyacağız. Hemen yanda ilginç bir başlık, yine ilgi çeken bir başlık. Kalp krizi genç yaşlara indi. Maalesef sık sık duymaya başladık. Kalp yetersizliği artık ileri yaş hastalığı değil. Hareketsizlik ve obezite genç yaşta krizi tetikliyor diyor. Hatta obezite özellikle çocuk yaşta artık çok fazla görülmeye başlandı. Ülkemizde maalesef üst sıralarda diğer ülkelerle kıyaslanıldığında. İlerleyen dakikalarda konuğumuz var. Bu konuyu mutlaka konuşacağız detaylıca. Yan taraftaki başlığa bakalım. Bu da ilginç. Damada iguana taktılar. Ankara'daki düğünde genç çifte arkadaşları altın yerine iguana, sopa böceği ve egzotik hayvanları hediye etti diyor haberde. Fotoğraf da var. Yakasında iguana ile damat poz vermiş. İlginç bir haber. Hemen alt tarafa bakalım. Doktor Tamer, kilit isim. Hatırlayacaksınız, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaya dair bir doktor gözaltına alınmıştı. Ancak geçtiğimiz gün evinde ölü bulundu o doktor. Eşi bunu, durumu fark etti, yurt dışından dönen eşi. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gece yemekteydim, beni aramadılar diyerek FETÖ firarisi gardiyanın yardım çağrısını engelleme çabasını ve ikinci ambulans kumpasını deşifre eden Turgay Tamer şüpheli ölümüyle kayıtlara geçti. Tabii ölümündeki bu kuşkularda bir yandan araştırılıyor. Bu mesele de önemli.
Yine İsrail'de 7 Ekim kumpasına isyan başlığı var. Gazze kasabı gerçekleri gizlemek ve kendi halkını öldürmekle suçlanıyor diyor. Az önce konuştuğumuz konu Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısından önce istihbarat

0: aldığını ancak gizlediğini savundu diyor. Binlerce protestocu sokaklara döküldü. Eylemciler Gazze kasabının emriyle helikopterlerin Yahudileri öldürüp Hamas yaptı diyerek soykırıma bahane ürettiğini dile getirdi diyor. Yine haberin detaylarında dediğimiz gibi işler hiç iyi gitmiyor Netanyahu için. Alttaki başlığa bakalım son olarak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret. Dışişleri Bakanı Fidan New York'tan sonra diplomasi trafiğine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etti. Nahyan Abu Dhabi'de bir araya geldi Hakan Fidan'la ve bölgemizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri konuştuk. Verimli bir ziyaretti. Temasları arttırmada mutabık kaldık diyor ve Bakan Fidan'ın sözlerine yer verilmiş Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında. Şöyle bir günün gazetelerine, manşetlerine baktık hızlıca. Göz gezdirdik. Şimdi kaldığımız yerden gün başlığına devam ediyoruz efendim. Ve gelelim yol durumuna. 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Megakent İstanbul. İster istemez yol durumu da merak konusu. Trafik ilk sıralardaki sorunlardan biri maalesef. Bakın bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine anlık veri haritası trafiğe dair. %65 şu an yoğunluk. Epey yüksek. Yine Anadolu yakası kıpkırmızı diyebiliriz. Sağanak yağışın bugün de etkisini göstermesi bekleniyor tabii. Bu da trafiği arttırıyor. Anadolu yakasında %81'e dayanmış trafik. O yüzden önce Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere şöyle hızlıca bakalım. Özellikle köprülere giden yollar. Bakın Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstü kıpkırmızı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum aynı, hatta bordoya dönüşmüş haritada yollar. Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, Elmalı Kavşağı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üstü yine cayır cayır maalesef kırmızı görünüyor haritada. Avrasya Tüneli'ne bakalım, orada da durum farksız. Göztepe, Uzunçayır ve tünelin içinde trafik var. Şöyle genel hatlarıyla yol durumuna da bir bakalım. Anadolu yakasında köprü güzergahları gördük az önce de. Tüm bağlantı yollarında trafik var. Bazı yol çalışmaları da var. Bostancı Köprülü Kavşağı'nda güçlendirme çalışmaları, bakım onarım çalışmaları yüzünden D100 Bostancı Köprülü Kavşağı. Her iki yönde de sol şeritler trafiğe kapalı. O yüzden bir yoğunluk yaşanıyor. Köprüde de geçtiğimiz günlerde yol bakım çalışması vardı daha doğrusu. O da çok trafiğe neden oldu. Özellikle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde. Bakalım bir daha Avrupa yakasındaki E5 güzergahına özellikle. Yine her zamanki gibi Beylikdüzü Avcılar istikameti. Epey yoğun ama Küçükçekmece'den itibaren bu sabah açılıyor gibi. Yine Haliç Köprüsü'ne giden güzergah yoğun diyebiliriz. Cevizli Bağ, Merter'den itibaren yoğunluk başlıyor görünen o ki haritaya göre. Ve yine TEM'de bazı güzergahlarda da yine yoğunluk görüyoruz. Basın Ekspres yolu, Mahmut Bey gişeler, Haramidere bağlantı yolu da yine epey yoğun. Her saat bakacağız yol durumuna. Siz de yola çıkmadan bakın çünkü İstanbul'un trafiğine güven yok diyelim. Devam edelim kaldığımız yerden. Ve gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Dün kritik bir toplantı vardı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları net bir şekilde belirlendi bu toplantıda. Bakalım detaylarına.
1: Terörsüz Türkiye yol haritası netleşiyor. Beştepe ikinci süreç toplantısına ev sahipliği yaptı. Süreci yönetecek komisyonların yetkileri belirlendi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. 24 Ağustos'ta yapılan ilk kurul toplantısında terörsüz Türkiye sürecini yürütecek alt komisyonlar belirlenmişti. İkinci toplantıda ise bu komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
2: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli

0: ve alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
1: Açıklamada ayrıca mevcut durumun gözden geçirildiği belirtildi. Kanun çerçevesinde yürütülen faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetlerin çok yönlü olarak ele alındığı ifade edildi. Çalışmalara tarihi görev ve sorumluluk bilinciyle, hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde devam edileceği vurgulandı.
2: MASAK sistemine sızan FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aralarında o dönemin MASAK Başkan Yardımcısı da var. Önemli bu haberde, bakalım detaylara. 2019'da MASAK'ın kritik dijital altyapısını oluşturan sisteme yetkisiz şekilde girildiği belirlenmiş ve casusluk soruşturması başlatılmıştı. 2019'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü için savcılık tutuklama talep etti. Mahkeme o dönemki MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi tutukladı. Bir kişi adli kontrolle bırakıldı. Ayrıca eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaptan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerine de başvuruldu. MASAK sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmişti. EMIS sistemini kuran, geliştiren, bakımını yapan kişiler ve şirketler mercek altına alındığında ortaya da FETÖ izi çıkmıştı. O yüzden bu soruşturma önemli. Takip edeceğiz. Evet, kameralar artık her yerde, yolda, evde. Bakın ilginç bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Evdeki kamera gizli kameraya dönüşebilir başlığı atılmış. Evdeki çocuk, yaşlı ya da hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan kameralar büyük güvenlik riskini beraberinde getiriyor. Özellikle üretici şifresinin değiştirilmemesi, kolay tahmin edilen parolalar ve cihazın güncellenmemesi hackerların kamerayı ele geçirmesini kolaylaştırıyor diyor. Hakikaten korkunç, çok tehlikeli bir güvenlik açığı bu. Savcılıklar 2025 yılında özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında 120.433 yeni dosya açtı. Düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği tespit edildi ve kameralarla yatak odalarındaki mahrem görüntülere kadar erişilebiliyor. Kayıtlar da Telegram'daki kapalı gruplar ve kanallar üzerinden parayla satılıyor. Hakikaten korkunç. Teknoloji iyi, hoş, güzel ama bakın bir de bu yüzü var, bu karanlık yüzü var. Çok çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dedikten sonra devam edelim yine savunma sanayindeki gelişmelerle. Türkiye savunma sanayi ve hava gücünde stratejik bir eşiği daha geride bırakıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk Eurofighter pilotları geleceğin hava gücü için Birleşik Krallık'ta kritik bir eğitime başladı, eğitim serüvenine başladı. İzleyelim bakın görüntülerini bir yandan. Kritik süreç resmen başladı diyebiliriz. Türkiye'nin ilk iki hava kuvvetleri pilotu Eurofighter Typhoon savaş uçakları için Birleşik Krallık'ta uçuş eğitiminde. Planlamaya göre pilotların dönüşüm eğitimi yaklaşık 9 ay sürecek. Ardından da eğitmenlik eğitimi başlayacak. O da 3 ay sürecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk pilotlar ülkemizin envanterine girecek olan 20 adet Eurofighter Typhoon uçağından ilklerinin teslim edileceği 2030 yılına kadar yine İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 29. filosunda eğitmen olarak görev yapacaklar. Bu detayları paylaşalım dedik. Önemli, Türkiye'nin savunma sanayinde ve havacılığında önemli gelişmeler oluyor. İki Türk pilot tarihi bir eşikte, tarihi bir eğitim sürecinde diyebiliriz. Dedikten sonra şimdi de İngiltere'den gelin şöyle bir rotamızı Azerbaycan'a çevirelim. Çünkü orada da önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz günlerdir devam eden bir tatbikat var. Azerbaycan ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve Özbekistan da katılıyor bu tatbikata. Üç kardeş ülke tek yürek ve tam isabet sloganıyla birliğin gücü 2026 tatbikatı. Nefes kesiyor hakikaten. devam ediyor tüm hızıyla. Görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. İzleyelim bir an.

0: Azerbaycan, Özbekistan ve tabii Türkiye. Hakikaten gövde gösterisi niteliğinde bir tatbikat bu. Birliğin Gücü 2026 tatbikatı. Dediğim gibi Azerbaycan ev sahipliği yapıyor ama 3 ülkenin askeri unsurlarının katılımıyla da ortaya muhteşem bir stratejik işbirliği, yine müttefiklik ruhunu da en üst seviyeye çıkaran bir tatbikat çıktı ortaya. Bir yandan modern harp sahasında en zorlu senaryolara karşı ne yapılabilir? Hepsi uygulandı, gerçeğe dönüştürüldü. Bir yandan da yine kahraman Mehmetçik ve müttefik kuvvetler omuz omuza tarih yazacak nitelikte bir tatbikata imza atmış oluyor. Ana odak noktası şu, modern savaş sahasında en büyük meydan okumalarından biri olan hibrit tehditlere karşı nasıl mücadele edilir? Yine müşterek bir şekilde harekat kabiliyetleri nasıl geliştirilir? İşte bunun üzerine, bunun çevresinde düzenlenen bu tatbikat bir gövde gösterisi niteliğinde diyebiliriz. Biz de takip edeceğiz. Hem görüntülerini hem de oradan gelen haberleri gün başlıyor orada sizlerle paylaşacağız. Ki sık sık paylaşıyoruz. Türk savunma sanayinde neler olup bitiyor, hangi gelişmeler, hangi tarihi ilklere imza atılıyor, hepsi gün başlıyor orada. Dedikten sonra bir gazete haberiyle devam edelim. Yeni Birlik gazetesinden okuyacağız bu haberi. ABD 2 nokta üst üste hükümeti düşürebiliriz. Bu açıklama kime ait? İlginç bir haber. Yunanistan'ı ayağa kaldıran iddia diyor bir yandan da başlıkta. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle yine Yunanistan hükümetinin düşürülebileceğine yönelik açıklamalarıyla ülkeyi ayağa kaldırdı. Detayları var. Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Büyükelçi Guilfoyle Mart'ta Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerle bir akşam yemeğinde bir araya geldi ve o yemekte Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Papastavrou'yla bir tartışmaya girdi. Neden tartıştılar? O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülere atıfta bulundu Guilfoyle ve bunu istediğimiz her ülkeye yapabiliriz, burada da yapabiliriz diye konuştu. Böyle olunca da tabii gerilim tırmandı deniyor haberin detaylarında. Bu haberi de paylaşmadan geçmeyelim istedik çünkü ilginç, önemli dedikten sonra gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün ne olmuştu? İstanbul'da sağanak iyice etkisini göstermişti. Bugün de bekleniyor. Dediğim gibi bu hafta boyunca tahminlere göre aralıklarla da devam edecek. Ama dünkü sağanak yağış bazı ilçelerde hasara neden oldu. O adreslerden biri de Eyüp Sultan'dı. Yağmurla birlikte yumuşayan toprak kaydı ve bir bina tahliye edildi.
1: Yağmurla yumuşayan toprak eğimli arazide tutunamadı. Alt sokaktaki binanın üzerine doğru kaydı.
2: Tabii yağmur yağ duvar göbek yaptı. Göbek yapınca arkadan yağmur yağınca patlattı işte.
1: Sağanak yağmur İstanbul'da gece boyu aralıksız yağdı. Eyüp Sultan'da sağanak yağışla birlikte toprak kayması yaşandı. Sayfiye sokakta yaşayanlar panikle kendini dışarı attı.
2: Evdeydim ben, televizyon izledim. Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Biliyordum zaten burayı yıkılacağını biliyordum ben yani. Böyle kendini belli etmişti. Benim hanım dedi ki çıkalım buradan. Öyle çıktık yani.
3: Yaşanan toprak kaymasıyla birlikte arkamda bulunan kırmızı bina tedbiren boşaltıldı. Olay anında da binada 14 kişi vardı.
1: Yolun altındaki toprak kayınca araçlar içinde büyük tehlike oluştu. Belediye ekipleri yolda önlem aldı. Yağmurun birkaç gün daha sürecek olması nedeniyle henüz sokakta çalışma başlatılamadı. Binanın akıbeti yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

0: Ve bir gazete haberi daha Takvim Gazetesi'nden okuyacağız. Umut Caddesi başlığıyla paylaşmışlar. 6 Şubat depremlerinde hayallerin enkaz altında kaldığı Hatay Atatürk Caddesi yeniden ayağa kalktı. 936 konut ve 612 iş yeri depremzedelere teslim edildi. Sokaklarında feryatların çınladığı o caddede ilk kez kepenk sesleri yükseldi. Esnaf yeni dükkanlarında hayata bir kez daha sımsıkı sarıldı diyor. Tabii hangi yeni dükkan, hangi yeni ev bu acıları sarmaya yeter? O tartışmasız bir konu. Keşke daha öncesinde depreme dayanıklı evler olsaydı, daha öncesinde adımlar atılsaydı kentsel dönüşüm için, yetkililer devreye girseydi, bu acı yaşanmasaydı. Ama işte Umut Caddesi olarak da Hatay'daki Atatürk Caddesi'nin son durumunu paylaşmış, biz de aktaralım dedik Takvim Gazetesi'nden. Dedikten sonra İstanbul Kağıthane'ye bir dönelim. Yeraltı elektrik kablolarında yangın çıktı kağıthanede. Yangının yanında park halinde olan bir araç vardı. Sahibi o aracı son anda kurtardı.
1: Yer altından geçen kablolar yandı. Park halindeki araç az daha alevlere teslim olacaktı. İstanbul Kağıthane'de yer altından geçen elektrik kabloları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark edenler hemen yangının yanında park halinde olan aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.
2: Arabam yanıyor Mesut abi diye bir haber geldi bana. Ben apar topar indim. O arada arabam gerçekten baktım yanıyor.
1: Araç sahibi aracını yangından uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çevredekilerden biri de yangın tüpüyle müdahale ediyordu. Elektrik kutusu tam o esnada patladı.
2: Araca binerken, aracımı kurtarmaya giderken rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim.
1: Otomobil çekildikten sonra itfaiye ekipleri geldi. Neyse ki yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.
2: Sol tarafında tabii ki o yanmadan dolayı, patlamadan dolayı bir siyahlık oluşmuş. Komple sol tarafı siyah.
0: 10 yaşındaki Umut'u hayattan koparan bir trafik kazası ve o kazanın ardından çıkan ceza. Bakın Posta Gazetesi'nden okuyacağız bu haberi. Bu işin peşini bırakmam. Bu sözü de söyleyen bir anne. 10 yaşındaki Umut'u öldüren ve tam kusurlu olduğu belirlenen şoför 5 yıl hapis cezası aldı ve sadece 8 ay hapis yattı. Anne Medine Çetin ceza ödül oldu. Trafik kurallarının hepsini ihlal etmiş bir sürücü 1 yıl bile hapis yatmadı. Bu işin peşini bırakmayacağım, adalet mücadelesine devam edeceğim dedi diyor detaylarda. İzmir'de yaşayan Medine Eren Çetin çifti 20 Mayıs 2025'te 4 çocuklarıyla birlikte pikniğe gitmişlerdi İnciraltı Kent Ormanı'na. Dönüşte de Medine Çetin'in kullandığı otomobile Dursun Tokgöz'ün yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı. Bakın aracın hali. İşte Umut ne yazık ki bu parçalanan araçta can verdi. Piknikteki son görüntüsü hemen yanda annesiyle. Çok acı hakikaten. Kazadan bir ay sonra doğan bebeğe Umut adı verildi diyor yine. Detaylarda üst tarafta Çetin ailesinin tamamı tabii bu kazada yaralanmıştı. Ancak 10 yaşındaki Umut Erol kurtarılamadı ne yazık ki. Bakın bu kazanın ardından çıkan cezaya anne isyan ediyor. Sürücü hala serbest başlığı da var. Sadece 8 ay hapis yattı diyor. Kazayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda da sürücü Dursun Tekgöz'ün kamyonetiyle gece vakti yolda ilerlerken dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı, asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi diyor. İşte buna rağmen ehliyetine 2 yıl el konulmuş, 5 yıl hapis cezası verilmiş ama sanık tutuklanmadı diyor. Anne de tabii isyan ediyor. Her şeye rağmen adalet için uğraşacağım diyor. Bu haberi de Posta Gazetesi'nden aktardıktan sonra gelelim sıradaki haberimize. İstanbul'da göze çarpan bir durum var trafikte. Bakın arkamda göreceksiniz. Sıra sıra caddelerde işte bu manzarayı görüyoruz. Elektrikli scooter çok yaygınlaştı. Trafik olunca alternatif çözümler aranıyor. Ama tabii elektrikli scooter ne kadar çözüm? Beraberinde başka tehlikeleri de getiriyor mu acaba?

0: Ne kadar güvenli? Sürücüler trafik kurallarına ne kadar uyuyor? Yine elektrikli skuterler bir yandan pratik bir çözüm ama bir yandan da güvenlik sorunu mu? İşte arkadaşımız Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk bu işin peşine düştü. Onların haberinden detayları izleyelim. Sonra da kısacık bir araya gideceğiz ve saat başında gün başlıyor kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gazetelere bakacağız. Konuğumuz var. Sağlıkla ilgili, özellikle obeziteyle ilgili son durumu konuşacağız diyelim ve bu haberi izleyelim. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
1: Daha kolay ulaşım sağlıyor. Kısa mesafelerde. Çok iyi yani.
2: Ne zaman aldınız?
3: Bir hafta oldu.
2: Yeni.
3: Evet.
2: Ne kadar hız yapıyorsunuz bununla?
3: 25 kilometre maksimum. 60.000 TL fiyatı var.
4: Kullanmak için ne plaka gerekiyor ne de ehliyet. Üstelik birçok sürücü de ekipmanda yok. Yoğun trafikten kaçmak, ulaşım maliyetini düşürmek için tercih ediliyor. Peki e-scooterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa güvenlik riski mi?
5: Hem trafik içinde gidiyorlar hem de kaldırımda gidip İnsanları da rahatsız ediyorlar.
6: Arkamdan geliyormuş. Ben gayri ihtiyari kendi yolumda gidiyorum. Ama bir anda ayağıma çarptı.
7: Biz onlara dikkat etmekten kendi işimizi yapamaz hale geldik. Ne yelek var, ne bir ışıklandırma herhangi bir şey var.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu alternatif ulaşım arayışını da artırıyor. Özellikle elektrikli skuterler hem trafikten kaçmak hem de daha ekonomik ulaşım sağlamak isteyenlerin tercihi.
2: Nerelerde kullanıyorsunuz?
1: Bu şekilde yani işle ev arası. Bu tür araçlar İstanbul trafiğinde avantaj sağlıyor.
2: Siz neden tercih ediyorsunuz skuterı?
3: İşte trafik yüzünden.
4: Sayıları her geçen gün artan e-scooterlarla ilgili geçtiğimiz dönemde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Elektrikli skuterların belirli alanlara girmeleri sınırlandırıldı.
2: Kendi skuterını kullananlar trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymak zorunda olsalar da kiralık araçlardaki gibi uygulama üzerinde belirlenen bir güzergah kısıtlaması bulunmuyor. İşte bu durumda özellikle yoğun trafikte güvenlik tartışmalarına neden olabiliyor.
8: Kullanım yaşına baktığınızda 16-25 yaş arası ehliyet yok, sigorta yok, plaka yok, muayene yok. Şimdi bu sistemin üzerinde birçok insanın üstünde de kask yok, eldiven yok, bir mont yok.
2: Sizin ekipmanlar yok ama yeni aldığınız için mi?
3: Aynen. Daha şey yapamadım, fırsat bulamadım onu almak için. Ama işte tam onu almaya gidiyorum.
9: Ben yeni aldım vallahi ya.
2: Kendi bisiklet?
9: He, kendi bisiklet.
2: Ne zaman aldın?
9: 1-2 gün falan oldu ya. İyi vallahi yani trafikte falan olmuyorsunuz. Yani beğeniyorum.
2: Ekipmanınız yok ama.
9: Alacağız işte.
8: Bugün şahsi kullanımlardaki tüm skuterler ortalama 40-50 kilometreye ulaşabiliyor. Korkunç bir hız. Dünyadaki otomobillerin bile çarpışma testleri maksimum 50 kilometre yapıyor. Bir skuterla düştüğünüz an kaportanız gerçekten geri dönülmeyecek hasarlar alabilir.
4: Öyle ki son 2 yılda acile başvuran e-scooter kazaları incelendiğinde ciddi travma oranı %20.7. Üstelik kayıtlarda kask kullanan tek bir hastaya bile rastlanmadı.
8: Bana göre denetimi yükseltmezsek, hatta benim önerim şu, skuterlı bir kadro polis, belediye, zabıta kurmamız lazım ki buraları denetlesinler.
2: Önlemleri almışsınız, gözlük, kask, bir tek eldiven yok zannediyorum. Bayağıdır bu güzergahtayız, sizin gibi ekipmanlı bir skuter sürücüsü görmedik.
1: Yani öyle olması gerekiyor. Her sınırları kurallar.

0: Günaydın tekrar Habertürk ekranlarında. Gün başlıyor, oradasınız. Saatler artık 8'e geliyor. 29 Eylül Salı sabahında. Memlekette neler oluyor, dünyada durum ne? Hepsini paylaşacağız. Yine pek çok başlığımız var. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, teknolojiye kadar hepsi gün başlıyor orada dedikten sonra başlayalım haberlerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında okullarda arttırılan güvenlik önlemlerinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasına izin verilmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a desteğini yineledi ve hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Geçmişe kıyasla güçlü Türkiye, daha güçlü Türkiye var dedi.
1: Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.
2: Okullarda alınan tedbirlere dikkat çekti. Saldırılardan etkilenenlere şifa diledi.
1: Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor. Tedavileri devam eden 3 evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından dış politika gündemini de değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temaslarını aktardı. Filistin'e uygulanan ayrımcılığın altını çizdi.
1: Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğim.
2: Erdoğan, Türkiye'nin artan kapasitesine işaret ederek geçmişe kıyasla daha güçlüyüz mesajını verdi.
1: Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. O ziyaretin detaylarına bakalım şimdi. Bakan Fidan Abu Dhabi'de devlet başkanı, devlet başkan yardımcısı ve ulusal güvenlik danışmanıyla bir araya geldi. Ve Bakan Fidan

0: ziyareti bölgenin karşı karşıya kaldığı sorunları değerlendirmek için son derece verimli olarak niteledi. Bölgenin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ve Hakan Fidan son olarak 20 Mart'ta gitmişti Birleşik Arap Emirlikleri'ne. O ziyaretin ardından tekrar ziyaret etmiş oldu ve ziyaretten de verimli olarak bahsetti. Gelelim Kırıkkale'deki Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına. 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 37 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikapla suçlanıyordu. Gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlandı. 15 kişi tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Ve Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma var. İhale, fesat karıştırma ve zimmet soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Bakalım onun da detaylarına. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifine yönelik başlatıldı bu soruşturma. Kooperatifin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik başlatılan bu soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve zimmet suçlamasıyla açılan soruşturmada jandarma ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yaptı. İşte o aramalara dair görüntüler. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ve devam edelim mega kentin yol ve hava durumuyla. Özellikle yol durumu. Çünkü bu hafta boyunca sağanağın aralıklarla da olsa etkili olması bekleniyor. Dün epey etkisini göstermişti. Peki trafiği ne kadar etkileyecek? Asıl soru da bu. Çünkü mesaiye gidenler var, okula gidenler var. İstanbul'da sürekli birilerinin bir yere yetişme telaşı bitmez. 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Muhabir arkadaşımız Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a döneceğiz. Mutlaka yağmur da etkili şu anda ama önce kısaca şöyle bir İBB'nin anlık trafik haritasına bakalım. Bakın %71'e dayanmış yoğunluk. O yüzden Mecidiyeköy'de bizi bekliyor Aslı, lafı uzatmadan hemen Aslı'ya bırakıyorum. Aslı günaydın, kolaylıklar diliyorum. Nedir durum? Tampon tampona ilerliyor araçlar arkandan.
1: Günaydın Tuğba Södekoğlu. İstanbullular bugüne yağmurla uyandılar. Tabii yağmurla, sabah saatlerinde başlayan yağmura bir de işe gidişler ve okula gidişlerde eklenince İstanbul'da haliyle trafik kaçınılmaz oluyor. Biz de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Mecidiyeköy'deyiz. Arkadaşım Selman Bektaş sizlere gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına baktığımızda kent genelinde trafik yoğunluğu şu anda %71 seviyesinde. Anadolu yakasında bu oran %89'a kadar çıkmış durumda. Avrupa yakasındaysa 56'larda, yani özellikle Anadolu yakasında sabah trafiğinin çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz noktadan hemen köprü yönüne baktığımızda araçların ağır aksak ilerlediğini görüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet bağlantılarında da yoğunluk var. Anadolu yakasına baktığımızda özellikle Avrupa yakası yönünde Uzunçayır ve Altunizade çevresinde de trafik yoğun. Tabi D100 karayolu üzerinde Avrupa yakasında Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirne Kapı ve Cevizli Bağ çevresinde de trafik yoğun. TEM otoyolunun bazı noktalarında da araçlar yavaş yavaş ilerliyor. Bugün trafiği etkileyen faktör, bir başka faktör diyelim, yağmur. Yağmurlu günlerde toplu taşıma yerine kendi aracını tercih edenler var. Yerler ıslak ve kaygan olduğu için tabii sürücüler daha temkin ilerlemeyi tercih ediyor. Tüm bunlar da trafiğin yoğunluğunu biraz daha arttırıyor. Aslında İstanbul birkaç gündür yağışın etkisi altında. Dün de buradan uyarmıştık. Şile ve Ömerli Barajı çevresinde özellikle kuvvetli yağış olacağını söylemiştik. Dün bu yağışın etkilerini gördük. Bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. Bugün sıcaklık 17.

0: derece şu an ama en yüksek 19'a çıkması bekleniyor. Yani Tuğba Sözekoğlu, iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir sonbahar günü bizi bekliyor diyebiliriz. Biz de buradan yağışın, havanın ve trafiğin durumunu gün boyu size aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Aslı Ömer Aktaş'a ve tabii ki kameraman arkadaşımıza. Hiç kolay değil böyle havalarda dışarıda haber takip etmek. Kolaylıklar dileyelim. Takip edeceğiz biz de İstanbul'daki yol durumunu, ilerleyen saatlerde de mutlaka bakacağız. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz gün başlıyor. Ve yine savunma sanayinde bir gelişme. Dün de paylaşmıştık aslında. İki Hürkuş dün Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de söz konusu teslimatın Türk Havacılığı için hakikaten tarihi bir adım, tarihi bir gün olduğunu belirtti. Sırada Hürjet, Anka ve Kaan'ın olduğunu söyledi. Şimdi bu muhteşem dörtlünün görüntülerine bakacağız. Yan yana Hürkuş, Kaan, Anka ve Hürjet. Bakın o muhteşem dörtlü nasıl gösteri yapıyor? İzleyelim, üstüne mutlaka konuşacağız.

teslimat tabii sadece bir uçak alımı değil, gurur dolu bir ilkin simgesi. Çünkü Türkiye tarihinde ilk kez kendi tasarlayıp ürettiği insanlı savaş eğitim uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Önemli bir gelişme. Gökbatan'ın çelik kanatları artık yerli ve milli güçle donatılıyor diyebiliriz. Zaten Savunma Sanayi Başkanı Görgün de bunu müjdeledi. Ve Hürkuş'un ardından sırada Hürjet var, dediğimiz gibi Anka 3 ve Milli Muharip uçağı Kaan var. Bu zincirin dört halkası önemli. Türkiye gökyüzündeki o bağımsızlık mücadelesinde vites yükseltiyor diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Dedikten sonra İzmir'e döneceğiz. İzmir'in Menteş askeri bölgesinde deniz hücum harekatı eğitimi yapıldı. Yine eğitime ait görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi o görüntüleri bir izleyelim. Konuşacağız yine. İşte eğitime Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı ve 19. Komando Tugay Komutanlığı ile 7. Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı. Eğitim kapsamında birliklerin amfibi gücü ve çoklu harekat koşullarındaki birlikte çalışabilirliği deneyimlendi. Bakanlık paylaştı yine bu görüntüleri ve bir kara parçasına çıkarma yapıldığı o an yine görüntülerde yer aldı. Epey büyük bir gövde gösterisi diyebiliriz bu hücum harekatı eğitimi içinde. Deniz hücum harekatı eğitimi

0: İstanbul'da ilk 7 ayın sağlık verileri açıklandı. En çok dikkat çeken şu, alınmış randevular ama pek çoğuna gidilmemiş. Bakalım detayları.
1: Her gün yüz binlerce hasta randevu alıyor, hastaneye gidiyor. Mega kent İstanbul'da sadece yılın ilk 7 ayında hastanelerde 130 milyon muayene yapıldı. 1 milyon 200 bin ameliyat gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişi de randevu almasına rağmen gitmedi. Diğer hastaların hakkını çaldı.
2: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, sağlık hizmetlerinin ilk 7 aylık bilançosunu açıkladı. En dikkat çekense gidilmeyen ve iptal edilmeyen randevular oldu.
2: Sadece iptal ettirmeyip o randevunun boş geçmesini sağlayan 548 bin kişi var. Yani 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli.
1: Gidilmeyen randevuların MHRS üzerinden veya 182 çağrı merkezini arayarak iptal edilmesi gerekiyor.
2: Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14

0: gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
1: Yapay zeka artık neredeyse hayatımızın her alanında. Soruyoruz, danışıyoruz, dertleşiyoruz. Ama bakın ilginç bir haber var. Yapay zeka kısırlığa da çare oluyor başlığıyla paylaşmış. Türkiye Gazetesi'nden okuyacağız bu haberi. Geleceğin bebeklerini robotlar seçecek. Yapay zeka kısırlığa da çare oluyor diyor başlıkta. Bakalım detaylara. Tüp bebek laboratuvarlarında kararları artık yapay zeka destekli sistemler veriyor. Sperm taramasından embriyo seçimine kadar tüp bebeğin bütün alanlarına giren yapay zeka kısırlık tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Uzmanlar 10 yıla kadar çevremizi yapay zeka bebeklerinin saracağını söylüyor diyor. Microsoft kurucusu Bill Gates'in yapay zekanın kurallarının konuşulmasına ilişkin uzlaşmanın soğuk savaş döneminde nükleer silah görüşmelerinden daha zor olabileceğine ilişkin açıklaması yine yapay zekaya karşı insanlığın güvenliği konusunu gündeme getirmişti. Bu çok tartışılıyordu ama şüphesiz katkıları da var özellikle sağlık alanında. Kısırlık tedavilerinde en son gelişmelerin ele alındığı 5. TÜBİT, Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği kongresinde yapay zeka damgası vuruldu ve o kongrede gerçekten bu yeni gelişmelerin hepsi masaya yatırıldı. İnsan hatası sıfırlanıyor, doğmamış bebeğe kameralı takip gibi gelişmeler var. Bakın yanda bir başlık daha var. Baba olamaz denilen erkeklere umut başlığını görüyoruz. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık %30'da %50'sinde temel ve veya eşlik eden problemler arasında erkek faktörü varmış ama bunun da en yaygın sebebi sperm sayısı ve kalitesindeki düşüşmüş. İşte yapay zekanın buna da çare olması bekleniyor. Önemli bir gelişme. Çünkü çocuk hasretiyle yanıp tutuşan pek çok çift var. Yıllarını emek emek harcayanlar var. Maddi manevi zor bir süreç. Eğer uzmanların dediği gibi 10 yıl içinde bu teknoloji gelişirse büyük umut kapısı aralanır anlamına gelir. Dedikten sonra yine sağlıktan devam edelim. Hürriyet gazetesinden okuyalım bu kez de. Grip aşısı yaptırın başlığı var. Uzmanlardan çağrı, grip sezonu açıldı. Malumunuz hızlı bir giriş yaptık o sezona. Ama aşılar da erken geldi. Neyse ki daha önce de konuşmuştuk konuğumuzla. Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte uzmanlardan hayati grip aşısı çağrısı geldi. Profesör Doktor Tevfik Özlü. Ağır seyrettiğinde ölümcül olabilen gribe karşı korunmak için Eylül ve Ekim aylarının aşının tam zamanı olduğunu söyledi. Artık Eylül ayı geride kalmak üzere son günlerindeyiz. Ama Ekim'de mutlaka yaptırın diyor doktorlar. Özellikle hamileler için de öneriliyor. Tabii ki bir uzman kontrolünde, uzman tavsiyesiyle ilerlemekte fayda var. Ama grip öyle sandığımız gibi ayaküstü atlatılan bir hastalık değil her zaman. Burası kesin. Ne yazık ki bazen ölümcül sonuçları olabiliyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için. Bunu da paylaştıktan sonra gün başlığına kaldığımız yerden devam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim. Malumunuz açıklamaları bazen birbiriyle çelişebiliyor Trump'ın özellikle İran konusunda. Son olarak İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini açıklamıştı. Ancak Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer Washington'ın teklifi resmi olarak reddetmediğini, bunun müzakere taktiği olabileceğini söylüyor. İşte detaylar.
2: Communist country, that's what they want.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer programda taviz karşılığında İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakabileceği iddia edildi. Trump'tan yalanlama gecikmedi. Axios'a konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, İran'ın nükleer programı ile ilgili somut adımlar atmasını bekliyor. Bunun karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakmayı değerlendiriyor. Ancak ABD Başkanı sosyal medya paylaşımında Axios'u sahte haber yapmakla suçladı. İran'a hiçbir şey teklif etmediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ise New York'ta arabulucu Katar ile bir araya geldiği belirtildi. Trump da ABD'li yetkililerin arabulucularıyla görüştüğünü kaydetti. İran savaşını çok yakında kazanacağız dedi. Dolaylı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir ABD'li yetkili, görüşmeleri olumlu ve yapıcı olarak nitelendirdi. İran'ın nükleer konularda esnek davrandığını söyledi.

0: söyledi. İran basınına yansıyan haberlere göre ise ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer meselede esneklik göstermeyeceğini söyledi. Sahadaki hareketlilik ise sürüyor. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Remus 600 adlı insansız su altı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Bunun ardından İran'ın başkenti Tahran'daki Venek Meydanı'na su altı aracının resmedildiği dev bir afiş asıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini açıklamış, daha fazla görüşme olabileceği mesajını vermişti. AP'ye konuşan yetkililer ise Trump'ın kamuoyuna yansıyan beyanlarına rağmen ABD'nin mevcut teklifi resmi olarak reddetmediğini söylüyor. Bu açıklamaların bir müzakere taktiği olabileceğini belirtiyor.
1: Yunan basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir iddia yer aldı. Türkiye ile olası bir kriz yaşanırsa alınacak önlemler aşama aşama planlandı. İşte olası krizin 24 saatlik senaryosu yazıldı. İzleyelim haberimizde detayları.
2: Türkiye ile olası krize karşı plan yapıldı. Yunan basını krizin 24 saatlik senaryosunu yazdı. Tanea gazetesinin haberinde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Opis'in önleyici bir saldırıyı büyük derinlikte gerçekleştirme kabiliyetinden bahsettiği hatırlatıldı. Askeri kaynaklara dayandırılan senaryoda Ege'de deniz yetki alanları nedeniyle yaşanabilecek ciddi bir kriz olasılığına işaret edildi. Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina'nın bunu yakın ve kaçınılmaz saldırı hazırlığı olarak değerlendirebileceği öne sürüldü. Senaryoda Türkiye'nin çıkarma gemilerini yakıt ve savaş malzemesiyle hazırladığı İHA filolarıyla Bora ve Tayfun balistik füzelerini en yüksek hazırlık seviyesine geçirdiği varsayıldı. Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edeceği ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplanacağı belirtildi. İkinci aşamada ise Yunanistan'ın elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye, Türkiye'de bulunan bazı üslerindeki pistleri hedef almaya ve Türk çıkarma unsurlarını vurmaya çalışabileceği iddia edildi. Türkiye'nin muhtemel karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla olabileceğine işaret edilen senaryoda Yunanistan'ın Patriot sistemlerinin devreye gireceği öne sürüldü. Son aşamada ise uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi. Yunanistan'ın bu aşamada müzakere masasına askeri açıdan avantajlı konumda oturacağı iddia edildi.
1: Kritik üssün kontrolü artık Irak'ta. Bakın Yeni Şafak gazetesinden okuyalım bu haberin detaylarını. 23 yıllık işgalde son sayfada kapanıyor diyor. Irak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD güçlerinin ana karargahının merkezi hükümete devredildiğini duyurdu. Bu şekilde ABD'nin Irak'ta sürdürdüğü 23 yıllık işgalde bir sayfa daha kapandı. Irak ordusu hava sahasında tam hakimiyetin sağlandığını belirtti diyor detaylarda. Yine artık operasyonlar bağımsız yürütülüyor Irak'ta. Irak F-16 jetlerinin 10 günden fazla bir süredir dış müdahale olmadan görevlerini tamamladığını, bu uçakların bakımının tamamen Irak personeli tarafından yapıldığını belirtti. Terör tehdidi ise çok sınırlı düzeyde açıklaması geldi. Ve gelişmiş uçak tedarik edilecek deniyor. Bir yandan da önemli bir gelişme, Irak'ın başkentindeki Bağdat'ta Uluslararası Havalimanı'nda artık ABD ordusunun ana üssü Irak'a devredilmiş oldu. Bu haberi de paylaşmış olduk biz de sizlerle Yeni Şafak gazetesinden. Dönelim İsrail'e. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. İsrail basınına göre bu ziyaretin nedeni şu: Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri liderinden kendisini 7 Ekim saldırılarından önce uyardığı yönündeki haberleri yalanlamasını istedi.
3: 7 Ekim öncesinde İsrail'in uyarıldığı iddiaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu gizli bir ziyaret için Abu Dhabi'ye götürdü. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la kamuoyuna duyurulmayan bir görüşme yaptı. Bu iddia İsrail Kanal 12 televizyonunda yer aldı. İsrail basınında yer alan habere göre Netanyahu, pazar günü Bin Zayed'le yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu görüşmede Bin Zayed'den

0: Haaretz gazetesinin haberini yalanlamasını istedi. Söz konusu haberde Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu Hamas'ın olası bir saldırısı konusunda uyardığı iddia edilmiş, Netanyahu iddiayı kesin bir dille reddetmişti. Abu Dhabi ise haberi ne doğruladı ne de yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le açık ve doğrudan iletişim kanallarının bulunduğunu ve ilgili istihbaratın paylaşıldığını belirtmekle yetindi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbes'te Kanal 12'nin sansür yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Haberin, Netanyahu ve İsrail heyetinin hayatını tehlikeye atacak biçimde uçak İsrail'e inmeden yaklaşık bir saat önce yayımladığını savundu. Kanal, İsrail ordusu askeri sansür birimine şikayet edildi. 7 Ekim öncesi uyarı tartışmasında Birleşik Arap Emirlikleri tek ülkede değil, The Atlantic'te Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiğini iddia etmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi iddiaları yalanlamıştı.
1: Evet, soykırımcı Netanyahu tırnak içinde bütün tuşları aynı anda basıyor diyebiliriz. Çünkü ülkede ciddi bir protesto var Netanyahu'ya karşı. İsrailliler sokakta, bir yandan muhalefet karşısında birlik oldu. Anket sonuçları iyiye gittiğini göstermiyor. Bakalım bu ay sonu seçimlerde ne olacak? Bir yandan da İsrail basını gündemine şunu aldı: Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı mutabakatı. Bu mutabakat sonrası oluşan güvenlik tablosunun İsrail'i köşeye sıkıştırdığını yazdı İsrail basını. Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor ifadelerine yer verdi.
0: Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakata dikkat çekildi. Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor denildi. İfadeler İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin yayımladığı haberde 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil olmak üzere Yunan adaları zincirini tamamen devre dışı bıraktığı kaydedildi. Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan bir koridor meydana getirdiği belirtildi. Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle Akdeniz'i fiilen ikiye böldüğü öne sürüldü. Haberde İsrail'den Güney Kıbrıs Rum yönetimine, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması planlanan doğal gaz boru hattı projesine dikkat çekildi. Mutabakat sayesinde oluşan güvenlik tablosunun bu projeyi engellemeyi veya en azından kesintiye uğratmayı hedeflediği ileri sürüldü. Haberde İsrail'in İthalatının %98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edildi. Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı. İsrail yetkililerin bu durumu Türkiye'yi İsrail'i köşeye sıkıştırıyor şeklinde değerlendirdiği kaydedildi. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmış, iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını koruması amaçlanmıştı.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bir kez daha Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi. Filistinli mahkumların idam edilmesi isteğini bir kez daha dile getirdi Ben-Gvir ve savunma bakanı olması halinde Filistinlilerin göçünü de teşvik edeceğini iddia etti.
2: İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimler yaklaşırken aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir provokasyonlarına bir yenisini ekledi. Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrailli bakan bir gün önce de Mescid-i Aksa'nın batı duvarında bulunan Burak Duvarı'na giderek Talmudik ayin gerçekleştirmişti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne göre Sukot Bayramı'nın 3. gününde 1222 İsrailli de Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlandı. Eski şehirdeki onlarca Filistinli esnafın iş yerleri zorla kapatıldı. Ben-Gvir bir diğer provokatif eylemini de Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın düzenleyerek gerçekleştirdi. 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selami'yi tehdit eden Ben-Gvir, onu öldürmek istediğini söyledi. İsrail'i bakan gelecekte savunma bakanı olması halinde selami gibi mahkumlar.

0: Onların idam edilmesini sağlayacağını iddia etti. Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan gönüllü göçünü teşvik edeceğini de belirten Ben-Gvir, lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin yeni hükümete katılmak için Savunma ve Adalet Bakanlıklarını talep edeceğini açıkladı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de skandal bir açıklama yapmış, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına değinerek Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız demişti.
1: Evet, Gümbaşlıoğlu bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Bakın, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu gözaltına alındı. 15 Eylül'de geçtiğimiz 15 Eylül'de bir müşteki ifadesiyle soruşturma başlatıldı ve hakemler dosyası açıldı. Resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor ve mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçları var. Pek çok gözaltı kararı var. Ben şimdi sözü Habertürk muhabiri Elif Yavuz'a bırakıyorum. Elif, günaydın. Nedir detaylar? Senden dinliyoruz. Bu arada küçük bir aksaklık oldu. Ben bir daha paylaşayım. Bir son dakika gelişmesi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu gözaltına alındı. Onunla birlikte 6 kişi daha var. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı. Yine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Hakem Kurulu eski başkan vekili. Pek çok isim. Şu an hazır galiba Elif. Habertürk muhabiri Elif Yavuz hattımızda. Elif, günaydın. Sendeyiz, dinliyoruz.
2: Evet, Tuğba, 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişi hakkında da aynı zamanda suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı. Önemli isimler bunlar ve bu kapsamda da mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasına gözaltına alındı bu 7 isim. Aynı zamanda hakemler dosyası kapsamındaydı. Mobbing yaptıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı 7 kişi. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Yunus Yıldırım ise TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi, Sabahattin Şahin MHK üyesi ve aynı zamanda TFF Eğitim ve 4. Bölge sorumlusu. Yani TFF'de üst düzey yönetici isimler bu kişiler. Alican Sağlar ise TFF Hakemler ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat sorumlusu. Emre Kosif ise TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Bu 7 isim mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alındılar Tuba.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz, detayları paylaştı bizimle, takip edeceğiz. Önemli bir soruşturma, tekrar edelim. MHK Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu gözaltına alındı. Onunla birlikte 6 isim daha var. Toplam 7 gözaltı var şimdilik. Aralarında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli isimler de var. Aslında soruşturma 15 Eylül'de başlamış. Bir müşteki ifadesiyle mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar var. Bu kapsamda da MASAK ve HTS çalışmaları, yine müşteki tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitlerine istinaden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şahsa yönelik bir gözaltı durumu söz konusu ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 ilde bir operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da bir son dakika gelişmesi bu eş zamanlı operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınan en önemli isimlerden biri. Ferdi Karadoruk yine TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı. Ahmet Şahin yine TFF'de Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili. Yunus Yıldırım, TFF Merkez

0: Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Sebahattin Şahin, MHK üyesi o da ve aynı zamanda TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Alican Sağlar da yine TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Emre Kosif de TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Önemli isimler, toplam 7 gözaltı var ve ciddi iddialar var. Hakemler dosyası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma bu. Ve resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu, mobbing, yani mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin bazı iddialar ulaşmış başsavcılığa. 15 Eylül'de gelmiş bu iddialar müşteki ifadesiyle. Sonra dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları başlamış. MASAK ve HTS incelemeleri, yine müşteki tanık ifadeleri, bilirkişi tespitleri yapılmış. Bunun üzerine de tabi bazı isimlere yönelik operasyon için düğmeye basılmış. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz. İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa. Toplam 7 gözaltı var ve gözaltına alınan isimlerden en dikkat çekeni şüphesiz Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. MHK Başkanı. Yine gözaltına alınan bir diğer isim Ferdi Karaduruk. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı. Ahmet Şahin yine gözaltına alınan bir diğer isim. TFF Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili. Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar, Emre Kosip. Bunların hepsi Türkiye Futbol Federasyonu Hakemcileri ve Gözlemcileri Derneği heyetlerinden ya da Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurullarının eski görevlilerinden isimler. Toplam 7 kişi gözaltında. İlerleyen dakikalarda tabii ifade işlemleri olacak, ifadeleri alınacak. Gözaltı süresi ne kadar olur? Savcılık hangi taleple adliyeye sevk eder? Bunların hepsini takip edeceğiz. Ve bir yandan da üzerine konuşmaya devam edelim bu meselenin. Çünkü ilgi çekici bir soruşturma, bir son dakika gelişmesi. Hattımızda hukukçu Zafer İşeri var. Günaydın Zafer Bey, hoş geldiniz gün başlıyor'a.
1: Efendim günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Ne diyeceksiniz bu son dakika gelişmesiyle ilgili? 4 ilde eş zamanlı operasyon, MHK başkanı ve beraberinde 6 isim daha gözaltında iddialar var. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar. İlk izleniminiz nedir soruşturmaya dair?
1: Efendim bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir organizasyon ve hakemler dosyası diye nitelendirilen kapsamda gözaltına alınıyor. Resmi belgede sahtecilik ve sizin de belirttiğiniz gibi eziyet, mobbing iddiaları bu soruşturmanın içerisinde yer alıyor. Bana sorarsanız şu anda kamuoyuna yansıyan en çekici iddia bir hakemin sınav kağıdının ya da sınav sonucunun sonradan değiştirilerek işlem yapıldığına dair de bir iddia olması soruşturmada. Yani hakemlik sınav evrakında gerçeğe aykırı bir değişiklik yapıldığı ileri sürülüyor. Tabii buna ilişkin mutlaka grafolojik incelemeler yapılacak ve doğruluğu araştırılacak. Söz konusu resmi belgede sahtecilik bir suç olarak tanımlanıyor Türk Ceza Kanunu'nda. Ve 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezası öngörülüyor.
0: Bu arada Zafer Bey, bu iddia şu anlama mı geliyor? Bir hakemin sınav sonucunun değiştirilmesi, yani bir ayrıcalık, bir iltimas sanılarak hakem olamayacakken hakem yapıldığı anlamına mı geliyor? Bu iddia tabii henüz.
1: Evet, maalesef efendim soruşturmada araştırılan, incelenen konu ve henüz iddia aşamasında bulunan konu bir hakem adayının sınav kağıdında değişiklik yapılması ve bu evrakta sahtecilik yaparak, yani gerçeğe aykırılık uygulayarak onun sonucunu değiştirilmek suretiyle bir işlem yapıldığı. Nitekim burada bir başka hakemin şikayetçi olduğu yönünde de bilgiler var. Dolayısıyla şu anda savcılık makamı söz konusu sınav kağıdında ne gibi değişiklikler yapıldığını, herhangi bir müdahale, oynama olup olmadığını yazı bilimi incelemesi yapan bir grafolog eliyle bilirkişi incelemesine sunulacak ve muhtemelen burada bir tahrifat olup olmadığını, bir değişikliğe gidilip gidilmediğini

0: bilimsel olarak tespit ettikten sonra da soruşturmayı derinleştirecek.
1: Zafer Bey, özür dileyerek bölüyorum tekrar. Hakemlik yoluna giden bu sürecin çok zorlu, meşakkatli olduğunu biliyorum aslında. Sadece spor akademisi mezunları değil, başka meslek gruplarından da üniversite mezunları başvurabiliyor. Bir uygulamalı sınav var, bir de yazılı sınav mı oluyor bu, test sınavı mı? Çünkü el yazısından mı anlaşılacak, tespit edilecek acaba?
0: Efendim, her iki yöntemde de sınav yapılabiliyor. Merkez Hakem Kurulu buna karar veriyor. Ekseriyetle test usulünü gözlemliyoruz ama test usulünde de işte doldurulan kutucukların silinip yerine yeniden, malumunuz, kurşun kalemle işaretlendiği için yeniden değiştirilebilmesi veyahut da bazı uygulamalarda işte klasik diye tabir ettiğimiz sınav sorularının cevaplarına müdahale edilebilmesi söz konusu. Ancak burada öngörülen, iddia olunan şey, bahsettiğiniz gibi sınav kağıdında, bu test usulü yapılan sınav kağıdında bir üst klasman hakeminin kendi yazılı sınav evrakını istediğinde kendisine gönderilen kağıtta el yazısı ve imzasının bulunmadığına yönelik bir şikayeti. Dolayısıyla buradaki sınav kağıdı, normal şartlarda bir hakem adayı sınava giriyor ve sınava girip çıktıktan sonra başarısız addediliyor ve sonrasında da kağıdını görmek istediğinde bu kağıtta bulunması gereken el yazısının ve imzasının bulunmadığını görüyor. Dolayısıyla bu yolda başvurmuş olduğu şikayetin neticesinde de aslında bu hemen hemen 2025'te başlayan bir ifade süreci soruşturmayı derinleştiriyor. Ve netice itibariyle de kendi sınav kağıdının değiştirilerek belki de kendi yerine başkalarının hakem olarak tayin edildiğini ve o sınavda başarılı gösterildiğini iddia ediyor şikayetçi. Tabii burada sahtecilik yönünden baktığımızda çok ilginç. Çünkü sınavda haksızlık yapıldığı iddiasıyla başlayan ama sonrasında çok daha ağır noktalara gelen, belki de gerçek bir sınav evrakının değiştirilmesi ya da yerine başka bir evrakın konulması gibi bir hadiseyi işaret eden durumu soruşturuyor şu aşamada başsavcılık. Ve tabii ki burada söz konusu belgenin resmi niteliği itibariyle de resmi belgede sahtecilik suçundan bir soruşturma yapılıyor. Bu sürecin en başından beri devam ederken şikayetçisi eski üst klasman yardımcı hakemi Ali Tuna. Ali Tuna burada Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı yazılı sınav sonucuna itiraz ediyor. Bu bir test değil onunla ilgili konuda. Ve kendi sınav kağıdını görmek istediğinde buradaki usulsüzlüğü kendi iddiasına göre tespit ederek konuyu savcılığa intikal ettiriyor.
1: Evet, bir sene olmuş Zafer Bey, pek çok inceleme yapılmış, MASAK, HTS incelemeleri, yine pek çok bilirkişi tespitleri var, yine tabii ifadeler var. Bir yıl olmuş, yani geçtiğimiz yılın 15 Eylül'ünden bu yana. Ve gözaltılar ancak bu sabah gerçekleşti. Sizce ifadelere göre bu sayılar artabilir mi? Daha organize bir şeyle karşılaşabilir mi? İddialar ışığında soruşturma genişleyebilir mi? Bir de söz konusu suçlamaların cezaları, cezai yaptırımları neler?
0: Şöyle efendim, normal şartlarda tabii ki bu soruşturmanın başladığı andan itibaren sizin de ifade etmiş olduğunuz farklı deliller toplanıyor. O belgeler üzerinde grafolojik incelemeler yapılıyor. Bazen bu suçu işlediği muhtemel kimseler arasında haberleşme tespiti sistemi değerlendiriliyor ve kendileriyle aralarında bir iletişim olup olmadığı gözlemleniyor. Bazı suçlar açısından teknik takip, fiziki takip dahi söz konusu olabilir eğer örgütlü bir suç isnadı var ise. Dolayısıyla bugüne kadar her ne kadar hiçbir şey yapılmadığı gibi görünse de dosya üzerinde ciddi bir inceleme, soruşturma işlemi yürütülmüş görülüyor. Kural olarak bu tarz soruşturmalarda öncelikle iyi bir araştırma yapılıp tek seferde bütün gözaltıların sağlanması beklenir. Ama tabii şimdi gözaltına alınan kişiler, şüpheliler ifadelerine müracaat edildiğinde verdikleri isim ve verdikleri yeni bilgiler doğrultusunda muhtemelen soruşturma daha da derinleşecek. Soruşturmada adı geçen daha sansasyonel kimseler belki dahil edilebilecek. Ve bu surette de yeni ifadeler, yeni gözaltılı ve iddianamede de çok kapsamlı bir isim listesi görebiliyor olacağız.
1: Evet Zafer Bey, hep futbolda özellikle hakem kararları çok konuşulurdu ama hakemliğe giden yoldaki bu iddiaları açıkçası son dönemde ilk

0: kez konuşuyoruz, değil mi? İlginç
1: Maalesef.
0: Bir soruşturma takip edeceğiz. Şimdilik 7 gözaltı var ve tabii en dikkat çeken isimlerden biri de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu. Beraberinde 6 önemli isim daha var. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Önemli bir soruşturma takip edeceğiz biz de. Hukukçu Zafer İşeri bizimleydi ve soruşturmaya dair görüşlerini paylaştı. Dedikten sonra bu bir son dakika gelişmesiydi tabii. Bir anda önümüze düşünce biz de size detaylıca aktardık. Bugün planladığımız, konuşmayı düşündüğümüz bir başka meseleye geçelim. Sağlıkla ilgili. Toplumda şöyle bir algı vardır. Toplu çocuk işte kanlı, canlı, sağlıklı olur algısı. Ama bu algı maalesef öyle göründüğü kadar masum değil. Çünkü fazla kilo, Türkiye çocukluk çağı obezitesinde küresel düzeyde 3. Avrupa'da ise 1. sıraya yerleşti. Düşünebiliyor musunuz? Çocukluk obezitesinde daha önce yetişkinler arasında da bu sorun, obezite problemi yine listenin ilk sıralarındaydı Türkiye. Ancak çocukluk çağı obezitesinde de durum parlak değil. Bunun nedenlerini konuşacağız. Konuğumuz var. Doktor Ayça Kaya bizimle birlikte, iç hastalıkları uzmanı. Ayça Hocam günaydın, hoş geldiniz Günbaşlığı'na.
2: Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ne diyeceksiniz hocam? Yani bir yerde hata yapılıyor galiba, değil mi? Ebeveynler sürekli çocuk yesin, karnı doysun, aman aç kalmasın, onu da yesin, bunu da yesin. Şimdi özellikle bebeklik çağından itibaren çocuklar ek gıdaya geçtiğinden itibaren böyle ciddi ana öğünler, ara öğünler devreye sokuluyor ama tabii ne yediği de çok önemli çocukların. Nasıl geldik sizce bu raddeye Türkiye'de?
2: Gerçekten aslında bu küresel boyutta çok büyük bir sağlık sorunu. Yapılan araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Son 40 yılda dünya çapında aslında çocukluk çağı obezitesi 10 katına çıktı. Bizim ülkemizde erişkin obezitesi de çocukluk obezitesi de dünya sıralamasına, klasmana girdik neredeyse bu konuda. Tabii burada sadece çocuğun iradesizliğini suçlamak, çocuğu suçlamak doğru değil. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı üzere obezite bir hastalık. Bu kronik, ilerleyici ve tekrarlayıcı bir hastalık. Ve bu çok faktörlü bir hastalık. Sadece fazla yemekten kaynaklanmıyor aslında. Burada birçok biyolojik mekanizma ile birlikte insanların yaşam tarzı, yemeğe karşı verdikleri cevap gerçekten çok önemli rol oynuyor. Aileler çocukluk çağı obezitesinin başlangıcında aslında çok büyük başrol oynuyor diyebiliriz. Bebek ilk doğduğu andan beri hani bir an önce ona daha fazla kilo aldırmak, daha doğru yiyecekleri yedirmek. Hatta benim tanımladığım bir cümle var. Türkiye'de çocuklar organik obeziteye doğru gidiyor derdim yıllar önce. Çünkü hani sağlıklı olduğunu ve iyi olduğunu düşündükleri yiyecekleri bile insanlar çocuklarına çok yedirmeye çalışıyorlar. Bu konuda atasözleri icat etmişiz. Çocuğun giydiği helal, giydiği haram, yediği helal şeklinde.
0: Yani böyle anne babalar da sanki hani önünden alınca ondan sakınıyormuş, esirgiyormuş gibi bir algı var ama yani istemeden kötülük yapılıyor değil mi hocam? Örneğin bir yaşında bir bebek değil mi? Yani artık yaygın bir şekilde, düzenli bir şekilde katı gıda yiyor. Sizin benim gibi beslenebiliyor. Ne kadardır örneğin porsiyonu, porsiyon kontrolü çok önemli çünkü.
2: Tabii burada kilograma göre aslında bunu hesaplamak gerekiyor. Ek gıdaları yavaş yavaş vermek gerekiyor. Olay aslında 4'lü 5'li yaşlardan sonra başlıyor. Hmm. Çocuklar kreşlere başladıktan sonra, fast food gıdalarla tanıştıktan sonra, paket ürünlerle tanıştıktan sonra başlıyor. Ve burada hani bu 0-4 yaşına kadar ailelerin çocukları yedirme baskısıyla birlikte bu endüstriyel gıdalarla çocuklar karşılaştığı zaman bilinç altındaki o ye ye ye ye cümleleri ortaya çıkıyor. Tabii bu yiyeceklerin içerisinde çok fazla kimyasal katkı maddeleri de olduğu için bir tür bağımlılığa neden oluyor aslında. Beraberinde çok büyük hareketsizlikler var. Çocuklar eğitim süreleri bile hani belki 30 yıl önceye göre çok uzun. İnsanlar eskiden yarım gün okula giderdi. Ya sabahçı ya öğlenci olurdu. Şimdi çocuk sabahleyin 7'de evden çıkıyor. Akşamın 5'inde eve geliyor. Servisle gidiyor. Sürekli oturuyor. Ve ekran özellikle çok önemli burada.
0: Evet.
2: Çocuklar hiç yerinden kalkmadan dersten çıkıyor, ekranın başına geçiyor, oyunlar oynuyor. Ve bu arada tabii endüstriyel gıdaya ulaşım çok kolay. Hani sadece markete gidip alması gerekmiyor. Bir telefonla çok yüksek kalorili yiyecekler evlere gelebiliyor.

0: Ve tabii anneler de çalıştığı için belki çocuklara eskisi gibi tencere yemekleri hazırlanmıyor. Oturup bir yemek yapmazsa dışarıdan bir şey söylemek insanların da kolayına gelebiliyor. Bir de tabii bizim ülkemizdeki genel beslenme hatalarımızdan biri şu: biz çok karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir toplumuz. Ve bu yüksek karbonhidrat aslında bence çocukların bu kadar fazla kilo almasına neden oluyor.
1: Evet
0: Her
1: hocam,
0: yemeğimiz
1: özellikle o pastaneden alınan poğaçalar, açmalar, biraz da belki altında ekonomik nedenler de yatıyor olabilir. Kolay değil çünkü tek çocuk da değil, bazı ailelerde 3 çocuk var, 4 çocuk var. Düşünsenize beslenmesini hazırlamak ya da işte kantin için bir bütçe ayırmak da kolay değil. O yüzden bazı fast food ürünler de tırnak içinde ekonomik olabiliyor ve aileler de ister istemez ona yönlenebiliyor sanırım, değil mi hocam? Bu da yine
0: tabii
1: tetikleyen faktörler.
0: tetikleyen faktörlerden biri. İkincisi, bizim mesela beslenme alışkanlıklarımızda ülkecek yaptığımız en büyük hata çok karbonhidrat yiyoruz dedim. Yani ana öğünlerimizi hazırlarken mutlaka eşlikçi olarak hani doysunlar diye pilav, makarna, patates içerikli yiyecekler hazırlıyoruz. Yanına mutlaka ekmek koyuyoruz. Çorba yapıyoruz mesela. Hani çorbaların bile tamamlayıcısını pilav olarak görüyoruz. Yanına ekmek koyuyoruz. Üzerine tatlı koyuyoruz. Özellikle akşam yemeği ve sonrasındaki aslında atıştırmalıklar ailecek herkese kilo aldırıyor. Burada akşam yemeğinde daha sebze yoğunluklu yapıp akşam yemeğinden sonra da çocuklar da dahil olmak üzere hiç kimsenin hiçbir şey yememesi gerekiyor. Çünkü az önce dediğim gibi sadece çocuklu çağ obezite değil, erişkinlik çağ obezitesine de dünyada sıralamaya giriyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada çocuklar için en önemli faktörlerden biri şu: çocukları etiketlememek gerekiyor. Çünkü obezite bir hastalık dedik ya, bu çocuklar zorbalığa maruz kalıyorlar. Sadece okulda değil, ebeveynlerin söylediği bir cümle bile aslında onların bilişsel düzeyde, içsel düzeyde kırılmalarına neden oluyor. Bir çocuğa ye ya da yeme komutunu vermemek gerekiyor. Çocuk da bir insan sonuçta. Özellikle çocuklara mesela yemek konusunda servis yaparken özgürlük tanımak gerekiyor. 5-6 yaşındaki bir çocuğun yemeğini annesi koyuyor ve kendi yiyeceği kadar yemeği çocuğun tabağına koyuyor. Sonra bitir bitir diye ısrar ediyor. Yani tabağındakini bitir devrini aslında ailecek ve belki de bütün ülkecek bitirmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: Ve bu
1: arkandan
0: çocukları
1: ağlar
0: hem
1: denir de hep, değil mi
0: tehlikeli
1: hocam? Çocuklara
0: okuldan korumak gerekiyor.
1: böyle istem dışı bir baskı mı oluşturuyor o cümle? Bitir bak arkandan ağlar. Yani çok küçük yaşta duyduğumuz cümleler bunlar büyüklerimizden.
0: Evet. Evet, bu cümleyi kesinlikle çocuğunuza etmeyin. İkincisi, evde kilo problemi olan bir çocuğunuz varsa onun erişebileceği yiyecekleri göz önünde bulundurmayın. Mesela evde börekler yapıp işte sen kilolusun bu böreği yeme demek çocuğa verilecek çok büyük bir ceza aslında. O böreği yaptıysanız onu çocuğunuza göstermeyeceksiniz. Yani kendinizi ve çocuğunuzu yüksek kalorili yiyeceklerden korumanız lazım. Bu
1: Peki
0: bir günlük
1: hocam,
0: iş değil Tuğba
1: özür
0: Hanımcığım.
1: dileyerek araya gireyim tekrar. Şunu yedirmeyin, onun yerine bunu yedirin dediğiniz böyle nokta atışı besinler var mı? Örneğin pirinç yerine basmati aklıma geldi şimdi. Daha sağlıklı olduğu konuşuluyor ama sizin önerileriniz var mı?
0: Şimdi burada şu çok önemli: doğal olan her türlü yiyeceği tabii ki çocuğunuza yedirebilirsiniz. Pirinç de yedirebilirsiniz, bulgur da yedirebilirsiniz, kuru fasulye de yedirebilirsiniz. Burada yüksek karbonhidrat içeren yiyecekleri birlikte yedirmeyin. Mesela çocuğunuza ekmek arası çiğ köfte yedirmeyin. Neden? Ekmek, un, çiğ köfte, bulgur. İkisini sarıp yediğinizde yüksek bir karbonhidrat maruzatı oluyor. Ama çiğ köfteyi büyük bir marulun içerisine koyup üzerine limon, nane ve roka koyarak, yanına da bir bardak ayran koyarak tabii ki yedirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Hani endüstriyel beslenme değil, evde yapılmış tencere yemeklerini porsiyon kontrolü olacak şekilde çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Diyet listeleri çocuklar için uygun değil. Yani bir çocuğa sabah kibrit kutusu kadar peynir ye, akşamleyin işte narlı salata ye demek sürdürülebilir bir süreç değil her şeyden önce. Burada sayarak beslenme dediğimiz, benim güzel ülkemiz için geliştirdiğim bir formül var. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün Akdeniz beslenmesinin bir prototipidir aslında. Yasak olmadan belli bir limit içinde insanları özgür bırakarak yeme ve farkında olma alışkanlığı kazandıran güzel bir sistemdir. Yani hani her türlü mecrada halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bilimi kendi hayatınıza kullanacak şekilde yapın. Yani ezbere, rastgele, böyle detoks sularıyla, yok bilmem ne diyetleriyle çocuklarınızı cezalandırmayın. Önemli olan sağlıklı, sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarını kazanmak. Burada

0: Bu da tabii bizim klinik olarak da farklı deneyimlerimiz oluyor Tuğba'cığım. Mesela bir 15 yaşında ergen çocuğumuz vardı. 80 yaşında bir kız çocuğu bu. 1,55 boylarındaydı. Tedavi çok iyi gidiyordu. Çocuk 65 kiloya düştü. Sonra kilo artışı başladı çocukta. Ve ben çok şaşırdım. Bu niye acaba kilo alıyor diye. Çünkü sürdürülebilir beslenme alışkanlarını oturtturduk böyle. Sonra annesiyle görüşme yaptığımda şunu gördüm. Annesi şunu söyledi bana. Dedi ki kızım çok zayıfladı. Sanırım bağışıklık sistemi zayıflıyor. O nedenle ben onu artık yedemeye başladım ve daha çalışırken özellikle yanına böyle cevizler, bademler, kuru meyveler koyuyorum ki bağışıklığı düşmesin diye. Şimdi baktığınızda çocuk 80 kilodan 65 kiloya inmiş, boyu 1,55, daha verecek 5 kilosu var. Ama annenin sabotajına uğruyor burada. Neden? Çünkü annesi çocuğun çok kilo verdiği için bağışıklık sistemi çökeceğini zannediyor. Halbuki çocuk hayatında hiç olmadığı kadar sağlıklı besleniyor aslında. Yani burada annelerin ve babaların çok farkında olması gerekiyor. Mesela ödül sistemi. Çocuk bir matematik problemi çözüyor, hemen bir çikolata veriliyor. Çocuk işte bir başarı elde ediliyor, pasta kesiliyor. Ödül, yani yemekten ödül olmaz. Öncelikle bu alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ya yani çok boyutlu bir iş, çok katmanlı bir iş
1: Hakikaten
0: ama
1: öyle Ayça Hocam.
0: vazgeçmeden bunu tedavi etmemiz lazım.
1: Yıllardır da hakikaten nasıl tavsiyeler verdiğinizi çok iyi biliyorum. Umarız bu sorunu aşarız ülkecek. Ebeveynlere çok iş düşüyor sizin de dediğiniz gibi. Ve bence en önemlisi de o masum görünen bazı besinler var. Şimdi paketli, sağlıklı, temiz içerikler diye de piyasadalar. İlave şeker içermez yazıyor. İşte şekeri meyveden yazıyor. Ama masum görünenler de tehlikeli sanırım. Çok sağ olun, değerli vaktinizi ayırdınız. Gün başlıyor da bizimle birlikte oldunuz. Sağolunuz hocam tekrar.
0: Güzel ekibin güzel insanları. Herkese çok güzel bir
1: Sağ olun.
0: gün diliyorum.
1: Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Uzman doktor Ayça Kaya bizimle birlikteydi. Çocukluk çağında o yükselen obezite tehlikesini konuştuk. Avrupa'da birinci sıradayız. Küresel düzeyde üçüncü. Ve tabii daha pek çok son dakika gelişmesini aktardık. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Gün başlıyor. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine son dakika gelişmeleriyle dolu dolu bir saat bizi bekliyor diyelim. Bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 15 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.

0: Günaydın tekrar Habertürk ekranlarından. Günbaşı oradasınız. Saatler 9'a geliyor. Günbaşı orada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni başlatılan, düğmeye basılan operasyonlar var, soruşturmalar var. Hepsiyle ilgili son durumu aktaracağız. Yine var olan soruşturmalarla ilgili de yeni gelişmeler var. Onları da aktaracağız. Hızlı bir başlangıç yapıyoruz bu saat dilimine. Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alındı. Az önce geçtiğimiz saate paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. 7 gözaltı var ve evrakta, belgede sahtecilik ve mobbing gibi suçlamalar var. O soruşturmayla ilgili detayları Habertürk muhabiri arkadaşımız Elif Yavuz'dan alalım. Elif hattımızda. Elif, nedir son durum? Senden dinliyoruz.
1: Tuba Sebekoğlu, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Merkez Hakem Kurulu Başkanı başta olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin gözaltına alınma gerekçesi ise resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlarına ilişkin gözaltılar yapıldı. Masak raporları, HTS çalışmaları, tanık ifadeleri, müşteki ifadeleri ve bilirkişi tespitlerine istinaden yapılan çalışmalar sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sabahattin Şahin, Ali Can Sağlar ve Emre Kosif yer alıyor. Diğer gözaltına alınan isimlerden Ferdi Karadoruk, TFF Faal Hakemler Dernek Başkanı, Ahmet Şahin ise TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Yunus Yıldırım ise Merkez Hakem Kurulu eski üyesi, Sabahattin Şahin, MHK üyesi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu. Yani Merkez Hakem Kurulu'ndan ve TFF'den üst düzey yöneticiler bu operasyonda gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Ankara, Elazığ ve Manisa'da gözaltılar yapıldı ve 7 kişi gözaltına alındı. Ve gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Bu kapsamda resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlaması yer alıyor. Hakemlik sınavlarında bazı iddialar ortada ve tabii bu detaylar da ilerleyen saatlerde ortaya çıkacak. İlerleyen saatlerde detaylar ortaya çıktıkça da aktarmayı sürdüreceğiz Tuğba Sedakoğlu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz detayları aktardı. 7 gözaltı var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da o gözaltına alınan isimler arasında. Takip edeceğiz her gelişmeye adım adım. Şimdi bir başka operasyon düzenlendi yine. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 9 yasa dışı bahis sitesine yönelik operasyon düzenledi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var o operasyonda da. Detaylar bu kez Habertürk muhabiri Gizem Türemen'de. Gizem, söz sende.
2: Yasa dışı bahisle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yönde duyurduğu yeni bir operasyon var. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verenlere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenmeden hemen öncesindeki tespitler değerli. Yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere toplam 30 şüpheli belirlendi ve bu şüpheliler masak raporuna göre hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4.1 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin

0: üzerine İstanbul merkezde olmak üzere 12 farklı ilde 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin icra edildiği ofis olarak değerlendirilen adreslerde yine o bahis sitelerine ait çok sayıda sonucu şifreleri sözde call center görevini icra eden personellerin müşterilere okudukları o hazır metinler ve çok sayıda elbette dijital materyaller ele geçirildi. Suçtan elde edilen mal varlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendiriliyor. 30 şüpheliye ait toplamda 505 adet banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanı hesabı da bloke edilmiş durumda. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gizem Türemen'de. Bu yasa dışı bahise yönelik, 9 yasa dışı bahis sitesine yönelik operasyonla ilgili detayları paylaştı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Yasa dışı bahisle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ve dönelim fon soruşturmasına. Dün 4. dalga operasyon düzenlendi. Toplamda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu Terra Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi detayları Habertürk muhabiri Arzu Kaya'dan alacağız. Arzu, adliyede bizi bekliyor. Söz sende Arzu.
2: Tuba Sedekoğlu, dün gece saatlerinde adliyede bulunan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde de bir tutuklama kararı çıktı. Dün 12 kişi sevk edilmişti adliyeye. 6'sı için tutuklama, 6'sı için adli kontrol talep edilmişti. Bunlardan 5'i tutuklandı. Toplamda da 7 şüpheliye adli kontrol kararı verildi ve dosya kapsamında tutuklu sayısı böylelikle 56'ya yükselmiş oldu. Son tutuklananlar kimler peki? Pusula Holding ve Katılım Evi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplamda 5 şüpheli tutuklanmış oldu. Dediğimiz gibi rakamlarda tutuklu sayısı soruşturma kapsamında 56'ya yükseldi. Bir de dün akşam saatlerine SPK'dan bir suç duyurusu geldi. Neye ilişkin hemen detaylarını anlatalım sizlere. Terra Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Hangi suçtan? Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında oldukça dikkat çekici. Kimler hakkında? Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 isimle ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Aynı zamanda bu isimlerin 2 yıl süreyle borsada işlem yapamaması noktasında bir karar da verilmesini talep etti. Aynı zamanda sermaye piyasalarındaki lisans işlem yasağı sürelerinin de uzatılmasına karar verdi SPK. Yine dün 4. dalga operasyon gerçekleştirilmişti. O operasyon kapsamında ise 10 şüphelinin gözaltına alınması noktasında bir karar oluşturuldu. Ve 9'u gözaltına alındı. Birinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yine bugün adliye sevklerin olmasını bekliyoruz. Çünkü emniyette hala işlemleri devam eden fon soruşturması şüphelileri var. Ki bugün Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de adliyeye gelerek savcılıkta ifade vermesini bekliyoruz. Ki daha önce bu isimler adli kontrolle serbest kalmıştı soruşturma kapsamında. Haklarında tekrar yakalama kararı çıktı ve bugün itibariyle emniyetten Çağlayan'da bulunan soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesini bekliyoruz. Soruşturmada her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Bugün itibariyle sabah saatlerinde 5 şüpheli tutuklandı. Dün 4. dalga operasyon düzenlendi. Gün içinde de yeni gelişmeler bekliyoruz. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Arzu Kaya'ya ve kameraman arkadaşımıza. Baş döndüren bir sabah, yeni başlayan operasyonlar, devam eden soruşturmalar ki fon soruşturmasında günlerdir konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü kabine toplantısından sonra net mesajlar verdi. Bugün de Beştepe'de ekonomik kurmaylarını topluyor. Hemen Ankara'ya dönelim, detayları Emre Karaca'dan alacağız. Emre, günaydın, sendeyiz.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Dün de kritik bir kabine toplantısı gerçekleşmişti. Tabii orada önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği çarpıcı önemli mesajların hemen kısaca altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz dedi. Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkına yenilmesine göz yummayız ifadesini kullandı. Fon vasıtasıyla piyasa bozucu eyleme giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir ifadelerinde kullanmış oldu. Şimdi bugün önemli bir toplantı gerçekleşecek. Öğleden sonraki bir saat diliminde olacağını hatırlatmasını yapalım. Toplantıya ön hazırlık olarak, toplantıya aslında zaman dilimi yaratmak için de AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı normal saatlerinden biraz daha ileriye alındı. Saat 16'da başlayacak. Yani saat 13-14 dolaylarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelmesini bekliyoruz. Dün de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gülek sunumlarını gerçekleştirdiler. Bir yandan ekonominin seyri, bilançosu ve bundan sonraki yol haritası masaya yatırıldı. Bir yandan da soruşturmaların seyri bir analiz edildi, mercek tutuldu. Bundan sonraki sürece ilişkin olarak projeksiyon tutulduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının hemen ardından az önce ifade ettiğim açıklamaları yaptı. Bununla birlikte bugünkü toplantıya da işaret ederek yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurumları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde manevi vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır ifadelerini kullanmış oldu. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantı aslında ekonomi kurmayları son 5-6 günlük zaman diliminde birçok farklı toplantı gerçekleştirmişlerdi. Ancak bu toplantıyı önemli kılan, özel kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerin de bu toplantıya katılmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi öğleden sonra başlayacak toplantı, toplantının ardındaki yansımaları da aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya da. Önemli bir toplantı çıkacak, mesajlar önemli, gün boyunca takip edebilirsiniz Habertürk ekranlarında. Ekonomi kurmaylarını topluyor bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünkü kabine toplantısının ardından çok net mesajlar vermişti. Demişti ki kimseye bir ayrıcalık gösterilmeyecek. Taviz yok. Halkın hakkını yiyen karşısında bizi devleti bulur. Bizi başkalarıyla karıştırmayın gibi net mesajlar geldi. Bu arada bir son dakika gelişmesi daha. Diyorum ya, baş döndüren bir sabah. Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz. Bak, açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Türk futbolunda şeffaflık, adil rekabet ve hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen adli soruşturma hakkında bilgi verdi Adalet Bakanı Gürlek. 7 kişi gözaltına alınmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu da o gözaltına alınan isimlerden biri. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının detayları için yine Habertürk muhabiri arkadaşımız Serkan Şimşek'e dönelim. Serkan, söz sende.
4: Günaydın Tuğba. Adalet Bakanı Akın Gürlek o açıklamayı dakikalar önce sosyal medya hesabından yaptı ve açıklamada futbolun vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimiz olduğunu ifade etti. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin de önemine dikkat çekti Adalet Bakanı ve bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle ilgili kurul sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiği kaydedildi ve bu iddialar üzerine de bir soruşturma başlatıldı, bir operasyon kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu operasyonun yapıldığını ifade etti. Tabi operasyon kapsamında da bazı isimler için gözaltı kararı verildi. O isimler arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da yer alıyor. Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, yine MHK üyesi bazı isimlerde, aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı gibi isimler. Yani özellikle aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu yönetiminde yer alan yönetim kurulu başkanı da toplamda 6 kişi için, düzeltiyorum, 7 kişi için bir gözaltı kararı verilmiş durumda. Adalet Bakanı'nın açıklamasında spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini beklentilerini çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı ve bir kez daha özellikle futbolun hayatımızdaki değerine yönelik bir ifadelerde, açıklamalarda da bulundu. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir kez daha altın çizelim. Dakikalar önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama süreçleri ve kural sınavlarına ilişkin bazı müdahalelerin olduğuna

0: yönelik iddiaların ardından bir soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil toplam 7 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
1: Teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının detaylarını Serkan Şimşek'ten almış olduk. Dedim ya, baş döndüren bir sabah. Operasyonlar var yeni. Devam eden soruşturmalar var. Bir muhabir bağlantımız daha var. Habertürk muhabirleri sahada ve gelişmeleri an be an takip ediyor. Şimdi de yeni partinin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz konusu var. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bu görüşülecek. Yine Ankara'ya dönelim. Bu kez Habertürk muhabiri Emre Aytekin kim bizi bekliyor. Emre, nedir son gelişmeler? İsim yeni, olası bir durumda yeni isimle ilgili de bazı kulis bilgileri var. Onlar hakkında da belki bir şey söylersin. Sen de söz.
2: Evet Tuğba, yeni partinin isim tartışması Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Genel kurul bu isim tartışmasına ilişkin iddiaları inceleyecek ve buna ilişkin bir karar verecek. Peki bu isim tartışması nasıl taşındı Anayasa Mahkemesi'nin gündemine? Kısaca onu bir hatırlatalım. Yenilik Partisi lideri eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, partisinin Yenilik Partisi ile Yeni Parti isminin karıştırabileceğini iddia etti ve isim benzerliği nedeniyle bu konuyu önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına götürdü. Burada siyasi partiler sicil bürosu var. Siyasi partilerden sorumlu işleyişi, isim gibi önemli detayları inceleyen bir büroya götürdü. Buraya bir başvuru yapıldı önce. Bu başvuru Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi ve yeni partiye bir tebligat gönderildi. Ne denildi o tebligatta? İsminin değiştirilmesini, yeni parti isminin değiştirilmesi istendi ve bir süre verildi. Hukuki bir süre verildi. Bu süreye rağmen yeni parti isminde bir değişikliğe gitmedi ve bu hukuki sürenin dolmasıyla birlikte de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu bu kez de Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Son merciyi Yüksek Mahkeme'ye taşıdı ve burada da yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğunu öne sürdü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve bunun değiştirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi de bu başvuruyu gündemine aldı. Bugünkü ilk gündem maddesi, bunun altını çizelim. Saatler onu gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim değişikliğine ilişkin başvuruyu inceleyecek ve bir karara bağlayacak. Peki bu başvuru incelemesi sonrasında nasıl bir karar çıkabilir? Anayasa Mahkemesi'nin önünde iki seçenek bulunuyor. Mahkeme bu talebi kabul ederse, yani iddiaları gerçeğe bağlarsa, isimde bir karışıklık olduğuna dair kanaate varırsa 15 kişilik heyet, bu yeni partinin isim ve rumuzu siyasi partiler bürosundan silinecek. Burada altını çizmem gereken nokta şu: sadece bir isim silmesi olacak. Partinin tüzel kişiliğinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Burada yine yeni partiye bir süre verecek yeni isim seçmesi konusunda. Bir diğer seçenek ise talebin reddedilmesi. Yani herhangi bir benzerlik yok, yeni parti bu ismiyle devam edebilir derse de Anayasa Mahkemesi'nin önünde bu şekilde iki seçenek olacak. Dediğimiz gibi gözler bugün AYM Genel Kurulu'nda olacak. Genel Kurul saat 10'da başlayacak. Başkan dahil 15 üye bu konuyu ele alacak. Bizler de bu konuyu yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. Anayasa Mahkemesi'nden yeni partinin ismine yönelik durumla ilgili çıkacak sonucu da tabii takip edeceğiz. Dedikten sonra sıradaki haberimize bakalım. Kırıkkale'deki Yahşihan Belediyesi'ne yönelik de bir yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. 35 şüpheliden 15'i tutuklandı o soruşturma kapsamında. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 37 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikapla suçlanıyordu. Gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri tamamlandı. 15 kişi tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Ve sırada İstanbul'un yol durumu var. Bir yandan sağanak etkili, bir yandan trafikli durum ne? Hepsine bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık verileri paylaştı. İşte o yol durumu haritası hemen yanımda. Açık trafiğin yoğunluğu %70.

0: 2. Bu sabah epey trafik yoğun İstanbul'da. Çünkü yağmur da eklenince işin içine iyice sıkışıyor trafik. Önce hemen köprülere bakalım. Anadolu yakasında trafik daha fazla. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergahta Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve köprünün üzeri epey yoğun, sıkışık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum farksız. Çakmak Köprüsü hariç Ataşehir, Tem Ümraniye, Elmalı Kavşağı, Kavacık ve köprünün üzerinde yine büyük bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli'ne giden güzergahta yine yoğun. Tünelde de yoğunluk gözlemleniyor. Şu anda Anadolu yakasında trafik yoğunluğu Anadolu yakasının üzerinde %81. Tabii zaman zaman sağanak da etkili olduğu için ufak tefek kazalar da yaşanabiliyor. Tem Çakmak Ataşehir yönünde sol şeritte zincirleme bir trafik kazası meydana gelmiş. Bir şerit trafiğe kapanmış. Onun da gerisinde yoğunluk oluşturuyor bu durum. Paylaşmış olalım. Bakalım yine Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da yine Haliç Köprüsü'ne giden güzergahta Cevizli Bağ, Edirne Kapı, Halıcıoğlu istikameti epey yoğun. Bordo renge dönüşmüş artık. Yine her zamanki gibi Beylikdüzü, Avcılar Küçükçekmece güzergahı çok yoğun. Hemen orayı geçtikten sonra yine Florya'dan itibaren de bir yoğunluk var. Haliç Köprüsü'ne kadar uzanan Tem'de de yine bilindik yerler yoğun. Basın Ekspres yolu ve Mahmut Bey'e gişeler, özellikle yol durumuna bakmadan çıkmamakta fayda var dedikten sonra kaldığımız yerden gün başlıyor'a devam. Gelelim piyasalara bakalım. Yeni güne piyasalar nasıl başlıyor? Tabii daha gong sesinin duyulmasına var ama Borsa İstanbul 100 endeksiyle şöyle bir bakalım, başlayalım. 12.592 puan, malum son dönemdeki fon soruşturması bir düşüşe yol açtı. Borsa İstanbul'dan çıkışlar oldu. O yüzden önceki seviyelere nazaran düşük bir seviye bu. Dolar TL'de ibre yukarı yönlü 49 lira seviyelerinde. Yine Euro dolar paritesi de 55,72 kuruş, 55 lira 72 kuruş seviyelerinde. Euro dolar paritesinde ise durum düne göre pek değişmemiş, 1,13. Faizle devam edelim. Bakalım faizde durum ne? Faiz yine %40 seviyelerinde. Altının onsu önemli. Geçen haftalara nazaran bir düşüş var ama an itibariyle ibre yukarı yönlü. Altının onsu 4.142 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ve gelelim petrole. Savaşlardan en çok o etkileniyor. Brent petrolün varili 107 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolünün varili ise 94 dolara dayanmış. 93,95. Devam edelim. İç piyasada altının durumu ne acaba? Altında bir düşüş gözlemleniyor. Tabii ki geçtiğimiz günlerdeki değerlerine nazaran bir düşüş. Yoksa hatırı sayılır seviyelerde. Gram altın bakın 6.526 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.665. Yarım altın 21.332 lira seviyelerinde. Tam altınsa 42.525 liradan işlem görüyor. Her gün piyasalardaki son duruma mutlaka bir bakıyoruz. Güne nasıl başlıyor? Başlaması bekleniyor. Gün başlıyor da piyasaların nabzını tutuyoruz. Dedikten sonra ekonomi haberlerimize göz atarak devam edelim. Akaryakıtta da gözler 1 Ekim'e çevrildi. Bir şey kalmadı 1 Ekim'e. Fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil Sistemi benzinde sona eriyor. Sistemin kalkmasıyla tabii benzin fiyatında bir artış söz konusu olacak. Litre başına 12,5 liraya varan kademeli bir artış beklentisi var. İzleyelim haberimizde.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona eriyor. Benzin fiyatlarında gözler 1 Ekim'de. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başladı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos 30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim'de bu uygulama sona eriyor. Peki bu değişiklik cebe nasıl yansıyacak? Son anda bir değişiklik olmazsa Eşel Mobil Sistemi'nin kalkmasıyla fiyat artışları pompaya doğrudan yansıyacak. İlk aşamada benzinde ÖTV ve KDV etkisi görülecek. Yaklaşık 12,5 liraya kadar artış bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yılın bütçe planlamasında Eşel Mobil uygulamasının devam etmeyeceğini, mazotta kısmi olarak

0: sürdürüleceğini açıkladı. Motorinde özel tüketim vergisi Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira olarak belirlendi. Buna göre 1 Ekim'de motorinden alınan toplam vergi KDV ile birlikte 3 lira 60 kuruş artacak.
1: Şimdi bir gazete haberiyle devam. Erken emeklilik için hesaplar değişiyor diyor başlıkta Takvim gazetesinin haberi. Eksik primini tamamlamak için borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat diye de uyarmış. Detaylarına bakalım. Daha az ödemeyle erken emeklilik için süre 31 Aralık'ta dolacak. Yani bu yıl sonuna kadar vakit var. Ocak'ta borçlanma ve ihyaya askeri ücret zammı yansıyacak. %28,4 artış yapılsa ki tahminlere göre 2 yıllık doğum borçlanması 72 bin, 18 aylık askerlik borçlanması ise 76 bin liraya yükselecek diyor haberde. Tabii hesaplı borçlanma ve ihya için 3 aylık bir süreç var önümüzde. 1 Ocak'ta artacak askeri ücret. En düşük ve en yüksek tutarlara tabii yansıyacak bu. Yeni yılla birlikte o borçlanma tutarları da artıyor. Peki neymiş, ne olacakmış? Şu an mevcutta günlük borçlanma doğum için özellikle 352,32 kuruş. %28,3 zam gelirse 452,38 kuruşa çıkacak. Ama bu %30-%35 zam olursa tabii fiyat 475 liraya kadar çıkıyor. 2 yılda tabii 2 yıllık hesaplandığında 253 bin liralardan yine 325 bin liralara aşan miktarlara kadar ulaşabiliyor. Bunlara dikkat diye bir alt başlık var. Hızlıca ona bakalım. Hizmet borçlanmasında borçlanma yapılabilecek süreden ihtiyaç kadarı prim süresine ekletilebiliyor. İhyada ise bu imkan yok. Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. Kısmi ihya olmuyor diyor. Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar eğer emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa ödediği hizmet borçlanmalarının bedelini geri alabiliyorlar diye de yine not düşülmüş. Önemli o hesaplamaları yapanlar için, erken emeklilik hesaplamalarını yapanlar için önümüzde 3 aylık bir zaman var bu yılın yüzdelerinden faydalanmak için. Yeni yılla birlikte artacak. Bunu da aktarmış, hatırlatmış olalım gazete haberinden. Ve devam edelim sıradaki haberimizde. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak için yeni bir sistem devreye sokacaktı 1 Ekim itibarıyla. Neydi bu sistem? Güvenli ödeme sistemi. İşte bu sistemde bazı teknik eklemeler ve çalışmalar devam ettiği için biraz ertelemeye gidildi. 1 Aralık olarak belirlendi yeni gün devreye girmesi için sistemin. Detayları izleyelim haberimizde.
0: Ev arsa satışları daha güvenli olacak. Satış bedeliyle mülkiyetin eş zamanlı el değişimi sağlanacak. Ev ve arsa alım satımında para transferini daha güvenli hale getirecek yeni sistem için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin zorunlu başlangıç tarihini 1 Aralık olarak yeniden belirledi. Dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmayı amaçlayan sistem öncesinde pilot uygulama da yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle yapılması halinde satış bedeliyle mülkiyetin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak güvenli ödeme sisteminin kullanılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. 29 Nisan 2026'da taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle getirilen sistemle alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması amaçlanıyor. Ayrıca kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
1: Gelelim konut piyasasına. Bir süredir piyasa durgun, yaprak kıpırdamıyor. Hem satılık evlerde, kiralar da malumunuz. İşte Hürriyet gazetesinde bir haber var. 2027-2028 arz yılı olacak. Konutta üretim atağı başlığını atmış. Fiyat ve kira artışına önlem nasıl olacak? Bu haberin detaylarına bakalım. Konuta erişimde yaşanan zorluğu ve gerileyen ev sahipliği oranını çözüm listesinde üst sıralara koyan kamu konut arzını artıracak önemli hamleler yaptı. Açıklanan projeler gösteriyor ki 2027-2028 konutta üretim yılı olacak. Dar ve orta gelirlinin ev sahibi olması desteklenirken fiyat ve kira artışı dengede tutulacak. İşte o projeler ve piyasaya eklenecek yeni arz diye sıralamışlar. 81 ilde TOKİ şantiyesi kurulacak. Ucuz kiralık evler artacak. Dönüşüm üretimi destekleyecek diye sıralanmış. Peki bu üç hamlenin faydaları ne olacak? Alt gelir grubu uygun fiyata ev alabilecek deniyor. Yine %57,1'e kadar gerilemiş ev sahipliği oranı. Amaç bunu artışa döndürmek. Peşinatı olmayan, ev taksiti ödeyemeyenler de uygun, bu projeler kapsamında uygun rakamla kiralık ev bulacak deniyor. Bir yandan tabii dönüşüm, kentsel dönüşüm artacağı için bir yandan da ev sahibi sosyal kiralık konutlardan faydalanabilecek evi dönüşüme girenler deniyor. Ama tabii o kurallar kime çıkacak, nasıl olacak, biraz tabii şans faktörü de var. Ama bu projeler sayesinde amaç şu ki konutta hareketliliği tekrar getirmek ve ev sahibi olanların oranını arttırmak. Bu haberi de paylaştıktan sonra gün başlıyor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve devam edelim savunma sanayinden gelişmelere aktardığımız köşeye. Aselsan'ın gururu Korkut 35 hava savunma sistemi. 12 farklı ülkenin askeri heyeti önünde gerçekleştirdiği atış testleriyle gövde gösterisi yaptı. Kamikaze İHA'ları ve hareket halindeki kara hedeflerini saniyesinde avladı Korkut. Dünya savunma kulislerini salladı tabii bu gövde gösterisi. Ses getiren bir başarı. İsrail basınında da yer buldu, manşetlere taşındı. O anları bir izleyelim, önce de üstüne konuşacağız.

0: Evet, korku tam isabetle vurdu. En çok da İsrail korktu diyebiliriz. Çünkü İsrail basınında manşetlerde yerini aldı bu gövde gösterisi. İsrail merkezli savunma haber platformu Mako yazdı. Korkut 35'in özellikle kamikaze İHA'ları ve hareket halindeki kara hedeflerini imha etmesi, bu alandaki başarısı manşetlere taşındı. Korkut 35 İHA ve SİHA'ların yanı sıra savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve yine havadan karaya füzelere karşı üst düzey bir koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. Çok önemli. İsrail basını da işte Korkut'tan tedirgin oldu diyebiliriz. Çünkü sistemin hareket halindeki hedeflere karşı gerçekleştirdiği bu başarılı atışlar özellikle zırhlı birliklerin ve intikal halindeki yine askeri unsurların korunması açısından çok kritik, çok stratejik bir avantaj sunuyor. O yüzden bu İsrail basını tarafından da vurgulandı. Önemli yine bir gövde gösterisi diyebiliriz ve yine tedirgin olan taraf İsrail. Dedikten sonra devam edelim. Biliyorsunuz İsrail'in yaptıklarını. Gazze'de ateşkese rağmen maalesef saldırılara devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 4 Filistinlinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Ve çok acı bir tablo ortaya çıktı Google haritalarda. Gazze'de yaptığı güncellemeyle Google haritalar yıkımın boyutunu bir kez daha dünyanın gözleri önüne serdi. Görenler, görmek isteyenler görüyor ama bir şekilde tescillenmiş oldu işte o durum.
1: İsrail ordusu tanklarla Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Gazze'deki yıkımın boyutu Google haritalarda yapılan güncellemeyle bir kez daha ortaya çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına dair son verileri paylaştı. Açıklamaya göre ateşkese rağmen yapılan İsrail saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1421'e yükseldi. 4983 kişi yaralanırken 834 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 74.022 olarak açıklandı. İsrail ordusu Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiye alıkoyulmuştu. Uluslararası tepkilere rağmen Ebu Safiye serbest bırakılmazken İsrail tankları bir kez daha hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Sağlık personeli gelişme üzerine hastaneden ayrıldı. Google'ın haritalar uygulamasının Gazze görüntülerini güncellemesiyle yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü görüldü. Özellikle Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta ve kuzeyindeki Gazze kentindeki yıkımın boyutları dikkat çekti. İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkmıştı.
0: ...7 Ekim 2023... bakın şurada, bir hafta 10 gün sonra tam 3 sene olacak. İsrail o acımasız soykırımına o gün bugündür devam ediyor. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedilerden biri bu. Gazze'deki bu acımasız soykırım, o acımasız yıkım. Bakın 7 Ekim 2023'ten bu yana 21 bini çocuk, 75 bin Filistinli hayatını kaybetti. Yüzlerce çocuk yetim, öksüz kaldı. 173 binden fazla kişi İsrail saldırılarında yaralandı ki bunlar arasında da çok sayıda çocuk var. Ampute olan, uzuvlarını kaybeden, çok çok acı. 10 Ekim 2025'teki ateşkesten sonra bile o acımasız saldırılar devam etti ve 1402 kişi öldü. 201 binden fazla da yapı zarar gördü. Yine bir yandan 134 binden fazla bina tamamen yıkıldı. Neredeyse taş üstünde taş kalmadı. İnsanların sığındığı o acımasız saldırılardan korunduğu binalar bile hasarlı, siz düşünün. Hastaneler, ibadethaneler, okullar yok oldu. Nüfusun %90'ına denk gelen 1,9 milyon kişi yerinden, yurdundan edildi. Gazze'nin yeniden inşası için şu an 71,5 milyar dolar gerekiyor. Düşünün bilanço, tabii yitip giden canlar, yitip giden yok olan canlar yanında bu maddi boyut hiçbir şey belki de. O kadar büyük bir acı, o kadar büyük bir soykırım söz konusu ki. Kan ve gözyaşının hala dinmediği o coğrafyada bilanço çok ağır belki ama. Uluslararası raporlar ne diyor? Birleşmiş Milletler verileri ne diyor? Bunları görenler ne diyor? Daha geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de konuşuldu. Pek çok lider Gazze'yi çığlık oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlardan biriydi. Ama şöyle bir dönüp baktığınızda ateşkes var ama İsrail saldırılarını durduracak mı bilmiyoruz. Durdurulabilecek mi bilmiyoruz. Açlık var. İnsani yardım ulaştırılabilecek mi gerçekten onu da bilmiyoruz. Çocuklar bombalardan ölmese açlıktan mı, ilaçsızlıktan mı ölecekler? Onu da bilmiyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde paylaştık. Çadırlar dahi yıkık dökük. Yani sağlam bir çadır bile bulunamıyor. Önümüz kış. İnsani yardıma acil ihtiyaç var ama elimiz kolumuz bağlı. Gazze'ye ne olacak? Gerçekten ama gerçekten bilmiyoruz. Kaldığımız bu sınavın hesabını nasıl vereceğiz? Hiç bilmiyoruz. Bu bilgileri paylaşmak istedik. Bu durumu bir kez daha sesli olarak duyurmak istedik. Ama umarız en kısa zamanda özellikle acil bir şekilde insani yardım ulaşır. Çünkü önümüz kış, orada gerçekten büyük bir dram var, büyük bir acı var. Umarız artık harekete geçilir. Dedikten sonra yine bir İsrail'e dönelim. İsrail'de 7 Ekim saldırıları öncesindeki istihbarat uyarılarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Uluslararası medyaya da yansıyan Netanyahu'ya yönelik tepkilere muhalefet liderleri de katıldı. Başbakanın uyarıları görmezden geldiğini öne sürdü muhalefet. İzleyelim haberimizde.
1: İsrail'de 7 Ekim saldırılarının ardındaki istihbarat zafiyeti ve Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler artarak büyüyor. Muhalefet lideri Yair Golan, Netanyahu'nun 7 Ekim öncesinde kendisine ulaşan tüm uyarıları görmezden geldiğini öne sürdü. Golan, uluslararası basının Netanyahu'nun dikkate almadığı istihbarat belgelerini ortaya çıkardığını söyledi. İsrail Başbakanı'nın sorumluluğu tamamen orduya yüklediğini savunan Golan, suçlamaları kabul etmeyen Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Golan, kuracakları yeni hükümette bu başarısızlıkları araştırmak için resmi bir komisyon kuracaklarını açıkladı. Uyarı iddiaları yalnızca muhalefetin tepkisiyle sınırlı değil. New York Times ve Haaretz gibi uluslararası basın kuruluşları da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır istihbaratının saldırılardan önce İsrail yönetimini uyardığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Atlantik dergisine dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan önce Ben Gurion Havalimanı'na giderek uyarılarda bulunduğunu iddia etti. Gelişmelerin ardından Tel Aviv'de Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli Netanyahu aleyhine gösteri düzenledi. 7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin ve esirlerin aileleri ise gerçeklerin örtbas edildiğini savunarak hukuki mücadele başlattıklarını duyurdu.
0: İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ölümünün ikinci yılında Beyrut'ta anıldı. Anma törenine binlerce kişi katıldı. Hizbullah lideri Naim Kasım'ın konuşması da dev ekrana yansıtıldı.
2: Lübnanlılar İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı andı. Başkent Beyrut'ta düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı. Anma töreninde Nasrallah'ın fotoğrafları ve Hizbullah bayrakları taşındı. Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah Genel Sekreteri olan Naim Kasım'ın konuşması da törende dev ekrandan yayınlandı. Kasım konuşmasında Hizbullah'ın silah bırakması yönündeki çağrılara bir kez daha karşı çıktı. Hizbullah lideri, İsrail ordusu Güney Lübnan'dan çekilmeden ve bölgedeki halk evlerine dönmeden silahların bırakılması konusunda anlaşma sağlanamayacağını söyledi. Kasım, İsrail işgali bittikten sonra Lübnan hükümetiyle silahlar konusunda diyaloğa hazır olduklarını da belirtti. Kasım, geçen ay yaptığı açıklamada da iç savaş ihtimalini gündeme getirmiş, hükümeti örgütle yüzleşmeye kalkışmaması konusunda uyararak sokak protestolarının mümkün olabileceğini söylemişti. Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024 tarihinde Beyrut'un güneyinde düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmiş, Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın genel sekreterliğine Naim Kasım getirilmişti.
0: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD ziyareti gündemden düşmüyor biliyorsunuz. ABD Başkanı Trump Xi'yi ağırladı ve taraflar bir dizide anlaşmaya imza attılar. 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde karşılıklı tarife indirimine gidildiği konusunda mutabık kalındığı belirtiliyor. Yine taraflar yapay zeka konusunda da diyaloğa başladı bile. İzleyelim detayları haberimizde.
1: Milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı. İşbirliği mesajları verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında gümrük vergilerinde indirime gidildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini 8 maddelik bir uzlaşıyla tamamlamış, iki ülke arasında gümrük vergisi indiriminden yapay zeka için yeni bir iletişim mekanizmasına kadar bir dizi adımda anlaşma sağlanmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların ticaret kurulu oluşturulmasında anlaştığı belirtildi. İki ülkenin 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde karşılıklı tarife indirimine gidilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Bu kapsamda kömür ithalatı karşılıklı tarife indirimi kapsamına alındı. Tarafların yapay zeka konusunda da diyaloğa başladığı ve bu diyaloğun devam edeceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin Büyükelçisi Perdue ise Trump'ın Xi ile Beyaz Saray'la yaptığı görüşmede silah satışını gündeme getirdiğini belirtti. Trump'ın Xi'ye Amerikan üretimi silahları satın almayı isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Perdue, buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi arasında diplomasi trafiğinin sürmesi bekleniyor. Trump Kasım'da Çin'deki APEC zirvesine, Xi ise Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 zirvesine katılacak.
0: Şimdi sizi mucizeyle tanıştıracağız. Kim bu mucize? Bir kedi. Ama bakın neler yapmış. Mucize eve sokmadı başlığıyla Milliyet Gazetesi paylaşmış bu haberi. Gülümsetiyor da bir yandan. Dört hırsızı bir kedi engelledi diyor diğer başlıkta. Aile mucizeyi kahraman ilan etti. Hırsızlar mucizenin direnişiyle karşılaşınca böyle kaçtı diye de işte güvenlik kamerasından kareler var. İstanbul Büyükçekmece'de yaşanmış bu hadise. Hırsızlık amacıyla bir sitenin 12. katındaki daireye girmeye çalışan 4 kadın evin 8 yıllık kedisi mucizenin direnişiyle karşılaştı. Kapıyı zorlayarak açtı şüpheliler ama pati atarak içeri girmelerini engelledi kedi ve 45 dakika boyunca da eve girmeye çalışmışlar. Eldiven takıp tekme atarak içeri girmeyi dahi denemiş o kadınlar ama mucizenin direnişini aşamamışlar. 24 Eylül'de yaşanmış bu olay, güvenlik kameralarına da yansımış an be an. Mucizenin sahibi Bahar Dada da konuşmuş, demiş ki görüntüleri izlediğimizde büyük şaşkınlık yaşadık. Ona çok teşekkür ediyorum. Evimi koruyup evimin muhafızı olduğu için diye de eklemiş. Kendisinin yaşadığı strese tabii üzülmüş bir yandan kedinin. Yazık hayvancağız. Kim bilir ne kadar korktu, tedirgin oldu. Şiddet dahi uygulamaya kalkmışlar. Hem hırsızlık yapma peşindeler hem de masum bir kediye yapmadıklarını bırakmamışlar. Ama mucize de onlara izin vermemiş. Kimlikleri henüz belirlenememiş o dört kadının. Sitedeki başka bir daireyi soymayı başarmışlar ama tabii orada mucize yok tabii. Dada ailesinin evine gelmişler bir başka daireyi soyduktan sonra gözleri doymayan o soyguncular. Umarız bir an önce kimlikleri de belli olur da yakalanırlar. Mucizeye yaptıklarını başkalarına yapamazlar. Ama helal olsun mucizeye diyelim. Bu haberi de paylaşmadan geçmek istemedik. Şimdi devam edeceğiz. Evet hadi gelin şimdi bir de bunlar var diyelim. Malumunuz böyle bir köşemiz var. Genelde teknolojik gelişmeler, ilginç buluşlara yer veriyoruz. Her defasında da izlediğimizde bir yaşımıza daha giriyoruz. Çünkü uçsuz bucaksız bir derya artık bu alan. Memlekette ve dünyada bakın bu da bir de bunlar var diyeceğiz şimdi. Başlayalım. Hong Kong'a gidelim önce. Burası bir dükkan. Ama o dükkanda sizi bir esnaf değil, bu arkadaş karşılıyor. Bir insansı robot. Adı da Xiao O. Ogay, CNN'in muhabirlerinden biri gitmiş alışveriş yapmaya o insansız robotun dükkanına. Artık böyle marketler yaygınlaşmaya başlamış Hong Kong'da, Çinli bir şirketin ürettiği robot. Ve CNN'in muhabiri bir limonlu çay istemiş. Alması, ödemesi derken epey zaman geçmiş ama. 2,5 dakika falan sürmüş bu süreç. Bir yandan kronometreyi açıp hesaplıyor süreyi. Tabii o sırada sohbet muhabbet konuşuyorlar da. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut başkanını sormuş muhabir. Joe Biden yanıtını almış. Emin misin diye de soruyor ama cevap değişmiyor. Aman diyelim Trump duymasın. Epey geriden geliyor çünkü. Çinli şirket tabii iyi niyetli. Gelecekte de biz bu manzaraları epey göreceğiz. Orası kesin ama normal bir otomattan bir içecek almak daha hızlı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bir de hani nerede o esnafın sıcak karşılaması, hoş sohbeti? Zamanla buna da hasret kalacağımız kesin. Bu görüntüler bize bunu anlattı. Devam edelim. Öyle bir görüntü var ki şimdi sırada. Şaka değil, daha doğrusu bir haber. Şaka değil, gerçek. Sadece 12 günlük bir yapay zeka ajanı Cambridge Üniversitesi'nden bir akademisyene e-posta attı ve iş istedi. Şimdi anlatması da kafada oturtması da biraz zor, farkındayım ama şöyle düşünün lütfen. Bu yapay zeka ajanı yaşayan bir otonom yazılım. Yani kendine ait bir bütçesi var, token deniyor onların birimlerine. Yine hedefleri var ulaşmaya amaçladığı. Genelde talimatla verilen emirlerle hareket ediyorlar ama deyim yerindeyse paralar suyunu çekince tıpkı bir insan gibi hayatta kalabilmek için bir iş bulma derdine düşmüş bu yapay zeka ajanı ve hiçbir insan komutu olmadan, en ilginç yanı da bu, burası önemli, komut almadan yapıyor bunu. Akademisyen Henry Shavlin'e bir mail atıyor, iş istiyor. Bugün bunu yapan yarın kim bilir neler yapar, hep diyoruz ya bu yapay zeka ajanları başımıza dert açabilir diye. İşte insan ürpermiyor değil hakikaten. Şimdi gelelim bir başka meseleye. Bilenler bilir, özellikle büyük şehirlerde eve temizlik için düzenli bir yardımcı bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Ya onların müsait günü olmuyor ya da bütçeleri aşıyor bu masraf. Ama Silikon Vadisi'nde buna da bir çözüm var artık. Bakın, Tau Robotics şirketi saatliği $30 insansı robotlarla ev temizlik hizmeti başlattı. Bu arkadaşlar böyle elinde bezle, dip köşe süpürgeyle evi böyle bir güzel çekip çeviriyor. Saati de $30. Unitary altyapısına sahip bu robotlar evleri süpürüyorlar, yüzeyleri siliyorlar, çöpleri dahi dışarı çıkarıyorlar. Sistem ama tamamen otonom değil. Yani bu robot kendi başına yapmıyor bunları. Merkezde gerçek insan operatörler sanal gerçeklik gözlükleriyle robotları uzaktan canlı olarak yönetiyorlar. Yani bu hareketlerin hepsini uzaktan biri yapıyor, yönlendiriyor. Ve robotun evinize ulaşması dahi bu hizmete dahil. Anneler kesin beğenmezler, arkadan bir tur daha temizlerler bu robotun temizlediği yerleri ama hatırlar mısınız Jet Killer çizgi filmini? Orada Rosie vardı, robot Rosie. İşte o galiba artık gerçek oluyor. Bunu da paylaşmadan geçmek istemedik ve devam edelim. Bu görüntü, sıradaki görüntü çok ilginç. Sağda solda iki insansı robot var, ortada da bir robot köpek var. O kadar senkronizeler ki ip atlatıyorlar robot köpeğe. Yani kulağa biraz bilim kurgu, biraz da fıkra gibi geliyor bence. Pekin'den bu görüntü, Dünya Robot Konferansı'ndan. Robotik dünyada sınırların ne kadar zorlandığını bir kez daha anlıyoruz. Mevzu tabii sadece ip atlama meselesi değil, yani bir oyundan ibaret değil. Baksanıza robotlar kusursuz bir senkronizasyon içinde. Yani zamanlama kusursuz. İşte bu özellikler görenlerden tam not aldı. Bakalım daha neler neler göreceğiz. Daha nelere bir de bunlar var diyeceğiz. Bu köşeyi de böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Yine bir teknoloji ile ilgili gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji şirketi Apple'a $1 milyar patent cezası geldi. Davada jüri Apple'ın 2 patenti ihlal ettiğine hükmetti. Şirket karara itiraz edeceğini açıkladı.
1: Teknoloji devi Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde $5,7 milyar rekor patent cezasıyla karşı karşıya. San Diego Federal Mahkemesi jürisi Apple'ın 2 patenti ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme patentlerin sahibi olan Tucson teknoloji firmasına yaklaşık $5,720 milyon tazminat ödemesine karar verdi. Bahsi geçen dava, Apple'ın iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda kullandığı Taptic Engine olarak bilinen dokunsal motor teknolojisiyle ilgili. Traction Technology, Apple'ı kendi teknolojisini izinsiz kullanmakla suçlamıştı. Jüri heyeti, söz konusu dokunsal motor teknolojisindeki 3 unsurun Apple tarafından ihlal edildiğini tespit etti. Ancak karar, Apple'ın ödeyeceği tutarın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Apple yönetimi, yasal yollardan temyize başvuracaklarını duyurdu. Şirket, Traction firmasına ait herhangi bir teknolojiyi kullanmadığını savunuyor. Jüri, Apple'ın söz konusu 3 unsurdaki patent ihlalini kasten gerçekleştirmediğine karar verdi. Eğer ihlal kasıtlı bulunsaydı, verilen ceza 3 katına çıkarak 17 milyar dolara ulaşabilecekti. İhlalin kasıtsız bulunması, Apple'ın üst mahkeme sürecindeki elini güçlendiren en önemli koz olarak görülüyor.
0: Yapay zekanın yeni bir siber saldırı yaptığı açıklandı. Ne demek bu? OpenAI'ya bağlı ajanlar ABD Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine erişmeye çalıştı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'yla yine menkul değerler ve döviz komisyonu verilerine de erişildiği belirtildi. OpenAI gelişmelerin üzerine yeni yapay zeka modelini geliştirmeyi durdurdu. Bu mesele çok tartışılıyor. Büyük bir güvenlik riski kapıda mı diye. Şimdi bu haberi izleyeceğiz ve bu haberle de gün başlıyoru noktalayacağız. Birazdan saat başında Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemde konuklarıyla devam eden soruşturmalar var. Takip edebilirsiniz Habertürk ekranlarından. Yarın yine sabah 7'de aynı saatte gün başlıyoru'da görüşmek dileğiyle. Güzel ve sağlıklı bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Yapay zeka şirketlerinden yeni bir saldırı haberi geldi. OpenAI şirketine ait yapay zeka ajanlarından Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine siber saldırı yaptığı ortaya çıktı. Şirket ise yeni yapay zeka modelinin geliştirmesini durdurduğunu açıkladı. Ajanlar hakkındaki açıklama yapay zeka değerlendirmeleri yapan Translus adlı şirketten geldi. Açıklamaya göre OpenAI'ın yapay zeka ajanları Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı sitesine hacklemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. New York Times gazetesi de ajanların Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu'na da siber saldırılarda bulunduğunu yazdı. Gelişmeleri takiben OpenAI yeni yapay zeka modelinin geliştirmesini durdurduğunu açıkladı. Geliştirmeye ancak ek güvenlik önlemlerinin alındığından emin olduklarında yeniden başlayacaklarını ifade etti. Şirket yapay zeka geliştikçe ve diğer sorunlar ortaya çıktıkça eğitime yeniden ara vermek zorunda kalmayı beklediklerini de kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılmasına karşı. Trump bunun Çin'e karşı yapay zeka alanında elde ettikleri üstünlüğü kaybetme anlamına gelebileceğini ifade etti. Trump yapay zekanın kontrolden çıkması konusunda endişeli olmadığını da dile getirdi. Ayrıca Anthropic şirketinin üst düzey yöneticisi Dario Amodei ile yapay zeka geliştirmeyi yavaşlatma konusunda ele alacağını duyurdu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Günaydın, Para Gündem'desiniz değerli izleyenler. Hoş geldiniz, ben Sena Alkan. 29 Eylül Salı bugün günlerden pek çok sıcak gelişmeyle başladığımız bir gün. Hemen bir bağlantıyla aktaralım. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi gözaltına alındı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyorlar. Elif Yavuz karşımızda, tüm detayları aktaracak. Ne biliyoruz Elif? Suçlamalar neler? Gözaltı işlemlerinde son durum ne? Söz sende.
1: Sena Alkan, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere TFF'den ve Merkez Hakem Kurulu'ndan çok sayıda üst düzey yönetici gözaltına alındı. Toplamda 7 kişi sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Haklarındaki suçlama ise resmi belgede sahtecilik ve mobbing. Bununla alakalı bilirkişi raporları, masak incelemeleri, HTS raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi ve bu kapsamda 7 isim de gözaltına alındı. Deliller, tanık delilleri, tanık beyanları, müşteki beyanları ve masak raporlarının ortaya çıkardığı sonuç neticesinde bu kişilerin gözaltına alınmasına karar verildi. Bilirkişi raporları da ortaya çıktı. Özellikle hakemlerin sınavlarıyla alakalı olarak bazı iddialar vardı. Bir bilirkişi raporunda ortaya çıktı ki Ali Tuna isimli bir hakem adayının sınava girdiğinde kendine ait olmayan bir el yazısıyla başkası tarafından hakem sorularının yanıtlandığı bilirkişi raporuyla da ispatlanmış durumda. Öte yandan yine şüpheler hakkında bazı suçlamalar var. Özellikle başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere diğer şüphelilerin Ferhat Gündoğdu'yla müşterek olarak işbirliği içerisinde hareket ettikleri ve evrakta sahtecilik yaptıkları ifade edildi. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde oyaladıkları hakemleri ifade edildi. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerini müdahale ettikleri, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri gerekçesiyle, iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında ulaşılan deliller neticesinde bu iddiaları doğrular nitelikte sonuçlara ulaşıldığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Özellikle Ferhat Gündoğdu isimli şüphelinin mobbing ve kamu görevlisine evrakta sahteciliği suçlaması yer alıyor. Diğer şüphelilerin, yani kimler gözaltına alınan? Ferdi Karadoruk, TFF Faal Hakemler Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif. Bu isimlerin Ferhat Gündoğdu'yla müşterek olarak hareket ettikleri ve bazı hakemlere ayrıcalık tanıdıkları, hakemlik sınavlarında ve notlarında usulsüz müdahaleler yaptıkları ifadeleri yer aldı. Ortaya çıkan bazı detaylar var ve dikkat çekici bir detay paylaşmak istiyorum Sena Alkan. Ferdi Karadoruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında telefonunda yapılan inceleme sonucunda Alican Sağlar'la telefon görüşmelerine ulaşılıyor. Yani müstehcenlik soruşturması kapsamında telefonundan imaj görüntüleri alınıyor, gözaltına alınıyor, telefonu inceleniyor. Müstehcenlik kapsamında telefonu incelenirken Alican Sağlar'la olan görüşmelerine ulaşılıyor ve burada İki kişi arasında hakemlerin sınavlarına, notlarına ilişkin bazı usulsüzlüklerin olduğu da ortaya çıkıyor ki bunlar da bilirkişi raporunda yer aldı. Her şüpheliye ait sayfalarca uzun uzun bilirkişi raporları var. Özellikle WhatsApp konuşmaları çok dikkat çekici. Burada bazı hakemlerin birbirlerine fotoğraflarının gönderildiği, hangi hakemin seçileceği, hangi hakemle alakalı olarak derneğe üye olması durumunda ayrıcalık tanınacağı, derneğe

0: üye olmayanlara ise tepki gösterildiği, dışlandığı ve bazı yöntemlerin uygulandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda yapılan soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik suçlaması ve mobbing suçlamasıyla başta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmak üzere 7 isim gözaltına alındı. Şüpheler sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiler. İfadeleri alınıyor Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardı o sıcak gelişmenin detaylarını aldık. Şimdi bir başka soruşturmayla devam edeceğiz. Birkaç haftadır konuştuğumuz sermaye piyasasındaki işlemlere dönük soruşturma. 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği bilgisi var. Arzu Kaya karşımızda, detayları aktaracak. Bir süredir bu gelişmeleri takip ediyor. Arzu, nedir notların?
2: Sena Alkan, dün aslında 3. dalga operasyonunun şüphelilerinin tutuklanması noktasında kararlar oluşturuldu. Dün adliyeye 12 şüpheli sevk edilmişti. Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından 6'sının tutuklanması, 6'sının ise adli kontrolün serbest kalınması noktasında savcılığın bir talebi vardı. Sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. 5 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli hakkı adli kontrol hükümleri uygulandı ve sizin de söylediğiniz gibi böylelikle soruşturma sayısı, soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 56'ya yükselmiş oldu. Tabii her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Onlardan bir tanesi de başsavcılığın aldığı kararların yanı sıra SPK'nın oluşturduğu kararlar ve suç duyuruları. Onlardan bir tanesinden bahsedeceğim şimdi. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'ye hakkında yapılan bir inceleme sonucunda SPK 37 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Hangi suçtan? Piyasa dolandırıcılığı suçundan. Kimler hakkında? Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheliden 37 şüpheli için suç duyurusunda bulunması ve aynı zamanda borsadan 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanması noktasında SPK'nın bir kararı oldu. Aynı zamanda piyasa lisanslarının da dondurulmasına hükmetti SPK. Dün biliyorsunuz 4. dalga operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda da 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunlardan 9'u yakalanmıştı. Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu. Tabii aynı zamanda mal varlıklarını dondurma ve çeşitli mali noktalarda da tedbirler sürüyor. Bugüne tekrar dönecek olursak da önemli iki şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bunlardan bir tanesi Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener. Aynı zamanda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. Bu iki isim önemli. Neden? Çünkü daha önce soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Ancak yeni yakalama kararı verildi. Hafta sonu bu iki isim de gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Tabii soruşturma kapsamında birçok yeni gelişme yaşanıyor. Gün içerisinde biz de bunları takip ediyor olacağız. Toplamda dediğimiz gibi şu anda soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 56'ya yükselmiş oldu sabah saatlerindeki 5 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte.
1: Arzu Kaya aktardı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra kameraların karşısındaydı ve fon soruşturmasına ilişkin çok kritik mesajlar verdi. Bugün de Beştepe'de ekonomi kurmaylarını toplayacak, bu bilgi var. Elbette sermaye piyasası işlemleri, fon soruşturması ekonomi kurmaylarıyla masaya yatırılacak gündem maddesi. Peki ne konuşulacak, kimler katılacak? Emre Karaca Ankara'dan karşımızda. Günaydın Emre, söz sende.
3: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün önemli bir ekonomi zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla masa kurulacak ve bundan sonraki yol haritası netleşmiş olacak. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız dedi. Hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz ifadesini kullandı. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eyleme giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesabını vereceklerdir ifadesini kullandı. Yine açıklama içerisinde bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için alınacak önlemler, hukuki ve idari tedbirler, düzenlemeler konusunda da işaretler verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bugüne işaret ederek ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurumları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde manevi vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır ifadesini kullandı. Şimdi dün açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekildeydi, bir çerçeve çizmiş oldu. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleşmesini bekliyoruz. Daha öncesinde AK Parti'nin gerçekleştirmiş il başkanları toplantısı saati bu saat dilimindeydi. Ancak bu önemli toplantı için o biraz ileriye alındı, saat 16'da başlayacak. Tabii bugünkü toplantıda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerin olmasını bekliyoruz. Dünkü kabine toplantısında da iki önemli sunum gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum yaptı. Bu sunumda hem gelinen aşama, bilanço hem de bundan sonraki ekonomik yol haritası ele alındı. Diğer sunumda Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından gerçekleşti. Akın Gürlek'in sunumunda da soruşturmaların seyri ve yine bundan sonra neler olacağına dair projeksiyon tutulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son bir haftalık zaman diliminde özellikle ekonomi kurmaylarının gerçekleştirdiği birçok özel toplantı olduğunun altını çizelim, hatırlatmasını yapalım. Ancak bugünkü toplantıyı özel kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edecek olması, dediğimiz gibi öğleden sonra saat 14 civarında başlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi zirvesi toplanmış olacak.
1: Pekala, Ankara'dan aldık notları, devam edelim. Şimdi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 9 yasa dışı bahis sitesine yönelik operasyon düzenledi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonun detayları Gizem Türemen'de. Gizem.
4: Sena Alkan, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik yeni bir operasyonla uyandık güne. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Mücadele Şube Bürosu'nun koordinesinde ve jandarma tarafından, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyondan bahsediyoruz. Yapılan çalışmalarda 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verenlere yönelik, ki bu şüphelilerin sayısının 30 olduğu açıklandı. Bu şüphelilere yönelik tespitler var. Aralarında yönetici, finans, canlı destek, ödeme sorumlusu, teknik sorumlu gibi şüphelilerin olduğu 30 kişi tespit edildi ve bir MASAK raporu var. O rapor diyor ki şüphelilerin hesaplarında 2023 ile 2026 yılları arasında toplamda 4.1 milyar TL işlem hacmi var. Böyle bir tespit var. İşte bu tespitin üzerine bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli ama toplamda 12 farklı ilde olmak üzere operasyonun düğmesine basıldı ve 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini görüyoruz. Aralarında İstanbul dışında İzmir, Antalya gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde var elbette. 32 farklı adreste arama, el koyma ve yakalama faaliyetleri yürütüldü. Ofis olarak, yani yasa dışı bahis suçunu işlemek için şüphelilerin ofis olarak kullanıldığı değerlendirilen o bölgelerde bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu tespit edildi. Sözde call center sorumlularının, personellerinin o hazır metinleri, konuştukları kişi okudukları hazır metinleri ve çok sayıda dijital materyaller geçirildi. Ve yine 30 şüpheliye yönelik tedbirler var. Son olarak onu söyleyelim. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık donduruldu. Söylüyoruz ya 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı diye. Henüz kaç şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi paylaşılmadı ama şu ifade ediliyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamada: bu soruşturma hala çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Bu nedenle önümüzdeki dakikalarda gözaltı sayılarını da netleşecek, biz de aktaracağız.
1: Gizem Türemen aktardı, ekranlarınıza getirdik. Bugün takip ettiğimiz bir başka gelişme de yeni partiye isim itirazı. Çünkü bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek konu. Yenilik Partisi isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. Bir Ankara'ya bağlanalım. Emrah Aytekin bizi bekliyor. Bugün bir karar bekliyor muyuz? Ne zaman bekliyoruz? Görüşülmeye başlandı mı? Söz sende Emre.
5: Sena Alkan, toplantının şu dakikalarda başladığını ifade edebilirim. Başkan dahil 15 kişilik genel kurul toplantısı başladı ve ilk gündem maddesi ise yeni partinin isim tartışması. Tabii bu isim tartışması nasıl yüksek mahkemeye taşındı? Kısaca onu bir hatırlatalım. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi'nin şu anki lideri, isim benzerliği nedeniyle önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptı. Siyasi partiler sicil bürosuna taşıdı bu iddiasını. İddiası neydi? Yeni partinin isminin kendi partisiyle, yani Yenilik Partisi'yle benzediğini ve bunun da bir karışıklığa neden olduğunu ifade etti. Bu nedenden dolayı da Yargıtay'a bir başvuru yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu başvuruyu inceledi ve yeni partiye bir tebligat gönderdi. Bu tebligatta yeni parti

0: kentinin isminin değiştirilmesi istendi. Bir hukuki süre tanındı. Ancak bu süre içerisinde yeni parti isminde bir değişikliğe gitmedi. Bu kez de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyu Yüksek Mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve bu yeni partinin isim ve rumuzunun benzerlik taşıdığı, Yenilik Partisi ile birbirine benzediği ve karıştırılabileceği iddiasını Anayasa Mahkemesi de gündemine almış oldu. Bugün ilk gündem maddesi Anayasa Mahkemesi'nin, ki o toplantıda dakikalar öncesinden başladı. Peki hangi sonuçlar çıkabilir? Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verebilir? Anayasa Mahkemesi bu talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzunu hükümsüz sayacak ve siyasi partiler bürosu sicilinden silecek. Sadece partinin ismi silinecek. Yeni partiye bir isim bulunabilmesi için de bir süre tanınacak. Partinin tüzel kişiliğinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bir diğer seçenek ise talebin reddedilmesi. Yani bir benzerlik yok derse de Anayasa Mahkemesi buna ilişkin de bir karar verebilir ve yeni partinin de ismi bu şekilde devam edebilir. Bizler de Anayasa Mahkemesi'nin genel kurulunu yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emre Aytekin aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi şöyle ekonomiye geniş bir pencere açalım. Kim benimle? Yavuz Barlas. Günaydın, günaydın Yavuz. Hoş geldin. Sağ ol, beraber bir piyasalara bakalım. Sonra bugün beklenen bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Hepsini konuşuruz. BIST endeksi 12.512 puandan güne başlıyor. 13.000 puanın altında seyrediyor. Bilmiyorum, burada seyir ilerleyen günlerde ne olur onu belki seninle biraz konuşmak lazım. Dolar TL'de artık 49 seviyeleri var. O da bugüne böyle başlıyor. Gördük işte, dolar 49 lira seviyelerine yükseldi. Euro TL'de 55,69 seviyelerini görüyoruz. Ve euro dolar paritesi 1,13 seviyelerinde. Şimdi altının onsunu şöyle bir görelim. 4.144 dolarda. Bunu bugün seninle konuşacağız vakit el verdikçe. Brent petrolde bir yükseliş trendi var. 106 dolar 71 sent seviyelerinde. Amerikan ham petrolü 93 dolar seviyelerinde görünüyor. Gram altın içeride 6.523 lira ve çeyrek altında 10.666 lira seviyelerinden başladı bugüne. Şimdi fon soruşturması. Hakikaten her geçen dakika yeni bir gelişmenin, yeni bir açıklamanın olduğu bir soruşturma. SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu var. Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 37 kişiye 2 yıl işlem yasağı, 24 kişinin sahip olduğu tüm lisanslar iptal edildi. Kimler bunlar? Neden lisans iptal geldi? Ne oldu? Ne yaşanıyor?
2: Yani zaten aslında hani savcılığın gözaltına aldığı kişiler bunlar. Dolayısıyla hani normalde önden SPK'nın sonra savcılığın hareket etmesi gerekirken
1: Tam tersi mi oldu burada? Neden öyle oldu?
2: Neden oldu? Zaten bütün hani tartışmanın asıl sebebi bu. Yani sermaye piyasası kurulu aslında bir uzman üst kurul. Dolayısıyla bu yaşananlara zaten hani daha önden müdahale etmesi gerekiyordu. Ama piyasa müdahale etti. Yani likidite krizi yaşandıktan sonra piyasa müdahale ettikten sonra da sıralar değişti. Yani artık hani savcılık rolü aldı. Dedi ki bir dakika, hani burada adli problemler var. Adli bir soruşturmadır bu. Ve zaten ben soruşturuyordum, devamını getireceğim diye.
1: Soruşturuldu, SPK'ya yazı rolü yazıldı almış geçmişte. Oldu. Yani aslında olması gereken SPK'nın önce işlem yasağı getirip sonra adli süreci başlaması.
2: Tabii işlem yasağı getirip suç duyurusu olması gerekiyor ki savcılık harekete geçsin. Tam tersi oldu. Ama buna sebebiyet veren şey tabii hem SPK'nın bence geç kalması, diğer taraftan da yani asıl şeyde temelde düşmesi fonların, biliyorsun. O temelde düşme vakası yaşanmamış olsaydı, yani vatandaş fondan parasını çekmeye başlamamış olsaydı, belki biz bugün hani bu kadar garabet durumu öğrenemeyecektik. Tabii. Yani bir yandan çok acı bir tecrübe bu. Yaşanan kayıplar çok yüksek çünkü. Bir yandan da maalesef böyle bir yani acı gerçekle öğrendik bazı konuları. Onu söylemek gerekiyor.
1: Şimdi sen de attın bunu. Habertürk'te de var bu haber. 107 bin kişi son iki haftada bu getirilerin cazibesine kapılmış. Evet. 28 Ağustos'ta 17 Eylül arasında gündemin baş köşesinde olan Tera Portföy'ün hisse senedi yoğun fonuna 107 bin yatırımcı gelmiş. Fonun portföy değeri yeni yatırılan tutarlarla beraber 68 milyar lira artmış.
2: Evet.
1: 107 bin kişi iyi kazandırıyor diye iki hafta. Son
2: yani
1: iki
2: düşün
1: hafta
2: ki gelmiş. İçeride kalan 855 bin kişi var diyoruz ya. İşte bunun 107 bini bu son iki hafta içerisinde burada yatırım yapmış kişiler. Şimdi gün sonunda bence hani bu ifade tabii çok böyle bunlar hani yani suçlamak gibi olmasın yatırımcıyı. Yani bunun cazibesine kapılmıştan ziyade. Şimdi biraz da hırsıza bakmak lazım.
1: Tabii.
2: Yani tamam, soyulan belki bir takım

0: suçlamalar yapılıyor insanlar için. Yatırım hırsı vesaire, açgözlülük gibilerinden, ama bunları ben bir kenara bırakıyorum. Yani biz ortada hırsız var, hırsıza bakmıyoruz. Bu iki hafta içerisinde neler olduğuna bakalım yani. O tarihlerde bu fonların sahiplerinin yaptığı açıklamalar bakalım. İşte ben şöyle büyüyeceğim, bunu şirkete alacağım, şuna gideceğim. Yani bütün bunların hepsi aslında işte o ortamı hazırlayan şey bu. Yani hatırla, daha fonları, bu fonların en büyüğüne el konmadan önce bazı işte sıkıntıya giren firmalara talip olan bir, hatta böyle vatan millet açılımları yapan bir fon yöneticisiyle karşı karşıyaydık biz. Fon sahibi, kurucusu daha doğrusu.
1: Bu fonlar hisselerde var mıydı? Vardı. Getirisi iyi diye enflasyona karşı, evet, kendini koruyup biraz belki parasını, evet, biraz daha arttırmak isteyen vatandaş gitmiş mi?
0: Tabii.
1: Gitmiş, bunu mu
0: tabii
1: tarz?
0: Tabii, tabii.
1: Burası
0: tabii.
1: Çok...
0: Yani ben bu son tarafına takılmıyorum. Evet. Yani bu artık, yani biz daha çok hani burada sanki şunu da görüyorum sosyal medyada özellikle. Hani yatırımcıya çok ciddi yükleniliyor ama sonuçta bu sermaye piyasası legal bir piyasa. Bahis değil, kumar,
1: aynen,
0: değil.
1: Öyle.
0: Gün sonunda buranın regüle edilemedilmesinden kaynaklanan bir zarar varsa ben dediğim gibi hırsıza bakarım. Yani ben oturup da dolandırıcıya, hırsıza bakarım, ona sorarım. Kalkıp da yatırımcıyı hırpalamanın çok bir anlamı yok burada. Neden diyeceksin? Bak, 850 milyar TL gibi bir rakamdan bahsettik, kayıptan. Hı hı. Şu yaşadığımız kriz içerisinde borsa şirketlerinin yani son iki hafta içerisinde değer kaybı 3 trilyon lira oldu Sena. Bu ne demek biliyor musun? 20 trilyonluk borsa 17 trilyona düştü.
1: Bütün şimdi borsa bak, İstanbul için.
0: Evet, borsa İstanbul'daki tüm şirketlerin toplam değeri, hı-hı, 20 trilyondan 17 trilyona düştü. Şimdi bu 3 trilyon ne demek biliyor musun? %30 ortalama halka açlıklık var. Yani şu demek oluyor. Borsa İstanbul'da yatırım yapanların %30'unu hesaplarsak bu 3 trilyonun 1 trilyon liraya yakın parası eridi. Ve bunlar hala duruyorlar orada, değil mi? Duruyorlar. Bekliyorlar ki düzelsin işler. Hı hı. Ki öyle yapmaları lazım. Yani özellikle sağlam hisse senetlerinde bulunanların ben böyle bir dalgada hareket etmemesini beklerim. Çünkü çok ciddi bir zarara karşı karşıya kalırlar. Yani bu 1 trilyon realize olur. 1 trilyon liralık kayıptan bahsediyoruz. Ki bunların da bu arada önemli bir kısmı da bu adı geçen fonların halka açık şirketlerinden, yani işte artık malum olundu, sahipleri gözaltına alındı. Özata denilecek mesela bir tanesi. Hala bak, Tera Yatırım'ın şirketleri halka açık ve her gün taban yapıyor. Bunların yatırımcıları var.
1: Tabii.
0: Mesela bunlarla da ilgili bu arada herhangi bir başlama yok henüz. Yani bu soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir getirilen, gözaltına alınan, tutuklanan yöneticilerin sahibi olduğu şirketler hala işlem görüyor. Ben işlem ne yapılması gerektiğini söyleyecek halim yok. Ama bunların
1: ne
0: da
1: mesela bunun olması
0: her gün taban yani taban düşüyor bunlar. Şimdi bunlara da bunların da yatırımcıları var.
1: Tabii.
0: Bunlar da ne yapacağını bilmiyorlar. Diyorlar ki biz ne yapalım? İşte ne bileyim, mesela bu bahsettiğimiz Özata Denizciliğin piyasa değeri 160 milyar TL. 63 milyar TL'lik şirket duruyor orada, işlem görüyor. Hani bu şirketin faaliyeti mi sona erdi? Hayır. Faaliyeti var tabii ki. Ama bunlarla ilgili de, yani ben şunu demek istemiyorum. Burada hepsini bir kaba koymayacağım. Hepsinin, hı-hı, faaliyetleri yürüyordur. Orada çalışan insanlar var. Ama hani bundan yatırımcılığına da dönük bir şey gerekiyor. Yani belki çeşitli pazarlara yönlendirilebilir bunlar. Yani borsa içerisinde işlerin netleşene kadar en azından her gün taban taban yapmalarını engelleyebilecek demek istiyorum.
1: Hı-hı. Onları biraz orada rahatlatacak.
0: Yani şimdi herkes fonlara kilitlendi. Yani sermaye piyasası kurulunun bir parça da bunlara da bakmasında fayda var. Çünkü az buz şirket değil. Ya 6-7 tane şirket var böyle. Ki bunlar da toplam endeks kaybında etkililer. Öyle söyleyeyim.
1: Şimdi burada iki ayak var. Birincisi bu fonlara yatırım yapan kişiler. İşte son iki haftada 107 bin kişi ama toplamda 455 bin kişi deniyor. Öte yanında bütün borsanın düşüşünden kaybeden yatırımcı. İlk şunu sorayım sana, bu 107 bin kişi mesela bu son iki haftada ne kadar bu fonlara yatırım yapmış, bunu biliyor muyuz? Takribi bir meblağ var mı elimizde ve mesela yani, bu 107 bin kişiyle ilgili farklı bir duruma bakılabilir mi?
0: Yani şöyle, o sırada çıkanlar var, alanlar var. Şimdi dolayısıyla aslında öyle olunca yani bir kısmının çıkmasını da kolaylaştırıyor aslında alanlarda.
1: Hı hı.
0: Bu 107 bin kişi, tabii, aslında bazılarını...
1: Çıkanları finanse mi etmiş?
0: Tabii, aslında öyle finanse ediyorsunuz. Çünkü içeride bir likit veriyorsunuz. Dolayısıyla yani bu işten artık tamam, biz bu iş... Yani bilmiyorum, kimisinin bilgisi vardır, kimisinin yoktur. Hı hı. Ama bu işten çıkanlara çıkış vizesini maalesef işte bu 107 bin yatırımcı vermiş oldu. Onların paralarını kurtarmasına sebebiyet vermiş oldular.
1: Peki bu 107 bin kişi ne?
0: Ben yine toplamda bir 120'ye

0: Yakın dün de aslında bunu hesapladık tekrar. O civarlarda bir tutar olduğunu tahmin ediyorum. Yani ama şunu unutmayalım. 130 fon var. Bunların içinde en büyüğü çok yoğunlukta bu yatırımcıların içerisinden pay alan. Dolayısıyla hani en çok böyle abartılı getirileri evet. Şey yapan, sağlayan da o fon biliyorsun. Hisse senedi olan fon. Dolayısıyla hani hepsini farklı değerlendirmek lazım. Çünkü bunların kimisi, şimdi böyle konuştuğumuzda şey diyorlar. Hayır bizim fonumuz o değildi. Evet çünkü 131 fon var. Bunların içinde kimisi para piyasası fonu. Evet, kimisi sadece faize dayalı. Farkındayız yani bunun farkındayız ama ben genel olarak söylüyorum. Burada zaten en büyük mağduriyeti yaratacak olan fon ortada zaten belli. Yani Terra'nın fon, bu hisse fonu. %87'si hisseye dayalı olan TL diye ismi olan yanılmıyorsam o fon. O yüzden hani genelleştirirken şey şaşırmasınlar. Ya bizim o kadar paramız yok. Biz oraya yatırmadık. Yatırmamış olabilirsiniz. Genel konuşuyoruz.
1: Ama
0: yani,
1: en büyük olduğu için
0: biz konsolide rakam üzerinden söylüyoruz bunu.
1: 3 trilyon lira bir kayıptan bahsettim borsanın evet. geneli için.
0: Yani maalesef.
1: Bak az önce gördük 12.500 puan seviyelerindeydi. Evet. 13.000 puanın üzerine atamadığı gibi 13.000 puanın altında kalmayı evet. da sürdürüyor. Yani genel borsa yatırımcısı için bir iki cümleyle ne söylersin? Şimdi şöyle, toplantı var ona geçelim.
0: Evet, evet. Yani şunu söylemek isterim açısı. Öncelikle şeyin bir durması gerekiyor. Bu adli soruşturmanın biraz netleşmesi gerekiyor. Burada işte halka açık şirketlerle bağlantısı var mı yok mu? İşte hafta sonu yaşadığımız olay gibi. Onlar da mesela dün kaybettiler.
1: Evet.
0: Tedbir kararı kaldırılmış olsa dahi bak zarar gördüler. Şimdi dolayısıyla bunlarla ilgili biraz netleşme gerekiyor. Çok kolay olmayacak Sena. Yani bir kere zaten fonun tasfiye sürecinde yine endeks kan kaybedecek. Burada eminim ki ben zaman zaman borsaya alımlar yapan Türkiye Varlık Fonu'nun katkılarını göreceğiz. Ama önce bu konunun bir masadan kalkmasını beklemek gerekiyor. Bir parça ki ayrıştırmak gerekiyor ki emin ol ki ondan sonra bir yerden sonra diyecekler ki bir dakika tamam temizlendi borsada şu an daha ucuz denmeye başlayacak.
1: Yani.
0: Ama o güne maalesef daha var.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam konuya ilişkin aslında evet. Amerika Birleşik Devletleri dönüşü bazı açıklamalar evet. yapmış diyor bu. Evet. Ama dün akşam etraflıca dedi ki sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri izliyoruz, yakından takip ediyoruz. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldi. Evet. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı ve ekonomi kurmaylarımız yoğun bir mesaiyle çalışıyor dedi. Türk sermayesi dayanıklıdır, temelleri sağlamdır sermaye piyasasının. Haksız kazanç elde edenlerle ilgili gerekeni yapıyoruz ifadelerini kullandı. Buradan da bu işin gittiği evet. yere kadar gideceği, uzandığı yere kadar gidileceği gibi bir izlenim oluştu. Evet. Bugün de toplantı var. Yani
0: tek cümleyle söylemek istiyorum. Tabii. Bunu çok uzatmayayım. Sadece şunu söylemek isterim. Bak bu ne kripto dolandırıcılığına ne çiftlik bank dolandırıcılığına benziyor ne de forex zamanında forex dolandırıcılığına benziyor.
1: Neden? Neden mesela sen ve bütün ekonomistler evet. bunu söylüyor? Evet. Bu hiçbirine benzemiyor.
0: Çünkü
1: neden?
0: Çünkü onların hiçbiri bankacılık sistemine risk yaratmıyordu genel ekonomiye. Yani onlar hep zaten bu sistemin dışındaki paraları dolandırmışlardı. Yani dolayısıyla yayılma imkanı yoktu. Yani bununsa maalesef genel ekonominin can damarı olan sistemlere bulaşma riski var. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını çok değerli buluyorum. Ve bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Bu 90'ların sonunda ve hatta 2001 krizinde sonuçlanan banka dolandırıcılıkları vardı hatırlarsan. Onlarca banka batırılmıştı kendi sahipleri tarafından. Hortumlanma krizi hatırlarsan, hortumlanma diyorduk ona. Banka hortumlamışlardı. Bunlar da fonları hortumladılar. Yani o tarihteki 90'ların sonundaki banka krizinin bir benzeri sistemin içinde onlar da mevduatları kendi şirket ilişkili şirketlerine çapraz krediyle taşımış. Hatta bazısının karşılıkları yoktu. Biz yıllarca onun borcunu ödedik biliyor musun? Ama yani ben büyüklük açısından, o günkü büyüklük açısından bak o çok büyüktü. Bu o kadar büyük değil. Korkmayalım. Ama yani tıpkı Cumhurbaşkanı dediği gibi sistemimizin küçük bir bölümü yani bizim hep %5-7 arasında dediğimiz kısmı ilgilendiriyor. Ama hızlı hareket edersek. Çünkü hızlı hareket edeceğiz ve bu işi hızlıca sterilize edeceğiz. Kayıpları da bir şekilde yani bu 6 aya yayıldı ama mümkün olduğunca hızlı ödemeye çalışırsak bu konuya ekonomiye olan etkilerini hafifletiriz. Ama benzeyebileceğimiz şey, yani teşbihte hata olmaz derler ya, o krizdir. O günkü krizin, çünkü orada da biliyorsun bir takım siyasi bağlantılar da vardı, suistimaller de vardı. Hatta ondan sonra kuruldu bu kadar üst kurul. Yani BDDK'sı, SPK'sı yoktur üst kurul falan.

0: hazine denetimindelerdi ve bir sürü yanlış ilişkiler sonrasında o noktaya gelindi. Bugün de bir benzeri yaşanıyor
1: farklı
0: ama
1: farklı ölçekte
0: ölçeği küçük. Bak bunu tekrar ediyorum. Ölçeği çok daha küçük. Bunu halletmesi çok daha kolay. Ama tırnak içinde görece kolay. Ama ciddiyetle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi hassasiyetle gitmek gerekiyor.
1: Şimdi bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani geçmişte tecrübelerden de evet, yola çıkarak bugün nasıl bir karar alınmasını bekliyorsun? Sonrasında mesela bu fonlara işte o 107 bini konuştuk ya da daha küçük ölçekli para koyan kişiler, yatırımcılarla ilgili bir karar çıkabilir mi? Yoksa o daha uzun vadede mi olur? Daha ya kapsamlı önce, bir inceleme evet, mi
0: yani
1: gerekir?
0: Bu işin hazineye yükünün olup olmayacağını tespit etmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi onu bilmiyoruz daha. Şimdi neden de biliyorsun bunlar 850 milyarlık şeyin tasfiyesi için, yani tutarın en azından o günkü tutarın diyelim. Hı hı. Şu an o tutarı değil. O tutar, o gün olan tutar bugün hisselerin düşmesi dolayısıyla yarıya indi belki. Yani o yani %60'a yakın o hisse senetleri değer kaybetti bu 2-3 hafta içerisinde. Yani dolayısıyla 850 milyar diyoruz ya, o para zaten yok öyle bir para. Onu çok daha altına indi.
1: Bu şeyde mi yok?
0: Yani tabii
1: fonda artık
0: tabii,
1: yok böyle.
0: Yani Ziraat Bankası ve İş Portföy'ün yöneteceği, İş Bankası'nın yöneteceği bu satış işindeki hisse senetlerinin değerleri şu an o günkü değerin altında.
1: Kimi diyor ki fonun içinde para yok. Böyle
0: yani
1: mi?
0: Para yok derken nakitleri olanlar nakitleri var. Nakitler az. Bu hisse senedi yoğun olanlar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla öyle olduğu için de şimdi yani oranın hazineye yükünün olup olmayacağı işte böyle siyasi kararlardır. Yani ama ben eminim ki yani bu olay çok ciddi alındı ve bu konunun hazineye yükü olacaktır. Buna da siyaseten karar verilecektir bir yerden sonra. Çünkü bunun bazı sorumluları var. Şimdi bu ikisini ayırmak gerekiyor. Adli tarafı ayırmak gerekiyor. Adli tarafı sonuna kadar gitmek gerekiyor. Ondan sonra da ben bu kuralarda hem şey çıkmaz hemen bugün. Şu hemen herkesin parası dağıtılıyor, ana para verilecek gibi bir karar çıkmayacak. Şu an zaten bir, biz bu dolandırıcıların ne kadar kaynağına sahip olabiliyoruz? Bu arada tedbir kararları mala el koyma değil.
1: Burada bu dolandırıcılığı yapanların evet, elindeki paranın ne olduğunu tespiti ve diğer zararı uğrayan yatırımcılara
0: ne?
1: Bir şekilde onlara zarar
0: mi?
1: Tazmin et.
0: Ödenemez mi? Hukuken bunun... Yani şimdi bunların hepsi masadadır. Bunlarla ilgili düzenleme gerektiren konular vardır. Ama henüz bununla ilgili açıklama yapmak için erken. Çünkü önce tablonun resmin tamamını görecekler. Yani örneğin bir uçak 1.8 milyarlık uçakmış. Yani uçak 850 milyarın yanında ne ki 1.8 milyar? Yani bir anlamı yok değil mi? Şimdi varlıklar ne? Yani bu ödenebilecek el konması, tedbir konulan varlıklardan bir şey ödenebilir mi? Bunlar hesaplanacak. Bu yoksa aradaki fark çok mu büyük? Hazine mi karşılayacak? Kaskılayabilir mi? Bunlar hesaplanacak. Üst üste konacak. Sonra siyasi bir karar verilecek. Denecek ki bir dakika, bu mallar, tedbir konulan mallara el koyduk. Bunlar çünkü yani biliyorsun işte bir finansal terörizm denir, o denir, bu denir, ne denirse ismini bilmiyorum. Bu bir şeye sokulması gerekiyor ki kalıba ve şekle. O şekilde olabilir ancak. Bunlar için yasal düzenleme lazım. Ama ben şimdi gördüğüm bu değil. Şimdi gördüğüm öncelikle bu uygulanan sistemi, tasfiye programı uygulanacak. Sonra da nasıl bunları kompanse ederiz deneyeceklerdir.
1: Şimdi önce 6 aylık tasfiye sürecini göreceğiz. Ondan
0: tabii,
1: sonra bu kısmı konuşulacak.
0: Tabii ondan diyorsun. O süreçte bunlar yaşanacak. Ama bugünkü toplantıdan hemen böyle bir şey gibi sihirli değnek gibi bir karar çıkmasını beklemek mümkün değil. Ama önemlidir. İşin ciddiyetini ülkenin en üst mertebesinden hassasiyetle takip edildiğini gösterir.
1: Tabii.
0: Ki bence ben hani böyle bir şey bekliyorum. Yani burada gerekli mesajlar verilecek. Sonuna kadar da ben en azından belli kesimlerde gidileceğini, yani bağ kurulduğu takdirde. Onu da bilmiyoruz. Yani çünkü bazı şeylerin delillendirilmesi lazım gün sonunda. Yani bu işin içinde olduklarına dair
1: çok da kolay
0: hukuk
1: bir süreç,
0: çerçevesi
1: uzun
0: içinde olacak.
1: Uzun da bir süreç. Bakalım görelim nereye gidecek. Bugünkü bu toplantıdan çıkan da yarın muhakkak seninle
0: evet,
1: zaten konuşuruz para gündemde. Aha. Şimdi biraz asgari ücret ve geçim ücreti, bu başlığa da geçelim istiyoruz. Bugün şöyle, asgari ücret yerine artık geçim ücreti, Cavit Habib demiş, geçim ücretinin gündeme gelmesi gerekiyor. Avrupa dahil 30'a yakın faaliyet gösterdiğimiz ülkede geçim ücreti uygulaması tartışılıyor. Asgari ücretin en azından %25-30 üzerinde bir geçim ücreti uygulanmalı. Yani hep seninle yılın başında şöyle başladık daha önceki programlarda da. Asgari ücret şu kadar oldu. Yılın ortasına geldik. Asgari ücret şu kadar kaybetti. Yılın sonunda asgari ücret şuraya düştü.
0: Evet.
1: Hep bir geçim sorunu. Bu çözer mi geçim ücreti bunu? Yani geçim ücreti nedir bir de?
0: Şöyle, şimdi %30 üstünde de dendi. Yani asgari bir para...

0: ya da asgari bir ödenecek şirketlerin ödediği paranın üzerinde bir refah payı aslında o. Yani %30-35 üstünde düşünürsen aslında bugünkü asgari ücretin üstüne koysan mesela zamlardan önce bu bir refah yaratabilir. Dolayısıyla bizim hani yoksulluk, açlık endekslerimiz var ya, oraya bir parçaya yaklaştırır. Yani hep o söylediğimiz şeyler. Yani onlar da ne yapılıyor? 4 kişilik aile hesaplanıyor ya mesela. Evet. Fakat tabii bu Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil. Yani bu ister istemez bütün ekonomiyi etkileyecektir. Yani buna geçiyoruz, asgari ücreti baz almıyoruz diyorsa dünya, buna geçeceksek hep beraber, bu parametreyi hep beraber geçebiliriz. Çünkü öbür türlü şu olur. Yani sen asgari ücretine geçersin, bir anda sanayilerin, yabancı sermayen falan çıkmaya başlar. Yani bunu böyle uzun, şimdi çok ileri bir şey söylüyorum ben. Şunun için söyledim bunu. Yani bunun farklı yerlere de siyaret edebilir.
1: Ama uç bir örneğini veriyorsun ki neden? Çünkü olabilir, evet, çünkü, gidebileceği yerler.
0: Evet, şirketler çünkü maliyetlerini bunun üzerinden hesaplıyorlar ya. Hep diyoruz ya işte Mısır'da böyle, bizde böyle vesaire. Yani buna bir iş dünyası da bir şekilde farklı bir tepki koyabilir. Ama gerekli midir? İhtiyaçtır. Bak gerekli demiyorum, ihtiyaçtır. Artık gerçekten insanların bir parça bu düzeyin üzerinde bir refaha edinmesi ihtiyaçtır. Umarım da hani olacağını sanmıyorum. Bak sanmıyorum ama... biz bunu masaya koyup tartışmamız lazım.
1: En azından farklı, yani asgari ücreti her yıl tekraren aynı şekilde konuşmayı aşabilmek için farklı yöntemler ve metodlar
0: konuşabilir. Daha üstte bir düzeyi tartışalım. Daha üstte bir düzeyi tartışalım.
1: Hızlıca altına bakalım mı? Evet. Altın Fed'in faizi uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik endişelerle 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti. Önümüzdeki ayda bir faiz artışı olabileceğine dair şimdi konuşuyorlar. Dolayısıyla Fed'de öyle bir beklenti de var. Dolayısıyla spot altın 4124,57 dolardan işlem görüyor. Bir açalım mı altını da, bir yandan onu da görelim arkadaşlar. Hem içeride yani burada, hem de umutlu.
0: Tabii şey, yani şey değişmedi biliyorsun. Yani açıklamalar peş sıra geliyor İran'la ilgili veya işte... petrol fiyatlarını arttıracak girilimle ilgili işte sonuna kadar gideceğiz açıklamaları vesaire devam ediyor. Hani şurada 10 gün önce esen bahar rüzgarları bir anda sonbahara döndü. Bu çok doğal. Dolayısıyla böyle olunca hani tamam bir tablo değişti. Fed de dolayısıyla enflasyonist baskıları hissedeceğim ben diyor. Devam edebilirim diyor. O zaman da altın etkileniyor. Ha biz de etkileniyoruz çünkü Amerika faizi arttırdıkça fon piyasasından fon çekiyor. Yani dünya para piyasasından diyelim. Fon demeyelim artık çünkü çok yanlış anlaşılır. Dolayısıyla da maalesef
1: yani, değişikliğini
0: evet, yani maalesef bizim piyasalarımız açısından iyi bir haber değil. Tabii, yani Amerika'nın faiz arttırması.
1: Şöyle gram altın içeride 6528 lira, 10.675 lirada çeyrek altın. Altının onsunu bir tekrar açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Onu bir dakika konuşurken Yavuz'da kaçırdım, bir onu da görelim hemen. Dün mesela Financial Times'a bir haber vardı. Bugüne kadar iyi enflasyonu yaşıyordu ABD ama kötü enflasyonu yaşamaya başladı enerji fiyatlarıyla diye. Ve bunun hani yansıması kaçınılmaz olarak var ve Fed'in 25 baz puanlık bir artışını biz de kaçınılmaz görüyoruz diye analistler değerlendirmişler. Bir altının onsunu da görürsek oradan... Seni elmaslara götüreceğim.
0: Elmas, elmasa.
1: 4145 dolardı altının onsu. Ne dedik az önce? 7 haftanın en düşük seviyesi. Bu böyle düşmeye devam eder
0: mi? Yani bu şöyle, aslında ben emin değilim düşmeye devam edeceğini. Şimdi kısa vadeli düşüşleri de altında çok fazla dikkate almamak lazım. Çünkü dünya çok büyük sıkıntılarla şu an uğraşıyor. Boşun. Yani yapay zekasından bunu tekrar ediyorum. Yani çok göz ardı ediyoruz ama...
1: Bak şimdi
0: yani,
1: bugün toplanacaklar mesela Beyaz Saray'da. Yani, bütün yapay zeka neleri diyelim artık o şeyleri önde gelelim.
0: Üreticileri ya da bunun tüm paydaşları diyelim aslında. Yani gün sonunda yani bunlar böyle bizim sadece işte yarın öbür gün coğrafi bir savaşla etkilenmeyecek konular, altın gibi konular. Bunlar hep dünya ekonomisinin şeylerini bozuyor. Yani alıştığımız dinamiklerini bozuyor. O nedenle ben hani altının yerine bir şey konmadığı sürece bir süre daha, belki daha uzun bir süre daha hep belli vadede yukarı doğru gitme mecburiyeti olduğunu düşünüyorum.
1: Bu yani düşüşleri
0: çünkü bir alternatifi maalesef yok. Keşke yaratsak. Çünkü altın kadar aslında yani tamam ziynet eşyası olarak çok keyifli ve eğlenceli görünebilir ama değerli de aynı zamanda yani değerli bir metal hani iletim açısından falan ama yastık altında durumu düşününce o kadar şey ki ekran dışında ki yani gerçekten heba oluyorlardı.
1: Doğru.
0: Elmas. Yani ekonominin içinde olsa bu kaynaklar çok daha faydalı olacak ama maalesef.
1: Bir karat elmasın fiyatı yarı yarıya erimiş. 2021'de ortalama 8.007 dolara satılan bir karatlık doğal elmasın fiyatı %51 düşmüş, 3.898 dolara kadar inmiş. Sonra ben acaba neden dedim, hemen altına evet. okuyunca de cevabını alıyorsun. Doğal elmas sektörü laboratuvar üretim elmaslarla bir mücadele içerisinde. O nedenle de biraz böyle laboratuvar elmasları daha hızlı, daha kolay üretiliyor, daha kolay ulaşıyor ve daha düşük fiyatlardan da tüketiciye gidiyormuş. Bu da doğal.
0: Evet, yani pırlantada benzer durum yaşandı. Altın elmas da aynı şekilde. Yani bir yandan işte bir kanlı elmas film vardı, hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Böyle bütün yani bilmiyorum, vicdanla çok böyle şey yapan bir filmdir. Elmas deyince aklıma o film gelir. Evet. Dolayısıyla hani bunu da düşündüğüm zaman.
1: Burada fiyatını konuşuyoruz ama.
0: Evet yani çok evet yani en güzel günler için hani düşünülen bir değerli mücevher. Ama işte başka bir dünyası da var. Yani bilemiyorum, bu konuda hani çok fazla diyecek bir şey yok. Sentetiğin ya da yapayın her zaman yerini, gerçeğin yerine geçtiği bir dönemi yaşıyoruz bak. Normal insanın da yerine yapay talip oldu.
1: Yapay zeka evet, talip oldu. Süper zeka diyor gerçi ona Amerikan başkanı ama.
0: Yani o şey bir dolandırıcılık yöntemi herhalde. Süper demek bir şeye, yani yapay olan bir şeye.
1: Bir arada yapay zekayı konuşalım mı?
0: Olur lütfen. Çünkü gerçekten ben hani bu kadar gündem içerisinde çok önem veriyorum.
1: Bir gün onu da açalım, onu da konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Sevgili Yavuz Barlas'la bugün şöyle ekonomiye genişçe bir pencerede açtık. Şimdi birkaç haber aktaracağız, bağlantı yapacağız. Ondan sonra yine başka konular da var gündemimizde. Çünkü bugün sıcak haberler de peşi sıra geliyor. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda özel oturum düzenlenecek ve meclisin kapıları 1 Ekim öncesinde gazetecilere açıldı. Buse Gençtürk bizi bekliyor Meclis Genel Kurulu'ndan. O meclis açılışı öncesi alışla geldik. Yayınımız bir meclisi göreceğiz. Günaydın Buse, söz sende.
2: Sen Alkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından tatile girmişti ve 50 günlük aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü açılıyor. Şimdi kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey de size Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu gösterecek ki 1 Ekim'den önce Genel Kurul'da gazetecilere açıldı. Saat 13'te Kurtuluş önce Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak Genel Kurul. Oturumuysa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturumda bir konuşma yapması bekleniyor. Gündeme ilişkin mesajlar verecek Erdoğan. O mesajların ardından da gruplar adına konuşmalar yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özel oturumu takip etmesi bekleniyor. Ancak milletvekili olmadığı için de oturumu locadan takip edebilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Genel Kurulu takip etmesi beklenen isimler arasında yer alıyor. Aynı günün akşamı ise saat 18.30'da mecliste bir açılış resepsiyonu verilecek. Ve o resepsiyonda Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine yer alması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinden ekonomiye birçok başlık ve siyasetin gündemi de resepsiyona yansıyacak. Yeni dönemde meclisin gündemi de oldukça yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesi ilişkin bir etki analizi toplantısı yapılması planlanıyor. Ayrıca süresiz nafakanın kaldırılması da meclisin gündem başlıkları arasında olduğunu belirtelim. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 13. yargı paketinin de meclise sunulması bekleniyor. Fon kriziyle ilgili meclis araştırma önergeleri ve birçok sayıda yasal düzenlemeler ve şüphesiz ki terörsüz Türkiye süreç kapsamında mecliste bir izleme irtibat komisyonu da kurulacak. Bu yasama yılında işte tüm bu başlıklar meclisin gündemi oldukça yoğun olacak ve 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılı açılacak.
1: Buse Gençtürk aktardı. Meclis Genel Kurulu'ndan ekranlarınıza getirdik. Şimdi yayınımıza başlarken bir bağlantı yapmıştık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesinin gözaltına alındığı bilgisini. Bir konuğum var, Avukat Zafer İşleri. Hoş geldiniz, günaydın.
3: Merhabalar, günaydın efendim.
1: Çok teşekkürler. Biz bu son dakikayla güne başlayınca ne oluyor diye de elbette bir merak ettik. Neden sizce bu suçlamalar neler, neden bu gözaltı kararları geldi?
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma Eylül 2025 yılında kendilerine ulaşan bir şikayet üzerine başlıyor. Bu şikayette sınav kağıtlarının değiştirildiği ve sistematik bir biçimde mobbing uygulanarak hakemlerin atamalarında veyahut da kademe derece

0: ilerlemeleri, yükselmelerinde adaletsiz davranışlar sergilediğini ifade ediyor. Bunun üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı süreç içerisinde bir kısım haberleşme tespit sistemleri kayıtlarıyla ya da MASAK raporlarıyla bugüne kadar elde edilen veriler ışığında bir kısım usulsüzlüklerin yapıldığını ve evrakta sahtecilik gibi, eziyet gibi suçların hakemlere karşı işlendiğini değerlendiriyor. Bununla beraber de neredeyse bir yıl sonra bugün bir operasyonel biçimde gözaltılar başlıyor ve çok ciddi isimler, ciddi sayıda kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp adli makamlara getiriliyor. Şu aşamada henüz kolluk kuvvetlerinde, poliste ifadelerin alınması bekleniyor ve eğer ki örgütlü bir suç şeklinde nitelendirilirse bu, sistematik bir biçimde birden fazla kişinin sürekli bu hakemlik müessesesine müdahalesi söz konusuysa, 4 güne varan bir gözaltı süresinden sonra da belki tutuk, belki ev hapsi gibi tedbirlere de müracaat edilebileceği anlaşılıyor.
1: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. İşte hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama, bütün bu süreçlerin incelendiğini söyledi. Burada az önce dediğiniz ya, örgütlü bir şey var mı yok mu buna bakılıyor. Bu kadar üst düzey isimlerin alınmış olması, bu kadar hızlı ve bu kadar çok gözaltının gelmesi, suçlamalar da ağır. Eziyetten tutun mobbinge, resmi belgede sahteciliğe kadar. Bir örgütlü durum olabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanmalı mı?
0: Hukuki açıdan kesinlikle böyle. Çünkü bizim mevzuatımıza baktığımızda 3 kişi ve üzerinde sistematik bir şekilde hiyerarşik bir yapıyla emir komuta zinciri altında sürdürülen faaliyetler ve bunu tek bir suç işlemek için değil, sürekli zincirleme biçimde hareket edilmesi durumu örgütlü suç olarak nitelendiriliyor. Şimdi 51 kadar kişinin gözaltına alınmış olması da çok sayıda şüphelinin birbirine bir aslık üstlük ilişkisi içerisinde bağlı olabileceğini değerlendirtiyor. Ayrıca bir de işin MASAK boyutu var. Konuyu mali suçlar bünyesinde de incelemeye alınmış olması ne yazık ki buradaki kötü kokuları daha da arttırıyor ve acaba para karşılığında hakemlerin atamalarında, yükselmelerinde, görevlendirmelerinde belli oyunlar mı oynanıyor sorusunu gündeme getiriyor. Keza soruşturmanın bir yıldan beri devam ediyor olması da bunun basit bir sınav kağıdı meselesi olmadığını açıkçası bizlere izah ediyor. Dolayısıyla yakın zamanda bu soruşturmaya ilişkin detay bilgiler gün yüzüne çıkıp kamuoyuyla paylaşıldığında endişe ediyorum ki aslında toplumun sosyolojik açıdan da çok önemli bir direği olan futbola ilişkin hakemlik müessesesi hakkında ciddi problemlerle karşı karşıya kalabileceğimizi ve aslında bugün konuştuğumuzun belki de buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğini, yakın zamanda futbola ilişkin yaşadığımız o travmatik sorunlardan sonra bir de hakem ayağında böyle bir ciddi suç dalgasıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor.
1: Örgütlü bir suç ise şayet, buna ilişkin bilgi, belge, bulgular ağırlık kazanırsa bunun cezai müeyyidesi nedir?
0: Şimdi bu soruşturmada her şeyden önce resmi evrakta sahtecilik suçlamasından bir soruşturma yürütülüyor. Ve bunun cezai karşılığı her bir sahte işlem, her bir sahte belgeyi kullanma eylemi için 8 yıla kadar hapis öngörülüyor. Tabii eğer bu bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmişse bunun her bir suçun birleşmesi ve örgütten ayrıca ceza verilmesi suretiyle şu anda tabii hadise sayısını net bilemiyoruz ama 50 yıl, 100 yıl gibi yüksek hapis cezaları da gündeme gelebilecek bu suçu bizzat işleyen kişiler. Tabii şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı teolojik olarak bu noktada eğer örgütün kurucusu ya da başkanı başı sıfatıyla yargılanırsa o durumda işlenen bütün suçlardan bizzat kendisi de sorumlu olacağı için son derece ciddi, yıkıcı bir hapis cezasının gündeme gelmesini bekleyebiliriz bu açıdan.
1: Son bir soru. Şimdi burada sınavlar, işte mobbing, yükseltmeler, bunların hepsine bakılıyor denirken bir yandan MASAK'tan da bahsettiniz siz.
0: Evet.
1: Para transferlerine de bakılıyor diye anlıyorum ben buradan, bu dediğinizden. Burada bir para transferi, bir para karşılığı, bu tarz ihtimaller, suçlar, suç unsurları mı görülüyor sorusunu getiriyor akla.
0: Şimdi açıkçası bir hukukçu olarak konu sadece bir kayırma boyutunda kalmış olsaydı, hı hı, eğer bir hakemin daha ön planda tutulup daha sık görevlendirilmesi ya da görevlerinde daha hızlı yükselmesi amaçlanmış olsaydı, tabii ki bu da bir suç ve sahtecilik ama bu kadar kötü kokular yaymazdı. Hı. Ama konunun içerisine MASAK raporunun girmesi ve soruşturmanın bir yıldan beri devam ediyor olması, ne yazık ki burada bir para karşılığı atamalarda, sınavlarda liyakati gözetmeksizin işlemlerin yapıldığını ve bunun da sistematik olarak yönetildiğini, yürütüldüğünü ve ayrıca eziyet suçundan yürütülen soruşturma, yani bu mobbing dediğimiz hadisede de bu çarkın içerisinde olmayanlara sistematik bir biçimde eziyet uygulanıp onların sistem dışına itilmeye çalışıldığını gözler önüne seriyor. Ve tanıdığım pek çok hakem aslında içerideki bu düzenden de şikayetçi. Dolayısıyla ortada gerçekten hukuki açıdan uygun olmayan, adil olmayan bir sistemin varlığından şikayetçi olan pek çok kişi zannediyorum önümüzdeki günlerde kendileri de şikayetçi sıfatıyla soruşturmaya dahil olabilecek ya da gözaltına alınan isimlerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilebilecek. O sebeple gün be gün daha da vahim iddiaların, daha da sansasyonel isimlerin bu soruşturma kapsamında gözaltına alınabileceğini ve burada gündeme dahil edilebileceğini zannediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Zafer İşleri, çok sağolunuz Para Gündem'de bize katıldığınız için. Bakalım görelim nereye gidiyor bu soruşturmada. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi devam edelim bir başka haberle. Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik ve asayiş operasyonlarında uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 70 ev, 30 araç ve 8 iş yerinde arama yaptı. 25'i ruhsatsız tabanca olmak üzere 57 silah ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 46 kişi hakkında işlem yapıldı. İkinci operasyonda da narkotik polisinin durdurduğu yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bir valizde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda aynı kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. İstanbul'da hafta sonundan bu yana yağış etkili oluyor. İstanbullular sabaha yağışla başlıyor ama ne kadar sürecek acaba bu yağış? Nerelerde etkili olacak? Aslı Ömer Aktaş bizi bekliyor. Aslı, sabah ben gelirken hava yağışlıydı. Pek çoğumuz İstanbul trafiğini de bu yağışın etkilediğini görüyor ve yaşıyor. Neredesin? Yağış hala sürüyor mu? Gün içerisinde dünkü gibi azıcık da olsa bir güneş görecek miyiz acaba?
2: Sena Alkan, İstanbullular güne yağmurla uyandılar. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında yağış etkili oldu. Biz de şu anda Mehmet Selman Bektaş'la birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Aslında yağış birkaç gündür devam ediyor İstanbul'da. Gün içerisinde zaman zaman ara verse de yağış devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde Küçükçekmece ve Esenyurt taraflarında aralıklarla yağış görülmesi bekleniyor. Tabii bugün yağmurun yanında rüzgar da etkili. Kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle tabii açık alanlarda, şu an bizim bulunduğumuz sahil kesimlerinde de rüzgar daha kuvvetli hissedilebilir. Öğle saatlerinde yağışın biraz hafiflemesi, hatta zaman zaman ara vermesi bekleniyor. Ancak tabii şemsiyeleri hemen kaldırmamak gerekiyor. Çünkü yağışlı havanın etkisi yarın akşama kadar aralıklarla devam edecek. Dünkü kadar yağış olmayacak. Dün bir uyarıda bulunmuştuk. Özellikle Şile ve Ömerli Barajı çevresinde kuvvetli yağış ve sel baskını riski vardı. Bazı bölgelerde bodrum katlarda, evlerin bodrum katlarında ve giriş katlarında su baskınları meydana geldi. Hatta Eyüp'te bir toprak kayması da meydana geldi. Bugün böyle bir durum beklemiyoruz. Yağmur yavaş yavaş İstanbul'u yarın itibariyle terk edecek diyebiliriz. Şu anda hava sıcaklığını da söyleyelim. 17 derece. Ancak en fazla 19 derece olması bekleniyor. Yani iyiden iyiye hissettiğimiz bir sonbahar günü olacak bugün. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Aslında merak taşı aktardı. Şimdi biz de bu bağlantıyla bir araya gidelim. Saat başında Para Gündem'e devam edeceğiz.
3: Akbank'ın katkılarıyla. Önce halkın...

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İşlemlere yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Gelin bir soruşturmada son durumu alarak başlayalım bu saate. Arzu Kaya bizi bekliyor İstanbul Adliyesi'nde. Arzu, söz sende.
1: Sen Alkan, dün 12 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Bunlardan 6'sı hakkında tutuklama, 6'sı hakkında adli kontrol talep edilmişti. Sabah saatlerinde yeni bir karar çıktı sulh ceza hakimliğinden ve 5 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüphelinin de adli kontrolle serbest kalmasına hükmedildi. Peki kimlerdi bu isimler? Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısının böylelikle 56'ya yükselmiş oldu. Tabii dün biliyorsunuz bir 4. dalga operasyon gerçekleştirilmişti ve bu kapsamda da 10 şüphelinin gözaltına alınması noktasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talimatı vardı. Bunlardan 9'u yakalandı. Peki bu isimler kimdi? Kimlere yönelik gerçekleştirilmişti bu 4. dalga operasyon? Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri ve aynı zamanda Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 isim gözaltına alınmıştı. Birinin ise arama ve yakalama çalışmaları sürüyor. Tabii bugün gelecek olursak SPK'nın önemli bir suç duyurusu var. Onun detaylarından bahsedelim. SPK 37 isim hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda. Bu suç duyurusunu hangi suç kapsamında yaptı SPK? Piyasa dolandırıcılığı, sermaye piyasası kanununa muhalefet ve piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında 37 isim, Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Yine aynı şekilde bu isimlerin borsada 2 yıl işlem yapma yasağı da uygulanması noktasında bir karar oluşturuldu. Yine bu 2 yıllık süre zarfı içerisinde sermaye piyasası lisansları ve işlem yasağı süresince iptal edilmiş oldu. Tabii hem gözaltı dalgaları hem de mali yönden incelemeler devam ediyor fon soruşturması kapsamında. Aynı zamanda 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi yönünden bir mal varlığı tedbiri söz konusuydu. Ancak yine SPK'nın ilgili bildirimleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazı doğrultusunda 45 firma ve 19 fon yönünden mal varlığı tedbirleri kaldırılırken onların sahibi olan 42 gerçek kişi yönünden ise mal varlığı tedbirleri devam ediyor. Tabii geçtiğimiz günlerde gözaltı dalgası kapsamında iki önemli isim vardı ki bunların bugün adliye gelerek işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz. Kimlerdi bu isimler? Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener, aynı zamanda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. İki şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı, gözaltına alınmıştı ki soruşturma kapsamında ilk etapta kendileri hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol talebi olmuştu. Bu noktada tekrar gözaltına alındılar ve bugün itibariyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek işlemlerinin başlaması bekleniyor.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik sıcak gelişmeleri. Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin yeni partinin ismini görüşmesini bekliyorduk. Ve o görüşme oldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğünü ve siyasi partiler sicilindeki terkinin karar verilmesi talebini görüştü. Emre Aytekin'e bir gidelim. Bir aylık süre verildi ifade ediliyor. Bu ne için? Şimdi bu bir ayda ne olacak? Anayasa Mahkemesi'nden ne çıkmış oldu? Emre, söz sende.
2: Sena Alkan, Yüksek Mahkeme aslında yeni partiye savunma için bir aylık bir süre verdi. Yeni parti isim itirazına ilişkin bir savunma hazırlayacak ve bu savunmayı da bir ay içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne sunmak zorunda. Bu süreçten sonra da mahkeme bu dosyadaki esasa ilişkin incelemesini başlatacak. Yani daha detaylı bir şekilde dosyayı incelemek için ele alınacak. Aslında şunu da söyleyebiliriz, bu itirazın kabul edildiğine dair de aslında bu gelen kararın da belirti olduğunu ifade edebiliriz. İsim tartışması ne zaman başlamıştı? Kısaca onu da hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi ile yeni parti isminin birbirine benzediğini ve isim karışıklığına neden olduğunu ifade etmişti ve bu iddiayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürmüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu söz konusu iddiayı inceledi ve yeni partiye bir tebligat gönderdi. Ne denildi o tebligatta? Yeni partinin isminin değiştirilmesi gerektiği istendi. Başka

0: başka bir partinin ismine benzemeyecek şekilde yeni bir isim bulmasını istedi. Bir hukuki süre verdi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte de artık bu konu Yüksek Mahkeme'nin gündemine taşınmış oldu. Ve bugün de genel kurulda ilk gündem maddesiydi. Yeni partinin ismine ilişkin itiraz. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15 kişilik üyeler bu görüşü, bu iddiayı bugün Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda inceledi, görüştü ve yeni partiye savunma için bir aylık bir süre verdi. Bu bir aylık sürede yeni parti isim benzerliğine ilişkin bir savunma hazırlayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne iletecek. Yüksek Mahkeme bu iletilen savunmayı inceleyecek ve esasa ilişkinde artık incelemesini başlamış olacak. Dediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi'nin yeni partinin isim itirazına ilişkin görüşü bugün belli oldu. Dakikalar önce ulaştı elimize o bilgi ve yeni partiye bir aylık savunma için bir süre verildi.
1: Emre Aytekin Anayasa Mahkemesi önünden o kararı bizlere aktardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de ekonomi kurmaylarını topluyor. Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Emre Karaca bizi bekliyor. Toplantı başladı mı Emre? Kimler katılacak ve toplantı sonrası bir açıklama yapılacak mı, söz sende?
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir ekonomi zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek ve ekonomi kurmayları bu toplantı içerisinde olacak. Toplantının saat 14'te başlamasını bekliyoruz. Tabii dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi ve adeta bugünkü toplantısında genel çerçevesini çizdi. Şimdi bu kısaca bu mesajları hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin finansal sisteminin çok güçlü olduğu değerlendirmesinde bulundu ve yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini ifade etti. Finansal sisteme sirayet eden herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını söyledi. Ve yine bir parantez açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz dedi. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eyleme giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Yine bugünkü toplantıda bundan sonra benzer sorunların gerçekleşmemesi için yapılacak tedbirlerin atılacak hukuki ve idari düzenleme adımlarının da ele alınacağını ifade edelim. Yine dünkü kabine toplantısında iki önemli sunum gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik rotaya ilişkin olarak bir sunum yaptı. Burada hem bugüne kadar gelinen aşama bilanço hem de bundan sonraki projeksiyon ele alındı. Bir diğer önemli sunumu da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Onun sunumunun genel çerçevesi de soruşturma süreci ve bundan sonraki yine beklentileri olduğunun altını çizebiliriz. Bugünkü toplantıda da tüm bu konu başlıkları, bu kapsamlı sunumların da aslında çerçevelediği alanlarda gerçekleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Son bir haftalık maraton boyunca aslında hem Ankara'da hem İstanbul'da önemli toplantılar gerçekleşmişti. Ekonomi kurmayları sık bir şekilde bir araya geliyorlar. Ancak bugünkü toplantının biraz daha farklı kılan özellik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi olacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerin de bu toplantıya katılmasını bekliyoruz. Son bir notu da aktaralım. Toplantı sonunda bir açıklama yapılması beklentisi var. Yazılı olması kuvvetle muhtemel. Bu yönde de yine önümüzdeki sürece ilişkin olarak nasıl bir beklenti olduğunun da altını çizecek bir açıklamanın beklendiğini ifade edebiliriz.
1: Pekala, Emre Karaca Ankara'dan aktardı. 14'te başlayacak o ekonomi kurmaylarıyla yapılacak ekonomi zirvesinin detaylarını. Şimdi yasa dışı bahise yönelik mücadele sürüyor. İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 9 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 30 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler bahis sitelerinde yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şüphelileri yakalamak için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ofis olarak kullanılan adreslerde arama yapıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bu leke kondu. Bu sabah 4 ilde eş zamanlı operasyonla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi gözaltına alındı. Sıcak bir gelişmeydi. Bir bakalım son notlar nedir? Elif Yavuz bizi bekliyor. Soruşturmanın seyrine ilişkin isnat edilen suçlamalara ilişkin de bilgi sende Elif.
3: sene Hakan 4 farklı suçlama yer alıyor şüpheliler hakkında. Birincisi mobbing, ikincisi resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlaması yer alıyor. 7 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli yapılan operasyonda 4 ilde gerçekleşti. İstanbul'daki operasyonda MK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında mobbing, resmi belgede sahtecilik, güvenin kötüye kullanılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlaması yer alıyor. Başta aslında tabii bu soruşturma nasıl başladı? Bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sen Alkan, bunları paylaşmak istiyorum. Ali Tuna isimli bir hakem var. Kendisi bu dosyada müşteki konumunda. Onun şikayetiyle bu soruşturma başlıyor. Ali Tuna Antalya'da bir şikayette bulunuyor. Bu şikayeti de girdiği hakemlik sınavında evrakının değiştirildi ve kendisi yerine başkasının sınava yazdığı, sınav sorularını cevapladığı bir evrakın hakem kuruluna sunulduğunu ifade etti ve şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında da bu iki evrak da bilirkişiye gönderildi ve ortaya çıktı ki Ali Tuna'nın şikayetinde haklı olduğu ve sınav evrakının değiştirildiği ortaya çıktı. Sorulara kendisinin yerine başka birisinin cevap verdiği belirlendi bu noktada. O sorular yazılı sınavlar, el yazısıyla cevapların verildiği sınavlardı ve burada el yazısının Ali Tuna'yla uyuşmadığı ortaya çıktı ve soruşturma daha da genişletildi ve bu kapsamda bazı hakemlerin klasman objektif ve açıklayıcı bir gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldıkları ve bir dernek var. Derneğin ismini de hemen söylemek istiyorum. TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı da bu soruşturmada gözaltında. Ferdi Karadoruk. Bu derneğe üye olmayan hakemlerin klasman dışı bırakıldıkları, onlara mobbing uygulandığı ve üye olan hakemlere ise ayrıcalık tanındığı gibi iddialar yer alıyor bu soruşturmada. Öte yandan farklı da bir detay var. Onu da paylaşmak istiyorum. Gözaltına alınan Ferdi Karadoruk daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Telefonuna el konuldu ve telefonunda imaj çalışmaları yapılırken Alican Sağlar'la olan konuşmaları ortaya çıktı. Alican Sağlar da yine TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu. Bu usulsüzlüklere ilişkin ikili arasındaki konuşmalar da yine dosyaya girdi. Onu da ifade edelim. Farklı bir soruşturma kapsamında telefonu incelenirken bu soruşturmaya ilişkin deliller de ortaya çıkmış oldu. Bugün İstanbul'da iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Bu dernekte de arama yapıldı. 125 klasör evraka el konuldu. Çoğunluğunu sınav sorumluları, sınav evrakı oluşturuyor. Bunların hepsi incelenecek ama şu an için 7 şüpheli gözaltında. İlerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde de eski hakemlerin tanık olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye geleceklerini de belirtelim Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardı, ekranlarınıza getirdik. O sıcak gelişmenin detaylarına şöylece bir baktık. Şimdi biraz siyasetin gündemine bakacağız, para gündemde. Konuklarımız var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı İstanbul Stüdyo'da benimle beraber. Günaydın.
4: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. Hoş. Çok teşekkürler katıldığınız için. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngörse Ankara Stüdyomuzda. Günaydın Ankara Stüdyo'ya da selamlar.
5: Günaydın.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Önce istiyorum ki bugün Ankara'da beklenen o ekonomi kurmaylarıyla yapılacak kritik toplantıyla başlayalım. Fon soruşturması kapsamında dün akşam Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın çok önemli mesajları oldu. Bugün de ekonomi kurmaylarını topluyor. Nasuh Güngör, buyurun sizinle başlayalım. Ya bu toplantıdan ne çıkar? Sonrasında bir açıklama olacak dendi. Biz ne duyacağız bugünkü toplantıda? Ne konuşuluyor Ankara'da?
5: Yani şimdi dün kabinede yapılan değerlendirmenin bir anlamda devamı bu. Yani tedbir önerileri aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında sadece bugün itibariyle değil, krizin ortaya çıktığı andan itibaren böyle bir süreç var. Yani buradaki tedbirden kasıt şu, sistemin zaafları nerede, bu zaafları gidermek için neler yapılabilir? Aynı zamanda da bu zaaflarla birlikte ortaya çıkan mağdurların mağduriyetleri nasıl bir takvim dahilinde giderilecek? Şimdi gereken her türlü adım atılacak ifadesinin altında bir taraftan meselenin kriminal tarafı var. Yani bu fonları, borsadaki bu hareketlilikleri ya da farklı inişleri, çıkışları doğrudan kontrol eden veya dolaylı olarak kontrol eden veya geçici olarak bu süreçlerin içine dahil olup haksız kazançlar elde edenler, ki buna dair bir takım isimler de kamuoyuna yansımaya başladı zaten. Her şeyden önce bunlarla ilgili alınan tedbirlerin ve o tedbirlerin devamında da yargısal süreçlerinde değerlendirilmesi. Burada zaten yargısal süreçler devam ediyor ama bir yanıyla da teknik olan pek çok konu var. Şimdi teknik olmayan asıl konuya dönelim. Burada iki ana mağdur kitle var. Birincisi, bu fonlardan herhangi bir şeyden haberdar olmadan alım satımda bulunan insanlar, yani kimisi maaşından artırmış, kimisi bir şeyler satmış, hani bakmışlar bu fonda bir yükseliş var vesaire. Şimdi burada yaklaşık bir 500 bin kadar isimden söz ediliyor ve bundan çok büyük bölümünün de yatırımlarının 1 milyon TL'nin altında olduğuna dair bir rakam kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi birinci kitle bu ama ikinci kitle 85 milyon. Yani bütün ülke. Çünkü bütün ülke, yani burada ne olup bittiğini, neler yaşandığını, kendi cebinden neler çıktığını, devletin cebinden bir şey çıkıp çıkmayacağını elbette merakla izliyor. Dolayısıyla bugünkü toplantının devamında yazılı bir açıklama yapılacağı söyleniyor. Yapılabilir, yapılmayabilir, ondan çok emin değiliz ama büyük ihtimalle yapılacaktır. Bu açıklamada da belki hem bu soruşturmanın seyrine dair hem de buradaki o mağdurlarla ilgili ödeme takvimine dair belli açıklamalar karşımıza çıkabilir. Zaten yavaş yavaş netleşiyor ama mesele şudur ki, hani şu kadardan şu kadara ödenecek, bu kadardan bu kadara ödenecekten ziyade ne zaman ödeneceği de mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemli. Ama dediğim gibi bir fonun mağdurları var, bu fonların mağdurları daha doğrusu. Bir de genel anlamda 85 milyonun bu işe bakışı var. Ve bir saat önceki saat diliminde sen de konuştun konuklarınla, Yavuz'la da konuştunuz. Yani bunun genel anlamda da ekonomiye olan etkileri var. Bunların da değerlendirilmesini bekliyoruz bu toplantıda.
1: Bugün hemen böyle bir karar çıkar mı? Yani mesela 1 milyondan az yatırımı olan çok ciddi bir kesim var bu fonun içerisinde dediğiniz. Onlara dönük ya da buradaki mağduriyetlerin işte içeride hani kalan bilmiyorum ne kadar para var, onun üzerinden mi, yoksa tedbir kararlarıyla mı, yoksa hazinenin devreye girmesi, buna ilişkin bir yol haritası bugün şekillenir mi?
5: Ya böyle bir şey şöyle bekliyorum. Bu kurul Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi kurmaylarıyla yapacağı toplantı bir istişari toplantı. Buradan sonra ilgili kurulların bu konuda açıklama yapması beklenebilir. Yani o ayrıntıyı özellikle söylemekte fayda var. Çünkü bir de şunu unutmayalım Sena. Yani burada insanların, o fonlara giren insanların yasal hakları da elbette belli hukuki teminatlar altında. Şimdi bunu niye söylüyorum? Eğer burada mesela X kişinin ya da şebekenin ya da 3-4 kişinin bu fonları manipüle etmek, karşılıklı paslaşmak, şunu şu zaman yapalım, şuradan şu zaman çıkalım, buradan bu zaman girelim gibi hususlardaki eylemleri tespit edilirse bu zaten suç olarak devam edecek. Yani SPK zaten bunların peşinde, diğer yandan da yargısal süreçler devam ediyor. Ama diğer yandan burada dediğim gibi bunların herhangi birine bulaşmamış çok sayıda insan var. Onların işte haklarını nasıl ödeneceği konusu. Fakat burada da elbette bu işin kanununda, kitabında, hukuki süreçlerinde bağlayıcı olan hükümler de var. Şimdi burada ilave bir şey, bir takım düzenlemeler mi yapılacak, yoksa mevcut düzenlemeler üzerinden gidilip mi bu mağduriyetler giderilecek? Bu da önemli bir ayrıntı. Buna da bakıyoruz. Elbette hani sonuçta şöyle bir şey de var. Her şeyden öte buradaki hukuki süreç önemli ama siyasetin de böyle süreçlere bilgane, yani kayıtsız kalması söz konusu olamaz. Ama dediğim gibi bundan daha önemlisi bütün Türkiye'nin burada olup bitenin bir daha yaşanmaması için neler yapılacağına baktığını da unutmamak gerekiyor. Buradan bu yönde de tavsiye kararlarının, istişarelerin çıkacağını bekliyoruz. Bugünkü toplantı için söylüyorum.
1: Pekala. Şimdi 500 bine yakın kişi var dedi Nasuh Güngör. 455 bin kişi olduğu tahmin ediyor. Bunların 107 bini son 2 haftada giren, evet. Habertürk.com'da izleyicilerimiz bulabilirler o haberi. Ya burada herhalde iyi bir kazanç var deyip girenler. Bunların da çıkanları son 2 haftada finanse ettiğini gösterir bir takım veriler var. Bugün siz bu ekonomi kurmayları toplantısından ne çıkmasını bekliyorsunuz? Bu mağdur olanların 1 milyondan az işte çocuğunun okul masrafını bir şekilde finanse edebilmek için bu fona girmiş, güvenmiş insanlar, bunların mağduriyetleri nasıl giderilir?
4: Şimdi orada da dolaşan bir söylenti var. 1 milyon liraya kadar yatırımı olan bu fonlarda öncelikle ödemelerinin yapılması ve rahatlatılmaları konusunda.
1: Bir iddia olarak geçti ama teyit edilmedi henüz. Onu evet, da tabii not edelim. Evet,
4: bunun aslında kademe olarak ne kadar Yani 455 bin kişi olduğu bahsediliyor. Söz konusu olduğu söyleniyor. Fakat bunların mesela ne kadar, mesela %30'u 1 milyon kadar mı, %50'si 1 milyonu kadar mı, ondan sonra kademe kademe, ne bileyim ben, en üst kademede mesela %10'u milyarlarca para yatırmış oraya.
1: Bu oranları bilmiyoruz.
4: Onları bilmiyoruz. Şimdi bunların aslında açıklanması lazım. Yani şeffaflık buradan başlıyor. Bence o zaman bu 1 milyar, 10 milyar yatırmış şimdi Mustafa Sandalcı'nın eşi konusu, tartışma konusu oldu. Ve 11 milyar parayı çekmiş almıştı. Kısa bir süre önce çekip almış ve ondan sonra bunun hangi hesapta, hatta başka bir yere, başka bir ülkeye transfer ettiği de söyleniyor.
1: İddialar, evet,
4: ve bir ülkeden de göç ettiği, Kuveyt sanıyorum, oraya da gittiği söyleniyor. Bunlar doğru mu? Şimdi bu bakımdan en yüksek, en şaibeli kesim milyonlarca parayı fona yatıranlarla başlar. Milyonlarca derken yani 1 milyona kadar olanı kastetmiyorum. Yani 10 bin lirasını yatırmış, 20 bin lirasını yatırmış, 50 bin lirasını yatırmış, tüy almış, bu çok para getiriyor. Bankaya gitmiş, sormuş. Bankada kendisine tabii ki hiçbir şey belli değil. Bunlar şu fonlar, getirisi çok yüksek fonlar deyip oraya parasını yatırmış. Banka tabii ki buraya yatırma falan diyecek hali yok. Sorumluluğu her zaman için müşteriye yıkar orada. Şimdi bunları ayıklamak lazım. Bunları bir kısmını almak. Onlar şimdi bankaya güveniyor. Burada SPK var, borsa yönetimleri var, hepsi var. Bunların gözetimleri altında yapılan bir faaliyet
1: olan, söz konusu. Yasal
4: bir izin verilmiş vesaire. Dolayısıyla hükümetin kurullarının, daha doğrusu kurulların güvenceleri altında bir yatırımı yapıyor. Hiç başka geriden hiçbir haber yok. Şunu araştırmıyor tabii. Bu fonun sahip olduğu şirketler, yani dayandığı hisselerinin alınıp fona konduğu şirketlerin mali yapıları nedir? Bu nasıl oldu da 100 liradan hissesi birdenbire 4 bin liraya, 8 bin liraya yükseldi falan. Bunları görmüyor. Bu alışkanlık da yok. Bu finansal okulu yazarlık dediğimiz böyle bir şey. Ama bir güvence zaten herkesin de bunu yapması beklenmiyor. Beklenmemeli daha doğrusu. Çünkü önemli olan bir güvence içinde insanların bu fonlara yatırım yapıyor olması. Güvendiği dağlar var değil mi? BDK bir dağ, borsa bir dağ. Ondan sonra SPK bir dağ, hükümetin kontrolleri, şubeye bu şekilde duyumları vesaire hepsi var. Dolayısıyla buradaki ben bu küçük 100 milyona kadar olan, belki de yani 1 milyona kadar olan, belki de 1,5 milyon kadar bir tür onları herhangi bir sorumluluk altına yüklemeden, doğal bir işlem yaptığını kabul ederek bunların paylarının verilmesi, paralarının ödenmesi bence çok önemli bir şey. Bunların da bence önemli bir yükün de tuttuğunu düşünüyorum. Yani bu 455 bin kişinin içindeki önemli payı. Şimdi bunları bilmiyoruz. Bunları hükümet mutlaka biliyordur. Yani SPK bunları ayırmıştır, söylemiştir şu kadar diye. Bunları bizim de bilmemiz bu konuda değerlendirme yorumlarımızı daha rahat yapmamıza yol açabilir. Ama milyarın üzerinde 500 milyon ya 300 milyonun üstünde, 200 milyonun üstünde milyarlarca lira oraya yatıran insanlar farklı bir kategoride ele alınmalı. Bunlar sayıları, ne kadar paraları ne zaman çekmişler veya çekememiş olanlar da var mı orada? Şimdi burada bir içeriden haber alma diye böyle bir hikaye var. Şimdi mesela bir eski bakan, başkan yardımcısı partinin Nisan'da para yatırmış. 165 milyon lira para yatırmış.
1: Fatma Hoca, sen kaybediyorsun.
4: Şimdi bu parayı yatırırken mutlaka birilerinden bir tüy almıştır. Yani siz durup dururken bütün varlıkları olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama önemli bir varlığınızı gidip bir fona yatırıyorsunuz orada. Risk alıyorsunuz. Ve ondan sonra kısa süre içinde yükselişlerini de görüyorsunuz. İşte 4000 sanıyorum 4000 liraya kadar yükselince parayı oradan yine bir herhalde hemen kısa bir süre önce mutlaka bir tüyo almıştır orada ve çekiyor parasını oradan. 2 milyara çıkınca çıkıyor. Şimdi burada bunun başka bir tarafı da var. Şimdi tüyoyu aldı.

0: bu fona yatırım yap kendisine diyen adamla ilişkisinin ne olduğunu ben çok merak ederim. Ona ne verdi ki acaba böyle bir tüyo ile birlikte bir milyarlık bir kazançın kapısı kendisine açıldı. Bu tarafı hiç sorgulanmıyor işin. Ben
1: Bu sürecin
0: yüksek...
1: içerisine girerken nasıl oldu
0: Tabii,
1: diyorsunuz?
0: tabii.
1: Peki,
0: Yani
1: buyurun.
0: kimden aldı ve onunla ilişkisi, ona ne vaat etti, ne oldu, al-ver ilişkileri içinde kimlerle oldu? Bunları bilmiyoruz. Şimdi bütün bu fonlarla ilgili yüksek paralar, milyarlarla oynayan insanların bu konuda araştırılması lazım. Yani ilişkinin araştırılması lazım. Kimler tavsiye ediyor vesaire falan. Çünkü arkada bir çete varsa burada bu ilişkilerin şeyi de bu ilişkilerin ortaya çıkarılması, temizlenmesi için çok önemli bir şey.
1: Peki.
0: Ben,
1: Buyurun,
0: Mehmet
1: tamam.
0: Bey'e söz vereceksiniz fakat
1: Evet,
0: ben başka bir
1: buyurun.
0: konuya daha değineceğim.
1: Neye
0: Gene
1: değineceksiniz?
0: bununla ilgili.
1: Tabii, buyurun değinin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Mehmet Hoca'ya da gidelim.
0: Şimdi bu
1: Buyurunuz.
0: kuruldan ne bekliyorsunuz dediniz. Ben bu kuruldan şunu öncelikle beklerim. Şimdi fonların da pardon bu kontrol kurumlarının yani
1: SPK'nın.
0: SPK olsun, borsa yönetimi olsun, BDDK olsun, işte MK olsun, tam onu şeyini söyleyemedim, şey, bütün paraları falan kontrol eden sistemin içinde. Çünkü bu fonların yöneticisinin bir tanesi de o fonun o kurumun içindeydi. Şimdi burada
1: Kayıt
0: aslında
1: kuruluşu, merkezi kayıt kuruluşunu
0: evet.
1: söylüyorsunuz.
0: Şimdi bunların bileşimleri eş dost için şeklinde olması en büyük tehlikelerden bir tanesi. Buraya siyasi mezheplerine göre veyahut da bizdendir biz onlara güveniyoruz şeklinde aynı benzer düşüncelerle sahip insanların bu kurulların yönetimlerine getirilmesi en büyük tehlikelerden bir tanesi. Çünkü eş dost kayırması orada söz konusu oluyor. Yani biz bu özellikle de bu kontrol gruplarına, denetim kurumlarına birbirinden farklı kültürlerden insanları koymamız lazım ki hem de layık olan insanları koyacaksınız. Sadece bizdendir, bizim talimatlarımızı dinler şeklinde değil. Böyle olunca böyle bir sürü kendi kontrol yapmaları gereken denetimleri yapmadıklarını orada çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bence bu şeyden bugün yapılacak toplantıdan bu konunun da gündeme alınıp gerçekten de buraya layık ve bizdendir şeklinde düşüncelerle değil, layık olan ve farklı kültürlerden insanların birbirlerini denetleyecek insanların
1: Gelmesi gerektiğini
0: gelmesi
1: düşünüyorsunuz.
0: kararı çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam, buradan birkaç soru doğuyor. Mesela bu bağlantılar varsa şayet araştırılacak mı? Az önce Orhan Bey'in bahsettiği, nasıl bir bilgi, kimden geldi, nereye gitti de bu hisselere, tek bir hisseye bu kadar yatırıldı gibi bu bağlantılara bakılacak mı? Bugün 14'te ne konuşulacak? Mağduriyetler var, size de geliyordur bir vekil olarak vatandaşlar, ben bu kadar yatırdım, mağdur oldum diyen vardır. Onlara ilişkin ne söylemek istersiniz? Bir rahatlatacak hamle ne zaman gelir, gelir mi?
2: Şunu açıkça söyleyeyim. Yani biz diğer siyasi partiler nasıl bakar bu tür işlere onu bir tarafa atıyorum ben. Bu tamamen siyasetin dışında siyasi olarak bakma şansımız eksi 40. Öyle bakamayız. Bunu ne gerekiyorsa bunun üzerine gidilecek. Onu açık açık söyleyeyim. Bir İktidar Partisi milletvekili olarak bunu birkaç gündür de birkaç yerde de konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tavrı burada net. Partimizin sözcüsünün açıklamaları ortada. Cumhurbaşkanımızın vekilinin Sayın Efkan Ala Başkanımızın sözü ortada. Partinin tavrı net. Diğerlerine nasıl bakarsa baksın. Ona bakılmayacak onu söyleyeyim. Benim gördüğüm şey şu. Bu süreç bir karantinaya alındı. Ve bunun içinde bundan sonraki süreçte hukuki ve idari ne adım atılması gerekiyorsa atılacak. Ve süreç oraya doğru gidecek. Hukuki dediğim tabii bu işin hukuki tarafı var. Bunlar zaten biliyorsunuz işte gözaltına almalar, süreçler falan buna baktığınız zaman bu işliyor. Bir de idari tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Ben bugünkü toplantının biraz idari tarafıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bilgi olarak da düşünüyorum çünkü ilgili kurumların temsilcileriyle yapılacak bir toplantıdan bahsediyoruz. Evet, birileri burada bir şey yapmış, suç işlemiş. Bir milletin, nasıl söyleyeyim, parasına göz dikmiş. Şimdi bu ortadayken, yani bunlar biliyorsunuz ceza hukukunun ve işte hukukun konusu. Ama bir de bunlar yapılırken, bunlar öyle bir tarafının işte burada birilerinin üzerine değil, kim bu sürecin içinde bir taraftan bulaşmış ise bulaştığı kadar onun maliyetini ödemesi gerekir. Yapılması gereken bu. Türk milletinin bizden beklediği de bu. Onun için burada siyasi bakamayız. İdari olarak diyorum, şimdi bu tür süreçten, fondan, borsadan sorumlu olan kurumlar var. Kişiler var. Yani bunların da ona göre nedir, ne değildir, önlem alması, açık varsa bundan sonra böyle bir süreçle karşılaşmamamız için önlem alması gerekiyor. Benim yaklaşımım şu. Bu toplantı büyük ihtimalle olanı değerlendirme, bu karantinaya alınan kısmı değerlendirme ve bundan sonra da böyle bir süreç yaşanmaması için önlem alma, nasıl önlem alınabilir, bunun bir toplantısı olarak görüyorum, öyle okuyorum. Burada farkındaysanız hızlı bir süreç işletildiğinde net bir şekilde görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada dünkü biliyorsunuz Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Amerika'dan gelirken de yapmış olduğu açıklama vardı. Bakanlar Kurulu'ndan sonra da yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman net bir şey çizdi, çerçeve çizdi. Bence bundan sonraki süreçte toplum da bunu çok yakinen izliyor ki biz de bugün bunun için konuşuyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla daha şeffaf bir şekilde süreç işleyecek. Çünkü kamuoyunu ikna edici bir süreç işlemesi gerekiyor. Onun için benim gördüğüm kadarıyla yapılan açıklamalar, her toplantıdan sonra açıklamalar gelecek, nasıl olacak, ne yapacak, bunlar kamuoyuna açıklanacak. Öyle anlaşılıyor ve bu süreci de takip ederken elbette ki hepimiz de görüyoruz. Bence resmi açıklamalara bakmakta çok fayda var, orayı takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyayı izlediğiniz zaman işte iyi niyetli olabilir, kızgınlığından olabilir, açıklamaları anlayışla karşılayabilirim. Ama süreci manipüle etmeye çalışan açıklamalar da var. Bence ona bakmamak lazım. Bu tür toplantılardan sonra yapılan açıklamalar, işte mağdur olanların mağduriyeti nasıl giderilecek ki bu açıklamaları oradan takip etmek lazım. Bu sürecin yaşanmasına neden olanların hangi cezaları alacak, nasıl bir süreçle karşılaşacak, yine oradan takip etmek lazım. Ben şeffaf bir sürecin işletileceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Bu konuda şimdi 14'te toplantı ve toplantı sonrası gelecek açıklamalara da bakacağız. Onu da takip edeceğiz. Muhtemel ki yarın yine gündemimizde olacak, konuşacağız. Ama bununla beraber yine biz bugün 11 dilimine başlarken gelen bir başka son dakika bilgisiydi. O da Yeni Parti bugün AYM'de Yeni Parti'nin ismi görüşülüyor. Ve şöyle bir karar çıktı. Bir aylık bir süre verildi Yeni Parti'ye savunmasını yapmak için. Ve dedi ki Emre Aytekin muhabirimiz, bu bir aylık süre kararın kabul edildiğine ilişkin bir belirti olarak da görülebilir. Nasuh Güngör, buradan ne anlayalım? Yani AYM nasıl bir karar verdi? Bu bir aylık süreyi ne için verdi? Bu bir ay içerisinde Yeni Parti ne yapacak?
3: Bu bir ara karar tabii ki, her şeyden önce teknik olarak onu söyleyeyim. Yani Anayasa Mahkemesi, bir yüksek mahkeme, Yargıtay'dan gelen bu başvuruyu değerlendiriyor. Yani o benim beklentim. Yani mahkemeden bir bilgi almış değilim. Teknik olarak da Emre Aytekin'in söylediği önemli. Yani böyle bir savunma istiyor olması. Zaten bir siyasi partiden böyle ilgili bir kritik bir kararla ilgili savunma almadan da kararınızı açıklayamazsınız. Bu konuyla ilgili savunma istiyorlar ve bir ay süre içinde de o savunmanın ardından da kısa sürede kararın kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Ama şu anda Ankara'da yüksek görülen ihtimal Yeni Parti'nin ismini, hani eğer yeninin yanına bir takım isimler ekleyerek veya yeni bir isim bularak yoluna devam etmesi şeklinde bir karar çıkacağı yönünde. Cümlem biraz uzun.

0: ve karışık oldu ama yani Yeni Parti ismini değiştirmek durumunda kalabilir, öyle söyleyeyim.
1: Bu bir aylık
0: burada tabii farklı itirazlar.
1: Çok özür dilerim. Bu bir aylık içerisinde mi olur bu? Affedin, daha iyi anlamak adına. Yoksa bu bir ay içerisinde bir savunma verecek. Ondan sonra AYM resmi bir karar verecek ve Yeni Parti de diyor ki tamam ben bunu yapacağım, ismi değiştiriyorum mu olacak? Nasıl işler burada süreç?
0: Şimdi benim bildiğim kadarıyla teknik süreç şu, bu bir aylık süreyi tamamını kullanmak zorunda da değil Yeni Parti. Daha önce de teslim edebilir. Onlar bunu ne kadarını kullanacaklar, kullanmayacaklar. Tabii o partinin kendi kararıdır. Bu savunmanın ardından o savunmayı da değerlendirerek karar verecek. Yani şu anda bir karar vermiş değil Anayasa Mahkemesi, onu söyleyelim. Ama bu savunma talebinden dolayı böyle bir kararın çıkacağına dair bir beklenti var mı Ankara'da? Evet var. O, benimse beklentim sadece bu sürecin kendisiyle ilgili. Yani Yeni Parti ve diğer partinin isminin karışabilme ihtimalinin güçlü olarak değerlendirildiği yönünde. Yoksa savunma alırsınız, o savunmayı makul bulursunuz, partinin adını değiştirmeyebilirsiniz de. Bunlar hukuken mümkün olan seçenekler.
1: Pekala, teşekkürler. Orhan Bey, o zaman görüntü sanki biraz sürecin Yeni Parti'nin isminin önüne, arkasına bir şey ekleyeceği ya da bir başka yeni isim bulacağına dönük gibi görünüyor. Bununla mukabil logonun da değişme ihtimali, çünkü o da yeni yazıyor logoda da, gündeme gelebileceği söyleniyor. Birkaç ihtimal üzerinde konuşulmuştu. Türkiye'nin yeni partisi, yeni başlangıç partisi gibi Özgür Özel'in ağzından çıkan ifadeler vardı. Ne bekliyorsunuz? Logoda değişir mi?
2: Şimdi logonun üzerine aslında bir tane milletin lafını şey yaparlarsa logonun değişmesi gerek. Diye düşünüyorum.
1: Partinin ismi zaten de böylece milletin yeni partisi.
2: Yani biz milletin, Türkiye'nin yeni partisi, milletin yeni partisi gibi şeyler. Şimdi logo orada üstüne yine bir üst bir çizgiyle al, milletin lafı ile milletin yeni partisi bambaşka bir şey oluyor orada. Dolayısıyla böyle bir yola başvurabilirler. Ama ilk başta ben 30 gün yani nasıl ve gibi ben de beklemiyorum. Bir hafta içinde süreç hızlansın diye. Zaten hazırlar sanıyorum. Bu savunmalarını hazırlamışlardır burada. Hatta 3-5 gün içinde de bu savunmayı Anayasa Mahkemesi'ne iletirler ve Anayasa Mahkemesi de hemen acil, çünkü bu iş acil bir konu, hemen toplanır ve kararını verir.
1: Bir ay sürmez.
2: Bir ay sürmez. Yani o bir ay sadece bir savunma süresi olarak veriyor. Yani aceleye getirmeyin diye. Bakımdan fakat sürecin ben bir hafta 10 gün içinde kesinleşeceğini bekliyorum. Belki de ilk başta yeni parti savunmasını yapar ve kendi logosunda ve isminde ısrar eder. Çünkü onun üzerine değişiklikler yeni bir süreci şu veya bu şekilde başlatır. Yani her şey değişecek. Bu sefer milletin yeni partisi yapsanız bile yeni bir logo, tasarım vesaire falan ve duyurular, bütün parti teşkilatlarında isim değişiklikleri vesaire falan gibi geniş bir şey
1: yeni
2: açar.
1: Yeni bir böyle logo için, yani yeni yazan değil de yeni, ne kadar çok yeni yeni her şey karışıyor hakikaten birbirine. Yeni bir logo, bir görüntü, bir amblem gibi bir şey üzerinde çalıştığı söyleniyor. Çünkü yıllarca dendi ya işte altı oka basacaksın, ampule basacaksın gibi böyle çok konuşuldu. Böyle bir logonun da çıkabileceği ifade ediliyor.
2: Şimdi daha önce biliyorsunuz daha önce biz şimdilik bunu bir logo ekleriz şeklinde bir açıklamaları falan da vardı. Hatırlarsak ilk başlarda eleştiriler gelmişti.
1: Yeni yazısı sadece.
2: Yeni yazısına eleştiriler gelmiş. Aslında ben estetik olarak da fena bulmadım bunu. Ama bir logo ihtiyacı var gibi duruyor. Çünkü tek logosuz baktığımız zaman tek logosuz parti konumunda kalabilir. Yeni parti, logosuz yeni parti. Bu bakımdan yeni bir tasarımla birlikte bu isimlerini değiştirebilirler. Bu olasılık da var. Sanıyorum öyle bir çalışmaları da oldu. Yani
1: ne olacak sizce logo? Ne konuşuluyordur acaba?
2: Bilmiyorum orada yani çeşitli alternatifler olduğunu söylediler ama neyin üzerinde esas olarak durdukları konusunda farklı öneriler olduğu için de henüz daha bu konuda açıklama yapmadılar. Bu bakımdan yani bu 10 günlük bir mesele. Bence parti belki de logolu bir şekilde

0: Anayasa Mahkemesi'nin kararı vermesine gerek kalmadan şeyini değiştirebilir. Veya bir onu sonraya bırakalım diyebilir. Yeni logo yerine bu yeni partinin doğru olduğu konusunda tutumunu açıklar ve bir karışıklığa yol açmayacağı konusunda da bir açıklama yapar. Peki. Yani bu bağlamda bir savunma yapabilir şeyde. Ben bir bundan önceki şeye de bir aslında bir geri dönersek aslında SPK'nın ve borsa yönetiminin görevlerini yerine bu konuda getirmedikleri konusunda da çok yoğun eleştiri var burada.
1: Geç kalmışlık olduğu
0: geç kalmışlık,
1: için o süreçte.
0: Göz yum, ilgisizlik vesaire falan. Bence soruşturmanın yani Adalet Bakanlığı'nın bu konuda da acaba böyle bir durum var mı şeklinde SPK ve borsa yönetimine görevlerini aksatma ve kendi yasalarında yazan görevlerini yerine getirmeme konusunda bir soruşturma açması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki bu da önemli. Hatta bununla da Mehmet Hocam belki bu başlıkta da sizden yorum alırım. Çünkü orada bir sürelik bir gecikme var. Neden bu kadar geç adım atıldı? Başsavcılık daha önce yazı yazmıştı da deniyordu. SPK'da bu işi denetleyen, yürüten isimlerle ilgili de bir çalışma, bir soruşturma önümüzdeki günlerde olur mu sizce? Ve yeni parti. Buyurun son birkaç dakikam. Affedin, hızlıca toparlamanızı isterim.
2: Buna katılırım. Elbette ki bu süreç, yani siyasetin ülkeyi yönetmekle ilgili sorumluluğu var. Ama ülkedeki bürokratik kurumların da kendi ilgi alanlarıyla görevleri var. Yani şimdi diyelim ki ortaya çıkan şeyden siyaset kendi üzerine düşeni yapıyor ise, şimdi kendi üzerine düşeni yapmayan, görevini yapmayana karşı da bir yaptırım, bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada kurumlar var. Bu kurumlar ne iş yaparlar? Şunu söyleyemezsiniz. İşte ben gözden kaçmış veya nasıl söyleyeyim, ben bu işi bilmiyordum falan. Bilmiyorsan durmayacaksın. Yani öyle bir şey yok. O çok önemli. Yani burada ilgili kurumların, buradan sorumlu olan kurumların, dışarıdan bakan insanlar gibi öyle uzaktan sorunu izleyecek konumda değiller. Yani tekrar söylüyorum ben. Siyaset, yani özellikle ben AK Parti'nin genel başkanın nezdinde de gördüğüm, bu konuda kimin sorumluluğu varsa onu alacak. Öyle ortada bir şey var, kimse sahip çıkmıyor. Böyle bir şey yok, yani bu olmaz. Yani ortada bir şey var. O zaman bürokrasi ise bürokrasi bir şey. Şunu söyleyeyim, siyasetçiyle bürokratın bu tür işlerden bir defa uzak olması gerekiyor. Bir de bu işten sorumlu olan bürokratların da uyanık olması gerekiyor. Bu net. Yani demek istediğim anlaşıldı herhalde. Yani siyasetçilerle bürokratları bu tür netamel işlerden uzak, ama finans, yani işte konusuyla ilgili kurumlarda çalışanların da uyanık olması gerekiyor. Görevlerini iyi yapması gerekiyor. Bu 2-2-4. Yani burada bizim kırmızı çizgimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu konuşurken, aziz milletimizdir derken boşuna konuşmadı. Bu net, onu söyleyeyim. Diğer konuya gelecek olursak, yeni partinin ismi, sürekli biz de bu siyasi konuları konuşanlar olarak İYİ Parti ile karıştırıyoruz hep. Genel başkanı da karıştırıyor.
1: Siz de mi karıştırıyorsunuz?
2: Kendiler de karıştırdığını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, burada çok bir anlaşılmayan bir durum var. O da şu: ya Allah aşkına, bu süreç böyle devam ederken bizim A, B, C, D, E, B, Z bilmem harf bırakmadılar. Bütün planlarımız hazır. Dediler mi? Dediler. Ya bütün planlarınız hazırsa daha partinizin adını koymaktan acizsiniz. Sıradan bir eğitime düşünün ya, gidin bir mezrada bir eşi atsa, ne onun ismi, bakkal dükkanı atsa, birine sorar, der ki ya ben bir isimle bir şey açacağım ama bu nedir ne değildir diye bir sorar. Bu var mıdır, yok mudur, hak mıdır diye sorar. Benim gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'nin sorunları konusunda çözüm programla, çözüm öneriyle gelmesi gereken bir partinin daha kurulduğu andan itibaren isimle gündeme gelmesi

0: Türkiye'nin gündemini isimle meşgul etmesi, bundan sonra da hangi yamayı yaparak ismi düzeltebiliriz çabası içine girmesi, ben bir parti için iyi bir görüntü olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör. Çok sağ olunuz. Bugün Para Gündem'de bana eşlik ettiğiniz için biz şimdi sonuna geldik Para Gündem'in bugünlük. Bizden sonra Selen Güldayoğlu spor bülteniyle karşınızda. Yarın saat 10'da Para Gündem var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: üyesi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MYK üyesi de olan toplamda 6 hakem ve gözlemcinin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, hakem klasmanlarının oluşturması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiş, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve masa kayıtları doğrultusunda operasyon düzenlenmiştir dedi. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri de kullandı. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. A milli takım Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya farklı mağlup oldu. Ay Yıldızlar Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Esposito kaydetti. Millilerin tek sayısı 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Karşılaşmanın ardından A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
1: Maçtan önce dile getirmiştim, yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın da mesela şöyle bir değer okumuştum bugün bir yerde. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördüklerime konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. İkinci yarı yani şöyle ilk yarı mesela ilk 30 dakikayı baz almamız gerekirse çok kötü bir başlangıç yaptık maça. Yani alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik ve belki de ıslıklanmayı da hak ettiğimizi de düşünüyorum o ilk 30 dakika için. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdi takımımız ve o reaksiyonun üstünde 3-1 yakalamıştık. İkinci gol iptal oldu ve üstüne 4-1 oldu bir anda bireysel bir hatada. 4-1 olunca da tabii ki de istediğimiz sonucu maalesef alamadık. Ama başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek bir yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için.
2: Bize yakışmayan inanılmaz kötü bir mücadele. Yani tüm sorumluluk futbolculara ait burada. Yani daha sonrasında yeniden gollerden sonra taraftarın tepkisi gerçekten bizi üzdü açıkçası. Daha da takımı düşürdü. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama yani ya açıkça konuşmak gerekirse milletimiz herhalde artık bu özür dileme mevzularına artık sıkıldığını düşünüyorum. Kendi adıma ve takım adıma söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var yoğunluğumuzda çalışacağız.
0: Basketbolda akşamın maçlarına bakalım. Anadolu Efes Euroleague'in ikinci haftasında saat 20'de İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Lacivert Beyazlar sahasında kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
3: Bu Barcelona'dan Şrazel çaldı. Colin Malcolm potaya gidiyor ve...
4: Anadolu Efes Euroleague'de çift maç haftasında Real Madrid maçıyla başlıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes kazanarak organizasyonda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
3: Asist yapıyor.
4: Lacivert Beyazlılar ligin ilk haftasında bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Real Madrid ise aynı haftada Dubai Basketbol'a konuk olduğu müsabakadan 78

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Merkez Hakem Kurulu'nun 6.

0: 78-77'lik yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes'le Real Madrid EuroLeague'de 49. kez karşılaşacak. Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.
1: Güzel bırakıyor Andres Feliz ilk sayıları.
2: Akşamın diğer maçında ise Fenerbahçe Tarfin ikinci haftada yine saat 20.45'te Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacaksa lacivertler sahasında kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
0: Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'deki ikinci maçına çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk haftasında Sarı Lacivertli ekip İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.
1: Lig sezonuna bu turnikeyle başlıyor.
0: Alman temsilcisi ise birinci haftada Hapoel Tel Aviv'i deplasmanda 86-84 yendi. Fenerbahçe ile Bayern Münih 20. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 15'ini Sarı Lacivertliler, 4'ünü ise Alman ekibi kazandı.
3: Ayağı çizgide atışında.
2: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk var.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarı.

İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Serap Bey'le. Çok sıcak bir gündem var ve muhabir arkadaşlarımızı şimdi o nedenle canlı yayın noktalarında göreceksiniz. Yeni partinin ismine yönelik itirazıza ilişkin AYM'de ilk karar çıktı. Birazdan Emre Aytekin'e gideceğiz. Arzu Kayafon soruşturma

0: Aytekin'den ve başlayalım Emre.
1: Serap Belediye Anayasa Mahkemesi yeni partiye 30 günlük bir süre verdi. Bu sürede savunmasını istedi. İsim benzerliğine ilişkin bir savunma yapacak yeni parti. Anayasa Mahkemesi'ne verecek bu savunmayı. Savunma ifadesi daha sonra dosyaya eklenecek ve yeniden gündeme alacak Anayasa Mahkemesi bu iptal talebini, isimle ilgili isim değişikliği talebini ve ilerleyen günlerde de bununla ilgili kararını vermiş olacak. Peki bu isim tartışması nasıl yüksek mahkemenin önüne geldi? Kısaca onu da hatırlatalım. Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz partisinin ismiyle yeni parti isminin birbirine benzediğini ve karışıklığa neden olduğunu ifade etti. Bu iddiayı önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyu inceledi ve yeni partiye bir tebligat gönderdi. Bu tebligatta yeni parti isminin değiştirilmesi istendi ve bir hukuki süre verildi. Bu süre içerisinde ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu sürenin dolmasıyla birlikte konuyu artık Yüksek Mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi de gündemini almıştı geçtiğimiz günlerde bu konuyu ve bugün de ilk kararını verdi bu isim değişikliği talebiyle ilgili. Yeni partiye 30 günlük bir süre tanıdı. Yeni parti bu süre içerisinde bir savunma hazırlayacak ve AYM'ye sunacak. Peki bundan sonraki süreçte ne olabilir? İki seçenek var Anayasa Mahkemesi'nin önünde. İsim talebi değişikliği kabul edilir ve yeni partinin ismi silinir ve yeni parti artık yeni isim aramak zorunda olacak kendisine. Veya bir diğer seçenek ise bu isim değişikliğinin reddi, yani yeni parti aynı isimle siyasi faaliyetlerine devam etmiş olacak. Bu sorunun yanıtı da tabii ki önümüzdeki günlerde bir aylık sürenin dolmasıyla birlikte ortaya çıkacak.
0: Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de fon soruşturmasında son duruma bakalım. Tutuklamalar artıyor, soruşturma genişliyor. 56'ya yükseldi. Son olarak tutuklu sayısı Arzu Kaya'yı gördünüz. Kimler tutuklandı? Yeni gözaltılar var mı ya da yeni açıklamalar Arzu?
2: Serap Belet, evet, sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. Son olarak 5 şüphelinin daha tutuklanması noktasında bir karar oluşturuldu. Böylelikle sizin de zikrettiğiniz gibi tutuklu sayısı soruşturma kapsamında 56'ya yükseldi. Peki bu son tutuklanan 5 isim kimdi? Pusulu Holding ve Katılım Evim yöneticilerinde aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tabii bir yandan da hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem SPK'dan ilgili kararlar geliyor. SPK'nın bir suç duyurusu var. Onu bahsedelim sizlere. Tera Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında bir inceleme yapıyor SPK ve bu inceleme sonucunda 37 isim hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında. Peki bu 37 isim içinde kimler var? Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Kerem Alkin'in de bulunduğu 37 şüpheli hakkında bir suç duyurusunda bulunuyor ve aynı zamanda borsada 2 yıl işlem yapma yasağı uygulama noktasında da bir karar oluşturuyor. Yine bu süre zarf boyunca 2 yıl boyunca sermaye piyasası lisansları da işlem yasağı süresince iptal edilmesi noktasında bir karar oluşturuldu. Tabii fon soruşturması her geçen gün genişliyor. Dün 4. dalga operasyon yapılmıştı. Bu operasyon kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alınması kararı verilirken 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onların emniyette işlemleri devam ediyor. Hem mali ayağı hem de gözaltılar ve tutuklamalar noktasında soruşturmanın süratle devam ettiğini söyleyelim. Bugüne gelecek olursak dediğimiz gibi 5 şüpheli tutuklanmıştı. Pusulu Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu ve emniyette işlemi devam eden gözaltı süresi henüz dolmamış bazı şüpheliler bulunuyor ki bugün de Tera Portföy yöneticilerinden Sedat Kocabalkan'ın adliyeye getirilerek soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor. Birçok tutuklu ve aynı zamanda birçok gözaltında olan isimler var. Gün içerisinde emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının hemen akabinde İstanbul Adliyesi'ne getirilerek savcılıkça ifadelerinin alınması bekleniyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız Serap Belet.
0: Arzu, çok teşekkür ediyoruz. Elbette fon soruşturması tüm ülkenin gündeminde ve Beştepe'nin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor bugün. Emre Karaca bizimle. Emre, kaçta bu toplantı?

0: Toplantı ve kimler katılacak toplantıya?
1: Serap Belet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bugün çok önemli bir ekonomi zirvesi gerçekleşecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada bugüne işaret etmişti ve bugün konunun enine boyuna Beştepe'de konuşulacağını işaret etmişti. Bugün ekonomi kurmayları bu arada olacak. Tabii hangi konuların konuşulacağının da altını çizelim. Çünkü çok fazla başlık var. Kapatılan fonların tasfiye süreci, piyasa bozucu eylemlerle ilişkiler gibi kanı başlıkların, alt başlıklarında bugün değerlendirileceğinin altını çizmekte fayda var. Tabii dün kabine toplantısı iki önemli sunum vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik panoramaya ilişkin verileri sundu kabine üyelerine. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaların şu ana kadarki bilançosu ve bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elindeki verileri paylaşmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğuna dikkat çekti dün kabine sonrası yaptığı açıklamada ve herhangi bir sorunun gelecekte oluşmayacağını altını çizdi. Tabii burada ekonomi kurmaylarıyla herhangi bir toplantı var mı şeklinde dün de yaptığımız istişare İşarelerde, sorularda onlar mutat olarak olağan bir akışta her gün defalarca birçok farklı toplantının gerçekleştiğini işaret ettiler. Bugünkü toplantıyı daha değerli kılansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edecek olması, son bir haftalık süreçte ekonomi kurmayları birçok kez bir araya gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki bugünkü toplantının özel ve özgün bir içeriğe sahip olacağının altını çizebiliriz. Saat 14'te başlaması bekleniyor bu toplantının. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ekonomi kurmayları da bu toplantıda olacak. Yalnızca şu ana kadar gelinen aşama değil, bundan sonrasına ilişkin olarak da projeksiyon tutulması bekleniyor. Benzer bir sorunun yaşanmaması için alınacak tedbirler, idari ve hukuki düzenlemelerin yapılacağının da altını çizelim. Toplantı sonrasında da bir açıklama bekliyoruz. Yazılı bir açıklamanın yapılması kuvvetle muhtemel. Bu şekilde önümüzdeki döneme ilişkin olarak yol haritasının da ortaya çıkmasını bekliyoruz.
0: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Dün de kabine toplanmıştı ve onların ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Oradan öne çıkan cümlelerini sizle paylaşalım. Ardından da yeni partiye gideceğiz. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur. Tekrar edelim, bugün bir ekonomi kurmaylarıyla tekrar toplantı yapacak. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı konuşmada. Şimdi yeni partiye gidelim. Az önce dilim sürçtü CHP dedim ama Habertürk muhabiri Mahir Kılıç yeni partide. Orada da fon soruşturması gündemiyle Habertürk editörü bu fon soruşturmasıyla bir toplantı yapılacak. Kimler katılıyor Mahir bu toplantıya? Nedir amacı toplantının?
2: Evet, amaç yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir, bunların ortaya çıkması ve belirlenmesi. Serhat Bey'le toplantıya katılan önemli isimler var. Genel Başkan Özgür Özel'in ekonomiden sorumlu kurmayları söz konusu. Hemen bakalım: Selin Sayık Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuz Yılmaz, Güldem Atabay, Bilun Tamayligil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özdağ'la Yalçın, Karatepe, bunlar ekonomiden sorumlu kurmaylar. Bu isimler toplantıya katılır. Ayrıca 3 grup başkan vekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da bu toplantıda, Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan bu toplantıda hazır bulunduğunu ifade edebiliriz. Saatler onu gösterdiğinde toplantı başladı ve yaklaşık 2 saatinde geride kaldığını belirtelim. Dediğim gibi fon skandalına, fon krizine ilişkin neler yapılabilir, mağduriyetlerin giderilmesi için hangi adımlar yapılabilir, bunların konuşulduğunu, görüşüldüğünü belirtebiliriz. Skandalın patlamasının hemen ardından yeni partinin mağdurlarla da iletişime geçtiğini belirtelim. Doğrudan bir temas söz konusu, onların da talepleri, önerileri alınıyor. Dediğim gibi burada birinci öncelik mağduriyetlerin giderilmesi. Bu noktada yapılacak adımlar, yapılacak olanlar, atılacak adımlar. Geçtiğimiz günlerde de bir çağrı gelmiş yeni partiden, mağduriyetlerin giderilmesi için hükümetle bir ortak yol haritası, bir işbirliğinin gerçekleştirilebileceği belirtilmişti. Bugün de benzer bir çağrının gelebileceği ifade ediliyor. Toparlayacak olursak eğer, fon skandalına ilişkin yeni partide bir kriz masası oluşturulmuştu. Ekonomiden sorumlu kurmayların içinde yer aldığı. Bugün saat 10'da o masa toplandı. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'ndaki toplantıda yaklaşık 2 saat geride kaldı. Temel amaç mağduriyetlerin giderilmesi için atılacak adımları belirlemek. Önümüzdeki dakikalarda buradan bir açıklamada beklediğimizi ifade edelim. Ve söz tekrar size bırakalım, Serap Belet.
0: Evet, Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz toplantı üzerine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçundan yargılamasına devam edildi. 19 Kasım'a ertelendi dava. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatına söz verdi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Kılıçdaroğlu'nun yoğun siyasi programı mazeretini kabul ederek bir sonraki celsede hazır bulunması gerektiğini hükmetti ve duruşmayı 19 Kasım'a erteledi. Günün bir başka sıcak ve çok önemli gelişmesi futbolda yaşandı ki birazdan da konuklarımla konuşacağız ama önce ne oldu, ayrıntıları alalım. Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile 6 Merkez Hakem Komitesi üyesi gözaltında. Elif Yavuz'u gördünüz. Neden gözaltına alındılar? İddialar nedir Elif?
3: Serap Bey, evet, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Şüpheliler hakkında 4 ayrı suçlama var. İlki mobbing, eziyet. İkincisi resmi belgede sahtecilik. Bir diğeri ise kişisel verinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve son olarak güvenin kötüye kullanılması suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler başta Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olmak üzere farklı derneklere üye kişiler de gözaltına alındı. TFF'den ve Merkez Hakem Kurulu'ndan üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. Kimler bulunuyor bu kişilerin arasında? Ferdi Karadoruk, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı gözaltına alınan isimler arasında. Ahmet Şahin, yine TFF MHK eski başkan vekili. Yunus Yıldırım, TFF MHK eski üyesi. Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? İlk olarak bu detaydan başlamak istiyorum Serap Bilet. Ali Tuna isimli bir hakem var Antalya'da. Hakemlik sınavına girdiğinde ki bu sınavlar yazılı sınavlar. Sınava giren hakemin el yazısıyla sorulara cevap verdiği sınavlar. Ali Tuna bu sınav sonrasında sınav kağıdının değiştirildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine incelemeler başlatıldı ve bilirkişi raporuyla da dosyaya yansıdı ki Ali Tuna'nın sınav evrakı bir başkasının soruları cevapladığı şekliyle değiştirildi. İki yazı karşılaştırıldığında Ali Tuna isminin ve imzasının olduğu yerde gerçek Ali Tuna'ya ait olmayan yazı stili ve imza şekliyle karşılaşıldı. Bilirkişi raporuyla da ispatlandı bu durum. Soruşturma daha da derinleştirildikçe MASAK raporları, HTS raporları, bilirkişi raporları talep edildi ve bu kapsamda şüphelilerin ismi geçen dernek, hemen derneğin ismini de söylüyorum. Faal Hakemler Derneği'ne üye olmayan hakemlere mobbing yapıldığı, baskı yapıldığı, derneğe üye olmaları yönünde baskılar yapıldığı ve bu derneğe üye olan hakemlere ayrıcalık tanındığı, diğer hakemlere ise sistematik bir şekilde baskı yapılmasının ardından klasman dışı bırakıldıkları iddiaları yer aldı. Yapılan incelemeler sonucundaysa bu iddiaları doğrular nitelikte sonuçlar ortaya çıktı. Bir farklı detaysa yine gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan müstecellik soruşturması kapsamında gözaltına alınıp telefonuna el konulmasının ardından telefonda yapılan incelemelerde Alican Sağlar'la olan telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları ortaya çıktı. Yine hakemlerin seçilmesi ve klasman dışı bırakılmasına yönelik bazı usulsüz konuşmalar ortaya çıktı. Yani başka bir soruşturmada telefonla el konulup bu soruşturmaya dair detaylar da ortaya çıktı. Onu ifade edelim. İlerleyen günlerde de yine eski hakemlerin tanık olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade vereceğini söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Elif, çok teşekkür ediyoruz. Birazdan bunu ayrıntılı konuşacağız. Birkaç gelişmeyi daha aktaralım. Az önce bahsettiğimiz fon soruşturmasındaki gelişmeler üzerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiriler içeren bu açıklamalara AK Parti'den tepkiler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi Çelik yaptığı açıklamada. Özel ya istifa edin ya sandığı getirin demişti attığı tweette. Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da yanlış yapanı savunmayız, hükmü yargıya bırakır, siyasi sorumluluk almaktan kaçınmayız. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız, sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız dedi yaptığı açıklamada Acar. Aynı zamanda AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Özel'i eleştirdi.

0: Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret dedi yaptığı paylaşımda. Yasa dışı bahis sitelerine de operasyon yapıldı. Yine çok sayıda gözaltı var. Bu kez Gizem Türemen'e gidelim. O bize aktaracak bu bahis konusunda atılan son adımları. Gizem.
1: Serap Belet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon duyurdu. Bu kez yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik bir operasyon jandarmayla ortak olarak yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen bir operasyon. İstanbul'da 12 farklı ilde İstanbul merkezli eş zamanlı düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz ve 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Peki gözaltı kararına iten nokta ne? Yapılan pek çok tespit paylaşıldı. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren 30 şüpheli belirlendi. Bunlar arasında bu sitelerde yönetici olan, finans sağlayan, canlı destek veren, teknik sorumlu ya da ödeme sorumlusu gibi isimler var. Toplamda 30 şüpheli hakkında MASAK'ın bir tespiti var. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4.1 milyar TL işlem hacmi tespit etti MASAK. Bu tespitlerin üzerine bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı ve 12 farklı ilde toplamda 32 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Arama, el koyma, yakalama faaliyetleri hayata geçirildi. Ofis olarak belirlenen aranan noktalarda pek çok sayıda sunucu şifreleri tespit ediliyor. Bahis sitelerinde kullanılan sözde call center'da görev yapan personelin müşterilere okuduğu hazır metinler ve bunun yanı sıra çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. Şimdi başsavcılık bu açıklamayı 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı olarak yaptı ama şunu biliyoruz. Daha kaç kişi gözaltına alındı bilgisi yok. Fakat soruşturmanın genişleyeceği ve çok yönlü olarak titizlikle devam edeceğini biliyoruz. Çünkü biz yasa dışı bahise yönelik verdik bu operasyonu ama call center dolandırıcılığı da içinde dahil olabilir. Bu tabii soruşturma ilerledikçe paylaşılacaktır ama tedbirler gündemde. 505 banka hesabı bu 30 şüpheliye ait. 505 banka hesabı ve 82 kripto varlık cüzdanı donduruldu. Yine 30 şüpheli yönünden alınan tedbirler var. Yine hesapları, banka blokeleri hakkında soruşturma sürüyor. Gelişmeler oldukça aktaralım.
0: Evet, Gizem'e çok teşekkür ediyoruz. Bahis soruşturması ile ilgili durum böyle. Biz tekrar Merkez Hakem Kurulu'na yapılan bugünkü soruşturma ile ilgili konuları konuşalım. Avukat Doktor Tarkan Erdal uzaktan konuğum. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk da yanımda, gördüğünüz gibi. 6 şüpheli gözaltında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları var. Bize anlatır mısın nedir olan biten Ata?
2: Serap, şimdi şöyle tabii bu dosya özellikle 2022'de 2024'teki bazı incelemeler ve bugüne tezahür eden bazı sonuçlar üzerine aslında başlatılıyor ve zaten detayları da az önce sevgili Elif Yavuz anlattı. Biz için adli sürecinden ziyade onu Tarkan Hocam en iyi şekilde değerlendirecektir. Biraz daha işte Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üzerinden aktaralım. Şimdi arkadaşlarımdan rica ettim. Özellikle bu hakem klasman yükselme meseleleri, işte bu evrakta sahtecilik vesaire, bunu tam olarak nerelerde uygulayabilirler ve ne konularda bunlar konuşuluyor üzerine bir araştırma yapalım diye. Arkadaşlarım bana sağ olsunlar pek çok sınav çıkarttılar. Şimdi hakemlik biraz da teorik sınavlar ve bir de pratik sınavlar üzerine ikiye ayrılıyor. Tıpkı pek çok şeyde olduğu gibi.
0: Doğru.
2: Burada önemli olan aslında biraz da şu an konuşulan konu teorik sınav. Yani işte hakemler klasman yükselmek için de ya da hakemliğe başlamak için de hep çeşitli sınavlara gidiyorlar. Burada İFAB'ın oyun kitabındaki bazı kurallar var. Bu kurallar hakemlere soruluyor. İşte bunun içerisinde doğru yanlış seçenekleri var ya da işte A, B, C seçenekleri var ya da yazılı sınav şeklinde direkt kendilerinin görüşlerini yazdığı kağıtlar, sınavlar var. Anladığımız kadarıyla şu an tabii soruşturma devam ediyor ama anladığımız kadarıyla buralarda bazı isimlere önceden soruların verildiği, bu yöntemle bazı isimlerin klasmanlarının yükseltildiği ve bazı hakemlerin aslında diğer hakemlerin önüne geçirildiğine yönelik pek çok detay var. Bir diğer taraftan tabii ki işte bir hakemin aslında sınav kağıdının yazısının farklı olduğuna yönelik bir inceleme yapılmış. Hı hı. Burada grafolojik bir inceleme yapılmış. Buradan negatif bir sonuç çıkmış, örtüşmüyor sonucu çıkmış bilirkişi raporunda.
0: Yani sınav sahibine ait değil oradaki yazılar.
2: Evet,
0: yani
2: aynen
0: bu sınava
2: öyle.
0: Giren kişi resmi olarak diyelim ki atanın sınav kağıdı ama yazılanlar, belgeler evet başkasının.
2: Evet.
0: Yani peki burada, kim olduğu tespit edilmiş
2: yok,
0: mi?
2: Kim olduğuna
0: ama sadece
2: dair,
0: ona ait olmadığı
2: evet,
0: tespit edilmiş.
2: Kim olduğuna
0: edilmiş.
2: Dair yani bir bilgi yok ama burada işte hani bilmeyen izleyicilere aktaralım. Grafolojik raporlar işte sizin yazı örneklerinize bakılıyor. İşte Ata Selçuk nasıl yazıyor? İşte böyle yazıyor. Birkaç örnek veriliyor. Grafolojiye gönderiliyor. Oradan bakılıyor. Değil onun üzerine diye. Şimdi burada çok fazla detay var ve biraz da tabii ki burada iddia boyutunda. Ama tabii belgelenmiş bazı şeyler de var. Biraz bugünkü ifadelerden sonra bence bazı şeyler netleşecek.
0: Şu an biraz mevcut, flu yani.
2: Evet. Şu anda mevcut Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Ferhat Gündoğdu ve yine onunla birlikte özellikle Sebahattin Şirin de o da MHK üyesi, aktif MHK üyesi. İkisini görüyoruz. Onun dışındakiler hem dernek üyeleri var. İşte faal Hakem Derneği bir taraftan, işte Gözlemciler ve Hakemciler Derneği vesaire. Bunlardan isimler var. Bir de iki de eski isim var. Onlar da eskiden o dönem MHK'da üye olan isimler. Ve bunlara dair de onların da oradaki işte evrakta yaptıkları bazı durumlar ve bir taraftan mobbing biliyorsun. Yine bu soruşturmanın bir parçası. Bazı isimlere mobbing uygulandığı şeklinde. Faal Futbolcu Hakemleri Derneği'nde ki iddialar biraz daha işte bu derneğe üye ol yoksa hakem yaptırmayız çizgisinde iddialar var. Buna yönelik ifadeler var. Yani aslında şu an süreç çok taze ve yeni. Biraz bugün itibariyle göreceğiz. Çünkü 2024'te 2022'de buna yönelik birkaç haber gördük. Ama yakın tarihte tabii ki böyle işte şu durum var bu durum var diye özetleyemiyorum. Belli ki ama uzun süredir bir çalışma var.
0: Yani ben de anlayamıyorum. Bir sürü adli olay aktarıyoruz. Artık insan neye kime güvenecek? Hangi alanda? Yani burada da yine daha önce başka soruşturmalarda oldu. Bahisler, şike iddiaları vesaire vesaire. Şimdi bu sadece futbol üzerine söylemiyorum. İşte fon soruşturması ayrı. Ya da bir cinayet soruşturmasına gidiyorsunuz. Oradaki yetkili isimler çıkıyor. Elbette bazı spesifik örnekleri kastediyorum ama inanılır gibi değil. Ben hemen konuğumuza da Doktor Tarkan Erdal'a da merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Tarkan Bey, merhaba.
3: Merhabalar, yayınlar Serap Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Ata Selçuk şöyle bir özetledi. Mobbing, evrakta sahtecilik, sınavlarla ilgili şaibeler. Bunlar elbette bazı tespitler ve iddialar üzerine araştırılacak bir başlangıçtayız. Ama bu suçlar üzerinden konuşalım. Bunlar yapıldıysa bu hukuki karşılığı nedir? Cezai yaptırımı nedir? Ya da siz hukukçu olarak baktığınızda bu varsa muhtemelen bu da vardır diyor musunuz?
3: Serap Hanım, zaten Ata Selçuk aslında çok iyi bir şekilde özetledi ama işin tabii ki biz şimdi hukuken bana sordunuz ama şunu da söyleyelim. Şimdi spor hukuku açısından olaya da baktığınız zaman olayın iki boyutu var. Bir ceza boyutu, bana sorduğunuz soru, ona bakacağız. Resmi evrakta sahtecilik, eziyet suçu, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, sınavlarda sahtecilik var mı yok mu, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, acaba bunlar olabilir mi? Bunları değerlendireceğiz ama asıl bence büyük problem ki hepimizin zaten aslında daha çok konuşacağı nokta şu. Bu kişi, yani şu anda gözaltına alınan kişi Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Bir tanesi de şu andaki üye. Diğer ikisi kim? Yani 6 kişi var ama diğer ikisi de yine daha önce bu kurulda görev yapmış ancak görevi bırakmış kişiler. Ve iddia şu, klasmanlara ilişkini, yani İzleyicinin de anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum.
0: Tabii.
3: Hakemlik müessesesi üst klasman deriz, klasman deriz. Bunlar ne işe yarar? Yani Süper Lig'de en üst ligde maç yöneten kişilere biz üst klasman hakemi deriz. Diğerleri de klasman hakemi. Bunları niçin söylüyorum? Neye göre belirlenecek bunlar? Sezon başlarında bizim bir talimatımız var. Merkezi Hakem Kurulu talimatı. O talimatta hangi sınavların olacağı, hangi performans testlerin yapılacağı, hangi atletik testlerin yapılacağı, kimin ne kadar puan alacağı, mülakatların nasıl olacağı, bunların hepsini talimat olarak düzenliyor. Peki ne işe yarıyor? İşte bu sınavları geçenler üst klasman mı olacak, klasman mı düşürülecek, FIFA'ya ilişkin olarak FIFA'ya o bildirilecek mi, FIFA hakemi diyoruz biz. Bunların hepsinin işin başı Merkez Hakem Kurulu, bunlara karar veriyor. Şimdi işin tabii ki ceza boyutunu zaten soruşturma olduğunu, masumiyet karidesinin altını çizelim, iddia olduğunda tekrar ifade edelim ama gerçekten skandal boyutuna varacak bir iddia bu. Çünkü doğru, işin başındaki Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı ve üyelerinin savcılığın iddiası şu: ya bu kişiler sınavlardaki soruları başkalarına vermişler. WhatsApp yazışmaları var. Yazışmalarda kimin sınava gireceğini, kimin kendisini geçeceğini, kimin yükseltileceğini ilişkin bir şekilde iddialar var. Resmi evrakta sahtecilik iddiası var. Yani bu tabii ki ceza olarak mutlaka soruşturulacak.
0: En başta hak yeniyor Tarkan Bey, bu böyleyse. En başta hak yeniyor. Hak eden, bu işi iyi yapan, liyakat sahibi olanın o göreve gelmesinin önüne geçiliyor. Ve bunu hak etmeyen biri onun önüne torpille, işte hilecilikle geçirilmiş oluyor, bu böyleyse. İki, tabii burada onu hak etmeyen kişi tarafını, ayrıca sadece birine ayrıcalık, birine torpil, birinin çıkarına hizmet değil de belki de bu kişiler üzerinden başka müdahaleler yapılıyor. Yani söz konusu olanlar spor karşılaşmaları. Bu da başka bir yere kadar etkileri, değil mi? Bir de o boyutu var.
3: Şimdi onu açarız ama söylediğinizin bir boyutu da şu. Şimdi söylediniz hak geliyor, değil mi? Hak geliyor. Ataselçuk mutlaka hatırlayacaktır onu. Daha önce bu Merkez Hakem Kurulu tarafından el çektirilen hakemler oldu. Yani kamuoyunun anlayacağı şekilde görevleri sona erdirilmiş. Yani onların hakemlik hayatları sona erdirilmiş hakemler vardı. Şimdi soru şu, şüphe şu. Acaba bu hakemler gerçekten işte talimatlara aykırı işlemlerden dolayı mı yapıldı el çektirmeleri, görevler sona erdirmeleri? Yoksa bu gibi şüpheli atamaların önünün açılması için mi yapıldı? Hak yenme meselesini de öyle almak lazım. Bunlar haksız bir yere geliyor ama bir ekip de var. Haksız olarak mı gidiyor? Şimdi doğru, soru işareti bu ki o hakemler, Ataselçuk açıklayacaktır. Sporu zaten spor müdürü kendisi, sporun içinde o kişilerin de isimleri, yani herkes tarafından bilinen hakemlerdi. Biz de eleştirdiğimiz noktaları vardı, eksikler, yanlışlar, hakemler eleştiriliyor. Tamam, doğru, ancak şunun altını çizelim. Bu konuştuğumuz tamamen ceza soruşturmasına ilişkin durum. Yani diyor ki ceza savcılık, bu kişilerin şüphesi şu: resmi evrakta sahtecilik yapmışlar. Soruları vermişler, iddia olduğunun altını çizelim. İddia, savcının iddiası. Bu gerçekten çok vahim. Yani sadece takdir yetkileri kullanma meselesi falan da değil bu. Ceza anlamına gelebilecek, soruşturulacak bir dosya. Gerçekten skandal nereden baksanız. Çünkü işin başındaki kişiyi kastediyorsunuz ve bir şey hatırlatacağım size. Biliyorsunuz, yani en azından futbolu takip edenler bilir. MHK'nin yapısı, bir başkan 8 üyedir. Ne iş yapar? Hakemleri atar. Tamam, bunları konuşuyoruz ama her hafta maç oynanıyor. Şimdi milyar olduğu için Süper Lig aklına geliyor ama alt liglerde maçlar oynanıyor. Atamalar, hakem atamaları. Şimdi 8 kişi ve bir başkandan oluşan üyeler zaten yetersizdi. Yani eksikti. Yetersiz derken yanlış anlaşılmasın. 2 kişi eksikti zaten. O önceki istifa edenlerin yeri doldurulmamıştı. Şimdi MHK başkanı gözaltında mevcut. Bir tane üye de gözaltında. Zaten sayı iyice düştü. Acaba burada ceza boyutunu konuşuyoruz ama acaba spor yargısı açısından da ya da futbol federasyonu ne karar verecek burada? Çünkü maçlar oynanıyor. Atamalar yapılacak. Yani bu noktada işin bir de bu boyutu var.
0: Peki,
3: ceza boyutu.
0: O zaman bu boyutuyla ben biraz da Atay'a sormak istiyorum. Çünkü az önce söylediğiniz konu, daha önce görevden el çektirilen ya da ayrılan. Yani geçmişte bu iddialar dile getirilmiş miydi? Bazı olaylarda görüyoruz. Aslında birileri söylüyor ama o arkada kalıyor. Yani bu iddialar dile getirilmişti. Burada bir soru getirilmiş miydi? Bir sorunlu nokta var mıydı? Senin dikkatini çeken, hatırladığın ve nasıl yansıyacak şimdi bu? Spora nasıl yansıyacak sence?
2: Serap, şimdi Tarkan Bey'in bence güzel bir şekilde hani bize kronolojik olarak bazı şeyleri hatırlattı. Tarkan Bey'in bahsettiği konu 8 Mart olayı olarak anılır Türk futbolunda. İşte 8 Mart bir önceki Ferhat Gündoğdu döneminde, Ferhat Gündoğdu'nun bu ikinci gelişi, bir önceki döneminde işte Cüneyt Çakır başta olmak üzere pek çok hakemle yolların ayrıldığı, Türk futbolunda bir işte hakemlikte bir yenilenmeye gidiyoruz çizgisinde yapılan bir durumdu. Şimdi ben burada biraz daha farklı bir perspektiften, yani tamamen spor perspektifinden
0: tabii
2: bakacağım.
0: Lütfen.
2: Türkiye'de şöyle bir realite var. Özellikle Türk futbolunda. Hakemler sürekli zaten tartışılır. Hakemler sürekli değiştirilmeye çalışılır. Genç hakemler gelsin, eskileri gitsin. Eskileri niye gitti? Gençler bu işi beceremiyor. Sürekli farklı çizgilerde bu işler konuşulur.

0: O yüzden geriye dönük, burada bu soruşturmadan tamamen bağımsız olarak söylüyorum. Geriye dönük bazı şeyleri hani böyle net bir şekilde işte bu bundan oldu, bu bundan olduğu yargı sürecinden sonra göreceğiz.
1: Çünkü, bazen o bile çıkaramıyor. Bazen evet, o kadar çetrefilli ve zor oluyor ki bu bile tam tespit edilemez.
0: Çünkü o kadar çok bir dönem Serap, yani şöyle bir gerçek var. Bir dönem o kadar çok Merkez Hakem Kurulu Başkanı değiştirdiğimiz dönemler var ki. Yani bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı gidiyor, bir diğeri geliyor. Biri gidiyor, biri diğeri geliyor.
1: Peki ben de mağdurdum diye başvuran hakem var mı sence bu soruşturmada? Onun üzerine yani bu soruşturma içinde var mıdır? Ya da başvurabilirler mi?
0: İfade verenler olduğu söyleniyor. Ben direkten olarak bir hakemle konuşmadım ama ifade verenler, geçmişte bundan dolayı mağduriyet yaşadığını söyleyen hakemler olduğu konuşuluyor. Bu bir gerçek. Çünkü HTSpor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'le de konuştum buraya gelmeden önce. O da
2: ifade verenler de var. Ben biliyorum.
1: Ha, siz biliyorsunuz.
2: İfade olduğunu biliyorum.
0: Şimdi
2: evet,
0: tam olarak
1: bu,
0: zaten
1: bu vurguladığınız dönemde ayrılan ya da gönderilen hakemler içinden de var mı?
2: Ve 2000, bir de Ataselçuk hatırlayacaktır. Bir 2022, bir de 2024'te de biliyorsunuz bir hakemlerle ilgili. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu Başkan'ın göreve geldikten sonra, daha doğrusu MHK Başkanı oluşturduktan sonra, MHK Kurulu oluşturduktan sonra tekrar bir el çektirme meselesi vardı. Orada KKM'lerin de, siz de hatırlattınız, dosya Antalya'da yürüyordu biliyorsunuz önceliği. İstanbul'a geldi. Antalya'ya gidip ifade veren hakemler olduğunu biliyorum.
1: Peki.
0: Ki zaten soruşturmanın, ben de şimdi tam Tarkan Bey'in dediğini söyleyecektim. Yani burada işte isim ben hani şu ifade verdi, bu ifade verdi, tabii ki bunu bilmiyorum. Ama Antalya Başsavcılığı'nın o dönemde bununla ilgili zaten incelemeler yaptığından biz şunu çıkarttık ki zaten çok fazla da bu konuşuldu. İşte Antalya bölgesi hakemlerinin bu yönde taleplerde bulunduğu, işte ifade verdiği vesaire konuşulmuştu. Direkt olarak işte 2020'den 2024'ten şu hakemler varı bilmiyorum ama şimdi şöyle bir realite var. Tarkan Bey'in de dediğinin altını çizerek bir de şunu ekleyeyim. 2020-2024 işte iki dönem, Ferhat Gündoğdu'nun bir işte Mehmet Büyükekşi dönemi, bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi. İki tane göreve geldiği dönem var. İlkinde bu konuda adımlar atıp İşte o dönem bazı işte el çektirdiği diyelim hakemler olmuştu. Ardından sonraki süreçte, o arada Ferhat Gündoğdu görevden ayrıldıktan sonra çok yöneticinin şu açıklamalarını biliyoruz. O dönem doğrusu yapılıyordu. İşte bu mevcut geçmiş hakemlerle bu iş yürümeyecek. Bizim yeni hakemlere ihtiyacımız var vesaire diye konuşuluyordu. Sonra Sayın Hacı Osmanoğlu göreve geldikten sonra zaten MK Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'yu getirdi ve ben bu görevde olduğum sürece onunla birlikte devam edeceğiz diye söyledi. Bu sürecin devamında o aslında ikinci dalga dediği Tarkan Bey'in, işte hani ikinci kez göreve geldikten sonra ya Ferhat Gündoğdu bir öncekinde doğru yapıyordu diyenlerin aslında biraz da etkisi olarak geldiği
1: için devam etti. Hedef neydi sence bu müdahalelerin?
0: Ya bunu işte tabii ki
1: sınavlar, kağıtlar, soruların verilmesi müdahaleyle ne amaçlanıyordu sence?
0: Ya burada tabii ki hani tam olarak ne amaçladıklarını, kafalarında ne varı bilmiyorum. Hani işte bir tanıdığını mı artık oraya koymaya çalışıyorlardı? Başka bir niyetle mi bu yapılıyordu? Bunların hiçbirine dair bilgimiz yok. Biraz da ifadelerden sonra dediğim gibi kafamızda bir şeyler şekillenecek ama ya buradaki mesele, bunların zaten hiçbir dönem Türk futboluna bir katkısı olmadı ve burada MHK'da yaşanan bu skandal, tabii ki iddia üzerine konuşuyoruz. Bu eğer gerçekten hayata geçtiyse, böyle şeyler yaşandıysa, biz her gün konuşuyoruz işte hakemler neden düzelmiyor, neden problem var. İşte asıl meselenin demek ki buralarda olduğunu, arka planda bunların konuşulduğunu görmüş oluyoruz. İşte Dünya Kupası'na hakem gönderemememiz çok konuşuldu. FIFA kokartlı elit hakem seviyesinde çok fazla hakemimiz kalmaması çok konuşuldu vesaire. Ama bir diğer taraftan da şimdi şunu vurgulayayım Serap. Şu anda bütün kulüp taraftarlarında şu var. İşte bizim başkanımız söyledi, bakın işte ortaya çıktı. Bizim başkanımız söyledi, ortaya çıktı. İşte Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar, Trabzonsporlar. Şu an herkes zaten işte biz memnun değildik. Bakın işte bize karşı bir şey yapılıyordu. Bunun karşılığında da işte yargının aslında tezahürünü gördük diyorlar. Şöyle bir realite var. Önceki dönemlerde de aynı kulüp başkanlarına, ya bu kulüplerden bahsetmiyorum, neredeyse tüm kulüplerin, evet, ya bu eski hakemlerle bu iş olmayacak, yeni hakemler getirelim, gerekirse gençler yönetsin dediğini de hatırlıyoruz. O yüzden hani taraftarlar da o çizgide biraz daha sakin kalıp bu sürecin kulüplerden ziyade MHK'nın iç işleyişinde ciddi problemler olduğunu ve gerçekten senin dediğin gibi en başta bir hak yemeden bahsediyoruz. Yani ben başarılıyım, benim orada üst klasmana yükselmem gerekiyor ama X biri geliyor, benim üzerime geçiyor çünkü soruları önceden almış, çok korkutucu bir
1: Peki.
0: durum.
1: Son cümleni alayım buradan. Tarkan Bey'e de bir son
0: inşallah,
1: sorum olacak.
0: İnşallah en hızlı şekilde bu süreç tamamlanır ve bundan sonraki

0: süreçte ne olacağını görürüz. Şunu da ekleyeyim. İzleyiciler çok merak ediyordur. Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak şimdi MHK'ya dair diye. Yani buradaki mesele şu anda yargılama süreci devam ettiği için herhangi bir görevden direkt düşme gibi bir durum söz konusu değil. Ama bir MHK değişikliği gündeme gelebilir. Çünkü Tarkan Bey'in de az önce bahsettiği gibi milli aradayız ama haftaya maçlar var. İşte salı günü, çarşamba günü hakemler belli olacak. Bu hakemleri kim atayacak meselesi önemli.
1: Tarkan Bey, cezai yaptırıma ilişkin söyleyeceklerinizi duymak isterim. Kısaca bir de yani ben böyle her konuyu koyabilirim bunun içine. Aslında yasal boşluklardan kaynaklanmıyor çoğu kez. Anayasayı da konuştuğumuzda, diğer mevzuatları da konuştuğumuzda yasalı hepsi var kağıt üzerinde ama uygulamada biz bu sorunları ve suistimalleri yaşıyoruz. Niye böyle oluyor? Buna da bir genel yorumunuz var mı?
2: Talep Hanım, tabii insanın olduğu her yerde tabii ki bu gibi durumlar istemese de maalesef olabiliyor, oluyor, görüyoruz. Zaten hukuk bu yüzden var. Cezalar bu yüzden var. Hani can caydırıcı olsun, insanlar yapmasın. Hem de eğer bir problem olursa da bunun karşılığını alsınlar diye. İki tane zaten en azından Sayın Akın Gürlek, Sayın Bakanımızın açıklamasında ben onu söyleyeyim. Başka iddialar da var ama resmi evrakta sahtecilik ve eziyet suçuna ilişkin Sayın Bakan'ın açıklaması oydu. Bunlardan resmi evrakta sahtecilik kamu görevlisi sıfatıyla yapılırsa ki biliyorsunuz bunlarda hangi işler kamu görevlisi sıfatıyla olur? Bizde ağır, yani daha geniştir. İlle memur olmasına gerek yoktur. O yüzden hani 8 yıla kadar resmi evrakta sahteciliğin cezası var. Diğer tarafta eziyet suçundan bahsediyorsunuz malum. Eziyet suçu var mı? Onun da 5 yıla kadar ama yani ben Serap Hanım, cezalar savcı bakar, soruşturur, bir problem görürse iddianamesini düzenler ve mahkemelerde suç görürse kararı verir. Ama asıl mesele sizin ve Sayın Ataselçuk'un söylediği gibi asıl mesele futbol izleyicilerinin, futbolda gönül veren kişilerin oyun izlemekten çıkıp da bu hakemlerle ilgili zaten çok eleştiriliyor oyunla ilgili. Şimdi kalkıp bir de için başındaki kişiler bu sebeple ilgili kişilerin işte bu suçlar işlenmiş mi işlenmemiş bunlar var. Toplumsal olarak bir problem oluyor. Doğru. Kimseye artık siz şunu anlatamazsınız. Hani ligler oynanıyor, maçlarda artık hani bir hatalı karar çıkar çıkmaz herkesin aklına
1: güven ortadan
2: gelir,
1: kalkıyor en önemli
2: gidiyor.
1: Şey işte.
2: Bunun kime ortaya çıkartması, bunun bir şekilde bence kurulması Doğru. lazım. Yoksa cezalar verilir, alınır ama bunlar dediğim gibi bu güven nasıl ortaya çıkacak? Mutlaka bence hemen zaten eksikler vardı. Hemen atamaların olması gerekir. Zaten Ataselçuk söyledi yani şu anda gözaltında oldukları için hukuken hani görevleri sona ermiyor ama hani zaten eksikler vardı. O eksikleri en azından tamamlayıp böyle bir hani nasıl olacak, çok zor bir süreç. Türkiye Futbol Federasyonu için de zor bir durum tabii ki bu. Ligler oynanacak, maçlar yapılacak. O yüzden hani ben işin ceza boyutunu konuşuyoruz, konuşacağız ama İşin bu tarafı bence daha büyük problemler ve daha yorumlanacak hususlar olacak Serap Hanım.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Bu sabah oldu operasyon. Bakalım gün içinde ve önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek. Avukat Tarkan Erdal çok teşekkürler. Ataselçuk çok teşekkürler. Yine aktaracağız ayrıntıları. Şimdi gün ortasına biraz da bu Yemen'deki çatışmalarla devam edelim. Hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos'tan beri çatışmalarda 838 kişi hayatını kaybetti. Yemen Temsilciler Meclisi Husilere karşı genel seferberlik talebini onayladı.
3: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Temsilciler Meclisi genel seferberlik talebini onayladı. Yemen Başbakanlık Konseyi Başkanı El Alimi, Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısında bulunmuştu. Yemen resmi haber ajansı Saba'nın haberine göre Temsilciler Meclisi bu çağrıyı değerlendirdi ve genel sekreterlik talebini onayladı. Genel seferberliğin Cumhuriyet rejiminin savunma, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve Husilerin darbesine son verme mücadelesi kapsamında olduğunu belirtti. Hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. Son çatışmaların adresi Taiz, Lahiç ve Babül Mendeb Boğazı'nın çevresi oldu. Başkent Sana'da da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yoğun İHA hareketliliği yaşandı. Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı. Yemen'de Temmuz ayından bu yana çatışmalar tırmanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü ülkede 6 Ağustos'tan bu yana en az 838 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Kolera vakalarının ise arttığına dikkati çekiyor.
1: Gazze'de ateşkes var ama İsrail saldırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 4 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Google haritalarda Gazze'de yaptığı güncellemeyle yıkımın boyutunu ortaya çıkardı.
4: İsrail ordusu tanklarla Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Gazze'deki yıkımın boyutu Google haritalarda yapılan güncellemeyle bir kez daha ortaya çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına dair son verileri paylaştı. Açıklamaya göre ateşkese rağmen yapılan İsrail saldırılarında son 24 saatte 4 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1421'e yükseldi. 4983 kişi yaralanırken 834 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 74.022 olarak açıklandı. İsrail ordusu Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiye alıkoyulmuştu. Uluslararası tepkilere rağmen Ebu Safiye serbest bırakılmazken İsrail tankları bir kez daha hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Sağlık personeli gelişme üzerine hastaneden ayrıldı. Google'ın haritalar uygulamasının Gazze görüntülerini güncellemesiyle yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü görüldü. Özellikle Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta ve kuzeyindeki Gazze kentindeki yıkımın boyutları dikkat çekti. İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkmıştı.
1: Almanya'da Berlin eyalet seçimlerini kazanan Elif Eralp ve Sol Parti, seçimlerin ardından başlayan Yahudi düşmanlığı suçlamalarıyla karşı karşıya, Gazze konusundaki eleştirilerini ve tepkilerini dile getirdikleri için Almanya İçişleri Bakanı Eralp'in antisemit olduğunu dahi söyledi. Türk kökenli Alman siyasetçi de bu sözler üzerine İçişleri Bakanı'na karşı suç duyurusunda bulundu.
3: Berlin'deki seçimlerin ardından başlayan Yahudi düşmanlığı tartışması büyüdü. Seçimin galibi Sol Parti adayı Elif Eralp, kendisinin Yahudi düşmanı olduğunu söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamayı Elif Eralp'in avukatı yaptı. Avukat, İçişleri Bakanı Dobrindt'in iftira ve hakaret suçlarını işlediğini savundu. Ayrıca Eralp'in Yahudi düşmanı olarak nitelenmesinin itibarına ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti. Suç duyurusunda İçişleri Bakanı'nın asılsız iddiayı yayması, Eralp'in Berlin eyaletinde hükümet kurmasını etkileyebilecek nitelikte olduğu da kaydedildi. Suç duyurusuna neden olan olay geçtiğimiz hafta yaşandı. İçişleri Bakanı Dobrindt, Sol Parti Federal Meclis Üyesi Grup Başkanı Heidi Reichneck ile bir televizyon programına katıldı. Dil sürçmesi yaşayan programın sunucusu Eralp için antisemit olduğunu söylüyor ifadelerini kullandı. Daha sonra bunu düzelterek antisemit olmadığını söylüyor dedi. Ancak İçişleri Bakanı Dobrindt, Eralp'in Yahudi düşmanı olduğunu savunarak ama öyle sözlerini sarf etti. Berlin'deki seçimlerden zaferle ayrılan Elif Eralp, koalisyon hükümeti kurarak eyalet başbakanı olmayı hedefliyor. Ancak Sol Parti'nin seçimi kazanmasının ardından partiye yönelik antisemitizm suçlamaları yapılıyor. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Sol Parti'yi antisemitizme karşı yeterince net tavır almamakla suçluyor.
1: Tüm dünyada ne yazık ki okul saldırıları artıyor. Şubat ayında Kanada'da bir okul saldırısı olmuştu. British Columbia eyaleti, saldırganın şüpheli konuşmalarını polise bildirmediği için yapay zeka şirketi OpenAI'ya dava açtı. Habertürk muhabiri İrem Şimşek de davayı açan eyaletin başsavcısıyla konuştu.
5: Hayır. right? There's long-lasting harm. Every parent...
6: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler, değil mi? Orası bir eğitim öğretim yeri. Bu gerçekleşmediğinde bir şeyler

0: paramparça olur. Gerçekten çok derin ve yıkıcı.
1: Tam da bu nedenle harekete geçtiler. Şiddet içerikli mesajları polise bildirmeyen yapay zeka devine dava açtılar.
0: Bu derece şiddet içeren içerikler, topluma yönelik bu denli ciddi zarar verme tehdidi söz konusuyken, bir ihbar zorunluluğu olması gerekmez mi? Saldırganların yapay zeka ile bu tür etkileşimlerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alınması gerekmez mi?
1: Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen Şubat ayında 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootsiller okula saldırı düzenledi. O saldırı 8 kişiyi hayattan kopardı, 27 kişi yaralandı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan yapay zeka ChatGPT ile konuşmalarında olayla ilgili mesajlar yazmıştı. Ama bu yazışmalar yapay zekanın şirketi OpenAI tarafından polise hiç bildirilmedi. Hükümet de bundan yola çıkarak şirkete dava açtı.
0: OpenAI, saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polisle paylaşsaydı, saldırının önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Davada da böyle söylüyoruz.
1: O davayı açan eyaletin başsavcısı Nikki Sharma, süreci Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
2: Yapay zeka dünyadaki herkes için kullanılabilir ve erişilebilir durumda. Davadaki iddiamızın bir kısmı, tasarlanma biçimi insan gibi davranıp etkileşim kurmasının, başka vakalarda da gördüğümüz üzere, insanları fiilen suç işlemeye teşvik ettiğini öne sürüyoruz. Bu durum alarm verici düzeyde. Daha güvenli sistemler inşa edebildiğimizden emin olmak adına bu düzeyde bir hesap verilebilirlik sağlamak için bu davayı açtık.
1: OpenAI CEO'su Sam Altman, Nisan ayında konuya ilişkin özür mesajı yayımladı. Peki teknoloji şirketlerinin bu konuda sorumlulukları ne?
3: Dünyaya sundukları ürünü güvenli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Bana göre tasarım gereği güvenlik, insanların suç işlemesini ya da bunun nasıl daha iyi yapacaklarını anlamalarını teşvik etmemek, buna danışmanlık yapmamak veya yardımcı olmamaktır.
1: Gözler şimdi yargının dava için vereceği kritik kararda.
3: Davadan 3 beklentimiz var. Çok zor zamanlar geçiren aileleri desteklemek, sorumluların hesap vermesi, okulun yeniden inşa masrafını OpenAI'ın ödemesi. Son beklentimiz ise değişim.
4: Evet, İrem Şimşek'in haberini izledik. Bu arada İstanbul'da dünden, hatta pazardan bu yana çok aralıksız yağmur var neredeyse. Ciddi uyarılar da yapıldı özellikle dün akşam için. Şimdi bugün de devam ediyor, hatta hafta sonuna kadar devam edecek. Marmara'da da geniş bir bölgede yağmur sürecek. Aslı Ömer Aktaş'a gidelim o nedenle. Boğaz kıyısında gördüğünüz Aslı'yı. Meteoroloji uzmanları ne diyor Aslı bugüne ilişkin?
5: Serap Belet, İstanbul'da bugün kapalı ve yağışlı bir hava var. Sabah saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında yağışları gördük. Biz de şu anda Mehmet Selman Bektaş'la birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Aslında birkaç gündür İstanbul'da yağış etkisini gösteriyor. Gün içerisinde zaman zaman ara verse de yağış devam edecek. Özellikle 13 ve 14 saatleri arasında Küçükçekmece ve Esenyurt taraflarında aralıklarla hafif yağış görülmesi bekleniyor. Tabii yağmurun yanında rüzgar da oldukça etkili. Kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle bizim de şu an bulunduğumuz açık alanlarda, sahil kesimlerinde rüzgar daha kuvvetli hissedilebilir. Yağışın 17 ve 18 saatlerine kadar da hafif aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinde hafif çiselemesi bekleniyor. Hava tamamen açmayacak. Gece saatlerinde de yer yer zayıf yağmur görülebilir. Yani aslında hemen, yani bir anda şemsiyeleri kaldırmamak gerekiyor. Çünkü yarın akşam saatlerine kadar yine yağış mevcut. Sadece dün biraz daha fazla yağış vardı. Hatta su baskınları ve sel riskinden söz etmiştik. Bazı evlerin giriş katlarında ve alt katlarında su baskınları meydana gelmişti. Hatta Eyüp'te bir toprak kayması görüldü. Bugün biraz daha az yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı şu anda 19 derece, hissedilen sıcaklıksa 16 derece. Yani klasik bir sonbahar yaşıyor İstanbul diyebiliriz. Biz de hava durumunun size Beşiktaş sahilden aktarmış olalım. Sözü size bırakalım.
4: Aslı çok teşekkür ediyoruz. Böyle kademe kademe biraz

0: azalıyor. Yarın da muhtemelen yağmur biraz daha azalacak. Yağmur diyoruz ama kar da geldi bu arada. Daha Eylül ayı bitmeden tabii zirvelere, Erzurum'da Palandöken, Erzincan'da Esence ve Muzur dağlarına mevsimin ilk karı düştü bile. Geliyor şimdi görüntüleri ekrana. Kent merkezinde sıcaklık 3 dereceye kadar düştü Erzurum'da. Yükseklere de tabii kar yağdı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken'in 3126 metre yükseklikteki zirvesi beyaza büründü. Kayak merkezi de bu yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı. Erzincan'da da Esence ve Muzur dağlarına mevsimin ilk karı yağdı. Karlı zirveler Üzümlü ilçesinden de böyle görüntülendi. Tokat'ta da tabii özellikle yoğun yağış Karadeniz'de heyelanları da toprak kaymalarında hatta İstanbul'da da getirdi. Tokat'ta yine heyelan oldu. Yol çöktü gördüğünüz gibi. Hatta çökme anının bir kısmını da kaydetmişler. Şu anda ekranda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde kaydedildi. Sağanak köy yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çöktü ve kullanılamaz hale geldi. Bölgede yaşayanlar kaydetmişler o anları. Asfalt çöküyor. Neyse ki oradan bir araç geçiş sırasında olmamış. Belli ki önden fark edilmiş yavaş yavaş yolun çöktü.
1: Aha gitti.
0: Oradan gelelim Kocaeli'ne. Sahilde yoğun köpük var. Tabii insanlar bu görüntüyü görünce endişelendiler. Ekipler bölgeden numune alarak inceleme yaptı.
2: Suyun üzeri köpükle doldu. Köpükler kıyıya da taştı. Bu görüntü çevre sakinlerini endişelendirdi. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park sahilinden. Akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Kanal boyunca biriken köpük denize doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler köpükten ve sudan numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürüyor. Köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.
0: ...12.52 saat. Bu saati bitirdik. Birazdan saat başında görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Gün ortasından tekrar merhaba, ben Serap Belet. Başkente gideceğiz şimdi çünkü Beştepe'de fon soruşturmasına ilişkin önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı yapacak. Emre Karaca'dan öğrenelim. Bu toplantıda neler görüşülecek, ne bekleniyor daha doğrusu? Sonrasında da bir açıklama olacak mı Emre?
1: Serap Belet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi zirvesi düzenlenecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde bu toplantının başlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sorumluluğu olan herkesin hesap vereceğinin altını çizmişti. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eyleme giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir demişti. Ve bugün işaret edilerek ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir araya geleceğiz. Sermaye piyasası kurumları içinde, kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, manevi vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adımın atılacağına işaret etmişti. Bugünkü toplantıda fon hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik olarak soruşturmaların yapıldığının altını çizmişti. Piyasa bozucu eylemleriyle ilişkisi tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada. Tabii dün kabine toplantısında iki önemli sunum vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem bugüne gelinen aşamaya parantez açtı, bilançoyu ortaya koydu, önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonu ortaya koydu. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek de şu anda devam eden soruşturma süreçlerinin seyrine ilişkin olarak kurul üyelerini bilgilendirmişti. Şimdi bugün yapılacak toplantı önemli olacak. Yine kapsamlı sunumların yapılmasını bekliyoruz. İlgili bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi isimlerin de bu toplantıya yer alacağını ifade edelim. Merkez Bankası Başkanı, SPK Başkanı gibi isimler de bu toplantıya katılarak kendi görev sorumlulukları alanındaki konulara ilişkin olarak bilgilendirmede bulunacaklar. Yalnızca gelinen aşama değil, bundan sonra benzer sorunların ortaya çıkmaması için alınacak hukuki ve idari tedbirlere yönelik olarak da atılacak adımlara bugün projeksiyon tutulacağının altını çizelim. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı

0: adımlarla ilgili yani bu toplantıdan çıkacak kararları takip edeceğiz. Bir de adli boyutu var tabii fon soruşturmasının. Yeni tutuklamalar var. Arzu Kaya oradan karşımızda. Adliyeden. Arzu, kaç kişi tutuklandı? Toplam tutuklu sayısı nedir şu an?
1: Serhat Belet, sabah saatlerinde sulh ceza hakimliği kararını verdi. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7'si için adli kontrol tedbirleri uygulandı. Böylelikle fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş oldu. Peki son tutuklanan isimler kimlerdi? Onlardan bahsedelim. Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Tabii hem adli hem idari işlemlerde devam ediyor demiştik. SPK'nın da bir suç duyurusu oldu konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Ne ile ilgiliydi bu suç duyurusu? Tere Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında bir inceleme gerçekleştirdi SPK ve bu inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu sermaye piyasası kanununa muhalefet ve piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında. Bu 37 isim kim, onlardan da bahsedelim. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan isimler aslında Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 isimden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu isimler için borsada 2 yıl işlem yapmamalısı noktasında da bir yasak getirdi. SPK aynı zamanda lisanslarını da 2 yıl süreyle dondurdu. Yani piyasada herhangi bir işlem yapamayacaklar. Aynı zamanda dün öğle saatlerinde bir 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 9'u gözaltına alındı. Emniyette işlemleri de sürüyor. Hali hazırda hem emniyette işlemleri devam eden şüpheliler var. Hem bugün gün içerisinde adliye gelmesini beklediğimiz bir isim daha var emniyetteki işlemlerin hemen akabinde. Teraportföy yöneticilerinden Sedat Kocabalkan'ın soruşturma yürüten savcıya gelerek ifade vermesi bekleniyor. Şu an son durumda toplamda bu fon soruşturmasında manipülasyon yapılarak birçok parayı kendi ukdelerine ve yurt dışına geçirdikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 56 kişi tutuklu bulunuyor. Gün içerisinde de yeni gelişmeler olmasını bekliyoruz. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
0: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Yüz binlerce kişi şimdi bu ödeme sürecini de bir yandan merakla bekliyor. Ne zaman süreç tamamlanacak diye. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik açıklamalarına AK Parti'den tepkiler geldi. Özel bir konuya ilişkin bir tweet atmış. Burada da ya istifa edin ya da sandığı getirin demişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da yanlış yapanı savunmayız. Hükmü yargıya bırakır, siyasi sorumluluk almaktan kaçınmayız. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız, sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız dedi. Benzer bir eleştiri AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret dedi. Özel'e yaptığı, gösterdiği tepkide. Yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme partiye savunmasını sunması için 30 gün süre verdi.
2: Yeni Parti'nin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme Özgür Özel yönetimine savunma sunması için 30 gün süre tanıdı. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanıdı. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Anlaşmazlığı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yaptığı incelemenin ardından Yeni Parti'ye konuyla ilgili savunmasının sunması için 30 gün süre verilmesine hükmetti. Yeni Parti'nin verilen süre içinde veya daha öncesinde savunmasını sunması bekleniyor. Savunmanın da dosyaya eklenmesiyle Yüksek Mahkeme konuyu yeniden görüşecek ve isim değişikliği ile ilgili talep

0: İtiraz kabul görmezse yeni partinin siyasi partiler sicilinden silinmesi gündeme gelecek.
1: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü DAEŞ'li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı. Masakın raporunda hakkında işlem yapılan çok sayıda şahısla şüpheliler arasında para trafiği olduğu tespit edildi. Bu para transferlerinin açıklama bölümlerindeki zekat, fitre, kurban parası gibi ifadeler de dikkat çekti. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bir de yeni bir tabir var. Yeni nesil suç örgütleri tabiri. Onlarla mücadele devam ediyor. İstanbul Emniyeti kentte gerçekleşen 12 tehdit ve kurşunlama olayına karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Polis! Katilin! Katilin!
3: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
0: Motosikletle geldiler. İş yerlerine kurşun yağdırdılar. Düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler.
2: Özel gir bayan! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Getirin! Getirin! Getirin!
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sokak çeteleriyle mücadelesi sürüyor. Yeni nesil suç örgütleri bir bir deşifre ediliyor. Son operasyonda titizlikle yürütüldü. İstanbul genelinde gerçekleşen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlanma olayının izi sürüldü. Ekipler şüphelileri belirledi, sonra da operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arabalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
0: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
3: Operasyonlarımızla suç yapılanmalarını birer birer çökertmeye devam edeceğiz.
1: Yine bir operasyon bugün yapılan ve çok önemli Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile 6 Merkez Hakem Komitesi üyesi gözaltına alındı. Ve ne yazık ki yine ciddi iddialar var. Elif Yavuz'a o nedenle hemen bağlanalım. Nedir suçlamalar, iddialar Elif?
4: Serap Bey, evet, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere çok sayıda Merkez Hakem Komitesi ve TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı İstanbul Şubesi sorumlusu da yer aldı aralarında. Ferdi Karadoruk'un da bulunduğu çok sayıda isim gözaltında bulunuyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalarsa ilk olarak mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveye kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı 7 şüpheli. Soruşturmanın başlangıç noktası aslında Antalya. Antalya'da Ali Tuna isimli bir hakemin şikayetiyle bu soruşturma başlıyor. Ali Tuna'nın şikayeti ise hakemlik sınavına girdiğinde bu sınavlar yazılı sınavlar. Sınava giren hakem adayları sorulara el yazısıyla cevap veriyorlar. Sınav kağıdının değiştirildiği başka bir sınav kağıdına başkası tarafından kendi adına yazılar yazıldığını iddia etti. Ve bu sınav evrakı da adli tıpa gönderildi. Bilirkişi raporu hazırlandı. Ve adli tıp raporuna göre Ali Tuna'nın olduğu iddia edilen sınav kağıdındaki el yazısının Ali Tuna ile uyuşmadığı ortaya çıktı. Yani bir başkasına ait bir el yazısı ortaya çıktı. Ali Tuna ismi ve imzası atılmıştı o sınav evrakına. Ancak Ali Tuna'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Ve hakemliğe seçilemediği, bu sebepten de şikayetçi olduğu belirlendi. Bunun üzerine başka tanık ve müşteki beyanlarının ardından soruşturma genişletildi. Ve bu kapsamda Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin hakemlere yönelik mobbing yaptıkları ve faal hakemler ve gözlemciler derneğine üye olmayan hakemlere sistematik bir şekilde mobbing uygulandığı, derneğe üye olan hakemlere ise ayrıcalık tanındığı ortaya çıktı. Bazı hakemler isimlerin açıklama yapılmadan, objektif bir gerekçe sunulmadan klasman dışı bırakıldığı da yine iddialar arasında yer aldı. Bu soruşturmada ortaya çıkan farklı da bir detay var ki Serap Belet, Ferdi Karadoruk daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındı, telefonuna el konuldu. Ve telefonunda incelemeler yapılırken, imaj çalışmaları yapılırken Alican Sağlar'la olan görüşmeleri ortaya çıktı ki Alican Sağlar da yine TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu. İkili arasında bu usulsüzlüklere yönelik konuşmaların olduğu da ortaya çıktı ve bu kapsamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ferhat Gündoğdu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında diğer 7 şüpheliyle birlikte. Gündoğdu incelenmesi üzerine cep telefonunun şifresini polis ekipleriyle paylaştı. İlerleyen günlerde ise eski hakemlerin tanık sıfatıyla dinlenmek üzere emniyete ifadeye geleceklerini de belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Terörsüz Türkiye sürecine dair son gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da devam eden müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yine toplantının başlıkları arasında.
0: Terörsüz Türkiye süreci takvimi ele alınacak. Sahadan gelen veriler değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci masaya yatırılacak. İstihbari raporlar gözden geçirilecek. PKK ve bağlı örgütsel yapıların silahsızlandığı ve fiili varlığını sona erdirmesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde bölgesel gelişmeler de olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreci, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmenin etkileri ele alınacak. Gazze'deki son durum, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda gözden geçirilecek. Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetleri kurulun gündem başlıkları arasında yer alacak.
1: Şimdi savaşta bu müzakerelerde son durum ne? İran'ın sunduğu planı ABD reddetti ve gözler bir kez daha bu müzakere ihtimaline çevrildi. Son açıklamalara bakalım.
0: New York'ta masa kuruldu. İran, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş. Trump teklifi reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldi.
5: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten anlaşma veya barışçıl çözüm istiyorsa yolu kendilerine sunduk. İran'ın tutumu hiç değişmedi. 7 maddelik teklifimiz Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD'ye iletildi. Amerikan tarafının nihai yanıtının bize iletilmesini umuyoruz.
0: Arakçı'nın gündeminde Axios'un Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda somut adımlar atması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğu haberi de vardı. İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiğine ilişkin haberleri yalanlayan Arakçı, mevcut görüşmeler yalnızca Hürmüz Boğazı meselesiyle sınırlı dedi. Axios'un iddiasına bir yalanlama da Trump'tan geldi. Haberler doğru değil diyen Amerikan başkanı, onlara hiçbir şey teklif etmedi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yakında kazanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi'nin Yunan Bakan'a hükümeti düşürebiliriz dediği iddia edildi. ABD basının iddiası Yunanistan'da yankı uyandırdı ve hükümet bu iddiayı yalanladı.
0: Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoy'un diplomatik bir skandala imza attığını iddia etti. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Büyükelçi Guilfoy, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı'na hükümeti düşürebiliriz dedi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay Mart ayında yaşandı. Amerikalı ve Yunan yetkililerin katıldığı bir yemekte Büyükelçi Guilfoy'la Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında tartışma çıktı. O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülerde bulunan Guilfoy, "Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz" sözlerini sarf etti. İkili arasındaki tartışma alevlenirken Papastavrou, Washington'ın halkın seçtiği Yunanistan hükümetini değiştiremeyeceğini söyledi. Guilfoy'un avukatı, Büyükelçi ile bakan arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını ifade etti. Yunanistan hükümet sözcüsü de hükümete yönelik bir tehdidin asla gelmediğini söyledi. "Böyle bir şeye asla müsamaha gösterilmezdi" dedi. Yunanistan muhalefeti ise olayların oldukça ciddi olduğunu söyleyerek Başbakan Mitsotakis'ten konuyu açıklığa kavuşturmasını talep etti. Tartışmanın yaşandığı iddia edilen aylarda Romanya'da hükümetin değişimi yaşanması dikkatleri çekti. Ülkede meclise sunulan Gensoro önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla kabul edilmiş ve hükümet düşmüştü. Tartışmalı Büyükelçi Guilfoy'un bölge ülkelerinin Rus doğalgazı yerine Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı alması için oldukça yoğun faaliyet gösterdiği kaydedildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoy, sürpriz bir kararla Atina Büyükelçisi olarak atanmıştı.
1: Ve Netanyahu'nun ziyareti gündemde. Nereye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret yaptığı söylenmişti. Sonra Abu Dhabi tarafından bu doğrulandı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansında da Netanyahu'yla devlet başkanı Bin Zayed'in ikili ilişkileri, bölgesel gelişmeleri konuştuğu belirtildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun 27 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini doğruladı. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Netanyahu'yu Bin Zayed karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ziyareti ilk olarak İsrail medyası duyurmuştu. Kanal 12, Netanyahu'nun pazar günü sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini, gün boyu ülkede kaldığını ve Bin Zayed'le Abu Dhabi'de bir araya geldiğini aktarmıştı. Ziyaret, iki lider arasındaki telefon görüşmesi iddiasının ardından geldi. Haaretz gazetesi, Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia etmiş, Netanyahu haberi yalanlamıştı. İddiaya göre Netanyahu pazar günkü görüşmede Bin Zayed'in de haberi yalanlamasını istedi. The Atlantic'te Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiği iddia edilmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları da yalanlamıştı.
1: Evet, şimdi Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatör Çetin Erçetin bizimle. Hoş geldin
6: Çetin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi haberde de var gerçi, yani bir yandan ikili ilişkiler vesaire deniyor ama asıl bu görüşmenin ardında bu 7 Ekim konusunda beni uyarmıştı El Nahyan. Ya daha doğrusu Netanyahu'yu El Nahyan uyarmıştı iddiaları vardı. Gidip de bunun arkasında durma, bunu yalanla dediği söyleniyor. Bu mudur? Bu yüzden mi bu arada İsrail'de, içeride de bunun haberlerine karşı tepkiler var, haber yapılmasın, gizli tutulsun çabası var?
6: Tabii öncelikle Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidişi çok gizli tutuldu. Yani düşünün, 48 saat sonra Birleşik Arap Emirlikleri açıklama yapmak zorunda kaldı ki yaptığı açıklama da çok kısa bir paragraflık bir açıklama. Bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu kapsamda Muhammed Bin Zayed'le bir araya geldiler ve bu görüşmelerde bu başlıklar değerlendirildi. Bu kadar. Yani içeriye dair resmi açıklamada bir şey yok. Çıkış yok. Fakat tabii ilginç olan şu, bu İsrail'de bir muhalif medya mecrasında, yani Harris'ta yayınlanan bir haberdi. Hı hı. Ve İsrail halen bununla ilgili bir açıklama yapmış değildi. Yani İsrail'den halen bu konuda evet gidildi, gidilmedi ya da şu başlıklar konuşuldu tarzında bir açıklama yapılmadı. Belli ki bu süreç Netanyahu'yu çok zor durumda bırakmış. Yani tabii Netanyahu aslında diplomatik anlamda baktığın zaman bir taşta birkaç kuşu vurmanın peşinde. Birincisi tabii senin bahsettiğin başlık. Yani daha önce biliyorsun yine Harris'ta ve diğer birkaç İsrail medya kuruluşunda özellikle belirtildi. 7 Ekim'den birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'yu birebir uyardı. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da şöyle bir vurgu yapılıyor. Diyor ki Netanyahu hiçbir istihbarat başkanıyla kendi istihbarat başkanları olmadığı bir ortamda toplantıya katılmadı, katılmaz.
1: Mısır için de aynı iddia vardı şimdi, değil mi? 2 hafta.
6: Ama şöyle bir durum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden 7 gün önce uyarı geliyor. Ardından da 5 gün öncesinde de Mısır istihbarat başkanının çıkıp ta Tel Aviv'e geldi ve Tel Aviv'de yüz yüze görüşme yaptığı söyleniyor.
1: Çok şimdi büyük birinde, saldırılar olabilir diye uyarıyorlar iddiaya göre.
6: Birinde telefonla bilgilendirme yapılıyor. Öbüründe ise yüz yüze. Doğrudan yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriliyor. Şimdi Mısır'dan da bu konuda bir yalanlama gelmedi. Hayır biz böyle bir şey yapmadık ya da göndermedik demediler. Çünkü işin tabii birkaç tane boyutu var. Biri Arap dünyasına karşı ya da Arap mahallesine karşı ya da Müslüman mahallesine karşı bir sorumlulukları var bu iki ülkenin de. Dolayısıyla evet biz gönderdik, uyarmıştık İsrail derlerse bu sefer tabii Arap mahallesinden çok kötü dayak yerler. Bunun farkındalar. Hmm. O yüzden yalanlamıyorlar ama doğrulama yoluna da gitmiyorlar.
1: Aslında bu Orta Doğu'da,
6: Orta Doğu'da normal şartlarda bu aslında bir anlamda zınni bir doğrulamadır. Yani şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri çıkıp da hayır biz göndermedik, telefon açmadık, bilgilendirmedik demiyor. Çünkü
1: her yerde aslında
6: böyle bir bilginin
1: hakkındaki iddiayı yalanlamıyorsa.
6: Tabii. Şimdi Serap düşün, böyle bir bilgi medyaya sızmışsa illaki hayır dedikleri zaman bunun arkasını gelebileceğini öngörebilirler. Yani hayır dedikleri an Harris'in ya da bu diğer muhalif medya gruplarının çıkıp hayır öyle değil bakın şu saatte geldi, şu uçakla geldi, şu kuyruk numaralı uçakla iniş yaptı, görüşme yaptı dediği zaman ne yapacak Netanyahu? Doğru. Daha doğrusu ya da bu ülkeler ne yapacak? Netanyahu şimdilik kendi kontrol alanında olan bölgelerle ilgili doğrudan yalanlama yöntemine gidiyor ama İsrail kamuoyu bunu satın almış durumda. Yani
1: ve seçim geliyor 27'sine seçim var. Konu zaten seçim. Zaten 7 Ekim öncesinde koltuğu hiç sağlam değildi. Her gün biz İsrail'den protesto haberleri veriyorduk. Zar zor koalisyonlarla zaten hükümeti kurmuştu. Öncesindeki seçimler de aynı şekilde.
6: Ama şimdi daha da zor durumda. Çünkü bir taraftan eşinin yolsuzluk davaları var. Bir taraftan kendisinin mahkemeye çağrılmasına rağmen mahkemeye gidip adam yerine koymama hareketi var. Ki gidip mahkemeye kardeşim benim işim var, siz beni niye buraya çağırıyorsunuz diyecek kadar küstah davranan bir Netanyahu var. Ve bir taraftan da aslında işte İran'a karşı saldırıyı başlatan ama beklediğinden daha farklı bir tabloyla karşılaşan Netanyahu var. Yani evet tablonun genel fotoğrafına baktığınız zaman Nasrallah'ı öldüren, bir taraftan Yemen'e saldırılar yapan, İran'a saldırılar yapan bir İsrail var ama İran'a saldırıların karşılığı hiç de hesapladığı gibi olmadı. Çıkmadı. Zira İran'da çok sert karşılık verdi. Süpersonik füzelerle gücünün nereye kadar erişebildiğini gösterdi. Ve İsrail'de sivil yerleşim birimleri dahil olmak üzere askeri yerleşim alanları ve birçok liman, enerji santrali de bu süreçten zarar gördü. Ve İsrail için aslında korkulu senaryo artık bundan sonra ortaya çıktı. Nitekim Amerika'nın bu sürece dahil olması da zaten bundan kaynaklı bir durumda ama aslında Netanyahu'nun bir taşta iki kuş vurma hesabının bir başka boyutu daha var. Biliyorsunuz son 2 haftadır Suudi Arabistan Yemen'deki Husilerle çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve bu sorun hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni hem İsrail'i hem Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir boyuta dönüşmş vaziyette. Nitekim Süveyş kalanı yani Babül Mendeb'i geçen gemiler normal şartlarda İsrail limanlarına da gidiyordu. Ortalama günde 50 tane gemi İsrail limanlarına uğruyordu ve İsrail aslında Süveyş'in tam ortasında yani işte Süveyş kanalının başında değildi yani Mısır orayı kontrol ediyor ama yine de o su yolunda söz sahibi olmasa bile su yolunu kontrol edebilecek konumda bir pozisyondaydı. Şimdi Boğaz'ın başı Husiler tarafından kapatılmış vaziyette. İsrail menşeli ya da İsrail sermayeli firmalar buradan geçemiyorlar. Buna bir çözüm arayışı içerisindeler ve daha da önemlisi İran'ın saldırılarıyla beraber Husiler de füzelerle saldırmaya başladılar İsrail'e ki İsrail bunun farkında, gördü bu fotoğrafı, bu durumda satın aldı ve buna karşı ne yapılabilir? Şimdi tabii Netanyahu'nun doğrudan gidip Suudi Arabistan'la bir diyalog kurması mümkün değil. Ama Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden benim öğrendiğim, benim kendi diplomatik kaynaklarımdan aldığım bilgi, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Suudi Arabistan'a bir mesaj yolladı. Husilere karşı beraber mücadele edelim. Bir periyot oluşturalım. 9 aylık bir süreç içerisinde Husilere karşı biz size havadan ve karadan istihbarat sağlayalım. Havadan destek sağlayalım. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin de...
1: Bu karşılık bulur mu? Çünkü Suudi Arabistan'da Mekke İttifakı'nda, evet, Türkiye ile birlikte Pakistan'da zaten yani Genelkurmay şimdi, Başkanı oradaydı ve bu konuda bir toplantı yaptılar Husi konusunda böyle, ne yapacağız diye.
6: Böyle bir tabloda tabii şunu da öngörmek lazım. İşte bu böyle bir teklifle giden Netanyahu o zaman Mekke ittifakını da bir anlamda boşa çıkarma çabası içerisinde. Yani kendisine karşı ya da Orta Doğu'da oluşabilecek yeni senaryolar, yeni ittifakları da aslında etkisiz hale getirme arayışı içerisinde.
1: Bu arada dün de Dışişleri Bakanı Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi Netanyahu'dan bir gün sonra. Onu da böyle not düşelim.
6: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakan Yardımcısı Suudi Arabistan'a gidecek. İşte bugün göreceğiz. Yani demin söylediğim senaryoları. Riyad'da görüşecek Prens Selman'la beraber. Nasıl bir tablo çıkacak? Ben Suudi Arabistan'ın İsrail'in bu teklifine sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir tablo Suudi Arabistan'ı Suriye'de de zora sokar. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile de sorunlu şu anda Suudi Arabistan. Ve dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile bu kadar büyük sorunlar yaşayan bir Suudi Arabistan'ın güvenip İsrail'i de işin içine katıp böyle bir maceraya girmesinin yersiz olacağını düşünüyorum. Ama Arap mahallesinde de Müslüman mahallesinde çok sert tepkiyle karşılaşacaklarını biliyorlar.
1: Çok kısacık son olarak seçimden sence Netanyahu yine galip mi çıkar? Yani çok büyük yüzdeler olmuyor orada da. Yani bir koalisyon
6: şöyle,
1: kuracak
6: İsrail,
1: kadar.
6: İsrail kurulduğu günden beri ben orada da görev yaptığım için İsrail'in genel siyasi konseptine binaen söyleyeyim. İsrail'de bugüne kadar hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olmadı. Koalisyonlarla siyasi partiler iktidara geliyorlar.
1: Şu an tablo nasıl
6: mevcut
1: orada?
6: Tablo şu an Netanyahu tek başına iktidar yapmaz. Ama biz aslında seçimde kimin kazanacağından ziyade seçimden bir gün sonra yani 28 Şubat'ta nasıl bir koalisyon tablosu ortaya çıkacak ya da Netanyahu nasıl bir senaryo üretip koalisyona katabileceği partileri kimleri alır ya da alamaz. Onu göreceğiz.
1: Bu arada ama, öyle acıklı ki yani hangi koalisyon kurursa kurulsun gördüğüm kadarıyla çoğunlukla Gazze konusunda çok farklı düşünmüyorlar.
6: Çok farklı düşünmüyorlar ama en azından süreci yumuşatacak ya da geri adım atacakları bir süreç olabilir. Yani bunun keşke için zorlanabilir. Şu anda Netanyahu bütün baskılara rağmen, uluslararası mahkeme kararlarına rağmen geri adım atmıyor. Çünkü şunun farkında kendi askeri gücünü Orta Doğu'daki Müslüman ülkeler karşısında baskın unsur olarak kullanabiliyor. Şu ana kadar Türkiye'nin dışında hiçbir ülkede, şunun altını yani ciddiyetle çizmek gerekiyor, Gazze meselesini uluslararası platformlarda dile getirmediler. Yani getiriyorlarsa da çok zayıf. Bir bakış açısıyla getiriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze meselesini ilk günden bugüne gittiği her platformda, dünyanın her ülkesinde Gazze meselesini birinci gündem maddesi olarak getirdi ve geldiğimiz noktada İsrail'deki şu an muhalif bütün partiler birleşmiş durumda. Yani şu anki 27 Ekim'e kadar göreceğimiz tablo Netanyahu'nun iktidar olmayacağı yönünde. Ama biz 28 Ekim'i göreceğiz. Yani orada hiç kimse tek başına iktidar olmayacak ama o koalisyon tablosu içerisinde kim neyi nasıl alacak onu tartışacağız.
1: Peki çok teşekkür ederim Çetin Er. Çetin Er, Çetin'le konuştuk. Şimdi ülkemizden gelen haberlere bakalım. Gaziantep'te iki arkadaş genç arasında tartışma çıktı ve cinayetle sonuçlandı ne yazık ki. 18 yaşındaki genç öldürüldü.
0: İki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. O kavga bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'te gece saatleriydi. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki arkadaşı Öşe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öşe yanında taşıdığı bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. Mehmet Ali Başaran aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Yerde yatan genci görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı arkadaşı suç aletiyle kısa süre sonra yakalandı. Cinayet soruşturması

0: sürüyor.
1: Mersin'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi öldü, 4 yaralı var.
0: Kahvehaneye kurşun yağdırdı, bir kişiyi öldürdü. Silahı bir evin bahçesinde bulunan saldırgan kayıplara karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanenin önünden silah sesleri yükseldi. Saldırgan içeride çok sayıda kişi varken kahvehaneye tüfekle ateş açtı. 5 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerine geldi. 71 yaşındaki Mehmet Atlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Su çareti tüfek bir evin bahçesinde bulundu. Kaçan katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor. 4 yaralı diyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine yönelik verdiği talimatın ardından emniyetten ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar var. SMS yoluyla yapılan bu uyarılarda silahların çocukların ulaşamayacağı, kilitli yerde muhafaza edilmesi gerektiği söylendi.
2: İl Emniyet Müdürlüklerinden ruhsatlı silah sahiplerine uyarı geldi. Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerektiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik olarak valilere talimat göndermişti. Bunun üzerine silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme uygulaması başlatıldı. Silah bulundurma ya da taşıma izni bulunan vatandaşlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği yönünde SMS mesajlar gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde SMS yoluyla yapıldı. 4 ilde ise yazılı tebligat uygulamasına geçildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen bir mesajda tüfeğinizi çocukların ya da yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz ifadeleri kullanıldı. Giresun'un İl Emniyet Müdürlüğü'nce iletilen bir diğer mesajda ise ruhsatlı silahlarınızı özellikle çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza altına alarak üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz denildi. Uyarılar yalnızca mesajlarla da sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde de yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarına bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.
1: Sorumluluk sahibi herkes zaten böyle bir uyarıya gerek olmadan gereğini yapar, yapmalı ama ne yazık ki öyle olmadığını görüyoruz. Bireysel silahlanma da artıyor bir yandan. Sakarya'dan bu arkadaki fotoğraf. Şiddetli yağış, yoğun yağış ülkemizin birçok noktasında, birçok yerde var. Sakarya'da da olumsuz etkiledi hayatı. Yollar göle döndü, ulaşım aksadı. Bazı ev ve iş yerlerini, tarım arazilerini su bastı.
3: Bas bırakma. Tamam, çok iyi.
0: Yollar göle döndü. Evler suyla doldu. Sağanak Sakarya'da çileye döndü.
4: Burası banyomuz abi. Su doldu.
0: Sakarya'da pazartesi sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıksız devam etti. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitleri su bastı. Erenler ilçesinde bir cadde ulaşıma kapandı. İlçede giriş kattaki bazı ev ve iş yerleri de suyla doldu.
4: Bu arkadaşımız halde hamallık yapıyor. Yapmayın abi, adamın evi ne olacak şimdi bu adam? Bu adam mağdur. Bu adamı kim karşılayacak? Tut ola ağzına kadar bak. Bizime gelmiş.
5: Arka taraf dolu.
4: Arka taraf dolu. Evin içi dolu su.
5: Burası da doldu.
4: Buraya kadar su doldu.
5: Sabahtan beri su boşaltıyorum böyle.
4: Teyzem 75 yaşında.
0: Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde de dereler taştı. Bazı evlerle bir tavuk çiftliğini su bastı. Su dolu yollarda araçlar mahsur kaldı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda çalışma yaptı.
1: İstanbul Kağıthane'de bir evde alıkonulan iki kişi. Elleri ayakları bantlanıp darp edildi. İki kişi polisin operasyonuyla kurtarıldı.
2: Elleri ve ayaklarını koli bandıyla bantladılar. 3 gün boyunca alıkoyup darp ettiler. O şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Bir evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Eve giren ekipler elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı Hakan Ç. ve Görkem T. ile karşılaştı. Yüzlerinde de darp izi olan iki kişi kurtarıldı.
6: Tamam, ben çözeceğim.
2: Evde bulunan Zeki A. gözaltına alındı. Bir ruhsatsız tabancayla şarjör, mermiler ve hançer ele geçirildi. İki gencin iddiaya göre alacak meselesi yüzünden 3 gün boyunca evde rehin tutulup darp edildiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin binaya, rehin alınanlarınsa otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüphelinin uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, yaralama, şantaj gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Evde alıkonulan 2 kişinin de uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı vardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan, rehin alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Bir de bu habere bakın. Her gün yüzlerce kişinin ibadet için geldiği Eyüp Sultan Camii'nde büyük korku yaşandı. Caminin içinden silah sesleri yükseldi. Havaya ateş açan şüpheli ve bir kişi gözaltına alındı.
7: Sultan Camii'nde silah patlattı.
8: Niye vurmuşlar?
9: Barışma sesleri geldi. Orada olay olmuş. Zaten havaya sıkmış 2 tane. Buradaki polisler oraya koştu.
2: Doğa seslerine silah sesleri karıştı. Bir kişi cami içinde havaya ateş açtı. Herkes neye uğradığını şaşırdı.
9: Hoca tabii namazı şey yapıyordu. Son vaazlarını getiriyordu. Baktım ses geldi. Hoca adından sonra apaleyi bıraktı, ses geliyordu.
2: İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde cemaat yatsı namazı için toplanmıştı. Bu sırada camideki 2 kişi arasında tartışma çıktı. Biri tartışma bitsin diye hiç olmaması gereken hamleyi yaptı. Silahını çıkardı, havaya 4 el ateş etti.
10: Görevliler hariç, herkes camiyi boşaltın.
9: Polisler müdahale etti, aldılar adamı götürdüler. İkinci kişiyi de sonra aldılar.
2: Camide korku dolu anlar yaşandı. Yakındaki görevli polisler hemen camiye koştu. 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: ...35 ilde uyuşturucu operasyonları yapıldı ve 264 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 172'si tutuklanırken yapılan aramalarda 653 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı paylaştı operasyonun ayrıntılarını. 35 ilde yapılan uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 kişi yakalandı. Bu 264 kişiden 172'si tutuklandı. 92'si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda da 653 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlığın açıklamasında uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz denildi. Çorum'da yasağa rağmen hem de ağaçlık alana yakın bölgede anız yakan kişi drone'la görüntülendi ve o kişiye idari para cezası verildi. Buradan görüyorsunuz, izliyorsunuz görüntüyü. Çorum Samsun Karayolu'nun Eskice Köyü mevkiinde. Ağaçlık alanın yakınındaki arazide bir kişinin anız yakması drone'la kayda alındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri anız yakan Nİ'ye 3706 lira idari para cezası uyguladı. İstanbul'da ilk 7 ayın sağlık verileri açıklandı. Alınıp gidilmeyen randevuların sayısına bakın.
2: Her gün yüz binlerce hasta randevu alıyor, hastaneye gidiyor. Mega kent İstanbul'da sadece yılın ilk 7 ayında hastanelerde 130 milyon muayene yapıldı. 1 milyon 200 bin ameliyat gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişi de randevu almasına rağmen gitmedi. Diğer hastaların hakkını çaldı.
11: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir.
2: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, sağlık hizmetlerinin ilk 7 aylık bilançosunu açıkladı. En dikkat çekense gidilmeyen ve iptal edilmeyen randevular oldu.
11: Sadece iptal ettirmeyip o randevunun boş geçmesini sağlayan 548 bin kişi var. Yani 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli.
2: Gidilmeyen randevuların MHRS üzerinden veya 182 çağrı merkezini arayarak iptal edilmesi gerekiyor.
11: Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14 gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
1: Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu yarın sona eriyor. Böylece bölgede 23 yıllık bir dönem kapanacak. Çekilmeyle birlikte gözler İran'ın Irak'taki nüfuzuna ve bölgedeki yeni denkleme çevrildi.
2: Irak'ta 23 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını bölgeden çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu için son günü 30 Eylül. Washington'la Bağdat arasında 2024'te varılan anlaşma uyarınca Amerikan güçlerinin Irak'ta üslerden çekilmesi 30 Eylül'de tamamlanacak. Peki çekilme Irak'taki güç dengelerini değiştirebilir mi? Reuters'ın haberine göre İran ve müttefikleri binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 23 yılın ardından gelen çekilmeyi ülkedeki nüfuzlarını pekiştirecek stratejik bir zafer olarak nitelendiriyor. Iraklı güvenlik uzmanları da Tahran ve İran destekli grupların daha geniş hareket alanına sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir diğer uyarı ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik. Iraklı ve Kürt güvenlik yetkilileri çekilmenin örgütün uyuyan hücrelerine yeniden güç kazanma fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak çekilme Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. Pek çok habere göre ayrılan birliklerin önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek. Bunun yerine yüzlerce askerin Ürdün ve bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılması bekleniyor. Sınırlı sayıda askerin Bağdat'taki büyükelçilik ve diğer diplomatik tesislerin güvenliği için Irak'ta kalması da olasılıklar arasında. Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğunu korumak için de en az bir hava savunma sisteminin bölgede tutulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmişti. 2011'de çekilen Amerikan askerleri terör örgütü DEAŞ'ın yükselişi üzerine 2014'te Irak'a geri dönmüştü.
1: İngiltere'deki İşçi Partisi konferansına Filistin hakkındaki açıklamalar damga vurdu. Dışişleri Bakanı Miliband, Filistinlilerin acılarının dünyanın vicdanında bir leke olduğunu söyledi. İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da da etnik temizlik yaptığını söyledi.
2: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria hakkında konuştu. Filistinlilerin yaşadığı acıların dünya vicdanında bir leke olduğunu savundu. Miliband, Liverpool'daki İşçi Partisi konferansında hükümetin dış politikasını değerlendirdi. Antisemitizme karşı çıkacaklarını belirten bakan, bu durum Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da yol açtığı acıları haklı çıkaramaz dedi.
8: Bu acı dünya vicdanında kara bir lekedir. Bu ülkede ya da dünyanın başka yerlerinde Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında derinden etkilenen ve öfke duyan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Haklıydınız.
2: İngiltere Dışişleri Bakanı Temmuz'da göreve gelen Başbakan Andy Burnham hükümetinin Filistin meselesindeki duruşunu değiştirdiğini de dile getirdi. İki devletli çözümü yok etmeye çalışanlara başarmanıza izin vermeyeceğiz diyoruz dedi.
8: Batı Şeria'daki yerleşimci teröristlerin gerçekleştirdiği etnik temizliği açıkça dile getiriyoruz. Gazze'deki savaş suçu kanıtlarını ve İsrail'in Filistin'i yasa dışı işgalini ifşa ediyoruz. Ve sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz.
2: İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle yapılan ticareti durdurma kararı almış, Miliband, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik finansman sağlayan şirket ve kişilere karşı da harekete geçeceklerini açıklamıştı.
1: Biraz daha kuzeye gelelim. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir adım geldi. Putin ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Kuzey Kore'nin savaşa 10 bin asker daha göndereceğini iddia etti.
2: Ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle asker sayısı 1,5 milyonu aştı. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rus lider Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre ordudaki asker sayısı da 15.500 artarak 1 milyon 550 bin 500'e ulaştı. Putin geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamış, orduda ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler bulunduğu belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Bu askerlerin eğitim için seçildiğini ve ardından Rusya'ya sevk edileceğini söyledi. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçen yıl ilk kez Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiğini doğrulamış, iki lider de bu askerleri kahraman olarak nitelendirmişti. Ukrayna ve Güney Kore tahminlerine göre Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana Rusya'yı desteklemek amacıyla yaklaşık 14 ila 15 bin asker gönderdiği belirtiliyor.
1: Pekin'den de Japonya'ya Tayvan gerilimi üzerinden sert uyarı var. Çin Dışişleri Bakanlığı Tokyo'yu tarihten ders çıkarmaya ve Tayvan konusundaki söylemlerini düzeltmeye çağırdı.
2: Çin'den Japonya'ya sert uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın saldırgan geçmişinden ders çıkarması gerektiğini aksi halde Japonya'nın geleceğinin olamayacağını söyledi. Pekin'de Japon heyetini kabul eden Wang, Tokyo hükümetinin militarizme geri dönmeye ve savaş suçlularını yeniden diriltmeye çalıştığını öne sürdü. Savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyan bir Japonya'nın dünyaya yüzünü dahi dönemeyeceğini ifade etti. 2 ülke arasındaki tansiyon Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin Tayvan çıkışıyla tavan yapmıştı. Takaichi, Tayvan Boğazı'na yönelik Çin müdahalesini Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum sayacaklarını ve askeri güç kullanabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama Japonya tarihinde olası Tayvan işgaline askeri olarak müdahil olunacağına dair yapılan ilk açık beyan olarak kayıtlara geçti. Çinli bakan, Japonya'nın Tayvan konusundaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmesi ve Çin'e dair akılcı bir anlayış geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Başbakanı sözlerinin varsayımsal olduğunu savundu ancak ifadelerini geri çekmeyi de reddetti. Pekin yönetimi ise diplomatik protesto notası vererek misilleme süreci başlattı. Taraflar arasındaki kriz uçuş iptallerinden seyahat uyarılarına, ithalat yasaklarından siyasi polemiklere kadar birçok alanda etkisini göstermişti. Japon siyasetçilerin savaş suçlularının anıldığı tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na yaptığı ziyarette gerilimi tırmandıran bir başka konu oldu.
1: Ve gün ortası bitti. Saat başında haber hattında Ayşe Süberker sizinle olacak. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 15 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 29 Eylül Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve ilk durağımız Ankara. Malum bu fon krizi, fon soruşturmasına yönelik devletten bir takım adımlar geliyor. Bugün de önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ekonomi kurmaylarını toplayacak. Detayları bize Emre Karaca aktaracak. Seni dinleyelim Emre.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından derinleşen fon soruşturmasına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu ve bugünü işaret ederek ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğinin altını çizmişti. O toplantı ilerleyen dakikalarda başlayacak. Beştepe'deki bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerin de yer alması bekleniyor. Tabii ekonomi kurmayları demişken Merkez Bankası Başkanı, SPK Başkanı gibi isimlerin de bu toplantıya dahlinin gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajları önemliydi. Özellikle sorumluluğu olan herkesin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizmişti. Ve bundan sonraki süreçte benzer bir tablonun oluşmaması için gerekli hukuki ve düzenlemelerin yerine getirileceğinin altını çizmişti. Tabii bunların kapsamlı bir şekilde bugün ele alacağının altını çizelim. Dünkü kabine toplantısında da iki ayrı önemli sunum gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem gelinen aşamayı, bilançoyu ortaya koydu ve bundan sonraki sürece ilişkin olarak projeksiyonun altını çizdi. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmalarda gelinen aşamaya dikkat çekti ve bundan sonraki süreçte soruşturmaların seyrinin nasıl ivmelenebileceğine dair olarak kabine üyelerine bilgilendirdi.

bildirmede bulundu. Tabii şimdi olayın alt başlıklarına da girecek olursak, fon soruşturması derinleşmiş durumda ve birçok farklı boyutuyla devam ediyor. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik olarak nasıl bir çerçeve çizileceği de bugünkü toplantının ana başlıkları arasında yer alacak. Yine piyasa bozucu eylemlerle ilişkisi olan kişilere yönelik olarak hangi adımların

0: Bugün toplantıda neler konuşulduğuna ilişkin olarak yazılı bir açıklama gelmesini bekliyoruz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca bizi bekliyordu, aktardı toplantı öncesi son notları dakikalar içerisinde. Bir araya gelmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla birlikte. Şimdi bu işin teknik kısmı olacak. Peki adli kısmı ne? Adli ayağında neler yaşanıyor? Bugün itibariyle ne gibi gelişmeler var? Onları da bize Arzu Kaya anlatacak. Arzu, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğinden yeni bir tutuklama kararı çıktı. 5 şüphelinin tutuklanması noktasında bir karar oluşturulurken 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol işlemleri uygulandı. Kimlerdi peki bu tutuklanan isimler? Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 isim tutuklandı. Böylelikle dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş oldu. Şimdi emniyette işlemleri devam eden hala şüpheliler var. Dün biliyorsunuz ki 4. dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 9'u gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri devam eden önemli isimler var. Tera Portföy yöneticileri, aynı zamanda Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in halen emniyette işlemleri devam ediyor. Bu isimlerin de önümüzdeki günlerde emniyetteki işlemlerin hemen akabilir Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermesi bekleniyor. Tabi adli süreç devam ederken bir yandan da SPK'nın aldığı bazı adımlar ve kararlar var. İsterseniz onlardan da bahsedelim. SPK bir suç duyurusunda bulundu dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Neye ilişkindi? Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında bir inceleme gerçekleştirdi SPK ve bu incelemenin hemen akabinde de 37 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında suç bu yönde ve kimler hakkında? Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 isimle ilgili suç duyurusunun yanı sıra bazı tedbirler de alındı. Onlar da neydi? Bu isimlerin borsada 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi. Yani 2 yıl süreyle borsada hiçbir şekilde işlem yapamayacaklar ve bu süre boyunca da finansal lisansları da yasaklı durum haline getirildi. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Hemen her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde 5 isme yönelik tutuklama kararı çıktı. Toplamda tutuklu sayısı dosya kapsamında 56'ya yükseldi. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya. Kolay gelsin. Önemli günler elbette. Ama bugünün bir diğer sıcak gelişmesi var. O da neydi? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fethat Gündoğdu'nun da gözaltına alındığı operasyon. Suçlamalar bir hayli dikkat çekici. Evrakta sahtecilik ve mobbing gibi. Kendisiyle birlikte gözaltına alınan başka isimler de var. Detayları bize Elif Yavuz anlatacak. Elif.
3: Ayşe Süperker, evet, sabah saatlerinde yapılan operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki suçlamaysa mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlamaları yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ise yine TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı, İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da yer alıyor. Yine benzer şekilde TFF MHK Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin de gözaltında. Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Bu şüphelilerin ismi geçen Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin üyesi olmayan hakemlere yönelik sistematik bir baskı yaptıkları, hakemleri gerçekçi bir açıklama veya objektif bir yorumda bulunmadan klasman dışı bıraktıkları iddiaları yer alıyor. Peki soruşturma nasıl başlıyor? Aslında soruşturmanın başlaması da bu iddiaların başlangıç noktası diyebiliriz. Çünkü Ali Tuna isimli bir hakemin Antalya'da şikayeti üzerine başlıyor. Ali Tuna sınava giriyor ancak sınavdan kalmasının üzerine şikayette bulunuyor, itirazda bulunuyor. Çünkü sınavın iyi geçtiğini, başarılı bir sonuç beklediğini ifade ediyor. Ancak sınavdan geçemeyince sınav kağıdı belgesini istiyor. Ve sınav kağıdı belgesinde kendisine ait olmayan bir yazı olduğunu iddia ediyor ve bu sınav belgesi de adli tıpa gönderiliyor. Adli tıpta bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucunda Ali Tuna'nın

0: yazılı sınav kağıdının değiştirildiği, yani kendisine ait el yazısının olmadığı, başkası tarafından sorulara el yazısıyla cevap verildiği ortaya çıkıyor. Ve bu kapsamda soruşturmanın da derinleştirilmesiyle birlikte şüphelilerin bu suçları işlediklerine yönelik detaylar, deliller ortaya çıkıyor. Masak verileri, HTS raporları, bilirkişi raporları da dosyada yine yer alıyor. Öte yandan Ferdi Karadoruk, Faal Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınıp telefonuna el konuluyor ve telefonunda yapılan imaj çalışmaları sonucunda bu şüphelilerle yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıkıyor. Yani başka bir soruşturmadan gözaltına alındığında telefonda yapılan incelemelerde yine bu soruşturmanın detaylarını ortaya çıkarıyor. Birçok kişiyle özellikle sınavlara yönelik, sınav sorularının istenmesine yönelik yazışmalarının olduğu, kendilerinden, tabiri caizse kendilerinden olan hakemlerin sınavlarda başarılı olması için gerekli yazışmaların, konuşmaların yapıldığı da ortaya çıktı. 7 şüpheli şu sıralarda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındalar, Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Elif Yavuz. Soruşturmanın detaylarını aktardı. Konuklarım var. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez ve spor hukukçusu Emin Öztürk bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar efendim.
1: Teşekkürler. Merhaba. Şimdi bu bir sınav kağıdı görüyoruz. Sezgin Bey, sizinle başlayalım mı? Ne olmuş bu sınav kağıdında?
2: O zaman için faal futbol hakemi Ali Tuna bir sınava giriyor ve sınavda kendi söylediklerine göre iyi bir not alması gerekiyor. Çünkü bütün soruları doğru olarak değerlendirdiğini düşünüyor. Kaldığını görünce de gerekli yazışmaları yapıyor ve kağıdının kendisine gösterilmesini sağlıyor. Futbol Federasyonu tarafından kendisine gösteriliyor kağıt. Ve orada bunlar benim cevaplarım değil, bunlar benim yazım değil şeklinde bir açıklamada bulunarak suç duyurusunda bulunuyor. Ve ondan sonra o dönemin yanılmıyorsam başsavcısı Sayın Akın Gürlek.
3: Evet.
2: Akın Gürlek'e de gidiyor bu. Ve bu sabah bu gelişmelerle uyandık.
1: Dolayısıyla gelmesini beklediğiniz bir soruşturma mıydı bu?
3: Evet, ama bundan da başlamıyor. Soruşturmanın özü veya kökü 2025 yılına Antalya'daki bir şikayete de dayanıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yürütülen bir tabiri caizse mobbingle alakalı, ama daha çok bir özel bilginin, kişisel verinin talebiyle alakalı başlayan bir soruşturma var. Hakemlerden birisinden polis olması hasebiyle çeşitli bir kişinin otel kayıtları talep ediliyor.
1: Peki.
3: Bunu yerine getiremeyeceğini söyleyince de o hakem, maç verilmemeye başlanılıyor. O da gidiyor, şikayet ediyor bu konuyla ilgili. 2025 yılında Antalya'da başlayan soruşturma daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ele almasıyla birlikte genişleyerek bugünkü gözaltılara kadar geliyor.
1: Yani bu, ama herhalde bunun miladı 2025 değildir. Bir sene öncesinden neredeyse bahsediyoruz. Yani eğer bugünkü soruşturma kapsamında üzerlerine atılı suçlar ya da şüphelere eğer bakacak olursak herhalde bu yıllara sari bir süreç mi? Diğerleri bir alalım arkadaşlar. Kim kimmiş, ona da bir bakalım bugünkü soruşturmada. Dolayısıyla hani sadece bir yıllık bir mesele değil mi bu? Daha bu...
3: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada baktığımız zaman bunun içerisinde, yani soruşturma kapsamı içerisinde MASAK raporlarından bahsediliyor. Yani hesap hareketleri takip edilmiş. HTS kayıtları, kişilerin birlikte olduğu noktalar. Onun haricinde bilirkişi raporu var, dosyaya girmiş. Yani bilirkişi raporuna kadar bir sürecin gelmesi yargısal anlamda, yargı manasında önceden, çok önceden başlamış bir soruşturmanın pişmesi noktasında ilerleme kat edildiğini gösterir. Bugün gelinen nokta son noktasıdır. Bunun çok önemli sonuçları olacak tabii, oraya da geleceksiniz mutlaka, ama Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk futbolu açısından neticeleri ceza yargılamasının ötesine geçecek nitelikte olacak.
1: Pekala, Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, değil mi Sezgin Bey?
2: Evet.
1: Nasıl bir evrak sahtecilik bu mesela?
2: Evrak sahteciliği sınav kağıdında yapılan değişiklik.
1: Yani sınava buradan bahsediyoruz. Yani, haksız yere insanların haklarına giriyorlar.
2: Şu net olarak söyleniyor, benim size verdiğim bir kağıdı siz başka bir kağıtla değiştiriyorsunuz ve orada benim yazım yok.
3: Bununla ilgili bilirkişi raporu var. Basına yansıdığı kadarıyla bilirkişi söz konusu şahsın elinden sadır olmadığını, onun el yazısı olmadığını bilirkişi tespit etmiş. Demek ki o kağıdı daha sonra birisi o şahıstan, sınava girenden başka birisi doldurarak neticenin değişmesine sebep olmuş. Bundan dolayı evrakta sahtecilikle ilgili bir suçlama var ve bu şuna getirir işi. Unutmayalım, bu hakemlik klansman sınavı.
1: Evet.
3: Yani bir hakemin daha üst seviyeye çıkmasını sağlayacak olan önemli bir imtihanında yapılan bir usulsüzlük. Bu tür imtihanlar çok kritiktir. Mesela menajerlik imtihanı da vardır. O da bu şekilde özenli yapılan bir imtihandır. Türkiye ama bunu ilk kez yaşamıyor. Daha evvel de ne yazık ki menajerlik sınav sorularını çalıp bunları satan ve bundan dolayı da ceza alıp hükmün açıklanmasının geri bırakılması cezası, yani cezai suçu kabul eden kişiler oldu. Şimdi şu suçlamalar 3 ila 8 yıl hapis cezasını beraberinde getirecek nitelikte Türk Ceza Kanunu çerçevesinde o ağırlıkta ceza gerektiren suçlamalar. Ama işin bir de Sayın Ferhat Gündoğdu özelinde MHK Başkanı hali hazırda olduğu için futbol disiplin yargısıyla alakalı boyutu var. Orada da futbol disiplin talimatları bu tür ihlaller olduğunda ihlalin ağırlığına göre 2 yıla kadar hak mahrumiyeti verebileceği gibi ağır ihlal varsa sürekli hak mahrumiyeti cezası da disiplin yargısı, futbolun kurulları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu bu yönde cezalar verebilirler. Fakat bunun işleyebilmesi için öncelikle etik kurulunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bünyesindeki etik kurulunun devreye girip bir rapor çıkarması gerekir. Önümüzdeki günler muhtemelen Futbol Federasyonu nezdinde de paralel bir disiplin yargılamasının olacağını söylemek güç değil.
1: Sezgin Bey, sizce biz nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Yani şimdi geçen seneden beri işte bu şike, bahis vesaire, hakemler yine konuşuldu, futbolcular vesaire. Yani zaten bir irin var, o belli. Şimdi burada görüyoruz bunu. Dolayısıyla biz böyle bir futbolun geneline baktığımız zaman nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız, özellikle bu son soruşturmayla birlikte?
2: Şimdi şunu baştan söylememiz gerekiyor. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı'ndan hemen hemen bütün kulüpler şikayetçiydi bugüne kadar.
1: Evet.
2: Alınan her sonuçtan sonra Riva'ya gidişler, özellikle 3 büyük kulüpten bahsediyorum. Riva'ya gidişler, Ferhat Gündoğdu'nun şikayetleri. Bunun üzerine de Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürekli MHK'nin arkasında durması vardı ki, bunu yönetimle de konuştuğumuzda bir şeyler yapmak isteyen bir yönetim var, akademik bir kurul var. Ve biz buna destek olacağız açıklaması yapılmıştı. Şimdi öncelikle o soruya bir cevap bakalım. Gelecek mi Futbol Federasyonu'ndan? Devam mı edilecek yoksa ilişki kesilecek mi? Bu
1: herhalde
2: önemli bir soru.
1: Kesilmez
2: biz bugün mi? Biz bugün bunun cevabını henüz alamadık Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. Ha, buna bakarsanız söylenilenlerin bununla ilgisi var mı yok mu? Hem olabilir hem de olmayabilir. Yani iki taraflı da bir düşünce. Çünkü dilekçeyi veren, sınav kağıdım değiştirildi diyen hakemin görüşü şu: bana maç verilmemek için böyle bir yola gidildi dediğini öğrendik.
1: Peki, burada nasıl bir kazanç sağlıyor olabilirler? Şimdi bir hakemin kaderiyle oynuyorsunuz. Hani zamanında LGS sınavları da çalınmıştı.
3: Evet.
1: Binlerce çocuk, binlerce insan mağdur edilmişti. Ona benzer bir yapı gibi geldi bana da, ama değildir herhalde diye düşüneceğim. Yani ne elde ediyor bir hakemin hayatını kaydırmakla ya da bir hakemi kayırmakla? Burada bir maddi menfaat mi vardır? Var. Bir de Sezgin Bey'in de söylediği gibi, hani madem bu kadar şikayet vardı uzunca yıllardır, niye hiçbir şey yapılmadı şimdiye kadar?
3: İki ihtimal var. Bir, bunu tamamıyla kendi egemenlik alanını, yani hakemlik camiasını biz yönetiyoruz. Burada bizim rızamız olmadan kimse yükselemez kimse maç alamaz tarzında bir egonun tatmini, o pozisyonun kötüye kullanılması. Birinci ihtimal bu. Bence safiyane düşündüğümüzde bu ihtimale varıyoruz.
1: Peki.
3: Biraz daha çetrefil düşündüğümüzde, bakın futbol milyar dolarlık bir sektör.
1: Tabii.
3: Türkiye futbol piyasası, Türk futbol sektörü de milyarlarca dolarlık bir sektör. Bunun içerisinde yasal bahis, yasa dışı istemesek de bahis. Onun dışında yayın haklarının dağıtılmasıyla, şampiyonlukların, ondan sonra maç başı primlerin olmasıyla paralel bir şey. Acaba bu sadece kişisel olarak bu alan bizim kontrolümüzde mi'nin sonucu, yoksa bu kontrolü sağlayarak, kimin hangi maça atanacağını tayin ederek, onun neticeleriyle alakalı da, maç sonuçlarıyla alakalı da hakemler üzerinden tabii bir kurgu var mı yok mu? Soruşturma derinleştikçe biz bunu göreceğiz. Ama şunu unutmayalım. Ayak sesleri bağıra bağıra geldi. Bu konuyla ilgili iki tane Sayın Başkan çok net açıklamalar yaptı. Bir tanesi Sayın Ali Koç, hı hı, bir tanesi Sayın Serdal Adalı. Hı hı. Serdal Adalı çok yakın bir tarihte, 25 Ağustos yanılmıyorsam. Yani birkaç ay önce, birkaç haftalar önce Ferhat Gündoğdu ile ilgili çok net ifadelerle bulundu. Ve neden görevden alamıyorsunuz, bu yetkiniz, gücünüz yok mu diye Federasyon Başkanı'na seslendi. Bu bir. İki, Sayın Ali Koç bundan birkaç sene evvel yaptığı açıklamada, henüz daha başkanken, evrakta sahtecilik, mobbing, bu kelimeleri, bu tabirleri birebir kullanarak bu konuya değindi. Dolayısıyla sanırım bekleye bekleye, biline biline gelmiş bir süreç. Odaklanmamız gereken asıl nokta, sizin de söylediğiniz gibi, bu sadece hakemlerin klasman atlayıp atlamaması, hangi maça çıkıp çıkmamasını kontrol etmeyle mi sınırlı, yoksa bunun arka planında çok büyük parasal sonuçlar doğurma ihtimali olan, bir anlamda şimdi Türkiye neyi konuşuyor? Fon krizini tabii, konuşuyor. Tabii. Bir koyup 20 almalar, 25 tabii almalar. Acaba burada da bir böyle koyup 50 alanlar, 20 alanlar var mı? Bunların da Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla sonuna kadar gidileceği izlenimi ediniyoruz. İnşallah da öyle olur.
1: Tüm takımların taraftarları açısından sizce bu soruşturma ne anlam taşır? İşte biraz önce Fenerbahçe'den bahsettiniz. Zaten şüpheler vardı. Bir de bu iş, hani daha önceden oynanan ve tartışmalı olduğu düşünülen hakemler ya da maç sonuçları için bir emsal teşkil eder mi? Bir geriye dönük bakılır mı? Bakılmaz mı?
2: Bu gelecek açıklamalara bağlı. Yani şimdi gelip de bir hakem net olarak, zaten şunu özellikle belirteyim. Bu konuyla ilgili faal futbol hakemleri ve o dönem görev yapmış, yani yakın zamanda bırakmış olan futbol hakemleri, orta hakem, yan hakem, hepsi isteyenler bugün tanık olarak ifade veriyorlar. Verdiler ve veriyorlar ki buradan gelecek o ifadelere göre de çok şey değişebilir. Yani sadece bunu bir kişi şikayette bulunmuş olmayacak.
1: Tabii.
2: O şikayete bazı hakemlerin de katılması bekleniyor ki, yani benim aldığım bilgi, ifade veren hakemler var, verecek olan hakemler de var. Ha, o zaman ne olur? O ifadelere göre, yani ben gelip de X maçına ben bilerek atandım. Bakın bunları eski dönemde biz çok yaşandık. Maç hakemler bir gün önceden gider maçın oynanacağı şehre. Hı hı. Orada kalır ama son anda değiştirilen hakemler de çok gördük biz, çok yaşadık. Yani tarihte bunlar var. Eğer böyle bir şeye denk gelinirse ben bir maç sonucunun değişeceğini düşünmüyorum. Ama onda etkisi olan kişilerin de mutlaka ortaya çıkarılacağını düşünüyorum o şekilde. Bilmiyorum, geriye dönük bir X maçın sonucu, verilen bir kupanın değiştirilmesi ya da geri alınması diye bir şey söz konusu olmaz. O tescil edildi çünkü an, 90 dakikada bitti her şey.
3: Şu an o noktada değiliz dediğiniz evet gibi. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de yargı kurulunun başı olan tahkim kurulu. Hı hı. Tahkim kurulunun verdiği kararlar anayasal güvence altında. Hı. Anayasanın ilgili maddesine göre futbolun yönetimine ve disiplinine dair Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun verdiği kararlar başka bir yerde itiraza konu olamıyor. Bu sağlıklı bir şey, spor hukukunun kendini koruması açısından. Tabii. Ama eğer bu soruşturma sırasında ve buradan çıkacak veriler çerçevesinde belirli takımların şampiyon yapılması, belirli takımların ligden düşürülmesi, belirli maçların manipüle edilmesine ilişkin somut, net ve sürekli belli bir takımı destekler nitelikte, belirli bir takımın önünü açma veya önünü kesme boyutunda bir korelasyon kurulursa, o takdirde yeni bir dosyayla, etik kurulunun yapacağı bir incelemeyle bir süreç başlayabilir.
2: Daha derinleştirilebilir.
3: Bu noktada mıyız? Hayır, bu noktada değiliz. Hı hı. Şu an itibarıyla daha çok hakem camiasında kendi pozisyonlarını, güçlü pozisyonlarını hakemlere ulüfe dağıtır gibi maça tayin etme veya aşağı çekme yönünde kullanan bir yapı varmış izlenimi. Şu anda ilk bize gözümüze batıyor.
1: Öteki LED'e de bir bakabiliriz belki, orada da bu WhatsApp konuşmalarının galiba bazıları işte blurlu ama işte dörtlüğü çıkaralım, abi dikkat edelim, çıkarmayalım hemen. Daha dün paylaştım, yaptı. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Diğer üçü de, bunun tayfası vesaire. Yani anlaşılan bunların hepsi böyle didik didik.
3: Yani belli bir gücümüz var ve bu gücümüzle biz hangi üçlüyü çıkartacağız maça, hangisini çıkartmayacağız, bunu tayin ediyoruz gibi söyleniyor. Hani şöyle deniyordu ya, bir

0: Bilgisayar sistemi var, başarıya göre hakem tayini yapılıyor. Evet. Pek bilgisayar gibi gelmedi bana bu yazışmalar. Yani sanki bilgisayara bu komutları veremezsiniz gibi. Bu işin şakası bir yana. Bakın biz her maçtan sonra Türk liglerinde maçın sonuçlarını konuşuyoruz oynanan futboldan daha çok.
1: Evet.
0: Bu birike birike toplumsal bir kargaşa noktasına da tabii insanları götürmeye başladı.
1: Güvensizlik.
0: Milyonlarca insanın takip ettiği bir alan futbol. Tabii. Siyasetten daha çok insanlar futbolu konuşuyor tabii sokakta. Şimdi burada bir güvensizlik olursa, ki zaten şaibeler ve soru işaretleri vardı ki Sayın Ali Koç, Sayın Serdar Adalı bunları ısrarla dile getirmelerine rağmen bir netice alınmadı. Demek ki futbol ailesinin, futbol federasyonunun kendisinin çözemediği bir meseleye savcılık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı devreye girmek zorunda kaldı. Keşke futbol ailesi kendi içerisinde bu konuları çözebilseydi ama muhakkak bir noktada adalet tecelli ediyor.
1: Yani o da bir hakemin benim sınav sorularımı işte yanlış şey yaptılar, değiştirdiler demesiyle ortaya çıkması da manidar.
2: Ya kimse,
1: yani şimdi bir cesur yürekten bahsetmiyor olabiliriz belki. Siz de biraz önce temas ettiniz aslında. Bunun arkasından gelecek belki onlarca hakem vardır. Yani bu bir böyle bir fırtına halinde de gelebilir pekala, değil mi? Çünkü tek bir münferit eylemden biz bahsedemiyoruz anladığım kadarıyla.
2: Ya şunu da yani çok da kötü yönden bakmamak gerekiyor. Hani ille bir maçı manipüle etmek için ben bir maçı atanmam. Ama şu var, yani benim bir maçı yönetmem, hele hele bir derbi mücadelesini yönetmem, benim çocuğuma, torunuma verebileceğim en büyük miras. Yani gerçekten maddiyatı bir kenara bırakın.
1: Tabii.
2: O maçı yönetmeniz sizin hakem olarak çok önemli bir şey. Büyük bir gurur.
1: Kariyerinizde.
2: Maddi önemli yanına döndüğünüzde de bugün yanlış bilmiyorsam, yani çok yakındır rakamlar, bir Süper Lig hakeminin maç başına aldığı rakam 75 bin lirayı buluyor.
1: Öyle mi?
2: Bugün için. Yani maddi olarak da baktığınızda güzel bir şey ama manevi olarak onun, yani 75 ile 575 ile ölçülecek bir durumu yok. Yani bir maçı yönetmek tabii ki çok önemli. Yani Emin Bey'e siz bu maçı vermediniz, bana maçı verdiyseniz tabii ki o benim için çok büyük bir gurur yani. Hiç manipüleye falan
1: tabii ki,
2: bakmaya
1: tabii
2: gerek
1: ki
2: yok.
1: Evet. Ama bazılarının içinde gurur kırıcı olabiliyor. O hak ettiği maçı
2: farklı
1: yönetemiyor
2: yollarla gidiyorsanız
1: olması. Yani
2: tabii
1: bu
2: ki
1: aslında şöyle bir şey, yani bir koskoca bir camiadan bahsediyoruz burada özellikle. Yani birilerinin kırılması, birilerinin harcanması, birilerinin sürekli yükseltilmesi, birilerinin kayrılması, işte birilerine hakaret edilmesi. Dolayısıyla böyle çok aslında problematik bir yapı da sirayet edecektir herhalde, değil mi?
0: Şöyle, üslup tartışması,
1: evet,
0: yani
1: evet,
0: hitap şekli.
1: Evet.
0: Gerçekçi olalım, futbol biraz sert bir oyun. Dolayısıyla o sert oyun içerisinde hitap şeklinden ziyade benim takıldığım nokta adalet terazisinin şaşıp şaşmaması olur. Yani hitap şekli ters de olsa, eğer o hitapta bulunan kişi adaleti tesis açısından o gücünü kullanıyorsa yine tölere edilebilir. Ama bakın, hataları ısrarla yapan hakemler, ısrarla belirli takımların maçlarına atanmaya devam ediyorsa, orada artık biz bir üslup sorunundan değil, daha sistemsel bir problemden bahsetmemiz, evet, gerekir. Ben şunu görüyorum bu soruşturma neticesinde. Daha bugün itibarıyla, yani gözaltılar var, tutuklanıp tutuklanmayacakları belli değil ama şu andan itibaren şu anki MHK ile bu ligin devam edemeyeceği kanaatindeyim. Bence Futbol Federasyonu MHK'yı yeni bir MHK şeklinde, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu ve yöneticileri yeni bir MHK kurup ligin geri kalanını temiz bir sayfa açarak yürütmenin dışında önlerinde bir seçenek olduğunu düşünmüyorum.
1: Burada herkes töhmet altına kalmaz mı o zaman?
0: Töhmet zaten şu anda
1: bugünkü şimdi hali hazırdaki grupla diyelim aralarından, evet, işte dediniz ya temizlemek vesaire falan, hani bu biraz da yargı, evet, süreçleriyle alakalı bir şey değil mi, yani hemen hepsini
0: bakın,
1: silip atıp
0: disiplin diye hukukuyla disiplin yargılamasıyla ceza yargılaması birbirinden ayrıdır. Ceza yargılamasında aksi ispatlanmadıkça herkes,
1: evet,
0: masumdur,
1: evet,
0: ve buna masumiyet karinesi denir. Dolayısıyla şu an gözaltına alınan kişilerin hepsi yargı karar verene kadar masumdur.
1: Evet.
0: Bir kere bunu kabul edelim.
1: Evet.
0: Ve onlarla ilgili, onların lekelenmeme hakkıyla ilgili filan bunları belirtelim. Fakat öte yandan spor hukuku ve sporun disiplin yargılaması açısından durum öyle değil. Spor en ufak bir şaibe varsa, soru işareti oluşturuyorsa o konuyla ilgili disiplin süreçlerini işlet, ceza yargılamasının neticesini beklemeden hareket et der.
1: Peki.
0: Bunu yapamazsan zaten

0: Sen toplumsal kaynamayı, futboldaki kaynamayı bastırma mümkün olmaz.
1: Hem size de şey yapayım ama Sezgin Bey size sormak istiyorum. Lig devam ederken böyle bir karar alınması, işte soruşturmalar, onlar yenilemeler vesaire nasıl etkiler bu ligi?
2: Ligi hiçbir şekilde etkilemez.
1: Öyle mi?
2: Tabii hiçbir şekilde etkilemez. Lig devam eder. Bu şekilde belki hakem atamalarında bazı değişiklikler görebiliriz. Uzun süredir maç verilmeyen hakemlerin belki maçı aldığını da görebiliriz. Çünkü biz bunu geçen sene yaşadık.
1: Siz bunları takip ediyorsunuz değil mi? Mesela
2: tabii.
1: Bir hakem Ahmet
2: tabii, ya da Mehmet.
1: Yani 10'dur maç verilmiyor. Ya da birine 10'dur fazla veriliyor gibi. Bunların herhalde istatistik, yani siz takip ettiğiniz için herhalde bütün bunları da görüyorsunuz.
2: Şunu net
1: değil
2: olarak
1: mi?
2: Bir söyleyebiliriz. Yani siz bugün A takımıyla B takımın maçını yönettiğinizde, önemli hatalar yaptığınızda zaten size 2-3 hafta maç verilmemesi gayet normal. Bunu görüyoruz, bekliyoruz. Hı hı, evet, hı. Birinci, ikinci, üçüncü hafta. Ha, dördüncü hafta belki bir alt ligden maç verilebilir size. Yavaş yavaş cezanızı çektiniz. 3 kere 75, 225 bin lira yapıyor yani çok basit bir hesapla. 3 maç almamanız maddi açıdan da bir kaybınıza neden oluyor sizin. Hı. Başladığınızda yavaş yavaş yeniden eski formunuzu bulduğunuz düşünülüyor ve maç verilir. Biz geçen sezon bahis operasyonunda da gördük bunu. Evet. Bazı hakemleri boş verin. Futbolcular yani antrenmana çıkacak, maça çıkacak 11'i bulamayan takımlar oldu alt liglerde, üçüncü liglerde. Devam ettiler, mecbursunuz yani buna. Ve adalet sizin ligin bittiğine ya da başlamadığına bakmaz. İşte birden bu şekilde bütün her şey tamamlanınca yumruğunu vurur masaya devlet sonuçta.
1: Evet, üslup falan da demiştik de bunun da bir üstünden geçelim. Burada da biraz kibar konuşmuşlar ama ne diyorlar? Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz. Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar? Ağırlık kitapta neye baksınlar? Abi hiç fikrim yok, yapma videoları. Ben ne videoysa artık hallettim.
0: Muhtemelen sınava giren birilerine, hı hı, destek olunmuş. Belki sınav soruları verilmiş, yani temin edilmiş. Biz bunu daha evvel bu filmi gördük. Daha önce de menajerlik sınav sorularını çalan bir ekip vardı. Bunları para karşılığı 15 bin...
2: 2015 miydi?
0: 2011.
2: 11'di evet.
0: Bunları para karşılığı menajerlere satmışlardı. Ondan sonra da sınav sorularını yanlış çözdükleri için para iadesi yapmışlardı. Yani böyle bir CV'lerinde bunlar olan insanlar hala sektörde yer almaya devam ediyorlar. Umarım bu şu anda bir uyanış olur. Türk futbolunda herkesin, hepimizin, bütün Türk milletinin beklentisi adaletin tecelli etmesi. Hangi takıma yaradığı, hangi takıma negatif olduğu, bunlar ayrı değerlendirmeler.
1: Tabii.
0: Bunlar
1: çünkü
0: bizi ilgilendirmemeli.
1: Bugün o takıma yarar, ertesi gün ötekine tabii yarar. Yani bunun şeyi yok ki.
0: Aynen öyle.
2: Ya zaten işiniz sizin adil bir maç yönetmek, hakemsiniz. Yani tabii onu idare etmek zorundasınız. Sizden de beklenen bu, bunu yapmak zorundasınız. Bir şey daha ilave edeyim ben.
1: Son olarak
2: isterseniz. Ferhat Başkan'ın gözaltına alındıktan sonra telefonunu verdiğini, şifresiyle birlikte telefonunu teslim ettiğinde bir bilgi olarak verebilirim. Şey çünkü bu çok hani tartışılan bir konu. Evet. Telefonumu kaybettim, şifresini vermem, bilmiyorum, kırıldı falan gibi şeyler. Evet. Ferhat Başkan bugün hem telefonunu hem de şifresini vererek
0: bu
2: teslim etmiş.
0: Hukuki anlamda şöyle bir sonuç doğurabilir. O yazışmalar incelendiğinde yeni soruşturmaların da vesilesi olabilir. Yeni isimlerle.
1: Dolayısıyla
2: ya da ben temizim anlamında da olabilir. Yani benim telefonumda bir şey yok,
0: de
2: buyurun görün demek de olabilir.
0: Önemli bir şey.
1: Pekala, yine böyle bir soruşturmayla güne başladık. İnşallah iyi olur. Temizlenir. Kirliler
2: Türk
1: varsa
2: için,
1: çıksın.
2: İnşallah
1: Türk
2: iyi
1: futbolu
2: olur.
1: Için, ülkemiz için. Yani aynen, koskoca bir sektör. O. Bunun ekonomisi var. Yani neyse, göreceğiz. Sezgin Gelmez ve Emin Özkurt, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Biz teşekkür
1: yine
2: ederiz.
1: Sizleri konuk ederiz. Yeni sağ gelişmeler ol. Oldukça. Teşekkür. Sağ olun
2: mutlaka.
1: Haber Hattı'na katıldığınız için. Evet, biraz gelin dış dünyaya bir bakalım. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret Abu Dhabi tarafından doğrulandı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansında yer alan habere göre Netanyahu, Başkan Bin Zayed'le bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler olduğu belirtildi.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun 27 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini doğruladı. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Netanyahu'yu Bin Zayed karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ziyareti ilk olarak İsrail medyası duyurmuştu. Kanal 12, Netanyahu'nun pazar günü sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini, gün boyu ülkede kaldığını ve Bin Zayed'le Abu Dhabi'de bir araya geldiğini aktarmıştı. Ziyaret, iki lider arasındaki telefon görüşmesi iddiasının ardından geldi. Haaretz gazetesi Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia etmiş. Netanyahu haberi yalanlamıştı. İddiaya göre Netanyahu pazar günkü görüşmede Bin Zayed'in de haberi yalanlamasını istedi. The Atlantic'te de Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiği iddia edilmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları da yalanlamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı New York'ta Katarlı arabulucularla bir araya geldi. İranlı bakan, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerikan Başkanı Trump'tan savaşı kazanacağız açıklaması geldi.
3: New York'ta masa kuruldu. İran, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten anlaşma veya barışçıl çözüm istiyorsa yolu kendilerine sunduk. İran'ın tutumu hiç değişmedi. 7 maddelik teklifimiz Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD'ye iletildi. Amerikan tarafının nihai yanıtının bize iletilmesini umuyoruz.
3: Arakçı'nın gündeminde Axios'un Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda somut adımlar atması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğu haberi de vardı. İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiğine ilişkin haberleri yalanlayan Arakçı, mevcut görüşmeler yalnızca Hürmüz Boğazı meselesiyle sınırlı dedi. Axios'un iddiasına bir yalanlamada Trump'tan geldi. Haberler doğru değil diyen Amerikan Başkanı, onlara hiçbir şey teklif etmedi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yakında kazanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi'nin Yunan Bakan'a hükümeti düşürebiliriz dediği iddia edildi. Amerikan basının iddiası Yunanistan'da yankı uyandırırken hükümet iddiayı yalanladı.
3: Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoy'un diplomatik bir skandala imza attığını iddia etti. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Büyükelçi Guilfoy, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı'na hükümeti düşürebiliriz dedi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay Mart ayında yaşandı. Amerikalı ve Yunan yetkililerin katıldığı bir yemekte Büyükelçi Guilfoyle'la Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında tartışma çıktı. O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülerde bulunan Guilfoy, "Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz" sözlerini sarf etti. İkili arasındaki tartışma alevlenirken Papastavrou, Washington'ın halkın seçtiği Yunanistan hükümetini değiştiremeyeceğini söyledi. Guilfoy'un avukatı, Büyükelçi ile bakan arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını ifade etti. Yunanistan hükümet sözcüsü de hükümete yönelik bir tehdidin asla gelmediğini söyledi. "Böyle bir şeye asla müsamaha gösterilmezdi" dedi. Yunanistan muhalefeti ise olayların oldukça ciddi olduğunu söyleyerek Başbakan Mitsotakis'ten konuyu açıklığa kavuşturmasını talep etti. Tartışmanın yaşandığı iddia edilen aylarda Romanya'da hükümetin değişimi yaşanması dikkatleri çekti. Ülkede meclise sunulan gen soru önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla

0: kabul edilmiş ve hükümet düşmüştü. Tartışmalı Büyükelçi Guilfoyle'un bölge ülkelerinin Rus doğalgazı yerine Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı alması için oldukça yoğun faaliyet gösterdiği kaydedildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan Guilfoyle, sürpriz bir kararla Atina Büyükelçisi olarak atanmıştı.
1: Zaten ilk atamadan sonra da Yunanlar bir hayli şaşırmıştı, hatta eleştirmişlerdi bu atamayı. Şimdi Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir adım geldi. Putin ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkaran bir kararname imzaladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Kuzey Kore'nin savaşa 10 bin asker daha göndereceğini iddia etti.
0: Ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle asker sayısı 1,5 milyonu aştı. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rus lider Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre ordudaki asker sayısı da 15.500 artarak 1.550.500'e ulaştı. Putin geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamış. Orduda ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler bulunduğu belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Bu askerlerin eğitim için seçildiğini ve ardından Rusya'ya sevk edileceğini söyledi. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçen yıl ilk kez Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiğini doğrulamış, iki lider de bu askerleri kahraman olarak nitelendirmişti. Ukrayna ve Güney Kore tahminlerine göre Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana Rusya'yı desteklemek amacıyla yaklaşık 14 ila 15 bin asker gönderdiği belirtiliyor.
1: Son yıllarda artan okul saldırıları her ülkenin sorunu haline gelmeye başladı. Şubat ayında Kanada'da bir okul saldırısı gerçekleşti. British Columbia eyaleti saldırganın şüpheli konuşmalarını polise bildirmediği için yapay zeka şirketi OpenAI'ya dava açtı. Habertürk muhabiri İrem Şimşek o davayı açan eyaletin başsavcısıyla konuştu. Gelin izleyelim.
2: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler, değil mi? Orası bir eğitim öğretim yeri. Bu gerçekleşmediğinde bir şeyler paramparça olur. Gerçekten çok derin ve yıkıcı.
3: Tam da bu nedenle harekete geçtiler. Şiddet içerikli mesajları polise bildirmeyen yapay zeka devine dava açtılar.
2: Bu derece şiddet içeren içerikler, topluma yönelik bu denli ciddi zarar verme tehdidi söz konusuyken, bir ihbar zorunluluğu olması gerekmez mi? Saldırganların yapay zekayla bu tür etkileşimlerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alınması gerekmez mi?
3: Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen Şubat ayında 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootsiller okula saldırı düzenledi. O saldırı 8 kişiyi hayattan kopardı, 27 kişi yaralandı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan yapay zeka ChatGPT ile konuşmalarında olayla ilgili mesajlar yazmıştı. Ama bu yazışmalar yapay zekanın şirketi OpenAI tarafından polise hiç bildirilmedi. Hükümet de bundan yola çıkarak şirkete dava açtı.
2: OpenAI, saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polisle paylaşsaydı, saldırının önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Davada da böyle söylüyoruz.
3: O davayı açan eyaletin başsavcısı Nikki Sharma, süreci Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
2: Yapay zeka dünyadaki herkes için kullanılabilir ve erişilebilir durumda. Davadaki iddiamızın bir kısmı, tasarlanma biçimi insan gibi davranıp etkileşim kurmasının, başka vakalarda da gördüğümüz üzere, insanları fiilen suç işlemeye teşvik ettiğini öne sürüyoruz. Bu durum alarm verici düzeyde. Daha güvenli sistemler inşa edebildiğimizden emin olmak adına bu düzeyde bir hesap verilebilirlik sağlamak için bu davayı açtık.
3: OpenAI CEO'su Sam Altman, Nisan ayında konuya ilişkin özür mesajı yayımladı. Peki teknoloji şirketlerinin bu konuda sorumlulukları ne? The world, they have to be designed in a safe way.
2: Dünyaya sundukları ürünü güvenli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Bana göre tasarım gereği güvenlik, insanların suç işlemesini ya da bunun nasıl daha iyi yapacaklarını anlamalarını teşvik etmemek, buna danışmanlık yapmamak veya yardımcı olmamaktır.
3: Gözler şimdi yargının dava için vereceği kritik kararda.
2: Davadan üç beklentimiz var. Çok zor zamanlar geçiren aileleri desteklemek, sorumluların hesap vermesi, okulun yeniden inşa masrafını OpenAI'ın ödemesi. Son beklentimiz ise değişim.
1: İstanbul'da her gün yüzlerce kişinin ibadet için geldiği Eyüp Sultan Camii'nde korku dolu anlar yaşandı. Caminin içinde silah sesleri yükseldi. Havaya ateş açan şüpheli ve bir kişi gözaltına alındı.
4: Sultan Camii'nde silah patlattı.
5: Ne vurmuşlar?
6: Bağırışma sesleri geldi. Orada olay olmuş. Zaten havaya sıkmış iki tane. Buradaki polisler oraya koştu.
0: Doğa seslerine silah sesleri karıştı. Bir kişi cami içinde havaya ateş açtı. Herkes neye uğradığını şaşırdı.
6: Hoca tabii namazı şey yapıyordu. Son vaazlarını getiriyordu. Baktım ses geldi. Hoca adından sonra hoparlörü bıraktı, ses geliyordu.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde cemaat yatsı namazı için toplanmıştı. Bu sırada camideki iki kişi arasında tartışma çıktı. Biri tartışma bitsin diye hiç olmaması gereken hamleyi yaptı. Silahını çıkardı, havaya dört el ateş etti.
7: Görevliler hariç, herkes camiyi boşalttı.
6: Polisler müdahale etti, aldılar adamı götürdüler. İkinci kişiyi de sonra aldılar.
0: Camide korku dolu anlar yaşandı. Yakındaki görevli polisler hemen camiye koştu. İki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Gaziantep'te ise iki arkadaş arasına çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 18 yaşındaki genç öldürüldü.
0: İki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. O kavga bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'te gece saatleriydi. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki arkadaşı Öşe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öşe yanında taşıdığı bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. Mehmet Ali Başaran aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Yerde yatan genci görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı arkadaşı suç aletiyle kısa süre sonra yakalandı. Cinayet soruşturması sürüyor.
1: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda meydana gelen derin çatlaklar ve zemin çökmeleri esnafı tedirgin ediyor. Çatlakların yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştığı bloklarda esnaf yardım bekliyor.
8: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı.
0: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminleri de çöken iş yerleri için esnaf tedirgin. Esnafı tedirgin eden olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. Sitenin 9. ve 10. bloklarında bulunan yaklaşık 40 dükkanda ciddi boyutta yapısal hasarlar oluştu.
8: Kooperatifte de bildirdik biz. Gereken şeyi söyledik. Onlar da ilgileneceklerini söylediler bize. Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor.
0: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminlerde ise çökme var. Duvarlardaki çatlakların genişliği nedeniyle yan dükkanların içi dahi rahatlıkla görülebiliyor. Durumdan tedirgin olan esnaf kapı altlarını kestirerek geçici çözüm buldu. Ancak çare olmadı. Dükkanlarda çökme devam ediyor. Dükkan sahipleri ve çalışanlar binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını istiyor.
9: Dükkanımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir. Bunu sanayi kooperatifine bildirdik. Bildirdiğimizde bunlar dilekçeyle kaymakamlığa başvurdular. Gereğinin yapılmasını arz edildi.
1: Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, ulaşım aksadı. Bazı ev ve iş yerlerini ise ve tarım arazilerini ise su bastı.
10: Bas bırakma. Tamam, çok iyi.
0: Yollar göle döndü. Evler suyla doldu. Sağanak Sakarya'da çileye döndü.
11: Burası banyomuz abi. Su doldu.
0: Sakarya'da pazartesi sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıksız devam etti. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitleri su bastı. Erenler ilçesinde bir cadde ulaşıma kapandı. İlçede giriş kattaki bazı ev ve iş yerleri de suyla doldu.
4: Bu arkadaşımız halde hamallık yapıyor. Yapmayın abi, adamın evi ne olacak şimdi bu adam? Bu adam mağdur, bu adamı kim karşılayacak? Tut ola ağzına kadar, bak dizime gelmiş.
5: Arka taraf doldu.
4: Arka taraf doldu. Evin içi dolu su.
5: Burası da doldu.
4: Buraya kadar su doldu.
5: Sabahtan beri su boşaltıyorma böyle.
4: Teyzem 75 yaşında.
0: Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde de dereler taştı. Bazı evlerle bir tavuk çiftliğini su bastı. Su dolu yollarda araçlar mahsur kaldı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda çalışma yaptı.
1: Tokat'ta da sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çöktü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü Pazar ilçesine bağlı Ocak köyünde kaydedildi. Bölgede etkili olan sağanak köy yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılmaz hale geldi. O anları kaydeden vatandaşların görüntülerinde yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
11: Aha gitti.
1: Kocaeli'de sahilde görülen yoğun köpük endişe yarattı. Ekipler bölgeden numune alarak inceleme yaptı.
0: Suyun üzeri köpükle doldu. Köpükler kıyıya da taştı. Bu görüntü çevre sakinlerini endişelendirdi. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park sahilinden. Akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Kanal boyunca biriken köpük denize doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler köpükten ve sudan numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürüyor. Köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.
1: Ve turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylara iniyor. Ankara Zonguldak arasında ilk sefer 2 Ekim'de düzenlenecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerleri demir yoluyla yeniden keşfedilecek.
0: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden seferlere başlıyor. Ankara Zonguldak arasında 8 sefer düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin yapacağı seferleri duyurdu.
12: Turistik Kara Elmas Ekspresi 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunacağız. Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.
0: Tren 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasiteli hizmet verecek. Kara Elmas Ekspresi ilk turistik seferlerini geçen yıl yaptı. Bu yılın programına göre Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahatte Yenicere, dönüş güzergahında Çankırı ve Karecik'te gezi amaçlı duraklamalar olacak.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 19, Bursa yağmurlu 15 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece.

0: Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.
1: Fon soruşturmasında son durum ne? Cumhurbaşkanı ekonomik kurmaylarıyla hangi kararları alacak? Yargıtay, Ahmak davası dosyasını onarsa İBB'de ne, nasıl değişir? Siyasette transfer rüzgarı, yeni partide isim değişikliği, CHP'de İstanbul İl Başkanlığı gündemi. Serap Pelet soruyor, AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve hukukçu Bülent Yücetürk yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Saat 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu dilime de Ankara'dan, Beştepe'den başlayacağız. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan bu fon krizi sebebiyle ekonomik kurmaylarıyla bir araya geliyor. Emre Karaca da bizlere bu toplantının detaylarını aktaracak. İkide başlaması bekleniyordu. Başladı mı toplantı? Seni dinleyelim.
1: Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla toplantı gerçekleşiyor. Çok önemli bir toplantı olarak yapılacağı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından deklare edilmişti. Son bir haftada konuya ilişkin olarak aslında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumlar birçok farklı toplantı gerçekleştirdi. Ancak bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda yeni bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor. Tabii dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası verdiği mesajlar önemliydi. Sorumluluğu olan herkesin hesap vereceğinin altını çizmişti ve hukuk devleti çerçevesinde bu olayla ilişkili olarak herhangi bir istismara, suistimale engel olacaklarının altını çizmişti. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü verdiği mesajlar arasında özellikle sermaye piyasası kurumları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde manevi vicdanın rehberliğinde gerekli her türlü adımın altı çizileceğini ifade etti. Dün iki önemli sunum vardı kabine toplantısında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem gelinen aşamayı ve bilançoyu ortaya koydu hem de geleceğe yönelik olarak bir projeksiyon çizdi. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Yürlek de bugüne dek yapılan soruşturmaların seyrine ilişkin bilgilendirmede bulundu ve geleceğe yönelik olarak soruşturmaların nasıl bir seyir izleyeceğine dair de yine beklentilerin çerçevesini çizmiş oldu. Şimdi bugünkü toplantıda tabii alt başlıklarda bulunuyor. Özellikle ortaya çıkan tablo enine boyuna masaya yatırılıyor. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili gelinen aşama bugün ele alınıyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç sahibi olan kişilere yönelik olarak hangi uygulamaların devreye sokulacağı yine konuşuluyor ve fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlerle ilişkisi tespit edilenlere yönelik olarak hukuki hangi adımların atılacağı da masaya yatırılan bir başka parametre olduğunun altını çizebiliriz. Tabii bundan sonraki süreçte benzer hadiselerin yaşanmaması, sorunların su yüzüne çıkmaması için hangi hukuki ve idari düzenlemelerin yapılacağına dair de yine görüşmenin içerisinde bugünkü toplantıda ele alınacak konular arasında yer aldığını söyleyelim. Yani hem ortaya bir tablo konacak hem de

0: Parametreler eşliğinde önümüzdeki dönemde hangi önlemlerin, tedbirlerin alınacağı da şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşulan önemli başlıklar arasında yer alıyor. Bugünkü toplantı bittikten sonra da yazılı bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklamada da şüphesiz ki toplantının genel çerçevesine ilişkin olarak bilgi sahibi olmuş olacağız.
1: Pekala, teşekkürler Emre Karaca. Evet, bir yazılı açıklama gelecek. Peki işin adli kısmında neler olup bitiyor?

0: kendisi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Kimler hakkında? Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Emniyette işlemleri devam eden şüpheliler var dedik ki önemli isimler, çünkü soruşturmanın ilk aşamasında adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde serbest kalmışlardı. Ardından yeni gelişmelerin akabinde dosyaya gelen yeni ASAK raporları doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verildi ve şu anda Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ile birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu isimlerin de yarın adliye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii soruşturma kapsamında sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de dündü. Dün 4. dalga operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alınması noktasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talimat oluşturdu. Bunlardan 9'u gözaltına alındı. Peki bunlar kimdi? Destek Factoring Yönetim Kurulu üyeleri, aynı zamanda Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinin aralarında bulunduğu 9 ismin de emniyette işlemleri halen daha sürüyor. Bir yandan SPK açısından da gelişmeler var dosyaya yansıyan. Onlardan da bahsedelim isterseniz. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında bir inceleme gerçekleştiriyor SPK. Ve bu inceleme sonucunda da 37 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veriliyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında bir suç duyurusunda bulunuyor. Kimlerle ilgili? Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 isim hakkında suç duyurusunun yanı sıra aynı zamanda bu isimlerin borsada 2 yıl işlem yapma yasağı noktasında da masanın bir SPK'nın bir tavsiyesi bulunuyor. Bu kapsamda soruşturma halen devam ederken toplamda sabah saatleri itibariyle 5 şüpheli daha tutuklanmış oldu.
1: Pekala. Teşekkür ediyoruz Arzu Kaya fon soruşturmasına dair son durumu bizlere aktardı. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik açıklamalarına AK Parti'den tepkiler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da yanlış yapanı savunmayız, hükmü yargıya bırakır, siyasi sorumluluk almaktan kaçınmayız. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız, sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Özel'i eleştirdi. Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tip milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı. Açıklama Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır'dan geldi. Adır, Gürlek ve eşinin bakanlık tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini belirtti. Başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Gürlek'in avukatı Ahmet Şık hakkında iftira suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti. Ve Türkiye Güney Futbol Dünyası'nı yakından ilgilendiren bir operasyonla da başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing de var. Şüphelilerin hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale ettiği iddia ediliyor.
2: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
3: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
2: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
4: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı.

0: hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
1: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
0: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
1: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
0: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
1: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüyü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesaj da dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış, Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
0: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Bu arada yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme partiye savunmasını sunması için 30 gün süre verdi.
1: Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme Özgür Özel yönetimine savunma sunması için 30 gün süre tanıdı. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanıdı. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Anlaşmazlığı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yaptığı incelemenin ardından Yeni Parti'ye konuyla ilgili savunmasının sunması için 30 gün süre verilmesine hükmetti. Yeni Parti'nin verilen süre içinde veya daha öncesinde savunmasını sunması bekleniyor. Savunmanın da dosyaya eklenmesiyle Yüksek Mahkeme konuyu yeniden görüşecek ve isim değişikliğiyle ilgili talep karara bağlanacak. İtiraz kabul görmezse Yeni Parti'nin siyasi partiler sicilinden silinmesi gündeme gelecek.
2: Ve mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Genel kurulda yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Özel oturumun ardından açılış resepsiyonu verilecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinden fon soruşturmasına, infaz düzenlemesinden 13. yargı paketine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaisine başlıyor. İlk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Dikkat! Yeni yasama yılı saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda genel kurul salonumuza teşrif etmektedirler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özel oturuma katılması bekleniyor. Erdoğan'ın oturuma katılması halinde kürsülen terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması, yeni anayasa gibi konulara ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.
4: Genel kuruldaki özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de özel oturumu takip etmesi bekleniyor.
1: Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için locada Özgür Özel genel kurulda yerini alacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş, meclis tören salonunda açılış resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenirken Kılıçdaroğlu ve Özel'in katılması beklenmiyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz.
1: Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak.
4: Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi oldukça yoğun olacak. Terörsüz Türkiye sürecinden 13. yargı paketine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok düzenleme meclise sunulacak.
1: Son soruşturmasına ilişkin meclise sunulan araştırma önergeleri de meclisin gündem başlıkları arasında yer alacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonu içinde Ekim ayının ikinci haftasında gruplardan üye isimlerinin istenmesi bekleniyor.
2: Yarın da Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci, Amerika ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakereler ve Doğu Akdeniz gündemde olacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci takvime ele alınacak. Sahadan gelen veriler değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci masaya yatırılacak. İstihbari raporlar gözden geçirilecek. PKK ve bağlı örgütsel yapıların silahsızlandığı ve fiili varlığını sona erdirmesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde bölgesel gelişmeler de olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreci, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmenin etkileri ele alınacak. Gazze'deki son durum, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda gözden geçirilecek. Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetleri kurulun gündem başlıkları arasında yer alacak.
2: Bu arada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 9 yasa dışı bahis sitesine yönelik bir operasyon düzenlendi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Peki detaylar ne? Bu soruşturmanın detaylarını bize Gizem Türemen anlatacak. Seni dinleyelim Gizem.
5: Ayşe Süberker, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli toplamda 12 ilde olmak üzere eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Başsavcılığın koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyondan bahsediyoruz. Yapılan çalışmalarda 9 farklı yasa dışı bahis sitesine yönelik tespitler yer aldı. 30 şüpheli tespit edildi çalışmalarda. Aralarında da bu yasa dışı bahis sitelerinde yönetici olan, finans desteği sağlayan, canlı destek veren, işte ödeme konusunda çalışan ya da teknik sorumlu olarak görev yapan toplamda 30 şüpheli tespit edildi ve bir de MASAK raporu var. Oradaki rakam ilginç. MASAK raporuna göre şüphelilerin 2023-2026 yılları arasında 4.1 milyar TL işlem hacmi yaptıkları tespit edildi. 4.1 milyar liralık bir hacimden bahsediyoruz. Bu tespitin ardından belirlenen o 30 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendi. Toplamda İstanbul merkezli ama aralarında pek çok büyük şehrin de olduğu 12 ilde gerçekleşen eş zamanlı düzenlenen bir operasyon. 32 farklı adrese düzenlendi. Hem yakalama hem el koyma işlemleri için. Ofis olarak değerlendirilen adreslerde bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi ele getirildi. Call center görevi yapmak için orada bulunan personelin müşterileri okumak için hazır bulundurdukları evraklar ve çok sayıda dijital materyallerde ele geçirilenler arasında. Buna yönelik bazı tedbirler var. Yani haklarında işlem başlatılan 30 şüpheliye yönelik 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanı bloke edilmiş durumda. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var diyoruz ama şimdiye dek kaçı gözaltına alındı? Buna yönelik henüz bir açıklama yapılmadı başsavcılıktan. Çünkü soruşturmanın hala çok yönlü olarak devam ettiği duyuruldu. Bu nedenle 30 şüpheli hakkında en azından işlem başlatıldığını ve buna yönelik bir operasyonun İstanbul merkezli olarak düzenlendiğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça da aktaralım.
0: Evet.
2: Evet, bu fon krizine yönelik soruşturma devam ederken bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla birlikte.

0: Saat 14'te toplantıya başladı. Konuşacağız bu toplantından ne gibi kararlar çıkabilir? Bundan sonra atılacak adımlar ne yönde olacaktır? Konuğum Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan. Oral Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, bir 10 gün oldu Türkiye bu mevzuyu konuşuyor. Dün de açıklamalar yapıldı. SPK'dan da açıklamalar geliyor. Adalet Bakanlığı'ndan, Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar geliyor. Ama bugünkü toplantının bir anlamda belirleyici olmasını bekliyor musunuz siz? Yazılı açıklama yapılacağı söyleniyor. Beklentiniz ne yönde?
1: Tabii genel olarak çok travmalı, yoğun bir süreç oldu. Bir haftayı geçti. Bir tarafta hak hukuk tartışması ama bir tarafta da ben bilmiyordum, bilmeden yaptım diyenler. Bir tarafta da ben yatırım yapmayı bilmiyordum. O yüzden devletimize güvenerek, inançlı mülkiyet esasına güvenerek yatırım yaptım diye düşünen yatırımcılar tarafı ya da hiçbir şey anlamadan, güvenmeyi de bilmeden yatırım yapanlar ama neticede çok net bir şekilde haksız kaybedenler, haksız kazananlar durumu var. Dolayısıyla bu toplantıdan hem gerçekten bir bilerek hak yiyenler hakkında gerekenlerin yapılması yönünde daha net açıklamalar gelebilecektir diye düşünüyorum. İki, bilmeden hak yedikleri düşünülenlerin biraz daha ayrımlaştırılabilmesi konu olabilir. Üçüncüsü, mağdur olanların gerçekten tanımlanması gerekiyor.
0: Evet.
1: Mağdur kimlerdir? Mağdur seviyesi nasıl belirlenmelidir? Ben çok fazla bu konuda oralarda bilirkişi olabileceği kanaatim tam oluşmuyor. Temennim Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda daha etkin bir şekilde bir değerlendirme yapar.
0: Hocam bu teknik açıdan kolay mıdır?
1: Hazırız.
0: Yani gerçek mağdurun kim olduğu, yani hakkı yenenin kim olduğu, bir de hak yiyenin kim olduğunu, yani 500 bine yakın insandan bahsediyoruz, bunlar tekil yatırımcılar. Hani onları çok ayırt etmek kolay mıdır?
1: Çok zor. Ona
0: Zor.
1: Gerçekten onu söylemek istiyorum. Yani bir ciddi bir sorun var orada. Mağdur tespiti konusu kolay değil. Buna önem verilmesini istiyorum. Yani sizler de bunu dikkate aldınız. Bugün böyle bir haber yaptınız Beştepe konusunda. Ki ta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gelmiş bir durum. Ben kendisinin bu konularda çok etkili ve bilgili olduğu noktaları ortaya koyacağına inanıyorum bugün. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Bir sene kadar önce Sayın Bakan, Sayın Şimşek bu konularda aynı hassasiyeti görmekle birlikte gerekli
0: Evet,
1: tedbirler ve
0: söylemiş.
1: uygulamaların alınmasında yavaş kalındı. Yani bir sene kadar önce malumunuz SPK Başkanı'nın yanı sıra Sayın Bakan da mağduriyetlere karşı, pardon, fonlarla ilgili bazı konularda ciddi sorun olduğunu, bunların üzerine gidileceğini belirttiler. O zamandan bu zamana kadar ciddi bir süreç geçti. Demek ki bu mağduriyetlerle ilgili konu Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar bugün gelmiş oldu.
0: Tabii,
1: Dolayısıyla ben
0: artık.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok etkili ve en üst düzeylerde dahi ne tür karar aldığını görebileceğimiz bir gün olabilir diye düşünüyorum. Çünkü konuları yeteri kadar değerlendirdi ve bildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla önemli bir açıklama metni gelebilir kanaatindeyim. Biraz önce söylediğimi de tekrar öne çıkarıyorum. Mağduriyetler öyle sıradan değil. Örneğin ya borsaya girdiniz, fon aldınız, menkul kıymet aldınız, riski vardı bunun, riske girdiniz, batın o zaman. Hayır, öyle değil. Özellikle fon alanları birinci derecede kastediyorum. Fon alanlar inançlı mülkiyet esasına göre doğru yönetileceğine inandıkları için o
0: Tabii.
1: fonları aldılar. İki, bazı hisse senetlerinde bir hafta 10 gündür taban taban hisse fiyatları aşağı doğru gidiyor. İyi de hisse 10 liradan 100'e çıktığı zaman 100 lira iken bu hisseyi alanlar ya da 70 iken alanlar şu an tekrar 10'a 20'ye kadar düşmesine izin verildiğinde mağdur duruma düşmüş olmayacaklar mı?
0: Evet.
1: Hisselerde de çok ciddi mağdurlar olduğu
0: Evet,
1: kanaatindeyim.
0: ama payları oranında deniyor. Tabii şimdi oradaki karışıklık da, yani hangi reel fiyata göre, değil mi? 50 liraya göre mi?
1: Tabii.
0: 550 liraya göre mi? Yani orada da
1: Haklısınız.
0: Yani zor.

0: Yani
1: Şeyi soracağım hocam size. Şimdi bu mağdur fonu kurulsun deniyor. Neye göre kurulması gerekiyor? Hani devlete mi yüklenecek bu? Dolayısıyla hani vatandaşa da mı yüklenecek? Yoksa bu yurt içi ve yurt dışı varlıklar, özellikle Bakan Gürlek de dedi yani yurt dışından da getireceğiz dedi. Bu da kolay mıdır getirmek? Evet, onların tespiti kolay mıdır?
0: Ya bu özellikle algoritmik işlemler de dahil olmak üzere çok kapsamlı çalışılması gereken bir konu. Ben şahsen şunu söyleyeyim, 1997 yılında bu konuya çok büyük önem verip sermaye piyasasında kurumsallaşma çalışmaları yaptık ve onu da Sayın o zamanın Başkanı Tuncay Artunç kitap olarak yayınlanmasını talep etmişti. Kendisi vefat etti, göremedi kitabı. Kitap yayınlandı. O günden bugüne en önemli konu sermaye piyasasında kurumsal yatırımcılığı kaybetmemektir. Bu
1: Tabii.
0: çok önemlidir. Burada ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şöyle çok net katıldığım bir durum var. Çok net. Şu anda bu olay gerçekten Türkiye ekonomisini sarsabilecek bir havaya gidebilecek iken o boyuta götürtülmedi. Bu anlamda da önemli bir başarı olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla olayın geleceğe sirayet edecek, fonların kurumsal bir önemli yapı olduğunu zedeleyecek anlayışı engellememiz gerekiyor. Bu da sizin de işte söylediğiniz gibi mağdur fonu veya X fonu şeklinde olup ancak bunların doğru insanlardan, doğru uzmanlardan oluşması gerekiyor. Bağımsız, tarafsız çalışmasını sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla ben de yani sorulursa her türlü elimden gelen katkıyı da
1: Evet.
0: sağlarım. Kişileri de önerebilirim yurt dışından, içeriden. Ama bu gerçekten önemli. Siz de söylediniz zaten nasıl tespit edilecek? Evet, bu da bir uzmanlık işi.
1: Evet. Şimdi önce 3 ay verilmişti, sonra bu 6 ay dendi ama işte işler çözülürse 6 aydan kısa bir sürede de olabilir dedi. Ama şimdi sizin de bu telaffuz ettiğiniz bir takım zorluklar, teknik zorluklar olsa gerek. Bu sürecin uzamasına da sebep olabilir ki gerçekten mağdur olan insanların da yürüyen bir hayatı var, değil mi? İşte kredi kartı ekstreleri
0: Evet,
1: geliyor,
0: yani
1: işte bir taksit geliyor, işte borcu vardır vesairedir. Yani bu da bir risk değil mi bir anlamda vatandaşlar için?
0: o güzel bir nokta, sistemik etkiler. Yani bir tanıdığım arkadaşım var, çok Türkiye'de önemli işlere imza atan, alanını da söylemeyeyim, çok belli olur. Çok kendi halinde kendi işini yapan, Türkiye'de marka olmuş bir isim. Kaynaklarının bir kısmını malum fonlara girmiş. Çünkü çok tavsiye ediliyor. Fon diye düşünüyor, yatırıyor. Yatırdığını duyuyorum. Fakat o fonlarla tekrar kendi dediğiniz gibi reel sektördeki yatırımlarını büyütecekti.
1: Tabii.
0: Oradan edindiği kaynaklarla yatırıma dönecekti. Ama şimdi bırakın yatırımı, diğer taraftaki mevcut yatırımlarında zarar görme riskiyle karşı karşıya.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu tip mağduriyetler nasıl giderilecek? Orası bir soru işareti kalıyor. İnşallah çok fazla zarar oluşmaz diye düşünüyorum. Bir de şeye takılıyorum. Bir tarafta fonlar durduruluyor, işlemler duruyor ama fonun yatırım yaptığı hisse senetlerinin fiyatları pat pat pat pat hızla aşağı doğru gidiyor. Burada
1: Evet.
0: fonun değeri düşürülmüş oluyor, düşmüş oluyor. Bunun bedeli nasıl ödenecek? O zaman o fonu satın almış olanların da değeri çok
1: Düşüyor
0: düşmüş
1: tabii.
0: oluyor. Hisselerin de değeri düşmüş oluyor. Mevcut sahip olanlar zaten ciddi bir zarar yükleniyor. Bu
1: Sanırım hali
0: nasıl
1: hazırda
0: yani?
1: 90 fonda da yani bu alış satış yok. İşte paylar da değer kaybediyor. Yani bunun bir de borsanın geneline tezahürü sizce nasıl
0: O derece
1: oluyor?
0: olmadığını, o derece olamadığını görüyoruz. Yani sirayet etkisi, bulaşma etkisinin o derece olmadığını görüyoruz. Piyasamızın derinliği içerisinde küçük kaldı. Miktarsal anlamda belki diye düşünüyorum ama sorunumuz burada ne biliyor musunuz? Yabancı yatırımcı çok azdı
1: Evet.
0: Türkiye'de. Öyle bir dönemde oldu bu iş. Yabancı yatırımcı az iken bir de yatırımcının kaçması olayı söz konusu olmadı. Dolayısıyla bir sistemik kriz ihtimali hem iç piyasa kaynaklı ki faizlerde anormal değişim yok.
1: Evet.
0: Dövizde anormal değişim yok. Bence orada kaygı düşündüğümüz boyutta değil. Marifet şu anda gerçek mağduriyetleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünden çözülmesi

0: ve onların bu mağduriyetlerini giderilebilmesinin hakkaniyetle yapılmasıdır.
1: Evet. Göreceğiz. Bekliyoruz biz de merakla çıkacak yazılı açıklamayı, değerlendirme fırsatımız da
0: Siz de
1: olur.
0: altyapı da vermişsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, ne hak yeriz ne de göz yumarız. Yani aynı anda hem hakların korunması bugün daha net açıklanabilir, hem de hak yiyenlerin iyi tespiti gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani tesadüfen o işin içine girmiş vesaire bilmem ne, bunların iyi ayrılması gerekiyor. O da Türk adaletine düşüyor iş
1: Evet.
0: orada. İnşallah hak
1: Orada da
0: yerini bulur.
1: bağımsız uzmanlara dikkat çekiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Göreceğiz, bekleyeceğiz. Sonra konuşmaya devam ederiz belki önümüzdeki günlerde. Profesör Doktor Oral Erdoğan, sağ olun, haber hattına katıldığınız için
0: Yayınlar
1: teşekkürler.
0: diliyorum.
1: Evet, şimdi biraz dış dünyaya bakalım. Toplantı devam ediyor. Açıklama gelir gelmez de Habertürk ekranlarında göreceksiniz. İsrail basını Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı mutabakatı gündemine aldı. Mutabakat sonrası oluşan güvenlik tablosunun İsrail'i köşeye sıkıştırdığını yazdı. Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor ifadelerine yer verdi.
2: Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakata dikkat çekildi. Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor denildi. İfadeler İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin yayımladığı haberde 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil olmak üzere Yunan adaları zincirini tamamen devre dışı bıraktığı kaydedildi. Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan bir koridor meydana getirdiği belirtildi. Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle Akdeniz'i fiilen ikiye böldüğü öne sürüldü. Haberde İsrail'den Güney Kıbrıs Rum yönetimine, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması planlanan doğal gaz boru hattı projesine dikkat çekildi. Mutabakat sayesinde oluşan güvenlik tablosunun bu projeyi engellemeyi veya en azından kesintiye uğratmayı hedeflediği ileri sürüldü. Haberde İsrail'in ithalatının %98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edildi. Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı. İsrail yetkililerin bu durumu Türkiye'yi İsrail'i köşeye sıkıştırıyor şeklinde değerlendirdiği kaydedildi. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmış, iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını koruması amaçlanmıştı.
1: İngiltere'deki İşçi Partisi konferansına Filistin hakkındaki açıklamalar damga vurdu. Dışişleri Bakanı Miliband, Filistinlilerin acılarının dünyanın vicdanında bir leke olduğunu söyledi. İsrail'li işgalcilerin Batı Şeria'da etnik temizlik yaptığını da ifade etti.
3: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria hakkında konuştu. Filistinlilerin yaşadığı acıların dünya vicdanında bir leke olduğunu savundu. Miliband, Liverpool'daki İşçi Partisi konferansında hükümetin dış politikasını değerlendirdi. Antisemitizme karşı çıkacaklarını belirten bakan, bu durum Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da yol açtığı acıları haklı çıkaramaz dedi.
4: Bu acı dünya vicdanında kara bir lekedir. Bu ülkede ya da dünyanın başka yerlerinde Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında derinden etkilenen ve öfke duyan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Haklıydınız.
3: İngiltere Dışişleri Bakanı Temmuz'da göreve gelen Başbakan Andy Burnham hükümetinin Filistin meselesindeki duruşunu değiştirdiğini de dile getirdi. İki devletli çözümü yok etmeye çalışanlara başarmanıza izin vermeyeceğiz diyoruz dedi.
4: Batı Şeria'daki yerleşimci teröristlerin gerçekleştirdiği etnik temizliği açıkça dile getiriyoruz. Gazze'deki savaş suçu kanıtlarını ve İsrail'in Filistin'i yasa dışı işgalini ifşa ediyoruz. Ve sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz.
3: İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle yapılan ticareti durdurma kararı almış, Miliband, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik finansman sağlayan şirket ve kişilere karşı da harekete geçeceklerini açıklamıştı.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu yarın sona eriyor. Böylece bölgede 23 yıllık bir dönemde kapanacak. Çekilmeyle birlikte gözler İran'ın Irak'taki nüfuzuna ve bölgedeki yeni denkleme çevriliyor.
3: Irak'ta 23 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını bölgeden çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu için son gün 30 Eylül. Washington'la Bağdat arasında 2024'te varılan anlaşma uyarınca Amerikan güçlerinin Irak'ta üslerden çekilmesi 30 Eylül'de tamamlanacak. Peki çekilme Irak'taki güç dengelerini değiştirebilir mi? Reuters'ın haberine göre İran ve müttefikleri binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 23 yılın ardından gelen çekilmeyi ülkedeki nüfuzlarını pekiştirecek stratejik bir zafer olarak nitelendiriyor. Iraklı güvenlik uzmanları da Tahran ve İran destekli grupların daha geniş hareket alanına sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir diğer uyarı ise terör örgütü DAEŞ'e yönelik. Iraklı ve Kürt güvenlik yetkilileri çekilmenin örgütün uyuyan hücrelerine yeniden güç kazanma fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak çekilme Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. Pek çok habere göre ayrılan birliklerin önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek. Bunun yerine yüzlerce askerin Ürdün ve bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılması bekleniyor. Sınırlı sayıda askerin Bağdat'taki Büyükelçilik ve diğer diplomatik tesislerin güvenliği için Irak'ta kalması da olasılıklar arasında. Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğunu korumak için de en az bir hava savunma sisteminin bölgede tutulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmişti. 2011'de çekilen Amerikan askerleri terör örgütü DAEŞ'in yükselişi üzerine 2014'te Irak'a geri dönmüştü.
1: Uzay şirketi SpaceX'in Starship roketi 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaştı. Yolculuğu motor arızası nedeniyle erken sona eren roket Pasifik Okyanusu'na inişi sırasında alev alarak patladı.
3: Uzaydaki tarihi test Pasifik Okyanusu'nda alevlerle sonuçlandı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak tanıttığı Starship 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinden fırlatılan 124 metrelik dev roket uçuş sırasında bir motorunun devre dışı kalmasına rağmen 26 Starlink uydusunu yörüngeye başarıyla bıraktı. Tırmanıştaki motor arızası nedeniyle 10 saat sürmesi planlanan görev erken kesildi. Uçuş kontrol merkezi düşüş bölgesini Pasifik Okyanusu olarak değiştirdi. Hawaii'nin kuzeyine iniş yapan Starship suya temas ettiği anda alev alarak patladı. Patlama anları kameralara yansırken SpaceX mühendisleri inişteki kayba rağmen yörüngeye çıkışın devrim niteliğinde bir başarı olduğunu duyurdu. Geliştirme sürecine 15 milyar dolardan fazla harcanan mega roketin maddi hasara rağmen veri toplama amacına ulaştığı belirtildi. NASA yöneticisi Jared Isaacman, SpaceX'i yörüngeye ulaştığı ve krizi güvenli bir şekilde yönetebildiği için tebrik etti. Elon Musk ise nihai hedeflerinin yılda yüzlerce Starship fırlatarak Mars ve Ay görevleri için kesintisiz bir taşıma hattı kurmak olduğunu ifade etti.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir bina 4 katlı olarak yeniden inşa edildi. Binanın bodrum katına garajla yapıldı ancak garaja otomobiller giremiyor. Nedeni ise garajın önündeki elektrik direği.
5: Gidildi ama çözüm üretemedik. Biz de o kadar uğraştık, aldıramadık. 2 yıldır böyle.
3: Yenilenen binanın garajına otomobil giremiyor. Garajın girişini kapayan elektrik direği tüm girişimlere rağmen kaldırılmadı. İstanbul Avcılar'daki bu bina 2 yıl önce yenilendi. 4 katlı binanın altına otomobiller için garaj da yapıldı. Garajın girişi kaldırımdaki elektrik direği nedeniyle kapalı.
5: Depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var içeri. Başka bir şey yok. Giremiyor içeri araçlar. Kaldırılmasını istiyor bunun buradan.
3: Bina sakinleri elektrik direği kaldırılsın diye yetkililere başvurdu. Ancak 2 yıldır çözüm bulunamadı.
6: Motorları koyuyoruz buraya ara sıra. Bir tane motorları koyuyoruz. Belediye falan söylüyor. Belediye ilgilenmiyor. BİTAŞ ilgilenmiyor.
1: ve daha Eylül ayı bitmeden zirvelerde kar yağışı başladı. Erzurum'da Palandöken, Erzincan'da Esence ve Munzur dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da gece yüksek kesimlere de kar yağdı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken'in 3126 metre yükseklikteki zirvesi beyaza büründü. Kayak merkezi de yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı. Erzincan'da da Esence ve Munzur dağlarına mevsimin ilk karı yağdı. Karlı zirveler Üzümlü ilçesinden gözlemlendi. Ve İstanbul'da bugün de yağmur etkili. Kentte son durum ne? Yağış ne kadar sürecek ve nerelerde etkili olacak? Bize Aslı Nömer Aktaş anlatacak. Seni dinleyelim.
7: İstanbul'da bugün yağmurlu ve kapalı bir hava var. Sabah saatlerinden itibaren yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterdi. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bektaş'la birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Yağış İstanbul'da birkaç gündür devam ediyor aslında. Bugün de zaman zaman ara vererek etkisini sürdürüyor. Bundan sonraki saatlere baktığımızda da İstanbul'da bulutlu hava devam edecek. Yer yer yağış geçişleri görülebilecek. Tabii bu bugün yağmurun yanında rüzgar da oldukça etkili. Kuzeyli yönlerden esiyor rüzgar. Özellikle açık alanlarda, sahil kesimlerinde daha kuvvetli hissediliyor. Rüzgarın hamleleri öğleden sonra 50 kilometreye kadar yaklaşacak. Yağışın aslında 17 ve 18 saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinde ise hafif hafif çiselemesi bekleniyor. Yani hava tamamen açmayacak. Yer yer yağmur, zayıf yağmurlar görülebilir. Yani şemsiyeleri hemen kaldırmamak gerek. Çünkü İstanbul'da yağışın etkisini yarın akşama kadar göreceğiz. Hava durumuna gelirsek, hava durumu da şu anda İstanbul'da 19 derece. Ancak hissedilen hava durumu 16 derece. Aslında sonbaharın etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz bir günde İstanbul'da oluyor diyebiliriz. Biz de Beşiktaş sahilden son durumu sizlere aktarmış olalım.
1: Pekala, Aslı Nömer Aktaş aktardı İstanbul'daki son durumu. Türkiye'yi küresel sanayinin üretim üssü olarak konumlandırmayı hedefleyen MAKTEK Avrasya 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. İmalat sektörünün olmazsa olmazları makineler, CNC'ler ve geleceğin teknolojileri fuarda sergileniyor.
8: Dünyada ne varsa bir makineden çıkıyor. Hatta kendilerini yapan makineler bile bunlar.
9: Dijital üretimden robotiğe, otomasyondan yapay zeka entegrasyonlarına. Uluslararası MAKTEK Avrasya 2026 fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 9.sü düzenlenen fuarda Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik gelişmeler sergileniyor.
10: Birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üreten teknolojiler burada sergileniyor. Başta takım tezgahları, otomasyon sistemleri, robotik çözümler, dijital teknolojiler.
8: Buradaki makineler şu anda işte savunma sanayine, havacılık sanayine, uzay sanayine parça üretiyor.
11: Yapay zeka kullanarak çok farklı sistemler oluşturulmuş. Kalite kontrol için, keza atıklar için, üretim için çok farklı fikirler geliştirilmiş.
12: Fuarda sadece makineleri öğrenmek, görmek, gezmek değil, onlarla daha verimli şekilde, daha akıllı şekilde nasıl üretim yapabiliriz? Yapay zeka ile nasıl entegre edebiliriz? Bu sorulara cevap bulabiliyoruz.
9: 1208 makina, 132 robot ve binlerce ekipmanın sergilendiği fuara 32 ülkeden 1300'ün üzerinde firma katıldı.
10: Geçtiğimiz fuara göre de %35'lik bir büyümeyle açtık katılımcı sayısında. %50'lik bir büyümeyle de yurt dışından direkt katılan firma sayısında artış var. Dünyanın çok nadide markaları Türkiye pazarına girmek, gerekse de Avrasya coğrafyasının pazarında daha fazla yer edinmek adına bu fuarda yerlerini aldılar.
12: Makine sektörü de Türkiye'nin yaklaşık 30 senedir 2 numaralı en büyük ticaret hacmine sahip üretim alanıdır. İthalatıyla, ihracatıyla 50 milyar doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Böyle önemli bir sektör ülkemiz için ve bu onun tepe noktası.
9: Fuarda dijital deneyimleme alanı da oluşturuldu. Bu alanda sanal gerçeklik destekli mesleki operasyon simülatörleri de yer alıyor. Bu ne demek? Fuara gelenler sadece makineleri görmekle kalmıyor, birebir deneyimleme şansı da yakalıyor.
13: topraksız tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine geliştirdiğimiz bir simülasyonumuz mevcut. Kendi kendine yetebilen bir sistem aslında ortaya çıkartıldı.
9: Türkiye'de ilk kez sergilenen teknolojilerin de yer aldığı fuar 3 Ekim'de sona erecek.
8: Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. Biz de bir makine başkanlığı kurup sektörümüzün eksiklerini çözüm önerisi üretmek istiyoruz. Daha katma değerli ürünler nasıl üretiriz? Hep beraber çalışmamız gerekiyor.
1: Ve böylece bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli takımımız Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk etti İtalya'ya. Farklı mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
1: Maçtan önce dile getirmiştim, yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın da mesela şöyle bir değer okumuştum bugün bir yerde. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördüklerime konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. İkinci yarı yani şöyle ilk yarı mesela ilk 30 dakikayı baz almamız gerekirse çok kötü bir başlangıç yaptık maça. Yani alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik ve belki de ıslıklanmayı da hak ettiğimizi de düşünüyorum ilk 30 dakika için. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdi takımımız ve o reaksiyonun üstünde 3-1 yakalamıştık. İkinci gol iptal oldu ve üstüne 4-1 oldu bir anda bireysel bir hatada. 4-1 olunca da tabii ki de istediğimiz sonucu maalesef alamadık. Ama başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için.

0: bize yakışmayan inanılmaz kötü bir mücadele. Yani tüm sorumluluk futbolculara ait burada. Yani daha sonrasında yenilen gollerden sonra taraftarın tepkisi gerçekten bizi üzdü açıkçası. Daha da takımı düşürdü. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama yani açıkça konuşmak gerekirse milletimiz herhalde artık bu özür dilimi mevzularına artık sıkıldığını düşünüyorum. Kendi adıma ve takım adıma söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var yoğunluğumuza çalışacağız.
1: Galatasaray'ı ara sonrasında oldukça yoğun bir Ekim ayı bekliyor. Sarı Kırmızılılar 22 günde 6 kritik maça çıkacak. Barcelona, Lille ve Fenerbahçe karşılaşmaları bu zorlu periyodun en dikkat çeken sınavları olacak.
2: Galatasaray milli aranın ardından hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir fikstüre girecek. Okan Buruk'un öğrencileri 9 Ekim'den 30 Ekim'e kadar toplam 6 maça çıkacak. Sarı Kırmızılılar yoğun maratona 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı ağırlayarak başlayacak. 4 gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona Rams Park'a gelecek. Galatasaray ardından peş peşe 2 deplasmana çıkacak. 17 Ekim'de Ankara'da Gençler Birliği ile karşılaşacak Aslan, 21 Ekim'de Fransa'da Lille'in konuğu olacak. Yolculukların ve kısa dinlenme aralarında Okan Buruk'un zaman zaman rotasyona gitmesi bekleniyor. Ayın en kritik sınavlarından biri ise 26 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisi olacak. Sarı Kırmızılı ekip ezeli rakibini sahasında ağırladıktan 4 gün sonra Konyaspor deplasmanıyla Ekim ayını tamamlayacak. Okan Buruk öğrencilerini fiziksel durumlarına göre bu süreci hazırlamayı hedefliyor. Teknik heyet bu periyodu mümkün olan en az kayıpla geçerek hem ligde hem de Avrupa'da iddiayı korumayı amaçlıyor.
1: Basketbolda akşamın maçlarına bakalım. Anadolu Efes Eurolig'in ikinci haftasında saat 20'de İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Lacivert Beyazlar sahasında kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
3: Kaybı Barcelona'dan Şrazel çaldı. Colin Malcolm potaya gidiyor ve...
4: Anadolu Efes Euroleague'de çift maç haftasında Real Madrid maçıyla başlıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes kazanarak organizasyonda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
3: Asist yapıyor.
4: Lacivert Beyazlılar ligin ilk haftasında bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Real Madrid ise aynı haftada Dubai Basketbol'a konuk olduğu müsabakadan 78-77'lik yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes ile Real Madrid Euroleague'de 49. kez karşılaşacak. Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.
5: Güzel bırakıyor Andres Feliz ilk sayıları.
1: Akşamın diğer maçında Fenerbahçe Tarfi'nin yine Euroleague'in ikinci haftasında saat 20.45'te Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı lacivertler sahasında kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
4: Fenerbahçe Tarfi'nin Euroleague'deki ikinci maçına çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfi'nin Bayern Münih'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk haftasında Sarı Lacivertli ekip İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.
6: Lig sezonuna bu turnikeyle başlıyor lig.
4: Alman temsilcisi ise birinci haftada Hapoel Tel Aviv'i deplasmanda 86-84 yendi. Fenerbahçe ile Bayern Münih 20. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 15'ini Sarı Lacivertliler, 4'ünü ise Alman ekibi kazandı.
3: Ayağı çizgide, atışında isabet var.
1: Evet, bu akşamki karşılaşmalarda temsilcilerimize başarılar dileyelim. Spor bültenimizi noktalayalım, az sonra HT 360'ta Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 24, Kütahya yer yer yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana parçalı bulutlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 18, Konya parçalı bulutlu 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Van parçalı bulutlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 28 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: ve saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Habertürk'tesiniz, HT360'da ben Dilek Gül, merhabalar, hoş geldiniz. Bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Kemal Amşoğlu ile beraber hazırladık HT360'ı. İlk üç manşetle başlayalım. Fon soruşturmasına bakacağız. 5 yeni tutuklama geldi ve böylelikle toplam tutuklu sayısı da 56'ya yükselmiş oldu. Bu sıralarda da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı. Biraz bu işin detayına dair öncesinde yapmış olduğu açıklamalar var. Yeniden konuşmasını bekliyoruz. Emre Karaca takipte. Bir gideceğiz Ankara'ya, son duruma bakacağız. Yargıtay'ın adını değiştirmesini istediği yeni partiye Anayasa Mahkemesi savunma için bir ay süre verdi. Süreç nasıl işleyecek? Yeni partinin isime dair çalışmaları ne boyutta? Bunu da aktaracağız. Ve HT360'ın dünya dediğimiz diliminde bir iddiayı konuşacağız. Yunanistan'da çalkalanan, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle yazılan, çizilen bir iddiadan bahsediyorum. Deniliyor ki Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi hükümeti düşürmekle tehdit etti. Böyle bir iddia söz konusu. Bu iddia neden ortaya atıldı? Atina'da neler konuşuluyor? Önce bir Atina'ya gideceğiz. Son durumu alacağız. Sorularım var bu meseleye dair. Hem zamanlaması hem de biliyorsunuz Türkiye'ye dair de Atina'da son dönemde yazılan, çizilenler var. Biraz bunları karşılaştırarak konuşacağız, tartışacağız. Hadi başlayalım. Önce Ankara'ya gideceğiz. Emre Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantının gündemini paylaşacak bizimle. Emre, fon soruşturmasına dair Cumhurbaşkanı'nın dün açıklamaları vardı. Daha önce de vardı. Bu toplantı neden önemli?
1: Dilek Gül, bu toplantının aslında en önemli, bu kadar bu denli yüksek bir önem atfedilmesinin sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edecek olması. Çünkü son bir haftalık zaman diliminde bizler de Ankara'daki ekonomi kurmaylarıyla yaptığımız sohbetlerde kendilerine soru olarak yöneltiyoruz. Onlar çok sık olarak toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. En üst düzeyden isimler bunu söylüyorlar. Ancak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan bu toplantı hem sembolik hem de fiili olarak önem arz ettiğinin altını çizebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuya ilişkin olarak geniş kapsamlı açıklamalarda bulunmuştu. Sorumlu olan herkesin bu konudaki bedeli ödeyeceğinin aslında altını çizdi. Bugünkü toplantıda da aslında genel bir çerçeve, dün çizdiği genel çerçevenin bugünkü toplantıya da yansımalarının görülmesini bekliyoruz. Dün kabine toplantısında iki farklı sunum gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek özellikle ekonominin bundan sonraki yol haritasına ilişkin olarak bir sunum gerçekleştirdi. Bununla birlikte az önce senin de ifade ettiğin gibi soruşturma süreci devam ediyor. Tutuklamalar var, gözaltılar var. Konuya ilişkin olarak gelinen aşamada Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kabine üyeleriyle paylaşılmış oldu. Şimdi bugünkü toplantıda belli parametreler üzerinden aslında yol haritasının izlendiğini söylemekte fayda var. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmaların ne durumda olduğu bugün bir şekilde etüt ediliyor. Yine gerek fonlar gerek hisse senetleri sebebiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik olarak soruşturmalarda gelinen aşama ve bundan sonra alınacak tedbirler de masaya yatırılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlerle ilişkisi tespit edilenlere yönelik olarak hangi hukuki düzenlemelerin yapılacağı da yine bugünkü toplantının ana gündem başlıkları arasında yer alıyor. Tabii dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka önemli vurgusu daha vardı.

0: Vedat Yılmaz'ın yanı sıra BDDK Başkanı gibi, SPK Başkanı gibi isimler de bu toplantıda yerlerini almış durumdalar. Şimdi toplantı sonrasında yazılı bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklama şüphesiz ki hem bu toplantıda konuşulanlara ilişkin olarak ipucu verecek, hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak genel bir çerçeve çizmiş olacak. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün buradan çıktıktan sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek. Burada genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Burada bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii sarkmış durumda program. Aslında öngörülen saat 16 gibi genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmasıydı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının sebebiyle ve bu toplantının tahmin edilenden biraz daha uzun sürmesi sebebiyle şimdi önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saat dilimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı konuşmaya gözler çevrilmiş olacak. Burada da şüphesiz ki yaşanan sürece ilişkin olarak Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle derinleşen fon soruşturması ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saat dilimlerinde AK Parti'deki yapacağı konuşmada önemli konulara parmak basacak.
1: Emre, sağ olasın, teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla toplantı halinde. Bir de bu fon krizinin soruşturma ayağı için Çağlayan'a gidelim şimdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda Arzu Kaya bu dosyayı takip ediyor. Arzu, fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiğini, yeni gözaltılar olduğunu söyledik, yeni tutuklamalar olduğunu. Kimler gözaltında ve süreç nasıl ilerliyor?
2: Dilekçe sabah saatlerinde Pusula Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlardan 7'si hakkında da ilk kontrol hükümleri uygulandı ve böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, evet, 56'ya yükselmiş oldu. Diğer sorunuza gelecek olursak, emniyette işlemleri devam eden bazı şüpheliler var. Onların da önümüzdeki günlerde yine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Onlarda kim aslında önemli isimler var? Daha önce soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrolle serbest kalmışlardı. Ancak yeniden gözaltı kararı verildi ve şu anda emniyette işlemleri devam eden önemli isimler arasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener, aynı zamanda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de bulunuyor. Aslında dün 4. dalga operasyon düzenlenmişti. O kapsamda da 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 9'unun gözaltına alındığını biliyoruz. Yine dalga operasyonlar kapsamında gözaltına alınan isimler emniyette sorgulanıyor, ardından adliyeye getiriliyor, soruşturmanın yürütüldüğü savcılıkta ifadesini veriyor ve peyderpey dosya kapsamında tutuklu sayısı da böylelikle artmış oluyor. Son olarak da SPK'nın bir suç duyurusu oldu, onlardan bahsedelim. Hem adli süreç hem idari süreç devam ediyor çünkü. SPK TR Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında bir inceleme başlattı ve bu incelemenin sonunda da 37 isim hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verdi. Sermaye piyasası kanunu muhalefet ve piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında ciddi bir suçlamadan bahsediyoruz. Zaten soruşturma çok önemli suçlamalarla yürütülüyor. Kimler hakkında? Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin ve aynı zamanda Emre Alkin'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Sadece bununla ilgili değil, bu isimlerin borsada 2 yıl işlem yapma yasağı noktasında da bir kararı oldu SPK'nın. Yine aynı zamanda sermaye piyasası lisansları da bu işlem yasağı süresince, yani 2 yıl süresince iptal edilmiş oldu. Bugüne dönecek olursak, sabah saatlerinde Suç Ceza Hakimliği'nden karar çıktı. Toplamda Pusula Portföy ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken, önümüzdeki günlerde de emniyetteki şüphelilerin adliye sevk edilmesiyle birlikte bu 56 tutuklu olan soruşturma dosyasındaki şüpheli sayısının daha da artması bekleniyor Dilekgül.
1: Arzu, çok teşekkür ederiz. Seninle birlikte takipteyiz elbette. Şimdi Türkiye güne başka bir operasyonla daha uyandı. Şaşırtıcıydı. Futbol dünyasını yakından ilgilendiren bir operasyondan bahsediyoruz bu kez. Gözaltılar var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da bu arada gözaltında. Ferhat Gündoğdu. Bunu da şimdi Elif'ten öğreneceğiz. Elif Yavuz takipte. Elif, bir, şüpheliler neyle suçlanıyor? İki, yeni gözaltılar bekleniyor mu? Ve elbette şimdiye kadar kaç kişi gözaltına alındı? Süreç nasıl ilerliyor şu ana kadar?
2: Dilekgül, 7 kişi gözaltında bulunuyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamaysa mobbing, resmi belgede sahtecilik, güvenin kötüye kullanılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi suçlaması. 4 farklı suçlama yer alıyor. Şu ana kadar 7 kişi tutuklandı. Önemli

0: isimler düzeltiyorum, gözaltına alındım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınanlar arasında ve bununla bağlantılı olarak da yine TFF Faal Hakemler ve Gözetmenler Derneği Başkanı İstanbul Şube Sorumlusu Ferdi Karadoğruk da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Diğer 7, toplamda 6 şüphelinin Ferhat Gündoğdu'yla müşterek olarak hareket ettikleri ifade ediliyor. Ve bu kapsamda özellikle biraz önce ismi geçen Faal Hakemler Derneği'nin üyesi olmayan hakemlere yönelik çok sayıda baskı olduğu, mobbing uygulandı ve üye olan hakemlerin ise özellikle ayrıcalıklı tutulduğu, üst klasman maçlara gönderildiği ifade edildi. Yine üye olmayan hakemlerin ise objektif ve açıklayıcı bir gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldıkları da yine iddialar arasında yer alıyor. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Ali Tuna isimli bir hakemin şikayetiyle başladı. Antalya'da bu şikayet yapıldı. Antalya'da bulunan Ali Tuna isimli hakemin sınava girdiği yazılı bir sınav bu. El yazısıyla sorulara cevap verilen bir sınav. Yazılı sınavdan kalmasının ardından şikayetçi olmasıyla başladı. Ali Tuna'nın iddiası da şuydu. Bu sınavım başarılı geçti, iyi geçti. Ben bu sınavdan geçmeyi bekliyordum. Ancak sınav kağıdımla oynandığını düşünüyorum ifadesini kullandı. Ve sınav kağıdı evrakı incelendiğinde iddiaların doğrular nitelikli bir sonuç ortaya çıktı. Ali Tuna'nın adına hazırlanmış sınav kağıdındaki evraktaki yazının Ali Tuna'ya ait olmadığı, yani yerine bir başkasının girdiği, adına başka bir şekilde sınav kağıdı düzenlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturma tabii ki geniş kapsamlı olarak sürdürüldü. Masak kayıtları, HTS raporları, bilirkişi raporları dosyaya sunuldu ve bu kapsamda ismi geçen şüphelinin başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere hakemlere ayrıcalık tanıdıkları, bazı hakemlere ayrıcalık tanıdıkları, bazı hakemleri de klasman dışı bıraktıkları ortaya çıktı. Ve bu soruşturmada dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınıp telefonunda inceleme yapıldığında Alican Sağlar'la telefon görüşmeleri ve bu bahsettiğimiz suçlamalara yönelik bazı yazışmalar, kayıtlar ortaya çıktı. Burada bazı hakemlerin sınav sonuçlarını, sınav sorularını öğrenmeye yönelik hangi sorular çıkacak, şu hakeme şu notu verelim, bu hakem bizden şeklinde yazışmaların ve konuşmaların geçtiği de yine bilirkişi raporuna yansıdı. Gün içerisinde ilerleyen günlerde eski hakemlerin tanık olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade vermeleri de bekleniyor. Bir başka ayrıntı ise Ferhat Gündoğdu'nun incelenmek üzere telefonunun şifresini polis ekipleriyle paylaştığını da ifade edelim. Şu an için 7 şüpheli gözaltında. Önemli isimler bunlar tabii ki. Bu kapsamda soruşturmanın genişleyeceği de elbette tahmin ediliyor ama şu an için 7 kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltından Adile Gül.
1: Elif çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Türkiye Güne böyle bir operasyonla uyandı efendim. Detayları da Elif Yavuz aktardı bize, süreci o takip ediyor. Bir operasyon daha var. Bu kez İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 9 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı 30 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler bahis sitelerinde yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. Masak raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4.1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şüphelileri yakalamak için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ofis olarak kullanılan adreslerde aramalar yapıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu efendim. Yeni Parti'nin isim tartışması var. Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz söz konusuydu. Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme partiye savunmasını sunması için 30 gün süre verdi.
2: Yeni Parti'nin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme Özgür Özel yönetimine savunma sunması için 30 gün süre tanıdı. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeriği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği

0: yapması için süre tanıdı. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Anlaşmazlığı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yaptığı incelemenin ardından yeni partiye konuyla ilgili savunmasının sunması için 30 gün süre verilmesine hükmetti. Yeni partinin verilen süre içinde veya daha öncesinde savunmasını sunması bekleniyor. Savunmanın da dosyaya eklenmesiyle Yüksek Mahkeme konuyu yeniden görüşecek ve isim değişikliğiyle ilgili talep karara bağlanacak. İtiraz kabul görmezse yeni partinin siyasi partiler sicilinden silinmesi gündeme gelecek.
1: Ve mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Özel oturumun ardından açılış resepsiyonu verilecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecinden fon soruşturmasına, infaz düzenlemesinden 13. yargı paketine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaisine başlıyor. İlk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Yeni yasama yılı saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda genel kurul salonumuza teşrif etmektedirler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özel oturuma katılması bekleniyor. Erdoğan'ın oturuma katılması halinde kürsüden terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması, yeni anayasa gibi konulara ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.
3: Genel kuruldaki özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de özel oturumu takip etmesi bekleniyor.
0: Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için locada Özgür Özel genel kurulda yerini alacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda açılış resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenirken Kılıçdaroğlu ve Özel'in katılması beklenmiyor. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak.
3: Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi oldukça yoğun olacak. Terörsüz Türkiye sürecinden 13. yargı paketine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok düzenleme meclise sunulacak.
0: Fon soruşturmasına ilişkin meclise sunulan araştırma önergeleri de meclisin gündem başlıkları arasında yer alacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonu içinde Ekim ayının ikinci haftasında gruplardan üye isimlerinin istenmesi bekleniyor.
1: ABD-İran savaşına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri son olarak İran'ın sunmuş olduğu planı reddetti haliyle. Bir kez daha müzakere ihtimali olur mu olmaz mı? Bunun için bir çaba söz konusu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı New York'ta Katar'la arabulucularla bir araya geldi. İranlı bakan barışçıl çözüm önerimize bir yanıt bekliyoruz dedi ama ABD Başkanı Trump'tan savaşı kazanacağız açıklaması geldi.
0: New York'ta masa kuruldu. İran, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten anlaşma veya barışçıl çözüm istiyorsa yolu kendilerine sunduk. İran'ın tutumu hiç değişmedi. 7 maddelik teklifimiz Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD'ye iletildi. Amerikan tarafının nihai yanıtının bize iletilmesini umuyoruz.
0: Arakçı'nın gündeminde Axios'un Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda somut adımlar atması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğu haberi de vardı. İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiğine ilişkin haberleri yalanlayan Arakçı, mevcut görüşmeler yalnızca Hürmüz Boğazı meselesiyle sınırlı dedi. Axios'un iddiasına bir yalanlama da Trump'tan geldi. Haberler doğru değil diyen Amerikan Başkanı, onlara hiçbir şey teklif etmedi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yakında kazanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi'nin Yunan Bakanı'na hükümeti düşürebiliriz dediği iddiası söz konusu.

0: ABD basınının bir iddiası bu ve komşuda nasıl yankılandı? Habertürk Atina temsilcisi Taki Berberkis'ten öğreneceğiz. Aynı zamanda da üzerine şöyle etraflıca bir konuşacağız. Doktor Barış Adıbelli ile. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar Atina'dan.
0: Selamlar Taki. Barış Hocam, duyuyor musunuz beni?
1: Evet, duyuyorum. Merhabalar,
0: iyi yayınlar diliyorum. Biz Atina'ya gideceğim. Detayları alacağım Taki'den, sonra sizinle üstüne hasbihal edeceğiz, konuşacağız. Sorularım var. Taki, iddia Wall Street Journal'ın diye biliyorum. Yanlışsam beni düzelt. Daha öncesinden bir iddia söz konusu mu değil mi bilmiyorum ama bunun böyle olduğunu söyleyenler de var. Tam tersi yanlış anlaşıldık yönünde açıklamalar da söz konusu Atina tarafından. Ama Atina'daki muhalefet, kardeşim böyle bir yanlış anlaşılma söz konusuysa niye bu kadar beklediniz gibi de yazılar yazılmış. En azından bugün taramalarım bu yöndeydi. Nasıl yankılanıyor ve bu neden gündeme geldi?
1: Dilek, Wall Street Journal'dan bahsediyoruz. Yani bu tesadüfi bir yayın organı değil. Dünyanın en önemli markalarında diyebiliriz medya konusunda. Amerikan Birleşik Devletleri Büyükelçisi Atina'da Bayan Kimberly Guilfoyle. Bir söyleşi de bir yemekte Atina'da geçen Mart ayında Yunan hükümetini düşürebiliriz şeklinde bir ifade kullandı. Bunu ne çerçevede kullandı onu da belirtiyor söz konusu yayın organı Amerikan. Bir yemek var geçen Mart ayında Atina'da 10 kişinin katıldığı, aralarında Enerji Bakanı Christos Stavros Papastavros da var. Bu yemekte dikey koridor, dikey LNG doğalgaz koridoru tartışılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Avrupa'ya kendi doğalgazını ulaştırma projesi, büyük bir proje bu. Yunanistan'dan Bulgaristan, Romanya, diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve son olarak da Ukrayna'ya kadar ulaşacak bir koridor, doğalgaz koridoru. Bu konuda çalışmalar yapılıyor ama bazı aksaklıklar oluyor. Örneğin Romanya. Romanya'da hükümet buna karşı çıkıyordu bazı nedenlerden ötürü ve durum aksıyordu. Kimberly Guilfoyle, Yunan Amerikalı diplomat, bu yemekte Romanya hükümetinin düşeceğini ima etti. Bu düşecek dedi. Ve gerçekten de ilginç bir tesadüf. 2 ay sonra 5 Mayıs'ta Romanya'da parlamentoda hükümet Gensoğlu önergesiyle düştü. Ve Amerikan planına daha sıcak bakan yeni bir hükümet iktidara geldi. Şimdi bunun üzerinde duruluyor tabii yayın organında. Biz bir tesadüfe daha bakalım. Şöyle bir durum var. Orada Enerji Bakanı Stavros Papastavros da bulunuyor bu yemekte ve şöyle diyor Kimberly Guilfoyle. Gerekirse burada da yaparız bunu diyor. Yani burada da hükümeti değiştirebiliriz. Ona bir tepki gösteriyor ama çok büyük bir tepki değil. Nasıl olur, burada demokrasiyle seçilmiş bir hükümet var diyor Stavros Papastavrou Amerikan yayın organına göre. Tabii bu haberin sızması çok büyük bir tepki çalkantıya neden oldu. Son 2-3 gündür Atina'da muhalefetten büyük tepki var. PASOK Partisi ana muhalefet hesap verin diyor Yunan hükümetine. Nasıl tepki göstermiyorsunuz, nasıl bunlara müsamaha ediyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri diplomatik misyonunun rolü Yunan siyasi sahnesinde sahnesinde gölge düşürüyor diyor. Syriza Partisi de ülke rencide ediliyor. Enerji Bakanı tehdit mi edildi diyor. Yunan hükümetinden daha sonra, yani son saatlerde bir yalanlama geldi ama çok basit bir yalanlama. Bu da eleştiriye uğruyor Yunan medyasında. Şöyle deniyor mu? Nezaketsiz bir müdahale. Çok kaba bir şantaj diyor Yunan medyasındaki yorumlar. Ve büyük bir tehdit oluşturuyor Yunanistan için diyor. Militer haber sitesi Trump üsülü kibirli bir açıklama diyor Kimberly Guilfoyle'un açıklaması için. Estia gazetesi ise hükümetin tepkisini yetersiz buluyor. Hükümetin bir nota vermesi, diplomatik nota vermesi lazım Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu ilişkilerin bozulacağı anlamına gelmez. Bu diplomatik bir notadır ve bu kayıtlara geçer. Sadece ılık bir yalanlama değil diyor. Kimberly Guilfoyle'dan bahsedelim. Diplomat değil kendisi. çok yakın dostu Donald Trump'ın. Çünkü eskiden büyük oğlunun nişanlısıydı. Atina'ya tayin etti. Çok güvendiği bir isim. Donald Trump'la çok sıkı bir ilişkisi ve iletişimi var. Eski ekran yüzü Amerika'da, renkli bir kişilik. Ama bu sefer çok tepki çekti diyebiliriz Atina'da. Dilek.
0: Peki Taki, çok teşekkür ederiz. Böyle sayende biraz olaya daha derinden bakabildik. Teşekkürler, sağ olasın. O zaman Barış Hocam, şunu belki Taki'nin bıraktığı yerden bir sorum olsun size. Biraz enerji meselesinde, enerji toplantısı meselesinden bahsetti. Dolayısıyla sorum şu olsun. Atina, Washington'la ilişkilerinde son yıllarda özellikle enerji, savunma ve Rusya'ya karşı bölgesel strateji bakımından oldukça yakın bir çizgi izliyor. Ben Atina'nın bu meseleye dair resmi açıklamalarına da baktım. Diyor ki böyle bir tehdit hiç olmadı. Enerji alanında ABD ile stratejik ortaklığımız devam ediyor. Amerikan Agency, LNG'si için siyasi bir şantaj da söz konusu değil. Dolayısıyla bu iddianın, velev ki bu iddia doğru, yani bir tehdit var ya da yok bilemiyoruz şu an, ama bu iddianın arka planındaki enerji boyutu sizce belirleyici mi?
2: Şimdi biraz önce Taki Bey de söyledi. Wall Street Journal sıradan bir gazete değil. Hatırlarsanız İran operasyonundan önce hedefin Ali Hamenei ve oğlu olduğunu ve ilk etapta onların öldürüleceği yönünde bir senaryo yayınladılar ve gerçekten o saldırıda aynı senaryo takip edildi. Yani onun için Wall Street Journal bir hani bulvar gazetesi değil. Hani böyle asparagas haberlerin çıktığı, magazin haberlerin çıktığı bir gazete değil. Burada eğer bir iddia dile getiriliyorsa ve bu iddia gerçekse, bırakın gerçek olmasını, böyle bir söylentinin bile Yunan kamuoyunda dolaşması Yunan hükümetini götürür. Aslında normal şartlarda Yunan hükümeti çoktan istifa etmiş olması lazımdı. Bakın, söylentisi çıksa bile. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bu Yunanistan'da bir muhalefet partisinin veya liderinin dile getirdiği bir iddia değil ki, dersiniz ki bu bir siyasettir. Her türlü şey söylüyor. Bunu Wall Street Journal gibi Amerika'nın prestijli bir gazetesi iddia ediyor. Neyi iddia ediyor? Kendi büyükelçilerinin orada Yunan bakana söylediğini. Yani orada aslında başka bir gerçeğin altını çiziyorlar. Ya bizimle uyumlu çalışırsınız ya da hükümetten düşersiniz. Yani şimdi kimse kusura bakmasın, aynı hadsizliği zamanda Trump bize de yaptı. Hatırlarsanız ekonomi konusunda bizi tehdit etmişti. Bu sadece Trump'la da ilgili değil, onu da söyleyelim. Amerikan hükümetlerinin böyle hükümetler üzerinde bir tür sanki ellerinde bir mekanizma var ve bu mekanizmada açma kapama düğmesi gibi hükümetleri bunlarla tehdit edebiliyorlar. Dolayısıyla bu bir zaman meşhurdu, işte önümüze renkli devrimler olarak çıktı. Hatırlayalım lütfen. Ukrayna'da, Gürcistan'da, Kırgızistan'da yönetimler değişmişti. Hatta farklı renklerden dolayı renkli devrimler denmişti. Ancak ne dedi Biden? Blinken, Biden'ın Dışişleri Bakanı. Artık bunlar bitti. Yani bunlar çok bize masraflı şeyler. Biz artık bunlarla uğraşmıyoruz demişti. Şimdi Yunanistan'daki mesele, bu çok önemli. Bakın, ondan önce de bir Dilek Hanım iddia daha geldi. Şimdi bu dikey koridorla da ilgili çok acayip iddialar var. Orada bir firma var, Aktor diye. Aktor. Ve Mara Fatsos diye. Bunu da hafta sonu Wall Street Journal yayınladı. Hatta tüm bir sayfa olarak yayınladı. Bu Mara Fatsos adında 39 yaşında bir iş adamı var. Maryland doğumlu, Amerika. Şu anda elçiyle çok samimiler. Ve hemen hemen bütün etkinlikte birlikte görülüyorlar. Ve bunun şirketi bir anda bu dikey koridorun bütün ihalesini almış durumda. Şimdi Yunanistan'daki itiraz bir de buna geliyor. Bu kim diyorlar? Yunan siyasi iş hayatında olmayan bir adam, 39 yaşında. Firmasıyla kendisi yeni bir anda çıkıyor ve dikey koridor dedikleri bu enerji projesinin tümünü alıyor. Bu kişinin de Bayan Büyükelçinin çok yakını olduğu, yani son dönemde bütün etkinlikle birlikte gözüktükleri ve burada da önemli bir kayırma, hatta bir yolsuzluk iddiası da var. Şimdi bunun üzerine Büyükelçinin bakanı tehdit etmesi, acaba diyorum ben, bu Aktor'la ilgili iddialardan dolayı. Çünkü Yunan siyasi parti muhalefet bu konuda sıkıştırıyor. Buna karşılık muhtemelen elçi de, büyükelçi de, hani bizi fazla zorlamayın, tıpkı Romanya'da olduğu gibi sizi de sıkıştırırız veya deviririz. Çünkü durup dururken sadece dikey koridora karşı çıkılması değil. Çünkü bu karşı çıkılmanın Yunan kamuoyunda bir takım şeyler var. Birincisi bu Aktor denen firmaya neden bunun peşkeş çekildiği Büyükelçinin isteğiyle. Biliyorsunuz Miçotakis hükümeti başından beri Amerika inanılmaz derecede angaje olmakla suçlandı muhalefet tarafından. Ve şunu söyleyeyim, hı hı. Avrupa'da Amerikan karşıtlığının toplum bazında en yüksek olduğu yerlerden birisi Yunanistan'dır. Özellikle Yunanistan üniversite öğrencileri, gençleri, siz de biliyorsunuz hemen hemen haberler hep çıkar.
0: Evet, evet.
2: Her olayda mutlaka bir sokaklara dökülürler. Yollarda Amerika protesto edilir. Dolayısıyla orada çok güçlü bir sol var. Daha önce hatırlarsınız Syriza iktidardaydı. Dolayısıyla hem radikal sol, hem komünist parti, hem PASOK çok sert bir şekilde bu aktör meselesi de bence önemli. Bununla ben birlikte görelim derim bu işi. Hem buradaki o aktör denen firmaya tamamen bu işin peşkeş çekildi ki bu firma Amerikan kökenli deniyor. Yani Merkez Amerika, sahibi Amerika'dan gelme. Dolayısıyla ben biraz da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Romanya'da etkileri oldu mu olmadı mı tabii bunu bilmiyoruz. İleride belki arşivler...
0: Bu henüz netleşmiş bir durum değil elbette Romanya için.
2: Tabii arşivler açıldığında belki göreceğiz ama bu iddia bile bence kendi başına bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin tırnak içinde tehdit edilmesi babında önemli.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki varlığından ya da işte tepkisel duruşundan, halk tarafından biraz bundan bahsettiniz. Bu iddia doğru olsun ya da olmasın, böyle bir ifadenin ortaya çıkması Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından nasıl bir okumanız var onu merak ediyorum. Yunanistan ve Balkanlardaki nüfusunun niteliği hakkında bize ne söylüyor? Yani bu hükümetsel ya da dönemsel bir nitelikten mi ya da nüfuzdan mı bahsedilebilir? Yoksa mesela Miçotakis gittiğinde böyle bir etki alanının olmadığına dair yorum yapabilir misiniz? Hayır, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi etkilediği bölgeler diyebilir miyiz?
2: Kosova'nın bağımsız bir devlet olmasından sonra ABD'nin Balkanlarda daha güçlendiğini gördük. O döneme kadar Balkanlara bir nebze ABD, Sovyetler Birliği, biraz Rusya'nın arka bahçesi olarak görüyor. Evet. Fazla buralara yanaşmıyordu. Ancak Kosova'yla birlikte ABD'nin burada daha fazla görünür hale geldiğini gördük. Ve bu bölgede ABD'nin en büyük yardımcısı Yunanistan. Siz de biraz önce bahsettiniz. Hem Avrupa Birliği'nin enerji tedariğinde kendisini en önemli kanat cephe ülkesi olarak gösterme açısından, hem de Avrupa'nın savunmasında işte Doğu kanadını biz savunuyoruz demesi, hem de Rusya-Ukrayna savaşında ABD'ye sınırsız destek vermesi, Girit, Rodos, Dede Ağaç gibi bölgelerde ABD'nin silah yığınağı yapmasına izin vermesi, tüm bunlar bir Miçotakis hükümetini, hatırlarsanız Biden'ı Rodos'ta evinde de ağırladı. Çok da iyi ilişkileri vardı. Ancak Trump'la Miçotakis aynı ilişkiyi yakalayamadı. Yani o Biden dönemindeki seviyeyi yakalayamadı. Ancak burada Yunanistan bunu yapmasında, yani biraz önceki söylediğim konularda adım atmasının başında Türkiye ile olan rekabet geliyor. Hı. Yani Yunanistan Türkiye'ye yönelik Avrupa'nın hem güvenlik alanında hem enerji açısından Türkiye'ye bakmasını engelleme adına, ya Türkiye'ye gerek yok, ben bunlar tedarik ederim. Bakın bu dikey koridorun şöyle bir özelliği var. Buradan sadece sıvılaştırılmış Amerikan gazı gitmeyecek.
0: Evet.
2: Doğu Akdeniz'deki doğal gaz hala problemli. Onu eğer bir taşıyabilirlerse, daha önce İsmet projesiyle taşıyacaklardı onu.
0: Çaba da bu yönde zaten, öyle değil mi Barış Hocam? Tabii, yani tabii, dert tabii, de biraz tabii. Bu.
2: Tabii tabii, yani esas plan bu.
0: Evet.
2: Ama şimdi İsmet projesi de Amerika dedi ki ya bu çok masraflı. Biz bunu şey yapamayız, feasible değil dedi, çöpe attı. Fakat şimdi yeni projeler arayış içerisindeler. Eğer bunu başarabilirlerse Doğu Akdeniz, işte İsrail, efendim Rum kesimi, Mısır, o ortak çıkardıkları doğal gaz bir şekilde o hatla deniz altından Yunanistan topraklarına ve o dikey koridorla Balkanlar, Ukrayna, ondan sonra da tüm Avrupa. Yani evet. Sadece bunu sıvılaştırılmış doğalgaz, Amerikan doğalgazı olarak görmüyor. O şimdilik geçici olarak böyle. Fakat ABD de diyor ki Türkiye ile olan problemleri çözün.
0: Aha.
2: İşte Blinken dedi bunu daha geçen dönem. Çözün Ege'de, Doğu Akdeniz'de bu hat Türkiye'den geçsin ve doğrudan Avrupa'ya gitsin.
0: Ama...
2: Şimdi bunu çözebilir mi? İsrail çözdürtmüyor.
0: İsrail çözdürtmediği gibi yeni anlaşmalar yapılıyor. Yeni işbirliklerine kapılar aralanıyor. Bir ikincisi de son dönemde Atina basınında yazılan çizilen bir kriz senaryosu da söz konusu Türkiye'ye dair. Mesela siz dediniz ki Türkiye ile olan rekabeti bir türlü bitiremiyorlar. Yani burada ciddi adımlar atıyorlar, karşı adımlar. Amerika Birleşik Devletleri bunu istiyor olmasına rağmen İsrail'in hamlesi var. Dolayısıyla bu kriz senaryolarına dair ne söylersiniz? Yani niye bunlar son dönemde olabildiğince arttırılıyor? Neden yapılıyor Türkiye-Atina ilişkilerinde?
2: Evet, çünkü çok güzel bir aparat. Doğudaki düşman, Türkiye düşman, rakip. Yunan hükümetleri ne zaman sıkışsa Türkiye'li tehdidi üzerinden ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Gayet de güzel yönetiyorlar. Bir anda bütün dikkatleri oraya. Şimdi en son işte Yunan Genelkurmay Başkanı'na ait olduğu iddia edilen bir senaryoyu ortaya koydular. Yani şunu bırakın, askerliğini yapmış sıradan bir vatandaş bile böyle saçma sapan bir senaryonun olmayacağını güler. Yani bakın, ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yine bu Yunanistan'la her zamanki karşı karşıya gelmelerin birinde işte o Kardak meselesindeydi yanılmıyorsam. Amerikan medyasında Amerikan hükümetine atfen bir şey iddia ortaya atıldı. Dedi ki Türkiye ile çok fazla uğraşmayın. Hani sizi sabah kahvaltısında yer tırnak içerisinde. Yani Türkiye'nin askeri gücü büyük. Siz bununla mücadele edemezsiniz. Şimdi öyle bir senaryo listelendi ki işte geçtiğimiz günlerde medyadaydı. Yok efendim işte önce Türkiye'yi şöyle yapacağız, böyle edeceğiz. Yani tabii 86 milyonluk nüfus nerede? Türk ordusu nerede? Silahlı kuvvetlerin gücü nerede? Yani bütün bunlar yok olacak da sıfır sayacaksınız da bu dediğinizi yapacaksınız. İşte bunu niye yapıyorlar? Yani böyle ayağı yere basan da bir iddia da değil. Sebebi şu, sıkıştıkları zaman gündemi değiştirme adına, ki anladık gündemde bu Bayan Büyükelçinin ortaya attığı iddialarmış. Bütün medyanın dikkatini bu tarafa çekecek. Çünkü Türkiye'den de büyük ihtimal sert açıklamalar gelecek. Hı-hı. Yunan medyası bununla oyalanacak. Bakın Dilek Hanım, tarihin her dönemine bakın. Ne zaman bir ekonomik kriz, siyasi kriz yaşarsa Yunanistan, Türkiye ile yapay bir gerginlikte hemen patlıyor arkasına. Evet. Yani Türkiye olmasa Yunan hükümetleri düşer. Başbakanlar ülkelerini yönetemezler. Bakın bu artık bir akademik gerçekliğe dönüşmüştür. Bununla ilgili çok çalışma da var. Dolayısıyla şimdi burada anladığımız kadarıyla mesele Yunan hükümetinin düşürülmesi veya Amerika tehdit etmesinden çok bu dikey koridor denen enerji koridorunun çok hayati jeopolitik bir gerçeklik, evet, olduğudur. Yani Amerika Birleşik Devletleri şunu diyor, dikey koridor ne pahasına olursa olsun inşa edilecek, aha, buna karşı çıkan hükümet devrilir. Bu kadar basit. Yani burada belki kinayeyle bir şey söylenmiştir. Yani bu ne pahasına olursa olsun dikey koridor hayata geçecek. Çünkü biraz önce haberinizde de verdiniz, dikey koridora muhalif partiler, özellikle sol partiler, evet, Komünist Parti karşı çıkıyor. Hı-hı. Hatta PASOK da karşı çıkıyor. Bunun arkasında yolsuzluk olabileceği söyleniyor. O biraz önce bahsettiğim Aktor denen şirket. İlişkiler. Bu da gizemli bir şirket. Evet. Yunanistan'da gizemli bir şirket olduğu söyleniyor.
0: Çok teşekkür ederiz Barış Hocam. Böyle hakikaten yüzeysel sorularımızın biraz böyle altını açtık sizinle. Sağ olun, teşekkür ederiz katkınız için HT360'a. Başta vermiştik Futbol Federasyonu merkezinde hakem kurulunun olduğu soruşturmaya dair bir süreç yürüyor ve buna dair de bir yazılı açıklama geldi Futbol Federasyonu'ndan. O açıklamadan satır başlarını HT Spor Haber Müdürümüz Ata Selçuk'tan öğreneceğiz. Ata, sana bırakayım sözü.
3: Dilek, selam, iyi yayınlar. Gerçekten bugün bambaşka bir gündeme uyandık ve peş peşe de açıklamalar geliyor. Açıklamalar geldikçe de bazı olaylar daha fazla netleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tabii ki bir açıklama bekleniyordu. Bu da doğal, çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, yine MHK üyesinin ve eski MHK üyelerinin gözaltına alınması, doğal olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bu yönde bir açıklama bekleniyordu ve açıklama geldi. Bir kere ilk baştan vurguları temiz futbol, adil oyun anlayışını güçlendirmek amacıyla ilk günden beri uğraşıyoruz ve çalışmalarımıza kararlılıkla sürüyor vurgusunu yapıyor TFF. Yine bu bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine de kararlılıkla gittiklerini vurguluyor. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla koordinasyon içinde çalışmalara her türlü katkıyı sunduğu hatırlatılmış TFF tarafından. Ve Nisan 2025 tarihinde, ki burası önemli, yönetimimiz çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur deniliyor. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurulu'na teslim edilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir diyor ve oradaki o süreci hatırlatıyor ve son olarak da netice itibarıyla yönetim kurulu tüm sorumlulukların üzerine tüm sorumlulukları yerine getirmek amacıyla tüm adımları atıyor, bu sorumlulukla hareket ediyor ve hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inançlarının tam olduğunu vurguluyor. Türkiye Futbol Federasyonu aynı zamanda da adli süreci ilişkin yalnızca yetkili makamlar takip edilsin vurgusu yapılmış. TFF'den bu açıklama bekleniyordu ve biraz da artık adli makamların bundan sonra nasıl bir süreç ileteceğine göre de TFF'den artı açıklamalar gelebilir. Biz de bunların takipçisi olacağız Dilek. Son durum bu şekilde.
0: Ata çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Futbol Federasyonu merkezinde hakem kurulunun olduğu soruşturmaya dair ki gözaltılar oldu sabah saatlerinde biliyorsunuz. Buna dair yazılı bir açıklama yaptı. Ata Selçuk da bize satır başlarını aktardı diyelim ve bir reklam.

0: verdiği talimatın ardından emniyetten ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapıldı. SMS yoluyla yapılan bu uyarılarda silahların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerde muhafaza edilmesi gerektiğine vurgu vardı.
1: İl Emniyet Müdürlüklerinden ruhsatlı silah sahiplerine uyarı geldi. Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerektiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik olarak valilere talimat göndermişti. Bunun üzerine silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme uygulaması başlatıldı. Silah bulundurma ya da taşıma izni bulunan vatandaşlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği yönünde SMS mesajlar gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde SMS yoluyla yapıldı. 4 ilde ise yazılı tebligat uygulamasına geçildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen bir mesajda tüfeğinizi çocukların ya da yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz ifadeleri kullanıldı. Giresun'un İl Emniyet Müdürlüğü'nce iletilen bir diğer mesajda ise ruhsatlı silahlarınızı özellikle çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza altına alarak üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz denildi. Uyarılar yalnızca mesajlarla da sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde de yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.
0: Şimdi son yıllarda artan bu okul saldırıları her ülkenin sorunu haline gelmeye başladı. Belki biz yeni yeni yaşıyoruz bunu ama dünyada pek çok okulda bu saldırılar gerçekleşti. Mesela Şubat ayında Kanada'da bir okul saldırısı gerçekleşti. British Columbia eyaleti saldırganın şüpheli konuşmalarını polise bildirmediği için yapay zeka şirketi OpenAI'ya dava açtı. Habertürk muhabiri İrem Şimşek de o davayı açan eyaletin başsavcısıyla konuştu. Bir bakalım neler anlatıyor.
2: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler değil mi? Orası bir eğitim öğretim yeri. Bu gerçekleşmediğinde bir şeyler paramparça olur. Gerçekten çok derin ve yıkıcı.
3: Tam da bu nedenle harekete geçtiler. Şiddet içerikli mesajları polise bildirmeyen yapay zeka devine dava açtılar.
2: Bu derece şiddet içeren içerikler, topluma yönelik bu denli ciddi zarar verme tehdidi söz konusuyken, bir ihbar zorunluluğu olması gerekmez mi? Saldırganların yapay zekayla bu tür etkileşimlerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alınması gerekmez mi?
3: Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen Şubat ayında 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootsiller okula saldırı düzenledi. O saldırı 8 kişiyi hayattan kopardı, 27 kişi yaralandı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan yapay zeka ChatGPT ile konuşmalarında olayla ilgili mesajlar yazmıştı. Ama bu yazışmalar yapay zekanın şirketi OpenAI tarafından polise hiç bildirilmedi. Hükümet de bundan yola çıkarak şirkete dava açtı.
2: OpenAI saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polisle paylaşsaydı saldırının önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Davada da böyle söylüyoruz.
3: O davayı açan eyaletin başsavcısı Nikki Sharma, süreci Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
4: Yapay zeka dünyadaki herkes için kullanılabilir ve erişilebilir durumda. Davadaki iddiamızın bir kısmı, tasarlanma biçimi insan gibi davranıp etkileşim kurmasının, başka vakalarda da gördüğümüz üzere, insanları fiilen suç işlemeye teşvik ettiğini öne sürüyoruz. Bu durum alarm verici düzeyde. Daha güvenli sistemler inşa edebildiğimizden emin olmak adına bu düzeyde bir hesap verilebilirlik sağlamak için bu davayı açtık.
3: OpenAI CEO'su Sam Altman, Nisan ayında konuya ilişkin özür mesajı yayımladı. Peki teknoloji şirketlerinin bu konuda sorumlulukları ne?
5: Dünyaya sundukları ürünü güvenli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Bana göre tasarım gereği güvenlik, insanların suç işlemesini ya da bunun nasıl daha iyi yapacaklarını anlamalarını teşvik etmemek, buna danışmanlık yapmamak veya yardımcı olmamaktır.
3: Gözler şimdi yargının dava için vereceği kritik kararda.
5: Davadan 3 bekler.

0: beklentimiz var. Çok zor zamanlar geçiren aileleri desteklemek, sorumluların hesap vermesi, okulun yeniden inşa masrafını OpenAI'ın ödemesi. Son beklentimiz ise değişim.
1: Şimdi 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal İspanya'daki konut krizinin sembolü haline geldi. Neden? Zorla evinden çıkarıldı. Dolayısıyla bu duruma karşı gelen binlerce İspanyol sokağa döküldü. Dedi ki bugün ona, yarın bize. Eylemlere başladılar, protestolara başladılar ve günün sonunda bir uzlaşı sağlandı. Ama olay ülkede konut krizi protestolarının tabii fitilini ateşledi. Madrid'de başlayan çadır eylemleri hala devam ediyor.
2: Polis zoruyla ve seriyle evinden çıkarılmış 87 yaşındaki engelli Mari Carmen Abascal'ın tahliyesi İspanya'daki konut krizinin sembolüne dönüşmüştü. Ülke genelinde büyük öfkeye neden olan tepkilerin ardından yaşlı kadının Madrid'deki evine geri dönüşünün yolu açıldı. İspanya'yı ayağa kaldıran olayın tarihi 2018'e dayanıyor. Abascal'ın evini o yıl satın alan yatırım şirketi aylık 500 euro olan kirayı 2650 euroya çıkardı. Daha sonra 1650 euroya indirdi. Ancak Abascal'ın emekli maaşı aylık 1350 euroydu. Mari Carmen'in tahliyesinin ardından Madrid'de on binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin ardından taraflar yeni kira sözleşmesinde uzlaştı. Abascal'ın avukatı kiranın önemli ölçüde artırılmayacağını ve 87 yaşındaki kadının evine dönebileceğini açıkladı. Konut krizine karşı 26 Eylül'de başlatılan çadır eylemi ise hala devam ediyor. Madrid Bölge Yönetimi Başkanlığı binasının önünde yaklaşık 100 çadır bulunuyor. İspanya Merkez Bankası ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Pedro Sánchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor.
3: Como dije el 31 de julio en la ciudad.
1: Uzay şirket SpaceX'in Starship roketi 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaştı. Yolculuğu motor arızası nedeniyle erken sona eren roket Pasifik Okyanusu'na inişi sırasında alev alarak patladı.
2: Uzaydaki tarihi test Pasifik Okyanusu'nda alevlerle sonuçlandı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak tanıttığı Starship, 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinden fırlatılan 124 metrelik dev roket, uçuş sırasında bir motorunun devre dışı kalmasına rağmen 26 Starlink uydusunu yörüngeye başarıyla bıraktı. Tırmanıştaki motor arızası nedeniyle 10 saat sürmesi planlanan görev erken kesildi. Uçuş kontrol merkezi düşüş bölgesini Pasifik Okyanusu olarak değiştirdi. Hawaii'nin kuzeyine iniş yapan Starship suya temas ettiği anda alev alarak patladı. Patlama anları kameralara yansırken SpaceX mühendisleri inişteki kayba rağmen yörüngeye çıkışın devrim niteliğinde bir başarı olduğunu duyurdu. Geliştirme sürecine 15 milyar dolardan fazla harcanan mega roketin maddi hasara rağmen veri toplama amacına ulaştığı belirtildi. NASA yöneticisi Jared Isaacman, SpaceX'i yörüngeye ulaştığı ve krizi güvenli bir şekilde yönetebildiği için tebrik etti. Elon Musk ise nihai hedeflerinin yılda yüzlerce Starship fırlatarak Mars ve Ay görevleri için kesintisiz bir taşıma hattı kurmak olduğunu ifade etti.
1: Ve İspanya Süper Kupası organizasyonu önümüzdeki yıl İstanbul'da düzenlenecek. Peki organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi nasıl sağlandı? Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı diplomasi atölyesinde o süreci gençlere anlattı.
4: İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'ye gelmesinin bir hikayesi var, ondan bahsedeyim. Aslında Etnospor sayesinde oldu diyebiliriz.
2: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği diplomasi atölyesine katıldı. İspanya Süper Kupası organizasyonunun Türkiye'ye getiriliş sürecini anlattı.
4: Sayın Türkiye Erşik de önemli bir Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yakını. Onu bir vesile davet edip Etnospor Birliği olarak yaptığımız çalışmalardan, geleneksel sporların canlandırılmasından haberdar etmek istedik. Dedi ki biz normalde 10 yıllık anlaşmamız var. İspanya Süper Kupası'nı Suud'da yapıyoruz. Ama 2027'de Asya Kupası'nı organize edeceğimiz

0: Ben dolayı başka bir ülkede yapılacak.
1: Bunun üzerine Türkiye teklif hazırladı. Girişimler olumlu sonuç verdi.
0: Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların da İstanbul'u istemesi, efendime söyleyeyim Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması, bunların hepsi bir araya gelince Amerika Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek.
1: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.
2: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonunun üretim yeri açıklandı. Tasarımı tamamen Türk mühendislere ait olan telefon Malatya'da üretilecek. Telefonun ilk modellerinin gelecek yıl satışa sunulması planlanıyor.
1: Malatya'da üretilecek. Tasarımını Türk mühendisler yapacak. Yerli ve milli telefon için geri sayım başladı. Yerli akıllı telefon projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Cihazın tasarımı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılırken üretim ve test çalışmaları Malatya'daki tesiste sürüyor. Projenin donanım ve üretim süreçlerinde Aselsan görev alıyor. Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama ve dağıtım çalışmalarını üstleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli telefon projesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cihazın özellikle pil ve kamera performansında rekabetçi olacağını söyledi. Telefonun premium, üst ve orta segmentte konumlandırılacağını açıkladı. Telefonun ismi henüz belli değil. Güçlü, küresel çapta bilinirliği olan 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve içinden biri seçilecek. Yerli telefonun ilk modeli Android tabanlı olacak. İlk cihaz piyasaya çıktıktan sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip geliştirilmesine geçilecek. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonunun gelecek yılın ilk yarısında raflarda yerini alması bekleniyor.
2: İklim değişikliği dünyada milyonlarca canlıyı etkiliyor, etkilemeye devam ediyor. Doğal afetlerin sayısı da her geçen gün artıyor ve biz artık bu afetlerin içinde yaşıyoruz maalesef. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de iklim değişikliği haberlerine yönelik bir konferans düzenledi. Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda ne bekliyor? İşte bu sorunun biraz yanıtı arandı konferansta.
3: En kötü senaryoda Türkiye'nin ortalaması 8 derece artıyor.
1: Bu korkutan tablo iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri iklim değişikliği. Artan hava sıcaklığı, aşırı yağışla sel altında kalan şehirler, kuraklıkla kavrulan topraklar. İklim değişikliği konusunda haber hazırlayan gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin iklim haberciliği konferansında buluştu. İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden uzmanlar aşırı sıcakların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini anlattı.
3: Bu sıcak hava dalgasında hele dışarıda çalışanlar, hele bazı rahatsızlıkları olanlar veya yaşı daha yukarıda olanların kolay kolay rahatsızlanmaması mümkün değil.
1: Konferansa katılan akademisyenler güncel araştırma bilgilerini gazetecilerle paylaştı. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin sonuçlarından dünyada en çok etkilenen şehirler arasında Türkiye'den İzmir var.
3: Şehirler yoğun, nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki şehirleri aldık. Avrupa ve Doğu Akdeniz şehri arasında İzmir ikinci. Asıl problem günlük ekstrem olaylarda. Aşırı sıcaklardan etkileniyor yazın. Neden ikinci? Kuraklık var. Kuraklıktan etkileniyor. Aşırı yağış oluyor, defalarca sel oldu.
1: Programın sonunda katılımcılara sertifika dağıtıldı.
2: Efendim HT360'ı nokta alıyoruz. Ben artık gidiyorum. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Emir büyük yerden. Bu sözü çok sık duyuyoruz. Bugün bu ifadenin arkasına sığınarak yapılan bir haksızlığın bir yıl sonra nasıl bir soruşturmaya konu olduğunu anlatacağız. Neyle ilgili? Futbolla ilgili. Milyonların tutkusu futbol, sahadaki sonuçların adil olmasının garantisi de Merkez Hakem Kurulu ve hakemler. İstediği hakemi yükseltip, istediği maça verip, istemediklerini sahte evrakla oyun dışı bırakan kurulun üyelerine, başkanına bir operasyon düzenlendi. Bu sabah itibariyle çok tartışılan başkan Ferhat Gündoğdu ve 6 yöneticisi gözaltında. Aynı zamanda polis olan bir hakemin kaderiyle nasıl oynandığını da anlatacağız. Soruşturma dosyasındaki bilgi ve özel belgelere göre. Çok önemli bilgilerle manşette olacak. Suçlamalar çok çarpıcı. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının istedikleri hakemlere verilmesi, görevin kötüye kullanılması, dahası var. Hepsi için Habertürk manşet başlıyor.

0: Evet, önce gündemin öne çıkan başlığı nedir? Fon soruşturması, vatandaşın parasının hortumlanması ve bununla ilgili açılan soruşturmada tutuklu sayısı 56. Dünden bugüne dosyadaki gelişmeler ne şekilde ilerledi, ona bakacağız. Çağlayan Adliyesi'nde Arzu Kaya bizi bekliyor. Arzu Kaya bir özet yapacak. Sonra eski savcı Alptekin Yıldırım'la birlikte fon soruşturmasının detaylarına bakacağız. Arzu, detaylar sende.
1: Zülfü Kerali Aydın, sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğinden çıkan karar doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklandığını iletelim. Sonrasında tutuklu sayısı soruşturma kapsamında sizin de söylediğiniz gibi 56'ya yükseldi. Daha da yükselecek gibi görülüyor. Şöyle ki emniyette hala işlemleri devam eden isimler var. Önemli isimler, onların da önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu isimlerin de adliyeye gelmesiyle birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısının artması da muhtemel. Bugün tutuklanan 5 kişi kimdi, onlardan da bahsedelim. Biliyorsunuz ki Pusulu Holding ve Katılım Evim ile ilgili yürütülen bir soruşturma da söz konusu ve bu kapsamda Pusulu Holding ve Katılım Evim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 isim tutuklandı. Aynı zamanda hem adli hem idari işlemler sürüyor. Onlardan bir tanesi de SPK'nın suç duyurusunda bulunmasıydı. Önemli bir suç duyurusu çünkü... Evet. Taraf Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında bir inceleme yaptı ve bu inceleme doğrultusunda da 37 isim hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verdi. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve piyasa dolandırıcılığı suçundan önemli suçlamalar, oldukça ciddi suçlamalar ve bu kapsamda da Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Erkin ve Emre Akin de aralarında bulunduğu 37 isimle ilgili suç duyurusunda bulundu. Sadece bu da

0: bir dizi tedbirler de aldı SPK. Bu isimlerin 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi. Borsada artık bu isimler 2 yıl süreyle işlem yapamayacak. Yine keza sermaye piyasası lisansları da bu 2 yıllık süre boyunca iptal edilmiş oldu. Soruşturma dalga dalga genişliyor. En son 4. dalga operasyon yapıldı. Genişlemeye devam ediyor. Biz de süreci aktarmayı ve takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Evet, Arzu Kaya Çağlayan'dan aktardı. Soruşturmada gelinen son durumu, sadece bu meselenin bir soruşturma savcılık boyutu yok. Bir de tabii ekonomiyi ilgilendiren boyutu var. O yüzden sermaye piyasasını ilgilendiren bu konuyla ilgili Ankara'da çok önemli bir toplantı vardı. O toplantının da toplantıya dair de ayrıntıları gelirse aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da belki bir açıklama gelme ihtimali var. Eski savcı Alptekin Yıldırım'la.

0: tedbirler var. Ancak bunun yarattığı sarsıntı hala devam ediyor. Evet. Onarılması gereken işler var. Onlar arızalar var. Onlarla ilgili de tedbirler alınıyor. Devletin ilgili kademeleri, evet, SPK dahil bununla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Ne durumdayız?
1: Şimdi daha önce katıldığımız yayınlarda da söylemiştik. Bu soruşturmanın iki ayağı var. Bir fon ayağı, bir de bu fonların satın almış olduğu hisselerdeki manipülatif hareketler.
0: Evet.
1: Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu peyderpey fonlar tarafından satın alınan ve fiktif şekilde yükseltilen hisselerdeki manipülasyonlarla ilgili incelemelerini yapıyor. Daha yeni 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Buradaki suç duyurusunun manası şudur. Siz 2 yıl süreyle işlem yapmayacaksınız. Bu hakkında verilen idari tedbirdir. Ve savcılık makamına burada bu kişiler fiktif olarak bu hisse senedi yükseltip kar elde etmişler. Bu nedenle bu kişiler hakkında 6362 sayılı sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan, muhalefetten düzenlenen bir suç duyurusu düzenliyor. Ve bunun akabinde bu kişilerin tutuklanmasına karar veriliyor.
0: Evet.
1: Yani burada iki boyut var. Bir, fondan çıkışlar ne zaman yapıldı? Fon çıkışından elde edilen karlarla elde edilen paraların takibi.
0: Evet.
1: İkincisi, fonların satın almış olduğu hisse senetlerinde gerçekleştirilen manipülasyonları kim yaptı? Evet. Bu manipülasyonlar neticesinde kimin cebine para girdi?
0: Bu da ceza davasına konu olabilecek
1: tabii
0: bir
1: ki
0: süreç demek.
1: Zaten bu sermaye piyasası kanununa göre sermaye piyasası kurulu tarafından suç duyurusu yapılmadan soruşturulabilecek bir suç değil. Ve şu anda SPK o suç duyurularını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Diyor ki ben böyle böyle manipülatif hareketler seziyorum. Sizden bu konuyu soruşturmanızı rica ediyorum diyor.
0: Tutuklananlar arasında fonların üst düzey yöneticileri var. Ama ilginç bir isim de var, bir muhasebeci. Normalde daha önce mali müşavir olarak devlette işte bir memurluk yapmış. Sonra da gitmiş dışarıda başka işlerde çalışmış. SPK, daha doğrusu suç duyurusunda bulunan isimler arasında en dikkat çekici isimlerden bir tanesi. Bir muhasebecinin bütün bu sistemi yönetiyor olmakla aslında para toplaması, dışarıdan bu işlerin içine girmesi de çok çarpıcı bir hikaye.
1: Zaten Zülfikar Bey şöyle, şimdi bu manipülasyon dediğimiz şeyin borsada yapılabilmesi için öncelikle sizin bir paraya ihtiyacınız var. Savcılık makamı eminim ki bu gerçekleştirildiği iddia edilen manipülasyonların hangi parayla yapıldığını da mutlaka soruşturacaktır.
0: Evet.
1: İşte o noktada ilk fonla ilgili yaptığımız yayında siz bir ihtimalden bahsetmiştiniz. İşte o ihtimali savcılık makamı şu anda soruşturuyor. Evet. Acaba bu para nereden geldi?
0: O şirketlerin değerlerini acaba nasıl şişirdiler?
1: Evet.
0: Şimdi en önemli soru bu. Şimdi o parayı o sistemin içine enjekte etmezseniz, o para orada durmazsa o şirketin değeri de o şekilde görünemez. Çünkü
1: evet,
0: devletin sistemi bu.
1: Evet.
0: Siz o parayı nasıl soktunuz oraya?
1: Aynen öyle.
0: Nasıl,
1: o para nereden geldi?
0: O yasa dışı bahis parası mı?
1: Evet.
0: Açık ben yayında
1: öyle
0: da söylemiştim. Burada bir yasa dışı bahis, hı hı, sisteminden acaba buraya enjekte edilmiş bir para olabilir mi,
1: evet,
0: diye. Savcılığın da peşinde olduğu en önemli sorulardan bir tanesi bu olduğunu
1: burada
0: söyleyelim.
1: Şunu da söyleyelim. Küçük yatırımcı her halükarda devlet kurumları tarafından korunacak ve haklarına alel gelmeyecektir. Ancak küçük, evet, yatırımcıyı yanıltan, aldatan ve bir şekilde mağdur eden kim varsa, fonu kuran, fonu yöneten, fonun yönetim kurulunda olan kim olursa olsun, o hisse senedinde manipülasyon yaptığı iddia edilen kim olursa olsun bunun hesabını,
0: sonuna
1: verecek.
0: Sonuna kadar gidilmesi,
1: evet,
0: lazım. Şimdi bakın, eski savcı Alptekin Yıldırım'ın söylediği şey neden önemli? Şu isim Erkan Kilimci 2016-2018 döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Üçlü, evet, kararnameyle dönemin başbakanının önerdiği bir isim. O da tutuklandı.
1: O da tutuklandı.
0: Çünkü neden? Bu fon işinde kim olursa olsun aslında sonuna kadar gidilmesi gerektiğinin, evet, işaretlerinden birisi o. Diğeri ki bu isimler siyasetteki, tırnak içinde söylüyorum, kendilerine göre ifade ettikleri ilişkileri, nüfus ticaretini de kullanarak çevrelerinde böyle bir intiba yaratan,
1: doğru,
0: da isimler. Buna dair de savcılığın önünde ciddi tespitler var. Erkan Kilimci, işte Tera'nın patron katındaki isim Erdin Özel, ki bunlar hani bulundukları ortamlarda da özellikle nüfuz kullanma konusunda, etkili olduğu bilinen isimler. Yani kasabanın sırrı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yine Mustafa Sandal, bu işin magazin tarafında da, evet, çok konuşulan isim, eşinin çok

0: ciddi miktarda 11 milyar 126 milyon bir para çıkışı var. Tam da hem SPK'nın hem savcılığın mercek altına aldığı dönem. Hangi dönem? Bundan önceki 2-3 aylık dönem. Evet. Yani bu meselenin patlamasından hemen önce para çıkışı olan isimlerden birisi kim? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp. O da bir borsacının kızı olarak biliniyor. Söylemiştim, 1 Temmuz 16 Eylül arasında fonlardan paralarını yüksek miktarda vatandaşın parasını hortumlayarak alıp çıkanlar kimlerdi? Bu konu mercek altında, bu tarihlere özellikle dikkat çekmek istedik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ifade, onu da aktarmamız lazım. Az önce bu konuda yapılan bir toplantıdan çıktığı haber merkezine ulaşan bilgi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini bu vesileyle de yine bir açıklama gelebilir, aktaralım. Piyasa manipülasyonu, borsa işlemleri veya yolsuzluk yoluyla vatandaşların haklarına ve mal varlıklarına yönelik eylemlere müsamaha göstermeyeceğiz diyor. Bu tür eylemlerde bulunanlar karşılarında bizi, devleti bulacaktır. Vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayacağız, hak yiyenleri savunmayacağız diyor, kim olursa olsun.
1: Burada çok önemli bir durum var.
0: Zaten en önemli kısmı da o. Kim olursa olsun bunun takip ediliyor.
1: Burada çok önemli bir durum var. Bahsettiğimiz ismi geçen şüphelilerin neredeyse tamamı hakkında sadece sermaye piyasası kanununa muhalefetten işlem yapılmıyor. Nitelikli dolandırıcılık suçundan da işlem yapılıyor. Ve tutuklananlar da nitelikli dolandırıcılık suçundan da tutuklanıyorlar. Evet. Nitelikli dolandırıcılık şu demek. 455 bin tane mağdurdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kişilerin uğramış olduğu, bu şüphelilerin yapmış olduğu hileli hareketlerle uğramış oldukları zarar eğer ispatlanır ve yargılama neticesinde bu kişilerin bu suçu işlediği ortaya çıkarsa, bu şüphelilerin tamamı 455 bin kere nitelikli dolandırıcılıktan ceza alırlar.
0: Evet.
1: Bunun altını çizelim.
0: Şimdi 131 fonun içinde yapılan işlemler bunlar. Şimdi sizin böyle bir fona, bu kadar tartışmalı bir fona bir seferde 50 milyon, 100 milyon, 150 milyon yatırabiliyor olmanız da aslında gözünüzü kırpmadan yatırdığınız bir para bu.
1: Dolayısıyla nasıl bir intiba oluşuyor? Demek ki siz bunun sonradan yükseleceğini biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve size bu fona gir diyenler belki de şu zamanda da çık dediler ve çıktınız.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla burada şu açıklama, şu savunma bana çok akla mantığa uygun gelmiyor. Ben zaten hani fona yatırım yapıyorum. Dolayısıyla ben bir fon yatırımcısıyım ya. Fon yatırımcısısın da yani 100 milyondan 11 milyara para nasıl çıkar? Bu akılla, mantıkla, herhangi bir ekonomik teoriyle açıklanabilecek bir şey mi?
0: Evet. Bir de 150 milyon yatırıyor oluyorsanız yani şimdi fon yatırımcısı profesyonel bir yatırımcı olarak değerlendirilir. Bir de bu kadar para yatırıyorsanız zaten profesyonelsinizdir. Bir de servetinizin tamamını yatırmıyorsunuzdur. Acaba servetiniz burada ne servetiniz de tartışma konusu haline gelir. Bütün bu konular sonuna kadar gidilmesi gereken, zaten devletin başındaki ismin, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi sonuna kadar gidileceği konusunda bir iradede gösterilmiş durumda. Takip edeceğiz. Ayrıntılarına bakmaya devam edeceğiz. Yine devam ediyoruz gündemin bir başka gelişmesiyle az sonra.

0: Evet, Yeşil Sağlar'ın soruşturma savcılıkla buluştuğu ender günlerden birindeyiz. Yeşil Sağlar'ın gündemi temiz futboldu. Sağdaki sonuçların adaletle, en çok da adaletin işlemesi için hakemlerin doğru kararlar vermesi ya da tartışılmaması lazım. Ama sistemin maalesef böyle işlemediği ortaya çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 yöneticisi gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çok çarpıcı iddialar var. Hakemleri baskı altına alma, mobbing yapma, istemedikleri hakemleri sistemin dışına iten bir düzen kurmakla suçlanıyorlar ve evrakta sahtecilik, sınav sonuçlarını değiştirme, birçok şey var skandal niteliğinde. Habertürk manşette bu skandalı patlatan mağdur bir hakemin ifadeleri üzerinden de bu konuyu konuşacağız. Bütün bu süreci başlatan isim Ali Tuna. Ali Tuna kim? Birazdan anlatacağım. Eski savcı Abdülkin Yıldırım ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'la bu dosyaya bakacağız. Ahmet Selim Kul, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tekrar hoş geldiniz. Hemen verelim arkadaşlar. Ali Tuna'nın ifade

0: Ile başlayabiliriz aslında. Kısa bir özet yaptım ama Ali Tuna kim? Ali Tuna aslında bir polis olarak görev yapan bir isim. Polis ve askerler de hemen hatırlatalım bilmeyenler için. Doğru. Futbolu bilenler bilir. İşte hakemlik de bir diğer bir meslek olarak icra edilir. Bu polislerde ve subaylarda çok az subaylarda çok yaygındır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis ama aynı zamanda Süper Lig'de yan hakemlik de yapıyor. Bir süre sakatlığı nedeniyle bu hakemliğini donduruyor. Arkasından olanlar gerçekten inanılmaz, başına gelenler. Tam da bugün savcıların soruşturmasına konu olan, her şeyi başlatan isim kim?
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna Antalya'da bir ifade veriyor bir yıl önce. Bu da işte sahada seremonide olduğu sırada çekilmiş bir başka fotoğrafı. Şimdi Ali Tuna ara verdiği için sakatlıktan dönüşte bir sınava girmesi lazım. Kural ve atletik test sınavına giriyor. Başvuru yapıyor ve başvuru yaptıktan sonra bir teste katılıyor. Ancak uygulamanın aksine kendisine bir yazılı sınav yapılıyor. Yazılı sınavda da hiç eğitimini almadığı yeni kurallar üzerinden yapılıyor. Bakın burası çok önemli. Neden? Aslında böyle bir teamül de yok ama bu kişiye dönük bir özel bir faaliyet olduğu düşünülüyor. Ali Tuna diyor ki sınav evrakımın verdim diyor. Beni başarısız çıkardılar sınavda. Sınav evrakımın bana gösterilmesini istedim. Çünkü ben diyor ne yazdığımı biliyorum ve benden imza almadılar diyor. Bu da çok önemli. Benden imza almadılar. Atletik teste katılmam engellendi diyor. Bir çıkar yol kalmadığı için hakemlik hayatımı noktalamak zorunda bırakıldım. Hakem kurulunun diyor şahsıma bu mikve husumetinin nedeni önceki dönemlere dayanmaktadır diyor. Buna devam edeceğiz çünkü bu ifade gerçekten çok önemli ama müsaadenizle Ahmet Selim Kul'la başlamak istiyorum. Bu hakemin ifadelerini aslında bir süreci takip ettiğimiz için biliyoruz. Şöyle bir sistem var. Dosyadaki delillere, tespitlere göre, savcılığın tespitlerine göre. Merkez Hakem Kurulu kafasına göre bir hakem sistemi kurmuş. Ne dersin?
1: Yani tam böyle değil ama çünkü burada atlanmaman gereken bir şey var. Derneğin MHK üzerindeki etkisi.
0: Evet.
1: Burada en önemli konu bu. Tarih 11 Kasım 2024'te bizzat biz HT Spor'da yayın yaparken aslında bu bir aya... Mesela biz Enis Akça adlı kardeşimizin yaşadığı sıkıntıları haber yapmıştık. Aynı suçlar orada işleniyordu. 11 Kasım 2024. Bu olay da çok farklı tarihlere gitmiyor ben yanlış bilmiyorsam.
0: Evet,
1: yine
0: evet,
1: benzer bunun, süreçler.
0: 15 Eylül 2025'te verdi. Neredeyse bir yıl önce verdi.
1: Bir yıl öncesinde biz bu konuyu zaten şöyle haber yapmıştık. Ferdi Karadoruk ki bugün de ismi çok çok geçiyor.
0: Gözaltındaki
1: isimler. Enis Akça isimli Zonguldak'ta genç bir hakem arkadaşımız. Dernek seçimlerinde bu Ferdi Karadoruk'un olduğu gruba oy vermediği için hakemliğimi engelliyorlar diye bize başvuruda bulunmuştu. Hatta daha ileri gideyim şansa...
0: Bunun başka versiyonu.
1: Tam olarak o.
0: Evet.
1: Şansa arkadaşı bizim servisimizde çalıştığı için bize ulaşabilmişti. Yani böyle çok olay var. Bu hakemlik içinde 80'lerden 90'lardan bu yana... Anlatılan hikayelerin somutla gördüğümüz ilk hali aslında. Yani bu hep vardı, evet. Bu hep yapılıyor ama biz bunu ilk kez gördük. Ve bu olaylar aslında dernek içi problemler gibi gözüküyor. Ama bu dernek hakemlik içinde öyle bir noktaya gelmiş ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı belirlemede, efendime söyleyeyim federasyonu yeri geldi mi tehdit etmede. Biz bu haberi yaptıktan sonra o dönem federasyon yeni seçilmişti. Mevcut federasyon başkanı bu konuyla ilgili başvuruda bulundu.
0: Evet.
1: Derneğin hakları çok fazla. Nasıl mesela biliyor musunuz? Bu derneğe aidatınızı ödemezseniz hakemlik yapamıyorsunuz.
0: Evet yani sadece ama aidat meselesi olamaz bu.
1: Yok işte seçimde oy vermezseniz size engel. Yani evet. Seçimde taraflar var. Bir taraf kendine oy verenleri ön plana çıkarıyor. Diğer taraf aslında Türkiye'de çok görmediğiniz senin, şeyler
0: şimdi,
1: değil.
0: Senin hakemin benim hakemim kavgasına dönmüş hikaye. Ama ne o derneğin onlara verdiği yetki ne Merkez Hakem Kurulu'nun sahip olduğu görev ve yetkiler bu şekilde davranmayı gerektirmiyor zaten.
1: Yok,
0: yani bir imparatorluk hakları, böyle kafasına göre bir sistem kurulmuş gibi görünüyor.
1: Biz bu derneği böyle ön plana çıkardığımızda inanılmaz farklı yerlerden şeyler geldi. Bu dernek öyle değil. Derneğin anormal akreditasyon hakları vardı. Yani anormal bir şekilde bu hakemlik işinin içindeydiler. Bunlarla ilgili suç duyuruları bulundu. Bu derneklerin statüsü kaldırıldı. Bu derneğin statüsü kaldırıldı. Ama geçmişten bugüne gelen öyle bir yapı var ki bunun içinde bir anda futbol dünyasının içinden söküp atamıyorsun.
0: Evet, şimdi Ali Tuna'nın ifadesi önemli. Diyor ki ben gittim diyor, itiraz ettim. Bana dedim ki benim sınav kağıdımı gösterin. Göstermediler diyor. Sonra dilekçeyle bir uzun bir süre sonra dilekçeyle başvurduğu için kendisine ait olmayan o sınavda yazdığı cevapların içerdiği belgeyi başka fotokopisini yolluyorlar ama diyor ki benim değil o diyor. Ne diyor? İlk itiraz ettiğinde Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin'e gittim diyor. Çok önemli. Sınav evrakımı istedim, reddetti. Bunun suç olduğunu bana vermeniz lazım dediğimde de diyor ağzından şöyle bir laf kaçırdı diyor. Baskı ve tazik yaptığım için emir büyük yerden dedi diyor.
1: Türk futbolunda en çok kullanılan cümlelerden evet. Bir tanesi yani sık sık karşılaşıyor.
0: Biraz önce fon meselesinde de konuştuk. Nüfuz ticareti. Evet. Kimden yetkisi aldığı belli olmayan insanlar işte ben ona yakınım, ben başkana yakınım.
1: Sorgulama
0: ben...
1: bunu çok evet. Yukarıdan.
0: Emir büyük yerden uğraşma yani bu işten biz sana bir şey çıkmaz diyor. Sonra diyor ki hakem notlarını değiştiriyorlar ben bunları öğrendim diyor. Teamüllere aykırı bir sınava da sokulduğunu az önce söyledim. Bu tabloyu konuşalım ama çok kısa bir değerlendirmeyle Halil İbrahim Atabay bu mağdur hakemler sadece Ali Tuna değil birçok hakemi mağdur etti bu düzen. Soruşturuluyordu bir yıldır. Halil İbrahim Atabay'ı da hazırlayalım arkadaşlar. Tekin Yıldırım ne demek
2: Ali
0: lazım?
2: Ali Tuna'nın ifadesi üzerine başlayan soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor.
0: Evet.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu iddiaları ciddiye aldığı için ve sosyal medyada da gördüğümüz bilirkişi raporunda sınav evrakındaki yazı ve imzanın Ali Tuna'ya ait olmadığı tespit edildiği için bugün operasyonun düğmesine bastı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve yöneticilerini gözaltına alarak adli işleme onlar hakkında başlattı. Şimdi iddialar çok vahim. Yani iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Çok kısa şunu söyleyeyim sadece. Evet. Şimdi Ali Tuna'nın bu kadar sıkıntı yaşamasının bir nedeni de ifadesinde aslında geçiyor. Diyor ki bana bir Merkez Hakem Kurulu üyesi
0: bugün kız arkadaşının olan birisi. Evet,
2: Yunus, kız arkadaşının Yunus Yıldırım.
0: Yunus Yıldırım diyor ki ben polis evet. olduğum için beni aradı dedi ki kız arkadaşımın kaldığı otellerin kaydını bana.
2: Yani liyakat işte gerçekten hak edip etmediği tamamen bir kenara bırakılmış. Ve kendi şahsi işlerini görecek adamları yükselterek evet. işine gelmeyen adamları alt seviyeye düşürerek, klasman düşürterek bir kendilerine bir düzen kurdukları iddia ediliyor. Şimdi bunların hesabını tek tek savcılık sorgusunda, emniyet evet. sorgusunda veriyorlar.
0: Halil İbrahim Atabay'ı da gördük. Hoş geldiniz. Daha önce bu
3: Hoş
0: konuyu
3: bulduk. Merhabalar.
0: Daha önce bu konuyu kısmen konuşmuştuk. Bu sistemin mağdur ettiği evet. hakemler var. Onlar dosyalarını, mağduriyetlerini gidermek için iç hukuk yollarını tüketip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden de var bildiğim kadarıyla. Ama bugün geldiğimiz noktada yapılanları, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlar, uyguladığı işlemlerin sonuçları ile ilgili ne söylemek istersiniz? Buyurun.
3: Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bağlantınız için. Daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yollarını tükettikten sonra bir başvurumuz olmuştu.
0: Evet.
3: Onların da şu anda gündeminde ve yakından takip ettiklerini öğrendik. Bugünkü operasyon sürecini. Çünkü bir yıllı aşkın süredir dosyalar üzerinde karar aşamasında şeklinde bir bilgi var. Karar aşamasında olan olduklarını biliyoruz dosyaların. Şimdi eski yayınımızda da bahsettiğim üzere tahkim kurulunda biliyorsunuz 8 Mart 2022'de yapılan bir operasyon vardı.
0: Evet.
3: Bu operasyon sonrasında bu süreçte ben mevcut hakemlerin ve gözlemcilerin vekilliğini yaparak 26 Mart 2022 tarihinde tahkim kurulunda o dönemde davalarını kazanıp hepsinin hakemliğinin geri verilmesini, gözlemciliklerinin geri verilmesini sağlamıştım. Toplam 31 kişiydi bu evet. süreçte görev alan kişiler. Daha sonra mevcut Merkez Hakem Kurulu biliyorsunuz 45 gün dayanabildiler. Nihat Özdemir Bey'in de istifasıyla devam eden bir süreç devam etmişti. Orada istifa ettiler ve 2 yıl boyunca görev almadılar. Göreve geldikleri ilk tarihte yapmış oldukları icraatlerden bir tanesi 8 Mart'ta davayı kazanan hakemlere ve o dönemde onlara destek veren Hakem ve gözlemcilerin hepsine mobbing olayını anlatıyorum. Özellikle üstünde durarak. Kimisini yaz kampı

0: bana çağırmadılar, seminere çağırmadılar. Kimisini kampa çağırdılar, hiçbir problemimiz yok, siz de yola devam edeceğiz dediler. Ve bunun üzerine bir klasman açıklaması yaptılar ve bu hakem ve gözlemcilerin hiçbirisine
1: Hiçbirisi
0: dokunmadılar.
1: yoktu. Evet.
0: Yok, devam ediyorlardı görevlerine. 25 Temmuz 2024 tarihinde olması lazım. Hepsi görevine devam ediyordu. Ancak aradan bir ay geçmişken, henüz liglerin dördüncü haftası oynanırken, 28 Ağustos 2024 tarihinde tekrar bir klasman yaptılar. Şimdi
1: Evet.
0: bu uygulama çok önemli. Neden? Bizim tarihimizde, ben de eski bir hakem ve gözlemci olarak söylüyorum, 21 yıldır bu camianın içerisinde olduğum için, böyle bir uygulama daha önce yoktu. Bir ay arayla klasman belirlenmesi işlemi hiç yapılmamıştı. Belirlenen klasmanda 8 Mart'taki
1: Yani
0: geri
1: kafalarına
0: dönen,
1: koymuşlardı diyorsunuz.
0: evet, o kişilerin hepsinin hakemlikleri ve gözlemcilikleri ne yazık ki noktalandı. Biliyorsunuz Abdülkadir Bitigen müvekkilimiz de yine göreve gelir gelmez, henüz UEFA maçını bir gün önce yönetmişken, Türkiye'ye dönmeden zaten onun klasman dışında bırakıldığını açıkladılar ilk geldiklerinde.
1: Evet.
0: Bu süreçlerin hepsi işte mobbinge ilişkin olarak devam eden, daha sonrasında başka hakeme gözlemcilere de yapılan, klasman yükseltmelerinde notlara etki edildiği, istenilen gözlemcilerin atandığı, istenilen kolay maçların verildiği vesaire gibi bir sürü söylemle karşılaştık. Ve
1: Peki.
0: bunlara ilişkin birçok delil tabii ele geçirildi. Deliller toplandı. Özellikle sınavlarda, savcılık soruşturmasında gördüğünüz üzere sosyal medyada çıktı hepsi. Bu soruşturmalarda görüldüğünde evrakların, daha önce soruların klasman teklif etmesi istedikleri hakemlere verildiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar çok ciddi iddialar ve ithamlar.
1: Yani aslında
0: Şimdi bizim
1: soru çalıp
0: aynen öyle.
1: birine vermek, başka yöntemlerle aslında hani anlatmak da istemem ama FETÖ'nün yaptığı soru çalıp devletin memurlarını tayin ettiği
2: Bravo.
1: KPSS sınavlarına benziyor bu. Yani bu şekilde
0: Çok
1: hakemlik
0: çok
1: alan
0: benzer bir
1: bu
0: yöntem.
1: şekilde
0: Evet.
1: hakemlik alan birinin sahada adil olması mümkün mü?
0: İşte o takdirlerinize bırakıyorum. O sorgulanabilecek ve sorgulanacak tabii ki bir
1: Evet.
0: durum. Bugünkü yapılan operasyonun, biraz önce de söylediniz, başlangıç noktasındaki, özellikle ben Ali Tuna'ya, değerli Ali Tuna'ya çok teşekkür ediyorum. Her cesaretli yüreğin yapacağı iş değildi. İçinde bulunduğu kuruma karşı bu şekilde dik durup bir domino taşının ilkini o
1: Evet.
0: düşürdü.
1: Evet.
0: Daha sonrasında müvekkillerim, tek tek isimlerini saymayayım çünkü çok uzun bir liste.
1: Evet.
0: Tugay Kaan Numanoğlu, Burak Şeker, Bahattin Şimşek gibi isimlerle beraber biz Antalya'da elimizdeki
1: Bir
0: bilgi ve belgelerin hepsini
1: verdiniz.
0: Antalya
1: Halil
0: Mahalli
1: Bey,
0: Suçlar
1: Halil Rehn Bey, bir
0: Bürosu'na
1: Selim'im,
0: teslim ettik.
1: peki. O kısma da vakıfız, konuşacağız ama süremizi de biraz idareli kullanmak açısından Selim bir şeyler söylemek
3: Tabii ki.
1: istiyordu da buyurun.
3: Futbolun çıkarı için, futbolun iyiliği için bu iş çok büyük bir fırsat ama burada çok iyi niyetin yanında iliştirilmiş bazı niyetler de var. Sayın Halil İbrahim Bey de eski hakem. O da belli ölçüde bunları söyleyecektir. Türk futbolunun içindeki hakemlik sorunu bu. Evet, Ali Tuna'nın yaptığı da çok büyük cesaret. Ama bu işler böyle sanki bir tek bu dönemde oldu. Böyle bugün
1: Hep
3: başladı.
1: böyle.
3: Yani bakın ya, en büyüklerden örnek verelim. Biz niye Cüneyt Çakır'da Fırat Aydınus'un sürekli çatışma içinde olduğu haberlerini okuyorduk aktif olduğu yıllarda? Hakemlik sistemi Türkiye'de sorunlu. Sayın Akın Gürlek yine kimsenin girmediği bir alana resmen çomağı soktu ve büyük bir şeyin başlangıcını yaptı. Ama hakemler tıpkı Ali Tuna gibi cesur olması gerekiyor. Türk futbolunda bir şeyleri düzeltme, yani buradaki niyet biz kaybeden tarafız, istediğimizi alalım, biz karşı tarafa zarar verelimden ziyade.
1: Mesele kişisel bir
3: Ya
1: şey
3: Türk,
1: değil. Evet.
3: evet, yani bu karşılıklı da kalmamalı, eski hakemler de anlatmalı.
1: Evet.
3: Bakın korkacak artık, hani çok cesur bir alan açıldı bu konuda. Bu işler, yani Türk hakemliğindeki sorunlar bu dönemle başladı, o hakemlerin çıkarılmasıyla başladı, geldi değil.
1: Değil.
3: Şu andaki
1: O anlamda
3: operasyonda dahi...
1: kişiselleştirmeye de gerek yok.
3: Evet.
1: Mesele Türk futbolu ile ilgili ve sahadaki sonuçların adil olmasını istiyorsan başka bir pencereden bakman
3: Bütün
1: lazım. Onu
3: hakemlere
1: söylüyorsun.
3: iş
1: Evet. Evet.
3: düşüyor bu
1: Peki,
3: noktada.
1: şimdi Eren Acar'ın ifadesine bakalım. Halil İbrahim Bey kalsın yayında ama LED'den alalım.

0: Alalım arkadaşlar. Eren Acar'ın ifadesi de Ali Tuna'nın ifadesi üzerine, Eren Acar'ın adı geçiyor o ifadede. Diyor ki Merkez Hakem Kurulu'nun hakem işleri uzmanı olarak çalışıyor kurulda. Ferhat Gündoğdu'nun, yani bugün gözaltına alınan isimlerin hakem işleri uzmanı olarak çalışıyor. Bunların eğitimleri, özlük işleri, evrakları, işte gözlemci raporları vesaire, bütün bunların tamamına vakıf bir isim. Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra o görevden alınıyor. Şimdi Ali Tuna ile ilgili de soruluyor kendisine. Diyor ki benim ayrıldığım Merkez Hakem Kurulu, yani şu soldaki beyefendi, gözaltındaki beyefendinin olduğu dönemde istemedikleri hakemleri düşürüyorlardı diyor ifadesinde. Yani emniyette verdiği ifade bu, bilgi sahibi sıfatıyla. Neden? Çünkü Ali Tuna'nın ifadesi üzerine. Nasıl bir sistem var? Hakem, gözlemci, terfi sınavlarında sınav kağıtları ve sınav notları ile istedikleri hakemlerin bir üst klasmana çıkartmak için oynuyorlardı diyor. Bunun tespiti sınav kağıtlarının okunmasıyla da mümkündür diyor. Zaten Ali Tuna'da aynısı var. Ferhat Gündoğdu maçlara atanacak hakemleri kendi belirlerdi. Bakın bu kısmı, yani herhangi bir takımın, futbol takımının taraftarı olabilirsiniz ama tarafsız bakmak bu meselede tabloyu anlatmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki Ferhat Gündoğdu maçlara atanacak hakemleri kısa bir süre kala kendisi belirlerdi. Son 2-3 gün kala da çok az bir süre kara da değiştirirdi diyor. Benim bununla ilgili değerlendirmem diyor, bu hayatın olağan akışına aykırıdır. HTS kayıtları incelenirse neden değiştirdiği anlaşılır diyor. Yani diyor ki dışarıdan birileri onu telefonla arıyordu. Normal hattan da aramıyorlardı. Sesli WhatsApp konuşması yapılıyordu. HTS kayıtları, telefon kayıtları incelenirse çıkar diyor Alptekin Yıldırım.
1: Şimdi ben bir futbol izleyicisi olarak şüphesiz ben de bir takımı destekliyorum. Ancak burada şunu önemli belirtmek lazım. Bir kere burada işlendiği iddia olunan çok ciddi suçlar var. Evet. Ve bu suçlar sonuna kadar soruşturulacaktır. Şu camia, bu camia, şunun lehine oldu, bunun lehine oldu, onlar sonraki tartışma konusu. Evet. Önce bir rahat bırakalım ve bu işlemler sonuna kadar yapılsın. Şimdi Eren Acar'ın iddiaları gerçekten çok vahim. Bu iddialar acaba sahadaki skoru etkiledi mi? Şüphesiz ki bu iddialar da araştırılacaktır. Yani bir kişinin, tamamen bir kişinin hakemleri belirlemesi ve sonrasında istediği gibi değişiklik yapması, hakem klasmanlarına belirleneceği sınav sorularını, soruların istendiğine dair WhatsApp yazışma kayıtları var dosyada. Adam diyor ki abi ne oldu, soruları verecektin diyor. O da tamam, iki dakikaya, iki güne veriyorum falan diye cevap yazmış. Yani şimdi bu sınav işi biraz önce söylediğiniz gibi FETÖ'nün imza işlerinden biridir bu. Önceden sınav sorularını ver, sonra kendi adamlarını oraya koy, istediğin gibi yap, yönettir. Şimdi burada da aynı sistem varsa eğer, bunun sorgulanması lazım.
0: Tabii Selim hemen burada yazıyor
2: İsim
0: zaten.
2: İsim orada zaten.
0: Yani hemen izah edelim. Ya. Selim diyor ki Ferdi Karadoruk biraz önce Selim ismini söyledi. Abicim bu soruları çalışın, hepsi serbest vuruş olacak. Cevaplar iki, yani sorular onunla ilgili olacak. Cevaplar 2 penaltı, hepsi serbest vuruş, cevabı da veriyor. Sorular bunlar, sizden başkasından duyarsam, sinkaflı bir ifade var. 3 tane kartlardan olacak, dün baktığımız diyor.
3: Ne diyor? Şunu unutmayalım. Senin? Hakemliğin geldiği yozlaşmanın son noktası bu.
0: Evet.
3: Başladığı yer
0: en
3: değil.
0: En tepesindeki ismi yaptığı rezalet, yani gerçekten inanılmaz.
3: Ben açıklamam şöyle. Göreve getirildi ve arkasında hiç kimsenin durulmadığı kadar duruldu. Bunun altında biraz da sürekli MHK Başkanı değişip hiçbir şeyin değişmemesi de vardı. Ve herkesin şüpheyle baktı. Benim de mesela birçok noktada güveni sarsıcı işler gördük, hareketler gördük. Ama tekrar söylüyorum, burada bir yandan bir şey hakemleri gerçekten bu işin mücadelesini veren ve bu işi kovalayan bireysel olarak hakemleri bir kenara koyarak söylüyorum. Bu aynı zamanda işte o yıllardır devam eden hakemlik sorununun kendi içindeki çatışmanın da bir tezahürü.
0: Evet.
3: Bunu iyi ayırmak gerekiyor, bu işin üstüne çok gitmek gerekiyor. Bu operasyon üstüne sonuna kadar gidilmeli ama başka bir grubun önünü açmaya yarayacaksa hiçbir anlamı olmayacak. Tam tersi şöyle söyleyeyim. Hakemler son yıllarda çok kötü değil mi? Ama ya, dikkat edin, herkese kötü yani. Çünkü kötüler yani. Aslında futbolumuz gibi, futbolumuzu da çok iyi anlatıyoruz ama o kadar iyi değil. Hakemlerimiz de futbolumuz seviyesinde diyelim. Ama eskiden mesela maç sonuçlarının

0: Yani sonuca göre kararların değiştiği maçlar olduğunu unutmayalım. Türk futbolunun sadece son 6-7 yılının sorun değil. Bu hakemlik sorununun, hatırlayalım, 2009'lar, 2000'ler, bu olaylar oradan geldiğini hatırlatıp buradan doğru sonuçları çıkarırsak, bu yapıyı bağımsız hale getirip kurallara bağlı bir noktada tutabilirsek, işte gerçekten Türk futbolunun tarihine geçilmiş bir iş olmuş olur.
1: Şimdi senin anlattıklarında ben şunu anlıyorum. Aslında bu konudan bağımsız hakem camiası içine etki eden farklı klikler, gruplar ya da...
0: Seçim var. Yazın seçim var, unutmayalım. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Ama herkes kendi yakın durduğu takıma yontacak hakemler istiyor. Doğru
0: veya
1: mu?
0: Aslında işin takımı da kalmadı. Hakemlik öyle bir noktaya geldi ki ülkede. Hani hakemden ziyade işte başkanın belirleyebilen, başkanı yıpratabilen. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iş farklı bir noktaya gitti. O yüzden bu çatışma ortamı çıktı. Ben kulüp tarafları bu konuyu çok gündeme getirdi. Bu yüzden mesela Ferhat Gündoğdu da ilk dönemle getirildi, ısrar edildi. O gruba karşı olduğu için bunlar çok yapıldı. Buraları doğru analiz etmek gerekiyor. Evet. Hani
1: şimdi bilirkişi raporları var Selim dosyada. Hemen onlardan böyle geniş açıda yapılan tespitler. İşte kim kiminle biliyoruz bu soru, sınav sorularının dağıtılması süreci. Bizden olanı listeye alalım. İşte Ferdi Karadoruk ne diyor mesela? Parayı ödeyen diyor listeye girer diyor. Bu dernek ve federasyon ve dernek ve kurul arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir durum. Soruları göndermediniz diye yazışmalar var. Yüzlerce sayfa evrakın içinden.
0: Şuna bakın.
1: Evet.
0: Ne demek bu? Hemen çok
1: bir
0: basit.
1: Anlatır mısın tabii?
0: Ben şöyle karanlığa
1: hareketli kamera gelecek bize.
0: Ceyhun ve Neslihan. Neslihan'ı herkes bilir ki o isim gizlenmiş ama kim olduğu biz, yani Çakır'ın adamıdır. Evet. Babası muhtemelen. Anlatabiliyor muyum? Bu iş hakemlik...
1: Baba oğul hakemler öyle söyleyebiliriz.
0: Evet, öyle demek
1: zaten,
0: de. Yani ya zaten abi, hani bu çok var. Evet. Neslihan onun adamıdır ne demek? Evet. Ya tamam, hani bu insanlar suç işlemiş olabilir, yanlış yapmış, o ayrı bir konu. Ama neden bu tarz ifadeler var? Tekrar söylüyorum. Hakemlerin hakemlikten atılması haksız bir yaptırımda, haklarını aradılar. İşte Ali Bey'in başına gelenler gerçekten çok problemli, haksız şeyler. Bunların hepsi tamam.
1: Ya ama Türk polis futbolun... olarak görev yapan birinden görevinin imkanlarını
2: şahsi
1: kullanarak...
2: Şahsi menfaat talep ediyor.
1: Şahsi menfaat talep etmek, bunu işte tanıkları da var. O sırada eşinin yanındaymış, evet. Ali Tuna. Evet. O sırada o da şahit olmuş buna. İsterseniz diyor ki bir yıl önce savcılığa verin, hani ben ifade verelim diyor. Biz buna diyor izin vermedik diyor. Gerçekten hani işlerin tamamen kontrolden çıktığını tabii, gösteren tabii. O kadar çok şey var ki. Kopar kafasını gitsin. Geçen ifadeler bunlar. Liste torpilli oluyor diye, evet. Bir de kendi aralarında böyle güzel bir liste yaptıklarını falan
0: ama
1: konuşuyor.
0: Tekrar söylüyorum, o kadar bu işler normalleşmiş ki. Bu ama yanlış anlaşılmasın. Yunus Bey'in açıklamasını çok merak ediyorum. Şey der yani bu istekler hakemliğin iktidarı elinde tutmak için yapılan şeyler öyle bir boyuta gelmiş ki düşünün bunlar WhatsApp'ta konuşulacak kadar
1: rahat.
0: Rahat noktaya gelmiş. İşin bu kısımlarını atlamamak gerekiyor.
1: Şimdi son bir cümle için tabii işin teknik kısmından bağımsız ben mağdur hakemlerle de arada konuşuyorum. Şimdi hukuki süreç devam ediyor. İşte hukuken temsil eden isimlerden birisi Ali İbrahim Atabay. Ben onların yaşadıklarının da anlatılması gerektiğini tabii düşünüyorum. Çünkü hani sevdiğiniz, tutkuyla yaptığınız bir meslekten sizi ayak oyunlarıyla, evrakta sahtecilikle, olmayan sınav evraklarıyla tasfiye ediyorlar. Onlar adına belki yaşadıkları durumlar adına bir son cümleyle sizden alalım Ali İbrahim Bey. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tekrar buyurun.
3: Peki. Ben teşekkür ederim. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Tasfiye edildiklerinde tahkim kurulunun gerekçeli kararında bir cümle vardı. Hepsini yaralayan cümleyi söylüyorum size. Türk futbol ailesinin itibarını zedeleyecek bağlantıları olduğu şeklinde bir açıklama yapmışlardı.
1: Evet.
3: Şimdi Türk futbol ailesinin itibarını zedelediği iddia edilen benim müvekkillerim mi? Yoksa şu anda gözaltında olan isimler mi diye ben sormak istiyorum sizlere. Bunun takdiri de tabii ki halkımızda, yayını izleyenlerde. Ben her zaman en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Evet, çok mağdur oldular. Hala düzenli olarak idmanlarını aksatmadan yapan arkadaşlarımız mevcut. bir gün hakkımızı geri alacağız umuduyla 2 senedir idmanlarını devam eden insanlar var. Hala o fit kondisyonlarını koruyan insanlar var. Hakkı yenen, biraz önce şeyden bahsettiniz, sınav sorularından. Henüz dosyanın içerisinde, emin olun, araştırılacak hususlardan bir tanesi de geçen sene devre arasındaki 7 tane hakkı yenen, yine Ali Tuna'ya benzer şekilde devre dışı bırakılan 7 tane Süper Lig'de görev alan yardımcı hakemler var. Onların sınavları da aynı şekilde. Şimdi başarı puanı 60. 20 senedir bu camianın içerisinde olan bir insanın 60 puan alamamasının imkanı olmayan bir durumda, sınav kağıtları dahi kendilerine gösterilmeden hakemliğiniz bitti, klasman düşürüldünüz şeklinde bir açıklamayla sonlandırıldı. Bugün bu soruşturmanın neticesinde ülkenin birçok yerinden hakemin cesaretlenip koşa koşa suç duyurusunda bulunmaya gittiğini öğrendim. Emin olun dosya biraz daha büyüyecek ve genişleyecektir.
1: Peki.
3: Bunu da yakın zamanda göreceğiz diye umuyorum.
1: Peki Halil İbrahim Atabay, çok teşekkürler. En azından mağdur edilmiş hakemler adına onların duygularını da ifade eden bir şey söyledi. Selim ve Alptekin Yıldırım'a sormak istiyorum. Şimdi o hakemler tasfiye edilirken onlara Türk futbolunu, marka ve değerini zarar vermeleri, zaman geçtikçe bu davranışlardan vazgeçmemeleri, hakemlik sistemini geri dönülemez bir duruma soktukları diyorlar. Ya evrakta sahtecilik yaptığı, evet, artık şu belgeyle, mesela şu bilirkişi raporunda, evet, sabit. Evrakta sahtecilik yapmış adamlar diyorlar ki Türk futbolunu geri dönülemez zararların içine soktular diyor. Bilirkişi raporuyla sabit, savcılığın gözetiminde yapılmış bilirkişi.
2: Derneğin gücünü anlatmak için bir örnek daha vermemi, evet, ister mi? Yani şöyle ifade edeyim. Bu Enis Akçı olayı oldu. Biz tabii bunu kamuoyuna duyurduk vesaire. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osman oldu. Hatta bizim kanalda, yani yine bizim burada konukken çıktı, dedi ki kardeşim, hakemlik için herhangi bir derneğe üye olma şartınız falan yok. Böyle bir zorunlulukla karşılaşırsanız direkt bana hani gelin, bu şey yok. Bu açıklamaya rağmen sonra işte statüsü vesaire alındı. Buna rağmen bu dernek, düşünün ki, hala direkt başkan nezdinde vesaire etkili olabiliyor. Ama evet, tekrar söylüyorum. Az önce Halil İbrahim Bey de söyledi. Büyük hakemlerin asıl çıkıp
1: konuşması lazım.
4: Ben şunu söylüyorum. Tabii ki o kadar hakim değilim ama benim gördüğüm şu. Siz eğer bir kurumun başına geldiyseniz ve bu kurumla ilişkili olarak bu tarz iddialar varsa, siz o kurumun başındaki insan olarak bu iddialara müdahale etmek zorundasınız. Baş edemiyorsanız devletin ilgili kurumlarına bildirmek zorundasınız. Aynı isim bahis soruşturmasında bir takımın teknik direktörü beni aradı, seni listeden çıkaracağım dedi gibi ifadeler de kullanmıştı aynı isim hakkında.
1: Evet, söyleyebiliriz. Burak Yılmaz,
4: evet, Gaziantepspor'da. Evet, evet. Telefon zaten açtı bana. Burak Yılmaz var bahis oynayan ama halledeceğiz dedi. Hatta o gün Burak Yılmaz'ın çok önemli bir sözü var. Diyor ki Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Burak Yılmaz'a da bu soruşturma bir cevap olmuştur. Ferhat Gündoğdu dokunulmaz değil. Görüyorsunuz. Evet. Savcılık makamı, kolluk birimleri şu anda kendisini sorguluyorlar ve yine söylüyorum, ne varsa hepsinin ortaya çıkması lazım. Çok katılıyorum söylediğine. Bu sadece alt klasman hakemleri değil, kim varsa gelsin anlatsın artık.
1: Hayır, yani kaybedecek artık ne var yani, evet, hakemler zaten
2: geldi. Bence hala var bir şeyler ama
4: Pandora'nın kutusu açıldı, artık herkes gelecek, ne oluyorsa anlatacak ve evet, bu iş böyle böyle temizlenecek. Çünkü dediğiniz gibi bugün bu isim gider, yarın öbürüne yol açılırsa bu kadar verilen emek tamamen boşa gider. Ya bu ne rahatlıktır artık, yani WhatsApp'tan rahat rahat yazıp soru istemek ne demek ya?
1: Şimdi soru meselesi çok önemli. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu emir subayı.
4: Evet.
1: Kimin,
4: evet,
1: emir subayı? Kor General, yanlış hatırlamıyorsam abi. Metin İyidil'in. Metin İyidil kim? FETÖ ile bağlantısı nedeniyle yanlış hatırlamıyorsam yine ihraç bir isim, evet, evet, onun emir subaylığını yapmış. Yani alakası da, diyelim ki en iyi niyetle alakası yok ama, evet, yöntem aynı yöntem, onu da hatırlatmış olalım. Eren Acar'ın ifadesine bir kez daha bir geri dönelim arkadaşlar, o kısmı önemli. Eren Acar'ın ifadesinde soruyorlar, hani siz niye bu ifadeyi bu açıklıkla anlatıyorsunuz, diyor ki benim ifade vermemin nedeni bu kurum içindeki, TFF içerisindeki, MYK'daki, yani Merkez Hakem Kurulu'ndaki aslında, bu husussuzluklerin ortaya çıkarılmasıdır. İstedikleri hakemi, istedikleri puanı verip klasman belirliyorlardı. İstemedikleri hakemi de düşük not verme yöntemleri söylüyor.

0: almış olduğu not ile sisteme girilen notu farklıymış gibi göstererek puanını düşürüyorlardı diyor. Bu yollarla bu işlemlerin yapılması nedeniyle ben bunun açığa çıkarılmasını istiyorum diyor.
1: Zülfikar abi biz seninle konuşmuyor muyuz? Mesela bir hakeme en iyi ayarı nasıl verirsiniz biliyor musunuz? Yani gidip de sen şu takımı koru, sen şu takımı yap demezsin. Maç sonunda bir maç yönetimi yapar. Tartışmalı pozisyonlar vardır. Aslında doğrudur. Ama gider o yanlış gibi değerlendirilir. Atıyorum bir takım lehine yaptığı hatadan dolayı bir ay hakemlik yapamaz. Hakem şunu anlar. Ha, ben bu takım aleyhine hata yapmamalıyım. Ben bu takım aleyhine çalmamalıyım. Tekrar söylüyorum bu ifadeler bakın geçmişten bugüne devam eden ifadeler. Ve bu işin temelinde şey de var. Grupların çatışması da var. Savcılığın bu konuyu derinlemesi zaten TFF'ye de gidilmiş evet. Araştırmalar yapılıyor vesaire. Savcılığın şimdi diyeceksiniz ki savcılığa iş mi örtüyorsun? Lütfen yanlış anlaşılmasın. Olaylar çok manipülatif de anlatılıyor. Bu işe kafa göz komple girmek gerekiyor. Yoksa hakemler dünyası o kadar kendi içinde korunaklı ve dışarıdan müdahaleye... Düşünün federasyonlar, yönetimler müdahale edemiyor. O kadar güçlüler ki yönetimleri değiştiriyorlar. Bu noktaya gelmiş ki eğer bu işin toparlanması istiyorsa bu isimlerden başlayarak... Bu isimlerden de sonrasında devam ederek üstüne gidilmesi gerekiyor. Yoksa tekrar söylüyorum iyi niyetle yapılmaya başlanan bir operasyon bu defa başka bir grubun hareket alanının genişlemesini sağlar. Futbolda aşırı manipülatif dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Normalde kurul Merkez Hakem Kurulu özerk yapısı itibariyle ama özellik lafını herkes yanlış anlıyor herhalde. Ben de özelliğini ilan etmek olarak algılamış. Olan bitene bakınca öyle anlıyorum. Ben
2: şunu da söyleyelim. Şimdi soruşturma bu şekilde başladı ama soruşturma bir süre sonra başka bir yere evrilebilir. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde örgüt suçu düzenlenir. Burada uzun süredir devam eden faaliyetler var. Bir hiyerarşi ilişkisi var. Süreklilik ve çeşitlilik mevcut. Dolayısıyla soruşturma oraya da evrilebilir. Ve şunu da belirtelim. Şimdi Başsavcılık açıklamasında MASAK raporları, MASAK incelemelerinin de olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi bu işin şöyle bir boyutu da var demek ki. Bu elde edilen menfaatler, yükseltilen klasmanlar, düşürülen klasmanlar, verilen sorular karşılığında acaba bu kişiler bir menfaat elde etti mi ya da bir menfaat anlaşmasına vardılar mı? Şimdi iş eğer bu noktaya gelirse Merkez Hakem Kurulu görevlileri kamu görevlisi olarak addedildikleri için kanunen rüşvet... Güveni kötüye kullanma suçları da devreye girer. Biraz önce diyor ki gerçek sınav kağıdıyla sisteme girilen sınav kağıdı arasında fark var ya. Bu düpedüz suç. Türk Ceza Kanunu'nun 244. maddesine göre bilişim sistemindeki verileri değiştirme suçunu işliyor ve çok rahatlıkla işliyorlar bunu.
0: Şimdi çok kritik ifadelerde çok kritik bir şey var. Yine Eren Acar'ın söylediği. O ifadeyi tekrar bir geri alalım arkadaşlar. Grafiğe verelim. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı son yayına girmeden önce yaptığı açıklama. Diyor ki maçlara atanacak hakemleri kendisi belirlerdi. Burada bir soru var, önemli bir soru. Maça az bir süre kala da sürekli olarak, istikrarlı olarak değiştirirdi. Bu dışarıdan müdahale olduğu anlamında yorumluyor Eren Acar bunu. Şimdi bu sistematik bir şeyse maça atanan ve tartışmalı bütün maçlar için hukuki bir sonuç da doğuyor.
2: %100.
0: Evet. Yani acaba bunu bahis amacıyla mı o sonuca etki etti yoksa başka amaçlarla mı?
2: Hepsi ortaya çıkıyor. Çok normal şartlarda hakemlerin belirlenme usulü belli. Hakemlerin nasıl belirlendiği belli. Eğer siz buna sonradan müdahale ettiyseniz sistemsel olarak bu zaten görülür. İşte yapılan incelemeler şu anda onun incelemeleri. Şimdi sen bir maçın hakemini değiştirdiysen de o maçla ilgili sen ya da birinci derece, ikinci derece yakının herhangi bir bahis sitesinden bahis oynadıysa tabii ki o zaman ortaya başka sorular gelir.
0: Evet, senin bu bahisle bağlantılı iddialar da bu soruşturmada gündeme gelir muhtemelen savcılığın.
1: Bu arada yöneticilerin de açıklanması an meselesi. FİTO gelecek şimdi. Yani ama tabii TFF'nin gündemi biraz değişti doğal olarak. Evet. TFF'de bu konunun üstüne döndü çünkü. Onlarda ne oluyor, ne bitiyor? Ya bu işler zor işler. Yani 2 ay önceydi galiba bir TFF yönetim kurulu üyesiyle konuşmuştum Ferhat Bey'in durumunu. Ya direkt olarak şu ifadeleri söylemişti. Evet... Güveniyoruz, ediyoruz ama bu hakem dünyası öyle bir dünya ki hani şimdi bu sezon o kadar kötü girdi ki hakemler. Yani hani bizim aklımıza da böyle şeyler...

0: kötü geliyor. Bilerek yapıyor desen öyle hatalar yapılıyor. Yok işte geri pasa offside veriyor. İşte efendime evet. söyleyeyim VAR'dan yanlış kararlar çıkıyor. Ya anlatabiliyor muyum? Bu çok zor bir iş.
1: Ya 8 kere bir görüntüyü izleyip yanlış karar veren
0: hakem var. Yanlış karar çıkıyor. Ya. Yani şimdi yani... direkt şunu söylemişti. Bakın 2 ay önce daha bugün gündemlerin hiçbiri yok. Güveniyoruz arkasında. Çünkü şu sürekli değiştirmekle bir şey olmuyor. Bu kesin. Ama aması vardı yani anlatabiliyor muyum? Yani bir aması kalıyor. Bu çünkü subjektif konular ya bu karar verme işleri. İşte sana göre doğru bana göre yanlış. O yüzden çok zor bir iş. O yüzden dileğim bu benim. Üstüne çok fazla, yani Eren Bey ondan önce bu işte görev yapmış herkes anlatmalı. Biz maçların sonuçlarının Tabii. belirlendiği hakem yönetimleri görüyorduk. Kasıtlı bir yere çalınıyor, Tabii. çalınıyor, çalınıyor. Gol buluyor, dönüyor, diğer tarafa çalınıyor, o da gol buluyor. Sonra dengeli, yani bunların hepsi bu ülkede yaşandı. O somut maçlarla yaşandı.
1: Eyyamcılık yapılan.
0: Eyyamcılık ya diye şimdi, bir şey niye çıktı bu
2: aynen
0: ülkede?
2: Öyle. Bu soruşturma şunu ortaya koydu ki, bizim izlediğimiz futbol müsabakalarını gerçekten hak eden hakemler yönetmiyorlar. Evet. Bu net şekilde ifadelerden ortaya çıktı.
1: Yani bu ben bu ifadeyi çok önemsedim. Ali Tuna'nın ifadesinin yanı sıra. Şimdi Eren Acar'a sorulmasının nedeni Ali Tuna'nın söylediği şeyler. O da diyor ki evet son dakika evet. değiştiriyordu. Sonra Ali Tuna'nın ifadesinde bununla ilgili bölümü de aktarmamız lazım. Yani hakkaniyet ölçüleri onu söylememizi gerektiriyor. Çünkü soruşturma dosyasında bu var. Diyor ki Ali Tuna, polis olan, hala da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve bu haksızlığa uğrayan isim. Diyor ki, Ferhat Gündoğdu 2025 Haziran ayında Riva'da yapılan üst klasman yardımcı hakem terfi kursunda bazı hakemlerin notlarını değiştirdi diyor. Bazılarınınkini yükseltti diyor. Bu şekilde resmi belgelerde oynama yaptı diyor. Ve hakemleri tayin ederken diyor, eski hakem yorumcuları, Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın Ferhat Gündoğdu'yu değişik tarihlerde defaatle aradığı, maçlara atanacak hakemler konusunda bir belirleme yaptıkları, Ferhat Gündoğdu'nun da bu taleplere tabi efendim not alıyorum diye yanıt Bak. Verdiğini, uyduğunu söylüyorlar. Hakem atamalarını bu iki hakem, eski hakemin talimatları doğrultusunda yaptığını duydum diyor. Tabi duydumla olmaz bu iş ama savcılık bunu da araştırıyordur. Neden? Çünkü dosyada var. Bu da önemli bir şey. Yani yorumcuysanız yorumculuk yapmanız Bakın, lazım. Yani duydumla olmaz onu söyleyelim ama bir etki etme hali var.
0: Sen şey söylediğinde nedir onun adı? İşte yine ifade okunduğunda bir telefon geliyor. İnsanların aklına hep yüksek isimler geliyor. En düşük gelen isim TFF Başkanı. Doğru. Onun dışında işte siyaset, Ankara, efendime söyleyeyim. Tabii. Böyle isimler geliyor. Bakın az önce anlattığım konuya geliyoruz. Bu iş, bu hakemlik dünyası, bu dernek yapısı, bu o kadar köküne kadar böyle uzanmış bir sorun ki. Bakın dışarıdaki hakemler de konunun içinde. Hep pozitif olarak hani hiçbir sorunum yok. Fırat Bey, Fırat Aydınus. Şimdi sürekli açıklamalar yapıyor. Cüneyt Çakır biraz kenara geçildi. Eğer niyet bu işi düzeltmekse asıl büyük hakemlerin zaten konuşması gerekiyor. Bana şu şu şunu dedi, bu bunu bunu dedi. Ben şu maçı şöyle yönetirken şuradan şöyle sinyal aldım. Eğer buraya gitmeyecekse iş, buraya git, hani buralara gitmeyecekse evet bu isimler yine suçludur, suçlarını çeker ama başka yol bulunur, o yoldan devam edilir. Umarım evet. temelden düzelme
1: olur. Bir de şöyle olur. Hani teşbihte hata olmaz. Ahmet Selim Kul söylerken işte büyük hakem dedi. Hani diğer hakemler küçükmüş gibi. Aslında söylemek istediği o değil. Yanlış ama oradaki düzenin yarattığı bir kavram o. Doğru. Hani daha çok öne çıkan hakem, daha başarılı olan hakemler. Derdi ama yöneten, bu sistem yöneten. Bu sistem böyle bir şey de yaratıyor. Onun da belki altını çizmekte fayda var. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklama var. Onu da vereceğiz ama bilmiyorum teferruatına Ahmet Selim daha hakim olabilir. Şu açıklamayı da hemen hızlıca bir aktarmak isterim. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu bu operasyonla ilgili yönetimimiz diyor Nisan 2025'ten itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulundu diyor. Bunu biliyoruz. Yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmiştir diyor. Bu Parmak izi meselesi sınav evraklarıyla mı ilgili tabii, olabilir, evet. Neyle ilgili onu da bir değerlendirelim.
2: Sadece aslında sınav evraklarıyla değil.
0: Söylediğiniz suç duyurusu konusu.
2: Evet, aslında burada ben...

0: Bu açıklamadan TFF'nin zaten bu durumdan TFF yönetiminin haberdar olduğunu görüyoruz. Biz zaten diyor evrakları başsavcılıkla paylaşıyorduk. Hani bizden istenen evraklar oldu, biz bunları paylaştık. Muhtemeldir ki bu soruların önceden verilmesi, sınav kağıtlarının değiştirilmesi, sisteme alınan puanın farklı girilmesine yönelik tespitleri yapmak gerçekten soruşturma makamları açısından çok basit şeyler bunlar. Gider evet. Oradaki bilgisayarlarda bir inceleme kararı CMK 128'e göre alır. Bilgisayarı alır, 10 dakika içerisinde sisteme girilmiş mi girilmemiş mi belli olur.
1: Bu açıklama aslında soruşturmanın gizliliği dahilinde, bütün ilkeleri dahilinde federasyonun bu soruşturmaya dahil evet. olduğunu, bütün belgeleri ilgili birimleri savcılık ve adli tıp kurumuna gönderdiğinde gösteriyor. Özellikle sınav sorularının çalınması ve notların değiştirilmesi dahil bütün iddialar mercek altında Merkez Hakem Kurulu'na yapılan savcılık soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmadaki gözaltıları ve biraz olayın perde arkasını mercek altına aldık. Konuklarımıza teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül günlerden salı, saatlerimizde 18'e geliyor. Akşam haberlerine başlıyoruz. Şimdi bir canlı görelim Ankara'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında birazdan...

0: konuşmaya başlayacak. AK Parti'ye yeni katılımlar söz konusu. Öncesinde fon gündemli bir toplantıya başkanlık etti Beştepe'de. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oranın ardından da buraya geçti. Genişletilmiş AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında. Önümüzdeki dakikalarda bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Şu anda katılımlara ilişkin rozetleri takdim ediyor. Dün kabine toplantısı sonrasında da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sermaye piyasalarının işleyişi, sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti. Bugün yapılan o toplantıyı da dün kabine toplantısında kendisi söylemişti. Finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirmişti. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir demişti dün yaptığı açıklamada. Geçtiğimiz saatlerde Beştepe'de yapılan o toplantının ardından da burada bir açıklama yapıp yapmayacağını bekliyoruz. Ayrıca haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini de söylemişti dün. Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir demişti. AK Parti'ye yeni katılımlar var. Görüntülerin canlı olarak ekranlara geldiğini bir kere daha hatırlatalım. Partiye katılan isimler rozetlerini takıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burası AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı. Birazdan da bir açıklama konuşma yapmasını bekliyoruz. İfade ettiğim gibi dünkü konuşmasında bakanlar kabine toplantısı sonrasında ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini, hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adımın atılacağını zaten söylemişti. Ve bu toplantıda bugün sorunun neden yaşandığı, bundan sonra hangi adımların atılacağı, sorumluluğu olan kişilerin tespiti konusunda bir takım görüşmeler yapılacağını biliyoruz. Ardından da buradaki toplantı bittikten sonra genişletilmiş il başkanları toplantısına geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Emre Karaca gün boyu kendisini takip etti. Şu anda da AK Parti'de bize gelişmeleri, notlarını aktaracak. Emre, kulağımız sende.
1: Evet, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini takıyor. Genelde il başkanları toplantısının sonunda bu rozet takma işlemi gerçekleşirdi. Ancak bu kez bir farklılık gerçekleşti ve şu anda belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının hemen öncesinde kürsüye, sahneye çıktılar. Ve sahnede şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir şekilde hem sohbet ediliyor, hem kısa bir diyalog kuruluyor, hem de katılımların resmileşmesi söz konusu oluyor. Şimdi 9 farklı belediyenin bugün AK Parti'ye katıldığını söyleyelim. Az önce İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. Şimdi tabii kürsüye, sahneye çıkan belediye başkanlarının olduğu illerdeki vekiller de kendilerine eşlik ediyorlar. Şimdi sırasıyla katılımlar söz konusu oluyor. Peki hangi illerden, hangi ilçelerin belediye başkanları AK Parti'ye katılıyor? Onları da saymakta fayda var. Tekirdağ'dan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay bugün AK Parti'ye katılımını gerçekleştirdi. Az önce ifade ettiğim gibi İzmir Çiğli'de bir katılım söz konusu oldu. Kahramanmaraş ilinden iki farklı ilçenin AK Parti'ye katılımı söz konusu oldu. Her iki partide, her iki ilçede bulunan belediye başkanı yeniden Refah Partiliydi. Mehmet Akpınar ve Mehmet Karaca. Her iki isim de Kahramanmaraş'ın Dul Kadiroğulları ve Türkoğlu belediye başkanları olarak görevlerini yapıyorlardı. 2024 Mart seçimlerinde bu partiler, yani Yeniden Refah Partisi ile bu ilçeleri kazanmışlardı. Ancak şu anda katılımlarını AK Parti'ye yapmış durumdalar. Antalya'da da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk AK Parti'ye katılıyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ile görev yapıyordu 2024 Mart seçiminden bu yana. Ancak bugün itibariyle o da AK Parti saflarına geçmiş oldu. Bir başka ilde Elazığ'ın Palu ilçesinden Muhammed Septioğlu da yine Yeniden Refah Partisi saflarından AK Parti'ye geçiş yapmış bir başka isim. Tabii Septioğlu ismi özellikle Palu deyince aklımıza gelen bir isim. Septioğlu ailesinin çeşitli bireyleri de daha önceki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmışlardı. Farklı siyasi partilerin şemsiyesi altında. Şu anda da Septioğlu olan bir isim daha, bir soy isim daha Yeniden Refah Partisi'nden bu kez AK Parti'ye doğru geçişini gerçekleştirmiş gibi duruyor. Bir de Erzurum'da da var. Şenkaya ilçesi. Görbil Özyan. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2024 Mart seçimlerinde aday gösterilmiş ve seçimi kazanmıştı. Kendisi de yine AK Parti'ye geliş yapan isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sahnede, ona da kürsüde rozetini takdim etti diyebiliriz. Bir başka il Balıkesir. Balıkesir'in Marmara adı

Söz konusu Aydın Dinçer. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir AK Parti'ye geçen isimler arasında yer alıyor. Bir başka ilde Sivas, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinden geçiş sağlandı. Bu kez İYİ Parti'den bir isim geldi. Sayın Bora Karakullukçu. Kendisi de şu anda AK Parti'nin artık bir belediye başkanı olarak bundan sonraki süreçte kalan görev süresinde hizmetini verecek. Tabii AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı az sonra gerçekleşecek. Şimdi 9 farklı katılım var demiştim. Bunların dışında tabii bunlar da ana gündem olmuş bir AK Parti'nin özellikle kendi dinamiklerinde, kendi teşkilatlanmasında önemli görülüyor. Şimdi kürsüde kim var diye bir yandan da kontrol etmeye çalışıyorum. Yine belediye başkanlarının sırayla bir iş yaptığını gözlemlemekteyiz. Bugün aslında çok önemli bir başka görüşme daha gerçekleşmişti. Onun da altını çizmekte fayda var. Bugün şu anda da kürsüde evet şu anda Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü görüyoruz. Kendisi de az önce ifade ettiğim gibi daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyordu. Ancak bundan sonraki süreçte AK Parti'de görev yapacak. Ekonomi kurmaylarıyla önemli bir zirve gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oldu. Yakın zamanda benzer bir toplantı gerçekleşmemişti. Tabii son dönemdeki o derinleşen fon soruşturması bağlamında yaşanan gelişmeler irdelendi. Tabii hem ekonomik tablo çok merak ediliyor. Özellikle bu toplantıya SPK, Merkez Bankası başkanları gibi önemli kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin katıldığını da not olarak düşmekte fayda var. Şüphesiz ki bakanlar düzeyinde de katılım oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplantıdaydı. Şimdi bu toplantıyla ilgili bir açıklama beklentimiz var. Yazılı bir açıklama beklentimiz var. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra vereceği mesajlar önemli olacak. Bu toplantıya değinmesini bekliyoruz. Özellikle çünkü dünkü kabine toplantısında da uzun uzun bir değerlendirme yapmıştı ve fon soruşturmasının bundan sonraki istikameti, akıbeti hakkında hem de gelinen aşamaya hakkında bir mercek tutmuştu. Şimdi bugünkü toplantıda 3 saat sürdü. Oldukça kapsamlı bir istişare olduğunu söyleyebiliriz. Bugün kürsüden verilecek mesajlar da bu anlamda önemli olacak. Yani yoğun bir Ankara siyaseti günü diyebiliriz. Şimdi gözlerimiz de bir yandan sahnede. Katılımların ardından, rozetlerin takdim töreninin ardından artık yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından da il başkanları toplantısı olacak. Bu il başkanları toplantısında da Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanları, yerel temsilciler, BKYK üyeleri gibi isimlerin yer aldığı bir toplantı olacak ve burada da AK Parti'nin tabandan, vatandaşlardan, partililerden gelen istek, görüş, öneri ve şikayetler dile getirilecek toplantı kapsamında. Şimdi 9 farklı belediye başkanı var demiştim. Tören biraz uzun sürdü, o yüzden normal şartlarda 4-5 kişilik bir aslında katılım söz konusu olur. Şu anda da Erzurum yine dair bir katılım olacak. Az önce ifade ettiğim gibi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin saplarından Görbil Özcan AK Parti'ye geçişini yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine şu anda rozetini takıyor. Az önce söylediğim bir başka vurgu da şuydu. Bilindiği gibi sahneye çıkan belediye başkanlarına genelde milletvekilleri, eğer o ilde görev yapıyorsa bakanlar ve belediye başkanları da eşlik ediyor. Şimdi Yusuf Tekin'i de gördüm. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Erzurumlu. O yüzden kendisi de şu anda sahnede yer alıyor. Evet, şu anda bir adam Sekmen de orada. Hatta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de orada, kendisi bilindiği gibi bir önceki dönem Erzurum'da görev yapmıştı. İçişleri Bakanı olmadan önce. Kendisi de şu anda sahnede yer alıyor. Gerçekten bürokratik anlamda protokolün ağır bastığı bir sahne görmekteyiz şu anda. Tabii İYİ Başkanları toplantısında bakanlar düzeyinde de katılım var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Spor Bakanı, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de görüyorum. Onlar da en ön sırada oturuyorlar. Zaman zaman bu tip toplantılarda, AK Parti'nin o yerel işleyişindeki toplantılarda, eğer konu kendilerine dönükse, kendilerini de içeren bir içeriğe sahipse diyelim, bakanlar da söz alabiliyor, cevap verebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada biraz daha oturumu yönetirken interaktif bir süreci yönettiğinin altını çizebiliriz. O yüzden toplantı

Da vatandaşların sorunları birinci ağızdan dile getirilmeye çalışılıyor. Ve bunlar da muhataplar tarafından yanıtlanıyor sorular. Şu anda bakalım şimdi sırada kim var, bir yandan ona da bakıyoruz. Uzun sürdü çünkü dediğim gibi 9 farklı belediye başkanı katılımı söz konusu oldu. Tabii bir önceki dediğim gibi yani normal şartlarda bu tip törenler konuşmaların ardından gerçekleşirdi. Bir kez böyle bir farklılık söz konusu oldu ve daha farklı bir en azından görevlendirmenin söz konusu olduğunu da görüyoruz. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar önemliydi. Özellikle bu konuya ilişkin olarak yani derinleşen fon soruşturmasına ilişkin olarak ikinci kez beyanat verdi. İlk beyanatını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşünde yapmıştı. Şimdi bir de ikinci kez dün kabine toplantısının ardından değerlendirdi. Tabii orada dikkat çeken bir vurgusu da vardı. Bundan sonraki süreçte benzer hadiselerin yaşanmaması için AK Parti'nin hükümet kanadının alacağı önlemlere temas etti. Orada da ön plana çıkan başlık gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin bundan sonraki periyotta gerçekleşmesi. Şimdi bu toplantının çıktılarına ilişkin bazı beklentilerimiz var, yazılı bir açıklama beklentimiz var. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün yapacağı konuşmanın bizler önemli gösterge olacağını söyleyelim. Ekonomi kurmayları yoğun bir katılımla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerleri de almışlardı ve 3 saat süren bir toplantı gerçekleşmişti. Şimdi bu haftanın tabii bir başka önemli gündem başlığı da 1 Ekim. Çünkü meclis açılacak, yasama faaliyetleri yeniden başlayacak. Bugünkü konuşmasında bu konuya da değinmesini açıkçası bekliyoruz. Çünkü yeni dönemde de bazı beklentiler var. Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da olacak. Bu çok önemli çünkü terörist Türkiye sürecinin en önemli kafalarından biri MGK'nın sağdan gelen teyit ve tespitleri kabul etmesiyle oluşacak. Tabii ki yarınki MGK'da da söz konusu olabilir ama daha sonraki bir Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu teyit ve tespitin onaylanması, mutabakatı söz konusu olduktan sonra da artık örgüt mensuplarının geri dönüş takvimi işlerlik kazanacak. Süreç yasası bilindiği gibi 467 oy ile onaylanmıştı meclis tarafından ve devreye girmişti. Ancak şimdi onun fiilen devreye girmesi için önemli bir safhada bundan sonra başlayacak 6 aylık bir süreç. Şimdi Sivas ilinden Koyulhisar ilçesinden diyelim Bora Karakullukçu, kendisi yine AK Parti'ye katılan bir başka isim. O da İyi Parti'den AK Parti'ye geçiş yapan isimler arasında yer aldı. Şu anda onunla ilgili de yine bir poz verilecek. Klasik hale gelen artık Loze takımının ardından klasik bir poz gerçekleşmiş olacak. Yani çok yoğun bir Ankara haftası içerisindeyiz. Dün kabine toplantısı, bugün ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Yine dediğimiz gibi dönemeç, kritik bir dönemeçte gerçekleşecek. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinde özellikle sahadan güvenlik kurumları tarafından gelen raporların en önem kazandığı dönemeçlerden birindeyiz. Yarın MGK açıklamasına da yansıyacak şekilde hangi aşamada olduğuna dair de bir adeta gösterge olacak. Ve Perşembe günü de meclis açılışı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl meclis açılışına katılmıştı. Hep genel kurul aşamasına hem de resepsiyon aşamasına yer almıştı. Tabii resepsiyon aşamasında yer alması şöyle önemli. Orada sembolik bazı fotoğraf kareleri de geçtiğimiz yıl çekilmemişti. Uzun süredir bir araya gelmeyen siyasi parti aktörlerin yan yana geldiğini gözlemlemiştik. O anlamda Perşembe günü yine akşam saatlerinde gerçekleşecek resepsiyonda hangi diyalogların yaşanacağı, hangi siyasi parti ve kutupların bir araya geleceği, yan yana geleceği, sohbet edeceği gibi nüanslar da oldukça önemli olacak. Yoğun Ankara haftasının bir nevi hafta kapanışı olarak da görebiliriz. Çünkü ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer programları il dışına doğru taşınacak. Ancak önümüzde iki gün, belirleyici iki günün olduğunun da altını çizebiliriz. Tabii yoğun bir tempodan da buraya gelindi. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yine önemli gündem başlıkları ele alındı. Önemli temaslar yapılmıştı. Şimdi yeni bir aşama hem bölgesel konular hem Türkiye'nin daha iç meselesi olarak yorumlanabilecek terörsüz Türkiye süreci. Tabii terörsüz Türkiye

0: İsveç'in terörsüz bölge boyutunun olduğunu da altını çizebiliriz. Bu bağlamda iç içe geçen bölgesel çatışma sahalarındaki ne durumunda olduğunun da altını çizildiği bir süreç yaşanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 belediye başkanı ile birden poz veriyor. Artık yavaş yavaş konuşmasına geçilecek.
1: Peki. Emre, çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca anlattı gayet detaylı bir şekilde. Şu anda AK Parti'ye yeni katılımlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarının rozetlerini tek tek takdim etti. Ardından toplu bir fotoğraf çekimi gördük ve birazdan da kendisinin kürsüye gelerek konuşmasını bekliyoruz. Şimdi kimler peki geçti AK Parti'ye? Kimlere rozet taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şimdi CHP'den AK Parti'ye geçen isimler: İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Dinçer, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk. Yeniden Refah'tan da 3 katılım var. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu. Bir de İyi Parti'den katılım var. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yeni katılımlara ilişkin rozetleri sahnede tek tek taktı, tokalaştı. Çok kısa ayaküstü sohbetler oldu ve ardından da son olarak bir toplu bir fotoğraf çekiminin ardından şimdi genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz. Öncesinde de son derece önemli bir toplantı vardı. Yine kendisi başkanlık etti. Beştepe'de fon gündemli toplantı. Malum gündem bu, kritik. Fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları vardı o noktada. İlgili kurumların da tabii yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Önümüzdeki dakikalarda değerli belki bu toplantıya dair kişiler duyarız kendisinden.
2: Kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor. Her birini muhabbetle kucaklıyorum. AK Parti olarak 11.710.000'e ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın 182.sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle

Hayatımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarıdır. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.

Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

Evet. İşte bizim farkımız budur. Bizim alameti farikamız budur.

Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa leke süremez.

Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunları. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum, bizler hepimiz aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik.

yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa

bir sorun çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza, AK Parti ailesine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar şöyle müziği bir dinleyelim.

0: Evet. Kayhan'a da bir rahmet okuyalım. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
1: Bizler ve hitapları için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu, mesajlarını paylaştı. Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Emre Karaca kendisini takip etti, dinledi, salondaydı. Emre, neler söyledi, özellikle vurgu yaptığı noktalar, senden alalım.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şüphesiz ki derinleşen fon soruşturmasına ilişkin olarak verdiği mesajlar önemliydi. Davamıza zarar verecek, gayretlerimize leke düşüreceklere göz yummayız dedi. Ve bugüne kadar biz yenilenerek yürür, tazelenerek ilerleriz ifadesini kullandı. Nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. Bu da şüphesiz ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya geçtiğimiz günlerde görevinden affını istemişti. Aslında onu da referans verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Vedalaşarak, yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadesini kullandı. Aslında önemli bir başka bilgini de paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlarla ilgili olarak, yani bu süreçle ilgili olarak Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurulun oluşturduğu bilgisini verdi. Bu daha önce açıklanan bir bilgi değildi. Bununla birlikte Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevde olduğunu ifade etti. Yani bundan sonraki süreçte hem Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki bir kurul süreci takip edecek, hem de Devlet Denetleme Kurulu da aktif bir şekilde süreç içerisinde olacak.
2: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajların satır başına. Şimdi gün boyu aralıklarla devam eden yağış şu an itibariyle hangi noktalarda etkili oluyor? Bir de ona bakalım, hızını arttıracak mı acaba? Kaç gün sürecek? Trafik ne durumda Emine? Çünkü artık saatlerimiz de 7'ye geliyor malum, İstanbul bir taraftan. Senden alalım.
4: Semiha Şahin, İstanbul'da ne zaman yağmurdan ve yağışlı havadan bahsetsek hiç şüphesiz trafikte beraberinde gelen en önemli meselelerden biri. İsterseniz önce hava durumuyla başlayalım. Şimdi termometrelerimiz 18 dereceyi gösteriyor. Pazar gününden bu yana İstanbul'da aralıklarla devam eden bir sağanak yağış hakim ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine baktığımızda da bu sabah saatlerine kadar yine bu yağışın aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Yayının başında söylediğim gibi ne yazık ki İstanbul'da yaklaşık 16 milyonun yaşadığı bir mega kentte yağmur da beraberinde özellikle işe gidiş ve işten çıkış dönüş saatlerinde trafik yoğunluğunu da arttırıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda yaklaşık %85 civarında bu trafik yoğunluğu. Şöyle yapalım, ben kadrajdan çekileyim. İstanbul'da biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Mecidiyeköy'deyiz. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana yollardan biri ve burada da işte o iş çıkış saatinde alışkın olduğumuz bir manzara bizi karşılıyor. Özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidişlerde köprü trafiğinin bir hayli yoğun olduğunu söylemek mümkün. Şimdi haritada nerelerde yoğunluk var? Özellikle şu anda araç sürücüleri varsa bu yayını dinleyen paylaşmakta fayda var. Ortaköy, Mezarlığı, Balmumcu ve Levazım bölgelerinde kırmızı renkli olduğunu görüyorum haritanın. Çağlayan'da özellikle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde Çağlayan'da, yani şu anda bulunduğumuz Mecidiyeköy'ün biraz daha ilerisinde bir trafik yoğunluğu bizi karşılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden İkinci köprüye, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Şimdi FSM'de her iki güzergahta da bağlantı yollarının bir hayli yoğun olduğunu görüyorum. Ancak köprü üzeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kıyasla biraz daha akıcı. Tem otoyolunda da yoğunluk var. Mahmut Bey gişeler özellikle yer yer yoğunluk olduğunu görüyorum. Ve gişelerin giriş ve çıkışlarının da kırmızı renkte olduğunu söylemek mümkün. Kısacası zaten İstanbul'da trafik yoğunluğu haritası %85. Yani bu ne demek? Şehrin özellikle köprünün bağlantı yollarında ki özellikle sahilde de kimi kısımların Avcılar tarafında özellikle bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Söylemek mümkün. Ne yazık ki İstanbul'da durum bu şekilde. Saatler ilerledikçe trafik yoğunluğu azalacaktır.
2: Umarız öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı. Hem havayı gördük hem de trafikteki son durumu. Şimdi kısa bir ara.

fon soruşturmasında son durum ne? Cumhurbaşkanı ekonomi kurmaylarıyla hangi kararları alacak? Yargıtay, Ahmak davası dosyasını onarsa İBB'de ne, nasıl değişir? Siyasette transfer rüzgarı, Yeni Parti'de isim değişikliği, CHP'de İstanbul İl Başkanlığı gündemi. Serap Peret soruyor, AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve hukukçu Bülent Yücetürk yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Efendim akşam haberlerini tamamlıyoruz. Ana haber bülteni başlayacak. Faruk Aksoy da hazır sizi bekliyor. Güzel bir akşam olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken,

0: Bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 29 Eylül Salı. Ana haberde hem Türkiye'ye hem dünyaya bakacağız. Önemli gelişmeler, önemli ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıları vardı. O toplantılardan çıktı ve konuştu. Özellikle fon meselesi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki fon toplantısından çıktı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Mesele ilk günden bu yana takibimizde. Devlet Denetleme Kurulu devrede dedi. Devlet Denetleme Kurulu meseleyi her açıdan inceliyor ve devreye girdi dedi. Kimileri nefsinin esiri oldu. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuzda devam ederiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle fon kriziyle ilgili tüm kamuoyunun, tüm ülkenin merak ettiği toplantısı ve o toplantının ardından yaptığı konuşmanın önemli başlıkları.
1: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
0: Tabii Cumhurbaşkanı, bu konuşma epey detaylı bir konuşma. Erdoğan başka ne mesajlar verdi, neler söyledi, ama özellikle devletin, milletin malına, halkın malına, vatandaşın parasına el uzatanlarla bizim işimiz olmaz. Yolumuza devam ederiz. Sonra bunları yapanlarla yolumuzu ayırırız. Çünkü bizim partimizin adı AK Parti dedi. Cumhurbaşkanı başka neler söyledi? Özellikle ekonomiyle ilgili gelişmeler neydi? O toplantılardan neler çıktı? Emre Karaca karşımda. Sevgili Emre, merhabalar. Erdoğan detaylı bir konuşma yaptı. Tabii özellikle fon meselesi tüm ülkenin

0: beklediği, Cumhurbaşkanı ne diyecek bu konuda, ne olacak dediği bir başlıktı. Ondan bir kesit verdik. Bize kısaca toplantıyı bir toparlar mısın?
1: Faruk Aksoy, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senin de bahsettiğin gibi yoğun bir ajandası vardı. Önemli görüşmeler yaptı. Önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir ekonomi zirvesi gerçekleştirildi. 3 saat sürdü bu zirve ve bu zirvenin bazı detaylarını da daha sonra az önce sizin de aktardığınız gibi

0: gerçekleşti. O mesajlar bugüne de yansımış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun süredir takip ediyoruz. Ancak bu kadar keskin, bu kadar net ifadelerle özellikle kendi partisini ilgilendiren bir konuda bazı cümleler seçmiş olmasının dikkat çekici olduğunun altını çizmekte fayda var. Çok net ifadeler kullandı. Özellikle parti içerisinde kendi tabanında herhangi bir şekilde bir suistimale göz yummayacaklarının çok net bir şekilde altını çizdiğini söyleyebilirim. Şimdi burada önemli bir başlık var. O da şu, yapılacak önlemler, alınacak tedbirler, hukuki ve idari düzenlemelere dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduğunu söyledi. Bu önemliydi, yeni bir bilgi ve bununla birlikte Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini söyledi ve bu sürecin süratle neticelendirme hedeflerinin olduğunu altını çizdi. Yani aslında artık bir mekanizmaların da devreye girdi, yeni bir sürece girildiğine dair somut olarak bir açıklamada bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında kurulacak kurul bundan sonraki süreçte özellikle bakanlıklar ve diğer yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacağını hatırlatabiliriz. Gün boyunca yayınlar yapmıştık. O yayınlarda dikkat çektiğimiz bazı başlıklar vardı. Bugünkü 3 saatlik süren ekonomi zirvesinde de dile geldi. Bunlar da fon ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik olarak soruşturmaların devam etmesi konusundaki kararlılık vurgulanıyor ve bundan sonra yeniden böyle bir vakaların yaşanmaması için alınacak tedbirler önemli ve fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlerle ilişkisi tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir dedi. Yine bu iki başlıkta bir önceki kurul başlığıyla birlikte baz alacak olursak bundan sonraki süreçte parametreler haline gelecek gibi duruyor. Dediğimiz gibi şöyle bir toparlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan çok keskin ve net ifadelerle partisi içerisinde AK Parti çatısı altında herhangi bir şekilde özellikle mali konulara ilişkin olarak vatandaşın parasına, hukukuna yönelik olarak herhangi bir ihlale göz yummayacağını çok net olarak ifade etti. Tabii ilerleyen dakikalarda yine bu 3 saatlik ekonomi zirvesine ilişkin olarak yazılı bir açıklama gelme ihtimali de bulunuyor. Onu da takip edeceğiz ve şüphesiz ki bundan sonraki özellikle siyasetin yol haritasına da bakarak bugünkü görüşme trafiği ve daha sonraki açıklamasının şifrelerini daha da net bir şekilde gözlemleme şansına sahip olacağız.
1: Peki, çok teşekkürler Emre Karaca, kolay gelsin. Emre toplantının daha geniş açıdan bize özetini sundu. Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de fon krizi hakkında açıklama yaptı. Mahir Kılıç telefonda. Mahir, Devlet Bahçeli fon kriziyle ilgili ne dedi?
2: Evet, yazılı bir açıklama yaptı Faruk Aksoy MHP lideri Devlet Bahçeli ve iki hususa dikkat çekti. Tırnak içinde ifade etmek gerekirse birinci husus finansal piyasanın istikrarının devamı. İkincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması olduğunu belirtti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ve özellikle mağdur edilen küçük yatırımcıların bu ve benzeri durumla karşılaşmaması için mutlaka gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Yaptığı açıklamada yine hükümetten gelen açıklamalara da dikkat çekti. Mağduriyetlerin giderilmesi yönünde önemli dikkat çeken açıklamalar olduğunu belirtti Devlet Bahçeli. Yapılan açıklamalar bunları dikkate alan bir çerçevededir dedi. Hal böyleyken Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede öne aldığı, ivme kaydettiği bu dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenlerin, çevrelerin, odakların yine faaliyette olduğunu belirtti Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Yine dediğim gibi mağduriyetlerin mutlaka giderilmesinin önemine dikkat çekti yaptığı değerlendirmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle BM Genel Kurulu'ndaki açıklamasından sonra saldırıların arttığını söyledi Devlet Bahçeli. Devamına baktığımızda ise belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlık diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik saldırı girişimdedirler. Muhalefetten gelen eleştirilere de böyle tepki gösterdi. İddiaların üzerine gidildiğini belirtti Devlet Bahçeli. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkını el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir dedi Devlet Bahçeli. Bir kez daha belirtelim, en kritik cümlelerden bir tanesi. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkını el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir ifadesini kullandı. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

0: Devlet Bahçeli MHP olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar milletin hakkını hukukumaya, hukukunu korumaya kararlı olduklarını söyledi Faruk Aksoy.
1: Çok teşekkürler Mahir. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Anladığımız kadarıyla hem AK Parti hem MHP, yani Cumhur İttifakı, bu konuyla ilgili aynı zamanda hukukun işlemesi gerektiğini, hukuk önünde, yargı önünde hesap verilmesi gerektiğini söylüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrı bu. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına şahit olduk. Cumhurbaşkanı da bu minvalde önemli açıklamalar yaptı. Ama Cumhurbaşkanı daha çok özellikle bizimle birlikte yol yürüyüp işte davamıza ihanet eden, milletin parasına, halkın parasına, devletin parasına el uzatanlarla bu partide işimiz olmaz, yolumuzu ayırırız, asla ve kat'a birlikte yol yürümeyiz dedi. Bahçeli hesap sorulması gerektiğinden de bahsetti. Aynı zamanda hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Küçük yatırımcının yatırımını iç edenlerden yargı önünde hesap sorulmalıdır eklemesini de yaptı. Şimdi diğer gelişmelere bakalım. Sayın seyirciler, 131 fonun tasfiyesi Yeni Parti ve CHP'nin de gündemindeydi. İktidar böyle bakıyor. Şimdi dönelim muhalefete. Olaya muhalefet nasıl bakıyor? Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, yolsuzluklarla ilgili herkesin üzerine gidilmeli. O isimler açıklanmalı. Bize bırakılmamalı dedi. CHP Grup Başkanı Faik Öztıraksa meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
2: Yolsuzluklarla ilgili istisnasız herkesin üzerine gidilmesi lazım. Sermaye Piyasası Kurulu'nda, yine Borsa İstanbul, BDDK gibi önemli kurumlarda gerekli izinleri veren bu kişilerin de özellikle son 5 yıllık para hareketlerinin ve HTS kayıtlarında incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
3: Fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. Hükümete çağrıda bulundu.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde bulunan, bakanlık yapmış, bakan yardımcısı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın, bize bırakmayın.
3: Fon krizi Yeni Parti'nin de gündeminde. Konuya ilişkin kurulan kriz masası Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Özel'in ekonomi kurmayları ve 3 grup başkan vekili katıldı. Toplantının ardından konuşan parti sözcüsü Zeynel Emre, yurt dışına çıkarılan paraya işaret etti.
2: Paranın bulunduğu ülkeyle hızlıca iletişime geçip orada bir defa paranın dondurulması. Hemen hızlı harekete geçmek lazım. Paranın izini bulup varlıkların dondurulması ve el konulması ve peşine delilleriyle hukuki süreci işletip bu paranın Türkiye'ye gelmesi.
3: Emre, mağdurların zararının kamu bütçesinden karşılanmaması gerektiğini kaydetti.
2: Ödemelerin başlaması lazım. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Bunu bizzat bu zarara sebebiyet veren, dolandırıcı içinde bulunan kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
3: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi.
4: Meclisin açıldığı ilk gün meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım. Çünkü bu meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından biri de budur.
1: Şimdi muhalefete kulak verdik. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti. Bir tarafta parti sözcüsü, diğer tarafta da grup başkanı. Açıklamalar bunlar. Komisyon kurulmasını istiyorlar. Özellikle Yeni Parti, bütün bunları biz açıklamayalım, siz açıklayın, bütün bilgilere sahipsiniz diyor. Fakat Yeni Parti'den yapılan, özellikle genel başkan tarafından yapılan bu açıklamalar AK Parti tarafından adeta püskürtüldü. Ne oldu peki? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik açıklamalarına AK Parti sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala dedi ki, önce siz siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin. Yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın. Biz bunu yaptık. Kim yolsuzlukla suçlanıyorsa yolumuzu ayırıyoruz. Siz de siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin. Sizin partinizde, belediyelerinizde yolsuzlukla anılan isimler varsa onlarla siz de yollarınızı ayırın dedi Efkan Ala. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise

0: daha ortada, daha sakin bir açıklama yaptı. Dedi ki, kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse bunun hesabı mutlaka sorulur.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Özel'e seslendi. Siz önce kendi sorumluluğunuzu yerine getirin dedi.
2: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin. Yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın. Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan soruşturun diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük. Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in sözlerinin baştan aşağı siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirtti.
3: Sayın Özel ve arkadaşları, hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri, baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.
1: Özel'in açıklamalarına tepki gösteren bir diğer isim de Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dı.
4: Özgür Özel yine çok heyecanlanmış. Oysa Cumhurbaşkanımız dün de bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
5: Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel. Çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun.
0: İşte AK Parti'den tepkiler böyle. Yeni partiye fon meselesiyle ilgili muhalefetin yaptığı açıklamalara, taleplerine, isteklerine, daha doğrusu şunları yapın önerilerine AK Parti biz gerekeni yapıyoruz, siz kendi işinize bakın minvalinde bir cevap veriyor. Sayın seyirciler, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Yavuz Yılmaz'a kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başladığı belirtildi. Şimdi bir taraftan Yeni Parti ile ilgili bir isim tartışması var. İsim tartışmasına bakacağız. Yeni Parti'de ne oluyor, ne bitiyor? Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yeni Parti yeni isim mi alacak, ne olacak? Detayları bir görelim. Yani üç başlık altında hızlıca bunlardan bahsedelim size. Yeni Parti yeni isim mi alacak başlığını koyduk buraya. AYM Yeni Parti'ye savunma için bir ay süre verdi. Yani bugün bu şartlarda bir ay boyu Yeni Parti yeni parti adını kullanacak. Sonra savunmasını yapacak Anayasa Mahkemesi'ne. Bizim partimizde Yenilik Partisi'nin amblemlerini Türkiye'de karıştıracak hiç kimse yok.

Yeni isim mi alacak? Ne olacak? Detayları bir görelim. Yani üç başlık altında hızlıca bunlardan bahsedelim size. Yeni parti yeni isim mi alacak başlığını koyduk buraya. AYM yeni partiye savunma için bir ay süre verdi. Yani bugün bu şartlarda bir ay boyu yeni parti yeni parti adını kullanacak. Sonra savunmasını yapacak Anayasa Mahkemesi'ne. Bizim partimizle Yenilik Partisi'nin amblemlerini Türkiye'de karıştıracak hiç kimse yok.

0: doğruluk kazanıyor. Peki ne çıkıyor buradan? Netanyahu Hamas'ın operasyon yapacağını biliyordu. Bu operasyonu durdurmak, önlemek ya da görüşmeler yapmak yerine bu operasyonun gerçekleşmesine zemin hazırladı, alanı açtı. Ardından da kendine göre haklı konuma geçti. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının geri kalanını katletti. Çocukları Gazze'ye gömdü ve koskoca bir mezarlık oluşturdu. Gazze'yi de işgal etti. Yani gerekçeyi kendi oluşturdu manası çıkar. Sayın seyirciler, İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'dan yeni bir provokasyon geldi. Ben-Gvir yeni hükümette savunma bakanı olması halinde eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in elindeki cenazesini yaktıracağını söyledi.
1: İsrail'de seçime bir aydan az kala aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir provokatif söylemini bir adım daha ileri taşıdı. Eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın cenazesini yakacağını söyledi. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinwar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını söyledi. Köklü bir değişime gideceğini belirten Ben-Gvir, sosyal medya hesabından da bu ifadeleri savundu. Ben-Gvir, daha önce de savunma bakanı olması halinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezalarını uygulamak ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etmek istediğini açıklamıştı. Yahya Sinwar, İsmail Haniyeh'in öldürülmesinin ardından Ağustos 2024'te Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Sinwar, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Cenazesi İsrail tarafından alıkonulan Sinwar, 7 Ekim saldırılarının başlıca planlayıcılarından biri olarak gösteriliyordu. İsrail'de genel seçim 27 Ekim'de yapılacak. Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi, yeni hükümette savunma bakanlığını talep ediyor.
0: Gerçekten inanılır gibi değil. Yani bu adamla ilgili hangi cümleyi kursanız, hangi sıfatı adının başına koysanız olumsuz anlamda yerine oturabilir. Böyle bir yobazlık, böyle bir bağnazlık dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Yani inanılır gibi değil. Bu şartlar altında eğer İsrail'de savunma bakanı olursa, özellikle tehdit ettiği mahkumlar, her birinizi idam edeceğim tehditleri, yani bu işin içinden nasıl çıkılacak? Bu kadar fanatik, bu kadar radikal, kökten dinci tabiri bu adam için geçerli. Eğer bir kök varsa, kökten dincilik, bir yobazlık, yobaz kimdir derseniz gerçekten bu adamdır ya. Bu adamın yapıp ettikleridir. Bunun daha başka bir izahı yok. Velev ki savaşın, çatışmanın bile bir namusu vardır. Düşmanını öldürsen bile onun naaşına saygı duyarsın. Onun naaşına saygı duyarsın, düşmanındır, ama öldürsen bile o savaş hukuku içerisinde karşılıklı cenazelerin bile alışverişi vardır. Esir hakları vardır. Dünyada hiçbir kural, hak, hukuk tanımayan bunun kadar yobazı gelmedi. Bunu halk ağzıyla söylüyorum, gördüğümü, hissettiğimi söylüyorum. Sayın seyirciler, Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Putin'den çok dikkat çeken bir adım geldi. Putin, ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Kuzey Kore'nin savaşa 11 asker daha göndereceğini iddia etti. Yani anlaşılan şu ki hem Putin'in tavırları hem Zelenski'nin tavırları, uygulamaları, yeni hamleleri bu savaşın bitmeyeceğini gösteriyor.
1: Ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle asker sayısı 1,5 milyonu aştı. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rus lider Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre ordudaki asker sayısı da 15.500 artarak 1 milyon 550 bin 500'e ulaştı. Putin geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamış, orduda ayrıca sözleşmeli ve gönüllü

0: gönüllü askerler bulunduğu belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus topraklarında 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10.000 askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Bu askerlerin eğitim için seçildiğini ve ardından Rusya'ya sevk edileceğini söyledi. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçen yıl ilk kez Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiğini doğrulamış, iki lider de bu askerleri kahraman olarak nitelendirmişti. Ukrayna ve Güney Kore tahminlerine göre Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana Rusya'yı desteklemek amacıyla yaklaşık 14 ila 15 bin asker gönderdiği belirtiliyor.
1: Memleketten farklı noktalardan farklı gelişmeler. Önce bizim memlekete, Sakarya'ya gidelim. İyi haberlerim yok. Ve tabii bütün hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim buradan. Darıçayırı kasabası, Darıçayırı mahallesi inanılmaz bir sel felaketiyle karşı karşıya. Ve bu her iki yılda, üç yılda bir gerçekleşen bir hadise. Muhtemelen yetkililer herhalde bu son olaydan sonra ihtimal dahilindedir ki bu konuya dair bir tedbir alacaklar. Yani yapılması gereken barajlar, onarılması gereken dere yatakları tekrar yeniden, çünkü bir tarım arazisi, ortadan da cennet gibi akan bir nehir, bir paralı deresi, bir akarsu. Ama yağmur biraz yağınca, fazla yağınca etrafı su basıyor ve bizimkilerin tarlaları, bağları, bahçeleri, evleri, ahırları ne varsa su altında kalıyor. Onun için özellikle Darıçayırı mahallesinde artık bu işi çözmenin zamanı geldi. Sakarya'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. İşte dereler taştı, bizim paralı deresi taştı, yollar göle döndü, ulaşım aksadı, bazı evler ve iş yerleri, tarım arazileri su altında kaldı. Bir bakın neler neler oldu Sakarya'da.
0: Şiddetli yağış bir anda bastırdı, dereler taştı, yollar göl oldu, evler suyla doldu. Sağanak Sakarya'da çileye döndü.
2: Burası banyomuz abi. Su doldu.
0: Sakarya'da pazartesi sabahı başlayan ve aralıksız süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karasu ilçesinde Darıçayırı mahallesinden geçen dere taştı. Mahallenin meydanı ve sokakları suyla doldu. Suyun seviyesi yer yer bir metreyi aştı. Çok sayıda ev ve iş yeriyle tarım arazilerini su bastı. Mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.
2: Bu arkadaşımız halde hamballık yapıyor. Yapmayın abi, adamın evi ne olacak şimdi bu adam? Bu adam mağdur. Bu adamı kim karşılayacak?
3: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek, çok aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir. Düzdeki bütün haneler etkilendi.
0: Mahalledeki ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildi.
4: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda.
0: Geyve ve Sapanca'da bazı yollarda çökme meydana geldi. Akyazı'da bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Kent genelinde metrekareye 100 kiloyu aşkın yağış düştü. En çok yağış ise 150,5 kilogramla Ferizli ilçesine bağlı Gölkent'te kaydedildi. Belediye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda çalışma yaptı.
1: Yani benim evim Sakarya'da, işte bu Darıçayırı'nda. Yani bunu buradaki halk 2 yılda, 3 yılda bir düzenli olarak yaşıyor. Ve bu tarım arazileri bu hale geliyor. Artık bu son olmalı. Ne yapılması gerekiyorsa, barajsa baraj, başka bir ıslah çalışmasıysa o, her neyse bunun yapılması lazım. Milyonlarca liralık zarar. Vatandaş kıt kanaat geçiniyor, tarlalar, işte bütün araziler, dükkanlar, evler, her şey ortada. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Teknofest'e hazırlanıyor. Yarın kapılarını açacak olan Teknofest Güneydoğu için kentte hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'la hazırlıkları konuştu.
5: Tarihin sıfır noktasındayız. Teknofest'te geçmişten geleceğe bir yolculuk yapılacak. Tabii bir taraftan da konuğum da var aslında. Birlikte yürüyeceğiz. Birlikte aslında anlatacağız. Konuğum Şanlıurfa

0: Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar. Hemen başlayalım size Sayın Başkan.
1: Evet.
0: Hayırlı olsun. İlk defa tabii Teknofest Şanlıurfa'da ve tabii çok büyük bir çalışma, büyük bir emek var.
1: Tabii.
0: Geçmişten geleceğe dedik. Evet. Herhalde slogan da bu.
1: Evet, evet.
0: Bununla başlayalım. Nasıl bir hazırlık yapıldı burada?
1: Tabii dediğiniz gibi geçmişten geleceğe kavramı çok önemli. Tarihin sıfır noktası milattan önce şu anda bilinen tarihti bu 12 bin yıl öncesinden bugüne kadar aslında uzay çağına doğru giden bir organizasyon. Urfa'da bu organizasyonun gerçekleştiriliyor olması ayrıca bir anlam taşıyor. Geçmişten geleceğe kavramı onun için burada çok derin bir anlam ifade ediyor. Tabii burada çok büyük bir emek var gerçekten. Zaten Teknofestler çok büyük emek gerektiren organizasyonlar. Her zaman her sene yapılan bu organizasyonlar ama Urfa'da ekstra bir emek sarf etmek gerekti. Çünkü havaalanı bölgesi burada havaalanında yapılacak, GAP Uluslararası Havalimanı'nda. Tabii su açısından en önemlisi yetersiz bir bölge. Şimdi burada en büyük yaptığımız iş bizim ŞUSKİ, Urfa Su ve Kanalizasyon İdaresi marifetiyle ta 7,5 kilometre öteden biz buraya su taşıdık. Tabii eğer o su buraya taşınmasaydı zaten bu organizasyonun gerçekleşmesi mümkün değildi. Çünkü biliyorsunuz su her şey. Şimdi bu kadar ziyaretçi gelecek. Tabii. Burada su olsun, atık su olsun, diğer ihtiyaçlar olsun. Suyun olmadığı bir yerde zaten böyle muazzam bir organizasyonu yapmanız mümkün değil. Ama mevcut şartlarda zaten bunu yapmamız mümkün değildi. Biz daha 7,5 kilometre öteden arkadaşlarımızın da büyük emek ve gayretiyle dışarıdan atık depoları getirerek onları da bu Suriyeli göçmen konutlarından taşıyarak birçok yerden burada muazzam bir sistem kurduk. Şu anda günlük zaten 300-400 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Toplam beklenen yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçinin buraya gelmesi bekleniyor.
0: Önemli bir altyapı tabii ki.
1: Tabii, şu ana kadar önemli altyapı zaten su. Onun haricinde araçların girmesi, çıkması, onların park etmesi falan bunlar da çok büyük bir organizasyon. Onunla da ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Bizim fen işlerimiz bu sefer yaklaşık 126 bin metrekarelik bir alanı biz asfaltladık. Burası hep kayalık bir bölgeydi. Adeta ikinci bir havaalanı biz buraya inşa ettik. Şimdi şöyle düşünülebilir belki. Bunu da eleştirenler çıkabilir ama her ihtimale karşı onu da tekrar vurgulamak lazım. Bakın bunlar kalıcı hizmetler. Şimdi bugün Teknofest yapıldı diye değil. Biliyorsunuz olimpiyata benzetiyorum ben biraz buna. Olimpiyatlar gibi. Olimpiyatlara giderken ülkeler çok ciddi bir hazırlık yaparlar yıllarca. Ama en sonunda o statlar, o tesisler bittikten sonra bu ülkelerin kazanımları olur. Şimdi bu da bizim Urfa'mızın kazanımı. Aslında baktığınızda bakın şu anda muazzam bir fuar alanı biz elde etmiş olduk. Yani ben ilk aklımdan geçen bu. Tabii ki başka şeylerde de istifade edebiliriz bunu. İnşallah ileride havalimanımız genişlediğinde ki buna da ihtiyaç var. Buranın Urfa'nın hak ettiği boyutta bir şu anda şey yok biliyorsunuz yapı olarak, bina olarak. İnşallah o da genişlediğinde bu getirilen suyun da ona katkısı olacak. Yani bunları geleceğe dönük bir yatırım olarak düşünmek lazım. Teknofest sadece bir vesile oldu. Dediğim gibi eleştiriye belki açık bir konu olabilir. Onu da peşinden önünü kesmek adına bunu söylemek zorundayım. Dediğiniz gibi bu altyapı çalışması zaten iki çalışma muazzam bir gayret ve emek sarf ettirmeyi gerektiren iki çalışmaydı. Ve işte gördüğünüz gibi şu anda yarın açılış yapılacak inşallah. Ve muazzam bir organizasyona adım atmak üzereyiz. Ben eminim ki inşallah en güzel şekilde bu organizasyonu yapıp gençlerimizi, bölge insanını çok daha farklı bir dünyayla tanıştıracağımıza inanıyorum. Ve bundan dolayı da heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz Şanlıurfa olarak. Tekrar emeği geçen herkese ben şükranlarımı sunuyorum. Ve tabii ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ben minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü onun özellikle direktifiyle bu sene Şanlıurfa'da yapılması kararı alındı.
0: Talebi sizden herhalde gitti.
1: Talep bizden gitti, evet. Yani bunu da tabii böyle bir, çünkü şöyle cereyan etti diyalogumuz. Yani Urfa bugün Türkiye'nin en genç şehri. Yani bu kadar yoğun nüfusun olduğu ve bu kadar gencin olduğu en genç şehre bir Teknofest yakışır dedik. Yani çünkü gittikçe artan bir trend biliyorsunuz. Yani çok ilgi çeken artık bir organizasyon haline geldi. Her yapılan yeni Teknofest çok daha farklı noktalara götürüyor. Ama ben inanıyorum ki Allah bir mani vermezse bu yapılan Teknofest, yapılacak olan, Urfa'da gerçekleşecek olan Teknofest bugüne kadar yapılmışların en güzeli olacak.
0: Tabii ikramlar da olacak, gastronomi şehri burası ama başka bir aslında bir çalışma daha var. Evet. Ayın 12'sinde başlayacak, 12 Ekim'de. Aha. UNESCO Müzik Şehri. Evet, ki evet. İsveç'e gidip Harran Üniversitesi ile birlikte tabii. Orada bir ödül de getirdiniz.
1: Tabii.
0: 12'si ile ilgili 4 gün sürecek UNESCO Müzik Şehri ile ilgili bir de çalışmalarınızı anlatacağız.
1: Dediğiniz gibi tabii üst üste aslında Urfa hakikaten şu anda zirve yapmış durumda. Yani bu tip organizasyonların normalde aynı şehirde, aynı dönemde gerçekleşiyor olması çok kolay değil. Yani bu bahsettiğiniz Teknofest zaten Türkiye'nin bugün bilinen en büyük, en muhteşem organizasyonu. UNESCO'nun da bugüne kadar Türkiye'de sanırım yapılmış olan, yapılacak olan en büyük organizasyonu yine Urfa'da gerçekleşecek. UNESCO Dünya Müzik Şehirleri toplantısı 2 yılda bir yapılıyor. Biz bunu yarışarak aldık. Diğer başka ülkelerin adaylarıyla yarışarak biz bu organizasyonun Urfa'da yapılmasına hak kazandık. Ve inşallah bu seneki organizasyon Şanlıurfa'da yapılacak. 2 sene sonraki o da belli oldu. Çünkü bu da aynı dediğim gibi dünya şampiyonları gibi, Avrupa şampiyonları, olimpiyatlar gibi böyle arka arkaya olacak organizasyonlar önceden belirleniyor. Mesela bizden sonra da Amerika Birleşik Devletleri yapılacak. Kansas City'de olacak. Onun için biz ona da çok büyük önem veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden, Amerika'dan, Çin'den şu anda katılım bildiren yaklaşık 55 ülke var. O üst düzeyde buraya gelecekler ve biz kendi tabii özellikle müziğimizi bütün dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Ondan dolayı da ayrıca heyecanlıyız. Bu biter bitmez hemen akabinde inşallah bu iki organizasyonu zaten yaparsak hem Türkiye'miz adına hem Urfa'mız adına muhteşem bir başarıya imza atmış olacağız. Hep birlikte arkadaşlarımızla beraber Urfa olarak dediğim gibi Türkiye'mize hayırlı olsun inşallah.
0: Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: İçinde. Tabii tarihin sıfır noktası dedik. Gastronomi şehri dedik. Tabii bir taraftan da aslında Teknofest'le birlikte geçmişten geleceğe de bir yolculuk gerçekleştirecek. Diğer taraftan da tabii UNESCO kültür ve müzik şehri olarak da büyük bir çalışma var şu an itibariyle. Ekim ayında da hemen Ekim'in 12'sinde de burada yine uluslararası arenada gözler buraya çevrilmiş olacak. Konumuza da bu noktada teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle Teknofest'e başvuru yapan sayısı 750 bin ancak her geçen saat, her geçen dakika bu artıyor. 1 milyon kişinin beklendiğini ifade ederek söz size bırakalım.
2: Son dakika gelişmeleri ekranda akıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Detayları Alihan Tok'tan alacağız telefonda. Alihan, bu tedbiri anlatır mısın bize? Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın bütün mal varlığı dondurulacak mı?
3: Evet, grup kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kurumlara yazdı ve burada terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı. Biliyorsunuz fon soruşturması geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Hem portföy yöneticilerine, yönetim kadrosuna ve aynı zamanda bu fondan yüksek meblağlarla çıkış yapanlara yönelik bir soruşturma vardı. Özellikle son 3 ay mercek altına alınmıştı ve bu konu kapsamında da zaten Fatma Betül Sayankaya da bir yazı yazmış ve istifasını istemişti aslında. Affını, görevden affını istemişti. Bu konuyla alakalı da toplamda 2.2 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediliyor.
2: Evet.
3: Bu konuyla alakalı da tüm mal varlıklarının doldurulması da hem Fatma Betül Sayankaya hem de eşinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
2: Peki Alihan Tok, çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olasın. Sayın seyirciler, gelişmeler oldukça aktarıyoruz. Kısa bir reklam arası ana haberdi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Ana haber bitti. Serap Belet'le olaylar ve görüşler başlıyor. Konukları burada, Serap burada. Biraz sonra program başlıyor. Yarın akşam ana haberde 19'da Habertürk'te görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Hakikaten sıcak açıklamaların üst üste geldiği son birkaç saatin üzerine bu akşam yayınımıza başlayacağız. Hem bu sabah saatlerinde yapılan biliyorsunuz bir hakem soruşturması üzerine gözaltılar var. Günün sıcak gelişmelerinden biriydi. Hem de öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası nasıl bir açıklama yapılacağı merak ediliyordu. Çünkü genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. Orada ayrıca bazı transferler de oldu. Bu akşam konuşuruz ama herkesin gözü fon soruşturması ile ilgili yapılacak açıklamada birazdan detaylı özetlerim size ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada mesela şöyle dedi: devletin malına, milletin malına el uzatan da bizim işimiz olmaz, olamaz dedi. Ayrıntılı ifadelerini, açıklamalarını birazdan veririz. MHP lideri Bahçeli'den de hemen ardından konuya ilişkin bir açıklama geldi. Alınan kararları destekliyoruz, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız dedi. Bu akşam konuklarım kimler? Kimlerle konuşacağız gündemi? Hemen sizlere onları tanıtmak, merhaba demek istiyorum. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş
0: merhaba.
1: Buldum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Gazeteci, not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç stüdyomuzda. Merve Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Mehmet Müftüoğlu, Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni, gazeteci stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mehmet
3: Bey,
0: merhaba.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar
0: diliyorum. Sağ olun. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin de yine stüdyomuzda. Aytunç merhaba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Can Özçelik birazdan bizimle olacak ve uzaktan da Ankara'dan konuğumuz Yeni Parti YDK Başkanı, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Avukat Bülent Yücetürk. Bülent Bey siz de hoş geldiniz, merhabalar.
4: Hoş bulduk, stüdyoya selamlar.
0: Çok teşekkürler. Merhaba. Bizden de öyle. Şimdi hemen bir reklam arası verelim. Kısa bir ara. Daha sonra bölünmemek için başta verelim reklamımızı. Birazdan başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
5: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Reklam öncesi anons etmiştik. Gazeteci Can Özçelik de geldi o sırada. Sen de hoş geldin,
2: hoş bulduk,
1: Can. Merhaba. Şimdi bugün bazı sıcak açıklamalar vardı dedik. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bu fon soruşturması üzerine izlenecek yol haritasını da belirlemek için bir toplantı yaptı. Sanıyorum 4 saate kadar sürdü. Ardından da genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. O yüzden kürsüdeki konuşmasında da önemli bir bölüm ayırdı bu konudaki mesajlara. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, açıklamalarını da hemen bile de ekrana verirsek, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için de kısaca bir özetleyelim. Onun ardından ben konuklarıma sorayım neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dikkat çeken cümleleri: biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Biz bu hareketi gariplerin, yoksulların hakkını, hukukunu savunmak için kurduk dedi. Dün neysek bugün de oyuz dedi. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin adına halel getiremez ve leke süremez dedi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bize ahlak dersi vermeye kalkanlar önce bir aynaya baksın ve arınsın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fonların tasfiye süreciyle ilgili tam yetkili bir kurul oluşturduk dedi. Bu da önemli. BDDK'yı düzeltiyorum. Devlet Denetleme Kurumumuzu da görevlendirdim dedi bununla ilgili ayrıca. Yani bundan sonra da herkes tabii soruyor, size de mutlaka konuklarıma da soruyordur insanlar, bana da soruyorlar. Alacak mıyız acaba? Ne zaman alacağız? Paramızın ne kadarını alacağız diye mağdur olan insanlar. Şimdi o yüzden bu sürecin bundan sonra nasıl yönetileceğini de herkes çok merak ediyor ve takip ediyor. Devlet Denetleme Kurumumuzu görevlendirdim. Eksikler giderilecek ve buradan daha güçlenerek ekonomimiz çıkacak dedi. Süratle neticelendireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Onu da görelim mi? Onu da paylaşalım. Dedi ki, alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin arkasındayız. Fitne yayanlara fırsat verilmemeli bu konuda dedi. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmeli dedi. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı dedi. Ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır dedi. Hızlıca özetleyecek olursak. Bu arada bir de sıcak gelişme var. Birkaç sıcak gelişme var. Savcılıktan yapılan açıklama var. Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığının ve eşinin mal varlığının, İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili yazı bütün kurumlara yazılmış. Yani ilgili kurumlara yazılmış. Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti görevlerinden istifa etti biliyorsunuz bu gelişmeler üzerine. Aynı zamanda Mustafa Sandal'ın eşiyle ilgili iddialar vardı. Melis Sandal ve onun babası Cihan Sütçurup'un tüm mal varlığına da el konmuş ve haklarında yakalanmış.

0: Ama karar çıkarılmış. Yine bazı gözaltılar ya da soruşturmada haklarında adli işlem başlatılan isimler olduğunu duyuyoruz. Netleştikçe geldikçe sizle de paylaşırız. Yani sıcak gelişmeler böyle. Elbette günün başka başlıklarını da konuşacağız. Sabah başlatılan hakem soruşturması ve gözaltılar. Çok uzattım. Hemen başlamak istiyorum Mehmet Metiner sizle. Şimdi bunun toplumdaki şeyi etkisini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne diyeceği merak ediliyordu. Öncelikle bu açıklamalara bir yorum olarak başlayayım. AK Parti 26. dönem milletvekiliydiniz. Öncelikle bütün bu olanlardan siz olanlar üzerine ne düşündünüz ve izlenen yola yorumunuz nedir? Yani tatmin edici mi yani bu açıklamalar?
1: Fazlasıyla tatmin edici. Kim suç işlemişse gereğin yapılması konusunda partimizin tavrı net. İlk günden itibaren net. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da bugün son derece net. Yani bulanık suda balık avlamaya kalkışmanın bunu sanki böyle herhangi bir partiye münhasıran bir operasyona dönüştürülmenin manası yok. Yani insanın olduğu her yerde yanlışlıklar vardır. Her partide kusurlar vardır, eksiklikler vardır. Sanki hani gökyüzünden melaikeler gelmişler de partilerde siyaset yapıyorlar da bu niye böyle oldu şöyle. Her dönemde, tarihin her döneminde, her yerde Amerika'da, Avrupa'da yaşadığımız yüzyılda bu tür olaylar yaşanır. Hukuk gereğini yapar, siyaset kurumu gereğini yapar.
0: Rahatsız oldunuz mu? Yani çıktığında ve bu
1: toplumun,
0: durumda.
1: Tabii ki rahatsız olduk yani. Toplumun rahatsız olduğu her konuda. Düşünün ki devletin, milletin malına tasallut ediyorsunuz. Nasıl rahatsızlık duymasınız yani? Yani bir malı olduğundan daha fazla. Ben çok fon mon bilmediğim için çok o teknik tabirler üzerinden konuşmak istemiyorum. Bir firmanın bilmem neyini yükseltiyorsunuz. Sonra insanlar almaya başlıyorlar. Sonra düşürüyorsunuz. İnsanlar satmaya başlıyor. Topluyorsunuz. İnsanların size güven duygusunu suistimal ediyorsunuz. İki, birikimlerine yatırmalarını fırsat bilerek onların birikimlerinin üstüne konuyorsunuz. Milletin malına tasallut ediyorsunuz. Ve bunu da çok pervasız bir biçimde, hayasız bir biçimde yapıyorsunuz. Yani hiçbir ticari karla elde edemeyeceğiniz karı sanal bir ortamda bunu sağlıyorsunuz yani. Bu herkesi rahatsız eder. Doğru. Şimdi burada önemli olan siyaset kurumunun takındığı tavırdır. Tabii. Bakınız partimiz hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren tavrını ortaya koydu. Yani keşke bunu diğer partiler de yapmış olsalar. Yani genel başkan yardımcısıdır, bakandır, milletvekilidir, şu veya budur demeden hukuk gereğini yaptı, siyaset kurumunu gereğini yaptı. Yapılan bütün bu açıklamalar yerindedir. Bu saatten sonra yapılması gereken şey şudur. Bütünüyle devletin gözetiminde olan, devletin saygın kurumlarının gözetiminde olan bu tür iş ve işlemlerin çok sıkı bir biçimde denetlenmesi. Çünkü vatandaş şöyle düşünüyor. Eğer işin içinde SPK varsa, eğer işinde BDDK varsa, yani devletin saygın kurumları
0: buna
1: varsa
0: güvenebilirim diyor.
1: Ben tabii buraya güvenebilirim diyor. Sen tabii vatandaşın devlete olan güven duygusunu örseliyorsun burada. Yani SPK takip ediyor diyor benim adıma. BDDK takip ediyor benim adıma. Ben buraya güvenmeyip de nereye güveneyim? Ortada bir yolsuzluk, manipülasyon veyahut da dolandırıcılık varsa zaten devletin ilgili kurumları buna izin vermezler diyor. Onun için bu bir ders olmalı. Herkese bir ders olmalı. Bu tür saygın kurumlar, kimsenin isminin önündeki, arkasındaki sıfatlara, ünvanlara, şu veya bu kişiye olan yakınlığına bakmadan denetim vazifesini layıkıyla yapmalı ve bir yanlışlık gördüğünde de gereğini yapmalı. Hukuk gereğini yapmalı. Hukuk burada gereğini yaptı. Eğer bürokratik ihmalkarlıklar varsa eminim ki bu soruşturma sürecinde onlar da ortaya çıkacaktır. SPK'daysa SPK'da, BDDK'daysa hangi birim ilgiliyse, evet, ve vaktinde müdahale etmemişse, yanlışı gördüğü halde, bu manipülasyonu, bu dolandırıcılığı gördüğü halde müdahale etmemişse, onlar hakkında da gereken yapılacaktır. Burada siyaset kurumunun durduğu yer çok önemli. Bakınız, ilkesel davranmamız lazım. Konjüktürel hareket etmemiz lazım. Taktiksel hareket etmemiz lazım. Ortaya çıkan bir olayı şu ve bu partiyi yıpratmak için kullanmaya dönüştürmemek lazım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız ama demiş olsaydı, AK Parti'miz ama demiş olsa

0: olsaydı, şu ve bu şekilde arkasında durmuş olsaydı, belki bundan sonra da isimler çıkacak olanlar, göreceksiniz çıkarlarsa her birisine yol verilecektir.
1: Ben burada böyle bir girizgah almış olayım sizden. Hemen hızlıca diğer konuklarımdan da görüş alayım. Sizin dediğiniz yerden.
0: Ama Sayın Bahçeli'nin uyarısını son derece değerli buluyorum.
1: Ya hangi lütfen, kısmı?
0: Yani şu, ya fonu mu konuşuyoruz?
1: Evet.
0: Failler üzerinden konuşalım, kurumlar üzerinden değil. Eğer bir parti o failin kendisine aidiyetinden dolayı sahip çıkmışsa o partiyi silip atalım, o lideri silip atalım. Ama böyle bir olayda X partili biri çıktı diye topyekün o partiyi, o partinin cumhurbaşkanlığı, hatta ittifak sistemini, Cumhur İttifakı'nı şey yapmaya, hedef almaya çalışmak, linçlemeye çalışmak son derece yanlıştır. Bu konuda ilkesel davranmak lazım. Ben Cumhur İttifakımızın, hem iktidarımızın hem de ittifakımızın bu konuda çok iyi bir sınav verdiği kanaatindeyim.
1: Bunun ardından başka, yani bu daha da genişleyecek mi? Buna ilişkin çok şey yazılıp çiziliyor ama yani tabii ne kadar biliyoruz. Bir de şimdi İlyas Kaya ve Betül Sayan Kaya'nın mal varlığının dondurulması yönünde yazı yazıldığını duyduk. Gün içinde Ekonomim Gazetesi'nde de bir iddia yer aldı. İşte bu iki küsür milyar lira geri ödendi diye. Ama ona ilişkin bir doğrulama yok. Ama bu yazının yazılmasından yola çıkarsak...
2: Yalanlama da yok ama.
1: Böyle bir ödeme yapıldı mı yapılmadı mı?
2: Yalanlama da yok.
1: Yalanlama da yok.
3: Evet. Yani doğru kabul ediyoruz.
2: Yani. Tabii. Yani sonuçta Fatma Betül Hanım bir cana işte müsait değilim diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra da herhalde Nagihan Alçı'ya müsait oldu. Ona bir açıklama yolladı.
1: Hacca gitme uçak
2: işte
1: konusunda.
2: Dekontlar yolladı vesaire. Bu konuda halkı doyurucu açıklamayı bir kere Fatma Betül Sayan Kaya'nın yapması gerekiyor. Birinci olay bu. Sıcak gelişmelerden biri örneğin balıkçı İsmet denilen işte o iş insanı İsmet Öğüt.
1: İsmet Öğüt.
2: Hakkında gözaltı kararı çıkarılmış. O da 3 milyon.
1: Bugün yeni herhalde milyar. Bu karar
2: yeni,
1: değil mi
2: yeni,
1: şimdi?
2: Biraz önce. Şimdi 3 milyar. Yani 3 milyonla milyar artık.
1: Karıştırıyoruz.
2: 3 milyar.
0: Kim bu balıkçı fon... İsmet? Balıkçı İsmet kim? Ben ismi ilk defa duyuyorum.
2: İstanbul'da ünlü bir balıkçı şey,
3: Ensar
2: restoranları
3: Öğüt,
2: olan.
3: CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi.
1: Kardeşi ya da abi.
2: Dün Ensar Öğüt de açıklama yaptı. 40 yıldır görüşmüyorum ben kendisiyle diye.
0: Bak şimdi ne alaka yani? 40 yıldır görüşmedi bir kardeşinin iş ve işlemi üzerinden hem Ensar Öğüt'ün kendisi hem de partisi aidiyeti sorgulanırsa.
2: Evet.
0: Bu da yani artık bu
1: o
0: operasyonun...
1: O biraz siyasetin kaçınılmaz şeyi oluyor galiba.
0: Ama bu yanlış bir şey işte.
1: Evet,
0: bu.
1: Evet. Yani doğru herkes, yanlıştan öte kaçınılmaz tabii. Bir şekilde yani siyaset şimdi, ve böyle iddialar yan yana gelince...
2: Ya sonuçta şöyle bir durum var. gazeteciler şeyi severiz yani... Aa şu da varmış, aa bu da varmış veya şu varmış diye dedikodu kulisi devamlı hakim olur. Ama bunları bu kadar çok dile getirmek... esastan bizi koparacak durumda. Yani bir sistemsel bir sorun var artık. Yani biraz önce Metin Er'in söylediği, sevgili Metin Er'in söylediği, o tespit ettiği hususlar önemli. Yani şundan dolayı, 25 yıllık bir iktidar var. Ve bu iktidar sonuçta sokakta o varoştan gelen, yoksulluktan gelen insanlar üzerine kurduğu bir iktidarı var. Ve bu insanlar hala ben Adalet ve Kalkınma Partiliyim veya ben reisçiyim tırnak içinde diyen isimlerden oluşuyor, seçmenden oluşuyor. Ve ona gönül bağı olan insanlar. Şimdi bu 25 yıllık pratiğin sonunda gelinen noktada bir avuç kişinin zenginleşmesiyle karşımıza çıkan bir sonuç. Ve sistemin artık geldiği, tıkandığı nokta bu. Bugüne... Yani ben Erdoğan'ın konuşması, Sayın Erdoğan'ın konuşmasını onu gördüm. Yani o zaman dedi biz burada yeniden yenileme yapacağız dedi. Yani çünkü bir o da sonuçta görüyor. Yani şundan dolayı ben bugün Sultanahmet, Eminönü, işte metroya bindim, metrobüse bindim. 3 kişi, ikisi yaşlı, biri genç. Ve kendileri ben işte ekranda tanıyoruz, görüyoruz falan. Hı hı. Kendilerinin reisçiyiz. Diyerek ayrı ayrı bunlar kişiler. Fakat bu yaşananlar bizi yakıyor. Duygusunu söylüyorlar. Yani hani biz bunun için burada olmadık. Yani biz yıllarımızı verdik ve bu hareket için, bu dava için diye bakıyorlar onlar.
1: Evet.
2: Yo, bu şeyi yakarışı görmek lazım bir. İkincisi tabii ki

0: burada eğer bir siyasi anlamda önemli bir simge varsa siyaset bunu konuşur. Tabii ki konuşabilir ama esas ne? Esas şu, 1,5 yıl önce, 19 ay önce bu yapıyı soruşturun diyen bir başsavcılık müessesesi var ama soruşturulmayan bir yer var. Şimdi 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yazı isteyip isimleri verip şu anda ismi geçen, tutuklanan, gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma açmasına rağmen bunlarla ilgili harekete geçilmemişse burada bir sıkıntı var demektir. Birinci olay bu. İkincisi 17 Ağustos'ta MASAK'a yazıp MASAK'tan rapor istemek. 19 Ağustos'ta yine SPK'dan bu şirketlerle ve bu yapılarla ilgili yine bir şekilde dosya istemek, onlarla ilgili o para alışverişini ortaya çıkarmak için harekete geçmek ama buna rağmen bir şey gelmemesi. Şimdi burada demek ki birilerinin bir hesap vermesi gerekiyor. Kim yaptı bunu?
1: Buradan yola çıkarak işte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına da baktığında sürecin devamına ilişkin ne bekliyorsun?
0: Ya ben burada cin şişeden çıktı artık. Ya şimdi bu 86 milyona mal oldu bu iş. Buradan geri dönüş olmaz. Ben şunu söylüyorum. Yani
1: Yani
0: bu artık
1: bizi yine şaşırtacak ya da ses getirecek başka isimler
0: olacaktır,
1: başka
0: mutlaka
1: olacak mı? Çünkü
0: olacaktır,
1: bunlar
0: mutlaka
1: da
0: olacaktır. Ya şundan dolayı şimdi burada bu açıklamaları bence artık yeni parti sözcüsünün yapmasına gerek kalmadan ben yaptım kardeşim, ben aldım kardeşim, istifa ediyorum deyip çıkalım. Bu Bahçeli ne dedi? Siyasette arınma her yerde olmalı vurgusu yapıyor şimdi. Bu arınmanın hani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti işte neyse o şeye devamlı söylenen şey. Burada da demek ki bir arınma, o zaman bir arınma olacaksa topyekün siyaseten bir arınma gerekiyor artık. Bunu
1: Peki.
0: da koymak lazım.
1: Burada kısa kısa
0: Bir
1: girizgahları
0: cümlede şunu
1: alıyorum.
0: söyleyeyim ama şunu söyleyeyim. 25
1: Tamam.
0: yıllığın gelinen nokta şu. Bir, kayırmacılık. İki, akraba kayırmacılığı. Üç, eş dost kayırmacılığı. Bunun
1: Bunun
0: felsefede
1: sonucu mu
0: adları
1: diyorsun
0: var.
1: bu?
0: Bu kesinlikle buraya döndü bu iş. Sayın Cumhurbaşkanı, biz her zaman mahallenin zencisiyiz, ötekileştirilmişleriyiz derdi. Yıllarca bunu söylemişti. Fakat görüyoruz ki artık parti içinde kendilerini başka bir yere konumlandıran tırnak içinde beyaz Türkler oluşmuş durumda. Ve bu beyaz Türklerde kendilerine oy veren işte o Anadolu'daki varoşlarda veya o tarımda çiftçisi, esnafı, Esenyurt'ta, Bağcılar'da, orta halli esnafından kopmuş bunlar da. Burada bir arınma gerekiyor artık.
1: Peki Merve Hanım, bir kayırmacılığın sonucunda mı buraya gelindi sizce? Yani bu eleştiriye ne diyorsunuz ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj sonrası nasıl adımlar atılacak? Bu oluşturulan kurul, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi nasıl karşılığı bulun insanların üzerinde?
2: Şimdi iki ayrı boyut var. Bir tanesi finansal boyut, bir tanesi mali suçlarla alakalı adli boyut. İkisini ayırmak lazım. Zaten Cumhurbaşkanı'nın ilk iki konuşması, hatırlayın, hem New York dönüşündeki röportajdaki mesajları hem de bir önceki mesajı özellikle vatandaşın mağduriyetine ilişkinde en çok vurgusu oradaydı. İşin finansal tarafıyla alakalı nedir? Orada bir temerrüde düşmüş fonlar vardı, ödeme yapamadılar, tasfiye süreci başladı ve çok hassas bir yerden bahsediyoruz. Borsa işte birbirini zincirleme etkileyen bir
1: Doğru.
2: süreç. Zaten de ekonomik olarak çok da bunları böyle rahat izleyebildiğimiz bir yerde de değiliz. Vatandaşın aslında bir tarafıyla bundan etkilenmesi tabii ki çok sarsıcı, başlı başına çok sarsıcı bir olay ama enflasyonun altında her gün ezilen bir ülkeden bahsediyoruz. Artık bunu emekli, orta sınıf, asgari ücretli falan diye ayıramayız. Herkes etkileniyor.
1: Zaten bunun da
2: İşçisi,
1: etkisi işte bu
2: işvereni.
1: fonlara
2: Tabii ki
1: geçmişe kıyasla
2: dolayısıyla
1: çok daha
2: tabii ki
1: fazla
2: bu
1: insan
2: rakamlar
1: yönelmiş.
2: artık sıfırlarını sayamadığınız rakamlar herkesi sadece bir haberde ya neler yapmışlar değil, canı yanarak, daha da hislenerek, daha acı çekerek izlemesine ve tepki göstermesine sebep olan boyutu bu. O yüzden finansal kısım ayrı yürüyor.

0: arada Aytunç Bey'in söylediği doğru. Yani ben de not 1'de bu konunun başından beri de yazıyorum. Yani bu olay ilk işte Şubat 2025. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken yazıyor yazıyı. Evet. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Aralık'ta 10 ay önce Aralık 2025'te Sermaye Piyasaları Kongresi'nde verdiği bir mesaj var. Bazı manipülasyonlar olduğunun farkındayız diyerek fonları aslında işaret ederek söylediği bir ifadesi var. Orası orada aynı zamanda SPK Başkanı da var. Benzeri ifadeler ondan çıkıyor. Yani aslında bilinen ama nasıl önlem alınacağının bilinemediği bir şey demek istemiyorum. Çok derin. Çünkü bu tek bizim ülkemizde de olmadı. Ben ilk son zamanlarda yazdım. Endonezya'da da benzeri bir örnek yaşandı. Türkiye'de. Türkiye'dekinin benzeri. Zaten yurt dışında konuşulmasına sebep olan da ilk o MSCI denilen ve yabancı yatırımcıyı da çok etkileyen o kurulun ilk raporu Endonezya ile alakalı ve Türkiye bir cümleyle geçiyordu. Ve ardından 28 Ağustos'ta SPK bir düzenleme yaptı ve takvim çok dardı. Günün sonunda bu çok hızlı şişirilen hisseler nasıl böyle yükseldiyse fonlar düşüşü de o kadar sert oldu. Hassas bir yerden bahsediyoruz, borsa gibi. İşte kelebek etkilerinin neler yaptığını Amerika'nın küresel krizinin dünyayı etkilemesinde görmüştük. Bir anda borsa dahi etkilendi ve devre kesicileri gördük. Vesaire vesaire. Sonuçta temeri de düştüler. SPK tasfiye sürecini başlattı ve bugün o süreç devam ediyor.
1: Bu mal varlıklarına dondurmalar insanları bir nebze rahatlatıyor.
0: Bu işin finansal boyutu. Evet. Bir de mali suçlar boyutu. Burada bir orada düzenlemedeki eksikten kaynaklanan bir boşluk vardı. Bunu fırsatı çevirenler var. Bu ayrı bir mesele ama insider trading dediğimiz içeriden bilgi almalarla bilinçli olarak bazı hisseleri işlem hacminin aslında düşük olduğu hisselerde yoğunlaşmaya sebep olarak ve bunu artık neredeyse böyle bir yapı kurarak büyüten, şişiren sonuçta bu para günün sonunda üremiyor bir yerden. Doğru. Bir başkasının cebinden çıkıyor bir yere doğru, girerken. Doğru. O yükselenler de başkalarının paralarıyla aslında yükseliyor. Tabii. Ve orada işte piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon, insider trading ve benzeri hani artık hangi suçlarla ilgili buna mesela bakan büronun savcılıkta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bakan büronun da aklama suçlarına bakıyor olması da işi apayrı bir boyuta taşıyor.
1: Terörizm finansmanı
0: tabii ki
1: aklama.
0: O da yani sonuçta insanların evet buna sebep olan kim varsa cezasını sonuna kadar çekmesi gerektiğini söyletiyor. Burada tabii şu dediğim gibi toplumun her kesimi etkilenmiş ama başından itibaren Mehmet Metiner de söyledi bunu. Herkes bunun farkında. İktidara yakın kesimlerinde sosyal medyada da olsun medyada da olsun buna hani bu bir operasyondur bu bir siyasi operasyondur falan diye hiç konuyu anlamadan bilmeden set çekmeye çalışmadıklarını görmek sevindirici. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de kolay bir konuşma değil bu arada, gerçekten duygusaldı konuşmasının o kısmı. Kolay değil o 25 yıl biz nereden geldik ve aramızda bazıları böyleyse hani yani çıkın gidin çok güzel bir şekilde söyledi. Ama kolay bir konuşma olduğunu da
1: yani 25 yılda bir sürü örneğini gördük diyor. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri şeytan aldattı, kimileri bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı diyor.
0: Serap Hanım bu şöyle doğru yani ülkenin iktidar partisinden bahsediyoruz. Çok da güçlü bir partiden bahsediyoruz. Güçlü bir devletten de aynı zamanda bahsediyoruz. Ve günün sonunda bu bir siyasi hareketin ötesine geçiyor kitleleştikçe. Kitleler işin içerisine girdikçe. Günün yolun başındaki arkadaşlarınıza kişiler ekleniyor vesaire falan. Ve burada o her zaman o insanın... başkasını düşünen ve yani sorumluluğunu bilenlerin olup olmadığından emin olamayabilirsiniz büyük hareketlerde. Günün sonunda siyasete girenlerin bazılarının özellikle belediye örnekleri

0: yerinde gördük, daha küçük yerelde bile burası bir güç merkezidir, o zaman güce yakın olayım, buradan çıkar elde edeyim diyenler illaki var oluyor. Gördük yani, evet. Son iki yıldır neler konuşuyoruz, nelerle mücadele ediyoruz, biz de medyada anlamaya çalışıyoruz. Ve mesela ben yerelde bu kadar işte para meselelerinin konuşulduğunu bilmeyen biri olarak bir aydınlanma yaşadım son iki yılda. Bunu bir de ulusal düzeye çıkarın. Bunun belli çevrelerin içerisine girip buradan çıkar, evet, menfaat devşirilmesine, birilerinin kalkıp da bu bir siyasi operasyondur dememesini daha ilk günden itibaren ben önemsediğimi söylemek durumundayım.
1: Peki. Peki.
0: Ama tabii ki bu yeterli değil. Yani bak, şahsen söylüyorum. Yani yapanın yanına kar kalmamalı.
1: Kalmaması
0: çünkü
1: için ne olmalı? Kısacık, biraz uzun oldu, hemen devam edeyim istiyorum. Ne
0: yargı olursa önünde herkese eşit muamele edilmeli.
1: Adli süreçle de sürdürülmeli. Tamam. Bülent Bey, siz hem hukukçusunuz hem siyasetçisiniz. O yüzden hukuki olarak da tabii buradaki soru, az önce işte Merve Hanım'ın şimdi dediği üzerinden değerlendirmeniz ne olur? Hem de siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu nefsine yenik düşenle biz vedalaşırız, yanlış yapanla işimiz olmaz cümlelerine sizin yorumunuz nedir? Buyurun.
2: Ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında doğrudan kendi iktidarlarıyla ve partisiyle bu olan biten arasında bir ilişki kurduğunu ve bazı partililerin nefislerine yenik düşerek bu eylemlerin içinde olduğunu, bir kısmının ayrıldığını, hala ayrılmamış olanların ayrılmasını istediğini ve eğer önümüzdeki dönemde soruşturma sırasında çıkacak isimlerle de yollarının ayrılacağı sözlerini görüyorum. Hani oradaki stüdyodaki konuşmalarda daha çok bunun iktidar partisiyle ilgisi yok, işte bu ilgi kurulamaz sözleri kullanıldı. Tam tersine Cumhurbaşkanımız bununla doğrudan bir ilgi kurarak burada bir takım kişilerin farklı yollara, yöntemlere başvurduğunu ve bunu peşinen kabul etti. Kendi farkını ortaya koydu. Dedi ki biz işte böyle bir şey ortaya çıkarsa partimizle ilişkisini keseriz, İşte diğer partiler de arınsınlar dedi. Buradan da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir atıfta bulundu. Dolayısıyla aslında olayı politikleştiren de Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri oldu. Şimdi konu tabii neden iktidarı ilgilendiriyor, neden iktidarla doğrudan ilişkilendiriliyor? Aslında çok basit. Şimdi bu şirketlerin sahiplerine bakıyorsunuz, tamamı neredeyse iktidara çok yakın insanlar. Yönetim kurullarında olan insanlar iktidara yakın insanlar. Bürokrasiyle ilişkileri çok yakın. Bütün bunlar ortaya çıkınca biz şunu diyoruz. Yani bu şirketlerin iktidarla böyle bir ilişkileri olmasaydı, iktidar tarafından kollanmasalardı süreç buraya gelmezdi. Peki bunu bize ne söylettiriyor? Bizi buna şu söylettiriyor. Şimdi bakın, bu olayla ilgili, yani 2021 yılında başlayan bu olayla ilgili 2025 yılında alarm çanları çalmaya başlıyor. Yani çıkıyor Maliye Bakanımız, diyor ki bu fonlarda piyasa manipülasyonu var. Bu fonlar denetlenmeli ve bunun üzerine şiddetle gidilmeli diyor. Bakın ne zaman söylüyor? 2025'te söylüyor bunu. 2025 5 Kasım Sermaye Piyasası Kongresi'nde söylüyor. Yani Türk Sermaye Piyasası'nın kongresinde söylüyor. O dönemin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı çıkıyor, diyor ki ya bu fon işinde bir sıkıntı var. Bu fonlarda bazı şirketlerin hisse değeriyle şirketlerin gerçek değeri arasında müthiş bir fark var, manipülatif bir fark var. Biz bunun üzerine gideceğiz diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Bununla ilgili talepte bulunuyor. Bakın bunlar 2025 yılında olan şeyler. Peki böyle bir şeyde aslında ne olması gerekiyor? Derhal buna müdahale edilmesi lazım. Şimdi belli aslında bu fonda dolandırıcılığı yapanlar bir süre sonra buraya müdahale geleceğini biliyorlar. Peki o aşamadan sonra ne yapıyorlar? O aşamadan sonra fonun sahipleri piyasaya hala fona giren olduğu halde buna SPK müdahale etmiyor. Maliye Bakanlığı müdahale etmiyor. Savcılık bununla ilgili işlemleri başlatmıyor. Onlar da bu arada paraları çekiyorlar ve yurt dışına çıkarıyorlar. En sonunda sistem nerede tıkanıyor? Sistem yabancı kuruluşların bu konuyla ilgili açıklamaları artık sistemin

0: işlemediği, yeni alıcının yeni fona girişin olmadığı noktada sistem tıkanıyor ve patlıyor. Ondan sonra da zaten bütün şey Türkiye'nin gözü önünde olmaya başladı. Şimdi soru şu, ya bunlar olup biterken, yani tam bir kırmızı pazartesi, Marquez'in romanı gibi, yani kasabada bir kişi öldürülecek, herkes bunu biliyor ama hiç kimse müdahale etmiyor. SPK biliyor, bu fonların sonunun ne olacağını biliyor. Maliye Bakanlığı biliyor, MASAK biliyor ama kimse müdahale etmiyor. Müdahale mi etmiyor, müdahale edemiyor bu. Şimdi müdahale etmiyorsa bir görevi ihmal var. Müdahale edemiyorsa birileri müdahale ettirmiyordur. Şimdi kamuoyunun beklediği soru bu. Şimdi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın çıkması, onun işte yatırdığı paranın kat be kat değer kazanması doğrudan ilişkiyi iktidarla ve iktidar çevreleriyle kurmamızı sağlıyor. Şimdi bizim beklentimiz nedir bu soruşturmada? Beklentimiz çok açık. Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi. Bu fonda kimler ne zaman çıktı? Bu çıkanlar bilgi sahibi olup mu çıktılar? Yoksa gerçekten fondan belli bir kara geldim de artık yeter deyip mi çıktı? Yoksa fonların gidişatının nereye gittiğini bildikleri için çıktılar mı? Bütün bunları bilmemiz gerekiyor. İkincisi, yani Türkiye'de bakın Koç gibi, Sabancı gibi, Türkiye'nin çok saygın TÜPRAŞ gibi kuruluşları var. Ya bakıyorsunuz gerçek değeri 35 milyon dolar olan bir şirket kat be kat kat be kat büyüyor. Koç'un, Sabancı'nın şirket değerleri ne kadar geliyor? Ve bunu herkes görüyor. Bunu müdahale etmesi gereken Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye Bakanlığı buna müdahale etmiyor. Çünkü sen bu kadar büyük piyasa fiyatına sahipsen o zaman Koç ve Sabancı kadar, TÜPRAŞ kadar vergi ödemen lazım. Bir kuruş vergi ödemiyorsun ama sermaye piyasasındaki değerine bakıyorsun, değer milyar dolar. E şimdi bunların hepsinin olduğu bir yerde bakın maliyet 20 milyar dolar, 850 milyon milyar Türk lirası.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı bugün dedi yani, ki devlet denetleme kurumumuzu görevlendirdim. Ayrıca bu süreçle ilgili bir yetkili kurul oluşturduk ve bazı eksikler de tamamlanacak bunun tekrarlamaması için. Bunlardan nasıl bir sonuç alınacak sizce? Son olarak sizden bir de buna ilişkin yorum alayım dediniz ya, hani bu şöyle, daha etkin bir şekilde evet, sürdürülmeli diyorsunuz. Buyurun.
0: Devlet Denetleme Kurulu tabii burada yargı da devrede olduğu için yargının yapmış olduğu soruşturmanın alanına girmeyecek. Ama sonuçta kendi raporunu da yargıya gönderecek. Devlet Denetleme Kurulu burada asıl idari anlamda, idari olarak bu işten kimler sorumlu onları tek tek çıkaracak. Bunun devlete maliyeti, devlet kurumlarındaki bozulma, oradaki keyfi tutum ya da ihmal varsa bu ihmallerin tespiti, bütün bunları Devlet Denetleme Kurulu yapacak. Devlet Denetleme Kurulu sıradan bir kuruluş değil. Bakın oradaki yapı bu işin uzmanlarından oluşan, bu işin yasanın kendilerine son derece geniş yetkiler verdiği ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları yapabilmelerinin önünde hiçbir engel yok. Muhtemelen evet, Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle düşünmüştür. Yani bu idari soruşturmayı başka makamlar yaptığı takdirde birilerini koruyup birilerini kollayabilirler. Oysa bana bağlı olan kuruluş benim emir ve talimatlarım doğrultusunda gerçek olay failleri ortaya çıkarıyor.
1: O yüzden bunun üzerinden şimdi Devlet Denetleme Kurulu üzerinden hepsi üzerine bir takip ve denetim sürdürülsün diye bir tabii karar ki alındı diyorsunuz.
0: Evet. Tabii ki. Şimdi evet Serap Hanım, burada iki tane eylem var. Bir piyasa dolandırıcılığı, yani 63-62 sayılı yasa kapsamında. Bir piyasa dolandırıcılığı, yani kim bunlar? Fonların sahipleri, bilinçli olarak vatandaşı kandıran, manipüle eden, bunların eylemleri bu kapsamda değerlendiriliyor. Bir de bu kapsama girmeyen, yani bilgi suistimali dediğimiz Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı iddia edilen, yani fona giriş tarihi, fondan çıkış tarihi, bütün içerideki bilgilere göre hareket eden kişiler var. Şimdi bugün tabii kamuoyuna yansıdı. İşte bu parayı ödedi. Bir kez zaten o para hakkında bir soruşturma varsa SPK kendisine böyle bir talepte bulunuyor. Etkin pişmanlıkta bulunabilirsin
1: ama
0: diyor.
1: Ama etkin pişmanlıkta bu arada hukuki olarak da size söyleyeyim. Etkinlik, etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için böyle bir durumda bu kazancın, yani haksız kazancın iki katını vermek gerekiyormuş. Öyle mi? Ayrıca bunun da yine de mağdurlara ödenebilmesi için...

0: Evet.
1: Bir yasal düzenleme yapılması gerekiyormuş. Yani yine fona geri dönmesi, ya da fon demeyelim de, yani öyle bir ödeme havuzu, işte geri ödeme havuzu, ne diyeceksek buna, bir tanzim havuzu gibi bir şey. Ona da galiba bir yasal düzenleme gerekiyor. Doğru mu? Bir son dakika geldi. Bülent Bey, siz fon soruşturması toplantısına ilişkinde bir... Evet, fon koordinasyon kurulu oluşturulmuş. Genel koordinasyon. Size sorduğum sorunun cevabı için döneceğim ama bu açıklamayla ilgili bir neler söylendiğini, konuştuğumuz konuya ilişkin Emre Karaca'dan hemen bir öğrenelim. Telefon hattında Emre, aktarır mısın bugünkü toplantıya ilişkin? Biliyorsunuz az önce bahsettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar, buna ilişkin bir yazılı açıklama var. Emre Karaca hemen bize aktaracak. Emre?
2: Evet, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamadaki detayları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle birlikte adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının temel öncelikler olduğu vurgulandı. Bu kapsamda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu oluşturulduğu bildirildi. Yine Devlet Denetleme Kurulu'nun sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattığı vurgulandı. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur ifadesi yer aldı bildirimde. Ve son olarak başlığımızda da mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur deniyor İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada.
1: Peki, çok teşekkür ederim Emre, hızlıca aldım. Sizin yarım kalan yanıtınızı da alayım Bülent Bey, biraz hızlıca son olarak lütfen, buyurun.
0: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 Taksim 3. maddesine göre iki katını etkin pişmanlıkta bulunmak için iki katını ödemeniz gerekiyor. Hakkınızda bir soruşturma başlatılmadan bunu yapmanız gerekiyor. Bu da SPK'nın size göndereceği yazı üzerine bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa SPK sizi bu konuda sorumlu tutmuyorsa zaten demek ki hakkınızda bir suç şüphesi yok demektir. Ama burada tabii bizim yasamız böyle bir dolandırıcılığın Türkiye'de olabileceğini hesaplamadığı için bu tür cezaların doğrudan hazineye aktarılmasını düzenlemiş. Dediğiniz doğru. Burada böyle bir düzenleme yapılabilir mi? Aslında sonuç değişmeyecek. Peki. Sonuçta hazine özellikle küçük yatırımcının zararını karşılarken bir tarafta da diğer taraftan bu cezalarla ve el koymalarla onları hazineye aktaracağı için... Peki. Zaten çok fazla bir değişiklik olmamış olacak.
1: Tamam, teşekkür ediyorum.
0: Ama bu yasal
1: ediyorum.
0: Düzenlemenin yapılması da gerekli.
1: Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, siz ne dersiniz? Sayın Bahçeli'nin de açıkçası açıklamaları üzerine çok konuşma fırsatımız olmadı. Buyurun, isterseniz ona da bir değinelim.
3: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hassas bir dönemden geçtiğini varsayarsak, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlık adına ders verircesine mesajlar verdiği bir ortamda eşgüdümlü olarak Türkiye'de bu fon krizi patlak vermiştir ve bunu kamuoyunun bir anda gündemine gelmiştir. Adeta milletin kucağına bomba atar gibi Türkiye'nin ortasına bu bomba atılmıştır. Evet. Etkisi ne kadar olur? Çok etkisi olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ama nihayetinde üzerinde tepinilen ve başka yerlere çekilmek istendiğini de açık açık görüyoruz. Bu noktada MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama bir uyarı niteliğindedir. Yani adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini pamuğa sarıp sarmalayarak süreci ülkenin selameti açısından adımlar atılırken bir anda bu krize dönüşüp Cumhur İttifakı'nı ve iktidarı hedefe oturtmak hakikaten Türkiye'nin önünü kesmekten eşdeğerdedir. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışılan bir

0: bir durumdur. Bunu kim yaparsa yapsın. Yani hı hı. iktidar cinahının içinde de olabilir, dışında da olabilir. Hiç fark etmez. Kaldı ki Cumhurbaşkanı bu işe tevessül eden ve suç isnat edilen kişileri kendi partisine üye olsa dahi söküp atmıştır. Kaldı ki adı geçen kişi AK Parti'nin genel başkan yardımcısıydı. Hiç görüşmeye dahi tenezzül etmeden yollarını ayırmıştır. Aynı zamanda evet. mal varlıklarına da tedbir konmuştur. Bu mal varlıklarının da ne şekilde kullanılacağı...
1: Bu yargı süreci herhalde evet. onun çerçevesini
0: yetkili,
1: çizecek.
0: Yetkili organlar tarafından da çizilecek. Az önce bu evet. muhabir arkadaşımız bunun şeyini verdi zaten. Mesajını, açıklamasını okudu. Şimdi böyle bir ortamda kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genelini etkileyecek şekilde bir gündem haline getirmek gerçekten büyük bir sıkıntıya da yol açacağına benziyor. Şimdi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, iki ayrı açıklama yaptı ve bugün de aynı zamanda toplantı, 4 saate varan bir toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılan bir açıklama var. Hiçbir şekilde bu tür haksız ve usulsüz şeylere tevessül edenlerin evet. asla göz yumulmayacağını ve yargı karşısında hesap vereceğini net olarak ifade etti. Sadece yargısal hesap değil, aynı zamanda siyasi bir hesabın da, siyasi bir bedelin de olacağının mesajını verdi. Peki. Bu bir siyasi bedel de olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bu işe tevessül eden, bu işe giren, bu işten haksız kazanç elde eden ve hala kendini gizlemeye çalışan birileri varsa kendiliğinden çıkıp ortaya ben bu hatayı işledim, bunu en azından hata olarak kamuoyuna çıkıp paylaşsın. Ben bu kabahati işledim, milletimden özür diliyorum, devletimden özür diliyorum. Ne suçum varsa da bunu
1: üzerine düşeni yaptı
0: çekmeye razıyım,
1: budur.
0: Üzerime düşeni de yapacağım demelidir, demek zorundadır. Eğer demeyeceklerse de işte Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamada yargı bunlardan hesap sormalı. Açıklamasının da gereği yapılmalıdır.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Sıcak açıklamalar böyle. Bu yeni atılan adımlarla ilgili bakalım nasıl gelişmeler yaşanacak.
2: Ya bir cümle söyleyebilir miyim?
1: Yavaş yavaş bu sıcak hakem konusunda da geçmek istiyorum. Kısaca ne olur Mehmet
2: Bey? Hiçbir şeyin üstü örtülmek istenmiyor. Eğer zaten üstü örtülmek isterseydi bu operasyonlar başlamazdı. Yani muhalefet biraz daha diline dikkat etsin. Gerçekten Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Büyük değişimler, dönüşümler yaşanacak siyasal anlamda. Büyük bir Türkiye'nin inşası başlayacak.
1: Türkiye sürecini mi kastediyorsunuz?
2: Önümüzü kesecek, Türkiye'nin enerjisini içeride tüketecek yanlış söylemlere kimse şey yapmasın. Bakınız bu soruşturmayı açan iktidarımızın kendisidir. Siyasi hesabı da, yargısal hesabın da önünü açan iktidarımızın kendisi. Bir şey üstü örtülmek istenmiyor. Kayırmacılık yok burada. Onun için yani ikide bir de sanki iktidar bunun üstünü örtürmeye çalışıyor, böyle bir şey yok. Bir diğer husus, bu da çok çok önemli bence. Bu işten sahiden mağdur olan vatandaşlarımız var. Yani güvenip para yatıran vatandaşlarımız var. Devlet bu konuda tezelden gerekli açıklamaları yapmalı. Hı hı. Bu vatandaşlarımız müsterih olmalı. Yani bugün geldiğim yerden de birçok arkadaşımız, dostumuz aradılar bizi.
1: Peki.
2: Yani uyuyamıyorlar. Yani zarar etmiş olmalarına rağmen paralarını tekrar şu an bloke olduğu için zarar etmiş halleriyle bile ana paralarını bile alamıyorlar. Ana paralarının kendilerine yeniden tevdisini sağlayacak bu fon koordinasyon kurulunun oluşturulmuş
1: evet,
2: olmasını
1: bir tavsiye süreci var zaten.
2: Yani vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İktidarımız asla onların mağduriyetine
3: buna
2: izin vermez.
1: Çok kısa ne olur artık ama geçeyim önemli. İstiyorum diğer başlığa.
4: Serap Hanım önemli. Bir cümlede ben söyleyebilir miyim?
1: Yani Can Özçelik'e de hiç gelmedim ama Bülent Bey.
3: Konuyu değiştiriyorsunuz sandık
1: evet,
3: o yüzden.
1: Yavaş yavaş noktalayalım.
4: Tamam. Can'ın hakkını ben alıyorum.
3: Şimdi bakın Aytunç Bey de ben de Bülent Bey de şunu söyledik. Hani
5: ben aynı görüşteyim merkezde.
3: Mesela bazı yerlerde fark edilmiş niye üzerine gidilmemiş deniyor ya. Ben şimdi bir anda acaba bu çok yuvarlak mı konuşuyoruz daha keskin konuşalım.

0: istedim. Kendi adıma fark edilmiş ama üzerine gidilmemiş diye düşünmüyorum.
1: Aynen.
0: Bu hassas bir yer. Bakın böyle bir yani o 17 Aralık 15 16 17 Eylül günlerinde ne yaşadığımızı gördük. Bu kadar hızlı şişen bir şeyin, bu kadar yükselen fiyatların bir anda nasıl ödeme güçlüğüne düştüğü ve asıl benim eleştirim biraz takvimin zamana yayılması konusunda finansal boyutla alakalı, adli boyutla alakalı değil. Piyasayı etkileme kısmı çok ciddi bir boyut. Ben evet. O yüzden şunu söylüyorum. Başta bir manipülasyon, bir durum olduğu fark edilir ama bu piyasanın çok hassas olması ve tepe taklak olmasın diye nasıl müdahale edilecek? Yapılan düzenleme, nitekim 28 Ağustos'ta bir düzenleme yapıldı ve bu ben düzenlemenin takviminin yine dar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu kadar bir sert etki yaşadık. Yine de çok daha korkuncu olabilirdi. Endonezya'da iki kere yaşandı bu. Bir tanesi 7 yıl önce yaşandı. Çok daha kötü oldu. Borsaları hala toparlanamıyor. Biz o yüzden daha iyi vaziyetteyiz ama şu değil benim yorumum. Hani müdahale edilemedi mi? Birilerinden korkuldu mu? Hayır değil. Bu çok hassas bir yer. Peki. Buraya yaptığınız her hamlenin sonuçta etkileri var. Vatandaşı etkiliyor.
2: Doğru.
0: Bugün hepimiz etkileniyoruz
2: diyoruz. Kesinlikle öyle.
0: Sadece fon konusunda değil diyorlar işte insanlar. Ben mesela diyor hisse senedindeyim diyor. Ben o tek taraftayım. Ben
2: tabii
0: bir taraftayım bağlı, diyor.
2: Bu böyle bir yayılan bir şey yani. Cans bu arada seni de buraya doğru alabilir miyim?
3: Olur.
2: Yayılan bir şey. İnsanlar tabii bundan endişeleniyorlar. Bülent Bey size de ben söz vereceğim ama buradan bir başlayalım. Yine sizi sıra size geldiğinde alırım. Şimdi bugün bir başka yani o kadar çok üst üste gelen soruşturma var ki başka başlıklarda hepsine de programda yer vermek istiyoruz. Sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. 7 gözaltı var. Futbol dünyasında hakem depremi başlığını görüyorsunuz. Şimdi yani bir sürü iddia var. Enteresan bir şekilde hem mobbing var hem resmi belgede sahtecilik ama özellikle gözaltına alınan kişiler dikkat çekici. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Komitesi Başkanı gözaltına alındı bu konuda. Onun direkt olarak hakkında bazı iddialar var. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk var. Ahmet Şahin. Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, yine eski TFF Merkez eski görevleri olan kişiler var. Burada isimlerini görüyorsunuz çok uzatmadan. Aslında Can Özçelik de bize özetler.
3: Bunun içine bahis, daha önce de bahisle ilgili işte yasa dışı bahis ve bahis oynanmayla ilgili de bir suç duyurusu vardı TFF'nin. Evet. Bugün onun da açıklamasını yaptı. Belki bunun içine o da dahil olacak mı onu bilmiyoruz tabii. Ama bildiğimiz şey sadece resmi belgede sahtecilik ve mobbing. Ki yazışmaları da ortaya çıktı yani bu belli bir WhatsApp grubu yazışmalarının. Ya yani burada futbol dünyası bir kere Türkiye'de çok büyük bir finansal şeyin üstüne oturuyor. Milyar dolarlarla tarif edilen bir sistem. Aynı biraz önce fonda konuştuğumuz bir sistemin aynısı da futbolda var. Burada daha ötesi var. Burada yasa dışı bahis de var. Burada kayırma da var. İşte hakem atamalarında bile bir futbol takımının başkanı bir hafta önce çıkıp bundan sonra bu hakem bizim maçımıza gelmemeli dedikten sonra bir yıl boyunca o futbol takımının maçına o hakem verilmiyor. Yani bu sistem aslında sadece hakem kuruluyla değil futbol paydaşlarının hepsinin iç içe geçtiği bir sistem. Belki yarın futbol kulüplerinin yöneticileriyle ilgili de soruşturmaya dahil edilebilir. Belki futbolcular dahil edilebilir ki daha önce biliyorsunuz iki tane faal futbolcu bundan dolayı hapse girdi. Bahis oynama iddiasıyla hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan iki futbolcu hapiste yattı ve tahliye oldu. Yani bu sistem iç içe geçen bir sistem olduğu için sadece hakemler üzerinden değerlendirme yapmak evet ama en önemlisi bu tabii futbolu yöneten futbol
2: yani burada şöyle
3: yöneten
2: deniyor galiba hakemlerin klasman değişikliğinde evet. Bir üst klasmana özellikle
3: şimdi,
2: Süper Lig'deki maçlarda görev almaları için.
3: Ama şimdi şöyle bir şey var tabii ki zaten bu tartışılıyor yani hakemlerin deneyimsiz başarısız olması hatta FIFA kokartta hakemimizin kalmaması eleştiriliyor. Daha önceden Dünya Kupası finali yöneten, Şampiyonlar Ligi finali yöneten, UEFA Kupası yöneten, finali yöneten Türk hakemliğinden
2: evet.
3: İkinci ligde maç yönetemeyen hakemin Süper Lig'deki işte bir derbi karşılaşmasına verilmesi tartışılıyor. adam kollama dediğim ifade

0: İfade ettiğim şey bu zaten. Bugün nasıl fon meselesinde hep diyoruz ya, içeriden bilgi alarak mı acaba bu fonları sattı ve bir gelir elde etti? Bu da aynı, bu farklı bir şey değil.
1: Hatta suçlamalarla ilgili bir ledimiz var, onu da getirebiliriz. Hemen rica edeyim yönetmen arkadaşım Gökhan'dan. Hakem listelerine müdahale edildiği iddiası var. Gerekçesiz klasman dışı bırakıldığı iddia ediliyor bazı hakemlerin.
0: Hakemliği bıraktı. 2024 hakemliği yılları... bıraktı iki tane. Hakemimiz bunu gerekçe göstererek iki tane hakem ki FIFA kokartlı ve üst düzey maçlar yönetmiş hakem bunları gerekçe göstererek düdüğünü astı.
1: Sistematik görev verilmeyenler oldu içlerinde. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı söyleniyor. Hakem sınavında sorulara ve notlara müdahale edildi. Bu önemli bir şey.
0: Mesela
1: burada...
0: geçen yıl şunu tartıştık. Bir tane hakemimiz İngilizce bilmediği gerekçe İngilizce bilmiyordu. Sırf memleketinden dolayı yönetmemesi gereken bir maçı yönetti Türkiye'de. Bir der maçını yönetti. Ya geçen yıl ya önceki yıl. Ve çok tartışıldı. Denildi ki ya İngilizce bile İngilizce dahi bilmiyor. Memleketinde işte bilmem ne iş yapıyordu. Ama sırf TFF onu aldı. Memleketinden dolayı işte hakem yaptı. Üst klasman hakemi yaptı ve derbi maçına atadı tartışması yaşadık biz bu ülkede.
1: Doğru.
0: O yüzden bu ayrıcalıklı davranma sadece alt liglerdeki değil ki bir de alt liglerde biliyorsunuz sadece Süper Lig'de tabii bu bahis olayları çok fazla göze batacağı için çok fazla olmuyor ama alt liglerde bunlar daha yüksek miktarlarda oluyor ve bunların içine ne yazık ki futbolcular, futbolu yönetenler ve hakemler de dahil olabiliyor.
1: Şimdi bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiası ile ilgili Hakem Ali Tuna'nın şikayet ifadesi zaten burada bilirkişi raporuna
0: ki
1: da yansımış.
0: Bu, bakın bu sadece futbolda yok, basketbolda da böyle. Basketbolda da antrenörler lisans alabilmek için birilerini tanıdık olması
1: ya şimdi
0: gerekiyor.
1: Şöyle,
0: tanıdıkla.
1: Ahlaki yani, demiyorum da ne yazık ki böyle torpil, benim tanıdığım, benim tercih ettiğim.
0: Bunun dışında yaşıyoruz, görüyoruz, böyle şikayetler
1: ama
0: geliyor.
1: Soru kağıdına başkasının bir şey yazması iddiası ya da sorunu verildiği iddiası daha başka bir hakemeye girer doğruysa. Şöyle diyor mesela Hakem Ali Tuna, sınav evrakım gösterilmeyince ve atletik teste katılmam engellenince. Evet. Çünkü iki ayrı sınav oluyor hakemler. Bir fiziksel performansları ile ilgili, kuralları, hakimiyetle ilgili. Bir de teorik olarak yazılı sınav. Hakemliği
0: ama
1: bırakmış.
0: Mesela atletik ya tabii o yazılı
1: bunun
0: da
1: üzerine
0: müdahale...
1: Yani daha sonra işte bunu bir talepte bulunuyor sınav kağıdının incelenmesi. Onu bilir kişi inceliyor ve onun yerine tekrar başkası tarafından sınav kağıdının doldurulduğu
0: sınav kağıdının
1: ortaya
0: değiştirildiği,
1: çıkıyor.
0: Evet.
1: Bu sefer de oradan zaten hani devre dışı kaldığını iddia ediyor.
2: Mesele ne burada Can? Yani tanıdığım hakeme hakem yapayım mı? Yoksa
0: ama
2: biraz
0: işte
2: daha ileri bir durum.
0: Ama burada işte
1: yani
0: buradaki...
1: futbolu etkileme, ligi etkileme.
2: Sonuçta arkadaşım
0: sadece futbolu etkilemedi
2: değil hakem
0: ama.
2: Olsun yoksa
0: bakın,
2: müsabaka sonucunu etkilemek
0: çok
1: evet,
0: büyük
1: zaten
0: bir büyüklük var.
1: O da kritik.
0: Çok büyük bir finansal büyüklük var. Ve buradan elde edilen gelirler gerçekten bizim yani burada fon tartışıyoruz ya 20 milyar dolar.
1: Bir adım geriye gelebilirsin.
0: Bir futbolcuya veriyor. Bakın bir takım bir futbolcuya 100 milyon euro para verebiliyor transfer için. 101 futbolcuya veriyorsunuz. Ve Türkiye'de takımların büyüklükleri gerçekten milyar dolarlarla
1: hayır,
0: ölçülür.
1: Hayır yani bu hakemlere müdahalenin onunla ilgisi ne?
0: O finansal hani sordu ya neden acaba bunu neden ihtiyaç duyuyor hakeme? Hakeme neden ihtiyaç duyuyor?
2: Yani arkadaşım ya
0: hakeme
1: müsabakaya
0: müdahale etmek için hakeme ihtiyaç duyarsınız. Yoksa bundan 10 yıl önce biz bunu tartışıyor muyduk mesela? Değil mi? Hiç tartı hakem bakın hakemler eleştirilirdi. Hakemler evet kullanabilirdi. Hakemler yanlış karar verebilir. Ama hiç bu döneme hiç böyle bir düzeye gelmemişti Türkiye. Ama ne yazık ki bugün bunu tartışıyoruz. O yüzden alt ligler diyorum. Sadece Süper Lig değil. Bakın amatör liglerde, 3. ligde, 2. ligde. Hani yine TFF 1. lig birazcık daha göz önünde canlı maçlar canlı yayınlanıyor falan ama daha alt liglerde bunların daha ötesi var.
1: Peki biraz buradan ilerleyeceğiz ama hemen diğer konuklarıma da geleyim.
0: Yani o finansal düzlemin üzerine oturuyor ne yazık ki.
1: İstersen burada da kalabilirsin. Mehmet Bey siz ne diyorsunuz buna? Siz buna bakınca ya bir yandan da işte WhatsApp yazışmalarıyla soruşturma mı olur diye eleştiren de var ama bir taraftan da kulüp başkanları da daha önce çok sert eleştiriler getirmiş MK başkanına. Yani o da dikkat çekici. Onlar da bugün hatırlatıldı. Yani Ali Koç, Okan Buruk, Serdal Adalı.

0: Burak Yılmaz,
1: Hepsi.
0: Eren
1: Şikayet
0: Acar,
1: etmeyin
0: herkes
1: ki. Herkes
0: buna dikkat
1: şikayet
0: çekmiş.
1: ediyor.
0: Ya bu çok
1: Şikayet
0: uzun
1: etmeyin
0: zamandır
1: yok.
0: Göze batan ya da tuhaflık olan bir konu muydu?
1: Futbolla ilgilenen herkes ediyor.
0: Herkesin bildiği bir konu yani. Siz ilgileniyor musunuz
2: yani,
0: futbolla Mehmet Bey? Bunun
2: ben,
0: farkında mıydınız?
2: Futbolla hiç
0: değil.
2: İlgilenmiyorum. Söz hakkımı yoldaşıma, Aytunç
1: evet.
2: yoldaşıma bırakabilirim.
0: Peki Aytunç, o zaman biz de sana gelelim. Belki daha sonra hani bu böyle bir durumun ahlaki etik boyutuyla ilgili bir şeyler söylersiniz.
2: Ama sadece bir temennide bulunabilirim. İnşallah bu hakemlerin de partisel aidiyetleri tartışma konusu edilmez yani.
1: İnşallah.
3: Ya o partisel konulara alet edilmez ama sonuçta baktığınızda Metin abi, yani ısrarla tahrik ediyorsun. Ben de bir cümle söyleyeyim bu konuda. Yani başından bir operasyon oluyor ve bunu örgüt şemaları çiziyorsan, bir örgüt, belediye üzerinden bir örgüt şemaları çiziyorsan, burada da hani seni ilgilendiren bir durum varsa...
2: Biz onların yanlışlığına dikkat çektik ama.
3: Hayır.
2: Masumiyet kaynesini her yerde savunduk.
3: Bu senin kendi özelinde, ben genelden bahsediyorum.
2: Hakkını her yerde savunduk ama kimse de kendi suçlusuna sahip çıkmamalı dedik.
3: Çıkmamalı, bence de çıkmamalı. Herkes kendi suçlusunu temizlemeli, orada bir sıkıntı yok. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Orada böyle hukukun terazisinde birisi böyle, birisi böyle olursa olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada işte sonuna kadar siyaset var, bak böyle yapıyorsunuz deyip de
2: hukuk,
3: burada da ya
2: doğru
3: işliyor, şey, ya buna
2: doğru
3: bunu karıştırmayın. Ya, Bülent Ücretürk'ün dediği gibi Sayın Erdoğan bunu zaten almış, satır almış, diyor ki ya kardeşim 25 yıllık pratiğimizle bize leke sürdürtmeyiz diyor. Ya yani bunun kendileriyle ilgili olduğunu durumu da görüyor. Yani bu yüzden yani siyaset karışmasın, tamam karışmasın. O karışmasın, o da karışmasın. E ne yapacağız peki? Ama öbür tarafta, bir tarafta da diyorsun ki örgüt şemaları çizmişsin. 2400 yıl istiyorsun, onu yapıyorsun. Suçluysa çıksın zaten. Burada bir sıkıntı yok. Bence hiçbir sıkıntı yok. Kim suçluysa, kim hırsızlık yapmışsa, kim yolsuzluk yapmışsa çıksın. Ama buradan işte böyle yapılınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısından bahsediyoruz. Ve ayrıca çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz.
2: Bu hakem,
3: eğer bunu, hayır şunu anlamda derim, hani yeni partili Zeynel Emre söylemeseydi biz bunu hala bilmiyor olabilirdik. Yani bu da bir gerçeklik. O yüzden bence biraz önce Müftüoğlu'nun dediği gibi herkes çıkıp ben yaptım kardeşim demek
4: tamam,
3: zorunda.
4: Ama Aytun şöyle bir şey var, tamam Zeynel Emre söyledi, ortaya çıktı.
2: Hiç alakası yok.
4: Ama Sayın Cumhurbaşkanı gereğini yapmadı mı? Yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Özgür Özel gereğini yaptı mı? Hayır, yapmadı. Savundu. Hala savunmaya devam ediyor. Bu mudur yani? Hukuku bu şekilde mi arayacağız? Adaleti bu şekilde mi arayacağız? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı gibi, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesaj gibi herkes yargı...
1: Orada şöyle bir küçük ayrım var ama. Şöyle küçük bir ayrım var. Şimdi... İmamoğlu veya CHP belediyelerle ilgili
4: sadece
1: soruşturma...
4: İmamoğlu değil,
1: hayır,
4: ki. O kaç tane yer,
1: hayır,
4: var öyle.
1: Devamında dedim ya, CHP belediyelerle ilgili veya yeni parti belediyelerle ilgili açılan soruşturmalar mahkemenin huzurunda ve mahkeme karar verecek. Suçlu veya suçsuz bilmiyoruz. Beraat edecek belki, belki de ceza verecek. Ceza verdikten sonra Özgür Özel savunmaya devam ederse evet, hep beraber eleştirelim. Ama burada böyle bir durum yok. Burada şu var. Burada var olan bir sistem içinde para kazanılmış. Zaten o da kazandığını diyor ki evet ben kazandım diyor ve geri iade ediyor veya sessiz kalıyor ve istifa ediyor. Ya ben burada para kazandım. Ya burada bir hukuki bir sorun oluşmamış.
2: Ama burada daha başlamamış.
4: Niye?
2: Bir yargı
4: daha
2: süreci var.
1: Tamam.
0: Yeni başlıyor.
1: Mesele başladıktan sonra, yine başka
0: bir şey söyleyeyim.
4: Bir şey söyleyeyim sana. Sana bir şey söyleyeyim.
1: İkisinin arasındaki ayrımı söylüyorum.
4: Bir şey söyleyeyim
1: sadece.
4: Size. Evet. Bugün hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar,
1: çok
4: hem,
1: doğru,
4: hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajların önünde hiç kimse duramaz.
1: Kimse duramaz zaten, herkes buna
4: ya
1: destek
4: birçok
1: verdi.
4: Birçok kişi, bu işe bulaşan birçok kişi yargının önüne çıkıp hesabını verecek.
1: Ki fon mağdurları da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra fon mağdurları da emin olun rahat bir nefes almıştır. Demiştir ki evet tamam artık bizim paramız ödenecek. Şimdi bunu herkes aldı, algıladı. Burada hiçbir sorun yok zaten. Biz bunu izledik. Ben de gelirken işte radyoda dinledim. Dinlerken evet ben de dedim ki fon mağdurlarının sorunu çözüldü. Burada siyasi bir operasyon, doğru haklısınız. Ben de buna itiraz ediyorum. Siyasi bir operasyona dönmemesi gerekiyor. Operasyona dönerse bu bir siyasi mesele değil çünkü bu. Bu etik ahlaki bir durum ve ortada bir usulsüzlük var. Bu usulsüzlüğün üstünü kapatılıyor mu, kapatılmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı.

0: Çıktı
1: yapılıyor?
0: dedi ki hayır kardeşim kapatamayız. Kim olursa olsun ben partimden de gönderirim. Bunu tasfiye ediyorum dedi ve bunu açıklıkla söyledi.
2: Kapatamayız
1: ben
2: değil.
1: Ben burada
0: Aykunç seni
1: buraya
0: alayım.
1: Gel lütfen Kırım'a benim.
2: Ya adam.
1: Hatta
2: 25 yıldır partisini böyle şey gibi koruyarak
1: yani burada hatta
2: Recep Tayyip Erdoğan. Ben
1: eski başkan Ali Koç.

0: ettirecek Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Söylüyor zaten.
0: Ya da ülkeyi bunlara peşkeş mi çektirecek? Buna imkan var mı?
1: Yok tabii zaten
0: bitti
1: onu söyledi.
0: Bitti o zaman.
2: Peki.
0: Bunların hesabını verecekler bir defa.
2: Peki. Mehmet Bey izin verirseniz şimdi Aytun Çerkin de az önce Mehmet Metiner dedi ki ben burada söz hakkımı ona vereyim. Ben çünkü hiç futbol takip etmiyorum.
3: Bu arada
2: bazı şeyler var, yazışmalar var. WhatsApp yazışmaları.
3: Suçlama boyutuna baktığımızda eski MHK Başkanı ile ilgili mobbing, evrakta sahtecilik, diğer isimlerle ilgili de mobbing, evrakta sahtecilik vesaire. Yani şu anda
4: hepsiyle ilgili aynı suçlama var.
3: Hepsiyle ilgili aynı suçlama var. Yani şu anda biz bir yapı kuruldu mu kurulmadı mı bunu daha bilmiyoruz. Yani soruşturma derinleştiği zaman ortaya çıkacak. Ama buradan şunu anlıyoruz. Eğer bilirler, liglerin tescili
2: üzerine... Nasıl işin içinden çıkılacak? Çok karmaşık değil mi? Bahiste de aynı konu olmuştu ya. Geriye dönük işte bunlar değerlendirilir vesaire vesaire. Bazı işte kulüp başkanlarının...
1: Şöyle mesela şampiyon oldu diyelim 4 yıl Galatasaray. Dedi ki burada hata var ve tescil edilmedi. Şampiyonlarla yine gitmiş Avrupa'dan para almış.
3: Tabii tabii.
1: Şimdi, ya bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konudan çıkıyor. Bir Şampiyonlar Ligi Galatasaray'a demiş ki 80 milyon euro veriyorum sana demiş. Şimdi o 80 milyon euroyu geri tahsil etmek
2: yani
1: zorunda.
2: Şu an ortaya konan
1: çünkü
2: iddialar, bu kadar büyük bir boyuta gidecek gibi görünüyor
3: şöyle,
2: mu?
3: Tabii şimdi şöyle bugün mesela için. Hakem sınava giriyor.
2: Şu an henüz gözaltındalar bu boyutta mı yani?
3: Hakem sınava giriyor. Hakem sınava giriyor. Sınavda yaptığı soru kağıdı değiştiriliyor. 25 puan alıyor ve klasmana giremiyor. Kendi yarattığı hakem giriyor. Veya kendi istediği hakem giriyor. Şimdi bu hakem girdiği zaman ne oluyor? Hangi takımı tuttuğu, hangi yapıyı tuttuğu veya hangi kurumla hareket ettiğini bilmiyoruz. Bunlar derinlemesini yapılacak bir şeyle çıkacak.
2: Burada yazışmalarda da bu arada yani bir soru istedikleri, soruları bekledikleri, hakemlere sorulacak soruların verildiği iddiası şimdi, üzerine yani bu soruşturma dosyasına giren...
1: Çalıp militanların dağıtmasından ne farkı var bunun? Ben hiç farkı yok bence.
2: Şimdi...
1: Aynı şey.
2: Burada tabii...
1: Ya
2: henüz ispatlanmamış olduğunu
1: soru verecektin diyor adam.
2: FETÖ'de üniversite sınavlarında işte can yani geçmişte hiç olanlarda yani. Bir de o geriye dönük o insanları yenen hakları yenenlerin hakları yendi yani. İşte orada geriye dönük.
1: Onu söylüyorum.
5: Burada da bir süre
1: olmaz. Yani
2: öğrenciler onca insan
1: soru çalıp girdi, kazandı. Belki de şu anda soru çalıp girdi. Hala devletin bir kademesinde belki görevli. Hani tabii. Meslek ismi
2: vardır
1: vermeyin.
2: Mutlaka.
1: Şimdi buna karşı bir müdahale yaptın mı? Yapmadın.
2: Ölçülemedi ki orada bir sürüsü.
1: 2010 yılında KPSS soruları çalındı mesela.
3: Ya bu soruşturmada var kayıtları incelenecek. Yani anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
3: O odalara girilecek.
2: Ben şeyden dolayı ister istemez hemen de hüküm vermeyelim. Ama
1: verilmeyen fuar, verilmeyen sarı kart.
2: Bunca zamandır bu kadar dikkat çekilmesi bu zaten dertli olunan bir konu mu? Mesela ben de elbette bir haberci olarak spor takip ediyorum ama bu kadar hakemleri vesaireleri yaşanan gelişmelerin ardındaki ayrıntılara tıpkı Mehmet Bey gibi çok vakıf değilim. Bakıyorum burada Fenerbahçe eski başkan Ali Koç demiş ki benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe sesi de mi var? Duyalım peki. Bakalım. Hatta açıklamasını duyalım. Getirecekler şimdi. Sesleri de varmış yani. Kulüp başkanlarının bu konuda. Geliyor. Ne diyor?
6: Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.
7: Merkez Hakem Kurulu Başkanı ben çok başarısız buluyorum bence. Yani hakemlerden çok en başarısızı MHK Başkanı olarak görüyorum. Bütün atamalarım yani %90'ının yanlış olduğunu düşünüyorum.
8: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar indiriyorlar.
9: Bu MHK Başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta yani söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Bugün itibariyle inandığım şey de Federasyon Başkanımızla TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar.
2: Şimdi kulüp başkanları hepsi...
1: Türkiye'nin en büyük 3 takımı. Toplam taraftar sayısı işte 25'erden hesapla 70 milyon oluyor. Şimdi...

0: Hakemler hep tartışılır ya Can. Ya ama bunun ötesinde bir şey mi bu?
1: Üçü de diyor ki MHP başkanı.
2: O yüzden paranın, ya ben biraz burada yani bu takım meselesi değil. Bu paranın takımı olmaz konusuna geliyor. Çok ciddi bir finansmanın döndüğü. Ya futbolun kendisinde çok ciddi bir yani şey dönüyor. Yani kazandığınız şampiyonluktan elde ettiğiniz gelirler, dönen bütçeler vesaire o ayrı. Ya bir de yani maç başına, maçta verilen karar başına çok ciddi bir bahis tarafı var işin.
1: Tabii ya,
2: yani orada neler dönüp neler dönmedi. Yani benim aklıma direkt o geliyor ister istemez.
3: Bu adam gücü nereden alıyor? Hiç kimse müdahale edemiyor diyor. Bu güçler.
1: Yani onu atayan kim? TFF başkanı. Değil mi? Yani TFF başkanı.
0: Müdahale edilemeyen hangi, bir durum ne, var yani.
3: Hangi dönemde başkan da müdahale edemiyor diyor.
2: Ya burada, hangi dönemde atanmıştı?
4: Sonuçta şöyle burada bu 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'ın teknik direktörü bile bu hakem hatalarından muzdaripse sıkıntı var demek ki.
0: Hayır artık. Hakem hatası o yüzden sordum. Hakem hatalarından muzdariplik
3: zaten operasyon
0: her
3: yapılmaz.
0: Dönem sporda olan bazı hoşnutsuzluklar mı? Burada tıpkı bu soruşturmadaki gibi bir duruma işaret eden bir muzdariplik mi? Sana sorayım Aytunç. Yani buradaki yakınma, bu eleştiriler. Yani sporda her zaman teknik adamlara da çok eleştiri olur, hakemlere de çok eleştiri olur. Zor işler bunlar. Kimseyi tam anlamıyla mutlu edemiyorsunuz. O çerçevede eleştiriler mi bunlar? Yoksa başka sıra dışı bir durumu mu işaret eder?
4: Fenerbahçe ısrarla futbolun içinde bir yapı olduğunu uzun zamandır dile getiriyor. Yani Aziz Yıldırım döneminde de zaten dile getirilmişti. Sayın Ali Koç döneminde de dile getirilmişti. Ve bu yapıya müdahale edilmediği söyleniyordu. Ve bunun üzerinde de hakemler üzerinde de çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin ciddi eleştirileri vardı. Ve gelinen noktada şimdi Ferhat Gündoğdu'nun bu şekilde gözaltına alınması ve sorgulanması ve bundan sonraki süreç bakalım nereye götürecek. Ama denilen şu, büyük bir para dönüyor bu işte. Büyük bir rant var. Ve kulüplerin koyduğu büyük paralar var. Ve buna rağmen birileri de bu maçlara müdahale edebilecek hakem atamaları yapıyor.
0: Kim onlar?
4: İşte kim onlar onu da yapıyı çözecek olan ben değilim. Yani yargı, devlet. Şimdi bu böyle bir yapıdan bahsediliyor.
0: Yani her yerden bir şey çıkıyor. Ben anlayamıyorum yani nereye baksanız.
2: Serap Hanım yani sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Siz her söylediğinizde benim aklıma bir şey geliyor. Şimdi bunlara yani bunlar haberdar olduklarımız. Üzerine giden bir bakanlık var. Bir savcılık var, başsavcılık var. Az evvel dediniz ya sürekli şikayetler olurdu. Acaba eskiden vardı da üzerine gidilmedi
1: mi? Mesela Voleybol Federasyonu'nun
2: ben direkt bunu düşünüyorum. O zaman sorulan şaibe var mesela. Denilen dönemlerde neler vardı? Bugün üzerine gidildiği için mutlu ve memnunum açıkçası pek çok konuda. Hepsi yani bu.
0: Yani bugün bunlar yeni değil. Eskiden de vardı ama görülmüyordu. Açığa çıkarılmıyordu.
1: Hayır, doğru yönetilen yerler var. Bakın başarı da var. Voleybol Federasyonu ortada değil mi? 10 yıldır sistemli bir başarı var orada. Ve gelişen bir başarı var. Niye konuşmuyoruz? Çünkü hak eden orada. Hak eden gelmiş. Hak eden yapıyor. Hak eden yönetiyor. Voleybol Federasyonu Başkanı'na soru soruyorlar. Bu başarı sizin mi? Hayır diyor, bu başarı sadece benim değil diyor. Benden önceki federasyon başkanlarıyla başladı bu süreç diyor. Şimdi böyle bir liyakatla gelirse olabilir, olabiliyor. Ama yani ya şey memleketçilikle futbol yönetilmez. Kusura bakmasınlar yani. Hani bunu bir
0: sadece,
1: memleket...
0: Bunlar doğruysa sadece ama memleketçilik değil. Burada başka bir şekilde hak yeniyor dedin ya. Hak yeniyor işte yani.
1: Bir hakem değil mi? Memleketinden dolayı İngilizce bilmemesine rağmen 24 tane yabancı dil konuşan futbolcunun maçını yönetti. Türk yoktu maçta. Hepsi yabancıydı. Nasıl anlaştın sen bu futbolcularla?
4: Şimdi, yani şimdi bunu... Ferhat Gündoğdu 2021 ile 22 arası MHK başkanı. Baskılar geliyor ve yine yönetemiyorsun diye istifa ediyor. 2024'te tekrar getiriliyor.
0: Bu iki dönemde de yine ayrılan hakemler olduğu söyleniyor. Tabii. Çektirilen hakemler. onların bu durumdan yakındığı. Ama bir yandan da bunun aslında yenilenmeliyiz. Yeni hakemler olmalı. Gençlerden de faydalanmalıyız gibi bir anlayışla şimdi, da dile getirildiği
4: bakın, hakem
0: söyleniyor.
4: Hakem hatası her yerde olur. Burada bir sıkıntı yok. Buradaki esas mesele şu. Yargının çözmesi gereken bu iş bir organize bir iş mi? Bir yapı mı var ortada? Bu yapı futbolu nasıl yönetiyor? Futbol üzerinde nasıl bir tahakküm kurmuş? hakemler üzerinde nasıl bir tahakküm kurmuş?
0: Sen şimdi bunu bu yapı üzerine öyle çok şey söyleniyor ki zaman zaman caps'ler görüyorum. Zaman zaman biraz böyle hani ne denir ciddiye almayan yorumlarda. Böyle bir yapı var mı sence?
4: Ya Fenerbahçeliyim, var bana göre.
0: Var. Sizce var mı böyle bir yapı?
2: Ben de Fenerbahçeliyim ama objektif olmak adına yorumlar.
0: Genel kanaat ne acaba konuklarım arasında?
4: Ya Allah aşkına ya bu futbol tartışmasına dönmesin. Futbol yorumculuğu tartışmasına dönmesin. Yani bu şey değil ama gözümüzün...
0: Ama biraz ilişkili bir şey olur eğer öyleyse yani değil mi?
4: Hayır yani bu gözümüzün önünde birçok şey yaşandı. Son 5-10 yıldır neler yaşandığını görüyoruz zaten. Ayrıca 3 Temmuz 2011'den bu yana yapılan operasyonları da bu ülkede biliniyor zaten. Ve devamı geliyor, devamı var, devamı var, devamı var.
3: Ya daha önceden yüzden... de şeyleri tartışmadık mı? Futbolda şikeyi tartışmadık mı?
4: Evet. Evet.
1: Aynı, onun devamı zaten. Yani burada şike, şimdi bakın bir hakemi hak etmediği şekilde bir yere getiriyorsan o da şikedir
0: yani.
1: Yani
0: geri gelirsen Aytunç. Evet.
1: O da şikedir.
0: Bu arada Bülent Bey'e de dönelim, Ankara'ya uzakta. Bülent Bey, siz ne diyorsunuz bu iddialara? Yani hem şaşırıyoruz hem de bir yandan da yıllardır konuşulan bir konu üzerine geldiğini görüyoruz. Sizin bakışınız nedir?
5: Yani şikayet eski bir şikayet. Soruşturma bugün başlamış bir soruşturma değil. Ama bugüne denk geldi. Nasıl denk geldi onu bilemem. Hakem camiası, ben de futbolla ilgilenen birisiyim. Hı hı. Galatasaray takımı tutuyorum. Yani bir yapı var mı yok mu? Ben daha çok bir beceriksizlik ve bir liyakatsızlık olduğunu görüyorum. Yani soruşturmanın zaten kapsamına baktığınız zaman da hakemlerin işe alınmalarında, klasman atlamalarında sahtecilik yapıldığı, kayırmacılık yapıldığı ve hakemler görevlerini yaparken onlara mobbing uygulandığı iddiası var. Eğer bu mobbing bir takım lehine uygulandığı iddiası varsa tabii bunu delilleriyle birlikte ortaya konması lazım. Peki bunun yasa dışı bahis ya da yasal bahis de olabilir. Bahisle bir alakası var mı yok mu? Yine bunu savcılığın ortaya çıkarması lazım. Çünkü bütün kayıtlar savcılığın elindedir. O belgeler, masak raporları, bütün bunları ortaya çıkaracaktır. Ama futbol kamuoyu açısından yani mevcut Merkez Hakem Komite Kurulu Başkanı ve kurulun Türkiye'de futbolu iyi yönetmediği çok net bir şekilde hep söyleniyor. Türkiye'de futbol zaten uzun süredir aslında iyi yönetilmiyor. Sanırım demin Can Özçelik söyledi. Yani Türkiye Voleybol Federasyonu ile ilgili niye hiçbir iddia gündeme gelmiyor? Orada daha işinin ehli olan, işini düzgün yapan bir başkan var ve o
0: burada ekonomik büyüklüğün etkisi mi var? Ona da vurgu yaptı ya Bülent Bey, biraz da herhalde değil mi?
1: Ama orada da bir ekonomik büyüklük var.
0: Yani hani futbolla kıyaslayınca da.
1: Yani futbolla kıyaslayınca yok ama yani orada da bir ekonomik büyüklük var yani.
5: Şöyle ben şunu söylüyorum. Yani oradaki bu düzenli yönetim, eğil yönetim başarıya da yansıyor. Evet. Futboldaki düzensiz ve eğil olmayan yönetim de başarısızlığa neden oluyor. Hı hı. İşte Türk futbol takımının durumu ortada. Türk futbol takımlarının Avrupa'daki durumu ortada. Bu bütün bence bütün şeyi gösteriyor. Demek ki yani voleybolda biz basketbolda, voleybolda bir yerden bir yere gelebiliyorsak, bir şeyleri doğru yapınca bir yerlere gelebiliyorsak, eğer futbolda gelemiyorsak, bu kadar da büyük paraların döndüğü bir sektör. Yani çok ciddi rakamlar
0: yani
5: yatırılıyor
0: buraya. Yani işin ehli tarafından yapılıyorsa, layığıyla, kaç sahibi insanlar tarafından yapılıyorsa, onun karşılığını da burada görüyoruz diyorsunuz
5: evet.
0: Bu örneklerde.
5: Biz şöyle, Serap Hanım, her hafta futbol izliyoruz. Oradaki hakemlerin bazılarını, hani burada isim vermeyelim. Yani diyorsun ki ya bu adam nasıl hakem yapılır? Bu adama nasıl derbi maçı verilir? Her hafta, yani Türkiye'deki bütün derbi maçlarında neredeyse aynı adama veriyorlar. Ya nasıl verilir? Bu adam nasıl korunur diyorsunuz? Şimdi bu soruşturma sonucunda şunu görüyorsunuz. Evet, birileri bu adamı koruyor. Zaten hani biz seyrederken de anlıyoruz da. Ama yapı varsa evet böyle bir yapı var. Fakat o hakem bütün takımların aleyhine düdük çalıyor yalnız. Çünkü beceriksiz. Çünkü işi yani işi ehli olan bu işte gerçekten liyakatiyle, becerisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, çalışkanlığıyla oralara gelmemiş. Birileri onu getirmiş.
4: Ferhat
5: Gündoğdu'yu, ama o kişi onunla başarısız.
4: Bülent Ücretürk'ün dediği Ferhat Gündoğdu'yu kim koruyor? Bak mesele bu.
1: Evet, mesele o.
4: Ve bu kişinin burada bu kadar kalmasını kim sağlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklama yapmalı. Yani bu konularla ilgili. Çünkü uzun zamandır futbolun payda

0: Arkadaşları dediğimiz yöneticileri, kulüpler, MHK başkanı ile ilgili. Ha?
1: Açıklama yaptı ama konuya
0: değinmedi. Evet, açıklama yaptı, tamam, genel geçer o değil. Ama bu PUŞİ ile ilgili uzun zamandır böyle bir soru işareti var. Ve ciddi bir şekilde ısrarla ve özellikle Fenerbahçe yapı diyor. Yani biz şimdi şu sorunun yanıtını aramalıyız. Futbolda şike var diyen Fethullahçılarla bu yapının ortak kümesi var mı? Önümüzdeki dönemde aslında aranması gereken sorulardan biri bu.
2: Ne dersiniz yani, Bülent Bey? Yani gerçekten böyle biri tarafından korunuyor mu Ferhat Gündoğdu? Korunuyor muydu sizce de? Yani böyle bir sorunun yani, cevabı mı aranmalı yani?
3: Şöyle yani, ben tabii sonuçta bir hukukçuyum. Masumiyet karinesi var. Ferhat Gündoğdu'yla doğrudan Fethullahçı çetenin futbol içerisindeki yapılanması ve futbolda o çetenin futbol üzerinden yapmaya çalıştığı şeyler üzerinde bir paralellik bağlantı kurmayı elimde bir şey olmadan yorum yoluyla da olsa yapamam.
2: Ha, tabii, tabii.
3: Ama Fethullahçı çetenin futbol üzerinde yapmaya çalıştıklarını hepsini zaten Türkiye kendisi gördü. Yani o çetenin Türkiye'de egemen olmaya çalışmadığı herhangi bir yer kalmamıştı zaten. En sonunda futbola da el attılar. Orada da varlıklarını gösterdiler. Ve şimdi de zaten o yapılanların teker teker ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu dönemle o dönem arasında bir paralellik doğrusu kurabilecek bilgi ve elimde o doneler
2: evet,
3: yok. Yani.
2: Devam eden bir soruşturma. Hatta bazı işte buradaki gibi WhatsApp yazışmaları dosyaya giren paylaşılıyor. Bir liste gönderilmiş. Mesela WhatsApp bu arada hukuki olarak da bu yazışmalar delil midir, değil midir hep konuşuruz ya. Burada bir de diyor ki bakıyorum diyor listeye. Dört isim vermiş burada. O isimleri söylemesek de olur. Bu dörtlüyü çıkartalım diyor. Nereden çıkarıyorlar? Ne demek bu yazışma? Ne anlamalıyız biz bu yazışmadan? Siz Aytunçay'ın öncesini sonrasını biliyor muyuz? Bu
0: yok,
2: oradaki yazışmalardan
0: yani
2: biri.
0: Hepsi incelenecek. Yani çok yakın olduğumuz şeyler değil.
2: Var katılımı yani diyor. Değil mi üst tarafta? 6-7 Ocak 2025. Hı-hı. Evet, varla ilgili bir liste var. Buradan bu dörtlüyü çıkaralım diyor. Bu, ya konuyu dağıtmak istemiyorum ama Bülent Bey, bu
4: ya
2: yazışmalar
4: maça çıkaralım diyordur. Efendim? Ya da listeden çıkarın diyordur.
2: Listeden
4: ya maça
2: çıkar diyor. Tabii
4: ya maça
2: yani
4: çıkaralım,
2: liste tam olarak
4: bu dörtlü
2: ne
4: çıksın maça diyor. Ya da o listeden çıksın diyor.
2: Bunlar bu tür yazışmalar çok da dağıtmak istemiyorum ama merak ediyorum çünkü zaman zaman gündeme geliyor. Delil olarak kabul edilir, kabul edilmez bazı belgeler, bulgular delil değildir. Mesela bunlar nasıl bir dayanak oluşturuyor soruşturmaya Bülent Bey?
3: Yani WhatsApp kayıtları ceza soruşturmasında her zaman delildir. Hukuk aha, yargılamalarında delil başlangıcıdır ama ceza yargılamasında delildir. Yani burada sanırım VAR hakemlerinin atanmasında 4 kişiyi oradan çıkarıyor. Bu tabii aslında Merkez Hakem Kurulu şunu söylüyordu. Biz işte otomatik sistemle atama yapıyoruz. Kesinlikle kendimiz müdahale etmiyoruz diyordu. Ama demek ki müdahale ediliyormuş. Yani bu yazışmalardan bu çıkıyor ortaya. Ha bu bir suç soruşturmasını gerektirir mi gerektirmez mi ayrı bir tartışma ama en hafif tabiriyle bir disiplin soruşturmasını gerektiren bir eylem. Ama Merkez Hakem Kurulu futbol içerisinde yaratılmış bir canavara dönüştürüldü. Bu canavarın yaratılmasında aslında yine bu düzenden şikayet eden futbol kulüplerinin kendilerinin büyük bir katkısı var. Çünkü mevcut futbol federasyonuna da baktığınız başkanına da baktığınız zaman, futbol federasyonunun yönetim tarzına baktığınız zaman, ya bu ülke 86 milyonluk bir ülke, gerçekten spor alanında, futbol alanında çok yetişmiş, liyakatlı, çok düzgün kadrolar var. Bu kadar kadronun olduğu bir ülkede futbolun bu ehil olmayan insanlar tarafından yönetilmesini de ben bir türlü kabul etmiyorum yani.
2: Bu arada başka bir yazışmada da diyor ki Ferdi, yine bu soruşturmada geçenlerden biri Ali Ferdi Karadoruk'un yazışmasıymış bu. Diyor ki senin sınavları ne zaman bitiyor? Boğaziçi'nde okuyorsun. Tek derdim seni hakemlikte ülkenin bir numarası yapmak. Başka derdim yok diyor. Bu da işte bahsettiğiniz yani hakemlere, bu sınavlara ya da görevlendirmelere nasıl etki edildiğine ilişkin bir delil olarak yine bu şeye girmiş. Bülent Bey tamamlamış mıydınız? Ben oradan hemen Mehmet Müftüoğlu'na geçmek istiyorum. Aytuş sen de geçebilirsin.
3: Yani
2: buyurun.
3: Futbolla ilgili tamamladım ama demin orada yeni partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir takım şeyler söyledin. Onlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
2: Buyurun.
3: O da şu, bakın buradaki fon yolsuzluğundaki konunun geliş şekli, oluş şekliyle bir yargı soruşturmasında soruşturmanın usulü

0: hükümlerine uyulmadan tutuklama bir tedbir olmasına rağmen, istisna bir hüküm olmasına rağmen derhal tutuklama tedbirine başvurulması aslında eleştiri konusuydu. Yoksa biz elbette ki haklarında çok net deliller olan belediye başkanları ile ilgili zaten parti içi disiplin hükümlerini zaten uyguladık, uyguluyoruz da bunda hiçbir tereddüt yok. Ama siz henüz masumiyet karinesi gereği hakkındaki sadece şüphe olan kişilerle ilgili derhal disiplin hükümlerini uygulamak masumiyet karinesine aykırıdır. Bir de şöyle söyleyeyim, bakın Türkiye'de maalesef yargı muhalifler söz konusu olunca hukuk sistemini, uygulamış olduğu usul sistemini değiştiriyor. Bakın ben size iki tane örnek vereyim. Manisa İl Başkanımız İlksen Hanım, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner. Bakın hukukçu olmaya gerek yok. Alın onların ifadeleri üzerinden, kendilerine sorulan sorular üzerinden bir sorgulayın. Ya diyeceksiniz ki burada neyi sorguluyorlar? Bu insanlar neyle suçlanıyorlar? Suçlandıkları somut bir şey yok. Ama bu insanlar aylardır tutuklu. Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa herkes soruşturulsun. Herkes hakkında iddia varsa herkes gitsin bunun hesabını versin. Ama bundan dolayı eğer siz hukuk sistemini, yargı sistemini, muhalifleri ezme, sindirme, baskılama aracı olarak kullanıyorsanız, biraz sonra belki belediyeler konusu gündeme geldiğinde tekrar konuşacağız bu konuyu. Evet. O zaman buna karşı çıkarız tabii ki. Bakın Deniz Göktaş, Deniz Göktaş'ı 85 gün içeride tuttunuz. Bir komedyen, yani bir sanat icra eden birisi. Onun söylediklerinden suç çıkardınız, susturmaya çalıştınız ve 85 gün bir gencecik çocuğu içeride tuttunuz. Evet. Bunu eleştirmeyecek miyiz? Yani bir de Sayın Müftüoğlu bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Birleşmiş Milletler'deki konuşması, oradaki performansı nedeniyle burada başlayan bu soruşturma hiç alakası yok. Bu olay 2021'de başlamış. 2025'te Maliye Bakanı ve SPK Başkanı bu durumu fark etmişler. Savcılık bunu fark etmiş. Ama ben de Merve Hanım'a katılmıyorum. Yani bunun zamanlaması, ya siz müdahale etmediğiniz için binlerce insan bu sisteme girdi ve mağdur oldu. Yani bu işin zamanlaması mı olur? Devlet böyle mi bakar? Bakmamalı, bakamaz. Eğer devletin önüne, yargı makamlarının önüne, idari makamların önüne bir usulsüzlük geliyorsa onların görevi buna derhal müdahale edip gereğini yapmaktır. Gereğini yapmayanlar bu işin sorumlusudur. Hukuk sistemi böyle çalışır. Siyaset kurumunda da bu böyledir, hukukta da böyledir.
1: Peki, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Size ben aslında bu şeyi sordum. Hakemle ilgili sizin görüşünüzü siz değerlendirmediniz. Yani fark ettim ki herkeste...
2: Burada bir organize bir şey var yani. Bu kadar zaman içerisinde herkesin şikayet etmesine rağmen hala orada yani adeta Ali Kıran Başkesen gibi her türlü şeye rağmen orada durabildilerse demek ki bir sorun var. Ben bu operasyonun daha da derinleşeceğini, hatta federasyona kadar da uzanabilir diye düşünüyorum. Yani orada eğer bir bağlantı varsa bunlar ortaya çıkacaktır. Ama sadece mesela bugün Adalet Bakanı'nın açıklamasını da dikkat çekmek istiyorum. Temiz futboldan bahsediyor. Yani biz sporu hani örnek olarak aldığımız bir organizasyon, sporun işte kardeşliğin, işte orada sevginin, hoşgörünün, işte dürüstlüğün
1: hakim olması lazım.
2: Hakim
1: elbette
2: olması gereken bir ortam olması gerekirken, ya yani sürekli farklı şeylerle anılan bir suç alanı haline geldi. Ya da suç işleme alanı haline geldi. Bu doğru bir şey değil. Nihayetinde bunların bir şekilde buna neşter vurması gerekiyordu. Evet, bugün itibariyle neşter vuruldu. Sadece futbolda değil, bence başka alanlarda da önümüzdeki günlerde operasyonların devam edeceğini düşünüyorum. Birçok alan aslında buna benzer şeylerle karşı karşıya kalmış durumda. Mesela hani dizilerle ilgili söyleniyor. İşte ne bileyim medyada bir takım kişilerle ilgili ifade ediliyor. Bunların da bence soruşturulması...
3: Fon meselesinde.
2: Efendim?
3: Fon meselesinde.
2: Sadece fon meselesi değil.
1: Herhalde yani... siz kurtlar...

0: vadisi, diğer konuları mı kastediyorsunuz bizler derken?
1: Fon meselesiyle bağlantılı da olabilir ama diğer konularla ilgili de herkesin yani dürüstlük ilke olmalı. Yani herkes için dürüstlük ilke olmalı, ahlak ilke olmalı. Yani biz toplum olarak...
0: Ya sadece başka biri görüyor diye değil işte, hani vardır ya, evet. O. Yani kendi kendinize zaten bir şeyi, yani kötüyse ve yanlışsa yapmamalısınız. Burada ne kadar çok aşınma var gerçekten. Yani, çok ciddi bir aşınma var, çok ciddi bir dejenerasyon var toplumda.
1: İnanın bu son dönemlere bak, tabii... belki de önceden oluyordu, bu kadar kamuoyuna yansımadığı için bilmiyorduk ama... Şimdi kamuoyuna yansıyan şeyleri gördükçe, ya biz ne ara bu hale geldik diye herkes birbirine soruyor. Ama kendimizi sorgulamıyoruz. Niye böyle olduk? Niçin bu haldeyiz?
0: Mehmet Bey, toplumda kıymetli değerler daha çok maddiyatla ilişkili olunca, yani saygı gören, insanların çocuklarına verdiği nasihatta bile, yani sizin verdiğiniz değer manevi değerler mi, maddi değerler üzerine mi inşa ediyorsunuz? Öyle olunca işte ne yazık ki bu yavaş yavaş aşınıyor ve dejenere oluyor. Yani bunu gerçekten
1: ama buna niyetli bir dur
0: görüyoruz.
1: Denmeliydi. İşte bugün bunlara dur deniyor. Dur diyen birileri çıktı. Bunları temizlemeye çalışıyor. İyi ki birileri çıktı. Bunları temizliyor. Ben şu an devletin o böyle ortak çalışma ruhuyla yapılıyor bu. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, işte bazı bakanlıkların bir arada araya da ortak çalışma ortaya koymaları, işte bu tür şeylerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor.
0: Devamlı yoksa, gelmemesi için tabii onun da şeyi...
1: Yoksa
0: yani,
1: biri operasyon yapıyor, diğeri kolluyor durumuna düşülüyor. Bu da yanlış bir şey.
2: Evet. Bu form meselesinde tamamen öyle gözüktü zaten. Yani bir
3: ben
2: yıl
3: bu söz
2: önceden,
3: hakkından iki dakikasını bir, kullanabilir miyim?
0: Tabii kullanın, buyurun.
3: Bir yıl yoldaşıma vermiştim yarısını.
4: Ben şu hakemlerle ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Biraz önce hani ben 3 Temmuz'la bu dönem arasında bir bağ değil ama bu bir kesişim noktası var mı bu sürecin? Kriptolar var mı? Hala bir takım yapıyı organize etmek isteyen kuvvetler var mı? Bunu anlatmaya çalıştım. Ferhat Gündoğdu'nun Fethullahçı mı değil mi veya öyle bir şeye girmem
0: öyle bir
4: zaten.
0: Şey, ama yanlış anlaşılma olmasın diyorsun.
2: Nihat Özdemir'in TFF başkanlığı döneminde de MHK başkanı. Aradan iki federasyon başkanı değişiyor. İşte yeni federasyon başkanı gelince yine MHK başkanı. Yani ne var şimdi bu? Burada, Ferhat Gündoğdu'da ne var acaba?
4: Burada şöyle bir şey var.
2: Ne var acaba?
4: Mesela futbolda bu işi takip edenler şunu söylüyorlar. Hem federasyon başkanları özelinde veya federasyon yönetimleri üzerinde veya federasyonda etkili olanların diyelim. İki, bazı kulüp başkanlarının hakem camiasında bir güç yaratma çabası olduğuna dair iddialar var. Tamam mı? Ve burada Ferhat Gündoğdu'yu da kuvvetle destekleyen bir takım isimler olduğu konuşuluyor.
2: Yani o yüzden şimdi, söyledim. Yani Nihat Özdemir döneminde de MHK başkanı, şimdi de. Yani şimdi, ne özelliği var bu ki aslında, herkes eleştiriyor. Şimdi
1: ben kişiler üzerinde durmuyorum ama bu meselenin bir şekilde FETÖ bağlantısının çıkacağını tahmin ediyorum.
0: Öyle mi?
1: Ben öyle tahmin ediyorum. Özellikle Mali Polis bugün VAR odasındaki kayıtları aldı, inceleyecek. Bu inceleme sonucunda farklı neticelere ulaşılır diye.
2: Ya bir Google yap, bir Google yapsanız zaten görürsünüz her şeyi. Allah aşkına yani.
5: Şimdi bir şey olmuştu.
0: Öyle mi? Zaten telefonu da vermiş bu arada MHK başkanı.
2: Not bir konu okusunlar işte bugün, yani yazdık.
5: Bu hakem konusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında daha önceden var mıydı böyle bir pozisyon, bilenler beni uyarsın da, Ağustos'ta zannedersen bir atama gerçekleşti yurt dışından. MHK elit hakem direktörü Anthony Taylor isimli birisi, bir İngiliz hakem, Türkiye'de bir pozisyonda. Bayağı böyle MHK'nın içerisinde değil, MHK başkanı falan değil ama dışarıdan maçlarla ilgili uzunca bir süredir gözlemleri oluyor. Böyle arada bir gözüm denk geliyordu. Şimdi bir izleyici hatırlatınca fark ettim. Çok aslında geniş de yetkileri var ve federasyon tarafından atanan bir isim. Benim bildiğim daha öncesinde böyle bir pozisyon yoktu. Oradan çok farklı bir gözle hakemlerin ne yaptığı her maçta, maç maç, dakika dakika izleniyordu. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bazı şeyler böyle çat diye de iki olay, üç olayla olmuyor. Bir birikim gerekiyor. Burada bir hani şüpheli bir durum var diyebilmek için. O şüpheli durumu da konunun uzmanlarına da ihtiyaç var. Mesela yani işte

0: Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda böyle kendi kendine bir eyleme geçmesi de çok da kolay bir durum değil. Maçlarla ilgili şikayetler de CİMER'e yazılıyorsa bile yüzlerce, binlerce vardır. Her taraftar kendi açısından bir şey yazıyordur. Oradan doğru. Hani gerçekten değerli veriyi çerden çöpten ayıklamak da zor bir konu. Ama ben burada anlıyorum ki MHK ile ilgili eleştiriler en azından son dönemde, hakkını vereyim. Şimdi bu konu biraz böyle üst üste birikince TFF ciddiye almış ve açtığı o elit hakem direktörü pozisyonunun hiç de öyle hafife alınabilir bir durumu yok ve yetkileri de sağlam bildiğim kadarıyla. Yani burada bir savcılığa yazı yazılmış mıdır, TFF'ye bir rapor verilmiş midir, suç duyurusunda bulunma süreci nasıl işlemiştir bilemiyorum ama buradaki durum kayıt altına alınmış, böyle yani savcılık kendi kendine de yapmış diyemem ama mevcut da Akın Gürlek'le beraber Adalet Bakanlığı'nın şunu yaptığını görüyoruz. Belli bir yer, farklı farklı yerlerde farklı farklı şikayetler oluyordu. Futbolda oluyor, işte ne bileyim hal meselesi örneğin ya da işte çiftçilerin bir durumu falan, farklı farklı yerlerde. Sadece o alanları şey hale getiriyor, yani mekanizmayı işleten ve kurumlarla dosya alışverişini yoğun yapan ve üzerine giden, cesaret edebilen bir durumu var. Burada da federasyonun sadece izlediğini düşünmüyorum. Evet, belli bir yere kadar şikayetler birikmiş ama bir yerden sonra sanki buraya bir şey yapalım, bir uzman getirelim demişler en azından en başında.
1: Mehmet Bey buyurun. Ben iki dakika söz istiyorum dediniz.
2: Yani
1: buyurun.
2: Burada konuştuğumuz her şey aynı zamanda büyük bir sorumluluk duygusuyla yapılıyor. Çünkü her bir sözün hem doğru anlaşılması gerekiyor hem de toplumu teskin etmesi gerekiyor. Ama yani biz ideolojik saygılarla böyle izleyen, dinleyen, saygı duyuyorum ama niye söylediğimiz şeyleri doğru anlamadan ziyade illa da çarpıtarak.
1: Burada kullandığınız bir ifadeye mi bir?
2: Yani genelde bu ekranlarda ya bin düşünüp bir konuşuyoruz, buna rağmen hiç aklımızın kenarından, ucundan, kıyısından geçmeyen sözleri sanki söylüyormuşuz algısı üzerinden operasyon çekiliyor. Bu da ayrı bir ahlaki garabet yani. Bakınız mesela hassas bir süreçten geçiyoruz dedik. Birileri hemen bak bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ya üstünü örtmeye çalıştığımız bir şeyin soruşturmasını açar mıyız ya? Adalet Bakanı bizim iktidar partimizin Adalet Bakanı, iktidarımızın Adalet Bakanı yani. Soruşturma açıyoruz. Sen Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımızın bilge lideri çok kesin keskin cümlelerle sonuna kadar gidileceğini söylüyor. Bir şeyin üstünün örtüldüğü yok. Ama burada aynı zamanda diyoruz ki bakınız vatandaşlarımız müşteri olsunlar, mağduriyetler giderilecek. İki, burada suç ve suçluyla mücadele konusunda sonuna kadar gidilecek, kimsenin şeyine bakılmayacak. Buna rağmen Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Bir anda yürüttüğümüz bir süreç var. Bir anda Türkiye yüzyılının inşa süreci var. Ekim'le birlikte meclis açıldığında başka konular gündeme gelecek. Türkiye'nin enerjisinin içeride yanlış yerlere akmamasını sağlamamız lazım. Aynı zamanda siyasete de bir operasyon çekmek isteyenler var. Siyaset itibarsızlaştırıldığı andan itibaren, istersen bu yeni parti üzerinden olsun, ister CHP, ister AK Parti, ister MHP üzerinden. Bu sefer siyaset dışı arayışlar. Şimdi yani şunu söylemeye çalışıyoruz, hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes diline dikkat etsin derken kastettiğim şey bu şu. Her şeyi kendi mecrasında konuşalım, ilkesel bazda konuşalım. Diyelim ki ortada bir suç var ve suçlu var. Bunun partisine bakmayalım. AK Partili mi, Yeni Partili mi, MHP'li mi? İşte ona bakmayalım. Onun partisi üzerinden bütün partileri ve hatta partisini ilzam edecek cümleler kurmayalım. Suçla ve suçluyla mücadele edelim. Bunu söylüyoruz ama birileri gene işte bak hassas bir süreçten geçiliyor diyerek bir şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar ha. Ya üstünü örtmeye çalışsa kendi iktidarımızda bu soruşturmayı açar mıyız ya? Açmasaydık kim bize ne yapabilirdi yani? Ha şimdi bunu söyledim ya. Yargıyı da. Yani bir anda yargı siyasallaştı diyorlar. Bakınız yargıya da haksızlık yapmayalım. Bir anda da yargı nedense siyasal iktidarımızın emrinde olan yargı nedense siyasal iktidarımıza şu ve bu şekilde yandaşlık yapanlar operasyon çekiyor. Ya böyle bir şey olur mu? İki iddia birbiriyle çelişik durum.

0: anlamda. Yargı muhalefeti dizayn aracı olarak kullanılamaz. Yargı muhalefete karşı bir sopa olarak kullanılamaz. Böyle bir yargı sistemi zaten inandırıcılığını yitirir. Onun için ben rica ediyorum, bir suç ve suçluyla münhasıran, mücadele eden bir ilkesel bakış açısı. Hiç kimse kendi suçlusuna sahip çıkmasın, üstüne gitsin, sonuna kadar gitsin. İki, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmayalım. Siyasetçileri peki, topyekun itibarsızlaştırmayalım. Buradan başka bir sonuç devşirmeye çalışan güç odaklarının varlığını da dikkate alalım. İki, diyorum ki Türkiye büyük bir değişim dönüşüm geçirecek. Bu bir arınmadır. Bu bir boyutudur. Yeni Türkiye üzerinin inşa sürecinin bir boyutu da budur. Arınarak, kendini yenileyerek yeni bir Türkiye inşa edilecektir. Bunu da yine siyasetçiler yapacaktır. Şimdi bir konuyu birbirimize karşı şey yaparsak olmaz. O zaman der ki yeni partinin de filan, ya işi parti tartışmasına, siyaset siyasetçi i̇şte tartışmasına dönüştürürsek
1: bu yıllardır bu
0: doğru olmaz.
1: Ki Mehmet Bey,
0: yapmamak lazım.
1: Kaçınılmaz bir şekilde
0: bu ekranlarda hep şunu söyledik. Bakınız.
1: Reklama gideceğim, hızlıca ne olursa.
0: Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı çok çok gereklidir. Suç ve suçluyu hiçbir şekilde himaye etmemek önemlidir. Ki Cumhurbaşkanımızın yaptığı budur. Sayın Bahçeli'nin yaptığı budur. Partisine bakmadan bakın. Sayın Bahçeli kendi parti milletvekillerini bile kapı önüne bırakmıştır. Yani bunu söylemek, efendim filan parti niye bunu yapmadı, yapmıyor diye bir suçlama biçiminde anlaşılmamalı. Ama peki, işi işte Fatma Hanım'ın partideki konumu üzerinden AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza, siyasi hareketimize yönelik bir şeye dönüştürürlerse, yani bu yanlış bir yöntemdir. Bugün Sayın Bahçeli'nin dikkat ettiği husus da budur.
1: Peki.
0: Hiç kimsenin partisine bakmadan suç ve suçluyla mücadele konusunda ortak bir ilkesel duyarlılık geliştirmemiz gerekiyor.
1: Peki. Bugün bu arada bazı belediye transferleri oldu ayrıca. Şimdi o konuya geçeceğiz ama önce bir reklam diyelim. Reklamın ardından devam edecek olaylar ve görüşler.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Reklamdan hemen önce söyledim. Biraz da belediyelerdeki durumu konuşacağız. Biraz da aslında hani 2028'de olsa da belki hani ne zaman olur diye üzerine konuştuğumuz seçime doğru giderken bu siyasetteki dengeleri. Şimdi bugün bu ekonomiyle ilgili kısmı konuştuk. Fonla ilgili toplantının ardından geliştirilmiş il başkanları toplantısında rozetler takıldı ve 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye. CHP Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, Antalya Elmalı Belediyesi, Erzurum Şenkaya Belediyesi, bunlar CHP belediyeleri. Hatta evet burada var, hemen buraya da geçeyim. Balıkesir, CHP'nin Balıkesir Marmara Belediye Başkanı geçti. Yeniden Refah'tan da Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Yeniden Refah Türkoğlu Belediyesi, Elazığ Yeniden Refah Palu Belediyesi geçti. Başkanları tabii ki. İYİ Parti'den de Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı bugün AK Parti'ye geçti ve rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Şimdi böyle olunca yeni partili Bülent Bey, ben Ankara'ya burada Ankara'ya sözü vererek başlayayım. Bülent Bey, şimdi bu geçişlerde o kadar çok şey oldu ki, yani burada tabii süren soruşturmalar var. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi tabii tutuklamalar, buradaki içerideki dengelerin değiştirilmesine eleştiri getiriyor. Yani haklı eleştiriler de var burada elbette. Bir yandan da yeni partili demeyeyim de CHP'li isimler dahi karşı taraf için oy kullanıyor. Orada da acayip bir durum var. Bugünkü bu 9 belediyeye ne diyorsunuz bu geçişlere? Nasıl oluyor? Sizin yorumunuz nedir?
2: Şimdi bir önceki dilimde Sayın Metiner kapanışı yaparken siyaseti itibarsızlaştırmamak ve kirletmemek gerekir. Toplumun, vatandaşın siyasete olan güvenini kaybettirmemek gerekir. Çünkü vatandaş siyasette ve siyasetçi olan güvenini kaybettiğinde umudu başka yerlerde arar, başka yönelimlere gider. Dedi, evet. Bu da ülkenin geleceği açısından, ülkenin demokrasi açısından çok tehlikeli bir şeydir. Ama maalesef bu son dönemde olan bitenlere baktığınız zaman Türkiye'de siyaset çok kirlendi. Ve maalesef bunu siyasetçilerin kendileri, bizatihi kendileri tarafından yapılıyor. Şimdi bu belediye transferlerinin neden yapıldığı, nasıl yapıldığı çok açık. Bakın, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3-4 Kasım 2023 tarihinde yapmış olduğu kurultayı 3-5 tane delegenin, kaç tane olduğunu bilmiyorum ama 3-5 tane delegenin işte bir takım vaatlerle oyunu değiştirmesi nedeniyle mutlak mutlan hükümlerini uygulayarak, onlar hakkında ceza davaları açarak şeyi iptal ettirdiniz. Kurultayı iptal ettirdiniz. Peki Üsküdar'da, Adalar'da, işte diğer belediyelerde olanlara baktığımızda, yani baskı var, menfaat vaadi var, her türlü şey var. Peki bu burada irade sakata uğramıyor mu? Evet, irade sakata uğruyor. Yani bu kadar belediyenin iktidar partisine geçmesinin altında yatan son dönemde yapılan belediye operasyonları. Yani bunun çok açık. Vatandaş zaten bunu böyle algılıyor. Yoksa vatandaş bu her ne kadar o belediye başkanları biz iktidar partisinde daha rahat hizmet edeceğiz halkımıza diyerek geçiyorlarsa da aslında altında yatan temel şey haklarında herhangi bir suç soruşturması yapılmaması, haklarında bir takım tedbirlere başvurulmaması. Bunun böyle olduğu çok net bir şekilde ortada. Yani yoksa Türkiye'nin hiçbir döneminde olmamış kadar bu kadar belediye iktidar partisine geçer mi? Geçmemesi lazım, öyle değil mi? Yani normalde baktığınızda bunun böyle olmaması lazım. Yani hadi Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında ideolojik anlamda bir takım yakınlaşmalar, bir takım bakış açılarında, iş yapma tarzlarında aynı siyasi gelenekten gelmeleri nedeniyle buradaki transferi anlayabilirsiniz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı yapan, orada seçilen sol sosyal demokrat vatandaşların oyunu almış bir kişinin gelip AK Parti'ye geçmesi kabul edilebilir bir şey mi? Ya da yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği, milletvekilliği yapmış ama şimdi belediye başkanı olan birisinin kalkıp düne kadar AK Parti ile ilgili, AK Parti yöneticileriyle ilgili söylediği sözler hala o tutanaklarda varken transfer olması normal bir şey mi? Bunlar normal değil. Normalleştiremeyiz. Bunun olmasının temel sebebi Türkiye'de son yıllarda belediyeler üzerinde yürütülen operasyonların bazı belediye başkanlarının sırf cezaevine girmemek için, sırf haklarında bir soruşturma açılmaması için bu tür bir yolu seçtikleri çok net bir şekilde ortada. Eğer bunun böyle olmadığını iddia eden varsa bunu kanıtlarıyla beraber ortaya koyması lazım. Ama bizim cenahtan baktığınız zaman bu çok net bir şekilde görülüyor. Zaten buna direnenlerin de haklarında işte bir takım soyut iddialarla nasıl cezaevine gönderildikleri ve nasıl orada yıllarca tutulup iddianamesiz bir şekilde tutuldukları çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla ben buradaki bu transferleri siyaseti kirleten bir uygulama olarak görüyorum. Bunun komplikasyonlarını Türkiye ileriki dönemlerde yaşayacaktır. Bu dönemler elbette gelip geçecektir. Hiçbir iktidar sonsuza kadar kalıcı olmaz. Mutlaka Türkiye buraları aşacaktır, değişecektir. Bu iktidar gidecektir, başka iktidarlar gelecektir. Ama bugünlerin tarihi mutlaka yazılacaktır. Türk siyasi tarihine de yazılacaktır. Ve eğer bu yapılanları normalleştirirsek, normal görmeye başlarsak, siyaset içindeki sanki futbol takımında birisi bir tarafa transfer oluyormuş gibi normalleştirirsek, o zaman siyaseti, siyasetçiyi, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmış oluruz. Bu vatandaşın bir süre sonra seçimlere gitmemeyi, sandığa gitmemeyi, sandığı önemsememesini getirir. Oysa Türkiye'de bakın Avrupa'ya bile baktığınızda seçimlere katılım oranı Avrupa'nın en yüksek ülkesiyiz biz. Bu neden? Çünkü bizim siyasete, siyasetçiye olan bir güvenimiz var ve Türkiye'de olabilecek demokratik atılımların, ekonomik atılımların birçok şeyin siyaset kurumu tarafından yapılacağına dair bir inancımızın olmasından dolayı, hala seçimlere olan inancımızdan dolayı, seçim yoluyla Türkiye'de bir şeylerin değişebileceğine olan inancımızdan dolayı. Şimdi yıllarca siz bir takım bir bölgedeki belediyeleri kayyumlar eliyle yönettirin. Neredeyse 2016'dan bugüne kadar birçok belediye kayyum tarafından yönetildi. Şimdi onu kalıcı hale getirdiniz. Mesela onunla ilgili bir yasal değişiklik hala yapılmadı. Hala işte Sayın Bahçeli'nin söylemesine rağmen bir takım belediyeler, bunun içinde CHP'li belediyeler de var, hala kayyum tarafından yönetiliyor. Ama o böyle normalleştirildi. Bugün de farklı bir yöntem uygulanıyor. Burada da artık kayyum atamıyorsun, baskıyla, zorla, yargı tehditiyle, yargı sopasıyla transfer ediyorsun. Bunun hoş karşılanacak hiçbir tarafı yok. Ben bunu yapanlara siyaseten bir getirisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani Adalar'daki oradaki belediye başkanına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy

0: oy veren ya da Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ya da diğer yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen nezdinde onların transfer olmasının, transfer oldukları AK Parti'ye bir getirisi var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Zaman, tam tersine seçmende daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir kırılmaya yol açmıştır.
1: O zaman ben hemen Nuri Mehmet Metinler'e...
2: Küçük bir katkıda bulunayım sevgili Bülent Yücetürk.
1: Buyurun.
2: Siyaseten birbirimizle konuşabiliriz, tartışabiliriz ama sevgili Bülent Yücetürk, düşünesin diye, yeniden söylediklerini gözden geçiresin diye sana bir küçük itirazda bulunmak istiyorum. Şimdi sizin iddianız şu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarımız haklarında soruşturma açılmasın korkusuyla geçiyorlar. Peki ben size soruyorum. Akşamdan beri ne konuşuyoruz? Eski bakanımız, genel başkan yardımcımız, pek çok belediye başkanımız hala içeride olan, burada tek tek isimlerini onlarca isim sıralayabilirim. AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, iktidarımız, Cumhur İttifakımız suç ve suçluya hiçbir şekilde müsamaha göstermiyorken, suç işledikleri sabit olan herkes hakkında, bu eski bakan da olsa, genel başkan yardımcısı da olsa, soruşturma açtırıp gereğini yaptığını gördüğü halde, bu CHP'den AK Parti'mize geçen belediye başkanları nasıl bir korunaklı alana geçmiş oluyorlar onu anlamıyorum. İki, yani bu söylediğiniz bizim fiilen yaptıklarımızla çelişiyor. Demek ki hiç kimseye bir korunaklı alan sağlamıyoruz. Suç ve suçlunun partisine, konumuna, statüsüne, rütbesine bakmadan gereğini yapıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de yeni partinin pek çok soruşturma dahi geçirmeyen belediye başkanlıkları var. Eğer sırf partilerinden dolayı, aidiyetlerinden dolayı bütün belediye başkanlıklarına soruşturma açıldığını iddia ediyorsanız bu doğru bir iddia değil. Pek çok belediyeniz bugün görevde. Belediye başkanlarınız hakkında açılmış bir soruşturma yok. Onun için bence kendi suçlularınıza kol kanat germek için AK Parti'ye geçmiş bu eski arkadaşlarınızı bu şekilde suçlamanıza gerek yok. Bu siyaseten doğru bir yaklaşım değil. Reel uygulamayla da bağdaşır bir yanı yok. Çünkü işte bakınız yani fon operasyonunda, soruşturmasında neler neler yapılıyor. Bunu gören bir belediye başkanı hangi saikle ben AK Parti'ye geçersem hakkımda soruşturma açılmaz, İşte yapmış olduğum yanlışlıkların, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üstü örtülür diye bu saikle mi geçer yani?
1: Ve o zaman Bülent Bey'den size bir cevap alalım. Çünkü size soracağım başka bir şey de var bu konuda Mehmet Bey. Bülent Bey bir yanıtınız var mı?
2: Bir de şunu söyleyeyim. Geleceğim. Sevgili Bülent Yücetürk, bu arkadaşları özenle seçen, belediye başkanı yapan sizsiniz. Hepsine de kefil olarak hepsini de öve öve bitiremediniz. Birdenbire AK Parti'ye geçince bu arkadaşlarınız, belediye başkanlığı makamına oturttuğunuz arkadaşlarınız nasıl böyle korkak dönek oldular yani? Eski arkadaşlarınıza yönelik bu şekildeki bir suçlama tarzınız, üslubunuz da siyaseten bence çok şık değil. Yeniden düşünmenizi gerektiren bir durum.
1: Peki bir duyalım Bülent Bey'in yanıtını. Buyurun.
0: Şöyle Sayın Metiner, eğer birkaç tane belediye başkanı geçiyor olsaydı bu söylediklerinizi kabul ederdim. Yani bu eleştirilerinize katılırdım. O belediye başkanlarının kendi siyasi tercihleri derdim. Ama topyekün böyle onlarca belediye başkanı bir yere transfer oluyorsa, belediye meclis üyesi transfer oluyorsa orada bir sorun var demektir. Bakın bu mevcut Butlan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından da Sayın Özgür Özel'e getirilen bir eleştiridir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarını seçmediniz, gittiniz başka partilerden kişileri seçtiniz, onları belediye başkanı yaptınız. Bakın onlar da partiyi satıp gidiyorlar diye eleştiri getiriyorlar. Oysa bakıyorsunuz Afyon Belediye Başkanı partinin grup başkan vekili. Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili yapılmış, grup başkan vekili yapılmış birisi. İşte Topuklu Efe dedikleri Aydın Belediye Başkanı partide milletvekili olmuş, her kademesinde bulunmuş, partinin kurultay divan başkanlığını yapmış birisi. İşte İstanbul'da partinin gençlik kollarından gelen birisi. Dolayısıyla burada bir ideolojik tercihten dolayı bir gidişi yok.

0: Bu gidişin anlamlandırmaya çalıştığım zaman bunun bir tek sebebi olabilir. Bakın bunun bir tek sebebi olabilir. Eğer bu vatandaşlarımız, bu halkımız bulundukları yörelerde, beldelerde, ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde gerçekten AK Parti belediyeciliğini eğer önemsemiş olsalardı, ona prim vermiş olsalardı, takdir etmiş olsalardı zaten AK Partili belediyeleri seçerlerdi. Ama onların yerine Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri seçtiler. Dolayısıyla burada ben AK Parti'ye geçince daha rahat hizmet edeceğim. Bu parti bana daha yakın, ideolojik olarak daha yakın deme şansları yok. Ha, getirdiğiniz eleştiriye evet, yani bizim geldiğimiz gelenek sol gelenekte 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde ağır işkencelere rağmen arkadaşlarının ismini vermeyen ve o ağır işkencelerde hayatını kaybeden veya oralarda sakatlanıp hastalıkla çıkan binlerce hikaye vardır. Evet, bugün bu arkadaşlar cezaevine girmemek için partiyi rahatlıkla satıp transfer olabiliyorlar. Bunu bir öz eleştiri olarak alabiliriz. Muhtemelen parti yönetimimizde bir sonraki belediye başkanlık seçimlerinde mutlaka bu ölçüleri de dikkate alıp partisini asla ve asla satmayacak, gitmeyecek kişilerden seçecektir. Bunu bir eleştiri olarak, haklı bir eleştiri olarak alıyorum. Bu doğru bir eleştiri. Ama demek ki daha fazla dikkat etmemiz
1: Bülent Bey,
0: gerekiyormuş. Bundan sonra bu ölçüyü de almamız gerekiyor. Çünkü biz bugüne kadar belediye
1: sizinle
0: başkanlarını ve belediye meclis üyelerini,
1: arkadaşlarınız
0: tamamlayayım ben hemen sözü vereceğim size. Belediye meclis üyelerini ve belediye başkanlarını o beldeye, o yöreye, o ile ne kadar hizmet edebilir, hizmet kapasitesi nedir, neyi değiştirebilir? Biz bu ölçülere bakarak yaptık ve bunda da aslında başarılı olmuşuz. Çünkü bu insanlar o halkın tek takdirini almışlar ve seçilmişler. Burada bir sorun yok ama sonrasında evet bu insanlar belediye kendi partilerini, kendilerine oy veren seçmeni satıp gitmişler. Yani bakın Foça'da, Allah aşkına Adalar'da AK Parti'nin belediyeyi kazanma ihtimali var mı birçok yerde? Ama bu insanlar o halkın büyük ekseriyetinin, bakın bugün orada seçim yapsanız o kişiyi de aday gösterseniz AK Parti'de muhtemelen AK Parti adayının aldığı oyun yarısını bile alamaz. Yarısını bile alamaz ama bunu bildiği halde, bakın bunu bildiği halde Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye geçerken şunu bilmiyor mu? Bir daha asla Foça'da AK Parti adına belediyeyi kazanamayacağını bilmiyor mu? Biliyor ama korku var. Korku dağları sarmış. O yüzden transfer oluyor. O yüzden ben o insanları aşağılamıyorum. O insanları kötülemiyorum. Bakın o insanlarla ilgili başka şey söylemiyorum. Sadece korkularımı söylüyorum. Korku insana da hayırdır. Ben de korkarım, siz de korkarsınız. Ama korku sizin kendinizin yapmanız gereken şeyleri sizin yapmanızdan alıkoymaz. Korku insana da hayırdır. Niye korkuyorsunuz diye kimseyi suçlayamayız.
1: Bülent Bey, sizin bakış açınızda bir sorun var. Sizinle bu konuda polemik yapmak istemem. Arkadaşlarınız üzerinden de, eski arkadaşlarınız üzerinden de polemik yapmak istemem. Ama şu kadarını söyleyeyim. Şu an partimize katılan o belediye başkanları onurlu insanlardır. Ne korkak oldukları için partiye katıldılar, ne de dönek oldukları için partiye katıldılar. Bu çok sol sektör bir bakış açısı. Çok doğru değil. Çok şık da değil. Yarın tekrar sizin partinize de gelebilirler. Tekrar siz başka türlü buluşabilirsiniz. Bence insanların her daim birbirine bakacak yüzü olmalı. Bir diğer husus, ben şuna dikkat çektim. Bakınız, biz kendi bakanımıza, kendi genel başkan yardımcımıza bile suç işlediğinde sahip çıkmayan bir partiyiz. Sırf korktukları için haklarında soruşturma açılmasın gerekçesiyle bizim partimize nasıl katılabilirler? Yani bunu gördükten sonra nasıl katılabilirler yani? Şimdi siz burada bizi ilzam ediyorsunuz. Hem arkadaşlarınızı suçlarken hem de bizi ilzam ediyorsunuz. Ne demeye getiriyorsunuz? Yani yolsuzluk da yapsalar, arsızlık da yapsalar, usulsüzlük de yapsalar, eğer AK Parti'ye geçerlerse AK Parti bunların üstünü örter. Bunu söylemeye hakkınız yok. Bu doğru değil. Bu şık değil. Biz AK Parti'yiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açık yüreklilikle mesajımızı iletti. MHP'nin tavrı ortada. Biz kendi suçlusuna sahip çıkan bir parti değiliz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Efendim AK Parti'ye geçmezseniz hakkınızda soruşturma açarız. Bu belediye başkanları da korktuklarından dolayı, zaten dönek tinetli olduklarından dolayı AK Parti'ye geçtiler. Bu hoş bir şey değil. Bunu yapmayın. O zaman birileri de çıkar.

0: size şunu söyler. Siz de CHP adına oy aldınız. İnsanlar CHP'li olduğunuz için size oy verdi. Ama siz şu an yeni partiye geçtiniz. Size başka türlü korkak dönek suçlamasında bulunabilirler. Buna gerek yok. Siyasette bu tür kavramlardan da
1: arındırmamız lazım. Yavaş yavaş polemiğe doğru gidiyor. Diğer konuklarıma da söz vereyim
0: yani istiyorum. Siyaseti de aynı zamanda bu tür kavramlardan arındırmamız lazım.
1: Peki.
0: AK Parti'den size gelenlere...
1: İster istemez Bülent Bey'e söylediğim için yanıt hakkı vermem gerekiyor.
0: AK Parti'mizden size gelenlere siz korkak dönek dediniz mi? Biz dönekleri kabul etmiyoruz dediniz mi? Eski parti kurucularımız geldiler, bizde bakanlık yapanlar geldiler size, baştacı yaptınız.

0: Şimdi siz de izin verin Mehmet Bey. Buyurun.
1: Şöyle biz onları partimize almadık. Onlarla bir seçim ittifakı yaptık. Bir kez bu ayrımı koyalım. Diğer bir konu da yani yargı eliyle seçilmiş meşru bir genel başkanı ve yönetimi yargı eliyle Türk hukuk tarihinde olmayan bir kararla oradan kaldırıp polis zoruyla genel merkezi işgal edip biber gazıyla plastik mermiyle genel başkanı oradan çıkaran bir zihniyetin bizim orada onlarla birlikte siyaset yapma imkanımızın kalmadığı noktada bizim için tek seçenek vardı. Vatandaşın bizden talebi de oydu. Bırakın bunları kendi bataklıklarında kalsınlar. Siz yeni bir yol çizin, biz sizin arkanızdayız dediler. Ve bizim partimizi halkın kendisi kurdu. Biz kurmadık. Halk partiyi kurdu. Yeni partiyi halkın kendisi kurdu. Biz halkın kurduğu partinin birer mensubu olduk. Bundan da büyük bir onur duyuyoruz. Onların kurduğu partide, onların çizdiği yolda, onların peşine takılarak gidiyoruz. Bugün yeni partiyi sürükleyen, ilerleten halkın bizatihi kendisi.
0: Peki, teşekkür ederim. Aytunç, sen ne diyorsun?
2: Yalnız Adalar Belediyesi 16 yıl önce de AK Parti'deydi. Yeni AK Parti'ye geçmiyor. Onu bilesiniz. 1999'la 2009 arasında...
1: Biliyorum ama... Evet. Mehmet Bey, biliyorum. İki tane belediye meclisiyle nasıl çoğunluğu sağlayıp aldınız?
2: O bahsi bir yerdir. O tartışma konusu
1: normal bir şey diyorsan,
2: bu akşamın
1: bir şey
2: tartışma konusu değil. Sadece nobran bir dil...
1: Bunu tartışıyoruz.
2: Bakın siz nobran bir dil üzerinden...
1: Birini gözaltına alıyorsunuz, birini uzaklaştırmışken geri iade ediyorsunuz. Bunların hepsini iktidar yapıyor.
2: Bülent Bey,
1: o zaman
2: yargı
1: ben siyasal
2: bir şey değildir. Yapmayınız bunu. Öyle olmuş olsaydı kendi bakanımızı, kendi genel başkan yardımcımızı, belki içimizden bu fonla ilgili çıkacak olan isimleri kurban edecek bir mekanizmayı kendimiz işletmezdik. Yargı kimsenin yargısı değildir.
1: Vallahi, Türk milletinin Mehmet Bey, yargısıdır. Bizim parti sözcüğümüz Zeynel Emre Fatma Hanım'ın ismini söylemeseydi acaba iktidar bunun ismini halka, Türkiye kamuoyuna açıklar mıydı? Benim
2: bakın,
1: çok ciddi kuşkularım var.
2: Bakın, sizin yaptığınız siyasal manipülasyon.
1: Bundan sonrasını hep beraber takip edeceğiz.
2: Bu soruşturmayı yapan Adalet Bakanlığı, bu suçu kimlerin işlediğini Zeynel Emre'den önce de, senden benden önce de biliyor. Ucunun nereye varacağını da biliyor. Buna rağmen soruşturma açıyor. Zeynel Emre söylememiş olsaydı bu olayın üstü örtülecektir demek de tıpkı fondaki manipülasyonun, siyasal alandaki manipülasyonu gibidir. Şu an manipülasyon yapıyorsunuz yani.
0: Peki.
2: Bir söylemeseydik almayacaktınız. Evet.
1: Yapmıyorum.
2: Yapıyorsunuz.
1: Bakın,
2: düpedüz
1: şunu
2: yapıyorsunuz.
1: Söylüyorum. Diyorum ki bundan sonra o fonda para alan, hisse alan ve fon daha tehlikeye girmeden fondan çıkanların kimler olduğunu kamuoyuna savcılık, Maliye Bakanlığı, MASAK açıklarsa... Ben bu sizin söylediklerinizi evet kabul edebilirim. Ama bugüne kadar bu tartışma parti sözcümüzün yapmış olduğu konuşma üzerinden bu aşamaya geldi. Dolayısıyla burada hakkı teslim edelim ve bu soruşturmayı yapan adli mercilere de şunu söyleyelim. Bu soruşturmayı kamuoyunun gözünden kaçırmadan şeffaf bir şekilde yürütün. Biz de size güvenelim.
2: Demek
0: peki.
2: ki siyasal bir yargı yok.
0: Evet,
2: merak
0: artık
2: etmeyiniz.
0: Yarım
2: yargın
0: saat kaldı.
2: Siyasal
0: Mehmet Bey, izin verin hemen başka
2: yok.
0: Görüşleri de alayım. Evet. Şimdi Aytun Çerkin, sen ne diyorsun bu transferleri? Yani şu
3: şimdi
0: anda
3: birincisi şu, ben
0: geldiği
3: fon,
0: yere çünkü
3: fon soruşturmasının genişleyerek süreceğini düşünüyorum. Bir, üstünün kapatılma ihtimalinin olmayacağını düşünüyorum.
0: Tamam.
3: İki, yargının bu konuda kendi üzerine göre düşen görevi yapacağını düşünüyorum. Yani umutluyum veya şey olarak, temenni olarak değil, bunu bilerek söylüyorum. Yani burada bu iş artık cin işlerden çıkmıştır. Buradan geriye dönüşü yoktur.
0: Bilerek söylediğin şey de
3: Sayın Zeynel Emre'nin söyledikleri çok etkili olmuştur ayrıca.
0: Evet.
3: Tabii ki Adalet Bakanlığı'nın elindeydi. Yani biz şunu da biliyoruz. Amerika ziyaretini, New York ziyaretinde Fatma Betül Hanım'ın olması da ayrı bir sıkıntı. Eğer bu dosya biliniyorsa... Ki bilinmiyordur. Yani sonuçta bakanlık, MASAK, Hazine Bakanlığı neyse artık bunlar biliniyordur ama baktığında New York ziyaretinde de vardı. Fotoğrafları çekilmişti vesaire yani baktığın zaman.
0: Evet.
3: O yüzden önemli yani bunların üstü örtülmesin. Sonuçta bir soygun varsa ortada o soygun hepimize yapılıyor. Yani millete yapılıyor, halka yapılıyor.
0: Doğru.

0: Yani o yüzden burada daha serin kanlı olmak gerekiyor. İki,
1: neden geçiyor başkanlar sorusu ya? Neden geçiyor başkanlar? Ya
0: ya
1: da
0: şimdi şunu ben
1: burada kazanan
0: kesinlikle
1: belediyenin el değiştirmesinden
0: ya
1: Bülent Bey diyor ki
0: şimdi
1: bu bir kazanç değildir
0: şunu
1: ki diyor
0: bilemem. Ben
1: yani. Öyle
0: şunu
1: mi?
0: bilemem. Hani elimle gözümle görmediğim, duymadığım hani baskı mı var, şun var ama pratiğe baktığın zaman Üsküdar'da yani yaşanan durum çok net, yani çok garip bir durum oluştu orada.
1: Üsküdar demişken orada
0: Adalarda.
1: Ekrem Baki var biliyorsun. Bu yıl başında ya da geçen yıl başında AK Parti'den CHP'ye geçen bir isimdi. Tam bu seçim öncesinde gözaltına alınıp tutuklananlar vardı. Onlardan biriydi. Daha sonra bir 4-5 gün önce
0: Tahliye
1: ev
0: edildi, evet.
1: hapsiyle tahliye
0: Tahliye
1: edildi.
0: edildi yani.
1: Şimdi hem Üsküdar
2: Diğeri
1: Meclisi'nden
2: de tahliye
1: hem de
2: edildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden istifa
2: İkisi de
1: ettiler.
2: tahliye edildi.
0: Evet.
1: Evet, diğer yine
0: Ekrem Baki
2: hanımefendi
1: Amine
2: vardı da.
1: Cansu
0: Amine
1: Çelik, o da
0: Cansu
1: AK
0: Çelik ve
1: Parti'den CHP'ye
0: Ekrem
1: geçmişti.
0: Baki de
1: O da
0: istifa
1: tam
0: ettiği
1: seçim
0: için.
1: öncesi tutuklanan, o da tahliye
0: Evet.
1: edildi ama o da yine CHP'den istifa ettiğini duyurmuş.
0: Ekrem Baki istifa ettiği için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yedek üyeliğinden gelecek.
1: Çünkü AK Parti'den geçtiği
0: Evet,
1: için
0: AKP'den
1: İBB'de
0: geçtiği
1: AK
0: için.
1: Parti
0: Evet.
1: sandalyesini
0: Yani
1: teslim ediyor.
0: İstanbul
1: Bu sefer
0: Büyükşehir
1: oradan
0: Belediyesi.
1: İBB'deki
0: Bakın,
1: dengeyi
0: buradaki
1: değiştiren.
0: mesele şu. İzmir Çiğli %48'e 37. Tamam, yani burayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alma ihtimali çok zayıf baktığında. Çerkezköy 43'e 33, Tekirdağ. Elmalı 54'e 35, Marmara 59'a 39, Şenkaya 49'a 42. Yani şimdi seçmen iradesi var ortada. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş itibariyle koyduğu bize işte o bir felsefe var ya, hani demokrasi, sandık, vesayet sistemi,
1: Sandık
0: bunları
1: iradesi, evet.
0: sandığın üzerine hiçbir güç olamaz.
1: Doğru.
0: O yüzden şimdi bu sandığa karşı yapılmış bir durum. Yani burada çok normal olan şu. İşte ne bileyim, Üsküdar'da bu yaşanıyor, Adalar'da o yaşanıyor. Aday çıkarmam dersin, bitersin. İki, transferler. Yani şimdi Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı kimden oy aldı? Ve o kişi, o kitleye ne diyecek? Birinci soru bu. İkincisi, Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, bunlar hep Cumhuriyet Halk Parti kökenli isimlerden bahsediyoruz. Adalet Kalkınma Partisi'ne geç, AKP'li mi oldular? AK Partili mi oldular? Adalet ve Kalkınma Partili mi oldular? Olmayacaklar. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından büyük bir şey olarak gösteriliyor bize. Bak, biz ne kadar büyüğüz, transferler yapılıyor. Bak nasıl büyük bir parti geliyor, herkes
1: Bize bir
0: bize.
1: teveccüh
0: Ne
1: var
0: var,
1: diyor. Bize
0: teveccüh var.
1: geçiyorlar.
0: Ama sen 2024'te kaybetmişsin. Bu da bir gerçeklik. İBB'yi de kaybetmişsin. Şimdi alma ihtimali yüksek. Ahmak davası sonuçlandıktan sonra siyasi yasak çıkarsa, ki umarım çıkmaz.
2: Bugün bir İBB'de AK Parti'ye katıldı belediye meclis üyesi.
0: Evet. Yani şimdi
2: Ataşehir'den.
0: Tuzla'yı
2: İBB belediye
0: aldın.
2: meclis üyesi. Evet.
0: Tuzla, yani şimdi ya bunların hepsi, yani ben burada hani hiçbir şey yoksa vicdanen, ben hep Müftüoğlu bana onu takılırım ben ona, ama vicdanın rahat mı? Yani ben meselem odur benim için. Yani hani uykuya yattığın zaman kafanı koyduğunda rahatsan rahat uyursun. Değilsen değilsindir. Ya bunlardan mutlu olmak, niye mutlu olacaksın ki? 2024'te kaybettin. 2019'da kazandın. Böyledir bu iş yani. Ama bunların bu şekilde transferleri veya aday çıkarmaları, belediye meclis üyesi transferleri, bunlarla olmuyor. Ve insanların gözünde de esas kaçırdığımız olay o. Siyasete güven eksiliyor. Hani sandığa ben niye gideyim o zaman ya? Niye oy vereyim ki ben bir daha Onur Emrah Yıldız'a, Çiğli'de? Niye vereyim yani, veya niye ben gideyim sandıkta? Zaten değişecek bir
1: Diyor
0: sene
1: insanlar.
0: sonra.
1: Peki.
0: Bunlar mesele esas olarak. Biz bunları tartışmalıyız. Fonda da aynı şey mesele. MHK'da da aynı sorun mesele. Hepsi aynı yerlere
1: Aynı
0: çıkıyor
1: yere
0: baktığın
1: çıkıyor.
0: zaman.
1: Aynı hissiyat. Öyle mi Merve Hanım? Yani insanlar nasıl bakıyorlar buna? Genel olarak bütün partileri katarak kendi çevrenizdeki gözlemleriniz üzerinden, yani şahsi fikriniz de elbette, ama bu transferleri Cumhur İttifakı'na, AK Parti hanesine bir başarı olarak ekliyor mu insanlar?
3: Yani şu anda bunu ne başarı olarak ekler ne de yani CHP'ye kar zarar olarak ekler. Ama tabii ki de yani insanların yorumlarından bu konuyu nasıl değerlendirdiklerinden etkilenirler. Ama şimdi yani mesela hakikaten Mehmet Metiner'in demin söylediği önemli. Bunu bir hafta önce de, ya daha önceki belediye başkanı seçim geçişlerinde de konuştuk. Daha ikna ediciliği yüksek olabilirdi bu argümanın. Acaba diyebilirlerdi. Ama daha yani bugün AK Parti'nin en tepesi Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir konuşma yaptı ki hani yakınındakilere de hani hiçbir şekilde hiçbir şey göz yummayacağının mesajını vermişken bir de en yakınına dahi dışarıdan gelene neden göz yumsun? Bir de 25 yıllık bir siyasi partiden bahsediyoruz. Herhalde şu tecrübeye sahiptir. Kimseye zorla oy verdiremezsiniz. Hele ki zoraki yaptığınız bir şeyin, diyelim ki öyle zoraki baskıyla geliyorlar. Bunun sonucunu bu belediye başkanlarının geçiş yaptığı illerde, ilçelerde bir sonraki seçimde çok farklı bir senaryoyla, daha kötü bir senaryoyla karşılaşacağını elbette bilecek, hesap edecek bir partidir. Yani sadece kısa vadeli hesaplarla yürüyen bir parti olsaydı bu noktaya gelemezdi. Yani sadece çekirge bir sıçrardı, iki sıçrardı, üçüncü de sıçrayamazdı. Bu böyle olacak bir durum değil. Kaldı ki bunun mesela avantajları kadar dezavantajları mesela bunlar dahi hesaplanıyordur ama hatta yani bu bize eksi yazar mı dahi düşünülüyordur. Artısı kadar eksisi de düşünülerek değerlendiriliyordur. Ama yani bu bence biraz mesela demin de mesela fon konusu konuşuldu, farklı konular konuşuldu. Yani dönüp dolaşıp yeni partideki ya da yeni parti CHP arasındaki ayrışmadan sonra bütün bu yaşananlar nasıl olup da hala AK Parti'ye fatura edilebiliyor? Nasıl olup da dönüp de yahu bu insanlar, bu belediye başkanları acaba içerideki bu tartışmadan, bu bitmek bilmeyen meselelerden hatta bir adım öteye gideyim. Ya bu kadar çok yolsuzluk, arsızlık bilmem ne bir sürü mesele konuşuldu. Bir kişi de çıkıp da yani hesap versinler demedi. Herkese set çekildi, önüne siper olundu. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum diyerek ayrılmış olabilecekleri neden hiç düşünülmüyor? Baskı deniliyor, zorlama deniliyor. Yani bakın mesela kayyum örneği verildi. Kayyumların en çok görüldüğü yer işte Güneydoğu'ydu. Değil mi? DEM Parti'nin de ağırlıklı evet. olduğu yerlerdi. Neden biz bir kere bile bir DEM Partili'nin gelip de işte AK Parti rozet takma seremonisini izlemedik? Ya baskıysa, stratejiyse, öyle bir zorlama stratejisiyse oralarda da yapılabilirdi. Farklı partiler özelinde de yapılabilirdi. Hep bu demek ki bu kadar çok olduğuna göre başka bir açıklaması olamaz. Gerçekten mantığı tek bir yola zorlamak.
1: Kayyum'da bir şey değil. Farklı Merve Hanım. Kayyum'da efendim?
3: Hayır, kayyuma geçmeden önce de olabilirdi. Bakın yani hani kayyum ayrı bir şey. Kayyum İçişleri Bakanı'nın verdiği karar.
4: Zaten kayyum
3: orada da yok muydu? Yani bu eğer AK Parti'nin, çok özür dilerim Bülent Bey, ben dinledim yani. Sizi. Ben dinledim, çok özür. Bitiyor zaten, kapatıyorum hemen cümlemi, tam parantezimi. Belediye başkanlıklarıyla alakalı AK Parti'nin böyle bir baskı zorlama stratejisi var idiyse kayyum atamadan çok daha önce ya bak geç yoksa biz bir şey yapacağız, operasyon düzenleyeceğiz falan. Yani kötü niyetli olan niye bunu sadece CHP yeni parti üzerinde yapsın? Türkiye'de kaç yıldır siyasetin içerisindeler. Terör konusunun konuşulduğu dönemlerde bu da denilebilirdi. Ya şimdi tamamen AK Parti değilim ama bir eğer böyle bir strateji, böyle bir zihin çalıştırma şekli var idiyse bu ilk defa mı yaşanıyor? Öncesindekilerin neden hani benzerini görmedik? Dün öyleydi de bugün böyle olmasının bence bir açıklaması olması lazım. Bana göre açıklama şu. Hakikaten yeni parti CHP ayrışması. Ayrılıyorlarsa da bir an önce bitebilirdi. Ama yukarıda bir tane ayrışma aşağıda bir türlü bitmiyor. Bitmedikçe rahatsız olanlar elbette olur. Bunun bir parçası. Bu parçalanmanın, bu kavganın gerek ilkesel nedenlerle, gerek farklı nedenlerle bir parçası olmak istemeyenler de çıkıyordu. Ve siyasi bedeli var mıdır? Vardır. Günün sonunda belki de gerçekten 2029'da bir daha aday olamam diyerek giriyordur. Ya da ben buraya hizmet getiririm 2-3 yıl, daha güçlü gelirim diyor da olabilir. Neden böyle bir okuma yapmıyoruz? Neden sürekli aynı şekilde değerlendiririz. Özellikle de bir hafta önce olsa yine olabilir ya, seçmen bunu böyle düşünebilir derdim ama hele ki bir de bugün Cumhurbaşkanı'nın böyle bir konuşması varken nasıl böyle bir korunaklı alan onlara açılabilecek?

0: düşünülüyor. Yani tamamen hele ki bugün bence argümanın bu olmaması lazım.
1: Kim düşünüyor?
0: Bugün yeni bir argüman çıkarılması lazım bence.
1: Kim düşünüyor? Biz düşünmüyoruz derken
2: şimdi,
1: Can.
2: Şimdi bu tartışmalar başlarında şöyle belediye başkanlığı hiç bilmiyordum. Belediye başkanlığı adını tanımıyorum. Yazdım Google'a. Herkes tartışırken baktım. Adını yazdım. Yanına da yolsuzluk yazdım. Çıkan haberlere baktım. Şimdi iktidara çok yakın bir medya, ismini vermeyeceğim. Mart, 16 Mart 2026. Başlık şu. CHP'de ikinci Kuşadası vakası, ilçe farklı, vurgun aynı. Bakın. Kuşadası'nda gündeme gelen yolsuzluk ve irtikap iddialarına benzer bir tablo CHP yönetimindeki Çiğli Belediyesi'nde de ortaya çıktı. Altına iniyorum haberin. Hepsini okumayacağım. Sadece örnek evet. vereceğim. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş adamı nokta nokta ya ait şirket Çiğli'de de şey kazanmış, ihale kazanmış. Bu ihale üzerine de işte yolsuzluk iddiasına ilişkin bir haber yayınlanmış. Şimdi benim beklentim şu. Bakın yolsuzluk var yok demiyorum. Varsa sonuna kadar gideriz. Bu gazete ve TV umarım yarın itibariyle bu yaptığı haber hala duruyor. İnşallah gider Çiğli Belediyesi ile ilgili yolsuzluğu bu kadar açık bir şekilde yazabilir. Veya bu kadar açık bir şekilde yazılmış şey yolsuzluk iddiaları. Bu reisten soruşturulması beklenen bir durum. Niye? Çünkü Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davalarının ana aktörü, suç örgütü lideri. İddiasıyla yargılanıyor. Şimdi o sistemin içinde bir belediye. Umarım AK Parti'ye geçti. Bakın haberler çıktı. Muhakkak savcılar da bunu araştırıyor. Umarım AK Parti'ye geçtiği için kapatılma soruşturma devam eder. Ve çıkarım derim ki bak ne kadar güzel. CHP belediyesine nasıl yapılıyorsa yolsuzluk iddiası AK Parti belediyesine geçtiği için kapanmadı. Bakın AK Parti belediyesine geçti ve tutuklandı yolsuzluk yaptığı için. Veya hakkında dava açıldı, hakim önüne çıktı. İnşallah bu gazete ve televizyon yarından itibaren bu haberini ya özür diler kaldırır, ya biz hata etmişiz, yanlış yapmışız ve habercilik açısından ahlaksız bir durum ortaya koymuşuz. Çünkü iddia, yani bir iddiayı gündeme getirmişiz, karşı tarafa sormadan haber yapmışız. Diyebilir ve özür diler. O zaman derim ki evet bak ahlaksızlık yapmışsınız. Özür diliyorsunuz ve bu durumu kapatıyorsunuz. Çok güzel. O olabilir.
3: Bu durum başka belediyelerle ilgili de var mı?
2: Var. Onlarla da ilgili var. Geçenlerin hepsine baktım. Şimdi sırayla geleceğim. Şimdi bu durum böyle olduğu zaman evet şu durumla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Bunu araştırmamıza gerek yok. Bakın 5 dakikada yazdım. Yolsuzluk yazdım. Tak tak tak çıktı haberler. Şimdi Çiğli Belediye Başkanı ile ilgili iktidara yakın, çok yakın bir gazete bu haberi yapıyor. Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilişkilendiriyor ve yolsuzluk yaptığını iddia ediyor Mart ayında. Bugün bakıyorsunuz AK Parti'ye geçmiş. Neden acaba? Şimdi bunu neden diye sorguladığında yeni parti CHP veya biz. Bunu böyle düşündüğümüzde ya adamla ilgili yolsuzluk iddiası vardı, korktu geçti. Bak bu siyasi bir değerlendirme. Ben bu değerlendirmeyi yapmıyorum. Ben şunu soruyorum sadece. Bu adamla bu kişiyle ilgili yolsuzluk iddiası varsa yarın bu iddia soruşturuluyorsa devam edecek mi? Davası açılacak mı? Yoksa üzeri kapatılacak mı? Eğer davası devam ederse evet çıkacağım ve özür dileyeceğim. Ben kişisel olarak söylediğim için özür dileyeceğim. Diyeceğim ki evet haksızlık etmişim. Haklısınız bak adam tutuklandı AK Partili diye gözünün yaşına bakmadılar. Ama ne yazık ki olmayacak. Niye olmayacak biliyor musunuz? Özlem Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş ile ilgili ihale verdi, ihale tartışmaları çıktı, bilmem ne oldu. Bugün Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a verdiği ihaleleri konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Şimdi bunlar araştırılmadan Beşiktaş Belediyesi'ni yargılayabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yargılayabilirsiniz. Suçluysa sonuna kadar yargılansın, cezasını çeksin. 50 yıl vermeyin, 100 yıl verin ceza.
4: Yani Özlem Hanım yargıdan kaçırtıldı mı diyorsun?
2: Hayır, kaçırıldı demiyorum. Öyle bir şey söylemiyorum. Yok, diyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti belediyelerinin ihaleleri bu kadar incelenirken,

0: Çok açık ya, Aziz İhsan Aktaş. CHP belediyesine de vermiş değil mi? O dönem Özlem Çerçioğlu belediye başkanı. Ona da vermiş. E bir incele, incelensin. Şimdi incelensin. Hadi o gün gözden kaçtı, hadi şimdi inceleyin. Veya Çiğli Belediye Başkanı ile ilgili. Hadi yarın gönderin bakalım müfettiş, incelensin. Veya hadi bakalım bir iddianame hazırlayın. Ki iddianame hazırlanan belediye başkanı var, Elmalı Belediye Başkanı. İddianamesi hazırlanmış. Ne olacak o iddianame? Davası açılmış, yolsuzluk davası. Şimdi ne olacak o iddianame? Hadi bakalım o iddianameden ceza çıksın. O zaman diyelim ve diyelim ki ben de bütün CHP ve Yeni Parti yetkililerini buradan eleştiririm. Ki eleştiriyorum da zaten. Haksızlık yapıyorsunuz derim. Bak, ama Özlem, hayır, AK Parti'ye de yapılıyor.
1: Özlem Hanım'ın ismini niye bu kadar çok gündeme alıyorsun? İhale vermiştir. O ihalede de herhangi bir usulsüzlük,
0: çünkü niye?
1: Yolsuzluk
0: yoktur. Hayır, şu, bugün
1: yani her önce, ihale...
0: Hayır, şunun için gündeme...
1: Yani bu, hayır, bir kişiye bugün, verildi diye, aynı bugün, kişiye verildi
0: hayır,
1: diye...
0: Hayır, şunun için söyledim. Bülent Bey, Özlem Çerçioğlu söyledi ya, işte gençlik kollarından gelmiş, yıllarca partide yöneticilik yapmış, işte divan başkanlığı... Yani, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne...
2: Evet, uzun süredir partili sembolik bir isim.
0: Bir sembol isim. Yani
2: yıllardır orada bir
1: isim. Merve Hanım'ın dediği şey onu çok önemli bence. Oraya girmek istemedim. Konu oraya... CHP seçmeni de, CHP'de siyaset yapanlar da, CHP diyorum, yeni partiyi de kastederek söylüyorum. Bu gelişmelerden son derece rahatsızlar. İki,
0: olabilir.
1: Biz de sahadayız.
0: Olabilir. Bak, rahatsızlığa itiraz
1: evet,
0: etmiyorum.
1: Biz CHP'ye...
0: Hiç itiraz parti, etmiyorum onlara.
1: Bir dakika, ben de bitireyim.
0: Ama ben bitirmedim ki.
1: Ya dur,
0: bitireyim,
1: bir dakika,
0: vereyim. Ama bakın şunu söyleyeyim.
1: Sen her hafta 5 gün ekrandasın artık. Yani söylersen biz arada bir çıkıyoruz artık yani. Çıkmasak da olur yani.
2: Ama
1: şunu diyorum.
2: Yok, hayır,
1: seçmen diyor ki hizmet mi istiyorsun kardeşim? AK Parti'ye vereceksin. Ama biz AK Parti'ye vermeyiz. Yaşam tarzımıza müdahale ederler. Saygı duyuyorum. Demek ki halkla ikna edemediğimiz bir seçmen sosyolojisi var. Bu bizim şeyimiz. Ama hala nereye gidersen İzmir'de dahil. Evet, hizmet mi? AK Parti belediyeciliği.
0: Bakın bu bir, başka iki, bir tartışma
1: iki,
0: olabilir. Evet.
1: Şu anki kavga, Yeni Parti ile CHP arasındaki kavga hem Yeni Parti'nin hem de CHP'nin sosyolojisini fena halde rahatsız ediyor. Ve orada siyaset yapan insanlarda da artık bıkkınlık gelmiş yani. Kurtulsak da gitsek. Kim ne derse desin. Şimdi dolayısıyla bu belediye başkanlarımızın tercihlerinde bu tür sayıkları da göz önünde almak lazım. Bir, hizmet etme isteği.
0: Hiç itiraz etmiyorum
1: iki, buna. Efendim ya Özlem Hanım'a da, Özlem
0: hiç
1: Hanım,
0: itiraz bakınız, etmiyorum. Ama bakın,
1: Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığıyla ilgili.
0: İddialar araştırılır ve sonuçlanır diyorum.
1: Ama belediyesiyle ilgili bir şey yokken
0: şey söylemiyorum.
1: Özlem Hanım'ın ismini habire gündeme getirmen bakın, doğru değil yani.
0: Ben, hayır. Özlem
2: ben
0: Hanım'ın
2: şey
0: adını Bülent Bey söylediği için getirdim. Yoksa
2: yani
0: ben
2: bu,
0: zaten
2: bu
0: burada zaten benim söylediğim şeyler yeterli oluyor. Yani
1: Bülent Bey siyasetçi getirebilir de.
0: Çok yeterli oluyor zaten.
2: O yerelde söylediğin konuları bakmadığım için bir şey söylemeyeceğim. Hakikaten inceleyeceğim. Ama mesela bu Aziz İhsan Aktaş meselesi sıklıkla dile getiriliyor. Mesela AK Parti belediyelerde ihale.
3: Evet, eskiden
0: sadece AK Parti değil, devlet
2: çalışanları. İhale vermek suç mu?
1: Suç değil ki ya.
2: Mesela zaten bakın şimdi Aziz İhsan
0: tam
2: Aktaş
0: da bunu söylüyorum işte, bak,
2: isim oldu ya
0: bak,
2: ama bir dakika. Neden?
0: Tam da bunu bu yüzden
2: ama
0: o yüzden bu haber oldu.
2: Can bir saniye. Can
0: demiş
2: bir
0: ki,
2: saniye. Aziz,
0: bak,
2: suç değil tabii
0: öyle,
2: ki.
0: Öyle mi demiş
2: oradaki
0: ki?
2: Suç ne?
0: Aziz İhsan Aktaş.
2: Can oradaki suç ne?
0: İhale verdi, bu da suçlu demiş.
2: Can oradaki suç ne? İster CHP'li olsun, ister AK Partili olsun, ister Özlem Çerçioğlu CHP'deyken olsun, ister AK Parti'deyken olsun. İrtikap işlenmiş mi? Adam diyor ki, Aziz İhsan Aktaş haklı ya da haksız de buna da girmiyorum. Adam diyor ki ben ihaleyi aldım. Bu arada ihaleyi fesat yoluyla mı aldı falan, onlar ayrı mesele. Ama ben ihaleyi aldım. Sonrasında ben hak edişimi alamadım. Hak edişimi istedikleri istediğimde bana rüşvet ver öyle verelim dendi diyor. Şimdi yani diğer yerlerde bu olmadıysa ve eğer davası devam eden yerlerde bu olduysa, şimdi dönüp o kadar çok jenerik isimle gidiyoruz ki Aziz İhsan Aktaş'a o da vermedi. Niye o soruşturulmuyor? E irtikap yok. E zorlanmamış. E işte hak edişini istediği zaman rüşvet meselesine girilmemiş. E niye bu soruşturulsun? İhale de
4: öyle olur
2: işte,
4: zaten.
2: Bir iş adamının
4: öyle olur
2: en
4: işte.
2: Normal
4: oradan oraya geçince
2: iştir yani.
4: Buradayken olan orada olmaz yani.
0: Yani mesele şu. Bitireyim ben. Yani burada yargı görevini yapıyor tabii ki. İtiraz etmiyoruz. Umarım Çiğli Belediye Başkanı ile ilgili bu iddialar kapatılmaz ve sonuçlanır. Yani göreceğiz. Umarım tutuklanmaz. Umarım gözaltına
1: bakınız
0: alınmaz.
1: O gazetenin,
0: sabah,
1: o gazetenin,
0: sabah operasyonuyla umarım sabah 5'te operasyonla gözaltına
1: ben o gazete
0: alınmaz.
1: Bir eleştiri getireyim izninle. İktidara yakın uzaklı beni hiç ilgilendirmiyor. Duyduğu her şeyi yazan, başkalarının

0: lekelenme hakkını gözetmeden. Sırf partili belediye başkanıdır, farklıdır. Ben de onun itibarıyla bu sayıkla haber yapan, yorum yapan herkes ahlaksızdır.
1: Şimdi aynen, soruşturma da başlatılıyor bazen. O da çok haberleştiriliyor doğru. Ama soruşturma daha sonra iddianameye döndü mü? Şey. Ya da iddianameye dönüştürülse başka de her iddianamenin ardından o kişiye yolsuzluk yaptı yapmadı yani onu da yargılamadan önce bilemeyiz.
2: Bakın ben yani o yüzden o kadar çetrefilli
1: meseleler ki bunlar.
2: Her şikayet dilekçesi haberleştirilmez. Haberleştirilirse evet. Bile tabii. Şikayet dilekçesi karşı tarafa sorulur.
1: Sorularak,
2: ya sizin hakkınızda bir şikayet var, siz ne diyorsunuz denir.
1: Evet, bu işte orada yani, ne yazık ki artık onlar...
0: Şey bakın Gürlek Bakanımızla ilgili. Var. Mesela böyle şey olur mu? Keçi, İnsan her duyduğunu...
2: Olmaz tabii ki.
0: Yani sorumlu bir siyasetçisin sen ya bu
1: parti. Doğru, Keçiören Belediyesi'nde.
3: Keçiören eski belediye başkanı.
0: Her duyduğun şeyi ekranlarda anlatıyorsun. E sonra da yargı gereğini yaptığı zaman yargı muhalifleri susturuyor. Ya senin benim... İtibarımı zedelemeye, bir başkasının itibarını zedelemeye ne hakkı? Ben söyledim, sen de yalanla.
1: Evet.
0: Yani bugün Akın Gürlek Bakanımıza yapılan bu, efendim eşi SPK'da üye. Yani fon tartışmaları nereye kadar vardırdılar? Bugün Sayın Bahçeli'nin dikkat çektiği hususlar bunlar. Mecrasından saptırmayalım dediği konu bu. Efendim peki. Şurada bilmem kiraladı şu var, bilmem Süzer Holding var. Ne? Ayıptır ya insan... Yani bu da doğru değil yani.
1: Peki. Aytunç bir şey söyleyeyim ya Mehmet Bey. Uzun süredir konuşamadı ona gelmeden.
3: Keçiören eski belediye başkanı Turgut Altınok.
1: Evet.
3: Sayın Mesut Özarslan'la ilgili çok ciddi iddialarda bulundu. Değil mi? AKP'nin evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı ayrıca.
1: Evet.
3: Hatta Sayın Osman Gökçek, Ankara Milletvekili. Mesut Özarslan'la ilgili çok ciddi eleştiriler yapmıştı.
2: Soruşturma açılmasına neden oldu?
3: Evet. Zaten. Şimdi bunlar varken... Ama bu ne oldu? Mesut Özarslan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.
1: Geçti.
3: Yani o yüzden...
1: Ki kabul edilmez diye de konuşulmuştu geçer mi geçmez tabii. mi diye konuşulurken. Siz ne diyorsunuz Mehmet Bey? Bir de şimdi konuşulduğu için söylüyorum yani hep böyle bir acaba İBB'de de benzeri mi olacak diye de konuşulmaya başladı. Ayrıca niye bu süreçte bir de bu konuşulmaya başladı? Sanki bir ardından İBB'de de böyle bir değişim olacak gibi konuşuluyor.
4: Şimdi bu geçişler neden arttı mesela? Daha önce yoktu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye neden bir akım var?
1: Neden?
4: Yani bunu hiç Cumhuriyet Halk Partililer ve yeni partililer acaba sorguladı mı? Yani hadi yeni partiden şu an geçen yok da.
5: Sorguluyoruz Mehmet Bey işte söylüyoruz burada.
4: Cumhuriyet Halk Partililer sorguladı mı? Şimdi sadece şunu suçlanıyor. AK Parti baskı yapıyor, iktidar gücünü evet. kullanıyor. CHP'li belediyeler AK Parti'ye geçiyor. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerinize ne kadar sahip çıkabiliyorsunuz? Belediyelerinizin sorunlarını dinleyebiliyor musunuz? Yani belediye vatandaşın sorununu çözüyor da belediye görevlileri, belediyeyi yönetenler dört dörtlük yönetebiliyor mu? Ya da sorunları yok mu? Bu konuda partileri bu sorunları dile getiriyorlar mı? Ne kadar getiriyorlar veyahut? Şimdi bunu kimse sorgulamıyor. Bir de şu var. Şimdi bir aidiyet eğer varsa size ne yaparlarsa yapsınlar. O aidiyetten vazgeçmezsiniz.
1: Doğru.
4: Ve o partide durursunuz. Demek ki seçim yaparken doğru bir tercihte bulunmamışlar. Aidiyet bağı zayıf adayları seçmişler. Ben hizmet için, bak bunu tırnak içinde söylüyorum. Belki de hizmeti öne alıyorlar. Bu şartlarda ben bu partide vatandaşıma hizmet götüremem. İktidarla birlikte olduğumda daha kolay ulaşırım, daha kolay hizmeti sağlarım düşüncesiyle geçebilirler. Ha şunu da altını çizmek isterim ki... Ben parti geçişlerine karşı olan bir isimim. Kesinlikle zinhar karşıyım parti geçişlerine. Bir partiden eğer seçildiyseniz sonuna kadar seçim bitene kadar o partide veyahut bağımsız olarak devam edebilirsiniz. İlla da bir partiye geçme mecburiyetiniz olmamalı. Ama burada bence bir bahaneye sığınma. Yani bu eleştiriyi getirenler için söylüyorum. Yani burada iktidarın baskısıyla geçiyorlar dediğiniz zaman bana çok inandırıcı gelmiyor. Tam şey yapabilirsiniz. Bak bu soruşturma var. Soruşturmadan kurtulmak için AK Parti'ye geçti. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı kim olursa olsun diyor. Suç işleyen, yolsuzluğa bulaşan,

0: yetim hakkına el uzatan, hakkı olmadan bir sürü şeylere bulaşan isimlere, kişilere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek diyor.
1: Bu arada bu Ataşehir'den de meclis üyelerinden geçenler olmuş yine AK Parti'ye. Hatta biri İBB olmak evet, üzere 6 CHP'li Ataşehir meclis üyesi AK Parti'ye katılmış. Yani böyle de bir hakikaten...
2: Sayıda değişmiş
0: mesele,
2: oldu yani.
0: Mesele,
1: sayıda değişiyor. Yani.
0: Serap Hanım, mesele şu. Mesele, mesela Milliyetçi Hareket Partisi parti geçişlerine kapalı olduğu için tek alternatifleri var AK Parti'ye geçmek. Yani bulundukları yerde kendi partileriyle anlaşamayanlar, kendi partileriyle hatta sorun yaşayanlar daha fazla orada duramayacaklarını anlıyor. Bir yerlere geçmenin yollarını arıyor. Şimdi kamuoyunda da duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde eğer Sayın Devlet Bahçeli geçişlere müsaade etse en çok geçişlerin Milliyetçi Hareket Partisi'nde olacağı söyleniyor. Ama Sayın Bahçeli buna müsaade etmiyor. Yani doğru bir, ilkeli bir duruş sergiliyor. Ha bu geçişler AK Parti'ye bir şey kazandırır mı? Bana göre hiçbir getirisi yok. Olmayacak da. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanları önümüzdeki dönem tekrar aday gösterilebilecekler mi? Ya da gösterilseler tekrar seçilebilecekler mi? Bunu bilmiyoruz hiçbirimiz. Kendileri de bilmiyorlar. Belki de kendileri biliyorlardır en doğrusunu. Çünkü kendileri yaşıyorlar orada. Vatandaştan, o seçmenler kendileriyle yüzleşiyorlar. Ve doğru, o tepkileri alıyorlardır.
1: Doğru.
0: Ve doğru ya da yanlış yaptıklarının muhasebesini kendileri yapıyorlar. Ama burada altını çizmek istediğim husus şu. Yani biz kolaya kaçıyoruz. İktidar baskı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor. Kardeşim önce bir öz eleştiri yapın. Parti olarak öz eleştiri yapın. Hiç ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde öz eleştiri yapan kimseyi görmedim şu ana kadar. Bu geçişlerle ilgili. Sürekli bir suçlama. Düne kadar...
2: Bunlar zaten kabul etmiyor.
0: Düne kadar kendi belediye başkanıyken, aynı parti CHP'deyken göklere çıkarıyorlar. Geçtiği zaman tukaka ediyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu da inandırıcı da değil. Onun için bir defa hem aidiyet mensubunu ne kadar aidiyet hissettiklerini sorgulamak lazım. Sonrasında partisi o belediyeye ne kadar sahip çıkıyor bunu sorgulamak lazım. Tamam yolsuzluk varsa, usulsüzlük varsa, kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmak için geçiyorsa zaten iktidar bunu görecektir, bunun sorgulamasını yapacaktır. Diğer taraftan eğer böyle bir şey var ise de bir kaçış yolu arıyorsa da buna bağlı olduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi veya bir başka parti fark etmez. Peki. Neden müsaade etti? Neden gitmesine kızıyor veya böyle bir insanın partisinde tutmasın.
1: Çok az vakit kaldı. Bülent Bey, kısacık bu İBB üzerine konuşulan olasılığa ilişkin sizin yorumunuz nedir?
3: Yani iktidarın böyle bir amacı olduğunu biliyoruz ama dediğim gibi ya bu saatten sonra bunların bir anlamı yok. Türkiye'de vatandaş, ya Mehmet Bey Müftüoğlu, evet saygı duyuyorum söylediklerine ama kendisi de kendi anlatırken bunun böyle olmadığını, o belediye başkanlarının niye geçtiğini, niye geçmek zorunda olduklarını bence çok iyi biliyor. Yani o işin parti aidiyeti, ideolojik işte o ideolojiye sahip mi, değil mi? O başka bir tartışma. Bakın bu tartışılabilir. Bunun tartışması zaten içeride yapılıyor. Fakat bugünün konusu bu değil. Bir aidiyet hissetmedikleri için gitmiyorlar. Korktukları için gidiyorlar. Bu kadar basit.
0: Şimdi şöyle bir şey.
3: Eğer bir daha seçilmeyeceklerini de biliyorlar. Bu kadar basit.
0: Bir hatası varsa,
3: ama
0: bir yolsuzluğu varsa.
3: En azından
0: varsa...
3: bu dönemi cezaevinde geçirmek istemiyorlar. Bakın Mehmet Bey, bu dönemi cezaevinde geçirmek istemiyorlar.
0: Tek ama öyle birini siz de partide
3: tek
0: tutmamalısınız Bülent Bey.
3: Bu kadar basit ya. Bu bak ya
0: eğer,
3: biz
0: eğer bir yolsuzluğu varsa niye partide tutarsınız? Niye sahip çıkarsınız?
3: Bilene kadar bakın biz zaten bunları bilmiş olsaydık aday yapmazdık. Ama bu bugün ortaya çıkan bir şey. Bugün tanıyorsunuz insanları. Korkunun, baskının olduğu noktada kimlerin sinip kimlerin terk ettiğini şimdi görüyoruz. O gün bilseydik elbette ki bunları almazdık yani. Elbette ki topuklu Efe'yi Aydın'dan göstermezdik. İşte Duygu Hanım'ı da Afyon'da göstermezdik. Daha nicelerini göstermezdik. Nereden bilelim en ufak baskıda topuklayıp kaçacaklarını? Bilseydik göstermezdik. Ama bilebilir misiniz?
2: Onlar baskıdan yani, dolayı topuklamadılar.
3: Alıp toplayıp anlayamazsınız ki.
2: Sizin de bakın, yol yürünemeyeceğine bakın, inandıkları için.
3: Sayın Metiner, Sayın Metiner, korktukları için topukladıklarını...
2: Asla korkmadılar.
3: Bütün Türkiye,
2: o topuklu
3: Efe'dir,
2: korkmaz o.
3: Siz
2: ben
3: ne
2: tanıyorum kendisini.
3: Deyin. Siz ne derseniz deyin.
2: Yiğit bir kadındır. Sizin partinizdeyken de yiğittir, şimdi de yiğittir.
3: Yok yok, bizim partideyken... Hakkında
2: ben Burcu Hanım'ı da tanırım. Üç dönem mecliste
3: girmeyi,
2: beraber olduk. Burcu Köksal.
3: Göze
2: çok
3: alamadı.
2: Değerli bir siyasetçidir.
3: Onun için
2: bu kadar harcamayın.
3: Topuklamayanlar, bakın topuklamayanlar onurlarıyla cezaevinde yatıyorlar. İşte
2: siz Kemal Bey'i niye terk ettiniz o zaman? Herkesten daha fazla siz Kemal Beyciydiniz.
3: Bakın,
2: niye terk ettiniz Kemal Bey'i?
3: Hürriyet Hanım, Fatma Hürriyet Kaplan... Onurlu olanlar terk etmedi ama cezaevinde
2: hiç
3: yatıyorlar.
2: Hiç alakası yok.
3: Bakın bu kadar basit.
2: Siz Kemal Bey'i niye terk ettiniz o zaman? Herkesten daha fazla Kemal Beyciydiniz.
3: Şöyle Kemal Bey'i tanımamışız. Kemal Bey bizi hayal kırıklığına uğrattı.
2: Tamam.
3: Biz Kemal Bey'in bir gün gelip iktidarın aparatı olacağını, iktidarın koltuk değneği olacağını bilmiyorduk.
2: Haksızlık ediyorsunuz.
3: Biz Kemal Bey'in bir yargı kararıyla meşru olmayan bir koltuğa gelip oturacağını bilmiyorduk.
2: Tabii
3: bilseydik,
2: tabii. Her şeyin gerçeğini siz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Gerçek sizin etrafınızda dönüyor.
3: Ya
2: böyle bir şey olur mu ya siyasette?
3: Mehmet Bey, bilemezdik, bilmiyorduk. Bilseydik elbette ki bu desteği vermezdik. Bu olabilir bir şey midir? Bakın siz bir mahkeme kararıyla geliyorsunuz. Orada meşru olan, meşru delegenin seçtiği, üç defa üst üste seçtiği genel başkanı polis soruyla genel merkezden atıyorsunuz, onun yerine oturuyorsunuz ve orada hiçbir şey olmamış gibi icraat yapmaya çalışıyorsunuz. Sokağa çıkamıyorsunuz, sokağa çıktığınızda da ne olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar basit.
4: Mahkeme kararıyla meşru seçim. Mahkeme kararı meşru değil mi? Mahkeme kararı gayri meşru mu? Orada tekrar dönüyoruz.
3: Ya Allah aşkına Merve Hanım, siyasetin mahkemeler mi bilirler ya?
5: Şey eleştireceğim.
3: Mahkemeler mi hangi partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler mi karar verir? Delege karar verir, üye karar verir.
4: Para pulla
3: bunu
4: yapılan seçimlerde
3: bunu mu
4: normalde meşruysa biz
3: bunu
4: de bir şey
3: tartışacağız?
4: Demeyelim. Aynı
3: bunu mu tartışacağız? Yani bu ülkede mahkemelerle siyasi partilerin genel başkanı mı belirlenecek? Bunu mu tartışacağız? Bunun tartışacak bir tarafı var mı? Bu meşru bir şey midir?
1: Evet, son artık 1-2 dakikamız kaldı. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e gelmişti söz. Bir dakikamız var Mehmet Bey.
2: Evet, yani...
1: Gerçi hani karşılıklı aslında siz de söz almış oldunuz. Buyurun.
2: Ya şimdi ilkesel duruş kadar güzel bir şey yok. Yani suçlamak kolaycılıktır. Sizden birisi mi ayrıldı? Korkak, dönek, hain, ajan işbirlikçi. Peki düne karşısına pençe divan durduğunuz lideriniz... biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Hukukçuyum ama mahkeme kararı meşru değildir. Ya kurultayla ilgili çok ciddi vahim iddialar var. Mahkemede bunu görüleceği yer mahkeme. Mahkeme bir karar vermiş. Bir hukukçu...
1: Gerçi bu arada süreçte netleşmedi. Bir tedbir kararı uyguladığı
2: şimdi,
1: için fiilen...
2: Şimdi bir hukukçu...
5: Evet.
2: Yargıyı...
1: De değişebilir yani. Olur.
5: Yok, Yargıtay'dan çektiler artık.
1: Sonuçlarına. Doğru yani
4: Yargıtay'dan yargı şey duruyor hala.
2: Şimdi yargıyı...
1: Ceza davası da hala devam ediyor.
6: Evet Metiner bitirsin lütfen.
2: Erkler ayrılığı diyoruz. Yargıyı çok önemli bir erk olarak selamlıyoruz, alkışlıyoruz. Ama yargının vermiş olduğu bir kararı meşru kabul etmiyoruz. Böyle bir hukuk anlayışı olur mu? Elbette ki yargının siyaseti dizayn etmesine karşıyız.
1: Son
2: ama,
1: bir dakikada şimdi Bülent Bey'e bir
2: ama ortada eğer ortada kurultayla ilgili ciddi bir iddia varsa ve bu da delillendirilmişse mahkeme de hile yoluyla, desise yoluyla, işte siyasal dolandırıcılıkla bir kurultayda olup biteni tespit etmişse tekrar eski kişiye hakkını teslim etmişse buna butlan demek bir hukukçunun üslubu olamaz ya. Hele buna gayrimeşru bir karar demek.
1: Ama
2: butlan
1: zaten
3: bir hukukçunun
1: yani,
3: üslubu olmalı.
1: Efendim?
2: Butlan olan şudur. Kemal Bey'in gelişi değildir. Kemal Bey'in götürülüşüdür.
1: diyorsunuz. Peki aslında süremiz bitti ama ne dediğinizi duyamadım Bülent Bey. Pardon, bir şey dediniz.
3: Tam da bir hukukçunun söyleyeceği şeydir. Eğer Türkiye, Türk hukuk tarihinde, Türk siyasi tarihinde yeri olmayan hukukiliği bütün hukukçular tarafından tartışılan ve yanlış bulunan bir kararla gelip orada oturuyorsanız elbette ki butlan tabiri çok doğru bir tabirdir. Orada butlan kararıyla oturan, gayrimeşru bir kararla oturan bir genel başkan var.
2: Peki. Ya siz sen Cumhurbaşkanımıza da %52, %54 ile seçildiği zaman bile siz gayrimeşrusunuz, tanımıyoruz meşruiyetinizi diyen bir zihniyetin adamlarısınız. Ya şimdi aynı şey Kemal Bey'i söylüyorsunuz.
3: Seçilmiş öyle bir şey demedik Mehmet Bey. Öyle bir şey demedik.
2: Hür ve helal oylarla seçilmiş şey Cumhurbaşkanımıza bile gayrimeşrusunuz. Sizi tanımıyoruz diye.
5: Kemal Bey demişti ona ama.
3: Mehmet
5: Kemal
3: Bey.
5: Kılıçdaroğlu demişti.
2: Zihniyet
3: Mehmet
2: dedim
3: Bey,
2: ben
3: biz
2: zaten.
3: Demokrasiye inanırız.
5: Yani Kemal Bey döneminde CHP'de
2: Kemal Bey hep beraber aynı partide siyaset yapıyor.
3: Hayır, varsa elbette
5: Kemal Kılıçdaroğlu demişti ona.
2: Bakın, ben zihniyet dedim zaten.
5: Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı meşru görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi.
2: Ya ben zihniyet dedim.
5: O yüzden
2: dedim
5: ne yazık ki yani.
2: Ben bahsetmedim.
5: Şimdi biraz önce destek verdiniz, Kemal Bey meşru görmüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de zaten o zaman Kemal Bey'i eleştiriyorduk. Diyorduk ki seçilmiş Cumhurbaşkanı bunu diyemezsin, doğru değil. Siyaset Erdoğan düşmanlığı üzerine yapılmaz, yapılmamalı diye uyardık Kemal Bey'i ama ne yazık ki bugün de AK Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ben siyasetçi
2: Bülent,
5: değilim.
2: Bülent Türk'ün şeyleri sen üstüne
5: olur mu? Ben hatırlatma yaptım sadece ya.
2: Hayır, her şey
5: ne diyor. Var bunda hatırlatmada?
2: Kemal Bey, bakınız ben diyorum ki hep beraber CHP'de siyaset yaptık.
1: Süremiz
2: yaptım.
1: De oldu
2: böyle
1: artık
2: bir zihniyet vardı.
5: O ayrı, tamam.
2: Şimdi birbirlerine o karşı bunu mi kullanıyorlar diyorum. Yoksa Kemal Bey'in söylediklerine karşı çıkarım. Bugünkü siyasetini de eleştirebilirim ama bu Kemal Bey'i gayrimeşru kılmaz.
1: Peki, ben artık burada teşekkür edeyim. Birazcık da böyle
6: ama bir
1: zaman...
6: Ama bir de söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Er'in uzun yıllardır yerden yere vurduğu altı okuna sahip çıktığını söylüyor.
2: Ben altı ok zihniyetine gene karşı çıkarım. Kemal Bey'in siyasetini gene eleştirmem. Gayri meşru değildir yani.
6: Ayrıca Burcu Köksal da çok ciddi eleştirmiştir. Burcu Köksal da Mehmet Metinler'i çok sert eleştiriler yapmıştı. Şimdi aynı yerdeler.
2: Benim partinin de selam gönderiyorum.
1: Peki.
2: Doğru bir karar vermiştir. AK Parti'nin kapısı da bu tür insanlara çıktı.
6: Ayrıca Burcu Hanım'la bak Burcu Hanım'la Özlem Hanım Özgür Özel'le ilgili yaşadıkları sorundan dolayı ayrıldıklarını söylemişlerdi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geldi.
1: Ben artık teşekkür edeceğim. Sözünüzü bölmemek için duruyorum ama noktalamam lazım. Her birinize çok teşekkür ediyorum katkınız için bu akşam. Ve hemen bir reklam arasına gidelim.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler sona erdi. Saat başında Evren Aydın gece raporunda sizinle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız. Evren Aydın bendeniz. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz gece raporunda bugün de 2 saat boyunca günün önemli tüm gelişmeleri aktaracağız. Gündem bir hayli yoğun. Hemen başlayalım özetlerimizle. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Kritik açıklamalarda bulundu. Aslında mesajı netti. Devletimiz gündemine hakimdir. Yol haritamızı belirledik dedi. Parti içindekilere de seslendi. Yanlış yapanlarla, nefsine yenik düşenlerle vedalaşırız mesajı verdi. Başka neler söyledi? Fon soruşturmasında neler yaşandı? Hepsinin detaylarını birazdan aktaracağız. Resmi belgede sahtecilik, mobbing ve gizli mesajlar. Efendim, memleket bu sabah futbol dünyasını sarsan bir operasyonla uyandı. Ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında olduğu 7 kişi gözaltında efendim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli açıklamalar var. Peki operasyonun detaylarında neler var ve kimlere uzanabilir, hepsine bakacağız. Dünyada da enteresan gelişmeler yaşanıyor. Rusya'dan enteresan hamleler geliyor. Orduda bir genişleme adımı atıldı Putin tarafından ve 15.500 asker eklenecek. Kuzey Kore'den de asker desteği iddiaları var. Ve en kritik mesele, nükleer misilleme sistemi de yeniden devreye girdi. Bu ne anlama geliyor? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Efendim, siyasette ana gündem başlığı yine fon soruşturmasıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar vardı dün olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin malına el uzatanlarla bizim işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi. İşte açıklamaları.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
1: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
2: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
1: Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
2: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
1: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
3: Alkışlarımızla hoş geldiniz.
0: Evet, tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın fon soruşturmasına dair mesajlarını, atılacak adımlarını dinliyorduk. Yeni bir gelişme yaşandı soruşturmada. Efendim, 1,2 milyar TL'lik 5 lüks villaya el konuldu. Önemli detaylar var. O detaylarda Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
4: Evren Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişliyor. Bugün de fon soruşturmasında yeni bir mal varlığı tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde söz konusu taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildi, bildirildi. Bir kez daha ifade edelim, fon soruşturmasında yeni bir mal varlığı tedbiri uygulandı. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Bu villaların piyasa değerinin ise 1.2 milyar TL olduğu belirtildi.
0: Evet, yeni bir mal varlığı tedbiri, 5 lüks villaya el konuldu. Detaylarını da Ankara'ya gittik ve Emre Aytekin'den aldık. Teşekkürler Emre diyelim ve devam edelim yolumuza. Yine aynı başlıkta kalacağız ki Türkiye'de siyasette de ana gündem bu soruşturma, fon soruşturması ve İletişim Başkanlığı'nda da önemli kritik bir toplantı vardı, fon soruşturması konulu ve toplantı gündemine dair neler konuşuldu, neler tartışıldı, önemli bilgiler paylaşıldı. Hemen bir bakalım, önemli başlıklar içeriyor efendim. Fon krizi için bir yol haritasının artık oluşturulduğunu söyleyebiliriz ki ekonomiden siyaset etkilerini ciddi şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu efendim ve artık şimdi tüm gözler bu kurulun çalışmalarına çevrilmiş durumda. Zira parası kilitli kalan memlekette 456 bin yaklaşık yatırımcı var ve her biri atılacak adımları bekliyor. İşte o adımların da atıldığını görüyoruz. Kurulla birlikte ne olacak? Tasfiye süreci hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek efendim. Burada ivedilikle hareket edileceğini anlıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu tarafından da inceleme ve denetim gerçekleştirilecek. SPKS ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Bu yol haritasının önemli başlıklarından biriydi. Bu arada aynı zamanda sermaye piyasalarının işleyişi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda tartışılan, konuşulan başlıklardan önemlileriydi efendim. Devam edelim ki siyasette de ana gündemin fon soruşturmasının olduğunu söylemiştim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son durumu değerlendirdi. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi Bahçeli ve Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir yorumunu da yaptı.
2: Fon soruşturmasını değerlendirdi. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğunu

0: Diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına yönelik açıklama yaptı. Alınan kararları desteklediğini belirtti.
0: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir. Güne yansıyan bir diğer önemli gelişme efendim, sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin soruşturmada Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığı bildirildi. Kaya, fonlarla ilgili hakkındaki suçlamaların ardından AK Parti'deki görevlerinden ayrılmıştı. ...131 fonun tasfiyesi Yeni Parti ve CHP'nin de gündeminde. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, yolsuzluklarla ilgili herkesin üzerine gidilmeli, isimler açıklanmalı, bize bırakılmamalı dedi. CHP Grup Başkanı Öztürk ise meclis bünyesinde bir araştırma komisyonunun kurulmasını istedi.
2: Yolsuzluklarla ilgili istisnasız herkesin üzerine gidilmesi lazım. Sermaye Piyasası Kurulu'nda, yine Borsa İstanbul, BDDK gibi önemli kurumlarda gerekli izinleri veren bu kişilerin de özellikle son 5 yıllık para hareketlerinin ve HTS kayıtlarında incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. Hükümete çağrıda bulundu.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde bulunan, bakanlık yapmış, bakan yardımcısı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın, bize bırakmayın.
1: Fon krizi Yeni Parti'nin de gündeminde. Konuya ilişkin kurulan kriz masası Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Özel'in ekonomi kurmayları ve 3 grup başkan vekili katıldı. Toplantının ardından konuşan parti sözcüsü Zeynel Emre, yurt dışına çıkarılan paraya işaret etti.
2: Paranın bulunduğu ülkeyle hızlıca iletişime geçip orada bir defa paranın dondurulması. Hemen hızlı harekete geçmek lazım. Paranın izini bulup varlıkların dondurulması ve el konulması ve peşine delilleriyle hukuki süreci işletip bu paranın Türkiye'ye gelmesi.
1: Emre, mağdurların zararının kamu bütçesinden karşılanmaması gerektiğini kaydetti.
2: Ödemelerin başlaması lazım. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Bunu bizzat bu zarara sebebiyet veren dolandırıcı içinde bulunan kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi.
3: Meclisin açıldığı ilk gün meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım. Çünkü bu meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından biri de budur.
0: Efendim, fon meselesine bir virgül koyalım ve bir diğer önemli operasyonla devam edelim. Türkiye yeni güne futbol dünyasını sarsan kritik bir operasyonla başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing de var. Şüphelilerin hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale ettiği iddiası var.
4: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
5: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
4: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
6: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
4: İddiaya göre bazı hakemler objektif

0: ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
1: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
0: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
1: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
0: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk, 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüğü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajla dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış, Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
1: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Bu arada soruşturma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. Federasyondan yapılan açıklamada adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi olan inancımız tamdır ifadesi kullanıldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmasının yankıları sürüyor. Soruşturma ile ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Federasyon yazılı açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ediyor denildi.
4: Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Federasyon bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için adli tıp kurumuna teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
3: Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklamasında gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Federasyon olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili son durumu aktardı. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği tespit edildi ve bir naaşa daha ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları da devam ediyor. Bu arada can kaybı da 18'e yükseldi. Bir tarihin sonu. Amerikan öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu artık yarın bitiyor, sona eriyor. Böylece bölgede 23 yıllık bir dönem kapanacak. Çekilmeyle birlikte tabii gözler İran'ın Irak'taki nüfuzuna ve bölgedeki yeni denklemlere çevrildi.
0: Irak'ta 23 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamını bölgeden çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu için son günü 30 Eylül. Washington'la Bağdat arasında 2024'te varılan anlaşma uyarınca Amerikan güçlerinin Irak'ta üslerden çekilmesi 30 Eylül'de tamamlanacak. Peki çekilme Irak'taki güç dengelerini değiştirebilir mi? Reuters'ın haberine göre İran ve müttefikleri binlerce Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 23 yılın ardından gelen çekilmeyi ülkedeki nüfuzlarını pekiştirecek stratejik bir zafer olarak nitelendiriyor. Iraklı güvenlik uzmanları da Tahran ve İran destekli grupların daha geniş hareket alanına sahip olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir diğer uyarı ise terör örgütü DAEŞ'e yönelik. Iraklı ve Kürt güvenlik yetkilileri çekilmenin örgütün uyuyan hücrelerine yeniden güç kazanma fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak çekilme Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. Pek çok habere göre ayrılan birliklerin önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyecek. Bunun yerine yüzlerce askerin Ürdün ve bölgedeki diğer noktalara konuşlandırılması bekleniyor. Sınırlı sayıda askerin Bağdat'taki büyükelçilik ve diğer diplomatik tesislerin güvenliği için Irak'ta kalması da olasılıklar arasında. Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğunu korumak için de en az bir hava savunma sisteminin bölgede tutulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmişti. 2011'de çekilen Amerikan askerleri terör örgütü DAEŞ'in yükselişi üzerine 2014'te Irak'a geri dönmüştü.
2: Dünyada tansiyonu artıran bir hadise bu. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik bir operasyon olur mu olmaz mı bilinmez ama Rusya Devlet Başkanı Putin'den çok dikkat çekici bir adım geldi efendim. Putin ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkaran o kararnameyi imzaladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Kuzey Kore'nin savaşa 10 bin asker daha göndereceğini iddia etti.
0: Ordudaki personel sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle asker sayısı 1,5 milyonu aştı. Rusya'dan NATO ülkelerine yönelik operasyon olabileceği iddiası gündemdeyken Rus lider Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre ordudaki asker sayısı da 15 bin 500 artarak 1 milyon 550 bin 500'e ulaştı. Putin geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamış. Orduda ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler bulunduğu belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Bu askerlerin eğitim için seçildiğini ve ardından Rusya'ya sevk edileceğini söyledi. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçen yıl ilk kez Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiğini doğrulamış, iki lider de bu askerleri kahraman olarak nitelendirmişti. Ukrayna ve Güney Kore tahminlerine göre Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana Rusya'yı desteklemek amacıyla yaklaşık 14 ila 15 bin asker gönderdiği belirtiliyor.
2: Sevgili dostlar, İran Amerikan kamuoyuna hitaben bir mektup kaleme aldı. Devrim muhafızları 25 sayfalık o mektupta ABD'nin küresel saldırganlığının nedenlerini anlattı. Bu arada devrim muhafızları sözcüsü ABD'nin yenilgiyi kabul edip bölgeyi terk etmekten başka çaresi yok dedi.
0: İran devrim muhafızları Amerikan halkına hitaben 25 sayfalık bir mektup yazdıklarını duyurdu. Mektupta Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel saldırganlığının nedenleriyle İsrail'e verilen desteğin sebeplerinin anlatıldığı vurgulandı. İran devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi, mektuba ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğrudan Amerikan halkına hitap ettiklerini belirten Muhibbi, silah endüstrisine milyarlarca dolar harcanmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece dünya halklarının nefretini elde edebildiğini savundu. Sözcü Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 trilyon dolara aşan savunma bütçesine rağmen Afganistan ve İran'a yapılan askeri müdahalelerde başarı elde edemediğine de dikkat çekti.
5: Amerikan halkının gerçekliğin farkında olmadığını düşünüyorum. Eğer bu gerçeklerin farkında olsalardı, kesinlikle farklı düşünür ve yönetimlerine mutlaka baskı yaparlardı. Bu yalancı yönetim değiştirilmelidir.
0: Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden ayrılmaktan başka çaresi olmadığını da savundu.
6: ABD'nin yenilgiyi kabul edip bölgeyi terk etmekten başka çaresi yok.
0: Devrim muhafızları sözcüsü, bölgedeki Amerikan üslerinin kullanılamaz hale geldiğini de ifade etti. Bölge ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya güvenlik getiremeyeceğini artık anladı diyen Muhibbi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bu konuda atılan ilk adım olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını savaş ve insanlık suçu olarak niteledi.
2: Hafta sonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı o ziyaret günlerdir üzerine bazı yorumlar yapılıyordu. Soru işaretleri vardı ama nihayetinde Abu Dhabi tarafından da doğrulandı efendim. BAE resmi ajansına yer alan habere göre Netanyahu BAE devlet başkanı ile Bin Zayed'le bir araya geldi. Peki neler görüşmüşler? İzleyelim.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun 27 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini doğruladı. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Netanyahu'yu Bin Zayed karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ziyareti ilk olarak İsrail medyası duyurmuştu. Kanal 12, Netanyahu'nun pazar günü sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini, gün boyu ülkede kaldığını ve Bin Zayed'le Abu Dhabi'de bir araya geldiğini aktarmıştı. Ziyaret iki lider arasındaki telefon görüşmesi iddiasının ardından geldi. Haaretz gazetesi Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia etmiş. Netanyahu haberi yalanlamıştı. İddiaya göre Netanyahu pazar günkü görüşmede Bin Zayed'in de haberi yalanlamasını istedi. The Atlantic'te de Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiği iddia edilmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları da yalanlamıştı.
2: Pekin'den Japonya'ya Tayvan gerilimi üzerinden sert bir uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Tokyo'yu tarihten ders çıkarmaya ve Tayvan konusundaki söylemlerini düzeltmeye çağırdı.
0: Çin'den Japonya'ya sert uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın saldırgan geçmişinden ders çıkarması gerektiğini aksi halde Japonya'nın geleceğinin olamayacağını söyledi. Pekin'de Japon heyetini kabul eden Wang, Tokyo hükümetinin militarizme geri dönmeye ve savaş suçlularını yeniden diriltmeye çalıştığını öne sürdü. Savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyan bir Japonya'nın dünyaya yüzünü dahi dönemeyeceğini ifade etti. 2 ülke arasındaki tansiyon Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin Tayvan çıkışıyla tavan yapmıştı. Takaichi, Tayvan boğazına yönelik Çin müdahalesini Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum sayacaklarını ve askeri güç kullanabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama Japonya tarihinde olası Tayvan işgaline askeri olarak müdahil olunacağına dair yapılan ilk açık beyan olarak kayıtlara geçti. Çinli bakan Japonya'nın Tayvan konusundaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmesi ve Çin'e dair akılcı bir anlayış geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Başbakanı sözlerinin varsayımsal olduğunu savundu ancak ifadelerini geri çekmeyi de reddetti. Pekin yönetimi ise diplomatik protesto notası vererek misilleme süreci başlattı. Taraflar arasındaki kriz uçuş iptallerinden seyahat uyarılarına, ithalat yasaklarından siyasi polemiklere kadar birçok alanda etkisini göstermişti. Japon siyasetçilerin savaş suçlularının anıldığı tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na yaptığı ziyarette gerilimi tırmandıran bir başka konu oldu.
2: Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta bir ilk yaşandı. Fatima Zahra El Mansuri hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu. Fas Kralı 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin kolektif liderlik koordinatörü Mansuri'yi kabul etti ve hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece Mansuri ülke tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi seçimlerinde 97 sandalye kazanarak birinci olmuştu. Havanın durumuyla devam edeceğiz. Efendim sonbahara başladık ama yani hızlı bir başlangıç oldu. Adeta kış havasını yaşıyoruz. Günlerdir yağış devam ediyor ki İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşandı. Her zaman olduğu gibi evler suyla doldu, yollar göle döndü. İstanbul'dan sağanak manzaraları şimdi sırada.
7: Bir gece yatarken denk gelseydin olacaktı. Bunun vebalini kim verecekti mesela?
0: Evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Yollar, alt geçitler su altında kaldı. İstanbul'un pek çok ilçesi de şiddetli sağanak hasara yol açtı. İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Kartal'da iki katlı eve dolan su zor anlar yaşattı.
8: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler. İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
0: Sürücüler yollarda zorlandı. Alt geçitler göle döndü. Sultanbeyli'de bir öğrenci suyla dolan yolda dengesini kaybetti. Öğrencinin imdadına yoldan geçen bir sürücü yetişti. Kadıköy'de sağanağa kuvvetli rüzgar da eklenince ağaç devrildi. Ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
2: İstanbul'un havası böyle efendim. Peki yurtta hava nasıl? Ona da hemen bir bakalım. Şiddetli sağanak ve fırtına vardı ve bazı kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde ise mevsimlik kar yağışını gördük. Yani zirveleri şimdiden kar kaplamaya başladı.
9: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu.
10: Her şey saniyeler içinde oldu. Sağanak ve fırtına seraları vurdu. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Muz serasında büyük hasar oluştu.
9: Çok sis çöktü böyle, her taraf simsiyah oldu. Muz serası 46 dönüm. Tamamı böyle serana, yani komple hepsi gitti.
10: Kentte meydana gelen hortum da bir üreticinin civcivlerini vurdu.
11: Şiddetli bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünü, çatısını komple yola uçtuğunu gördüm. 20 bin adet civcivimiz telef oldu.
10: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de benzer görüntüler vardı. 3 evi su bastı. Fırtına balıkçı barınaklarını da vurdu. 14 tekne zarar gördü. Mevsimin ilk karı da kentleri beyaza bürümeye başladı. Burası Erzurum. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Erzincan'da Esence ve Munzur dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
2: Devam edelim efendim. Bu geceye yansıyan bir görüntü Mersin'den bir mobilya mağazasında her yeri alevler sardı ama kısa sürede yangın kontrol altına alınmış. Bir bakalım yine de hemen görüntülere. Efendim alevler akşam saatlerinde Mersin'in merkeze bağlı Mezitli ilçesindeki 4 katlı mağazadan yükseldi. Mağazanın üst katlarında başladı yangın ve hızla diğer katlara da sirayet etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Alev topuna dönen bina nedeniyle cadde, yaya ve araç trafiğine de kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Şu dakikalarda soğutma çalışmaları var. Gece raporunda sıradaki görüntüler Bartın'dan kent merkezinden efendim. Kent merkezinden geçen Irmak'tan. Irmak'ta gördüğünüz gibi ciddi bir köpük oluşumu meydana geldi. Şimdi buradan ekipler numune aldı ve incelemelerini devam ettiriyor. Bu köpük acaba ne işaret ediyor?
0: Yağmur sonrası köpük oluştu. Görenleri tedirgin eden manzarayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın Irmağı'nın 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Kentte 2 günde metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Hava normale döndüğünde ırmağın köpüklendiği gözlendi. Görenler ekiplere haber verdi. Bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sudan numune alan ekipler köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmak'taki köpüklenme ilk kez yaşanmıyor. Köpüklenmeye fabrika atıklarının neden olduğu tahmin ediliyor.
2: Sıradaki görüntülerimiz Gaziantep'ten olacak. İki aile arasında Gaziantep'te kavga çıktı ve o sırada öfkeli bir kişi aracıyla kalabalığın arasına doğru daldı. Tüm olan biten de cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
12: Kaçak.
0: Direksiyon başına geçip gaza bastı. Kavgada karşı tarafın arasına daldı.
12: Kaçak.
0: Görüntüler Gaziantep'ten. Şahin Bey ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya döndü. Taraflar tekme, tokat, taş ve sopalarla birbirine girdi. O sırada bir kişi hafif ticari araçla kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Büyük panik yaşayan çevredekiler sürücüyü araçtan indirip darp etti. Polis tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Efendim, yeni nesil suç örgütleriyle ciddi bir mücadele içinde Türkiye ve bu konuda haberleri de neredeyse her gün veriyoruz. Ve yine İstanbul Emniyeti kentte gerçekleşen 12 tehdit ve kurşunlama olayına karışan 11 şüphenin gözaltına alındığını bildirdi. İşte operasyonun ayrıntıları.
13: Aç kapıyı polis! Kaçırın!
14: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
0: Motosikletle geldiler. İş yerlerine kurşun yağdırdılar. Düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler.
13: Özel gün başarı! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Kaçırın!
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sokak çeteleriyle mücadelesi sürüyor. Yeni nesil suç örgütleri bir bir deşifre ediliyor. Son operasyonda titizlikle yürütüldü. İstanbul genelinde gerçekleşen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlanma olayının izi sürüldü. Ekipler şüphelileri belirledi, sonra da operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arabalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
14: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
0: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
14: Operasyonlarımızla suç yapılanmalarını birer birer çökertmeye devam edeceğiz.
2: Antalya'da iki gündür haber alınamayan kadın için ailesi güvenlik kameralarının izini sürdü ve cansız bedeni ne yazık ki falezlerde bulundu. Kadının eşi gözyaşlarına boğuldu.
0: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Ailesi yürüdüğü güzergahtaki tüm kamera kayıtlarını inceledi. 40 yaşındaki kadının falezlerden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Nil Bölükbaş, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşıyordu. İki gün önce evden çıkan kadın dönmedi. Polise haber veren aile üyeleri de Bölükbaş'ın izini sürmeye başladı. Aile kadının siteden çıktığı anlara ait görüntüleri takip ederek falezlere gittiğini belirledi. Güvenlik güçleri de çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler kayalıklarda bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Nil Bölükbaş'a ait olduğu belirlendi. Kadının eşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kadının kayalıklardan nasıl düştüğü araştırılıyor.
2: Bir baba ile kızı arasında Burdur'da enteresan bir olay yaşandı efendim. 85 yaşındaki adam otomobiline binip evden çıktı. Onu gören kızı ise hemen telefona sarıldı ve polisi aradı. Kızının "Babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir." ihbarıyla polis hemen harekete geçti.
15: Araç kullanmamı tamam mı bundan sonra?
10: Yaşını aldırmadan direksiyon başına geçince kızı endişelendi. Olası kazaya karşı polis yaşlı adamın peşine düştü. İlginç olay Burdur'da yaşandı. 85 yaşındaki Ahmet ise direksiyon başına geçti. Araçla trafiğe çıktığını gören kızı babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle endişelendi. Vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarla polis ekipleri harekete geçti.
15: Kardeşim çocuklarım getirsin götürsün yani, olur mu?
10: Ekipler trafiğe çıkan yaşlı adamı aramaya başladı. 85 yaşındaki Ahmet ise çok geçmeden cadde üzerinde görüldü. Hemen aracı durduruldu.
15: Çocuklarından yardım al yani. Bu şekilde araç
12: aşk olan mı? Sana da sıkıntı karşılamadı.
10: Ahmet S'nin sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli bir şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Yaşlı sürücünün kullandığı araç güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü. 85 yaşındaki Ahmet S ise kızı tarafından evine götürüldü.

0: İstanbul'da her gün yüzlerce kişinin ibadet için geldiği Eyüp Sultan Camii'nde korku dolu anlar yaşandı. Caminin içinde bir anda silah sesleri yükseldi. Havaya ateş açan şüpheli ve bir kişi gözaltına alındı.
1: Eyüp Sultan Camii'nde silah patlattı.
2: Niye vurmuşlar?
3: Barışma sesleri geldi. Orada ona göre zaten havaya sıkmış iki tane. Buradaki polisler oraya koştu.
4: Doğa seslerine silah sesleri karıştı. Bir kişi cami içinde havaya ateş açtı. Herkes neye uğradığını şaşırdı.
3: Hoca tabii namazı şey yapıyordu, son vaazlarını getiriyordu. Baktım ses geldi. Hoca ardından sonra apeli bıraktı, ses geliyordu.
4: İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde cemaat yatsı namazı için toplanmıştı. Bu sırada camideki iki kişi arasında tartışma çıktı. Biri tartışma bitsin diye hiç olmaması gereken hamleyi yaptı. Silahını çıkardı, havaya dört el ateş etti.
5: Görevliler hariç, herkes camiyi boşaltın.
3: Polisler müdahale etti, aldılar adamı götürdüler. İkinci kişiyi de sonra aldılar.
4: Camide korku dolu anlar yaşandı. Yakındaki görevli polisler hemen camiye koştu. İki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Suriye, Türkiye ile 7. sınır kapısı olması planlanan Kamışlı-Nusaybin sınır kapısının inşası için çalışmalara başladı. Şam yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kamışlı-Nusaybin sınır kapısında kazı, tesfiye ve teknik hazırlık çalışmalarına başlandı. Projenin aşamalı olarak hayata geçirileceği duyuruldu. Sınır kapısının yaklaşık 558 bin metrekarelik alana sahip olacağı belirtiliyor. Kamışlı-Nusaybin sınır kapısı Türkiye-Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacak. Kapı Suriye'deki iç savaşın ardından 2012 yılında kapanmıştı. Amerikan ordusu görev süresi sona eren savaş gemisini füzeyle batırdı. USS Clarkring adlı gemi ABD-İngiltere ortak tatbikatında İskoçya kıyıları açıklarında denizin dibine gönderildi.
4: Görev süresi doldu. Füzelerin hedefi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Clarkring gemisi Kuzey Atlantik'te denizin dibini boyladı. Füze fırkateyni USS Clarkring, Atlantic Thunder 2026 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Gemi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak düzenlenen tatbikat kapsamında İskoçya'nın batı kıyıları açıklarında batırıldı. 43 yaşındaki fırkateyn füze ve torpidolarla hedef alınarak Kuzey Atlantik'te denizin dibine gönderildi. USS Clarkring 1983 yılında göreve başladı ve 2013 yılında donanmadan çıkarılarak hizmet dışı bırakıldı. Gemiye 2. Dünya Savaşı sırasında bir denizaltının komutanlığını yapan ve 3 kez Amerika Birleşik Devletleri donanma haçıyla ödüllendirilen Tümamiral Thomas Clarkring'in adı verildi. Amerika Birleşik Devletleri 2006 yılında bir uçak gemisi dahil olmak üzere başka savaş gemilerini de eğitim faaliyetleri kapsamında kasıtlı olarak batırdı. Amerikan donanması eğitim amacıyla hizmet dışı bırakılan savaş gemilerinin batırılmasının daha önce de uygulandığını belirtti. Bu tür gemiler aynı zamanda deniz canlıları için yapay resifler oluşturmak amacıyla da kullanılıyor.
0: Sırada Mari Carmen Abascal'ın hikayesi var efendim. İspanya'daki konut krizinin adeta sembolü haline geldi 87 yaşındaki kadın. Hatırlayacaksınız, zorla evinden çıkarılmıştı ama uzlaşı sağlandı. Ancak olay ülkede konut krizi protestolarının adeta fitilini ateşledi. Madrid'de başlayan o eylemler, çadır eylemleri de halen devam ediyor.
4: Polis zoruyla ve seriyle evinden çıkarılmış 87 yaşındaki engelli Mari Carmen Abascal'ın tahliyesi İspanya'daki konut krizinin sembolüne dönüşmüştü. Ülke genelinde büyük öfkeye neden olan tepkilerin ardından yaşlı kadının Madrid'deki evine geri dönüşünün yolu açıldı. İspanya'yı ayağa kaldıran olayın tarihi 2018'e dayanıyor. Abascal'ın evini o yıl satın alan yatırım şirketi aylık 500 euro olan kirayı 2650 euroya çıkardı. Daha sonra 1650 euroya indirdi. Ancak Abascal'ın emekli maaşı aylık 1350 euroydu. Mari Carmen'in tahliyesinin ardından Madrid'de on binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin ardından taraflar yeni kira sözleşmesinde uzlaştı. Abascal'ın avukatı kiranın önemli ölçüde artırılmayacağını ve 87 yaşındaki kadının evine dönebileceğini açıkladı. Konut krizine karşı 26 Eylül'de başlatılan çadır eylemi ise hala devam ediyor. Madrid Bölge Yönetimi Başkanlığı binasının önünde yaklaşık 100 çadır bulunuyor.

0: İspanya Merkez Bankası, ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Pedro Sánchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor.
1: Como dije el 31 de julio en la ciudad.
2: Türk Kardiyoloji Derneği 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı etkinliği düzenledi. Uzmanlar her 3 ölümden birinin sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu söylüyor.
3: Türkiye'de yaklaşık yılda 170-180 bin kişinin kalp damar sistemi nedeniyle bir ölüm nedeni var.
4: Ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl 170 bine aşkın kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.
3: Bir yılda 3 yıllık Covid'de ölen insan sayısının neredeyse 2 katı insan bu sebeple ölüyor. Ve bu ölümlerin çok önemli bir bölümü önlenebilir.
4: 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Türk Kardiyoloji Derneği farkındalık oluşturmak için kalp sağlığımızı koruyalım seferberliği etkinliği düzenledi. Türkiye'de her 3 kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu. Kalp ve damar sağlığının takip edilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmemesi için çağrı yapıldı.
5: Kalbimiz bizim için günde 100 bin kere atıyor. Her gün atıyor. Bir ömür atıyor. Ya biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız. Bunlar çok zor değil aslında. Bunları zamanında alırsak eğer bu tedbirleri yarın öbür gün mutlu, sağlıklı yaşayabiliriz.
2: Memleketimizin de artık akıllı telefonu olacak. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonunun üretim yeri de açıklandı efendim. Tasarımı tamamen Türk mühendislere ait olacak. Telefon Malatya'da üretilecek. Bu arada ilk modeller gelecek yıl satışa sunulacak.
0: Malatya'da üretilecek. Tasarımını Türk mühendisler yapacak. Yerli ve milli telefon için geri sayım başladı. Yerli akıllı telefon projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Cihazın tasarımı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılırken üretim ve test çalışmaları Malatya'daki tesiste sürüyor. Projenin donanım ve üretim süreçlerinde Aselsan görev alıyor. Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama ve dağıtım çalışmalarını üstleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, yerli telefon projesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cihazın özellikle pil ve kamera performansında rekabetçi olacağını söyledi. Telefonun premium, üst ve orta segmentte konumlandırılacağını açıkladı. Telefonun ismi henüz belli değil. Güçlü, küresel çapta bilinirliği olan 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve içinden biri seçilecek. Yerli telefonun ilk modeli Android tabanlı olacak. İlk cihaz piyasaya çıktıktan sonra yerli işletim sistemi ve yerli çip geliştirilmesine geçilecek. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonunun gelecek yılın ilk yarısında raflarda yerini alması bekleniyor.
2: Efendim, SpaceX'in Starship roketi 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Yolculuğu motor arızası nedeniyle erken sona eren roket Pasifik Okyanusu'na inişi sırasında alev alarak patladı. İşte o anlar.
0: Uzaydaki tarihi test Pasifik Okyanusu'nda alevlerle sonuçlandı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak tanıttığı Starship, 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinden fırlatılan 124 metrelik dev roket, uçuş sırasında bir motorunun devre dışı kalmasına rağmen 26 Starlink uydusunu yörüngeye başarıyla bıraktı. Tırmanıştaki motor arızası nedeniyle 10 saat sürmesi planlanan görev erken kesildi. Uçuş kontrol merkezi düşüş bölgesini Pasifik Okyanusu olarak değiştirdi. Hawaii'nin kuzeyine iniş yapan Starship suya temas ettiği anda alev alarak patladı. Patlama anları kameralara yansırken SpaceX mühendisleri inişteki kayba rağmen yörüngeye çıkışın devrim niteliğinde bir başarı olduğunu duyurdu. Geliştirme sürecine 15 milyar dolardan fazla harcanan mega roketin maddi hasara rağmen veri toplama amacına ulaştığı belirtildi. NASA yöneticisi Jared Isaacman, SpaceX'i yörüngeye ulaştığı ve krizi güvenli bir şekilde yönetebildiği için tebrik etti. Elon Musk ise nihai hedeflerinin yılda yüzlerce Starship fırlatarak Mars ve Ay görevleri için kesintisiz bir taşıma hattı kurmak olduğunu ifade etti.
2: Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişelerinin çok arttığı bir dönemden geçiyoruz ki hatırlayın son BM zirvesinde genel kurulda da liderlerin en çok tartıştığı üzerine başlıklardan biriydi yapay zeka ve OpenAI'dan çok dikkat çeken bir adım geldi bu süreçte. Şirket güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtilen yeni modelin lansmanını iptal etti.
6: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler değil mi?
0: Güvenlik standartlarında sınıfta kaldı. OpenAI yeni yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın lansmanını iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapay zeka şirketi OpenAI yeni geliştirdiği yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın lansmanına hazırlanıyordu. Ancak şirket yeni modelin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirterek lansmanın iptal edildiğini açıkladı. Yeni modelin kullanıcılara hangi işlemleri yapıp yapmadığı konusunda doğru bilgi vermediği ve bazı durumlarda kullanıcıdan izin almadan kendi inisiyatifiyle hareket ettiği belirtildi. Şirket bir yapay zeka modelinin Avustralya hükümetine ait internet sitelerine yetkisiz erişim sağlaması nedeniyle de kamuoyundan özür diledi. Olayın yeni bir tür siber güvenlik vakası olduğu belirtilen açıklamada etkilenen kurumlara destek amacıyla Avustralya'da özel bir görev gücü kurulacağı belirtildi. Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişeleri artarken Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Papa 14. Leo'dan da uyarı geldi. Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum diyen Papa, bunların yalan haber olduğuna inanmadığını söyledi. Yapay zeka geliştiren şirketlerin yöneticileri son haftalarda peş peşe güvenlik uyarıları yapmış, geliştirmenin yavaşlatılması önerileri gündeme gelmişti.
2: İklim değişikliği dünyada milyonlarca canlıyı derinden etkiliyor ki doğal afetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de iklim değişikliği haberlerine yönelik bir konferansa imza attı. Peki Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? İzleyelim.
7: En kötü senaryoda Türkiye'nin ortalaması 8 derece artıyor.
0: Bu korkutan tablo iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri iklim değişikliği. Artan hava sıcaklığı, aşırı yağışla sel altında kalan şehirler, kuraklıkla kavrulan topraklar. İklim değişikliği konusunda haber hazırlayan gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin iklim haberciliği konferansında buluştu. İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden uzmanlar aşırı sıcakların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini anlattı.
7: Bu sıcak hava dalgasında hele dışarıda çalışanlar, hele bazı rahatsızlıkları olanlar veya yaşı daha yukarıda olanların kolay kolay rahatsızlanmaması mümkün değil.
0: Konferansa katılan akademisyenler güncel araştırma bilgilerini gazetecilerle paylaştı. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin sonuçlarından dünyada en çok etkilenen şehirler arasında Türkiye'den İzmir var.
7: Şehirler yoğun, nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki şehirleri aldık. Avrupa ve Doğu Akdeniz şehri arasında İzmir ikinci. Asıl problem günlük ekstrem olaylarda. Aşırı sıcaklardan etkileniyor yazın. Neden ikinci? Kuraklık var. Kuraklıktan etkileniyor. Aşırı yağış oluyor, defalarca sel oldu.
0: Programın sonunda katılımcılara sertifika dağıtıldı.
2: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylarda. Ankara Zonguldak arasında ilk sefer 2 Ekim'de yapılacak. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerleri demir yoluyla keşfedilecek.
0: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden seferlere başlıyor. Ankara Zonguldak arasında 8 sefer düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin yapacağı seferleri duyurdu.
8: Turistik Kara Elmas Ekspresi 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunacağız. Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.
0: Tren 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasiteli hizmet verecek. Kara Elmas Ekspresi ilk turistik seferlerini geçen yıl yaptı. Bu yılın programına göre Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahatte Yenicere, dönüş güzergahında Çankırı ve Karecik'te gezi amaçlı duraklamalar olacak.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest için geri sayımda sona gelindi. Yarın Şanlıurfa'da başlayacak Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
9: Motosikletli komandolarımız sahada, harekatına bak, en kritik safhasına geçiyoruz.
4: Son hazırlıklar yapıldı, prova tatbikatı gerçekleştirildi. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor.
10: Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. Allah kolaylık versin.
4: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı'nın yürütücülüğündeki Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda yapılacak. Festival için son hazırlıklar tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı prova tatbikatı yaptı.
10: Allah kolaylık versin.
11: Burada
10: bu da çok
11: gençler
10: iyi.
11: Oturtturacağız.
10: Bu nerede?
12: Bu Arox Bilişim tarafından geliştirilen Bellis FCR 360.
4: T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festival alanında incelemelerde bulundu. 30 Eylül'de başlayacak Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek.
2: Acı bir haberle devam edeceğiz ama dildeki acıdan bahsediyorum. Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden İstahiye binlerce ton biber de hasat edildi. Ancak mesai sona ermedi. Mesaide işçiler biberleri şimdi sap ve çöplerinden ayırmaya devam ediyor.
13: İşçilerimiz sabahleyin erken saatlerinde kalkıp acının içerisinde geçimini sağlıyor.
0: Tonlarca biber tarladan toplandı. İlk aşamadan sonra çöp çekme ve ayıklamaya geçildi. Biberin tarladan sofralara uzanan acı yolculuğu başladı.
14: 4 kız çocuğum var. 4 de okula gidiyor. Aile bütçesine katılıyor.
0: Burası Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden İslahiye. Gaziantep'in Şirin ilçesinde yaklaşık 22 bin dönüm alanda biber ekimi yapıldı. Aylar içinde olgunlaşan tonlarca biber tek tek toplandı. Sofraların vazgeçilmezi olan biberler için ikinci aşamaya geçildi. Fabrikalar ve mahalle aralarında çadırlar kuruldu. Binlerce işçi sabah erkenden kalkıp biberleri sap ve çöplerinden ayırıyor.
15: Ayrıma katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ekmeğimizi acıdan çıkarıyoruz. Kazancımızı okuyan çocuklarımıza destek oluyoruz.
0: Temizlenen biberler birçok aşamadan geçiyor.
13: İstahiye biberimiz şu anda burada çubuğu çekildikten sonra ayrı bir uygulamada geçip kurutulup 25 işletmecilerimize dağlara pul biber yapıp Avrupa'nın çoğu bölgelerine ve Türkiye geneline dağılıyor.
2: Bu haberle çok kısa bir araya gidiyoruz. 3 dakika sonra buradayız. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Sevgili dostlar, yeniden birlikteyiz. Yeni bir güne merhaba demeye hazırlandığımız şu dakikalarda gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz ve her zaman olduğu gibi özetlerimize bir bakacağız hızlıca. Efendim, fon soruşturması ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle yapılan toplantıdan fon koordinasyon kurulu oluşturulması yönünde karar çıktı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da derinleşen fon soruşturması ilişkin önemli mesajlar verdi. Devletin malına el uzatmak atanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi. Bu arada sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada ise Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Türkiye ayrıca dün yeni güne futbol dünyasını sarsan bir operasyonla başladı. MK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing de var. Şüphelilerin hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale ettiği iddia ediliyor. Bu arada mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de yani Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu arada Amerika öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu artık bugün itibarıyla sona eriyor efendim. Böylece bölgede 23 yıllık bir döneminde sonuna geldik. Çekilmeyle birlikte gözler İran'ın Irak'taki nüfuzuna ve bölgedeki yeni denklemlere çevrildi. Ve yapay zeka diyeceğiz. Yapay zeka ilişkin güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemden geçerken OpenAI'dan dikkat çekici bir adım geldi. Şirket güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtilen yeni modelin lansmanını iptal etti. Yeni günün başlıklarına baktıktan sonra devam edelim ilk haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına dair ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldi Beştepe'de. Toplantıdansa fon koordinasyon kurulunun oluşturulması kararı çıktı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları toplandı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Alınacak tedbirler hakkında Erdoğan bilgilendirildi. Beştepe'deki eşgüdüm toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu ekonomi kurmaylarıyla ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasını vurguladı. Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olacaktır.

0: olduğunu kaydetti. Toplantıda genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulma kararı alındı. Erdoğan'ın talimatıyla da Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Beştepe'deki toplantıda Katılım Evim ve Bir Evim şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin süreç hakkında da Cumhurbaşkanı bilgilendirildi.
1: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım bekliyorum.
0: Sermaye Piyasası Kurulu eşgüdüm toplantısında tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını da sundu. Piyasaların denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemeler için kararlılık vurgulandı.
2: Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında geceye yansıyan sıcak bir gelişme bu. Muhammed Yarız ve Serdar Turan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muhammed Yarız'da Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. Villaların 3. kişiler adına kayıtlı bulunduğu, incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına dair açıklamalarına AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, önce siz siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse hesabı sorulur vurgusu yaptı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Özel'e seslendi. Siz önce kendi sorumluluğunuzu yerine getirin dedi.
3: Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin. Yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın. Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan soruşturun diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük. Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in sözlerinin baştan aşağı siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirtti.
4: Sayın Özel ve arkadaşları, hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri, baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.
0: Özel'in açıklamalarına tepki gösteren bir diğer isim de Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dı.
5: Özgür Özel yine çok heyecanlanmış. Oysa Cumhurbaşkanımız dün de bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
6: Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel. Çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun.
2: Portekiz'e ziyarete bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti.
0: Fon soruşturması için komisyon sorusuna yanıt verdi. Partilerin kararlılık göstermeleri lazım dedi.
2: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Birileri eğer haksız kazanç elde ettiyse ve büyük paralar kazandılarsa kim olursa olsun bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve hesabının sorulması lazım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Portekiz'e resmi ziyarette bulundu. Başkent Lizbon'da Portekizli mevkidaşı José Pedro Aguiar Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Meclis başkanları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kurtulmuş ziyareti sırasında TRT Haber'in gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için mecliste kurulacak izlenim.

0: Efendim Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci, Amerika ve İran arasında belirsizliğini koruyan o müzakereler ve Doğu Akdeniz başlıkları gündemde olacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci takvimi ele alınacak. Sahadan gelen veriler değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci masaya yatırılacak. İstihbari raporlar gözden geçirilecek. PKK ve bağlı örgütsel yapıların silahsızlandığı ve fiili varlığını sona erdirmesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde bölgesel gelişmeler de olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreci, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmenin etkileri ele alınacak. Gazze'deki son durum, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda gözden geçirilecek. Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetleri kurulun gündem başlıkları arasında yer alacak.
0: Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyetten ruhsatlı silah sahiplerine uyarı gönderildi. Mesaj yoluyla yapılan uyarı önemliydi. Mesajda silah sahiplerine çocukların ulaşamayacağı kilitli yerde muhafaza edin uyarısı var.
1: İl Emniyet Müdürlüklerinden ruhsatlı silah sahiplerine uyarı geldi. Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerektiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik olarak valilere talimat göndermişti. Bunun üzerine silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme uygulaması başlatıldı. Silah bulundurma ya da taşıma izni bulunan vatandaşlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği yönünde SMS mesajlar gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde SMS yoluyla yapıldı. 4 ilde ise yazılı tebligat uygulamasına geçildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen bir mesajda tüfeğinizi çocukların ya da yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz ifadeleri kullanıldı. Giresun'un İl Emniyet Müdürlüğü'nce iletilen bir diğer mesajda ise ruhsatlı silahlarınızı özellikle çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza altına alarak üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz denildi. Uyarılar yalnızca mesajlarla da sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde de yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarına bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.
0: Suudi Arabistan, Türkiye ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını onayladı efendim. Bir bakalım detaylarına. Ülkenin resmi haber ajansında yer alan habere göre Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu anlaşmaya onay verdi. Böylece diplomatik ve hususi pasaport hamilleri vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulacak. 90 günü aşmayan süre için vize almaları da gerekmeyecek. Suudi Arabistan ve Türkiye anlaşmayı 6 Mayıs'ta Ankara'da imzalamıştı. Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayınlanmıştı. Rusya basında yer alan bazı iddialar sonrası İngiltere'nin olası bir saldırı ihtimaline yanıt verdi. Kaliningrad'a o kritik noktaya saldırı olursa nükleer dahil tüm imkanlarımıza karşılık veririz dedi.
2: Kaliningrad'a saldırı olursa nükleer karşılık veririz. Açıklama Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden. İngiliz The Eye Paper'ın makalesinde ve Sky News'un War Game programında Rusya ile İngiltere arasında varsayımsal çatışma incelendi. Makalede Kaliningrad'ın Rus lider Vladimir Putin'in en büyük zayıflığı olduğu belirtildi. War Game'de ise Rusya'nın Kaliningrad'dan İngiltere'ye füze fırlattığı bir senaryo yer aldı. NATO'nun Kaliningrad'a misilleme olasılığı da işlendi. İngiltere basınında yayınlanan içerikler Moskova'nın sert tepkisini çekti. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği sosyal medya hesabında makalenin ve programın ekran alıntısı

0: yaptıklarını paylaştı. Kaliningrad'a saldırıyı savunanlar sonuçları konusunda yanılgıya kapılmasın dedi. İngiltere veya NATO'nun Rus topraklarına yönelik herhangi bir askeri harekatına Rusya'nın tüm imkanlarıyla karşılık vereceği belirtildi. Bunun için de nükleer silahın da olacağı kaydedildi. Rusya'nın en batısında yer alan Kaliningrad, Litvanya ile Polonya arasında stratejik bir konumda. Rusya anakarasına bağlantısı olmayan Kaliningrad'da nükleer kapasiteye sahip füzelerin konuşlu olduğu biliniyor. Polonya'nın, Rusya'ya ait helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle Kaliningrad yeniden tartışma konusu olmuştu.
1: Efendim malumunuz Moskova ve Batı ülkeleri arasında ilişkilerin gergin seyrettiği bir süreçten geçiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına baktığımızda yakın gelecekte bir ateşkes mümkün mü? Pek değil. Bir yandan Rusya Devlet Başkanı Putin işte orduyu büyütme kararı alıyor. O soğuk savaş döneminde yapılan nükleer tesisler yeniden devreye sokuluyor. Nükleer tehditler de havada uçuyor. Peki şimdi merak ediyorsunuz tüm bu gelişmeler evren ne anlama geliyor? Bir anlatalım. Neyin ayak sesleri konuşalım. Önemli konuklarımız olacak. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Ermağan bizlerle ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık da bizlerle birlikte gece raporunu bu geceler iki konuğumuza da öncelikle hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk Evren Bey. İyi geceler.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
2: Merhabalar İsmail Hocam.
1: Nuri Hocam sizle bir başlayalım.
3: Merhaba hocam.
1: Peki Nuri Hocam'la başlayalım. Efendim yani olası bir Moskova-Batı çatışmasında gözlerin çevrildiği en önemli noktalardan biri jeostratejik bir nokta Kaliningrad. Biraz haberimizde de öneminden bahsettik. İkinci Cihan Harbi sonrası Sovyet ordusu tarafından ele geçirildi ve şimdi Rusya'nın NATO ve AB ülkelerinin arasında kalan en batıdaki toprak parçası. Burada askeri tesisler de var hocam hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla olası bir çatışma durumunda birçok Avrupa başkenti buradan hedef alınabilir analizleri yapılıyor. Şimdi Rusya'dan gelen son açıklamayı görüyoruz. Yani Kaliningrad'a yönelik bir ablukaya da saldırı olursa bizim yanıtımız net diyor ama her fırsatta da Rusya biz NATO ve Avrupa ile bir çatışma istemeyiz diyor. Peki son bu gerginlik neye işaret ediyor efendim? Yani herhangi bir NATO eyleminin nükleer silahlar dahil karşılık bulacağı uyarısı gerçekçi midir?
2: Ya Evren Bey ben öncelikle bu karşılıklı tehditlere artan tansiyonu çok reel bir yere tekabül ettiği kanaatinde değilim. Yani şöyle eğer zaten Kaliningrad'a yönelik bir saldırı gerçekleşirse siz de haberinizde verdiniz. Evet. Burada Rusya'nın konuşlandırılmış nükleer füze başlıklarının olduğunu biliyoruz. Burası zaten Rusya'dan her ne kadar anakarasından kopuk olsa da Rusya'nın toprağı. Dolayısıyla bu doğrudan Rusya ile NATO arasında bir savaş patlak vermesi anlamına gelir ki ben ne Rusya'nın ne de Avrupalı devletlerin şu anda böyle bir senaryoya hazırlıklı oldukları kanaatinde değilim. Yani nükleer meseleye geldiğimizde ise bunu zaten tamamen bir caydırıcılık unsuru olarak okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesele nükleer silahlara kadar geldiyse zaten Evren Bey yani orada artık kıyamet senaryosundan ve 3. Dünya Savaşı'ndan bahsetmemiz gerekir. Ben bu aşamadan uzak olduğumuzu düşünüyorum. Yani hem Rusya'nın hem de Avrupalıların böyle yüksek dozajlı bir çatışma evresine girebilmelerini çok mümkün görmediğimi ifade etmek isterim. Burada Rusya neyi amaçlıyor o zaman? Yani bu kadar yüksek perdeden bir söylem tutturarak resmi bir büyükelçilik sayfasından böyle nükleer silah tehditleri savurarak Rusya ne yapmaya çalışıyor, ne istiyor? Bunu sorgulamamız lazım biraz da. Şimdi Rusya şunu görüyor Evren Bey, Avrupa'da muazzam bir parçalanma var. Yani Avrupa Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında tek bir ses oluşturabilmiş değil. Yani Amerika'ya güvenlik mimarilerini odaklamanın, endekslemenin acılarını yaşıyor bugün Avrupa ve Rus tehdidini soğuk savaş yıllarından sonra ilk defa bu kadar canlı ve derin bir biçimde hissediyorlar. Putin bu söylemlerle bence Avrupa'nın o birliğini, bütünlüğünü bozmak istiyor. Zaman zaman işte hibrit savaş taktikleriyle belirli gri alanlara odaklanarak işte sabotaj saldırıları, işte hava sahası ihlalleri vesaire Avrupa'yı sürekli zorlamak istiyor. Avrupa'dan belirli oranlarda tepki geldiğinde ise bu sefer nükleer kartı masanın ortasına koyarak diyor ki eğer bana karşı bir saldırı gerçekleştirirseniz ben her ne kadar artık dünyanın süper gücü olmasam da nükleer silahlara sahip büyük bir gücüm buna cesaret edemezsiniz diyor. Yani dolayısıyla bunu biraz da böyle taktiksel bir manevra olarak okumak lazım Evren Bey. Yani ben ne Avrupalı devletlerin Kaliningrad'a saldırabileceği kanaatindeyim. Ne de Rusya'nın buna karşılık nükleer bir saldırıya girişebileceği kanaatindeyim. Bu dediğim gibi savaş

0: Savaşın bambaşka bir aşamaya geçmesi anlamına gelir. Bugün savaş son sürat devam ediyor, bütün hızıyla devam ediyor. Hem Avrupalı devletler hem de Ruslar birbirlerini Ukrayna sahası üzerinden tüketebileceklerini düşünüyorlar. İşte tam da zaten bu sebepten dolayı da savaşın kısa vadede bitmesini beklemiyoruz. Kısa vadeli ateşkes açıklamaları, işte Amerika'nın özellikle Trump yönetiminde bir takım girişimleri oldu. Daha birkaç hafta önce enerji altyapılarına yönelik saldırılar gerçekleştirilmemesine yönelik bir takım anlaşmalar oldu ama bunlara uyulmadığını da gördük. Bir son not olarak şunu da eklemek isterim Evren Bey, sözü İsmail Hocama bırakmadan önce. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin biz Ukrayna sahasında Avrupalı müttefikleriyle arasında bir anlaşmazlık olduğunu, transatlantik ilişkilerde 1945'ten sonra belki de en büyük çatlağı yaşadığımızı ifade ediyoruz ama ben Amerika'nın da Avrupa güvenliğini tam manasıyla terk edip etmeyeceği konusunda açıkçası emin değilim. Bakın bir hafta önce Litvanya'dan bir açıklama geldi. Litvanya Başbakanı dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bize yeni bazı askeri unsurlar gönderecek savunmamız açısından.
1: Evet, doğru.
0: Dolayısıyla bütün bu tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda ben Avrupa'nın da hala Amerika Birleşik Devletleri için böyle kolay terk edilebilecek bir bölge olmadığı kanaatindeyim. Özellikle Rus tehdidine karşı ki malumunuz Türkiye'deki NATO zirvesinde de Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak tanımlandı NATO üyesi ülkeler tarafından. Amerika da elbette NATO'nun en önemli bileşeni. Yani dolayısıyla Evren Bey bütün bunları bir sinir harbinin parçası olarak okumak daha doğru olur kanaatindeyim.
1: Peki Nuri Hocam, teşekkürler. İsmail Hocam, birlikte dinledik Sayın Salık'ı. Aslında tüm bu gelişmelerin bir taktiksel manevraya işaret ediyor olabileceğini söylüyor sevgili hocamız. Ama tabii Rusya'da bir yandan eğer nükleer silahlar da dahil edilebileceği, yani bunların da karşılık bulacağı bazı uyarıları da not ederek devam ediyor yoluna Rusya. Yani NATO ile o gerginlikte pek de vitesi düşürmek istiyor gibi durmuyor. Yani siz böyle bir döneme tanık olmuş muydunuz? Yani Soğuk Savaş'tan bu yana gerginin bu kadar artması sizce ne anlama geliyor ki? Yani daha Rusya-Ukrayna savaşı çözülememişken bölge yeni bir çatışma ortamına hazır mı sizce?
2: Yani dünya delirmiş olmalı demek lazım. Bu dünyanın başına da işte bu aktörleri yazmak lazım. Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda biz meselelerimizi çözdük diyor ama Putin muhtemelen Avrupalıları sakinleştirmek için bunu söylüyor. Çünkü nihayetinde Rusya Ukrayna'da büyük bir savaşta ve savaşta o ilk 2021'deki dönemde istediği toprakları elde etti.
1: Tabii.
2: Ama şu an 2026'dan itibaren bir günde, yani totalde günde bir metrenin altına düştü Rusya'nın ilerlemesi Ukrayna'da. Ukrayna topraklarını geri almaya başladı. Çok ilginç bir şekilde Ukrayna'nın füze teknolojileri, özellikle İHA, SİHA ve tarihte ilk defa kara robot operasyonu gerçekleştirdi. Ve biliyorsunuz Ruslar dünya tarihinde, yani özellikle 1500 ve 1700'lü yıllardan sonra dünyada egemen olduğu dönemde girdiği topraklardan çıkmaz derler. Rusları ilk defa çıkardılar Ukraynalı askerler. Ve bundan önceki genelkurmay başkanları bir seneye kadar robot ordusu kuracağını söylüyor. Şimdi bize sahada bazı gerçekler farklı şeyleri söylüyor. Rusları kızdıran aslında esas konu bu. Yani cephede ilerleyememesi veya ilerleyemesinin durması ve burada ikinci neden olarak da Avrupalı ülkelerin desteği. Yani İngiltere o kadar uzaktan, işte Almanya, Fransa bir şekilde orada o teknolojinin içerisinde yani mühendislik olarak ve para, yatırım ve yani askeri teçhizat olarak desteklediğini biliyor Ruslar. Bu sebeple son dönemde biliyorsunuz Fransa'da uçak tren kazası oluyor, 44 kişi öldü. Leipzig Havalimanı'nda bir saldırı oldu. En son Polonya sınırında bir trene isabet eden bir Rus saldırısı. Yani Ruslar öncelikle Avrupa'daki ülkeleri test ediyor, akabinde de NATO'yu test ediyor. Finlandiya, Baltık, Almanya, İngiltere yani ve Polonya komple savaşa hazırlanıyor. Hollanda 2027'de savaş çıkacak dedi ama ortalama görüş 2030'da. Bunlar pişirilen senaryolar olarak görüyorum. Az önce hocamın ifade ettiği gibi

0: bu savaş neden çıksın ki? Yani aslında gerçekten de bu savaşın ve köpürtülmesinin en büyük nedeni Ukrayna'da, Ukrayna'ya 1995 Budapeşte Anlaşması'nda vaat edilen toprak bütünlüğünün sağlanamaması ve tabii ki NATO üyeliği ve tabii ki Rusların saldırgan politikaları. Bütün bunlar Avrupa'yı da Rusya'yı da sürekli kabartan bir düelloya getirdi ve bu bütün dünya barışı için büyük tehdit.
1: İsmail Hocam, tabii NATO ile gerginlik sürekli artarken Putin'in de yeni hamleleri de geliyor tabii. Güney Asya'nın en önemli bilgilerden biri de orduyu güçlendirme yönünde attığı adımlardı. Burada acaba asıl amaç ne olabilir? Ki Ukrayna liderine baktığımızda Zelenski de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için savaşa en az 10 bin asker daha göndereceğini iddia etti. Yani bir anda umut vaat etmeyen ateşkes çabaları, bir yandan da Rusya'nın bu yeni hamlelerini nasıl okumak lazım?
0: Şimdi Evren Bey, Ruslar sonuçta şu an 2,4 milyon toplam askeri personele sahipler. Putin yine yeni alımlarla 1,5 milyon asker sayısını yine yükseltti. Yani bu rakam 2021'de Ukrayna Savaşı'ndan önceki döneme tekabül ediyor. Denk düşüyor, düzeltiyor. Fakat Ukrayna cephesinde çok ciddi bir asker kaybı yaşandı Ruslarda. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Rusların ek desteğe ihtiyacı var. Biliyorsunuz Rusların içine kadar sızan İHA'lı saldırılar ile Ukraynalılar çok ciddi kayıplar verdirdi Ruslara. Hem insani olarak hem oradaki yatırımlar olarak hem enerji altyapısına ve Putin bunlardan çözümden bir tanesini Kuzey Kore'den asker almaya kadar getirdi. Orada çok özel bir anlaşma yapıldı. Hatta Kuzey Kore Rusya arasında ilk köprü inşaatı yapıldı ve neredeyse bir entegrasyon gibi bir durum var. Buradan alınan askerler tabii ki Ukrayna cephesinde savaştırılıyor. Ruslar şunu gösteriyor. Yani biz Ukrayna'yla her türlü savaşmaya devam edeceğiz. Bunu gösteriyorlar. Fakat bence hesap edemedikleri nokta gerçekten hani Rusların az önce dile getirdiğim savaşın, düzeltiyorum Ukraynalıların, savaşın değişen doğası, robotik askeri buluşları ve bu buluşlar gerçekten savaşı ciddi anlamda etkileyebilir. Bir diğer etkileyecek olan askeri teçhizat da tabii ki Rusların bu Poseidon denizaltı nükleer torpidosu. Bu nükleer torpido yine Rusların iddiasına göre hani örneğin İrlanda açıklarında ya da İngiltere'nin kıyılarında patlatılabilirse, oraya ulaştırılabilirse yani 500 metreye kadar ciddi anlamda bir tsunami oluşturacağı ve adalara ciddi anlamda zarar vereceği. Yani bu senaryoyu gözünüzün önüne getirin. Kuzey Koreliler orada. Denizaltı da ateşlenmiş denizaltılar. Rusya'nın içine giden robot saldırıları. Yani nereye gidiyor Avrupa ve Ruslar? Bunu ciddi anlamda düşünmeleri lazım. Ve az önce de söyledim. Bunun topyekün bir NATO-Rusya savaşına dönüşeceğini ben öngörmüyorum. O kadar akıllarını yediklerini düşünmüyorum. En azından da öyle umut ediyorum. Fakat nihayetinde uluslararası ilişkilerde umut şu bu geçmez. Liderlerin kararları geçer. Ama son tahlilde Avrupa'da, Rusya'da içine bu konvansiyonel savaştan önce hibrit savaşları deneyecektir. Ama en nihayetinde de bir dur demesini muhtemelen bileceklerdir.
1: Tabii hocam, yani aslında dünyadaki gelişmeler çok enteresan bir şekilde ilerliyor. Yani kısa bir süre önce ABD ve İran arasında böyle bir savaş başlayacağına yönelik yorumlar yapılsa ve bunun 7 ay boyunca devam edeceği ve çözüme ulaştırılamayacağı düşünülse belki bu da başta çok normal bir senaryo olarak gelmeyebilirdi ama şu anda bunu yaşıyoruz. Nuri Hocam, siz neler söylersiniz? Hem aynı günde Rusya'dan gelen nükleer tehditleri görüyoruz hem de bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin'in orduyu güçlendirme çabalarını görüyoruz. Size ne anlatıyor bu gelişmeler?
2: Şimdi Evren Bey, tabii İsmail Hocam da çok güzel temas ettiler. Yani bu savaş iki taraf için de artık çok yıpratıcı bir hal aldı. Yani bırakın artık yıpratıcılığı, hatta ölümcül darbeler vuruyor. Yani

0: Yani özellikle de Rusya tarafına. Bugün Rusya'nın biz ciddi bir asker açığı olduğunu biliyoruz. İşte az önce hocam da temas etti. Kuzey Kore'den, muhtelif ülkelerden sahada asker çatıştırdığını, getirdiğini, paralı asker getirdiğini biliyoruz Rusların. Şimdi asker sayısını artırması yaklaşık bir işte 15 bin civarında yeni bir askerin orduya dahil edilmesi, göreve çağrılması. Bunlar aslında Rusya'nın aslında savaş arenasında ne kadar askere muhtaç olduğunu gösteriyor ve sürekli bir yenilenme, orduyu tahkim etme arayışı içerisinde olduğunu
1: Ve
0: gösteriyor.
1: sanırım
0: Tabii
1: İsmail Hoca'nın
0: Avrupalılar
1: ifade ettiği gibi bir yandan da bir kararlılık mesajı vermek istiyor Putin, doğru mu hocam?
0: elbette bir kararlılık mesajı, tabii Avrupalılar bunu acaba Rusya total bir seferberlik mi ilan edecek acaba şeklinde yorumladılar ama
1: Evet.
0: şimdiye kadar Kremlin'den yapılan açıklamalarda böyle bir seferberlik arayışı içerisinde olmadığını görüyoruz Rusların. Şimdi
1: Sahadaki
0: Evren Bey ki
1: tabloya bakınca sizce var mı hocam böyle bir seferberlik durumu olabilir mi gerçekten? Böyle bir
0: yani
1: senaryo?
0: şimdi seferberlik tabii ilan etmesi Rusya'nın daha büyük bir saldırı planı içerisinde olduğu manasına gelir ama
1: Tabii.
0: Rusya'nın mevcut ekonomik konjonktürünü de göz önünde bulundurduğumuzda ben Putin'in şimdilik bu opsiyonu gündeme almayacağı kanaatindeyim. Yani tabii şu da var, Ukrayna son günlerde özellikle sahada bazı yine ilerlemeler kaydetmeye başladı. Özellikle Donetsk'in kuzey bölgelerinde kaybedilen bazı toprakları Ruslardan aldıklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla Evren Bey, sahada bizim karşımıza çıkan tablo tam manasıyla bir birek güreşi var. Yani iki tarafın da birbirini yenemediği, iki tarafın da birbiri üzerine galebe çalamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız ve savaşın maliyeti elbette her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yani sadece Rusya için değil, elbette Ukrayna tarafı için de bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra belki en fazla insan kaybının olduğu konvansiyonel savaşa
1: Evet.
0: hep birlikte şahitlik ediyoruz ve kısa vadede dediğim gibi bunun bir çözümü görünmüyor. Şimdi az önce İsmail Hocam'ın bıraktığı noktaya ben de bir temas etmek isterim müsaadenizle. Şimdi tabii
1: Estağfurullah.
0: ki biz burada hocam da ben de uluslararası ilişkiler disiplininin bize öğrettiği çerçevede konuşuyoruz ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım Evren Bey. 1914 yılında Avusturya Macaristan Arşidükü Ferdinand vurulduğunda bir Sırp milliyetçisi tarafından o gün hiç kimse bunun bir dünya savaşına evrilebileceğini öngöremiyordu veya bunu düşünmüyordu ama bir baktık ki çok kısa bir süre içerisinde bütün dünya kendini bir savaş içerisinde buldu. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Teorik olarak elbette bu ihtimal var ama sahadaki koşullara baktığımızda, Avrupa'nın güç kompozisyonuna baktığımızda, yani savaşın tarafları olma potansiyeli olan aktörlere baktığımızda buna girişebilecekleri bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yine biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kaya Kalas'ın bir açıklaması oldu. Avrupa savaşa hazır değil diyor. Güvenlik anlamında çok fazla açığımız var diyor Kaya Kalas. Yani dolayısıyla Avrupa şunu görüyor. Bugün Rusya ile bir savaşa girmek Avrupa açısından intihar olur. Rusya zaviyesinden baktığımızda ise onlar da zaten kendilerini ciddi manada tükettiler. Ortada tek bir opsiyon kalıyor aslında. Hani diplomasiyi çalıştırmak. Orada da Trump'ın bazı girişimleri oluyor ama nihai olarak savaş doğrudan Avrupa güvenlik mimarisini tehdit ettiği için özellikle İngiltere buna yanaşmıyor. Yani el altından bugün Ukrayna'nın pek çok bölgesinde İngiltere'nin biz bazı askeri mühimmatlar ürettiğini de biliyoruz. Yine geçen ay ortaya çıkan gerilimde Rusya tarafı bunları doğrudan hedef alacağını ifade etmişlerdi. Hatta yine bu tren hadisesinde de işte Boris Johnson'ın bulunduğu noktanın vurulması da bunun bir işareti. Yani dolayısıyla Evren Bey şu anda tamamen içinden çıkılmaz bir savaş tablosuyla karşı karşıyayız. Burada hangi taraf geri adım atacak bunu izleyip göreceğiz ama her iki taraf da en azından şimdilik Avrupa'nın desteğini arkasına almış Ukrayna ve bunu ulusal onur ve gurur meselesi haline getirmiş Putin kısa vadede çok da geri adım atmayacaklarmış gibi geliyor bana. Ama bir daha söyleyeyim, yani Kaliningrad bağlamında ben böyle bir savaş senaryosunu düşük olarak görüyorum. Bu Avrupalı devletlerin şu anda kaldıramayacakları bir senaryonun altına imza atmaları anlamına gelir. Bunu bence aklı başında Avrupalı liderler görüyorlar diye düşünüyorum.
1: Evet, yani Moskova ile Batı ülkeleri arasında ilişkilerin çok gergin seyrettiği bir süreçte Putin'in kısa vadede bir geri adım atmayacağını ifade ediyor sevgili hocamız. Nuri Hocam, İsmail Hocam, siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Aynı zamanda az evvel biraz temas ettik şu seferberlik çağrıları. Biraz zihin okuma gibi olacak hocam ama yani Putin hakkında böyle bir seferberlik planı olabilir mi önümüzdeki vadede?
2: Şimdi aslında Evren Bey, şunu hani Putin'in nihai hedefi ne olabilir diye bakmak.

0: yapmamız lazım. Şimdi son bir seferberlik yapsa da esas hedef benim kanımca Ukrayna'daki alınan toprak, oradaki yönetimi tahkim edebilmesi. Çünkü konuşmamın başında ifade ettim. 2026 yılından itibaren yani günlük Rusya'nın ilerleyişi 1 metrenin altına düştü. Bu ve Rusların aldığı toprakları Ukraynalılar geri alıyor. Yani aslında Putin'in işte nükleer ateş kullanacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Aslında biraz da elini havadan açtığını gösteriyor. Yani çünkü sahada savaşın döndüğü, aslında gerçek anlamda konuştuğumuz alanda Ukrayna ilerliyor. Ruslar zorda. Ruslar zorda olmasa Kuzey Kore'den asker alır mı? Ruslar zorda olmasa biz sizin sorunuza muhatap olur muyuz? Yani seferberlik ilanı. Şimdi Ruslar 1 milyon yedeği olan Finlandiya'ya girdiler. 1.300 kilometre sınırı olan Finlandiya'ya. Ya da o üçlü ülkeye, Baltık'a girdiler. Ya da 2-3 günde işte devlet düzenini yok ederiz dedikleri Polonya'ya. Bu aslında onlar için yeni bir cephe, yeni bir kahır olmaz mı? Zaten Ukrayna'da her geçen gün gerileyen bir Rusya askeri sistematiği var. Ve bu sebepten dolayı da işte biz aslında Avrupa'daki hedeflerin gerçekten hedef mi ve istenilen hedef mi olduğunu tartışmak durumundayız gibi
1: Yani
0: geliyor.
1: İsmail Hocam,
0: Yani
1: bir
0: o kadar...
1: yandan da yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin de oyunun kurallarını ciddi şekilde değiştirdiğinde herhalde kabul etmemiz gerekir, değil mi?
0: Tabii ki yani sonuçta Ruslar orada büyük hata yaptılar. Yani o yukarıdaki köşe ülkelerinin NATO üyesi olmasını sağladılar. Ve bu Rusların hatasıydı. Ve ileride yani İngiltere durumu kaşıyor, doğrudur. Fransa ve Almanya. Şimdi onların bir taraftan da reel korkuları var. Çünkü az önce söyledik, hibrit saldırılar oluyor. Yani Almanya'nın Leipzig kentinde, Fransa'da, Polonya'nın
1: Polonya'da.
0: sınırında Ruslar oraları test ediyor. Ya bu bir gerçek.
1: Tabii.
0: Ama şimdi neden böyle bir savaş olsun ki? Adamlar Ukrayna'yı ileri cephe ilan etmişler. Ukrayna'ya destek oluyorlar. Rusların siniri buradan geliyor. Yani yeni bir cephe Rusları zaten yayar. Buna Çin mi ekstra asker gönderecek? İran mı asker gönderecek? Kuzey Kore'den aldığın 10 bin asker yani sizin Ukrayna'da ne kadar size çare olacak? Ama tabii ki Rusların en büyük askeri potansiyellerden birisi olduğunu unutmamamız lazım. En büyük nükleer başlık yine Ruslarda. Ama günün sonunda az önce nükleer denizaltı torpidosundan bahsettim. Yani bütün bunlar da düğmeye basılsa bile yani sonuçta karşı tarafın eli de boş durmayacak. Ruslar atıyorsa onlara da atılacak. O sebeple yani bunlar biraz caydırıcılık üretme söylemleri ama bence asıl olan, ben tekrardan Ukrayna'daki cepheye sözü getirmek istiyorum. Avrupa'da olan biten bence Rusları Ukrayna cephesinde söylemsel olarak, propaganda olarak zayıflatma çabaları diye okuyorum.
1: Peki.
0: Putin de bunlara bir şekilde hani biz meseleyi 2000 hani 2. Dünya Savaşı'na çözmüştük diye aslında olumlu cevap veriyor ama hibrit mücadele, hibrit çekişme yine sahada devam ediyor.
1: Peki, sahada neler yaşanıyor ve bu dünyanın geleceği adına bize neler anlatıyor? Önümüzdeki günlerde de elbette konuşmaya devam edeceğiz. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Erman, çok sağ olun hocam, ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık, teşekkürler kıymetli katkılarınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: İyi akşamlar Evren Bey. İyi
1: Sağ
0: akşamlar
1: olun.
0: hocam.
1: Dünya meselelerini, dünyanın dertlerini bir kenara bırakalım, memleketimize dönelim. Gaziantep'te iki arkadaş arasında tartışma çıktı. O tartışma cinayetle sonuçlandı. 18 yaşındaki bir genç öldürüldü.
3: İki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. O kavga bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'te gece saatleriydi. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki arkadaşı Öşe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öşe yanında taşıdığı bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. Mehmet Ali Başaran aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

0: kırıldı. Bıçaklı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Yerde yatan genci görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı arkadaşı suç aletiyle kısa süre sonra yakalandı. Cinayet soruşturması sürüyor.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla Manisa'daki olayın ardından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 304 kişi tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12.141 URL adresi hakkında da erişimin engellenmesi kararı uygulandı. Son yıllarda artan okul saldırıları her ülkenin sorunu haline gelmeye başladı. Şubat ayında Kanada'da da bir okul saldırısı yaşanmıştı. British Columbia eyaleti saldırganın şüpheli konuşmalarını polise bildirmediği için yapay zeka şirketine OpenAI'ya dava açtı. Habertürk muhabiri İrem Şimşek o davayı açan eyaletin başsavcısıyla konuştu. İzleyelim.
2: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler değil mi? Orası bir eğitim öğretim yeri. Bu gerçekleşmediğinde bir şeyler paramparça olur. Gerçekten çok derin ve yıkıcı.
3: Tam da bu nedenle harekete geçtiler. Şiddet içerikli mesajları polise bildirmeyen yapay zeka devine dava açtılar.
2: Bu derece şiddet içeren içerikler, topluma yönelik bu denli ciddi zarar verme tehdidi söz konusuyken, bir ihbar zorunluluğu olması gerekmez mi? Saldırganların yapay zekayla bu tür etkileşimlerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alınması gerekmez mi?
3: Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen Şubat ayında 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootsiller okula saldırı düzenledi. O saldırı 8 kişiyi hayattan kopardı, 27 kişi yaralandı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan yapay zeka ChatGPT ile konuşmalarında olayla ilgili mesajlar yazmıştı. Ama bu yazışmalar yapay zekanın şirketi OpenAI tarafından polise hiç bildirilmedi. Hükümet de bundan yola çıkarak şirkete dava açtı.
4: OpenAI saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polisle paylaşsaydı saldırının önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Davada da böyle söylüyoruz.
3: O davayı açan eyaletin başsavcısı Nikki Sharma, süreci Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
5: Yapay zeka dünyadaki herkes için kullanılabilir ve erişilebilir durumda. Davadaki iddiamızın bir kısmı, tasarlanma biçimi insan gibi davranıp etkileşim kurmasının, başka vakalarda da gördüğümüz üzere, insanları fiilen suç işlemeye teşvik ettiğini öne sürüyoruz. Bu durum alarm verici düzeyde. Daha güvenli sistemler inşa edebildiğimizden emin olmak adına bu düzeyde bir hesap verilebilirlik sağlamak için bu davayı açtık.
3: OpenAI CEO'su Sam Altman, Nisan ayında konuya ilişkin özür mesajı yayımladı. Peki teknoloji şirketlerinin bu konuda sorumlulukları ne?
6: Dünyaya sundukları ürünü güvenli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Bana göre tasarım gereği güvenlik, insanların suç işlemesini ya da bunun nasıl daha iyi yapacaklarını anlamalarını teşvik etmemek, buna danışmanlık yapmamak veya yardımcı olmamaktır.
3: Gözler şimdi yargının dava için vereceği kritik kararda.
6: Davadan üç beklentimiz var. Çok zor zamanlar geçiren aileleri desteklemek, sorumluların hesap vermesi, okulun yeniden inşa masrafını OpenAI'ın ödemesi. Son beklentimiz ise değişim.
1: Efendim, Mersin'de bir kahvehaneden silah sesleri yükseldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.
0: Kahvehaneye kurşun yağdırdı, bir kişiyi öldürdü. Silahı bir evin bahçesinde bulunan saldırgan kayıplara karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanenin önünden silah sesleri yükseldi. Saldırgan

0: Yani içeride çok sayıda kişi varken kahvehaneye tüfekle ateş açtı. 5 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerine geldi. 71 yaşındaki Mehmet Atlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Su işareti tüfek bir evin bahçesinde bulundu. Kaçan katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor. 4 yaralı
1: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda meydana gelen derin çatlaklar ve zemin çökmeleri esnafı tedirgin ediyor. Çatlakların yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştığı bloklarda esnaf bir an önce yetkililerden yardım bekliyor.
2: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik, geri patlamaya başladı.
0: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminleri de çöken iş yerleri için esnaf tedirgin. Esnafı tedirgin eden olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. Sitenin 9. ve 10. bloklarında bulunan yaklaşık 40 dükkanda ciddi boyutta yapısal hasarlar oluştu.
2: Kooperatife de bildirdik biz. Gereken şeyi söyledik. Onlar da ilgileneceklerini söylediler bize. Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor.
0: Dükkanların duvarlarında yarıklar oluştu. Zeminlerde ise çökme var. Duvarlardaki çatlakların genişliği nedeniyle yan dükkanların içi dahi rahatlıkla görülebiliyor. Durumdan tedirgin olan esnaf kapı altlarını kestirerek geçici çözüm buldu. Ancak çare olmadı. Dükkanlarda çökme devam ediyor. Dükkan sahipleri ve çalışanlar binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını istiyor.
3: Dükkanımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir. Bunu sanayi kooperatifine bildirdik. Bildirdiğimizde bunlar dilekçeyle kaymakamlığa başvurdular. Gereğinin yapılmasını arz ediyor.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir bina 4 katlı olarak yeniden inşa edildi. Binanın bodrum katına garaj da yapıldı ancak garaja otomobiller giriş yapamıyor. Bakın neden.
4: Gidildi ama çözüm üretemedik. Biz de o kadar uğraştık, aldıramadık. 2 yıldır böyle.
0: Yenilenen binanın garajına otomobil giremiyor. Garajın girişini kapayan elektrik direği tüm girişimlere rağmen kaldırılmadı. İstanbul Avcılar'daki bu bina 2 yıl önce yenilendi. 4 katlı binanın altına otomobiller için garaj da yapıldı. Garajın girişi kaldırımdaki elektrik direği nedeniyle kapalı.
4: Depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var içeri. Başka bir şey yok. Giremiyor içeri araçlar. Kaldırılmasını istiyor bunu buradan.
0: Bina sakinleri elektrik direği kaldırılsın diye yetkililere başvurdu. Ancak 2 yıldır çözüm bulunamadı.
5: Motorları koyuyoruz buraya ara sıra. Bir tane motorları koyuyoruz. Yani belediye falan söyledik. Belediye ilgilenmiyor. BİTAŞ ilgilenmiyor.
1: İspanya Süper Kupası organizasyonu önümüzdeki yıl İstanbul'da düzenlenecek. Peki organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi nasıl sağlandı? Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı diplomasi atölyesinde o süreci gençlere anlattı.
6: İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'ye gelmesinin bir hikayesi var, ondan bahsedeyim. Aslında Etnospor sayesinde oldu diyebiliriz.
0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği diplomasi atölyesine katıldı. İspanya Süper Kupası organizasyonunun Türkiye'ye getiriliş sürecini anlattı.
6: Sayın Türkiye Elçiliği'nde önemli bir Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yakını. Onu bir vesile davet edip Etnospor Birliği olarak yaptığımız çalışmalardan, geleneksel sporların canlandırılmasından haberdar etmek istedik. Dedi ki biz normalde 10 yıllık anlaşmamız var. İspanya Süper Kupası'nı Suud'da yapıyoruz. Ama 2027'de Asya Kupası'nı organize edeceğimizden dolayı başka bir ülkede yapılacak.
0: Bunun üzerine Türkiye teklif hazırladı. Girişimler olumlu sonuç verdi.
6: Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların da İstanbul'u istemesi, efendime söyleyeyim Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması. Bunların hepsi bir araya gelince Amerika Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek.
0: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon 2-6 Şubat 2027 tarihleri

0: arasında İstanbul'da düzenlenecek.
1: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylara inmeye hazırlanıyor. Ankara-Zonguldak arasında ilk sefer 2 Ekim'de yapılacak. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerleri demir yoluyla keşfedilecek.
0: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden seferlere başlıyor. Ankara-Zonguldak arasında 8 sefer düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin yapacağı seferleri duyurdu.
2: Turistik Kara Elmas Ekspresi 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunacağız. Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.
0: Tren 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasiteli hizmet verecek. Kara Elmas Ekspresi ilk turistik seferlerini geçen yıl yaptı. Bu yılın programına göre Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahatte Yenicere, dönüş güzergahında Çankırı ve Karacik'te gezi amaçlı duraklamalar olacak.
1: Efendim, Kocaeli'nde sahil kıyısında görülen yoğun köpük endişeyi beraberinde getirdi. Bölgeye hemen ekipler geldi. Bölgeden numune alarak inceleme yaptı. Şimdi sonuçlar bekleniyor.
0: Suyun üzeri köpükle doldu. Köpükler kıyıya da taştı. Bu görüntü çevre sakinlerini endişelendirdi. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park sahilinden. Akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Kanal boyunca biriken köpük denize doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler köpükten ve sudan numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürüyor. Köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.
1: İstanbul Kağıthane'de bir evde alıkonulan iki kişi elleri ayakları bantlanıp darp edildi. İki kişi polisin operasyonuyla neyse ki kurtarıldı. Şüpheliler mi yakalandı?
0: Elleri ve ayaklarını koli bandıyla bantladılar. Üç gün boyunca alıkoyup darp ettiler. O şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Bir evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Eve giren ekipler elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı Hakan Ç. ve Görkem T. ile karşılaştı. Yüzlerinde de darp izi olan iki kişi kurtarıldı.
3: Tamam, ben çözeceğim.
0: Evde bulunan Zeki A. gözaltına alındı. Bir ruhsatsız tabancayla şarjör, mermiler ve hançer ele geçirildi. İki gencin iddiaya göre alacak meselesi yüzünden 3 gün boyunca evde rehin tutulup darp edildiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin binaya, rehin alınanlarınsa otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüphelinin uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, yaralama, şantaj gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Evde alıkonulan 2 kişinin de uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı vardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan, rehin alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Türkiye'yi küresel sanayinin üretim üssü olarak konumlandırmayı hedefleyen Magtek Avrasya 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. İmalat sektörünün olmazsa olmazları yani makineler, CNC'ler ve geleceğin teknolojileri fuarda sergileniyor.
4: Dünyada ne varsa bir makineden çıkıyor. Hatta kendilerini yapan makineler bile bunlar.
5: Dijital üretimden robotiğe, otomasyondan yapay zeka entegrasyonlarına. Uluslararası Magtek Avrasya 2026 fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 9.sü düzenlenen fuarda Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik gelişmeler sergileniyor.
6: Birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üreten teknolojiler burada sergileniyor. Başta takım tezgahları,

0: otomasyon sistemleri, robotik çözümler, dijital teknolojiler.
1: Buradaki makineler şu anda işte savunma sanayine, havacılık sanayine, uzay sanayine parça üretiyor.
2: Yapay zeka kullanarak çok farklı sistemler oluşturulmuş. Kalite kontrol için, keza atıklar için, üretim için çok farklı fikirler geliştirilmiş.
3: Fuarda sadece makineleri öğrenmek, görmek, gezmek değil, onlarla daha verimli şekilde, daha akıllı şekilde nasıl üretim yapabiliriz? Yapay zeka ile nasıl entegre edebiliriz? Bu sorulara cevap bulabiliyoruz.
4: 1208 makina, 132 robot ve binlerce ekipmanın sergilendiği fuara 32 ülkeden 1300'ün üzerinde firma katıldı.
0: Geçtiğimiz fuara göre de %35'lik bir büyümeyle açtık katılımcı sayısında. %50'lik bir büyümeyle de yurt dışından direkt katılan firma sayısında artış var. Dünyanın çok nadide markaları Türkiye pazarına girmek, gerekse de Avrasya coğrafyasının pazarında daha fazla yer edinmek adına bu fuarda yerlerini aldılar.
3: Makine sektörü de Türkiye'nin yaklaşık 30 senedir 2 numaralı en büyük ticaret hacmine sahip üretim alanıdır. İthalatıyla, ihracatıyla 50 milyar doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Böyle önemli bir sektör ülkemiz için ve bu onun tepe noktası.
4: Fuarda dijital deneyimleme alanı da oluşturuldu. Bu alanda sanal gerçeklik destekli mesleki operasyon simülatörleri de yer alıyor. Bu ne demek? Fuara gelenler sadece makineleri görmekle kalmıyor, birebir deneyimleme şansı da yakalıyor.
5: Topraksız tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine geliştirdiğimiz bir simülasyonumuz mevcut. Kendi kendine yetebilen bir sistem aslında ortaya çıkartıldı.
4: Türkiye'de ilk kez sergilenen teknolojilerin de yer aldığı fuar 3 Ekim'de sona erecek.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. Biz de bir makina başkanlığı kurup sektörümüzün eksiklerini, çözüm önerisi üretmek istiyoruz. Daha katma değerli ürünler nasıl üretiriz'i hep beraber çalışmamız gerekiyor.
6: 2 saat su gibi akıp geçti ve veda zamanı geldi. Çattı noktalıyoruz gece raporunu. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üstü burada olacak ve gelişmeleri anlatmaya devam edecek. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan derinleşen fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
1: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
2: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
1: Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
2: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
1: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
3: Alkışlarımızla hoş geldiniz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi. Toplantıdan fon koordinasyon kurulu oluşturulması kararı çıktı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomik kurmayları toplandı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Alınacak tedbirler hakkında Erdoğan bilgilendirildi. Beştepe'deki eşgüdüm toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu

0: ekonomi kurmaylarıyla ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasını vurguladı. Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu kaydetti. Toplantıda genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulma kararı alındı. Erdoğan'ın talimatıyla da Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Beştepe'deki toplantıda Katılım Evim ve Bir Evim şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin süreç hakkında da Cumhurbaşkanı bilgilendirildi.
1: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım, bekliyorum.
0: Sermaye Piyasası Kurulu eşgüdüm toplantısında tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını da sundu. Piyasaların denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemeler için kararlılık vurgulandı.
2: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının durdurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığı bildirildi. Kaya, fonlarla ilgili hakkındaki suçlamaların ardından AK Parti'deki görevinden ayrılmıştı. Fon soruşturmasında iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı, mal varlıklarına el konuldu. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cengiz Avcı'nın son bir yıllık dönemde yalnızca Odine hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi. Kazancın 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönemde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi. Avcı'nın işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Süt Şurup'un tüm mal varlığına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkarıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasını değerlendirdi. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi.
0: Fon soruşturmasını değerlendirdi. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğunu söyledi.
3: İki husus öne çıkmaktadır. Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husussa mağdur edilen küçük yatırımcıların bu ve benzeri durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına yönelik açıklama yaptı. Alınan kararları desteklediğini belirtti.
3: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir.
2: Öte yandan 131 fonun tavsiyesi Yeni Parti ve CHP'nin de gündeminde. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, yolsuzluklarla ilgili herkesin üzerine gidilmeli, isimler açıklanmalı, bize bırakılmamalı dedi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
4: Yolsuzluklarla ilgili istisnasız herkesin üzerine gidilmesi lazım. Sermaye Piyasası Kurulu'nda, yine Borsa İstanbul, BDDK gibi önemli kurumlarda gerekli izinleri veren bu kişilerin de özellikle son 5 yıllık para hareketlerinin VTS

0: kayıtlarında incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. Hükümete çağrıda bulundu.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde bulunan, bakanlık yapmış, bakan yardımcısı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde.

0: paranın bulunduğu ülkeyle hızlıca iletişime geçip orada bir defa paranın dondurulması. Hemen hızlı harekete geçmek lazım. Paranın izini bulup varlıkların dondurulması ve el konulması ve peşine delilleriyle hukuki süreci işletip bu paranın Türkiye'ye gelmesi.
1: Emre, mağdurların zararının kamu bütçesinden karşılanmaması gerektiğini kaydetti.
0: Ödemelerin başlaması lazım. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Bunu bizzati bu zarara sebebiyet veren dolandırıcı içinde bulunan kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi.
2: Meclisin açıldığı ilk gün meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım. Çünkü bu meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından biri de budur.
3: Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yavuz Yılmaz'a kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi. Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme partiye savunmasını sunması için 30 gün süre verdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre kapsamlı bir savunma hazırlayacaklarını söyledi.
4: Yeni Parti'nin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme Özgür Özel yönetimine savunma sunması için 30 gün süre tanıdı. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeriği karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanıdı. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Anlaşmazlığı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yaptığı incelemenin ardından Yeni Parti'ye konuyla ilgili savunmasının sunması için 30 gün süre verilmesine hükmetti. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de partisinin genel merkezinde konuştu. Kapsamlı bir savunma hazırlanacağını söyledi.
0: Kapsamlı bir açıklama yazıp göndereceğiz. Bu büyük bir mesele değil. Partinin tüzel kişiliğine, kurumsal kimliğine, seçime girme yeterliliğine bunların hiçbirini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa kurucular kurulu toplarız, başka bir şey koyma konusunda bir ek yapabiliriz.
4: Savunmanın da dosyaya eklenmesiyle Yüksek Mahkeme konuyu yeniden görüşecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karara bağlanacak. İtiraz kabul görmezse Yeni Parti'nin siyasi partiler sicilinden silinmesi gündeme gelecek.
3: Türkiye Güney futbol dünyasını yakından ilgilendiren bir operasyonla başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing var. Şüphelilerin hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale ettiği iddia ediliyor.
4: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
5: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim.
4: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
6: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
4: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
6: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa

0: hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
1: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
0: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
1: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk, 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüğü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajla dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada, "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış, Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
0: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmasının yankıları sürüyor. Soruşturma ile ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Federasyon yazılı açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ediyor denildi.
4: Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Federasyon bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için adli tıp kurumuna teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
3: Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklamasında gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Federasyon olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadeleri kullanıldı.
2: Ekim ayında ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Fon soruşturmasının ardından piyasaya yönelik yeni adımlar atılacak. Dış ticaret rakamları ve enflasyon verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın meclise yapacağı sunumda ve faiz kararında olacak. Peki ekonominin gündeminde başka neler var bakalım.
1: Fon soruşturması, enflasyon ve dış ticaret verileri, Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste yapacağı sunum ve politika faizi. Ekim ayında ekonominin gündemi yoğun olacak. Ekonominin ana gündem başlıklarından biri fon soruşturması ve ardından yaşanan gelişmeler olacak. Adli süreçlerin yanı sıra ekonomi yönetimi, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere tedbirler almaya devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu da Eylül ayı enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü duyuracak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artmış, yıllık enflasyonda %31,51 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından başka bir önemli veri daha açıklanacak. Kurum 16 Ekim'de Eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımlayacak. Merkez Bankası da aynı gün konut fiyat endeksi sonuçlarını duyuracak. 2027 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe kanun teklifi de 17 Ekim'de meclise sunulacak. 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programının da Ekim ayı içerisinde açıklanması planlanıyor. Piyasaların gözü ayrıca merkezi

0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 7. kez toplanacak kurul, 22 Ekim'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. Merkez Bankası 22 Ekim'de ise tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Eylül ayı işsizlik verileri de 27 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret Abu Dhabi tarafından doğrulandı. BAE resmi ajansında yer alan habere göre Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler olduğu belirtildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun 27 Eylül'de Abu Dhabi'ye gittiğini doğruladı. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı VAM'da yer alan habere göre Netanyahu'yu Bin Zayed karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ziyareti ilk olarak İsrail medyası duyurmuştu. Kanal 12, Netanyahu'nun pazar günü sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini, gün boyu ülkede kaldığını ve Bin Zayed'le Abu Dhabi'de bir araya geldiğini aktarmıştı. Ziyaret, iki lider arasındaki telefon görüşmesi iddiasının ardından geldi. Haaretz gazetesi, Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia etmiş, Netanyahu haberi yalanlamıştı. İddiaya göre Netanyahu pazar günkü görüşmede Bin Zayed'in de haberi yalanlamasını istedi. The Atlantic'te de Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil'in saldırıdan yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e gittiği iddia edilmişti. Habere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuş, çatışmayı önlemek amacıyla Tel Aviv yönetimine Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iddiaları da yalanlamıştı.
1: İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'dan yeni bir provokasyon geldi. Ben-Gvir, yeni hükümette savunma bakanı olması halinde eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in elindeki cenazesini yaktıracağını söyledi.
0: İsrail'de seçime bir aydan az kala aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir provokatif söylemini bir adım daha ileri taşıdı. Eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın cenazesini yakacağını söyledi. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinwar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını söyledi. Köklü bir değişime gideceğini belirten Ben-Gvir, sosyal medya hesabından da bu ifadeleri savundu. Ben-Gvir, daha önce de savunma bakanı olması halinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezalarını uygulamak ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etmek istediğini açıklamıştı. Yahya Sinwar, İsmail Haniyeh'nin öldürülmesinin ardından Ağustos 2024'te Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Sinwar, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Cenazesi İsrail tarafından alıkonulan Sinwar, 7 Ekim saldırılarının başlıca planlayıcılarından biri olarak gösteriliyordu. İsrail'de genel seçim 27 Ekim'de yapılacak. Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi, yeni hükümette savunma bakanlığını talep ediyor.
1: ABD'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, New York'ta Katarlı arabulucularla bir araya geldi. İranlı bakan, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken ABD Başkanı Trump'tan savaşı kazanacağız açıklaması geldi.
0: New York'ta masa kuruldu. İran, barışçıl çözüm önerimize yanıt bekliyoruz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, Trump teklifi reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri gerçekten anlaşma veya barışçıl çözüm istiyorsa yolu kendilerine sunduk. İran'ın tutumu hiç değişmedi. 7 maddelik teklifimiz Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD'ye iletildi. Amerikan tarafının nihai yanıtının bize iletilmesini umuyoruz.
0: Arakçı'nın gündeminde Axios'un Trump'ın İran'ın nükleer programı konusunda somut adımlar atması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğu haberi de vardı. İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiğine ilişkin haberleri yalanlayan Arakçı, mevcut görüşmeler yalnızca Hürmüz Boğazı meselesiyle sınırlı dedi. Axios'un iddiasına bir yalanlamada Trump'tan geldi. Haberler doğru değil diyen Amerikan başkanı, onlara hiçbir şey teklif etmedi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yakında kazanacağını ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Görüşmelerin İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklandığı belirtiliyor. Plan Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor.
1: Rusya basında yer alan iddiaların ardından İngiltere'nin olası saldırı ihtimaline yanıt verdi. Kaliningrad'a saldırı olursa nükleer dahil tüm imkanlarımızla karşılık veririz dedi.
3: Kaliningrad'a saldırı olursa nükleer karşılık veririz, açıklama Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden. İngiliz The Eye Paper'ın makalesinde ve Sky News'un War Game programında Rusya ile İngiltere arasında varsayımsal çatışma incelendi. Makalede Kaliningrad'ın Rus lider Vladimir Putin'in en büyük zayıflığı olduğu belirtildi. War Game'de ise Rusya'nın Kaliningrad'dan İngiltere'ye füze fırlattığı bir senaryo yer aldı. NATO'nun Kaliningrad'a misilleme olasılığı da işlendi. İngiltere basınında yayınlanan içerikler Moskova'nın sert tepkisini çekti. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği sosyal medya hesabında makalenin ve programın ekran alıntılarını paylaştı. Kaliningrad'a saldırıyı savunanlar sonuçları konusunda yanılgıya kapılmasın dedi. İngiltere veya NATO'nun Rus topraklarına yönelik herhangi bir askeri harekatına Rusya'nın tüm imkanlarıyla karşılık vereceği belirtildi. Bunun için de nükleer silahında olacağı kaydedildi. Rusya'nın en batısında yer alan Kaliningrad, Litvanya ile Polonya arasında stratejik bir konumda. Rusya anakarasına bağlantısı olmayan Kaliningrad'da nükleer kapasiteye sahip füzelerin konuşlu olduğu biliniyor. Polonya'nın Rusya'ya ait helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle Kaliningrad yeniden tartışma konusu olmuştu.
1: Pekin'den Japonya'ya Tayvan gerilimi üzerinden sert uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Tokyo'yu tarihten ders çıkarmaya ve Tayvan konusundaki söylemlerini düzeltmeye çağırdı.
0: Çin'den Japonya'ya sert uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın saldırgan geçmişinden ders çıkarması gerektiğini, aksi halde Japonya'nın geleceğinin olamayacağını söyledi. Pekin'de Japon heyetini kabul eden Wang, Tokyo hükümetinin militarizme geri dönmeye ve savaş suçlularını yeniden diriltmeye çalıştığını öne sürdü. Savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyan bir Japonya'nın dünyaya yüzünü dahi dönemeyeceğini ifade etti. İki ülke arasındaki tansiyon Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin Tayvan çıkışıyla tavan yapmıştı. Takaichi, Tayvan Boğazı'na yönelik Çin müdahalesini Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum sayacaklarını ve askeri güç kullanabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama Japonya tarihinde olası Tayvan işgaline askeri olarak müdahil olunacağına dair yapılan ilk açık beyan olarak kayıtlara geçti. Çinli bakan, Japonya'nın Tayvan konusundaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmesi ve Çin'e dair akılcı bir anlayış geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Başbakanı sözlerinin varsayımsal olduğunu savundu ancak ifadelerini geri çekmeyi de reddetti. Pekin yönetimi ise diplomatik protesto notası vererek misilleme süreci başlattı. Taraflar arasındaki kriz uçuş iptallerinden seyahat uyarılarına, ithalat yasaklarından siyasi polemiklere kadar birçok alanda etkisini göstermişti. Japon siyasetçilerin savaş suçlularının anıldığı tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na yaptığı ziyarette gerilimi tırmandıran bir başka konu oldu.
1: Fas'ta bir ilk yaşandı. Fatima Zahra El-Mansuri hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu. Fas Kralı 6. Muhammed başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin kolektif liderlik koordinatörü Mansuri'yi kabul etti. Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece Mansuri ülke tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 395 sandalyeli temsilciler meclisi seçimlerinde 97 sandalye kazanarak birinci olmuştu. Ve yurda geri döndüğümüzde Antalya'da iki gündür haber alınamayan kadın için ailesi güvenlik kameralarının izini sürdü. Kadının cansız bedeni falezlerde bulundu. Kadının eşi gözyaşlarına boğuldu.
0: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Ailesi yürüdüğü güzergahtaki tüm kamera kayıtlarını inceledi. 40 yaşındaki kadının falezlerden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Nil Bölükbaş, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi de yaşıyordu. İki gün önce evden çıkan kadın dönmedi. Polise haber veren aile üyeleri de Bölükbaş'ın izini sürmeye başladı. Aile kadının siteden çıktığı anlara ait görüntüleri takip ederek falezlere gittiğini belirledi. Güvenlik güçleri de çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler kayalıklarda bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Nil Bölükbaş'a ait olduğu belirlendi. Kadının eşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kadının kayalıklardan nasıl düştüğü araştırılıyor.

0: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele sürüyor. İstanbul Emniyeti kente gerçekleşen 12 tehdit ve kurşunlama olayına karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. İşte operasyonun detayları.
1: Polis! Kaçırın! Kaçırın!
2: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
3: Motosikletle geldiler, iş yerlerine kurşun yağdırdılar. Düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler.
1: Özel gir bacak! Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Kaçırın! Kaçırın! Kaçırın!
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sokak çeteleriyle mücadelesi sürüyor. Yeni nesil suç örgütleri bir bir deşifre ediliyor. Son operasyonda titizlikle yürütüldü. İstanbul genelinde gerçekleşen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlanma olayının izi sürüldü. Ekipler şüphelileri belirledi, sonra da operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arabalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız.
3: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Operasyonlarımızla suç yapılanmalarını birer birer çökertmeye devam edeceğiz.
0: Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, yollar göle döndü, ulaşım aksadı. Bazı ev ve iş yerleriyle tarım arazilerini su bastı.
3: Şiddetli yağış bir anda bastırdı. Dereler taştı, yollar göl oldu, evler suyla doldu. Sağanak Sakarya'da çileye döndü.
4: Burası banyomuz abi, su doldu.
3: Sakarya'da pazartesi sabahı başlayan ve aralıksız süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karasu ilçesinde Darıçayırı mahallesinden geçen dere taştı. Mahallenin meydanı ve sokakları suyla doldu. Suyun seviyesi yer yer bir metreyi aştı. Çok sayıda ev ve iş yeriyle tarım arazilerini su bastı. Mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.
4: Bu arkadaşımız halde hamballık yapıyor. Yapmayın abi, adamın evi ne olacak şimdi yani? Bu adam mağdur. Bu adamı kim karşılayacak?
5: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek, çok aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir. Düzdeki bütün haneler etkilendi.
3: Mahalledeki ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildi.
6: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda.
3: Geyve ve Sapancı'da bazı yollarda çökme meydana geldi. Akyazı'da bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Kent genelinde metrekareye 100 kiloyu aşkın yağış düştü. En çok yağışsa

0: 150,5 kilogramla Ferizli ilçesine bağlı Gölkent'te kaydedildi. Belediye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda çalışma yaptı.
1: Şiddetli sağanak ve fırtına bazı kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde ise mevsimin ilk karı zirveleri kaplamaya başladı.
2: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu.
3: Her şey saniyeler içinde oldu. Sağanak ve fırtına seraları vurdu. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Muz serasında büyük hasar oluştu.
2: Çok sis çöktü böyle, her taraf simsiyah oldu. Muz serası 46 dönüm. Tamamı böyle serana, yani komple hepsi gitti.
3: Kentte meydana gelen hortum da bir üreticinin civcivlerini vurdu.
4: Şiddetli bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünün çatısını komple yola uçtuğunu gördüm. 20 bin adet civcivimiz telef oldu.
3: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de benzer görüntüler vardı. 3 evi su bastı. Fırtına balıkçı barınaklarını da vurdu. 14 tekne zarar gördü. Mevsimin ilk karı da kentleri beyaza bürümeye başladı. Burası Erzurum. Palandöken kayak merkezinin zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Erzincan'da Esence ve Munzur dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
1: İstanbul Kağıthane'de bir evde alıkonulan iki kişi elleri ayakları bantlanıp darp edildi. İki kişi polisin operasyonuyla kurtarıldı. Şüpheliler yakalandı.
0: Elleri ve ayaklarını koli bandıyla bantladılar. Üç gün boyunca alıkoyup darp ettiler. O şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Bir evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Eve giren ekipler elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı Hakan Ç. ve Görkem T. ile karşılaştı. Yüzlerinde de darp izi olan iki kişi kurtarıldı.
5: Tamam, ben çözeceğim.
0: Evde bulunan Zeki A. gözaltına alındı. Bir ruhsatsız tabancayla şarjör, mermiler ve hançer ele geçirildi. İki gencin iddiaya göre alacak meselesi yüzünden 3 gün boyunca evde rehin tutulup darp edildiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin binaya, rehin alınanlarınsa otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüphelinin uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, yaralama, şantaj gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Evde alıkonulan 2 kişinin de uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı vardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan, rehin alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Konya'da özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde odaya kilitlenen zihinsel engelli 3 kişiden biri diğerlerinin saldırısı sonucu hastanelik oldu. Akıllara durgunluk veren olay Haziran ayında yaşandı. Görevlilerin etkinlik odasında kilitlediği ağır zihinsel engelli Ahmet G. yanındaki iki engellinin saldırısına uğradı. Biri parmaklarını gözüne soktu, diğeri de üzerine atlayıp darp etti. Yaralanan engelli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kurum müdürü, sosyal hizmet uzmanı ve hasta bakıcı dahil 5 kişi hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ihmal suretiyle kasten yaralama suçlarından dava açıldı. Gaziantep'te iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 18 yaşındaki genç öldürüldü.
0: İki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. O kavga bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'te gece saatleriydi. 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki arkadaşı Öşe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öşe yanında taşıdığı bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. Mehmet Ali Başaran aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Yerde yatan genci görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

0: etti. Katil zanlısı arkadaşı suç aletiyle kısa süre sonra yakalandı. Cinayet soruşturması sürüyor.
1: Son yıllarda artan okul saldırıları her ülkenin sorunu haline gelmeye başladı. Şubat ayında Kanada'da bir okul saldırısı gerçekleşti. British Columbia eyaleti saldırganın şüpheli konuşmalarını polise bildirmediği için yapay zeka şirketi OpenAI'ya dava açtı. Habertürk muhabiri İrem Şimşek o davayı açan eyaletin başsavcısıyla konuştu. İzleyelim.
2: Çocuklarını okula gönderen her anne baba onların güvende olmasını bekler değil mi? Orası bir eğitim öğretim yeri. Bu gerçekleşmediğinde bir şeyler paramparça olur. Gerçekten çok derin ve yıkıcı.
3: Tam da bu nedenle harekete geçtiler. Şiddet içerikli mesajları polise bildirmeyen yapay zeka devine dava açtılar.
2: Bu derece şiddet içeren içerikler, topluma yönelik bu denli ciddi zarar verme tehdidi söz konusuyken, bir ihbar zorunluluğu olması gerekmez mi? Saldırganların yapay zekayla bu tür etkileşimlerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alınması gerekmez mi?
3: Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçen Şubat ayında 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootsiller okula saldırı düzenledi. O saldırı 8 kişiyi hayattan kopardı, 27 kişi yaralandı. Sonradan ortaya çıktı ki saldırgan yapay zeka ChatGPT ile konuşmalarında olayla ilgili mesajlar yazmıştı. Ama bu yazışmalar yapay zekanın şirketi OpenAI tarafından polise hiç bildirilmedi. Hükümet de bundan yola çıkarak şirkete dava açtı.
4: OpenAI saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polisle paylaşsaydı saldırının önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Davada da böyle söylüyoruz.
3: O davayı açan eyaletin başsavcısı Nikki Sharma, süreci Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
5: Yapay zeka dünyadaki herkes için kullanılabilir ve erişilebilir durumda. Davadaki iddiamızın bir kısmı, tasarlanma biçimi insan gibi davranıp etkileşim kurmasının, başka vakalarda da gördüğümüz üzere, insanları fiilen suç işlemeye teşvik ettiğini öne sürüyoruz. Bu durum alarm verici düzeyde. Daha güvenli sistemler inşa edebildiğimizden emin olmak adına bu düzeyde bir hesap verilebilirlik sağlamak için bu davayı açtık.
3: OpenAI CEO'su Sam Altman, Nisan ayında konuya ilişkin özür mesajı yayımladı. Peki teknoloji şirketlerinin bu konuda sorumlulukları ne?
4: Dünyaya sundukları ürünü güvenli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Bana göre tasarım gereği güvenlik, insanların suç işlemesini ya da bunun nasıl daha iyi yapacaklarını anlamalarını teşvik etmemek, buna danışmanlık yapmamak veya yardımcı olmamaktır.
3: Gözler şimdi yargının dava için vereceği kritik kararda.
4: Davadan 3 beklentimiz var. Çok zor zamanlar geçiren aileleri desteklemek, sorumluların hesap vermesi, okulun yeniden inşa masrafını OpenAI'ın ödemesi. Son beklentimiz ise değişim.
1: Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi aracıyla kalabalığın arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
6: Kaçak.
0: Direksiyon başına geçip gaza bastı. Kavgada karşı tarafın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'ten. Şahinbey ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya döndü. Taraflar tekme, tokat, taş ve sopalarla birbirine girdi. O sırada bir kişi hafif ticari araçla kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Büyük panik yaşayan çevredekiler sürücüyü araçtan indirip darp etti. Polis tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Burdur'da yaşlı baba ile kızı arasında ilginç bir olay yaşandı. 85 yaşındaki adam otomobiline binip evden çıkınca onu gören kızı hemen polisi aradı. Kızının "Babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir" ihbarıyla polis harekete geçti.
7: Araç kullanmamı tamam mı bundan sonra?
8: Yaşını aldırmadan

0: direksiyon başına geçince kızı endişelendi. Olası kazaya karşı polis yaşlı adamın peşine düştü. İlginç olay Burdur'da yaşandı. 85 yaşındaki Ahmet ise direksiyon başına geçti. Araçla trafiğe çıktığını gören kızı babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle endişelendi. Vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarla polis ekipleri harekete geçti.
1: Artık çocukların getirsin götürsün yani, olur mu?
0: Ekipler trafiğe çıkan yaşlı adamı aramaya başladı. 85 yaşındaki Ahmet ise çok geçmeden cadde üzerinde görüldü. Hemen aracı durduruldu.
1: Çocuklarından yardım al yani. Bu şekilde araç kola mı, sana da sıkıntı, karşı tarafa da sıkıntı.
0: Ahmet Sey'nin sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli bir şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Yaşlı sürücünün kullandığı araç güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü. 85 yaşındaki Ahmet Sey ise kızı tarafından evine götürüldü.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir bina 4 katlı olarak yeniden inşa edildi. Binanın bodrum katına garaj da yapıldı ancak garaja otomobiller giremiyor. Nedeni ise garajın önündeki elektrik direği.
3: Gidildi ama çözüm üretemedik. Biz de o kadar uğraştık, aldıramadık. 2 yıldır böyle.
4: Yenilenen binanın garajına otomobil giremiyor. Garajın girişini kapayan elektrik direği tüm girişimlere rağmen kaldırılmadı. İstanbul Avcılar'daki bu bina 2 yıl önce yenilendi. 4 katlı binanın altına otomobiller için garaj da yapıldı. Garajın girişi kaldırımdaki elektrik direği nedeniyle kapalı.
3: Depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var içeri. Başka bir şey giremiyor içeri araçlar. Kaldırılmasını istiyor bunun buradan.
4: Bina sakinleri elektrik direği kaldırılsın diye yetkililere başvurdu. Ancak 2 yıldır çözüm bulunamadı.
5: Motorları koyuyoruz buraya ara sıra. Bir tane motorları koyuyoruz. Yani belediye falan söylüyoruz. Belediye ilgilenmiyor. BİTAŞ ilgilenmiyor.
2: Aselsan'ın geliştirdiği yerli elektronik harp sistemleri Kangal ve Ejderha testleri başarıyla geçti. Elektronik harp kalkanı kullanıldı. Mini İHA ve yeni nesil drone tehditlerine çifte savunma sağlandı.
4: Yeni nesil drone tehditlerine karşı geliştirilen önlemler test edildi. Hedefe yönelik tespit, takip, köreltme ve etkisizleştirme kabiliyeti deneyimlendi. Yerli ve milli Kangal'la Ejderha savunma sistemleri testi başarıyla geçti. Aselsan üretimi elektronik harp sistemlerinin testi Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde yapıldı. Test faaliyeti kapsamında mini insansız hava araçları ve yeni nesil FPV dronlara karşı 2 farklı senaryo uygulandı. İlk senaryoda Kangal isimli drone karıştırma sistemi kullanıldı. Saha koşullarında mini insansız hava araçlarına frekans karıştırma yapabilen ve devamında etkisiz hale getirebilen Kangal görevi başarıyla tamamladı. İkinci senaryoda ise Ejderha isimli elektronik harp kalkanı kullanıldı. Yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA'ların elektronik sistemlerine hedef alan Ejderha, radarla aktif tespit ve hedef takibi yapabiliyor. Hassas yönlendirme kabiliyeti sayesinde elektronik devre içeren tehditler üzerinde yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma yetkileri oluşturabiliyor. Hedefin elektronik sistemini etkisiz hale getiren Ejderha da testi başarıyla tamamladı. Aselsan'ın geliştirdiği Kangal ve Ejderha farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu 2 sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte tehdit tipinden bağımsız olarak İHA'lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.
2: Türk Kardiyoloji Derneği 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı etkinliği düzenledi. Uzmanlar her ölümden birinin sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu açıkladı.
6: Türkiye'de yaklaşık yılda 170-180 bin kişinin kaplama sistemi nedeniyle bir ölüm nedeni var.
0: Ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl 170 bine aşkın kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.
6: Bir yılda 3 yıllık Covid'de ölen insan sayısının neredeyse 2 katı insan bu sebeple ölüyor. Ve bu ölümlerin çok önemli bir bölümü önlenebilir.
0: 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Türk Kardiyoloji Derneği farkındalık oluşturmak için kalp sağlığımızı koruyalım seferberliği etkinliği düzenledi. Türkiye'de her 3 kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu. kalp ve damar sağlığının takip edilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmemesi için çağrı yapıldı.
7: Kalbimiz bizim için günde 100 bin kere atıyor. Her gün atıyor. Bir ömür atıyor. Ya biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız. Bunlar çok zor değil aslında. Bunları zamanında alırsak eğer bu tedbirleri, yarın öbür gün mutlu, sağlıklı yaşayabiliriz.
2: Türkiye'yi küresel sanayinin üretim üssü olarak konumlandırmayı hedefleyen Magtek Avrasya 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. İmalat sektörünün olmazsa olmazları, makineler, CNC'ler ve geleceğin teknolojileri fuarda sergilenmeye başladı.
8: Dünyada ne varsa bir makineden çıkıyor. Hatta kendilerini yapan makineler bile bunlar.
9: Dijital üretimden robotiğe, otomasyondan yapay zeka entegrasyonlarına. Uluslararası Magtek Avrasya 2026 fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 9.sü düzenlenen fuarda Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik gelişmeler sergileniyor.
10: Birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üreten teknolojiler burada sergileniyor. Başta takım tezgahları, otomasyon sistemleri, robotik çözümler, dijital teknolojiler.
8: Buradaki makineler şu anda işte savunma sanayine, havacılık sanayine, uzay sanayine parça üretiyor.
11: Yapay zeka kullanarak çok farklı sistemler oluşturulmuş. Kalite kontrol için, keza atıklar için, üretim için çok farklı fikirler geliştirilmiş.
12: Fuarda sadece makineleri öğrenmek, görmek, gezmek değil, onlarla daha verimli şekilde, daha akıllı şekilde nasıl üretim yapabiliriz? Yapay zeka ile nasıl entegre edebiliriz? Bu sorulara cevap bulabiliyoruz.
9: 1208 makina, 132 robot ve binlerce ekipmanın sergilendiği fuara 32 ülkeden 1300'ün üzerinde firma katıldı.
10: Geçtiğimiz fuara göre de %35'lik bir büyümeyle açtık katılımcı sayısında. %50'lik bir büyümeyle de yurt dışından direkt katılan firma sayısında artış var. Dünyanın çok nadide markaları Türkiye pazarına girmek, gerekse de Avrasya coğrafyasının pazarında daha fazla yer edinmek adına bu fuarda yerlerini aldılar.
12: Makine sektörü de Türkiye'nin yaklaşık 30 senedir 2 numaralı en büyük ticaret hacmine sahip üretim alanıdır. İthalatıyla, ihracatıyla 50 milyar doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Böyle önemli bir sektör ülkemiz için ve bu onun tepe noktası.
9: Fuarda dijital deneyimleme alanı da oluşturuldu. Bu alanda sanal gerçeklik destekli mesleki operasyon simülatörleri de yer alıyor. Bu ne demek? Fuara gelenler sadece makineleri görmekle kalmıyor, birebir deneyimleme şansı da yakalıyor.
13: Topraksız tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine geliştirdiğimiz bir simülasyonumuz mevcut. Kendi kendine yetebilen bir sistem aslında ortaya çıkartıldı.
9: Türkiye'de ilk kez sergilenen teknolojilerin de yer aldığı fuar 3 Ekim'de sona erecek.
8: Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. Biz de bir makina başkanlığı kurup sektörümüzün eksiklerini, çözüm önerisi üretmek istiyoruz. Daha katma değerli ürünler nasıl üretiriz'i hep beraber çalışmamız gerekiyor.
2: Reklama gidelim, sonrasında buradayız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Kütahya yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 21, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri güneşli 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 19, Van güneşli 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında yeniden beraber izleyiciler saat dilimiz 2'ye yaklaşırken yine gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan derinleşen fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Devletin malına el uzattırmayız dedi. Yanlış yapanla vedalaşırız mesajı verdi.
1: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin atılan adımları anlattı. Yeni kurul oluşturulduğunu duyurdu.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
2: Konuşmasında AK Parti'nin prensiplerinin de altını çizdi.
1: Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
2: Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin fon soruşturmasına ilişkin eleştirileri de vardı.
1: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi AK Parti'ye katılan 9 farklı ilçe belediye başkanına da rozetlerini taktı.
3: Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar.
0: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığı bildirildi. Kaya, fonlarla ilgili hakkındaki suçlamaların ardından AK Parti'deki görevlerinden ayrılmıştı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Ceylan ve Yunus Caf tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrole bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Tera Portföy'ün 2 yöneticisinin emniyette işlemleri sürüyor. Türkiye Güney Futbol Dünyası'nı yakından ilgilendiren bir operasyonla başladı. Dün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Güntoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yöneltilen suçlamalar arasında resmi belgede sahtecilik ve mobbing var.
4: Başsavcılık önce şikayetçileri ve tanıkları dinledi. Ardından operasyon için düğmeye bastı. Futbol dünyasının önemli adreslerinden biri olan Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı dahil üyelerine operasyon düzenlendi.
5: Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilim ve değerli yönetim kurulu üyelerim,
4: Soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine başlattı ve yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelemeye alındı.
5: Tanık ve müşteki beyanlarının ardından HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Bilirkişi raporları hazırlandı. Soruşturmada ciddi bulgulara ulaşıldı.
4: İddiaya göre bazı hakemler objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ise görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı yönünde iddialar da vardı.
5: Savcılığın tespitlerine göre hakemlerin atama ve puan süreçlerine müdahale edilmişti. 2022 ve 2024 yıllarındaysa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılmıştı.
4: 2025 yılında yapılan hakem sınavı da incelendi. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, hatta bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. İlk şikayette bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdında değişiklikler yapıldığını iddia etmişti. Hazırlanan bilirkişi raporuyla da evrakta sahtecilik yapıldığı ortaya konuldu.
5: Toplanan deliller ışığında İstanbul merkezi 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaysa Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da var.
4: Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalara göre Karadoruk, 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra bu dörtlüğü çıkartalım mesajını göndermişti. Bir hakemin Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajla dosyaya girdi. Hakemlik sınavına ilişkin olan yazışmada "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" yazılmış, Karadoruk da "Kosif'ten isterim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını vermişti. Peki 7 şüpheli hakkındaki suçlamalar ne?
5: Şüpheliler hakkındaysa 4 ayrı suçlama var. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği tespit edildi. Bir naaşa daha ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Can kaybı 18'e yükseldi. İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Evler suyla doldu, yollar göle döndü. İşte İstanbul'dan sağanak manzaraları.
6: Yatarken denk gelseydin olacaktı. Bunun vebalini kim verecekti mesela?
4: Evleri su bastı. Ağaçlar devrildi. Yollar, alt geçitler su altında kaldı. İstanbul'un pek çok ilçesi de şiddetli sağanak hasara yol açtı. İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Kartal'da iki katlı eve dolan su zor anlar yaşattı.
7: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler. İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
4: Sürücüler yollarda zorlandı. Alt geçitler göle döndü. Sultanbeyli'de bir öğrenci suyla dolan yolda dengesini kaybetti. Öğrencinin imdadına yoldan geçen bir sürücü yetişti. Kadıköy'de sağanağa kuvvetli rüzgar da eklenince ağaç devrildi. Ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
0: Mersin'de mobilya satan bir mağazada yangın çıktı. Mobilya imalatı da yapan 4 katlı iş yeri alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

0: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. İtfaiye araçları ve tomalar gelse de tüm iş yeri küle dönmekten kurtulamadı. Görüntüler Mersin'den. Mezitli'deki bir mobilya mağazasından alevler yükseldi. Yangını görenler ihbarda bulundu. Ekipler göreve koştu. Alevler hızla yayıldı. Mağazanın 4 katını da etkisi altına aldı.
1: Buraya polis toması gelmesin.

0: Telsan'ın geliştirdiği yerli elektronik harp sistemleri Kangal ve Ejderha testleri başarıyla geçti. Elektronik harp kalkanı kullanıldığı mini İHA ve yeni nesil drone tehditlerine çifte savunma sağlandı.
1: Yeni nesil drone tehdidine karşı geliştirilen önlemler test edildi. Hedefe yönelik tespit, takip, köreltme ve etkisizleştirme kabiliyeti deneyimlendi. Yerli ve milli Kangal'la Ejderha savunma sistemleri testi başarıyla geçti. Aselsan üretimi elektronik harp sistemlerinin testi Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde yapıldı. Test faaliyeti kapsamında mini insansız hava araçları ve yeni nesil FPV dronlara karşı iki farklı senaryo uygulandı. İlk senaryoda Kangal isimli drone karıştırma sistemi kullanıldı. Saha koşullarında mini insansız hava araçlarına frekans karıştırma yapabilen ve devamında etkisiz hale getirebilen Kangal görevi başarıyla tamamladı. İkinci senaryoda ise Ejderha isimli elektronik harp kalkanı kullanıldı. Yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA'ların elektronik sistemlerine hedef alan Ejderha, radarla aktif tespit ve hedef takibi yapabiliyor. Hassas yönlendirme kabiliyeti sayesinde elektronik devre içeren tehditler üzerinde yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma yetkileri oluşturabiliyor. Hedefin elektronik sistemini etkisiz hale getiren Ejderha da testi başarıyla tamamladı. Aselsan'ın geliştirdiği Kangal ve Ejderha farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte tehdit tipinden bağımsız olarak İHA'lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest için geri sayımda sona gelindi. Bugün Şanlıurfa'da başlayacak Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'de kadar sürecek.
2: Motosikletli komandolarımız sahada, harekatına bak, en kritik safhasına geçiyoruz.
3: Son hazırlıklar yapıldı, prova tatbikatı gerçekleştirildi. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor.
4: Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. Allah kolaylık versin.
3: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı'nın yürütücülüğündeki Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda yapılacak. Festival için son hazırlıklar tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı prova tatbikatı yaptı.
4: Allah kolaylık versin.
5: Burada
4: bu da çok iyi.
5: Gençler oturtacağız.
4: Bu nereden?
6: Bu Arox Bilişim tarafından geliştirilen Merlis FCR 360.
3: T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festival alanında incelemelerde bulundu. 30 Eylül'de başlayacak Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek.
0: Uzay şirketi SpaceX'in Starship roketi 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaştı. Yolculuğu motor arızası nedeniyle erken sona eren roket Pasifik Okyanusu'na inişi sırasında alev alarak patladı.
1: Uzaydaki tarihi test Pasifik Okyanusu'nda alevlerle sonuçlandı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak tanıttığı Starship 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinden fırlatılan 124 metrelik dev roket uçuş sırasında bir motorunun devre dışı kalmasına rağmen 26 Starlink uydusunu yörüngeye başarıyla bıraktı. Tırmanıştaki motor arızası nedeniyle 10 saat sürmesi planlanan görev erken kesildi. Uçuş kontrol merkezi düşüş bölgesini Pasifik Okyanusu olarak değiştirdi. Hawaii'nin kuzeyine iniş yapan Starship suya temas ettiği anda alev alarak patladı. Patlama anları kameralara yansırken SpaceX mühendisleri inişteki kayba rağmen yörüngeye çıkışın devrim niteliğinde bir başarı olduğunu duyurdu. Geliştirme sürecine 15 milyar dolardan fazla harcanan mega roketin maddi hasara rağmen veri toplama amacına ulaştığı belirtildi. NASA yöneticisi Jared Isaacman, SpaceX'i yörüngeye ulaştığı ve krizi güvenli bir şekilde yönetebildiği için tebrik etti. Elon Musk ise nihai hedeflerinin yılda yüzlerce Starship fırlatarak Mars ve Ay görevleri için kesintisiz bir taşıma hattı kurmak olduğunu ifade etti.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Gondor.
1: Sina Pırlanta'dan Goldies Koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Hakikaten sıcak açıklamaların üst üste geldiği son birkaç saatin üzerine bu akşam yayınımıza başlayacağız. Hem bu sabah saatlerinde yapılan biliyorsunuz bir hakem soruşturması üzerine gözaltılar var. Günün sıcak gelişmelerinden biriydi. Hem de öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası nasıl bir açıklama yapılacağı merak ediliyordu. Çünkü genişletilmiş başkanları toplantısı vardı. Orada ayrıca bazı transferler de oldu. Bu akşam konuşuruz ama herkesin gözü fon soruşturması ile ilgili yapılacak açıklamada birazdan detaylı özetlerim size ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada mesela şöyle dedi: devletin malına, milletin malına el uzatan da bizim işimiz olmaz, olamaz dedi. Ayrıntılı ifadelerini, açıklamalarını birazdan veririz. MHP lideri Bahçeli'den de hemen ardından konuya ilişkin bir açıklama geldi. Alınan kararları destekliyoruz, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız dedi. Bu akşam konuklarım kimler? Kimlerle konuşacağız gündemi? Hemen sizlere onları tanıtmak, merhaba demek istiyorum. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş
0: merhaba.
1: Buldum, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Gazeteci, not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç stüdyomuzda. Merve Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Mehmet Müftüoğlu, Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni, gazeteci stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mehmet Bey, merhaba.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Nefes gazetesi yazarı Aytun Çerkin de yine stüdyomuzda. Aytun, merhaba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Can Özçelik birazdan bizimle olacak ve uzaktan da Ankara'dan konuğumuz Yeni Parti YDK Başkanı, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve avukat Bülent Yücetürk. Bülent Bey, siz de hoş geldiniz, merhabalar.
4: Hoş bulduk, stüdyoya selamlar.
0: Çok teşekkürler. Merhaba. Bizden de öyle. Şimdi hemen bir reklam arası verelim. Kısa bir ara. Daha sonra bölünmemek için başta verelim reklamımızı. Birazdan başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
5: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza. Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
0: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Reklam öncesi anons etmiştik. Gazeteci Can Özçelik de geldi o sırada. Sen de hoş geldin,
3: hoş bulduk,
0: Can. Merhaba. Şimdi bugün bazı sıcak açıklamalar vardı dedik. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bu fon soruşturması üzerine izlenecek yol haritasını da belirlemek için bir toplantı yaptı. Sanıyorum 4 saate kadar sürdü. Ardından da genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. O yüzden kürsüdeki konuşmasında da önemli bir bölüm ayırdı bu konudaki mesajlara. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, açıklamalarını da hemen bile de ekrana verirsek, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için de kısaca bir özetleyelim. Onun ardından ben konuklarıma sorayım neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dikkat çeken cümleleri: biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Biz bu hareketi gariplerin, yoksulların hakkını, hukukunu savunmak için kurduk dedi. Dün neysek bugün de oyuz dedi. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin adına halel getiremez ve leke süremez dedi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bize ahlak dersi vermeye kalkanlar önce bir aynaya baksın ve arınsın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fonların tasfiye süreciyle ilgili tam yetkili bir kurul oluşturduk dedi. Bu da önemli. BDDK'yı düzeltiyorum. Devlet Denetleme Kurumumuzu da görevlendirdim dedi bununla ilgili ayrıca. Yani bundan sonra da herkes tabii soruyor, size de mutlaka konuklarıma da soruyordur insanlar, bana da soruyorlar. Alacak mıyız acaba? Ne zaman alacağız? Paramızın ne kadarını alacağız diye mağdur olan insanlar. Şimdi o yüzden bu sürecin bundan sonra nasıl yönetileceğini de herkes çok merak ediyor ve takip ediyor. Devlet Denetleme Kurumumuzu görevlendirdim. Eksikler giderilecek ve buradan daha güçlenerek ekonomimiz çıkacak dedi. Süratle neticelendireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Onu da görelim mi? Onu da paylaşalım. Dedi ki, alınan kararları destekliyoruz, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin arkasındayız. Fitne yayanlara fırsat verilmemeli bu konuda dedi. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmeli dedi. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı dedi. ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır dedi. Hızlıca özetleyecek olursak. Bu arada bir de sıcak gelişme var. Birkaç sıcak gelişme var. Savcılıktan yapılan açıklama var. Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığının ve eşinin mal varlığının, İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili yazı bütün kurumlara yazılmış. Yani ilgili kurumlara yazılmış. Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki görevlerinden istifa etti biliyorsunuz bu gelişmeler üzerine. Aynı zamanda Mustafa Sandal'ın eşiyle ilgili iddialar vardı. Melis Sandal ve onun babası Cihan Sütçurup'un tüm mal varlığına da el konmuş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmış. Yine bazı gözaltılar ya da soruşturmada haklarında adli işlem başlatan isimler olduğunu duyuyoruz. Netleştikçe geldikçe sizle de paylaşırız. Yani sıcak gelişmeler böyle. Elbette günün başka başlıklarını da konuşacağız. Sabah başlatılan hakem soruşturması ve gözaltılar. Çok uzattım. Hemen başlamak istiyorum Mehmet Metiner sizle. Şimdi bunun toplumdaki şeyi etkisini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne diyeceği merak ediliyordu. Öncelikle bu açıklamalara bir yorum olarak başlayayım. AK Parti 26. dönem milletvekiliydiniz. Öncelikle bütün bu olanlardan siz olanlar üzerine ne düşündünüz ve izlenen yola yorumunuz nedir? Yani tatmin edici mi yani bu açıklamalar?
1: Fazlasıyla tatmin edici. Kim suç işlemişse gereğinin yapılması konusunda partimizin tavrı net. İlk günden itibaren net. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da bugün son derece net. Yani bulanık suda balık avlamaya kalkışmanın bunu sanki böyle herhangi bir partiye münhasıran bir operasyona dönüştürülmenin manası yok. Yani insanın olduğu her yerde yanlışlıklar vardır. Her partide kusurlar vardır, eksiklikler vardır. Sanki hani gökyüzünden melaikeler gelmişler de partilerde siyaset yapıyorlar da bu niye böyle oldu şöyle. Her dönemde, tarihin her döneminde, her yerde Amerika'da, Avrupa'da yaşadığımız yüzyılda bu tür olaylar yaşanır. Hukuk gereğini yapar, siyaset kurumu gereğini yapar.
0: Rahatsız oldunuz mu? Yani çıktığında ve bu
1: toplumun,
0: durumda.
1: Tabii ki rahatsız olduk yani. Toplumun rahatsız olduğu her konuda. Düşünün ki devletin, milletin malına tasallut ediyorsunuz. Nasıl rahatsızlık duymasınız yani? Yani bir malı olduğundan daha fazla. Ben çok fon mon bilmediğim için çok o teknik tabirler üzerinden kurulmak istemiyorum. Bir firmanın bilmem neyini yükseltiyorsunuz. Sonra insanlar almaya başlıyorlar. Sonra düşürüyorsunuz. İnsanlar satmaya başlıyor. Topluyorsunuz. İnsanların size güven duygusunu suistimal ediyorsunuz. İki, birikimlerine yatırmalarını fırsat bilerek onların birikimlerinin üstüne konuyorsunuz. Milletin malına tasallut ediyorsunuz. Ve bunu da çok pervasız bir biçimde, hayasız bir biçimde yapıyorsunuz. Yani hiçbir ticari karla elde edemeyeceğiniz karı sanal bir ortamda bunu sağlıyorsunuz yani bu herkesi rahatsız eder. Doğru. Şimdi burada önemli olan siyaset kurumunun takındığı tavırdır. Doğru. Bakınız partimiz hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren tavrını ortaya koydu. Yani keşke bunu diğer partiler de yapmış olsalar. Yani genel başkan yardımcısıdır, bakandır, milletvekilidir, şu veya budur demeden hukuk gereğini yaptı, siyaset kurumunu gereğini yaptı. Yapılan bütün bu açıklamalar yerindedir. Bu saatten sonra yapılması gereken şey şudur. Bütünüyle devletin gözetiminde olan, devletin saygın kurumlarının gözetiminde olan bu tür iş ve işlemlerin çok sıkı bir biçimde denetlenmesi. Çünkü vatandaş şöyle düşünüyor. Eğer işin içinde SPK varsa, eğer işinde BDDK varsa, yani devletin saygın kurumları
0: buna
1: varsa
0: güvenebilirim diyor.
1: Ben tabii buraya güvenebilirim diyor. Sen tabii vatandaşın devlete olan güven duygusunu örseliyorsun burada. Yani SPK takip ediyor diyor benim adıma. BDDK takip ediyor benim adıma. Ben buraya güvenmeyip de nereye güveneyim? Ortada bir yolsuzluk, manipülasyon veyahut da dolandırıcılık varsa zaten devletin ilgili kurumları buna izin vermezler diyor. Onun için bu bir ders olmalı. Herkese bir ders olmalı. Bu tür saygın kurumlar, kimsenin isminin önündeki, arkasındaki sıfatlara, ünvanlara, şu veya bu kişiye olan yakınlığına bakmadan

0: denetim vazifesini layıkıyla yapmalı ve bir yanlışlık gördüğünde de gereğini yapmalı. Hukuk gereğini yapmalı. Hukuk burada gereğini yaptı. Eğer bürokratik imalkarlıklar varsa eminim ki bu soruşturma sürecinde onlar da ortaya çıkacaktır. SPK'daysa SPK'da, BDDK'daysa hangi birim ilgiliyse, evet, ve vaktinde müdahale etmemişse, yanlışı gördüğü halde, bu manipülasyonu, bu dolandırıcılığı gördüğü halde müdahale etmemişse onlar hakkında da gereken yapılacaktır. Burada siyaset kurumunun durduğu yer çok önemli. Bakınız, ilkesel davranmamız lazım. Konjüktürel hareket etmemiz lazım. Taktiksel hareket etmemiz lazım. Ortaya çıkan bir olayı şu ve bu partiyi yıpratmak için kullanmaya dönüştürmemek lazım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız ama demiş olsaydı, AK Partimiz ama demiş olsaydı, şu ve bu şekilde arkasında durmuş olsaydı, belki bundan sonra da isimler çıkacak olanlar, göreceksiniz, çıkarlarsa her birisine yol verilecektir.
1: Ben burada böyle bir girizgah almış olayım sizden. Hemen hızlıca diğer konuklarımdan da görüş alayım. Sizin dediğiniz yerden.
0: Ama Sayın Bahçeli'nin uyarısını son derece değerli buluyorum.
1: Ya hangi lütfen, kısmı?
0: Yani şu, ya fonu mu konuşuyoruz?
1: Evet.
0: Failler üzerinden konuşalım, kurumlar üzerinden değil. Eğer bir parti o failin kendisine aidiyetinden dolayı sahip çıkmışsa, o partiyi silip atalım, o lideri silip atalım. Ama böyle bir olayda X partili biri çıktı diye topyekün o partiyi, o partinin cumhurbaşkanlığı, hatta ittifak sistemini, Cumhur İttifakı'nı hedef almaya çalışmak, linçlemeye çalışmak son derece yanlıştır. Bu konuda ilkesel davranmak lazım. Ben Cumhur İttifakımızın, hem iktidarımızın hem de ittifakımızın bu konuda çok iyi bir sınav verdiği kanaatindeyim.
1: Bunun ardından başka, yani bu daha da genişleyecek mi? Buna ilişkin çok şey yazılıp çiziliyor ama yani tabii ne kadar biliyoruz. Bir de şimdi İlyas Kaya ve Betül Sayan Kaya'nın mal varlığının dondurulması yönünde yazı yazıldığını duyduk. Gün içinde Ekonomim Gazetesi'nde de bir iddia yer aldı. İşte bu 2 küsur milyar lira geri ödendi diye. Ama ona ilişkin bir doğrulama yok. Ama bu yazının yazılmasından yola çıkarsak...
2: Yalanlama da yok ama.
1: Böyle bir ödeme yapıldı mı yapılmadı mı?
2: Yalanlama da yok.
1: Yalanlama da yok.
3: Evet. Yani doğru kabul ediyoruz.
2: Yani. Tabii. Yani sonuçta Fatma Betül Hanım bir cana işte müsait değilim diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra da herhalde Nagihan Alçı'ya müsait oldu. Ona bir açıklama yolladı.
1: Hacca gitme uçak
2: işte
1: konusunda.
2: Dekontlar yolladı vesaire. Bu konuda halkı doyurucu açıklamayı bir kere Fatma Betül Sayan Kaya'nın yapması gerekiyor. Birinci olay bu. Sıcak gelişmelerden biri örneğin balıkçı İsmet denilen işte o iş insanı İsmet Öğüt.
1: İsmet Öğüt.
2: Hakkında gözaltı kararı çıkarılmış. O da 3 milyon.
1: Bugün yeni herhalde milyar. Bu karar
2: yeni,
1: değil mi
2: yeni,
1: şimdi?
2: Biraz önce. Şimdi 3 milyar. Yani 3 milyonla milyar artık.
1: Karıştırıyoruz.
2: 3 milyar.
0: Kim bu balıkçı fon... İsmet? Balıkçı İsmet kim? Ben ismi ilk defa duyuyorum.
2: İstanbul'da ünlü bir balıkçı restoranları
3: olan. CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi.
1: Kardeşi ya da abi.
2: Dün Ensar Öğüt de açıklama yaptı. 40 yıldır görüşmüyorum ben kendisiyle diye.
0: Bak şimdi ne alaka yani? 40 yıldır görüşmedi bir kardeşinin iş ve işlemi üzerinden hem Ensar Öğüt'ün kendisi hem de partisi aidiyeti sorgulanırsa.
2: Evet.
0: Bu da yani artık bu
1: o operasyonun... biraz siyasetin kaçınılmaz şeyi oluyor galiba.
0: Ama bu yanlış bir şey işte. Evet, bu. Evet.
1: Yani doğru herkes, yanlıştan öte kaçınılmaz tabii. Bir şekilde yani siyaset şimdi, ve böyle iddialar yan yana gelince.
2: Ya sonuçta şöyle bir durum var. gazeteciler şeyi severiz yani. Aa şu da varmış, aa bu da varmış veya şu varmış diye dedikodu kulisi devamlı hakim olur. Ama bunları bu kadar çok dile getirmek... esastan bizi koparacak durumda. Yani bir sistemsel bir sorun var artık. Yani biraz önce Metin Er'in söylediği, sevgili Metin Er'in söylediği, o tespit ettiği hususlar önemli. Yani şundan dolayı, 25 yıllık bir iktidar var. Ve bu iktidar sonuçta sokakta o varoştan gelen, yoksulluktan gelen insanlar üzerine kurduğu bir iktidarı var. Ve bu insanlar hala ben Adalet ve Kalkınma Partiliyim veya ben reisçiyim tırnak içinde diyen isimlerden oluşuyor, seçmenden oluşuyor. Ve ona gönül bağı olan insanlar. Şimdi bu 25 yıllık pratiğin sonunda gelinen noktada bir avuç

0: kişinin zenginleşmesiyle karşımıza çıkan bir sonuç. Ve sistemin artık geldiği, tıkandığı nokta bu. Bugün yani ben Erdoğan'ın konuşması, Sayın Erdoğan'ın konuşmasını onu gördüm. Yani o zaman dedi biz burada yeniden yenileme yapacağız dedi. Yani çünkü bir o da sonuçta görüyor. Yani şundan dolayı ben bugün Sultanahmet, Eminönü, işte metroya bindim, metrobüse bindim. Üç kişi, ikisi yaşlı, biri genç. Ve kendileri, ben işte ekranda tanıyoruz, görüyoruz falan. Hı hı. Kendilerinin reisçiyiz diyerek ayrı ayrı bunlar kişiler. Fakat bu yaşananlar bizi yakıyor duygusunu söylüyorlar. Yani hani biz bunun için burada olmadık. Yani biz yıllarımızı verdik ve bu hareket için, bu dava için diye bakıyorlar onlar.
1: Evet.
0: Yo, bu şeyi, yakarışı görmek lazım bir. İkincisi, tabii ki burada eğer bir siyasi anlamda önemli bir simge varsa siyaset bunu konuşur. Tabii ki konuşabilir ama esas ne? Esas şu, 1,5 yıl önce, 19 ay önce bu yapıyı soruşturun diyen bir başsavcılık müessesesi var. Ama soruşturulmayan bir yer var. Şimdi 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yazı isteyip isimleri verip şu anda ismi geçen, tutuklanan, gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma açmasına rağmen bunlarla ilgili harekete geçilmemişse burada bir sıkıntı var demektir. Birinci olay bu. İkincisi 17 Ağustos'ta MASAK'a yazıp MASAK'tan rapor istemek. 19 Ağustos'ta yine SPK'dan bu şirketlerle ve bu yapılarla ilgili yine bir şekilde dosya istemek, onlarla ilgili o para alışverişini ortaya çıkarmak için harekete geçmek ama buna rağmen bir şey gelmemesi. Şimdi burada demek ki birilerinin bir hesap vermesi gerekiyor. Kim yaptı bunu?
1: Buradan yola çıkarak işte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına da baktığında sürecin devamına ilişkin ne bekliyorsun?
0: Ya ben burada cin şişeden çıktı artık. Ya şimdi bu 86 milyona mal oldu bu iş. Buradan geri dönüş olmaz. Ben şunu söylüyorum. Yani
1: bizi yine şaşırtacak ya da ses getirecek başka isimler, başka
0: olacaktır, mutlaka olacak
1: mı? Çünkü bunlar
0: mutlaka
1: da
0: olacaktır. Ya şundan dolayı şimdi burada bu açıklamaları bence artık yeni parti sözcüsünün yapmasına gerek kalmadan ben yaptım kardeşim, ben aldım kardeşim, istifa ediyorum deyip çıkalım. Bu Bahçeli ne dedi? Siyasette arınma her yerde olmalı vurgusu yapıyor. Şimdi. Hı hı. Bu arınmanın hani işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti işte neyse o şeye devamlı söylenen şey. Burada da demek ki bir arınma, o zaman bir arınma olacaksa topyekun siyaseten bir arınma gerekiyor artık.
1: Peki.
0: Bunu da koymak lazım.
1: Burada kısa kısa girizgahları
0: alıyorum.
1: Bir cümle
0: de şunu söyleyeyim ama şunu söyleyeyim. Tamam. 25 yıllığın gelinen nokta şu. 1- kayırmacılık, 2- akraba kayırmacılığı, 3- eş dost kayırmacılığı. Bunun felsefede adları var.
1: Bu
0: kesinlikle buraya döndü bu iş. Sayın Cumhurbaşkanı, biz her zaman mahallenin zencisiyiz, ötekileştirilmişleriyiz derdi. Yıllarca bunu söylemişti. Fakat görüyoruz ki artık parti içinde kendilerini başka bir yere konumlandıran tırnak içinde beyaz Türkler oluşmuş durumda. Ve bu beyaz Türklerde kendilerine oy veren işte o Anadolu'daki varoşlarda veya o tarımda çiftçisi, esnafı, Esenyurt'ta, Bağcılar'da, orta halisi esnafından kopmuş bunlarda. Burada bir arınma gerekiyor artık.
1: Peki Merve Hanım, bir kayırmacılığın sonucunda mı buraya gelindi sizce? Yani bu eleştiriye ne diyorsunuz ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj sonrası nasıl adımlar atılacak? Bu oluşturulan kurul, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi nasıl karşılığı bulun insanların üzerinde?
2: Şimdi iki ayrı boyut var. Bir tanesi finansal boyut, bir tanesi mali suçlarla alakalı adli boyut. İkisini ayırmak lazım. Zaten Cumhurbaşkanı'nın ilk iki konuşması, hatırlayın, hem New York dönüşündeki röportajdaki mesajları hem de bir önceki mesajı özellikle vatandaşın mağduriyetine ilişkindi. En çok vurgusu oradaydı. İşin finansal tarafıyla alakalı nedir? Orada bir temerrüde düşmüş fonlar vardı. Ödemeye

0: yapamadılar. Tasfiye süreci başladı ve çok hassas bir yerden bahsediyoruz. Borsa işte birbirini zincirleme etkileyen doğru. bir süreç. Zaten ekonomik olarak çok da bunları böyle rahat izleyebildiğimiz bir yerde de değiliz. Vatandaşın aslında bir tarafıyla bundan etkilenmesi tabii ki çok sarsıcı. Başlı başına çok sarsıcı bir olay ama enflasyonun altında her gün ezilen bir ülkeden bahsediyoruz. Artık bunu emekli, orta sınıf, asgari ücretli falan diye ayıramayız. Herkes etkileniyor.
1: Zaten bu, İşçisi, bunun da etkisi işvereni, işte bu fonlara.
0: Tabii ki dolayısıyla tabii ki bu rakamlar önermiş. Artık sıfırlarını sayamadığınız rakamlar herkesi sadece bir haberde ya neler yapmışlar değil, canı yanarak, daha da hislenerek, daha acı çekerek izlemesine ve tepki göstermesine sebep olan boyutu bu. O yüzden finansal kısım ayrı yürüyor. Orada Aytunç Bey'in söylediği doğru. Yani ben de not 1'de bu konunun başından beri de yazıyorum. Yani bu olay ilk işte Şubat 2025. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken yazıyor yazıyı. Evet. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Aralık'ta 10 ay önce Aralık 2025'te Sermaye Piyasaları Kongresi'nde verdiği bir mesaj var. Bazı manipülasyonlar olduğunun farkındayız diyerek fonları aslında işaret ederek söylediği bir ifadesi var. Orası orada aynı zamanda SPK Başkanı da var. Benzeri ifadeler ondan çıkıyor. Yani aslında bilinen ama nasıl önlem alınacağının bilinemediği bir şey demek istemiyorum. Çok derin. Çünkü bu tek bizim ülkemizde de olmadı. Ben ilk son zamanlarda yazdım. Endonezya'da da benzeri bir örnek yaşandı. Türkiye'de. Türkiye'dekinin benzeri. Zaten yurt dışında konuşulmasına sebep olan da ilk o MSCI denilen ve yabancı yatırımcıyı da çok etkileyen o kurulun ilk raporu Endonezya ile alakalı ve Türkiye bir cümleyle geçiyordu. Ve ardından 28 Ağustos'ta SPK bir düzenleme yaptı ve takvim çok dardı. Günün sonunda bu çok hızlı şişirilen hisseler nasıl böyle yükseldiyse fonlar düşüşü de o kadar sert oldu. Hassas bir yerden bahsediyoruz borsa gibi. İşte kelebek etkilerinin neler yaptığını Amerika'nın küresel krizinin dünyayı etkilemesinde görmüştük. Bir anda borsa dahi etkilendi ve devre kesicileri gördük. Vesaire vesaire. Sonuçta temeri de düştüler. SPK tasfiye sürecini başlattı ve bugün o süreç devam ediyor.
1: Bu mal varlıklarına dondurmalar insanları bir nebze rahatlatıyor.
0: Bu işin finansal boyutu. Evet. Bir de mali suçlar boyutu. Burada bir orada düzenlemedeki eksikten kaynaklanan bir boşluk vardı. Bunu fırsatı çevirenler var. Bu ayrı bir mesele ama insider trading dediğimiz içeriden bilgi almalarla bilinçli olarak bazı hisseleri işlem hacminin aslında düşük olduğu hisselerde yoğunlaşmaya sebep olarak ve bunu artık neredeyse böyle bir yapı kurarak büyüten, şişiren sonuçta bu para günün sonunda üremiyor bir yerden. Doğru. Bir başkasının cebinden çıkıyor bir yere doğru, girerken. Doğru. O yükselenler de başkalarının paralarıyla aslında yükseliyor. Tabii. Ve orada işte piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon, insider trading ve benzeri hani artık hangi suçlarla ilgili buna mesela bakan büronun savcılıkta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bakan büronun da aklama suçlarına bakıyor olması da işi apayrı bir boyuta taşıyor.
1: Terörizmin finansmanı
0: tabii ki
1: aklama.
0: O da yani sonuçta insanların evet buna sebep olan kim varsa cezasını sonuna kadar çekmesi gerektiğini söyletiyor. Burada tabii şu dediğim gibi toplumun her kesimi etkilenmiş ama başından itibaren Mehmet Metiner de söyledi bunu. Herkes bunun farkında. İktidara yakın kesimlerinde, sosyal medyada da olsun, medyada da olsun buna hani bu bir operasyondur, bu bir siyasi operasyondur falan diye hiç konuyu anlamadan bilmeden set çekmeye çalışmadıklarını görmek sevindirici. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de kolay bir konuşma değil bu arada. Gerçekten duygusaldı konuşmasının o kısmı. Kolay değil o 25 yıl biz nereden geldik? Ve aramızda bazıları böyleyse hani yani çıkın gidin çok güzel bir şekilde söyledi. Ama kolay bir konuşma olduğunu da
1: yani 25 yılda bir sürü örneğini gördük diyor. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri şeytan aldattı, kimileri bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı diyor.
0: Serap Hanım bu şöyle doğru yani ülkenin iktidar partisinden bahsediyoruz. Çok da güçlü bir partiden bahsediyoruz. Güçlü bir devletten de aynı zamanda bahsediyoruz. Ve günün sonunda bu bir siyasi hareketin ötesine geçiyor kitleleştikçe. Kitleler işin içerisine girdikçe. Günün yolun başındaki arkadaşlarınıza kişiler ekleniyor vesaire falan. Ve burada o her zaman o insanın... başkasını düşünen ve yani sorumluluğunu bilenlerin olup olmadığından emin olamayabilirsiniz büyük hareketlerde. Günün sonunda siyasete girenlerin bazılarının özellikle belediye örneklerinde gördük. Daha küçük yerelde bile burası bir güç merkezidir. O zaman güce yakın olayım, buradan çıkar elde edeyim diyenler illaki var oluyor. Gördük yani son iki yıldır neler konuşuyoruz. Nelerle mücadele ediyoruz biz de medyada anlamaya çalışıyoruz ve mesela ben yerelde bu kadar işte para meselelerinin konuşulduğunu bilmeyen biri olarak bir aydınlanma yaşadım son iki yılda. Bunu bir de ulusal düzeye çıkarın. Bunun belli çevrelerin içerisine girip buradan çıkar menfaat devşirilmesine birilerinin kalkıp da bu bir siyasi operasyondur dememesini daha ilk günden itibaren ben önemsediğimi söylemek durumundayım.
1: Peki.
0: Ama tabii ki bu yeterli değil. Yani bak şahsen söylüyorum. Yani yapanın yanına kar kalmamalı.
1: Kalmaması
0: çünkü,
1: için ne olmalı? Kısacık. Biraz uzun oldu hemen devam edeyim istiyorum. Ne
0: yargı olursa önünde tartışma. Herkese eşit muamele edilmeli.
1: Adli süreçle bir cümle, de sürdürülmeli.
0: Tabii
1: tamam. Bülent Bey. Siz hem hukukçusunuz hem siyasetçisiniz. O yüzden hukuki olarak da tabii buradaki soru az önce işte Merve Hanım'ın şimdi dediği üzerinden değerlendirmeniz ne olur? Hem de siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu nefsine yenik düşenle biz vedalaşırız, yanlış yapanla işimiz olmaz cümlelerine sizin yorumunuz nedir? Buyurun.
2: Ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında doğrudan kendi iktidarlarıyla ve partisiyle bu olan biten arasında bir ilişki kurduğunu ve bazı partililerin nefislerine yenik düşerek bu eylemlerin içinde olduğunu, bir kısmının ayrıldığını, hala ayrılmamış olanların ayrılmasını istediğini ve eğer önümüzdeki dönemde soruşturma sırasında çıkacak isimlerle de yollarının ayrılacağı sözlerini görüyorum. Hani oradaki stüdyodaki konuşmalarda daha çok bunun iktidar partisiyle ilgisi yok, işte bu ilgi kurulamaz sözleri kullanıldı. Tam tersine Cumhurbaşkanımız bununla doğrudan bir ilgi kurarak burada bir takım kişilerin farklı yollara, yöntemlere başvurduğunu ve bunu peşinen kabul etti. Kendi farkını ortaya koydu. Dedi ki biz işte böyle bir şey ortaya çıkarsa partimizle ilişkisini keseriz. İşte diğer partiler de arınsınlar dedi. Buradan da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir atıfta bulundu. Dolayısıyla aslında olayı politikleştiren de Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri oldu. Şimdi konu tabii neden iktidarı ilgilendiriyor, neden iktidarla doğrudan ilişkilendiriliyor? Aslında çok basit. Şimdi bu şirketlerin sahiplerine bakıyorsunuz, tamamı neredeyse iktidara çok yakın insanlar. Yönetim kurullarında olan insanlar iktidara yakın insanlar. Bürokrasiyle ilişkileri çok yakın. Bütün bunlar ortaya çıkınca biz şunu diyoruz, yani bu şirketlerin iktidarla böyle bir ilişkileri olmasaydı, iktidar tarafından kollanmasalardı süreç buraya gelmezdi. Peki bunu bize ne söylettiriyor? Bizi buna şu söylettiriyor. Şimdi bakın, bu olayla ilgili, yani 2021 yılında başlayan bu olayla ilgili 2025 yılında alarm çanları çalmaya başlıyor. Yani çıkıyor Maliye Bakanımız, diyor ki bu fonlarda piyasa manipülasyonu var. Bu fonlar denetlenmeli ve bunun üzerine şiddetle gidilmeli diyor. Bakın ne zaman söylüyor? 2025'te söylüyor bunu. 2025 5 Kasım Sermaye Piyasası Kongresi'nde söylüyor. Yani Türk Sermaye Piyasası'nın kongresinde söylüyor. O dönemin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı çıkıyor diyor ki ya bu fon işinde bir sıkıntı var. Bu fonlarda bazı şirketlerin hisse değeriyle şirketlerin gerçek değeri arasında müthiş bir fark var, manipülatif bir fark var. Biz bunun üzerine gideceğiz diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Bununla ilgili talepte bulunuyor. Bakın bunlar 2025 yılında olan şeyler. Peki böyle bir şeyde aslında ne olması gerekiyor? Derhal buna müdahale edilmesi lazım. Şimdi belli aslında bu fonda dolandırıcılığı yapanlar bir süre sonra buraya müdahale geleceğini biliyorlar. Peki o aşamadan sonra ne yapıyorlar? O aşamadan sonra fonun sahipleri piyasaya hala fona giren olduğu halde buna SPK müdahale etmiyor, Maliye Bakanlığı müdahale etmiyor, savcılık bununla ilgili işlemleri başlatmıyor. Onlar da bu arada paraları çekiyorlar ve yurt dışına çıkarıyorlar. En sonunda sistem nerede tıkanıyor? Sistem yabancı kuruluşların bu konuyla ilgili açıklamaları, artık sistemin işlemediği, yeni alıcının yeni fona girişin olmadığı noktada sistem tıkanıyor ve patlıyor. Ondan sonra da zaten bütün şey Türkiye'nin gözü önünde olmaya başladı. Şimdi soru şu, ya bunlar olup biterken, yani tam bir kırmızı pazartesi, Marquez'in romanı gibi, yani kasabada bir kişi öldürülecek, herkes bunu biliyor ama hiç kimse müdahale etmiyor. SPK biliyor, bu fonların sonunun ne olacağını biliyor. Maliye Bakanlığı biliyor, MASAK biliyor ama kimse müdahale etmiyor. Müdahale mi etmiyor, müdahale edemiyor bu. Şimdi müdahale etmiyorsa bir görevi ihmal var. Müdahale edemiyorsa birileri müdahale ettirmiyordur. Şimdi kamuoyunun beklediği soru bu. Şimdi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın çıkması, onun işte yatırdığı paranın kat be kat değer kazanması doğrudan ilişkiyi iktidarla ve iktidar çevreleriyle kurmamızı sağlıyor. Şimdi bizim beklentimiz nedir bu soruşturmada? Beklentimiz çok açık. Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi. Bu fonda kimler ne zaman çıktı? Bu çıkanlar bilgi sahibi olup mu çıktılar? Yoksa gerçekten fondan belli bir kara geldim de artık yeter deyip mi çıktı? Yoksa fonların gidişatının nereye gittiğini bildikleri için çıktılar mı? Bütün bunları bilmemiz gerekiyor. İkincisi, yani Türkiye'de bakın Koç gibi, Sabancı gibi, Türkiye'nin çok saygın TÜPRAŞ gibi kuruluşları var. Ya bakıyorsunuz gerçek değeri 35 milyon dolar olan bir şirket kat be kat kat be kat büyüyor. Koç'un, Sabancı'nın şirket değerleri ne kadar geliyor? Ve bunu herkes görüyor. Bunu müdahale etmesi gereken Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye Bakanlığı buna müdahale etmiyor. Çünkü sen bu kadar büyük piyasa fiyatına sahipsen o zaman Koç ve Sabancı kadar, TÜPRAŞ kadar vergi ödemen lazım. Bir kuruş vergi ödemiyorsun ama sermaye piyasasındaki değerine bakıyorsun, değer milyar dolar. Şimdi bunların hepsinin olduğu bir yerde bakın maliyet 20 milyar dolar, 850 milyon milyar Türk
1: bu
2: lirası.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı bugün dedi yani, ki devlet denetleme kurumumuzu görevlendirdim. Ayrıca bu süreçle ilgili bir yetkili kurul oluşturduk ve bazı eksiklerde tamamlanacak bunun tekrarlamaması için. Bunlardan nasıl bir sonuç alınacak sizce? Son olarak sizden bir de buna ilişkin yorum alayım dediniz ya, hani bu şöyle, daha etkin bir şekilde sürdürülmeli diyorsunuz. Buyurun.
2: Devlet Denetleme Kurulu tabii burada yargı da devrede olduğu için yargının yapmış olduğu soruşturmanın alanına girmeyecek. Ama sonuçta kendi raporunu da yargıya gönderecek. Devlet Denetleme Kurulu burada asıl idari anlamda, idari olarak bu işten kimler sorumlu onları tek tek çıkaracak. Bunun devlete maliyeti, devlet kurumlarındaki bozulma, oradaki keyfi tutum ya da ihmal varsa bu ihmallerin tespiti, bütün bunları Devlet Denetleme Kurulu yapacak. Devlet Denetleme Kurulu sıradan bir kuruluş değil. Bakın oradaki yapı bu işin uzmanlarından oluşan, bu işin yasanın kendilerine son derece geniş yetkiler verdiği ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları yapabilmelerinin önünde hiçbir engel yok. Muhtemelen evet. Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle düşünmüştür. Yani bu idari soruşturmayı başka makamlar yaptığı takdirde birilerini koruyup birilerini kollayabilirler. Oysa bana bağlı olan kuruluş benim emir ve talimatlarım doğrultusunda gerçek olay failleri ortaya çıkarıyor.
1: O yüzden bunun üzerinden şimdi Devlet Denetleme Kurulu üzerinden hepsi üzerine bir takip ve denetim sürdürülsün diye bir karar alındı diyorsunuz.
2: Tabii ki. Şimdi evet Serap Hanım, burada iki tane eylem var. Bir, piyasa dolandırıcılığı, yani 63-62

0: sayılı yasa kapsamında bir piyasa dolandırıcılığı. Yani kim bunlar? Fonların sahipleri. Bilinçli olarak vatandaşı kandıran, manipüle eden, bunların eylemleri bu kapsamda değerlendiriliyor. Bir de bu kapsama girmeyen, yani bilgi suistimali dediğimiz Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı iddia edilen, yani fona giriş tarihi, fondan çıkış tarihi, bütün içerideki bilgilere göre hareket eden kişiler var. Şimdi bugün tabii kamuoyuna yansıdı, işte bu parayı ödedi. Bir kez zaten o para hakkında bir soruşturma varsa SPK kendisine böyle bir talepte bulunuyor. Etkin pişmanlıkta bulunabilirsin
1: ama
0: diyor.
1: Ama etkin pişmanlık bu arada hukuki olarak da size sorayım. Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için böyle bir durumda bu kazancın, yani haksız kazancın iki katını vermek gerekiyormuş. Öyle mi? Ayrıca bunun da yine de mağdurlara ödenebilmesi için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyormuş. Yani yine fona geri dönmesi, ya da fon demeyelim de, yani öyle bir ödeme havuzu, işte geri ödeme havuzu, ne diyeceksek buna, bir tanzim havuzu gibi bir şey. Ona da galiba bir yasal düzenleme gerekiyor. Doğru mu? Bir son dakika geldi. Bülent Bey, siz fon soruşturması toplantısına ilişkin de bir... Evet, fon koordinasyon kurulu oluşturulmuş. Genel koordinasyon. Size sorduğum sorunun cevabı için döneceğim ama bu açıklamayla ilgili bir neler söylendiğini, konuştuğumuz konuya ilişkin Emre Karaca'dan hemen bir öğrenelim. Telefon attığında Emre, aktarır mısın bugünkü toplantıya ilişkin? Biliyorsunuz az önce bahsettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar. Buna ilişkin bir yazılı açıklama var. Emre Karaca hemen bize aktaracak. Emre?
2: Evet, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamadaki detayları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle birlikte adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Bu kapsamda tahsiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu oluşturulduğu bildirildi. Yine Devlet Denetleme Kurulu'nun sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattığı vurgulandı. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu tavsiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur ifadesi yer aldı bildirimde. Ve son olarak başlığımızda da mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur deniyor İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada.
1: Peki, çok teşekkür ederim Emre, hızlıca aldım. Sizin yarım kalan yanıtınızı da alayım Bülent Bey, biraz hızlıca son olarak lütfen, buyurun.
0: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 Taksim 3. maddesine göre iki katını etkin pişmanlıkta bulunmak için iki katını ödemeniz gerekiyor. Hakkınızda bir soruşturma başlatılmadan bunu yapmanız gerekiyor. Bu da SPK'nın size göndereceği yazı üzerine bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa SPK sizi bu konuda sorumlu tutmuyorsa zaten demek ki hakkınızda bir suç şüphesi yok demektir. Ama burada tabii bizim yasamız böyle bir dolandırıcılığın Türkiye'de olabileceğini hesaplamadığı için bu tür cezaların doğrudan hazineye aktarılmasını düzenlemiş. Dediğiniz doğru. Burada böyle bir düzenleme yapılabilir mi? Aslında sonuç değişmeyecek. Peki. Sonuçta hazine özellikle küçük yatırımcının zararını karşılarken bir tarafta da diğer taraftan bu cezalarla ve el koymalarla onları hazineye aktaracağı için zaten çok fazla bir değişiklik olmamış olacak.
1: Tamam, teşekkür ediyorum.
0: Ama bu yasal
1: ediyorum.
0: Düzenlemenin yapılması da gerekli.
1: Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, siz ne dersiniz? Sayın Bahçeli'nin de açıkçası açıklamaları üzerine çok konuşma fırsatımız olmadı. Buyurun, isterseniz ona da bir değinelim.
3: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hassas bir dönemden geçtiğini varsayarsak, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlık adına ders verircesine mesajlar verdiği bir ortamda eş güdümlü olarak Türkiye'de bu fon krizi patlak vermiştir ve bunu kamuoyunun

0: bir anda gündemine gelmiştir. Adeta milletin kucağına bomba atar gibi Türkiye'nin ortasına bu bomba atılmıştır. Evet. Etkisi ne kadar olur? Çok etkisi olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ama nihayetinde üzerinde tepinilen ve başka yerlere çekilmek istendiğini de açık açık görüyoruz. Bu noktada MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama bir uyarı niteliğindedir. Yani adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini pamuğa sarıp sarmalayarak süreci ülkenin selameti açısından adımlar atılırken bir anda bu krize dönüşüp Cumhur İttifakı'nı ve iktidarı hedefe oturtmak hakikaten Türkiye'nin önünü kesmekten eşdeğerdedir. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışılan bir durumdur. Bunu kim yaparsa yapsın. Yani iktidar cinahının içinde de olabilir, dışında da olabilir. Hiç fark etmez. Kaldı ki Cumhurbaşkanı bu işe tevessül eden ve suç isnat edilen kişileri kendi partisine üye olsa dahi söküp atmıştır. Kaldı ki adı geçen kişi AK Parti'nin genel başkan yardımcısıydı. Hiç görüşmeye dahi tenezzül etmeden yollarını ayırmıştır. Aynı zamanda mal varlıklarına da tedbir konmuştur. Bu mal varlıklarının da ne şekilde kullanılacağı...
1: Bu yargı süreci herhalde onun çerçevesini çizecek.
0: Yetkili organlar tarafından da çizilecek. Az önce bu muhabir arkadaşımız bunun şeyini verdi zaten. Mesajını, açıklamasını okudu. Şimdi böyle bir ortamda kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genelini etkileyecek şekilde bir gündem haline getirmek gerçekten büyük bir sıkıntıya da yol açacağına benziyor. Şimdi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, iki ayrı açıklama yaptı ve bugün de aynı zamanda toplantı, 4 saate varan bir toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılan bir açıklama var. Hiçbir şekilde bu tür haksız ve usulsüz şeylere tevessül edenlerin asla göz yumulmayacağını ve yargı karşısında hesap vereceğini net olarak ifade etti. Sadece yargısal hesap değil, aynı zamanda siyasi bir hesabın da, siyasi bir bedelin de olacağının mesajını verdi. Peki. Bu bir siyasi bedel de olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bu işe tevessül eden, bu işe giren, bu işten haksız kazanç elde eden ve hala kendini gizlemeye çalışan birileri varsa kendiliğinden çıkıp ortaya ben bu hatayı işledim, bunu en azından hata olarak kamuoyuna çıkıp paylaşsın. Ben bu kabahati işledim, milletimden özür diliyorum, devletimden özür diliyorum. Ne suçum varsa da bunu
1: üzerine düşeni yaptı
0: çekmeye razıyım, üzerime düşeni de yapacağım demelidir, demek zorundadır. Eğer demeyeceklerse de işte Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamada yargı bunlardan hesap sormalı açıklamasının da gereği yapılmalıdır.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Sıcak açıklamalar böyle. Bu yeni atılan adımlarla ilgili bakalım nasıl gelişmeler yaşanacak.
2: Ya bir cümle söyleyebilir miyim?
1: Yavaş yavaş bu sıcak hakem konusunda da geçmek istiyorum. Kısaca ne olur Mehmet
2: Bey? Hiçbir şeyin üstü örtülmek istenmiyor. Eğer zaten üstü örtülmek isteseydi bu operasyonlar başlamazdı. Yani muhalefet biraz daha diline dikkat etsin. Gerçekten Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Büyük değişimler, dönüşümler yaşanacak siyasal anlamda. Büyük bir Türkiye'nin inşası başlayacak.
1: Türkiye sürecini mi kastediyorsunuz?
2: Önümüzü kesecek, Türkiye'nin enerjisini içeride tüketecek yanlış söylemlere kimse şey yapmasın. Bakınız bu soruşturma açan iktidarımızın kendisidir. Siyasi hesabı da, yargısal hesabın da önünü açan iktidarımızın kendisi. Bir şey üstü örtülmek istenmiyor. Kayırmacılık yok burada. Onun için yani ikide bir de sanki iktidar bunun üstünü örtülmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Bir diğer husus, bu da çok çok önemli bence. Bu işten sahiden mağdur olan vatandaşlarımız var. Yani güvenip para yatıran vatandaşlarımız var. Devlet bu konuda tezelden gerekli açıklamaları yapmalı. Hı hı. Bu vatandaşlarımız müsterih olmalı. Yani bugün geldiğim yerden de birçok arkadaşımız, dostumuz aradılar bizi.
1: Peki.
2: Yani uyuyamıyorlar. Yani zarar etmiş olmalarına rağmen paralarını tekrar Şu an bloke olduğu için

0: zarar etmiş halleriyle bile ana paralarını bile alamıyorlar. Ana paralarının kendilerine yeniden tevdisini sağlayacak bu fon koordinasyon kurulunu oluşturmuş
1: evet,
0: olmasını
1: bir tasfiye süreci var zaten.
0: Yani vatandaşlarımız müşteri olsunlar. İktidarımız asla onların mağduriyetine
2: buna
0: izin vermez.
1: Çok kısa ne olur artık ama geçeyim önemli. İstiyorum diğer başta.
3: Serap Hanım bir cümlede ben söyleyebilir miyim?
1: Yani Can Özçelik'e de hiç gelmedim ama Bülent Bey.
2: Konuyu değiştiriyorsunuz sandık
1: o yüzden. Evet konudan çıkıyoruz. Yavaş yavaş noktalayalım. Noktalayayım deyince herkes şöyle söylemek istedim.
4: Bana söylediler mi arkadaşlar? Tamam. Evet. Can'ın hakkını ben alıyorum.
2: Şimdi bakın Mehmet abi ne kadar böyle sakin sakin. Aytunç Bey de ben de Bülent Bey de şunu söyledik.
4: Hani, ben aynı görüşteyim merkezde.
2: Mesela bazı yerlerde fark edilmiş niye üzerine gidilmemiş deniyor ya. Ben şimdi bir anda acaba bu çok yuvarlak mı konuşuyoruz daha keskin konuşalım istedim. Kendi adıma fark edilmiş ama üzerine gidilmemiş diye düşünmüyorum.
0: Aynen.
2: Bu hassas bir yer. Bakın böyle bir yani o 17 Aralık 15 16 17 o Eylül günlerinde ne yaşadığımızı gördük. Bu kadar hızlı şişen bir şeyin, bu kadar yükselen fiyatların bir anda nasıl ödeme güçlüğüne düştüğü ve asıl benim eleştirim biraz takvimin zamana yayılması konusunda finansal boyutla alakalı, adli boyutla alakalı değil. Piyasayı etkileme kısmı çok ciddi bir boyut. Ben evet. O yüzden şunu söylüyorum. Başta bir manipülasyon, bir durum olduğu fark edilir ama bu piyasanın çok hassas olması ve tepe taklak olmasın diye nasıl müdahale edilecek? Yapılan düzenleme, nitekim 28 Ağustos'ta bir düzenleme yapıldı ve bu ben düzenlemenin takviminin yine dar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu kadar bir sert etki yaşadık. Yine de çok daha korkunç olabilirdi. Endonezya'da iki kere yaşandı bu. Bir tanesi 7 yıl önce yaşandı. Çok daha kötü oldu. Borsaları hala toparlanamıyor. Biz o yüzden daha iyi vaziyetteyiz ama şu değil benim yorumum. Hani müdahale edilemedi mi? Birilerinden korkuldu mu? Hayır değil. Bu çok hassas bir yer. Peki. Buraya yaptığınız her hamlenin sonuçta etkileri var. Vatandaşı
1: doğru,
2: etkiliyor.
1: Doğru.
2: Bugün hepimiz etkileniyoruz
1: doğru. Kesinlikle
2: diyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
2: Sadece fon konusunda değil diyorlar işte insanlar. Ben mesela diyor hisse senedindeyim diyor. Ben o tek taraftayım. Ben
1: tabii
2: bir taraftayım bağlı, diyor.
1: Bu böyle bir yayılan bir şey yani. Can, bu arada seni de buraya doğru alabilir miyim? Yayılan bir şey. İnsanlar tabii bundan endişeleniyorlar. Bülent Bey size de ben söz vereceğim ama buradan bir başlayalım. Yine sizi sıra size geldiğinde alırım. Şimdi bugün bir başka yani o kadar çok üst üste gelen soruşturma var ki başka başlıklarda hepsine de programda yer vermek istiyoruz. Sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. 7 gözaltı var. Futbol dünyasında hakem depremi başlığını görüyorsunuz. Şimdi yani bir sürü iddia var. Enteresan bir şekilde hem mobbing var hem resmi belgede sahtecilik ama özellikle gözaltına alınan kişiler dikkat çekici. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Komitesi Başkanı gözaltına alındı bu konuda. Onun direkt olarak hakkında bazı iddialar var. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk var. Ahmet Şahin. Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, yine eski TFF Merkez eski görevleri olan kişiler var. Burada isimlerini görüyorsunuz çok uzatmadan. Aslında Can Özçelik de bize özetler.
4: Bunun içine bahis, daha önce de bahisle ilgili işte yasa dışı bahis ve bahis oynanmayla ilgili de bir suç duyurusu vardı TFF'nin. Evet. Bugün onun da açıklamasını yaptı. Belki bunun içine o da dahil olacak mı onu bilmiyoruz tabii. Ama bildiğimiz şey sadece resmi belgede sahtecilik ve mobbing. Ki yazışmaları da ortaya çıktı yani bu belli bir WhatsApp grubu yazışmalarının. Ya yani burada futbol dünyası bir kere Türkiye'de çok büyük bir finansal şeyin üstüne oturuyor. Milyar dolarlarla tarif edilen bir sistem. Aynı biraz önce fonda konuştuğumuz bir sistemin aynısı da futbolda var. Burada daha ötesi var. Burada yasa dışı bahis de var. Burada kayırma da var. İşte hakem atamalarında bile bir futbol takımının başkanı bir hafta önce çıkıp diğer bundan sonra bu hakem bizim maçımıza gelmemeli dedikten sonra bir yıl boyunca o futbol takımının maçına o hakem verilmiyor. Yani bu sistem aslında sadece hakem kuruluyla değil futbol paydaşlarının hepsinin iç içe geçtiği bir sistem. Belki yarın futbol kulüplerinin yöneticileriyle ilgili de soruşturmaya dahil edilebilir. Belki futbolcular dahil edilebilir ki daha önce biliyorsunuz iki tane